0: Gerçekten işte entelektüel olmak, entelektüel olsun diyorsunuz ya mesela. Orada
1: Şu
0: şunu
1: çağda.
0: mu söylemeye çalışıyorsunuz hocam? Yani entelektüel iki entelektüel birey olursa oradan ne
1: Bir
0: çıkar?
1: tane bile entelektüel varsa
0: Felsefe.
1: evde, bak eşin erkek anlamında,
0: Vesvese mi?
1: erkek olarak, kadın da olursa muhteşem olur zaten o evde. Ben şunu diyorum öğrencilerime, evde eğer okur yazar varsa, okunup ve yazılıyorsa çocuklar normal olur. Eğer okuyup yazıp çiziliyorsa çocuk bir üst seviye çıkar. Eğer okuyup yazıp bir de resim yapıyorsa çocuklar fantastik düşünce sahibi olurlar. Yani evdeki annenin babanın çocuğun göstergesi. Ben çocuklara bakınca anneyi babayı görüyorum. Ben çocuğa, yoldaki çocuğa bile bakarken onun annesinin babasının kim olduğunu ben görüyorum. O yüzden anne baba neyse çocuk odur. Ben çocuklarım böyle oldu demeye kimsenin hakkı yok yani.
0: Anladım. Buradan da aslında şu geliyor.
1: Her sorduğun
0: Böyle
1: soruya başka
0: sorduktan
1: bir
0: sonra bir
1: cevap
0: de böyle
1: vereyim.
0: bakıyor. O bakış neden hocam?
1: Her
0: O bakış
1: soruya başka bir cevap veriyorum ya.
0: harikasınız.
1: Onaylanıyorum diye bak.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Ne
1: Buyurun.
0: demek ben haddim değil hocam. Siz
1: Estağfurullah,
0: gayet de
1: estağfurullah,
0: güzel gidiyorsunuz.
1: estağfurullah.
0: Peki, şimdi ben anladım ki böyle mayınlı şeyler var. Onlara sizi üzecek şeylere girmiyorum. Bu arada sizi üzmek için de girmedim. Bak
1: Çok
0: ben oraya
1: tesadüf şey
0: takıldım.
1: oldu ya böyle.
0: Ben oraya takıldım biliyor musun? Sizi üzmedim. Hakkınızı helal edin bak. Orada
1: Estağfurullah.
0: kesinlikle
1: Toparladık kendimi
0: bilinçli bir
1: başımıza.
0: şey değildi gerçekten.
1: Sonra gittim
0: Bu arada programımız...
1: muavin olarak dedim ki ben dedim çalışabilirim dedim. Ben de bunu deneyimlemek istiyorum. Ressam gibi konuşuyorum. Deneyimlemek istiyorum. Parası kaldım demiyorum.
0: Sonra insanlar sizi orada
1: Sonra
0: çok sevmişler.
1: muavinlik yaptım. Öyle güzel muavinlik yaptım ki çok ısrar ettiler. İlle devam edelim. Çok güzel. Ben 450 mesela normal muavin 100 lira 200 lira kazanırken ben yoldaki şoförü kafaladım. Yoldaki adamları topladım böyle. Ben 400-450 bin lira o günün parasını para aldım. Hem annemi tedaviye götürdüm. Hem de kendi ihtiyaçlarımı karşıladım. Bakın düşünebiliyor musun? O bir gün Malatya mı gitmiş gibi? Malatya'ya gidip gelmiştim o zaman. Yani gidip
0: Malatya'dır. Yani
1: Malatya böyle
0: genelce
1: 10
0: o genelde
1: saat
0: Malatya'ya
1: sürmüştü. Ama
0: gidiyoruz.
1: bize bir saat gibi geldi. Hem yolcular çok güldü hem ben çok güldüm.
0: Ne oldu? Ne anlattınız mesela?
1: Ya dedim ki biraz şoförle takıştım. Şoför dedim herhalde içiyor mu falan diye bir laf çıkarttım. Sonra şoföre en arkadan bağırdım kavun istiyor mu diye. İçeride bir şey oldu. Ben şaka yaptığımı anlatıyorum böyle falan. Yolcu benim esprili
0: Çok
1: olanım.
0: eğlenceli
1: Çok
0: bir yolculuk
1: eğlenceliyimdir.
0: oldu.
1: Çok eğlenceliyimdir. Benim ayrıldığım yerde insanlar beni arayıp senden sonra hiç gülmedik dediklerini bilirim. O yüzden
0: Bu mesela şu da sahi. Yani siz anlatma tarzı da çok gerçek olduğu için mesela normalde ne derler işte böyle çok özenti bir şey vardır ya. Ne derler? Siz bilirsiniz hocam onu. Mesela mutlaka böyle bir
1: ha bir
0: mukallit hani böyle
1: bir
0: birilerinin taklidi
1: özendiğim
0: olan.
1: kişi vardır
0: Efendim?
1: diye, özendiğim kişi vardır diye.
0: Evet vardı ve öyle konuşur mesela işte
1: Evet.
0: bunu bir aksandan işte
1: Evet.
0: sizin böyle yörenize ait de çok tatlı
1: Evet.
0: bir şeyin de
1: Evet.
0: şive de var anladığım
1: Ben
0: kadarıyla.
1: İstanbul'a geldiğimde
0: Ve hı.
1: şivemin bozuk olduğunu söyleyenler oldu. Ben de gittim o gün işte o gün en ünlü Enkırman'a gittim.
0: Hı.
1: Dedim
0: Burada kalalım mı? Çok
1: evet.
0: güzel. En
1: Tamam.
0: ünlü Anchorman. Kimdi? Hemen göreceğiz ama
1: Tamam. Bekleme.
0: küçük bir ara. Kim var programımızda? İşte çok sevdiğiniz ressam. Orhan Albaş'la muhteşem sohbetimize devam edeceğiz ama önce kısa bir ara sonra inşallah buradayız.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Arap'ta Sorular programındayız. Çok sevilen ressam, sanatçı Orhan Albaş'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hocam nerede kalmıştık? Hadi bakalım. Ben çok kolay unuturum. Nerede kalmıştık?
4: Sen unutuyorsan ben dünden unuttum.
3: Çok ünlü değil mi? Bir sunucuyla karşılaştık.
4: Anchorman'a gittim. İşte dedi ki işte senin şiven bozuk falan dediklerinde gittim telaşla ama çok işim var. Belediyede işte bir şeyler yapıyorum belediyeye. Üstüm başım kirli, çok hızlıca vardım. Dedim ki bana hemen dedim diksiyon dersi vermeniz lazım dedim. Hı-hı. Anlattım. Bu arada sürekli konuşuyorum. Dedi ki çok güzel konuşuyorsun dedi. Hiç dedi bozma dedi. Çünkü düzeltmişler var dedi. Ben de yani istemiyorum, düzeltmek de istemiyorum. O öyle söyleyince hemen kaçtım oradan. Yani o anchorman benim ünlü bir anchorman. Dedi ki yok dedi böyle... Böyle güzel dedi. Sakın bozma dedi.
3: Çok güzel. Bu sayıyor bana zaten. Yani.
4: Ben iyice üstüne basa basa. O zaman İstanbul olmak için İstanbul diliyle konuşmaya da çalışıyordum o ara.
3: Şimdi
4: sonra söyleyeyim. Bıraktım. Ha. Bıraktım haline bıraktım yani şu an. Hı-hı. Köydeki gibi konuşabilirim İstanbul içinde.
3: Peki bu yüzden böyle bir dışlandınız mı? Böyle?
4: Şöyle akademik seminerlerde işte seminer verdiğim zamanlarda kitabın diliyle konuşmayı biliyorum. Kitabın diliyle okuduğum gibi konuşabiliyorum. Ancak diğer tarafta vatandaşla konuşurken evet yerine he kelimesini kullandım. He öyle oldu falan.
3: Ne
4: bana ne demiyorum da bana ne diyorum. Bana ne? Bana ne kelimesi. İnsanların ağzında ve bir anda insanlara da yayılıyor bu. Güzel aslında kendi aranda eğleniyor insanlar. Benim bu şivemle.
3: Aslında şöyle bir şey de var. Peki siz halk da aslında sizi bir sanatçının tanınması kadar da muazzam bir şey olmaz yani. Sonuçta bir sanatı ve sanatçıyı tanımak mesela işte resim ile ilgili o çok nirengi noktaları da aslında halkın anladığını düşünmek. Mesela çok güzel bir şey bu sizin açınızdan da. Şimdi korkularınız var mı?
4: Korkularım işte yaşımız artık geçti ya bu yaşta insanlar kalp krizi geçirmekten, ölümden falan korkarlar. Hı hı. Ben şunu hazırladım hep kendime. İşte kendimin 5 hayatı var. Çocukluk hayatım var, gençliğim var, o var, o var, o var. Şimdiki hayatımda hazırlık aşamasında olduğumu düşünüyorum. Kendimi hazırlıyorum. İşte insanlığa bırakacağım ne varsa bilgi anlamında, eğitim anlamında, kültür anlamında. İnsanlığa bıraktıklarım mesela tablolarımın ömrü 1000 yıl olduğunu biliyorum. 1000 yıl duracak. Şu an depomda 600 tane tablom var. Hiçbirini satmıyorum.
3: Niye?
4: Hiç kimseye vermiyorum. Çünkü para ihtiyacım yok. Para ihtiyacım yok derken şöyle... Yani dünyalıkla alakalı yaklaşık 7-8 sene önceden beri hiç bir ihtiyacım kalmadı. Çocuklarımı eğittim, okuttum. Efendim benim işte barınağım var, aracım var, o var, bu var. Yani asgari de olsa ben bana yetiyorum. Ve para peşinde olmadığım için düşünsenize tablo satacağım, götürüp bankaya koyacağım. Ben bankanın elemanı mıyım? Tablom orada dursun. Onu tabloyu ben satın alırdım yani. Öyle değerlidir benim tablolarım. Yani kolay kolay satmıyorum. Büyük paralar da bile teklif ediyorlar. Bazen para cazip gelse bile alıp satmıyorum. Yani çok nadiren devlet büyüklerinin tablo isterlerse hani artık diyorum ki tamam yapayım falan yapıp veriyorum böyle. Yani benim korkularım yok. Korkularım yok. Hazırım yani her şeye hazırım. Korkmak beni zayıf düşürür. Tutkularım var. Zaafla tutkuyu karıştırmıyorum. Korku bir zaaftır. Zayıflıktır. Ben tutkularımın peşine koştuğum için, tutkuyla zaafı ayırdığım için korkuyu yenmeyi bildim. Hı-hı. Bu da bir derstir aslında. İsteyene bu dersi veriyoruz. Ben resim dersi anlatırken birçok şey anlatıyorum. O yüzden insanlar gelip o dersi dinlesem de olur diye ders resim haricinde bu dersleri dinlemeye geliyor. İşte anatomi anlatırken evreni anlatıyorum. Evreni anlatırken hücreyi anlatıyorum. Hücreyi anlatırken insanı anlatıyorum. İnsan hikayesini anlatıyorum. İnsanın 3 tane hikayesi var. İkisi birbirine benziyor. Biri ikinciye benziyor. İkinci birinciye benziyor. Basitçe bir hikayemiz var. Hücrenin hayatı kadar basit bir hayatımız var. Ne yesek, nasıl bir enerji alsak, nasıl mutlu olsak, bu kadar. Diğerleri teferruat.
3: Peki kolay unuttuğumuz şeylerin resmini çizseydiniz ilk neyi çizerdiniz?
4: Zaten biz kolay resmi biz resmi unutmamak için çizeriz. Tarihi bir yere aktarmak resimle mümkün oldu.
3: İşte, mesela şu anda bakalım. Yani kolay unuttuğumuz şeylerin resmi düşünürsek ilk neyi çizerdik? Unutmak.
4: Çiziyorum, saklıyorum. Benden sonraki nesiller bunu unutmasın diye saklıyorum. Ortaya çıkarmıyorum.

0: Ben bir şey gösterirsem bana da bir şey gösterirler diye korktuğum için o yüzden saklamayı tercih ediyorum. Benden sonra açıp bakabilirler.
1: Peki paranın resmini dünyada mesela tek siz varsınız.
0: Ben bu işe öyle başlamıştım.
1: Çok özür dilerim hocam.
0: Para resmi yapmıştım.

0: çizmenizi istediler? Ne çizerdiniz?
1: Paranın
0: parayı resmi. Bizim algıladığımız dışında.
1: Paranın resmi çizim, resim çizerdim. Resimle alışveriş yapmak isterdim. Mesela bir şey resmi. Mesela zaten Çin sanatı, Çin yazı sanatı resimdir. İşte ev yaparsın, işte ev diye okunur. Kılıç yaparsın, kılıç diye okunur. İşte 800 sesli, 900 sesli harf vardır Çin. Çince'yi bir hani en azından görsel olarak bilirsiniz. Resimle anlatmaktır aslında. Resimle geçmiş zamanın bütün bilgilerini resimle aktarıldı. Matematik dahil. İşte her şeyin resmi yapıldı. Ben geçmişin resmini insanlarla bugüne gelmesini bazen istiyorum bazen istemiyorum. Büyük insanların resmi bugün olması bazen iyi bazen kötü. Biz çünkü resime bakaraktan onun kim olduğunu biliyoruz. Karakterini biliyoruz. Karakter okuyabiliyorum resimden. Sıfat değerlerini çıkartabiliyorum.
0: Mesela normalde bu resim derken çizilmiş olan resimden.
1: Yok, ben bir insanın yüzüne bakaraktan alından hangi inanca mensup olduğunu, bu benim bu benim fal filan değil. Bu benim gerçek bilgimdir. Yani benim özelliğimdir bu aynı
0: ama
1: zamanda.
0: Ama ilmi sima denilen bir
1: yok,
0: sima
1: değil. Resim bilgisidir. Alından hangi inanca mensup oldu? Yani ben her gün işte pazuk şey yapmak için fitness yapıyorum. Bura şişiyor ya. İşte inancımla ilgili alnımda bir değişim oluyor. İnancımla ilgili, korkaklıkla ilgili kaşlarımda bir değişiklik oluyor. Ben bunları yazıp ve çizdiğim için adını koyabiliyorum. Gözlerimizde hırslarımız ve isteklerimizle, burnumuzda hangi gruba mensup olduğumuzla ilgili, ağzımızın kenarlarına yalancı hırsız olduğumuzla ilgili, öldürmekle ilgili yüzümüzde veriler var. Bu veriler gerçektir. Bu verilerle insanlar yüzüne bakıp onun kim olduğunu görebiliyoruz. Siz de görüyorsunuz ama adını koyamıyorsunuz. Bunun adını ben koyabiliyorum.
0: Tek evet. misiniz Türkiye'de bu anlamda?
1: Türkiye'de tek değilim. Benimle okuyanlarda, bu işi yapanlarda sıkıntılar oldu. Ben bu işi zaman zaman yaptım. Resmi kaynaklara soru sordu. Ben resmi kaynaklara resmi cevaplar verdim bununla
0: peki,
1: ilgili. Sorulursa cevap veriyorum. Sorulmazsa cevap vermiyorum bu konuya ilgili.
0: Peki Orhan Albaş kendi yüzüne baktığında ne görüyor?
1: Ben işte yüzüme baktığımda onu görüyorum. Ben değilim, ben senim. Sen bensin. Herkes birbirinin tek bir kişi. Bir kişiyi görüyorum. Balıkların yüzünde de diğer insanların yüzünü görüyorum. Kızgınlık ifadesi aynı. Utanma ifadesi aynı. Mahcup olma ifadesi. Kedi köpekte de aynı. Bu evrende bir tane yüz var. Sureti Hak'tan bir yüzdür. Siretin sireti vardır. Sureti vardır. Onun yüzüdür. Diğeri onun vücududur. Diğeri de onun bilincidir. Hepimiz bir şeyiz. Bir şey neyse biz oyuz. Biz ondanız. O da bizdendir. Bu benim keşfimdir.
0: Evet. Çok iyi. Peki, kitleleri etkilemek gibi bir derdiniz var mı hocam? Öyle bir dünya kendinize öyle bir misyon yüklüyor musunuz?
1: Ben yani birkaç kere meşhur olmuştum, çok ünlü olmuştum. Yoldan geçemeyecek kadar ünlü olmuştum.
0: Nerede? Ne zaman?
1: Söylemeyeyim, eski reklam filmlerde falan oynadım. Sonra bu bir şey, kötü bir şeydi. İnsanların gelip bana temas etmesi, hani bir şaklabanla görüşüyormuş gibi bir yerine. Şu anki durumum, insanlar beni dahi falan zannediyorlar. Oysa ki ben... Bir tık daha, hani normal insanın bir tık daha şey olduğuma inanıyorum. Hani fazla abartacak bir şeyim yok. Dahi falan değilim.
0: Yok hocam, estağfurullah.
1: Ondan sonra, ama böyle inandıkları için
0: ya üst düzey
1: ben insanlara bir şey anlatma hakkı doğması benim için çok güzel bir şey. Ben çok bilgi, hani o bilgiyi insanlara aktarmayı, insanlara bir şey anlatmayı çok seviyorum.
0: Harikasınız.
1: Mesela bir diğer televizyon kanalında beni aradılar, dedi ki hocam çok başarılı, çok güzel bir şey anlattım. Müfredatla müktesebanı anlatmıştım. Dedim ki benim için hiçbir değeri yok. Ben insanlara bir şey anlatmanın peşindeyim. Önemli olan insanların onu anlaması. Ve yoldan geçen insanlar ben anladım diye çok insan çıkması. Benim insan olarak görevimi yapmanın sevinci vardır. Yoksa insanların beni, işte biri bana diyor ki aa ben sizi çok seviyorum falan dediğim ben utanıyorum. Ben seni tanıyorum diyor, ben sizi tanıyorum, Sivaslısınız değil mi diyorum, işte Ankara. Yani beni mahcup eden bir şeydir, insanların bana bu kadar teveccüh göstermesi.
0: Yani bu şey mi, yani kendi hem insan hem insandır hem de biraz da nefistir ya. Bu anlamda egonuza hükmedememekten mi korkuyorsunuz?
1: Şöyle söyleyeyim, ben ucuz bir arabaya bindiğimde ben oluyorum. Pahalı bir arabaya bindiğimde ben nedense hiç ben olamıyorum. Her güç zalimdir, Allah değilse. Bak her güç zalimdir. Güç, ben biraz güçlendiğim zaman bana bir şey oluyor. Ben fark ediyorum. Ben görüyorum onu. Ben gören insanım. İşte lüks bir arabaya bindim. Valeye anahtar attım. Sonra ben yakalayacaktım onu daha önce. Delikanlı bir adam anahtar atıyormuş, biliyor musun? Adamlar at abi anahtar dediği halde bakın. Ben o değilim.

0: Ben benim abi abla diye konuştuğum zaman ben olduğuma inanıyorum. İnsanları küçümsemeyi hiç sevmiyorum. Çünkü insanın kendi seviyemde görmeyi çok seviyorum. Kim olursa olsun. O benim. Ben de oyum. Kim olursa olsun.
1: Aslında burada en büyük gücün Allah olduğu.
0: Evet.
1: Onun dışındaki evet. Bir dünyanızda.
0: Herkes aciz. Aciz. Söylüyorsunuz. Fakir. Herkes fakirdir bakın.
1: Peki neden herkes zengin olmak istiyor? Yani mesela şöyle bir şey. Şöyle söyleyeyim. Oradan bir bağlantı kurarsam. Mesela çok büyük tablolar yapıyorsunuz. Evet. Değil mi? Mesela mutlaka ki sizin kendinize ait bu anlamda işte o gelirde olan değil mi? Birçok müşteriniz de vardı. Tabiri caizse bunu yanlış anlamayın. Siz bir hani bir tezgahınız olduğundan söylemiyorum.
0: Evet.
1: Neticede bunu yapıyorsunuz siz bu sanatı da. Burada şu soru geliyor. Yani sanki bu büyük tablolar işte o çok sükseli tablolar sanki bir zenginlik ya da bir lüks işareti olarak algılanıyor ya. Bu anlamda da Anadolu'nun bir köyünde bir teyzemize çok sevdiğimiz bir amcamıza mesela mutlaka ki onu da yapıyorsunuzdur. Onun da sizde çünkü öyle bir şey alıyorum şu anda. Onun da işte odasına, evine böyle tablolarınızı hediye ediyorsunuz diyeceğim ama galiba siz hediye etmiyorsunuz.
0: Ben hiç kimseye hediye etmedim. Bir cumhurbaşkanımıza vermiştim. Başka kimseye vermedim.
1: Öyle mi?
0: Hiç kimseye tablo vermedim. Yani sadece ona.
1: Onu konuşacağız. Evet. Şimdi şuraya geleceğim. Lüks ve bu şaşa takıntısını Orhan Albaş nasıl yorumlar yani? Neden herkes bir anda sanki son zamanlarda daha da fazla arttım. Mutlaka çok da konuşuldu. Evet güzel yorumlar da geliyor size şu anda. Bu anlamda da gerçekten bu kadar riya tabirciliğine, bu kadar gösteriş meraklılığına ne söylersiniz?
0: Burada ben şimdi kökenim İmam Hatip olduğu için o da bir resim bilgimi de ona bina ettim. Bakara suresi resim ve heykel bilgisi gibidir. İşte bir çamur vardı. Çamurdan halk edilen bir insan vardı. Var edilen bir insan vardı. İşte o dedi ki ne biliyor o heykel, o çamur ne biliyor denildiğinde çamur sizin bilmediğinizi bilir. Ne bilir? Eşyayı bilir. Eşyanın eşya dünyaya ne varsa ama yaratıcı dedi ki bunun kalbinden çıkarttığı zaman benim adımı söyleyecek. İnsanın kalbi ne kadar doluysa, mal mülk ne kadar varsa benim adımı söyleyemeyecek. Mesela şu odayı boşaltın, Esra deyin. Bütün duvarların Esra dediğini duyarsınız. Bakın, eşyalar hem görüntü çeker hem sesi çeker. Ve biz birbirimizi duyamayız. Yaratıcıyla bizim aramızdaki bağ boşluktur. Siz o boşluğu doldurursanız, siz doldurmaya çalışırsınız. Sürekli doldurmaya çalışırsınız. Ve rahatsız olursunuz. Çok mal, çok kibir getirir. Kibir kendini bir yere koymaktır. Yani kendini büyütmektir. Kendini büyütenler hani o aciz ve fakir o fakir zaruret içinde insan hayvanların en zayıfıdır. Bir karıncayla kendini ölçsen karınca senden 20 kat güçlü. Bit var ya saçımızda bitler var ya. Benim saçımda yok da küçükken vardı. Bit kendinden 200 kat fazla zıplıyor. Eğer ben bit kadar güçlü olsaydım Ankara'ya 3 adımda varıyordum. Öyle bir hesap yaptım.
1: Tabii, öyle mi?
0: Tabii bit kadar güçlü olsaydım kendini 200 çarpı 2 ile çarptığın zaman işte 5-6 kilometre, 500 kilometreyi ben en fazla 10 dakika için alacaktım bakın. Yani en acizdir bu yaratıkların içinde en aciz olan insandır. İnsan neyle kendini büyütsün? İşte var ediyor, sana karşı var ediyor. İşte benim daha çok malım var. Ben sana karşı hani kötü komşu mal sahibi yapıyor. Ben sana karşı mal sahibi oluyorum. Sana karşı mülk sahibi oluyorum. Bunlar hepsi yüklerdir, yüktür bunların hepsi. Bizim rızkımız bugün yediklerimizdir. Bugün gördüklerimizdir, bugün eğlendiklerimizdir. Yarın Allah kerim. Yarını düşünmeyin, bugün lazım bize. Bugün hayal kurduk mu ne yiyeceğimizle ilgili, nasıl mutlu olacağımızla ilgili hayal kurduk mu ve nasıl bir tat alacağımızla ilgili hayal kurduk mu? Bunu yapmamışsak, yaptıysan bulamamışsan yine zararda değilsin ama yapmadıysan varsa da yine zarardasın. Çünkü sen sadece var ettin, oraya bir şey koydun, yığdın. Hani böyle küçük kuçular vardır, götürüp götürüp gömerler. Bunun bir anlamı yoktur. Bir yere bir şey gömmenin bir anlamı yoktur. Birine bir şey verdiğin zaman değerlidir. Birini memnun ettiğin zaman değerlidir. İnsanlara eğitim verdiğin zaman, insanlara bir şey öğrettiğin zaman değerlisin. Şey zaman da değerli değilsin yani. Ben sana karşı bende bu var. Bu bende var, sende yok. Çok seviniyorum.

0: İşte deprem oluyor, sen ölüyorsun, ben ölmüyorum. Çok seviniyorum, rahatlıyorum, üzülmüş gibi yapıyorum.
1: Allah muhafaza.
0: Bakın, o yüzden gerçeği gördüğüm için görüyorum bunları. Yani insan insanın mutluluğuyla mutlu olurken, insan insanın mutsuzluğuyla mutlu oluyorsa, ne var oluyor? Ettikleriyle, bu zaman kötü bir zaman oluyor o zaman işte.
1: İnsan kötü oluyor o zaman.
0: Evet, kötü bir zamana düşüyorsun.
1: Kötü insan kimdir peki?
0: Kötü insanın... Artık anayasaya girdi bu kötü insanın kim olduğu. Yalan söyleyen, hırsızlık yapan, iftira atan, zulmeden.
1: Hayır mesela şöyle tamam onlar.
0: Bunlar
1: tamam,
0: bizim bilin, kötü ediyor. Bunlar yapmayan insanlar iyi insanlardır. Ben zulmetmiyorum ya. Ben iyi bir insanım. Ben yoldaki taşları topluyorum. Yolları kapatmıyorum. İnsanlar az sonra geçsin diye yolda biraz daha beklemiyorum. Yani ışığa doğru yürüyorum. Karanlık yolu seçmiyorum. Bu bir tercihtir. Kötü olmak ve iyi olmak bir tercihtir. Kötünün yaptığı kötü şeyler de iyidir. Bir kaza yaptı orada. Ha orada kaza oluyormuş. Bir trafik işareti koyarız oraya. Ben bazen kötü insanın iyi iş yaptığı zaman bile korkuyorum. Bir çocuk severken korkuyorum acaba bir şey mi olacak diye. Çünkü kötünün iyi yaptığı şey de kötüye doğru gidiyor. Tabii o yüzden insanlar başta seçiyorlar. Ben kötü müyüm, iyi miyim diye seçiyorlar ve karar veriyorlar. Kötü insanlar ve iyi insanlar vardır bu dünyada. İyi insanlar şartlar gereği kötü de olabilirler. Onda da bir rahmet vardır. Evet.
1: Evet doğru. Peki şimdi Orhan Hocam şöyle bir tane resim satmışsınız galiba siz.
0: Evet.
1: Burnu yokmuş resmin.
0: Resmi şöyle anlatayım ben size. Ben inançlı bir insan olarak hiç kimsenin aşağı olmadığımı hep farkındaydım. Ben resim yaptım. En iyi ressam bendim. Hep bendim yani. Ben kelimesini kullanmam şöyle. Hani ressam benliğinde kullanayım. Diyorum ki benim daha iyisi yoktu. Ben çok çalıştım, çok okudum, çok. Da Vinci işte yılda 2000 kare kalem çizmiş. Ben de gittim alışveriş merkezinde ayda bitirdim o 2000 dosyayı. 2000 kişinin kare kalemini yaptım. Bunu 4-5 sene sürdürdüm. Elim çok iyi olsun diye. Ben herkesten daha iyi oldum. Dedim ki benim yaptığım resimden daha iyi bir resim yok. Onu sergiledim. 100 bin avroya sattım o resmi. Ve o gün başkent ödülü aldı o resim. Çok değerli bir resim, doğru. İşte Hanife diye bir kadının resmi. Ve o günkü şartlarda şimdiki öğrencim bile ondan daha iyi resim yapıyor. O resimden daha iyi. Ben mesela şu an 3 günlük ders veriyorum ya.
1: Evet.
0: O verdiğim öğrenci ondan daha iyi resim yapabilir. Bak. Öyle bir resmi maşallah. 100 bin avroya sattım o günün parasıyla. Ve ödül aldım o resimden.
1: Harika.
0: Bakın resim eksikti ama ben onu var ediyorum, tamamlıyorum. O resim dünyanın en iyi resmiydi diyorum. Bakın şu an insanlar yaptıkları işi kötü görmekle bitmiyor ve kendilerine de kusur arıyorlar. İşte benim burnum eğri, benim burnum, yüzüm, gözüm iyi değil falan filan diye sürekli kendilerine bir kusur arıyorlar. Oysa ki insan yaratılış itibariyle çok mükemmeldir ve çok yeteneklidir. Biz ressam doğuyoruz, müzisyen doğuyoruz. Biz çok yetenekli doğuyoruz. Biz çok yetenekliyiz. Ama diyoruz ki yok değilim diyor. Zorluyorum, yok değilim diyor. Ben diyor zekam yok diyor. Var diyorum, yok diyor. Yani bırakmış artık böyle. Ben belki de en zekası bendim. Ben var diye var ettim yani.
1: Eyvallah. Bir de çok hoşuma gitti. Diyorsunuz ki siz aslında bir ders almışsınız hocam. Kung fu dersi mi aldınız?
0: Evet. Bizim bir hocamız var Trabzonlu. 5-6 yıl ondan kung fu dersi aldım. Onun
1: neden
0: öğrencisi de kung fu dersi aldım.
1: Neden kung fu dersi alır? Daha kuvvetli
0: şöyle,
1: fırça atmak
0: hayır, için. Şöyle. Dövülmemek en büyük şiarımdı benim. Dövülmemek.
1: Dövülmemek?
0: Dövülmemek.
1: Çocukken mi hocam?
0: Yok. Şu an bile yani.
1: Niye?
0: Şu an bile.
1: Yani öyle bir tehlike, estağfurullah. Çünkü kimse dövülmesin de. Yani neden öyle bir
0: ressam
1: şey?
0: Ressam ve heykeltıraş olunca insana şöyle bir yargı var. Bu adam heykel yapıyor ya. Heykel yapıyor bu adam. Resim yapıyor bu adam. Oysa onun altında çok büyük bir tıp ilmi vardır bakın. Anatomi ilmi vardır. Bak çok değerli bir bilgi vardır. Bilmez onu. Bak onu bu kanalda söylememde çok faydalı olacağına inanıyorum. Yani araştırsınlar bir heykelin ve bir resmin altına büyük bir anatomi bilgisi yatar. Bunun içinde tıp var. Da Vinci insanlığın ilklerindendir. Tıbbın altında Da Vinci'nin çizimleri vardır. Kadavra çizimleri vardır. Da Vinci'nin altında efendim savaş aletleri çizimi vardır. Da Vinci'nin çizimlerinde. Hepsinin altında resim sanatı vardır. Bakın bunu yaparlarsa ülke buna önem verirse ülke gelişme sağlar. Bakın bugün Fransa'nın gelirlerinin %90'ı Mona Lisa'dandır. Bakın sanat eğitimi.

0: at ortaya koyduğu verilerdendir. Hı-hı. Bizde yok mu? Bizde daha iyileri var. Ama biz bunları sanata yani resim ve heykele biz fazla güzel bakmıyoruz yani. İçeriğine bakmıyoruz aslında. İçeriğine baksak aslında Müslüman'ın kaybolmuş bir malıdır aslında. Yitirdiğimiz bir malımızdır. O bizim bize ait bir şeydir. Dediğim gibi Bakara suresi resim ve heykel dersi gibidir. Yaratıcının bir ismi teyzin eden müheyzindir. Yani yontandır. Onu şekillendirip ortaya koyandır yani. İnsanı güzelleştirendir, boyayandır. Sıbkatullah işte boyayan Allah. Yaratıcı böyle. Böyle bir inanç bilgisi ortaya atıyor.
1: Aslında yok. Buradan da değil mi? Yine o ilahi gidişin kendi yolunda görüyoruz yani. Sizde evet. Ben bunu çok görüyorum.
0: Bunun altında bu veri vardır. Bu işte müfredat bilgisinin altındaki bütün veriler kadim bilgiye dayanır. Kadim bilgi her şeyi hani insanlığı baştan beri var eden bilgidir. Kadim bilginin içine girdiğiniz zaman aslında bir noktadır. Deliller onu çoğaltmıştır o bilgiyi. Ben de şu an teferruat konuşuyorum. Aslında orada bir serçe kuşuna bakaraktan bütün teknolojiye sahip olabilirsiniz. Bir Yusufçuk böceğine bakaraktan bütün bilim ve ilime sahip olabilirsiniz. Yani teknoloji neyse aslında hangi teknolojinin peşine koşuyorsan evreni bu etrafı gözlemleyerekten orada hepsini bulabilirsin. Keşfedebilirsin.
1: Peki yapay zeka sizin kadar güzel çizebilir mi?
0: Yapay zekaya karşı değilim. Çünkü bizim sıkıntılarımızdan bir tanesi biz matbaaya da biraz mesafeli davranmıştık. Bilgisayara da, televizyona da. Ben köyden geldiğim için biz köyümüzde birbirimize bağıraktan hitap ederdik. Mehmet, Ahmet diye de böyle bir ses çıkartırdık.
1: Niye? Nasıl?
0: Biz televizyon sayesinde konuşmayı öğrendik. İnternet sayesinde bilgiye ulaşıyoruz. Yapay zeka sayesinde zamanı 50 yıllık içerisinde 2 milyonluk yıllık 2 milyon babamdan önce 2 milyonluk zaman aynı şekilde gidiyordu. Biz bu 50 yıl içerisinde 2 milyon yıl ileri attık. Bakın. Yapay zeka sayesinde 7 yıl içerisinde para dahi geçmeyecek. Bak 7 yıl içerisinde inovasyon ve teknoloji tamamlandığı için herkes her şeyi üretebilecek ve her şeyi fazla var edebilecek. Yapay zeka çok lazım bir şey. Okullarda bunu ders olarak okutulmasını çok istiyorum. Veya birçok bilgiyi, teferruat bilgisini ortadan kaldırıp sadece yapay zeka ile okulların eğitim vermesini çok istiyorum. Ben kullanıyorum. Kullandırıyorum öğrencilerine.
1: Tavsiye ediyorsun.
0: Evet. Yani benim yaptığım resimler zaten yapay zekadan, şuradan buradan, işte kendi zihnimi biraz daha ona ekleyerekten, fazla yormadan kafamı, daha ortaya istediğim bir bilgiyi, iklimini oluşturuyorum orada. Tabii ki ben karar verdim. Ben oluşturuyorum. İnsanım ben.
1: Anladım.
0: Yapay zeka benden daha iyi demem. Ama bizi daha iyi yapabilecek. Yani iyinin düşmanı daha da iyidir. Biz düşmanlık etmeyelim iyinin daha iyisine. 1950'de insan ömrü 52-53 iken bugün insan ömrü Dünya Sağlık Örgütü'nün en son ki 70 yaşında yaşlılığa giriyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bak bu neden oldu? Bu bilgi sayesinde ne yediğimizi biliyoruz, ne içtiğimizi biliyoruz, nasıl yaşayacağımızı.
1: Şu anda
0: her şey uzadı. Daha iyi bakın. Daha iyideyiz bakın. Daha iyideyiz. Eskiden bizim baş ağrına ayran içiyorduk. Ölüyordu adam. Adamın tansiyonu çıkmış.
1: Bir dakika.
0: Eskiden tansiyondan baş ağrıyor adam. Biz buna ayran içiyorduk. Tuzlu ayran. İyileşsin diye. Ölüyordu adam.
1: Ama mesela. Tuzlu ayran niye biliyorsunuz? Normalde limon.
0: Tansiyon olduğunu bilmiyoruz. Tansiyon ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi adam MR var, tansiyon aleti evet. Var, teknoloji arttı. Anladınız mı? Böyle. O yüzden iyiye doğru koşalım.
1: Peki siz memleketten ne zaman geldiniz hocam?
0: 30 yıl oldu.
1: Hayır şöyle 30 yıl oldu ama kaç yaşında şehre yani bu İstanbul'da?
0: O özlediğim yerde, o 14 yıl yaşadığımız özde. Kimse olmadıydı. 14 yaş yaşamam gözlemememi sağladı. Gözlememek. Yani hayatına kadar gözlemlersen.
1: Şimdi onu çok merak ediyorum. Yani. Oradaki çocukluk gözlemleriniz falan. Mesela.
0: Hepsinin kökeninde o vardır.
1: Var.
0: İnsan eğitirsen başka bir insan hani başka biri. Mesela bizim güzel sanatlarda yılda 3000 mezun veriyor. Herkes Atatürk'ün burasına ışık koyuyor. Herkes ama fotokopi çekiyor sanki. Bakın. Ama düşünsenize ben okula gitmesem ressam olsaydım bana Atatürk yap dediler. Bana yap dedi. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir bana dedi ki bir Atatürk yap dedi. Yaptım içine 10 tane sıfat değeri yüksek adam koydum. O kadar güzel oldu ki resim götürüp Fatih Belediyesi'ne teslim etmedim. Ben de dursun diye.
1: Çünkü şu an içine 10
0: ben de duruyor şu an. Kendisine selam olsun.
1: Buradan evet.
0: Vermedim yani. Yani bu bir şeydir. güzel bir bilgidir yani.
1: Şimdi biz şöyle oradan niye sordum? Yani kaç yaşında? 6 yaşındaydınız, resme başladınız.
0: Ben tabii yani...
1: 6 yaşında resme başladınız.
0: Ben çocukken oynadığım çamurları 20 sene sonra gidip evimize baktığımda sanatsal değeri olduğunu gördüm. O küçük küçük çamur parçalarını oynadığımda.
1: Tamam.
0: Ben şunu gördüm. Her insanın iklimi oraya benim yerine başka bir koysaydım o iklimde o çocuk yine öyle olurdu. Bakın. İklim bizi bir şey yapıyor. İklim, yaşadığımız ortam. Benim mesela sokağımda dünyanın en ünlü ressamı vardı.
1: Kim?
0: Rahmi Pehlivanlı vardı. Benim evimin sokağında, köyde oturduğum evimin sokağında, Kırıkkale Keskin'de Rahmi Pehlivanlı Caddesi var şu an. Ve orada Rahmi Pehlivanlı evinin sokağında benim sokağım var. Evim var. Düşünebiliyor musunuz bu? Ve ben bu adam oturup sohbet ediyordum. Yani yiyip içiyordum. Yani onunla birlikteydim bak. Düşünebiliyor musunuz bu? Bu bir şanstı bakın. Yani iklim ve şartlar beni ben yaptı.
1: Özlüyor musunuz o zamanlar hocam?
0: Hiçbir zamanı özlemeyen benim şu zamanım çok güzel geliyor bana.
1: Çok
0: geçmiş,
1: iyi.
0: Geçmişi ben böyle dönse yaşa desen yaşayamam. Korkarım yani. Gelecek güzel.
1: Korkularınız arasında bu var o zaman.
0: Korkularım arasında yani o günü yani bu halimi götürüp yaşatamazsın ama o gün yine o yaşardı. Onun çocuk onu yine yaşardı. Ben gidip o zorluğa katlandım. Mesela o çocukla görüşür müydüm? Görüşmezdim.
1: Hangi çocuk?
0: Oradaki 6 yaşındaki çocuk var ya, o benim ya. Ondan görüşmezdim mesela. Veya 20 yaşındaki Orhan'la görüşmezdim mesela. Zaman kaybı sayardım şu anki halimle.
1: Çok acı çektim diyor musunuz?
0: Çok acı çekmedim. Çok keyifli yaşadım. Ben en zor halde çok kahkaha attım. Çok güldüm, çok güldürdüm. Benimle birlikte bir şehir güldü. Düşünebiliyor musunuz bu? Yani ben babamın cenazesinde dahi güldüm yani. Bir adam gelmiş burnu uzun cenazeye. Bir saat falan güldüm adama. Yüzümü kapatıyorum. Bir tanesi gelmiş, oğlum ağlama diyor. Ölenle ölünmez falan filan. Ben altta iyice gülmeye başladım. İşte beni hastaneye kaldırdılar. Ercan Keşal vardı bizim hastane doktoru. Şimdi sanatçı oldu mesela. O iğne vurdu falan. Ben sakinleştim. Sonra annem dedi ki, oğlum neden güldün dedi. Dedim ki, anne dedim, ölüme cahiller ağlarmış. Babam öyle söyledi dedim. Hani babam öyle bir şey söylemedi. Ha öyle mi dedi. Ölüme cahiller ağlar lafını ben uydurmuştum yani. Annem kızmasın.
1: Hocam sizin böyle veciz sözleriniz de var yani değil mi?
0: Yani ben çok...
1: Metaforlarınız çok yüksek.
0: Metafor uyduran bir insan. Uygun hale getiriyorum. Yalanla uygun hale. Mesela bu bardak uygun hale. Uydurmadır bu bardak. Yani uygun hale getiririm. Sözleri uygun hale getirmeyi ve teferruatsız konuşmayı seviyorum. Teferruat olmasın. Bir konu anlatıyorum. Hep özünde konuşmayı istiyorum.
1: Harikasınız. Peki karşınızdakine gerçek olmadığını nasıl hissettirirsiniz? Benim, gerçek bir insan ancak gerçek olmadığını hissettirir.
0: Ben şöyle, gözlemlemem benim hissettim. Çok iyidir. Mesela benim gözümü kapatıp da gördüğüm, gözüm açıkken gördüğümden kaç bin defa daha görüntü netliği vardır.
1: Çok enteresan.
0: Bunu yaşıyorum. Bazen oradaki görüntülerin üstüne bir görüntü daha ekliyorum. Hani manzara çizer gibi. Bu bir hastalığım, psikiyatre gittim. Bunu da anlattım böyle. Dedim ki, ben Alaska'ya gidebiliyorum. Oradaki balıklara dokunabiliyorum, elimi suya sokabiliyorum. Çünkü ben çok ayrıntıya, görüntü ayrıntısına girdiğim için ben görüntüyü oluşturabiliyorum. Mesela orada insanlar da oluşturmaya başladım şu an. Deliriyor mu diye düşünüyorum böyle. Yani bu görüntü oluşturma işinde mesela karşımdaki insanı da görebiliyorum. Çok kötü bir şeydir. Kimle konuşsam konuşayım onun gerçeğini görüyorum. Görmemeye çalışıyorum. Konuşurken biliyorum onun kim olduğunu.
1: Allah Allah.
0: Böyle şeylerim var. Sıkıntı. Mesela ölecek insanları biliyorum. Daha önce ölecek ya, bir hafta önceden falan. Hani hastaysa ölecekse hani Allah bilir ne zaman öleceğini de. Yüzündeki şeyden bunun gideceğini biliyorum. Çok kişiye de bu oldu yani.
1: Allah Allah evet, hocam. Evet. Ne yaptınız
0: görmek,
1: ya?
0: Görmek. Bende görmek çok ileri.
1: Ne oldu?
0: Hani bu görmek bilgidir. Mesela şu bardak bütün bilgisiyle görüyoruz biz bunu. Nöronlarımız bunu yorumlayıp bize bilgi olarak verdiği için biz bunu bardak diye görüyoruz. Mesela diğer hayvanlar bunu bilgiyle görmüyor. Nesne olarak görüyor. Nesne olarak görüyor. Görmek bende farklı.
1: Farklı.
0: Evet.
1: Yani şöyle hocam, biz bunu daha böyle sosyal ilişkilerimizle indirirsek
0: kötü bir
1: gerçek
0: şey.
1: Olmadığını
0: kötü bir şey. Hissettiniz. Ben mesela insanlar görüp kararlar veriyorum. O zaman zalim, yani yanlış bir karar verdiğim, mesela atölyeme gelen bir insanın yüzüne bakıp onu kabul etmediğin zamanlar oluyor. Çok oluyor. Yüzüne bakıyorum.
1: Kırıcı bir şey ya.
0: Yok. Mesela hiç gelmeden yüzüne bakıyorum.

0: olmaz diyorum. Yüzünden onun kim olduğunu bilebiliyorum. Hani kim oldu derken etik olmayanı görüyorum. Etik olmayanı. Hani insanlar yargılamıyorum. Etik olmayanı. Mesela işte bir şey kullanıyorsa, işte efendim yanlış bir işi varsa, hukuk dışı bir işi varsa onu görüyorum.
1: Onu anlayabiliyorsun.
0: Tabii tabii kesin görüyorum. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum yani onu. Çünkü çok güzel bir iklimimiz var. Hayatım boyunca hep öyle geçti.
1: Hocam şöyle söyleyelim o zaman. Görmek değil de sezmek daha
0: görmek,
1: mantıklı.
0: Görmek. Görmek. Görmek. Yüzümüzde yani yazıyor. Zahirdeki... Yüzümüzde bizim kim olduğumuz büyük harflerle yazıyor. Herkesin yüzüne yazıyor. Hani mesela diyorsun gelsin bir de ben göreyim diyorsunuz ya. Niye göreyim? Neyi göreceksin? Geldi ve karar verdin. Olmaz dedin. Olur dedin. Bir şey gördün. Ben onu netleştiriyorum. Bu diyorum işte bu suçun sahibidir. Mesela en son Cennet Mahallesi'nde bir adam gördüm. Yaklaştım dedim ki kaç yıl yattınız dedim. Dedi oğlum 8 yıl yattım dedi. Dedim ki sadece 8 yıl mı? Dedi ki yok ben dedi tetikçi şeyim dedi. Hani adam öldüren sürekli adam öldüren. İş alıyorum öldürüyorum gidiyorum yatıyorum falan geri çıkıyorum. Gidip yemek yedik. Bu adamın yüzünden görmek bana şeydi. Hani teyit ettirmek gibi. Sürekli yani bakmak istemiyorum ama insanların yüzüne hasbelkader dönüp de baktığımda farklı insanlar görüyorum.
1: Bu bir tane mi oldu hocam?
0: Çok. Çok oluyor. Bu yani bu delilikmiş gibi, saçmamış gibi geliyor ama bu resim bilgisidir.
1: Yani İnsan bence de sanki
0: kim olduğu yazıyor.
1: Bir meslek körlüğü olabilir mi?
0: Meslek körlüğü değil. İnsanın dediğim gibi ağzında eğer yalanları ağzında bir ben onu çiz desem bana mesela tablo haline getir. Yalancıyı çiz desem ben çizerim. Hırsızı çiz desem çizerim. Katili çiz desem ben çizerim bakın. Çünkü yüzümüzde o etkiler kalıyor. Sürekli kalıyor. Bazı insanlar bunu çıkartıp atabiliyor, koyabiliyor. Böyle teferruatlı bir bilgi o.
1: Yani yüzüne bakarak yüzsüz olduğunu da anlayabiliyorsun.
0: Kim olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani o orada bir sıkıntı yok. Yani hani bu bir tahmini falan değil. Odur yani.
1: Feraset demiyoruz.
0: Feraset de değil.
1: Yok. Öngörü dedi.
0: Ben bazen onu öyle zannediyorlar. Orada rolümü oynuyorum işte. Ben sanki bir süper gücüm varmış da biliyormuş gibi öyle bir şey yok. Resim bilgisidir. Çünkü öyle ince bir fırçam var ki sıfır noktasında yani gözüm içinde 1,5 ay çalıştığım bir gözüm içinde 1,5 ay çalıştığım bilirim. Yani anlam ve ifadeyi ayırabilmek için.
1: Hocam peki yani o zaman körlüğün de görmemek olduğunu biliyoruz. Değil mi siz öyle
0: mesela yeni bir öğrencim var işte kendisini buradan %3 görüyordu. Ben Mimar Sinan'da okul kazandırdım ona. Mesela getiriyordu kırmızıyı. Hocam ben bu kırmızıyı, aslında kırmızı değil, mavi, ben bu kırmızıyı nereye süreyim diye soruyordu. Ve ben ona görmeyi de öğrettim. %3 görmesine rağmen insan beyniyle görüyor, gözüyle değil bakın. Beynin yorumluyor. Yani görünmeyeni de görebilirsin aslında. Görünmeyeni de görmek mümkündür.
1: Görünmeyeni görmek.
0: Görünmeyeni görmek mümkündür. Var ama görmüyorsun, görebilirsin.
1: Mesela göreni, gördüğünü yok etmek... Görerek.
0: Yani oradan kaçır. Oradan kaçarsan görmezsin. Ama oradaysan karşılaşmışsan görmemeye çalışır. Mesela ben çok hani kendimi izole ediyorum bu konuyla ilgili. İklimimi hani iklimi temiz tutmak anlamında insanları oradan uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyorum.
1: Mesela kendinizle alakalı ne seziyorsunuz? Mesela Orhan Albaş en sonra ne olacak gibi böyle bir şeyiniz var mı kendinizle alakalı?
0: Yani en korktuğum bilgilerimin kalıcı olmasın istiyorum. Hani zayi olmasın. Mesela el yeteneğimin birilerine geçmesini istiyorum. Çok öğrenci yetiştiriyorum. Böyleleri var mesela. Elimde şu an öyle çok yetenekli öğrencilerim var. Yani çok zor elde ettim bunu. Bu bilgiyi çok zor elde ettim. Çok uzun zamanda elde ettim. 50 yıl sürdü bu. Ben bu 50 yılı 3 günde veriyorum insanlara. Düşünebiliyor musunuz? 3 günde, 2 günde verebiliyorum. Bakın. Yani çok basitçe verebiliyorum. Ve bunların kaybolmasını istemiyorum.
1: Çok fazla öğrenciniz var. Hepsini çok seviyorsunuz.
0: Dünyanın her yerinde var.
1: Çok seviyorlar.
0: Evet.
1: Ben atölyenize geldim. Çok da beğendim.
0: Evet.
1: Orada galiba böyle bütün böyle bir aile ortamı gibi insanlar.
0: Evet,
1: çocukları.
0: Evet. Saat süre yok. İşte hocam diyor evde yemek kalmamış. Diyor. Evde ekmek kalmamış. Evde zeytin var. Evi zannediyor orayı tamam mı? Herkes orayı evleri zannediyor artık böyle. Kimse karışmıyor. Yani oradaki en az söz sahibi benim.
1: Çok güzel. Evet. Program başında ortasında dediniz ki işte ben devlet büyüklerine de işte resimler yaptım. Evet. İşte onların resimlerini çizdim. Hediye ettim dediniz.
0: Evet.
1: Pardon hediye etmiyordunuz. Sadece devlet büyüklerine hediye ettiniz.
0: Bir kere ettim işte. Sayın
1: Cumhurbaşkanı. Başka Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Evet.
1: Şimdi mesela orada siz görüyorsunuz yani. Hani değişiyor ya her şey mesela. Değişti mi sizce? Mesela ben biliyorum ki yani siz öyle bir muhabbet değil mi? Öyle hissediyorum bilmiyorum. Şu anda tamamen atıyorum.
0: Neyi değişti mi?
1: Şu, şu resim. Evet. De ki evet bu hangi yıldı?
0: Başbakanlık zamanındaydı. Hmm. 15 yıl falan olmuştur.
1: Hmm. Mesela iletişiminiz sizin öyle bir iletişim ki ben öyle görüyorum yani sizin kendinize şahsınıza müşahhas iletişiminizden bahsediyorum. Hiç değişmiyor mesela. Siz bu iletişimde hala aynı mı iletişiminiz? Bu yani, tarzda mı mesela?
0: Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na sorarsanız ben onun en büyük özelliğini kalbiyle konuşan bir adam. Kalbiyle konuşuyor. Akıldan ziyade kalbiyle. Kalbiyle konuşan bir adam. İşte kalbiyle bakıyor her şeye. Hani şeyle bakmıyor. Hani akılcı, akıl. Mesela Merkel'e bir çocuk geldi. Dedi ki ağladı annem babam işte beni alın dedi. Merkel olmazdı, aklıyla hareket etti. Cumhurbaşkanımız kalbiyle çocuğu kırmadı. Onun ailesini Türkiye'ye aldı mesela.
1: Öyle mi?
0: Bakın bunun sayısı yok yani. Hmm. Belki de o Suriyeliler orada öleceklerdi. Bakın hiç kimse acımayacaktı onlara. Orada kaç milyon insanın hayatı kurtuldu diye söyleyebilirim. Bunun kalbi yüzünden. Kalbinden dolayı. Bunun derken Sayın Cumhurbaşkanımızın kalbinden dolayı. Böyle kalp insanıdır, gönül insanıdır. Hmm. Böyle yani.
1: Hani bu anlamda da aslında şeyde görüyoruz yani. Aslında hiç değişmedi. Tabii, şimdi gördüğünüzden.
0: Şimdi devlet yönetmek kahvedeki insanın oturduğu, işte yoldaki adamın dediği değil. Ben mesela birçok insan ailesini yönetemiyor, parasını yönetemiyor, çocuğunu yönetemiyor. 10 kişi yönetemiyor, işçisini yönetemiyor. Yani şöyle düşünün, Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetiyor, tamam mı? Herkese, yani toplumun yarısı diyor ki çok seviyorum seni diyor. Mesela yolda taksiciye biniyorum, vazgeçilmez bir sevgisi var. Ölürüm kalırım diye bir sevgisi var böyle. Bunu mümkün, ne mümkün kıldı bunu? Bunun gönlü, kalbiyle bunu kazandığına inanıyorum. Ve şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bizim Türk halkını kimse küçümsemesin. Bizim Türk halkının bir sağ duyusu var. Sağ duyusu doğruyu her zaman kabul ediyor. Şöyle kabul ediyor. Ya hizmetlere bak diyor. Hizmet yapılıyor diyor. Tamam bak bu işte otolya yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. Bu yapmanın hiç sonu yok. Tamam böyle. Bana bile fazla geldi bu yapılanlar. Bak. Gerçekten bu. Bana fazla diyorum. Mesela Türkiye'de hukuk fazla olduğuna inanıyorum. Ya yani fazla bir hukuk var. Fazla bir işte,
1: fazla hukuk.
0: Hukuk da fazla. Hukuk. Anayasa da fazla. Her şey fazla Türkiye'de. Yani araba da fazla. Yol da fazla. Bana göre fazla. Ama fazla fazla her şey var bu ülkede. Yani
1: bu iyi bir şey mi?
0: Nasıl?
1: İyi bir şey mi?
0: Yani fazlasının fazlası böyle hani bizde şeyi var.
1: Şunu söylediniz ya çok güzel program başında. Hemen size atfen yapacağım. İşte bu hizmetleri görmemek aslında aslında bir körlük olur diyoruz değil mi? Bunları görmemek. Ama şimdi buradan konudan bu çıktığımızda şuna geldiğimizde dediniz ya kalbin çok dolu olursa değil mi?
0: Evet.
1: Aslı göremezsin.
0: Dünyayla doldurursan kalbini.
1: Dünyayla doldurursa gerçekte
0: konuşamazsın. Kendi kendine konuşamazsın. Arabanla konuşursun, evinle konuşursun, malınla konuşursun. Ama kalbini boşalttığın zaman kendinle konuş. O yani benimle konuşursun tamam mı? Dersin ki ben bir şey istiyorum dersin. Onu ben duyarım. Sana bir şey söylerim sen duyarsın onu bak. Yani onun için her şey bir şeydir. Neyse, var olan neyse o hepimiz onun parçasıyız. Biz ondanız yani. Ondan geldik ona döneceğiz. Onun parçasıyız yani. Onun için kalp olayına çok dikkat etmek lazım. Kalbimizi ıvır zıvırla doldurduğumuz zaman biz doğruyu karar veremeyiz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na ben baktığımda kalbinin hala bomboş olduğunu görüyorum. Yani kalbinin bir irtibatı olduğunu görüyorum. Yine kalbiyle konuşuyor. Yani tespitim bu benim, tespitlerim. Tespit
1: sizin Cumhurbaşkanımıza hediye ettiğiniz resim.
0: Bir tablo size hediye etmiştim. Tablo. Böyle inandığı bir şey anlatıyor diye bir tablo var. Elinde parmağı vardı. Parmağını gösteriyor. İnandığı bir şey anlatıyor. Cumhurbaşkanı konuşurken kendi inandığı bir şey konuşuyor. Kendi inandığı bir şeyi konuşuyor. En çok sevdiğim insanlar tamam istişare edilsin falan ama birileri onu kullanmasın. Yani

0: ben 3 kere 3 kişi 4 kişi bir araya getirip de bir adamı yönlendiriyorsam o adamın bir özelliği yoktur. Hı hı. Yani kendi aklıyla demeyeyim de kendi kalbiyle çok güzel kararlar verdiğine inanıyorum.
1: Eyvallah. Peki kıymetli hocam, evet programımız yavaş yavaş bayağı bir hızlı geçti program.
0: Tabii.
1: Nasıl oldu? Çok enteresan. Değişik. Şimdi şöyle dedik ya, kitleleri etkilemek gibi bir derdimiz var mı dedik ya. Yani aslında bu da çok dünyevi bir dert. Çünkü bu da bazen bizi hani sizin söylediklerinizin tamamıyla tersinde ve karşısında kılabilir. Ne olabilir mesela? Kitleleri etkilemek için onların istediği cümleleri kurmak zorunda kalabiliriz.
0: Bunu şöyle bağlayayım.
1: Genel olarak söylüyorum. Yok, tamam. Benim şimdi sorum bu tamamıyla her şeyin dışında. İşte bu siyasetin dışında,
0: tabii,
1: dünyanın dışında. Onun için, tamamıyla insani onun ilişkilerden
0: bahsediyorum. Hakkan yan olmak, hak, evet, hak ve hakikat neyse bunu nereden bileceğiz ki? Sana göre hakikat var, bana göre hakikat var. Ama ancak hakikat geldiğinde herkes onun hakikat olduğunu bilir. Doğru bir tanedir. Herkes ama burada şey vardır, taraftar olmak. Hı hı. Taraftarlar hak ve hakikatin üstünü örterler. Hı hı. O yüzden taraftar olmadan hak ve hakikat neyse bunu söylersek eğer bu hak ve hakikatin ne olduğunu, o zaman Hak Teala'dan yana oluruz. Hak Teala'mız olur. Hakkımız olur.
1: Hı hı. Hı hı. Çok da fazla mesaj geliyordu size. Yani, sevenleriniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Siz her ne kadar bundan bir mahcubiyet duysanız da seviliyor olmak da gerçekten değil mi? Mesela bir sanatçının, evet, seviliyor olması, evet, çok güzel bir şey. Şimdi bir de bu son zamanlarda çok fazla programlara katıldınız değil mi?
0: Evet.
1: Aslında biraz eğlence programları mıydı onlar? Çok da konuşulan programlar.
0: Şimdi ben
1: çok
0: dediğim
1: programlar
0: gibi abuk sabuk programlar da var. Hı. İyi de var, kötü de var. Deneyimlemek çok güzel bir şey.
1: Onu doğru fark görmek. Ettim. Ya o tarz ortamlara girmenizde tamamıyla sizin gözlemleme isteğinizi size orada var kıldığını düşünüyorum.
0: Evet, gözlemlemek. Mesela orada aciz bir kadının orada çıkartılıp konuşturulması falan. Ve, hı, onu kürsüde o kadının dertlerine bakıp acaba ne yaptığını görmek. Hı. Ve bütün insanları onun nezdinde bütün insanlar değerlendirmek mümkündür. Biz o olabiliriz. O kötü durumda, o cahil durumda, o bilgisiz, o kültürsüz durumda biz olabiliriz bakın. Ve ona ne yapalım? Bakın eğitim de bunun içindir zaten. Biz etrafımızdaki otları domatese çevirmek için domates tohumları saçmamız lazım etrafa. Ve kötü otları da kaldırmamız lazım.
1: Doğru.
0: O yüzden biz iklimi hep güzelleştirmek peşinde olmak için bazen o otlu tarlaya da gidip de otları da ayıklamamız lazım. Eğitimdir bu.
1: Yani diyorsunuz ki biz gözlemliyoruz.
0: Gözlemek.
1: Çok ünlü olmak, böyle çok tanınmak gibi bir niyetim.
0: Öyle bir derdim yok. Çünkü bunun ismi eski dilde hubbu cahtır. Yani şöhretperestlik hastalığıdır. Dönüp işte insanlar beni konuşsun, insanlar benden bahsetsin. Bu beni ilgilendirmiyor. Ben insanlarımı seviyorum. Kadın, erkek, çoluk, çocuk çok seviyorum. Hı. Benim insanlarıma imkanlar verilirse benim insanlarım dünyanın en değerli verileri ortaya koyacak. Bu yapay zeka ile mümkün olacağı için 7-8 yıl içerisinde Türkiye başka bir ülke olacak. Başka bir dünya olacak. Dünya başka bir dünya olacak. İnsanların istekleri ve arzuları daha çabuk elde edilecek. Bakın, hmm, bu iyi bir şey. Yani 3000 yıl yaşadım ben.
1: Amerika'da bir...
0: Ben 3000 yıl yaşadım. İnternet, televizyon ve bilgilere kolay ulaştığım için. Benim babam 50 yıl yaşadı sadece. Fatih Sultan Mehmet 50 yıl yaşadı bak. O kadar bir süreç vardı. Çünkü biz artık dünyanın her yerinde elimiz var, gözümüz var, dilimiz var. Biz şu an ben 3000 yıl yaşadığıma inanıyorum. Demek ki bu verileri daha da çok çabuk elde edersek inovasyon ve teknolojiyle biz 100.000 yıl yaşamamız mümkün olacak.
1: Hmm.
0: Kısalık ve uzunluğun adını biz koyuyoruz.
1: Çok yaşamak mı istiyoruz?
0: Çok yaşamak istemiyorum. Çok veriyi ortaya koymak.
1: Çok yaşamak
0: çok
1: mı
0: değer
1: istiyoruz?
0: Ortaya koymak. Çok değer ortaya koymak o ilahi varı var ediyor.
1: Size göre ne zaman kaybı? Ne kazanç?
0: İsraf edilmek, her şeyde israf. Günü israf etmek, zamanı israf etmek, bilgiyi israf etmek, değerleri israf etmek. Bunlar kötü yani. İsraf etmemek lazım. Doğru kullanmak lazım. Başka bir soru sorayım, ben başka bir cevap vereyim. Huyumdur yani.
1: Hayır, estağfurullah, dedim ki

0: Yani israf derken ne kazanç bu anlamda? Yani mesela zaman israfını nasıl açıklıyorsunuz? Ya da işte insan
1: Evrenin
0: israf.
1: 15 milyar ömrü var. 15 milyar yıl evrenin. Hücrenin de 6 yıl ömrü var. Ben 6 yıl diyorum. İsviçreli bilim adamları benim yüzüme açıklama yaptılar. 10 yıla çıkarttılar onu. Yok dedi, yanlış biliyorsun, 10 yıl dediler.
0: İsviçreliler buraya mı geldi hocam?
1: İsviçreliler her ay 3-5 gönderiyorlar okullardan. Ben hücrenin ömrünü 6 yıla anlatıyordum. Dediler ki yok yanlış biliyorsunuz. O 10 yıl dediler. 10 yıla çıkarttılar. Orada bir açıklama yaptılar. Yani ne denir, makaleyle bir açıklama yaptılar. Ben de 10 yıl demeye başladım. Hücrenin ömrü 10 yıldır. Hücrenin 10 yılı benim 60 yıl ömrümden daha değerli. Ve diyor ki nöronlara git bana melemen yap diyor. Bedavadan domates alıp yiyor nöronların senin gittiği markete gidiyor, sen alışveriş yapıyorsun, ev kirası ödüyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. O baba orada yatmış, hücre çok güzel bir hayat yaşıyor. O hani en yaşlı 6 yıl ya, 6 yılda muhteşem senin benim hayatımın üstü 100 kat. Mesela salyangoz 300 yumurta yapıyor. İnsanoğlu şimdi evlenip bir çocuk yapmanın hesabını yapıyor bakın. 300 yıl yaşayan salyangoz mu? 300 yumurta yapan efendim doğaya, evrene bu kadar katkıda bulunan salyangoz mu?
0: Salyangoz 300 yumurta.
1: 300 yumurta yapıyor. Samsi 3000 yumurta yapıyor. 3000 tane yavru yapıyor yılda. Bakın insanoğlu hesap yapıyor. Diyor ki bir çocuk yapsam diyor acaba ne olur falan filan. Ya boş ver uğraşamam diyor. Çok uzun iş diyor. Yani insanoğlu aklıyla, fikriyle kaçar olduk. İyi olanlar kaçar oldu ya.
0: Tam işte bunu söylüyorum. O zaman sormuştum ya hocam işte aile değerleri mesela çocuk meselesi de mesela. Bir tane BBC'de bir belgesel yayınlandı. İzlediniz mi bilmiyorum. Orada da mesela işte böyle çocukların doğum esnasında ya da işte anneye ne kadar zulmettikleri hususunda bir tane belgesel yayınlamışlar falan. Bizimkiler de izliyorlar falan. Yani bizim insanımız. Neden bu mesela çocuk muazzam bir şey yani anne olmak kısmını zaten hiç konuşmuyorum bile. Hep bir programda da söylemiştim. Benim için annelik mevzusu bambaşka. Allah'ıma çok şükür. Ama şu da var ki neden bu değerler hep böyle bir mesela 300 yumurta yapıyor ya
1: Evet.
0: salyangoz ya da işte
1: Hiç hesabımı sonra
0: hamsi ne
1: okutmuyor,
0: kadar
1: etmiyor.
0: yapıyordu
1: 3 bin.
0: yumurtayı? 3 gün
1: 3 bin.
0: yapıyor. Mesela insanın da bir tane çocuk yapması için onun bir hesabı çok
1: Hesap
0: fazla
1: yapıyor.
0: hesap
1: Hesap
0: yapması.
1: yapıyor. Hesap yapıyor.
0: Yapması. Neden?
1: Hesap yaptığı için
0: Teslim
1: başını
0: olmuyoruz.
1: beladan kurtarmıyor.
0: Çünkü
1: Başını beladan kurtulmuyor. Yani insan şöyle yapması lazım. Yani 10 çocuk yapsın, 5 çocuk yapsın, 8 çocuk yapsın. 3 çocuk da kısıtlamasın bunu. Tamam mı bak? Şöyle yapsın bunu. Seviyorsa yapsın. Bakın mutlu oluyorsa şey vardır. Yine kadim bilgide kötü çocuk, gayrimeşru çocuk var ya. Gayrimeşru çocuğu şöyle izah eder. Kadim bilgiden bahsediyorum. İki kötü insan bir araya gelmiştir. İki tane kavgayla gürültüyle bir çocuk yetiştiriyor. Bu olmasın. Ama iki kişi birbirini istedi ya, çok sevgi istedi. Aşk ve sevgi var orada. Bunlar yapabiliyorlar, çocuk yapsınlar. Çünkü mutlu aileden mutlu çocuklar ve mutlu insanlar, iyi insanlar çıkar böyle. O yüzden insanları önce mutlu etmenin peşinde gitmek için, mutlu etmek için her insan evinde mutlaka sanatla uğraşması lazım. Babanın evde resimle uğraşması lazım. Göstermelik yap, ya göstermelik yap. Resim çiziyormuş yap. Müzik yapıyormuş yap. Şarkı söyle. Bir güzel bir şey söyle.
0: Yani her çizen
1: Sanatla.
0: ressam olabilme potansiyelini
1: Tabii,
0: taşıyor
1: herkes,
0: diyorsunuz.
1: herkes. Bak,
0: Taşıyor.
1: ben öğrenci alırken diyorum, orta zekanın altında değilse ben herkese 3 günde dünya ölçeli resim öğretirim bakın.
0: Ya
1: çünkü
0: orada bir
1: içinde var
0: matematik
1: o. Var o, insan içinde var.
0: yani hocam çizginin de o mühendisliği var mı yani bir matematik var orada galiba.
1: Matematiği biz uydurduk. Mühendisliği biz uydurduk. Biz uydurduk. Uygun hale getirdik. Biz uydurduk. Teferruatlar ortadan kaldır. Teferruatlar ortadan kaldır. Sana desem ki hiç bilgin yok, bir inşaat yap, ev yap, bize bir ev yap desem, sen yaparsın bakır. Biz uydurduğumuz için başımız beladan kurtulmuyor. 100 katlı bina yaptık uydurduğumuz için. Bakın şu an insanlar üst üste oturuyor, alt alta oturuyor. Kimse kimseye selam vermiyor bak. Biz köyde babam yapmıştı evi. Babam yapmıştı. Annem de harç karmıştı. Ve biz orada çok mutluyduk. 5 kardeşim vardı. Biz oradan havuzdan su içiyorduk. Efendim oradan ot
0: Ne
1: toplayıp
0: güzel.
1: yiyorduk. Güzeldik yani bak.
0: Mutluyduk.
1: Şimdi marketten alıyorsun bak. Her şeyi marketten alıyoruz bak. Şu an İstanbul'da elektrikler kesilse, su kesilse biz hepimiz aç kalırız, ölürüz yani bak. Neden bahçemiz yok bizim? Neden havuzumuz yok. Niye? Ben o 14 yıl içinde annem pınardan su doldururdu çaydanlıkla. Çay demlerdi.

0: Biz o çay için 14 yıl Pınar'dan su içtim ben. Pınar diye bir şey duydun mu sen şimdi?
1: Duydum.
0: Pınar bizim oradaki kızın adı. Değil mi mesela Pınar? Pınar
1: evet,
0: böyle bir çayın içinde bir su çıkar kendiliğinden.
1: Biliyorum hocam.
0: Doldurursun onu. Bakın Pınar öyle bir Pınar'dır bak. Hı hı. Şimdi insanlar aklıyla fikriyle hayatı zorlaştırdı. Matematikle zorlaştırdı. Matematiği de biz uydurduk. Bana sor 2 kere 2 diye kaç çeker diye. 7. 2'ye böl. Birleştir. 2 parça oluyor işte. Böl. O senin adını koydun sen 4 diye. Ben 7 diyorum onu birleştirdiğin zaman parçanın 2 parça. İşte 7 2 parça değil mi? 2 parça. Topluyorum 2 parça. 7 oluyor tekrar. Sen dedin 7 diye. Bak. Veya öbürü dedi 4 diye. Bak. Biz uydurduk onu. Uygun hale getirdik. Zaman mevhunu biz uydurduk. Biz koyduk o zaman çizelgelerine. Keyfinde yaşa. Bugün evet. Saat kaç diye bak uykun gelirse git uyu. Bak. Canın evet. istediği zaman yemek ye. Bak. 3 öğün yemek yiyeceğiz diye obez olduk bak. 3 öğün yemek yiyoruz. Sabah akşam öğle.
1: Kek öğün mü yemek lazım?
0: Canın istediği zaman ye. Az
1: hiç,
0: ye.
1: Hiç yemeye edebiliriz.
0: Yok canın istediği ye ama az ye. Canın istediği zaman ye. Benim öyle bir derdim yok. Ben 30 yaşıma kadar bulduğum zaman yedim. Çok yedim. 30 yaşımda 60 kiloydum. Bak benim oğlum şu an 26 yaşında 70-80 kilo var herhalde. Tam bilmiyorum ama kilolu yani bak. Yani 3 öğün yemek yemek diye bir şey yok. Bulduğun zaman ye. Kuşlar da öyle yapıyor. Başka mahlukat da öyle yapıyor. Bulduğun zaman ye. Yani 3 öğün yemek yemek nedir?
1: Bunu bir konuşalım hocam kendilerine.
0: Şimdi kurumlara gittiğim için bana 3 öğün yemek geliyor. Mecburen yiyorum israf olmasın diye. Ben bir an 60 kilodan 80 kilo oldum. Sonra kaçtım oradan. Şimdi yine bulduğum zaman yiyorum.
1: Çok iyi. Güzel bir şey.
0: Evet bulduğun zaman yine yiyeceğim.
1: Bu, değil mi?
0: Yemek hesabı yapmayacağım. Tamam. Bulduğun zaman yiyeceğim.
1: Yiyeceksin.
0: Evet.
1: Peki hocam biz bunu şimdi içeride devam edelim ama biz buradan gidelim.
0: Tamam çok gidelim. Teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Kim vardı programımızda sizin çok sevdiğiniz ve herkesin çok merak ettiği ve herkesin ilk duyurduğumuzda çok sevindiği isim. Ünlü sanatçı, ressam Orhan Albaş. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Beni kırmadı geldi çok gerçekten. Güzel oldu. Değil mi? Konuşuruz şimdi içeride.
0: Evet çok inşallah konuşuruz. Faydalı olmuşumdur.
1: Programımız bu arada banttı.
0: Gerçekten mi? Yalancı
1: şaka yapıyorum. Şaka. Evet biz gidiyoruz. Şimdi konuşacağız.
0: Gerçek
1: bakmayacağım. Hayır canlıydı. Canlı yayındaydık hocam. Şimdi onu yaptık. Bu espriyi de yaptım. Şimdi niye yaptım söyleyeceğim. Önümüzdeki hafta geçersin. Rabbim nasip ederse burada olacağız. Orhan Bey'e de çok teşekkür ettik. Sizlere de çok teşekkür ettik. Çok güzel mesajlar yazmışsınız. Ayrıca teşekkür ediyorum. Sizleri seviyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Haydi bakalım hayırlı geceler. Eyvallah.

0: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verilere hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dalları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le Moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te. Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. Portre'den selamlar, sevgiler. Değerli bir misafirimle huzurunuzdayım. Etraflıca yapılmış çalışmalar, yapılmış çalışmaların Türkçe'ye kazandırılması için yapılmış çalışmalar, yani çeviriler, hayatı araştırmak, okumak, yazmak içine gömülmüş genç bir araştırmacı, genç bir doktor var karşımızda. Sinan Çakır, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bakınca korktum kapsamından birazcık, çünkü özgün araştırmalarınız, kendinize ait çalışmalarınız var, çeviriler var, ama şuradan başlayacağım. Şimdi siz bir tarih araştırmacısınız, bir tarihçisiniz. Kendi çalışmanız için harekete geçmek mi, yoksa yapılmış bir çalışmayı sorumluluğunu üstlenerek Türkçe'ye kazandırma çalışması mı? Hangisi sizin açınızdan daha zorlu, hangisi daha zevkli?
1: Yani insanın kendi çalışması için birazcık mutfağa girmesi de gerektiği için orası birazcık daha zorlu oluyor tabii. Hani çünkü ilk başta kitabın size hazır gelmesi, çevirmeye başlamanız birazcık işin mutfağının atlanmış bir kısmı oluyor. O birazcık daha kolay, işin kolay oluyor, ama orada da şöyle bir sorumlulukla karşı karşıya kalıyorsunuz. İşin mutfağında her ne kadar olmasanız da o mutfağın arkasında olduğunu bildiğiniz için hani o çalışmayı çevirirken de o sorumluluğu hissederek birazcık hani vicdani bir ekstra sorumluluk da yüklüyor insana. Belki onun da öyle bir zor olabilir, ama işin mutfak kısmını atladığı için çevirmenlik biraz daha kolay diyebiliriz.
0: Doğrusunu isterseniz böyle biraz o anlamda şimdi sizi dinlerken hani şunu hissettim ben, onun için şaşırmış olabilirim. Kendi sözünüz, yani kendi araştırmanız mutlaka çok zorludur, ama hani kaynaklara gidiyorsunuz, araştırmanızı yapıyorsunuz ve nihai olarak bu sizin müellifi olduğunuz bir çalışma. İmzanızı oraya koyuyorsunuz. Kendi araştırmanız, kendi çabanızın bir ürünü. Çevirirken çevirinin özelliklerini ve zorluklarını konuşmayı seviyorum. Çünkü bir meselenin ifade buluş biçimi dillere, kültürlere, okura göre, yani belki düzeye göre de bu değişebilir, ama zorlaşabilir gibi geliyor. Onun için bilginin yolculuğundan başlayalım. Madem kolay dediniz, kolayından başlayalım, zora doğru gidelim. Çünkü onun sonrasında da Osmanlı'nın ilk mebusları diye sizin aynı zamanda doktora çalışmanız olan, evet, bir kitap var. O tarafa doğru geleceğiz. Bilginin yolculuğu, Violet Moller'in Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından çıkmış kitabı, sizin çevirinizde. Klasik fikirler nasıl kayboldu ve bulundu? Yedi şehir bir tarih diyor alt başlığında da. Bağdat, Kurtuba, Toledo, Salerno, Palermo ve Venedik.
1: Evet.
0: Niye bu merkezler? Ne buldular? Neyi kaybettiler? Evet. Şimdi biz neyin peşindeyiz?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Karşılaştırma yapılınca biraz daha kolay dedim. Tabii ki de çeviri yapmanın da kesinlikle zorlukları var. Onu önce ifade edeyim. İkincisi, Violet Moller'in şöyle bir çıkış noktası var. Yani Batı merkezli bir bakış açısına sahip. Bütün öğretim hayatı boyunca kendisi de bir tarihçi. Batı merkezli bakış açısına sahip, fakat hayatında iki tane dönüm noktası var. Bir tanesi yaptığı bir yolculuk üniversite öğrencisiyken, bir tanesi doktor çalışması sırasında bir kütüphaneye giriyor ve oradaki yazma eserleri görünce kafasında ikinci bir ışık yanıyor diyebiliriz. İlkinde yaptığı yolculuk Sicilya tarafına, aşağı İtalya'ya doğru. Kendisi İngiliz bir tarihçi. Sicilya'ya gidince oradaki o Müslümanların yaptığı eserleri görüyor, Hristiyanların eserlerinin yanında, ve hani bunların burada ne işi var gibi bir şeyi var. Bir kafasında bir ampul yanıyor. Hani neden burada bir Müslüman eserleri var? İtalya'nın, yani çok papalığın çok uzağında olmayan bir yerde Müslümanların nasıl bu kadar kalıcı izleri kalmış diye bir çıkış noktası var. Daha sonrasında doktor çalışmasını yaparken, işte o bahsettiğim üniversitenin şeyindeyken, son aşamasındayken, orada bir kütüphaneye giriyor ve orada işte bu yazma eserleri içerisinde Arapça kitaplar olduğundan falan görünce birazcık şey yapıyor. Hani o üniversitenin başındayken o yaptığı geziyle ikisini birbirine çakıştırıyor ve aslında
0: bir aydınlanma yaşıyor.
1: Ve şunu fark ediyor. Hani bize anlatılan şöyle bir şey var. İşte antik Roma vardı, antik Yunan vardı ve sonrasında her şey bir anda karanlığa gömüldü Orta Çağ'da. Ve Rönesans'la beraber her şey bir anda hani ortaya çıktı. Bu aradaki bu karanlık olan yerde bu eserler o kadar yüzyıl boyunca nasıl ayakta kalabildiler ve nasıl yaşadılar? Birazcık bu soruyla ortaya çıkıyor bu kitabında. Ve daha sonrasında bu şehirleri seçmesinin şöyle bir sebebi var. Üç tane kendisine şey belirliyor, yol belirliyor. Üç tane bilim adamı çerçevesinde. Bir tanesi Bartholomeus, Bir tanesi galen, bir tanesi de öklit. Bu üçü üzerinden yola çıkıyor ve bu üçünün eserlerinin milattan önce sinden başlayıp özellikle şeyle beraber, öklitle beraber, çünkü kendisi milattan önce 200'lü yıllarda yaşamış İskenderiye'de. Onun başladığı yerden başlayıp şeye kadar, Venedik'e kadar bir süreç izliyor. Venedik'te zaten 15. yüzyılın ortalarından itibaren yükselmeye başlıyor.
0: Dolayısıyla
1: öyle bir süreç var. Evet. Bu 7 şehrin seçilmesi tamamen bu 3 kitapla ilgili. Yani bu 3 tane bilim adamının yazdığı 3 kitaptan 3 kitabın bu 7 şehirde yaşadığı süreci izliyor birazcık. Öyle bir şey var.
0: Evet, yani tabii bir aslında güzergah açılmış oluyor önüne, o peşine düştüğü şeyin önüne getirmiş olduğu tabii bir güzergah. İlginç, belki de derli toplu karşımıza çıkaranlar olduğu için bir keşif bazen ne kadar önemliymiş diye düşünmeyebiliyoruz. Dolayısıyla mesela Violet Moller'in hayatındaki bu aydınlanma, evet, ve kırılma anı biraz da ilginç geliyor. Zaten bu alanın içinden biri ama nasıl bu perspektif meselesi herhalde. Hani Batı merkezi dediğimiz şey o zaman önem kazanıyor. Yani niçin buna bir şerh düşmek gerekiyor? Neyin üstünden atlanıyor ve kayıp neyin peşine düşüyor sonrasında? Kırılma anından sonra ne oluyor? Siz bunun izini sürdüğünüzde neyle karşılaştınız? Ya da bir tarihçi gözüyle şöyle sorayım. Neye sebep olur bir mercek değişikliği, bir alternatif bakış?
1: Ben bu ifadeyi çok rahat kullandım çünkü kendisi de bu ifadeyi kullanıyor. Yani ben çok Batı merkezli bakmışım. Hı hı. O yüzden birazcık anlamakta zorluk çekmişim. Birazcık dışarıya çıkıp dışarıdan bakınca daha farklı ayrıntıların ortaya çıkabileceğini fark ettim diyor. Hı hı. Aslında yaptığı tanımlama tam olarak sizin sorduğunuz sorunun cevabı. Bence herkes için birazcık bu cevap verilebilir. Hani bir adım geriye atıp birazcık daha dışarıdan bakılınca meselenin daha farklı ayrıntılarına ulaşılabiliyor. Kendisi de onu fark ediyor. Ve daha sonrasında şunu fark ediyor Violet Moller. Yani İskenderiye'de o üç tane bilim adamının yazdığı eserler daha sonrasında orada bir toprağın altına gömülü bir vaziyette kalıp da daha sonrasında bir anda bulunmuyor. Hatta bulunduğu sırada da aslında gömülü olan eserler bulunmuyorlar. Üzerlerine birçok farklı eklemeler yapılmış. Bu eklemelerin çoğu da işte Arap Müslüman insanlar tarafından yapılmış. Birazcık bunun farkına varıyor. Ve bu farkına her varışta yeni bir şeye doğru yola çıkıyor. Mesela ilk başta Bağdat'la başlıyor. Bağdat'ta hikayesini anlatırken bu eserlerin işte şey yapmıyor, sadece eserler üzerinden gitmiyor. Aynı zamanda bizi bir maceraya da çıkartıyor. Şöyle bir tarih şeyine sokuyor bizi, silsilesine sokuyor.
0: O zaman şimdi mecburen siz bizi o yolculuğa ortak edeceksiniz. Çünkü sizin özellikle kendi uzmanlık alanınız aslında tarihin içinde bu dönem değil.
1: Evet,
0: ama ilgilendiğiniz, çevirisini yapmış olduğunuz bu kitap sebebiyle büyük ihtimalle sizin için de bir macera yani.
1: Evet, öyle oldu hakikaten.
0: Heyecanlı bir tarafı olsa gerek. Kendinize saklayamazsınız efendim, evet, yani. Bunu ya bizimle paylaşın
1: için,
0: lütfen.
1: Dediğiniz gibi benim için de hakikaten yeni bir şey oldu ve benim çok hoşuma gitti. Şöyle, ilk başta orada Emevi ve Abbasi çekişmesinden bahsediliyor. Hı hı. Şeye geçilirken.

0: Burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yeni bir şey iktidar kurulduğu için o yeni iktidarı güçlendirmenin en iyi yolu da aslında birazcık bilim ve sanat. Çünkü onun o şeyin altına, iktidarın altının bir şekilde şeyle doldurulması gerekiyor. Entelektüel aşama doldurulması gerekiyor. Bunun da farkındalar ve dünya üzerindeki bütün neredeyse söyleyebileceğim şekilde, yani bütün her yerde kütüphane her nerede varsa oralara bir şekilde haber gönderip işte bize elinizde olan kitapların hepsinden bir şekilde ulaştırın. Parası neyse verelim veya işte neyse yani
1: Bedeli her
0: bedelin
1: nasıl
0: her neyse,
1: olacaksa.
0: evet bedeli her neyse onu ödeyelim ve bize bu kitabı gönderin. Ve bu andan itibaren de şey başlıyor. Çünkü gelen kitaplar Arapların yeni karşılaştığı kitaplar ve başka türlü alfabelerle yazılmış işte. Grekçe yazılmış daha çok eski zamanla yazılmış. Onları alıyorlar ve aslında birazcık bizim de yaptığımız iş olan bir çevirmenlik faaliyeti başlıyor. Hatta çevirmenlik okulları kuruluyor. Bu sefer nasıl kitaplar...
1: Sistematik bir biçimde çevirmenlik
0: Evet,
1: okulları kuruluyor, öyle
0: okullar
1: mi?
0: kuruluyor Bağdat'ta.
1: Biz bunu bu kadar sistematik bir çalışma içinden değil de daha ezber ve klişeler üzerinden tabii sade okur olarak şey yapıyoruz. Yani kurumsallaşmış bir şey mi var hocam bununla ilgili?
0: Evet, okullar kuruluyor ve şöyle hatta ilk başta nasıl ki kitaplar bedeli neyse buraya gelsinler gibi bir düşünce varsa daha sonrasında bu kitapları kim çevirecekse bedeli neyse biz karşılayacağız buraya gelsinler misafirimiz olsunlar gibi bir durum var. Ve hatta o okulda yaşayan öğretmenlerin ders verdirilmesi gibi bir durum var. Yani çünkü onların orada uzun süre kalmayacağı da düşünülüyor muhtemelen. Çünkü misafir şeye tatilıyla ilk başta geliyorlar. Daha sonrasında onların orada kalmayacağı düşünülerek de onlara aynı zamanda ders verdiriliyor. Yani o Grekçeyi öğretmeleri isteniyor, Latinceyi öğretmeleri isteniyor Araplara.
1: Bu çok aslında böyle düşünüldüğünde uzun vadeli bir plan olsa
0: Evet.
1: gerek. Yani çok büyük bir gelecek yatırımı.
0: Evet çünkü dediğim gibi o iktidarın çünkü yeni kurulmuş ve sarsıntılı bir iktidar var. Çünkü Emevi halifeliği yıkılmış ama yani Emevi halifeliğini devam ettirebilecek olan soy hala güçlü ve toplumda hala bir şeyi var.
1: Bir
0: Ona
1: karşılığı, bir
0: karşı bir
1: beklenti
0: karşılığı var.
1: belki.
0: Ve hatta aynı zamanda zaten bu dönemde Emevilerin İspanya üzerine taşınması gibi bir durum var ve Endülüs Emevileri kurulacak. Burada aslında iki tane ikinci durağımız olan aslında Kurtuba ile Bağdat arasındaki bir yarışmanın aslında nasıl entelektüel dünyayı bir anda canlandırdığı ve ikisinin birbirini
1: Zenginleştirdi.
0: evet
1: Evet, o
0: zenginleştirdi.
1: rekabet ortamı
0: Evet.
1: demek.
0: O rekabet ortamı bu kitap meselesini şey yapıyor. Özellikle coşturuyor. Bir de şöyle bir gelişme oluyor. İşte bu çok bilinen 751 yılındaki Talas Savaşı, Türklerin de Müslümanlar geçtiği savaşta Müslümanlar şeyi öğreniyorlar. Kağıt yapmayı öğreniyorlar. Ve aslında o eskiden yazılan kitapların en çok karşılaştığı sorun olan kağıdın çok pahalı olması ve çok çabuk bozulması meselesi Çinlilerden öğrenilen yöntemden sonra birazcık kolaylaşıyor ve kitapların daha hızlı bir şekilde, daha fazla bir şekilde basılması daha kolay bir hale geliyor. O yüzden kitapların sayısının artması da birazcık bundan da kaynaklanıyor açıkçası.
1: Bambaşka ve alakasız bir yere zıpladım ama biz her teknolojik gelişme karşısında gözüne far tutulmuş tavşan gibi kalıp böyle eyvah dünyanın sonu geldi galiba ne yapacağız bu durumla nasıl baş edeceğiz diyoruz ya. Tarihi süreçler içinde insanlık ne büyük sıçramalar yaşamış. Yani elbette bir günden bugünden yarına değil ama sıçrama diyebileceğimiz şekilde önemli kırılmalar da yaşanmış. Bir altyapı kendisi içinde kendini inşa etmiş olsa bile. Öyle bir şey anlattınız ki biz burada Bağdat kütüphaneleri tarihi içinde ne kadar hani hiç kimse bilmese kulağında kalmıştır. Bağdat ve kütüphaneleri o medeniyet, o ilim merkezi olma hali. Oradan Kurtuba'yla rekabeti Endülüs Emevileriyle Abbasilerin. Peki bu nasıl mümkün oldu? Onların arasındaki rekabet ama o esnada Türkler ve Asya'dan gelen kağıt ya bir teknolojiyle
0: Evet,
1: geliyor
0: teknoloji.
1: bu. Bir taraftan çok heyecan verici, bir taraftan böyle irkiltici hissettiriyor insana.
0: Yani birazcık denk gelmiş ve bu denk geliş aslında birazcık hani yukarıdan kurulan bir ilahi plan varmış gibi. Hani hakikaten böyle bir ilerleme olsunmuş gibi bir kurulan düzen var. Hani böyle dışarıdan bakıp okuyunca şimdi her bölümden bölüme geçişte mesela bu kitapta öyle bir şey var hakikaten. Artık yazarın bir şeyi mi? Çok iyi bir dil kullanım tekniği mi? Bir şekilde o şey oradan bir coğrafyadan bir coğrafyaya geçerken şu oldu ve buraya bağlandı gibi bir geçiş var. O bakımdan da hakikaten insan birazcık şey oluyor. Hani sanki bunun bir plan kaderi yazılmış da hakikaten bu oynanıyormuş gibi insanlar tarafından gibi bir durum var. O da birazcık insanın hoşuna giden bir durum. Hani kitapların bir anda coşması süreci var. O coşması sürecinin de aslında hani hakikaten doğudan gelen bir kağıt teknolojisinin de buna hemen ekstra bir hemen şey yapması var. Yani arkadan bir
1: sürece bir destek veriyor. Var. Evet, evet. Yani evet. Ve hızlandırıyor o durumu ve biz bunu tabii yani hani bir yıl sonra falan okumaya başlıyoruz bu hikayenin böyle evet. olduğunu, bu serüvenin böyle aktığını, dönemin yaşayanları akışın bu olduğunu büyük ihtimalle farkında görmüyorlar. Değiller.

0: aslında. Ama biz tarihi süreci kronolojik olarak incelediğimizde ve karşılaştırmalı bir biçimde baktığımızda oradan oldu, buradan oldu, gülümsetiyor yani. Plan sahibi var ama.
1: Var.
0: Zaten.
1: Evet. İşte kitabı okurken en çok şey yapan o. Yani bir sanki bir tiyatro oyunu yazılmış ve yazan kişi de bunu hakikaten çok güzel anlatıyor. Yani şöyle oldu ve sonra bizi bu durağa attı bir durum gibi bir şey var, anlatım var. Okurken de insanın, hatta ben çevirirken çok zevk aldım o yüzden. Hani o bir tiyatro oyunu gibi yazılmış aslında. Mesela bilim tarihi veya bilim felsefesi olarak bakılınca biraz insan hani acaba sıkıcı bir kitap mı gibi geliyor ama yazar çok usta bir şekilde şey yapmış. O anlatımı çok usta bir şekilde anlatmış yani.
0: İçeriğine döneceğim tekrar. Yani duraklardan madem işte İskenderiye'den başladık, Bağdat'a geldik, oradan Kurtuba'ya geçtik. Arkasından gelecek olan duraklar da var ama bir kere şunu sormak istiyorum. Sizin uzmanlık alanınız farklı bir nokta, farklı bir dönem olduğu için doğrudan içinde bulunduğunuz ve uzmanlaştığınız bir alandan söz etmiyorsunuz. Dolayısıyla siz bunu tarih yazımı metodolojisi ama aynı zamanda dil donanımınız, kabiliyetinizle hayata geçiriyorsunuz bir taraftan. Onun için sizin için de maceradır diye tahmin ediyorum karşılaşılan şeyler. Görüp de vay be diye şaşırtan noktalar oldu mu? Ya da onun aktarımı konusunda yaslandığınız temel ne oldu? Yani onun doğru anlaşılması için çeviri konusunda sizin gösterdiğiniz hassasiyet, ilgilendiğiniz taraf ne oldu?
1: Yani çeviri yaparkenki süreçten bahsediyorsunuz sanırım.
0: Evet.
1: Yani orada genelde şey, benim daha öncesinde yani ilk defa kitaplarla tanışmam değil. Gelen bir süreç var ve sürekli neredeyse liseden itibaren bir kitap okuma süreci var. Ve o dil okuna okuna okuna okuna artık belli kalıplar da insanın zihninde oturmuş. Yani orada belki yazarın anlattığı şey belki hani motomot çevrilince belki başka bir şey çıkacak ama aslında senin kafandaki onun çevirisi başka bir şey. Sana daha yakın gelen bir şey söz konusu oluyor. O genelde ben onu şunlara daha çok fark ediyorum. Mesela bazı yerlerde atasözleri koyarak oraya hani o durumun aslında daha bir veciz ifadesiyle ifade edilmesi gibi durum söz konusu ya. Benim daha çok dikkatimi çeken ve bana eğlenceli gelen şeyler aslında onlar. Mesela bir ifadeyle onu temsil etmeye çalışıyor, o bahsettiği sayfalarca bir şey anlatıyor. En son bir deyim koyarak veya bir atasözü koyarak hani aslında sayfalarca anlattığı şeyi bir yerde özetliyor ya.
0: Evet.
1: Ben onu seviyorum birazcık. O atasözünü bizim Türkçedeki ifadelerle ifade edip hakikaten de orada sanki hani o yazardan birazcık daha çıkıp onun da affına sığınarak hani ben kendimce aslında yazar burada bunu anlatmış, şu bizim atasözümüzü şurada burada ifade etmiş gibi o süreçler benim çok hoşuma gidiyor aslında.
0: Çünkü
1: birazcık benden oluyor, birazcık bizden oluyor.
0: O sizin perspektifiniz ama tabii ki ona sadık kalınan bir perspektif. Ama nihayetinde bu kültürün okuyucusunun hani künhüne vakıf olabileceği bir biçimde. İşte o sayfaları tak diye dedirtecek, o nidayı dilimizden çıkaracak bir şey. Peki o zaman biz duraklara tekrar dönelim. Yani Kurtuba'ya gelmiştik en son. Beşinci durakta Toledo görünüyor. Hızlıca geçelim mi yoksa bağlantıları tıpkı yazarı gibi yani o esnada orada o varken burada bu vardı diye mi anlatırsınız? Mesela Toledo'nun burada yer almasının özel sebebini.
1: Burada şöyle bir durum var. Yine yani o şeyi kaçırmamak lazım söylediğim şey. Üç tane bilim adamı var. Bu üç tane bilim adamının kitaplarının geçtiği coğrafyalar bunlar. Ve işte bahsettiğim gibi İskenderiye'den sonra bu kitapların ilk durağı Bağdat olmuş. Bağdat'tan sonrasında da işte Emevi halifelerinin kurulmasıyla, daha doğrusu Endülüs Emevilerinin kurulmasıyla İspanya'ya taşınıyor kitaplar. Ve İspanya'da özellikle 3. Abdurrahman döneminde yine bilimin çok fazla bir fışkırması gibi bir süreç var İspanya'da. Hatta bu Rönesans'ın ilk başlangıcının İspanya olduğu ve işte Endülüs Emevileriyle başladığına dair kitapta değil de yani şeyde literatürde böyle söylenen şeyler var. Hakikaten bilimin ya yani zirve yaptığı yıllar o Endülüs Emevi dönemi. Ama tabii şey olduğu gibi her İbn Haldun dediği gibi hepsinin başladığı, geliştiği ve en son öldüğü bir yer var ve Endülüs Emevi devleti de belli bir yerden sonra ölüyor. Tam o ölüm dönemlerinden yakın bir dönemde bu Kurtuba'daki o bilim şeyi, bilimin yükselişi bir anda çok uzak olmayan bir coğrafyaya Toledo'ya kayıyor. Yine İspanya içerisinde.
0: İspanya.
1: Evet. Ama bu dönemde bir şeydi, aktör değişikliği var. Yani hem Bağdat'ta hem Kurtuba'da Araplar daha ön plandayken Toledo'ya geçişten itibaren artık daha çok Hristiyan insanların bir ön plana çıkma durumu var. Ve Hristiyanların tıpkı Arapların yaptığını aynısını taklit ederek yani biz de
0: Hani Arapların Grekçeden çevirdikleri kaynakları bu sefer

0: Arapçadan mı dönüyor tekrar Batı?
1: Evet, Arapçadan. Mi? Çünkü şöyle, Kurtuba'da bir nesil yetişiyor aslında. Çünkü Araplardan çok etkileniyorlar, oradaki Hristiyanlar. Aha. Hatta bunlara bir isim bile veriliyor, Mezorap diye. Bir nesil bunlar, aa, Mezoraplar.
0: Yani ortak gibi mi?
1: Gibi, yani Arap gibi. Değiller ama,
0: o Arap değil ama araba ortalama yakındır. Araba evet. Denk düşüyor demek. Bakın
1: birazcık
0: yine
1: şey gibi, hani Arap muhibbileri, Arap seviciler gibi. Hakikaten şey, yani Arapların yaptığı her şeyi taklit etmeye çalışan insanlar bunlar. Yani giyimiyle, kuşamıyla olsun, onların dilinin üstünlüğünü övmekle olsun. Onları taklit eden insanlar ve şey, hani bunların başlattığı bir durum Toledo'ya akıyor, aksediyor. Ve orada şey, tıpkı Arapların yaptığı gibi biz de okul kuralım. Tıpkı Arapların yaptığı gibi biz de bu eserleri kendi dilimize çevirelim ve biz de okuyalım.
0: O modeli
1: gibi
0: evet.
1: Gibi bir durum var. Evet.
0: Eğitim sistemi olarak da örnek alıyor.
1: İşte Kurtuba'dan Toledo'ya geçişte birazcık böyle oluyor. Yani sonunda şeylerin, Hristiyan Avrupa'nın Arapların yaptığı şeyi biz de yapalım. Onların geliştiği gibi biz de gelişelim gibi bir kafaya gelmeleri ve bunu şeye geçirmeleri Toledo ile başlıyor birazcık. Toledo'ya kayıyor. Bir bilimin yükselişi Toledo'ya kayıyor. Zaten bilginin yolculuğu. Bilginin yolculuğu Toledo'ya kayınca birazcık işte artık Araplar ikinci plana atılmaya başlanıyor. Tabii burada şöyle siyasi süreçler de var. Yani Hristiyan Avrupa'nın Arapları bir şekilde İspanya'dan temizleme gibi bir süreci de var. Hani birazcık Arapların şeyin dışına çıkması, kitabında dışına doğru itilmesi birazcık aslında siyasi şeyin yörüngenin takip edilmesiyle de birazcık alakalı. Çünkü Araplar İspanya'da istenmiyorlar ve bir şekilde oradan bildiğimiz gibi zaten çıkarılacaklar. Evet. Hatta işte Hristiyan Avrupa'nın bu yeniden fethi, İspanya'nın yeniden fethi diye adlandırdığı şey.
0: Ah İsabel falan.
1: Evet, evet, Ferdinand ve İsabel'in. Öyle bir durum var ve burada da şöyle bir süreç işliyor. Yani sadece belli bölgelerde yaşanan bir şey yok. Yani Avrupa çok canlı. Tıpkı şey olduğu şeyde olduğu gibi, Arap coğrafyasında olduğu gibi, yani bir yerde bir yeni buluş, bir yeni bilgi kırıntısı çıktığı zaman bu tip şeylere gönül vermiş insanlar sadece bunun ismini duyarak, yani sadece bir söylentiye inanarak, işte şeydeki Toledo'daki Gerard gibi İspanya'dan veya işte şeyden İngiltere'den veya İtalya'dan kalkıp da sadece bir kitabın peşine düşmek için Toledo'ya gelen insanlar var. İşte bu üçüncü bu durağımızda Toledo'daki isimde Gerard, kendisi İtalya'dan kalkıp burada işte Bartolomeus'un El Mecisti'si varmış. Ben bunu görmem lazım diyor. Adamın takıntısı var böyle bir şeye. Yani bilgi kırıntısına ve benim bunu görmem lazım deyip oradan kalkıp İspanya'ya doğru yaptığı bir yolculuk var. Kurtuba'daki şey, özür dilerim, Toledo'daki şeyde birazcık Gerard'ın üzerinden bir durum söz konusu.
0: Onun iz sürmesiyle alakalı. Bir şekilde sürükleniyor ve yani bir kişinin özgün ve özel merakı aslında peşinden neleri sürüklüyor yani.
1: Evet.
0: Bir takım hani ondan ibaret, onun sadece kişisel meraktan ibaret falan da kalmıyor. Diğer duraklarda yine o izi sürülen üç aslında seyyah bilginle ilgili duraklar olmaya devam ediyorlar, evet, herhalde burada.
1: Yine o üç eser üzerinden devam ediyor süreç. Ama şu Salerno'nun değişik bir durumu var. Salerno sadece birazcık tıp üzerinden ilerleyen bir durak. Çünkü yani Avrupa'da özellikle insanların tedavi olmak için gittiği bir durak. Zaten tıbbın geliştiği bir yer Salerno. Ama orada şöyle bir durum söz konusu. Bu Brodel'in anlattığı bu Akdeniz coğrafyasının çok canlı olması gibi bir durum var ya aslında. Herkes gidip geliyordu, birbirini tanıyordu gibi. Çok fazla bir kısıtlama yoktu gibi bir anlatım var. Birazcık onunla ilgili bir durum söz konusu. Buradaki kahramanımız aslında Salerno'ya ait birisi değil. Yani Salernolu birisi değil. Kendisi Tunus'ta yaşayan bir adam. Kuzey Afrika'da yaşayan bir adam ve ticaretle uğraşan bir adam. Tıpkı aslında Brodel'in anlattığının canlı şahidi gibi bir şey, bir durum söz konusu burada. İşte kendisi Tunus'tan kalkıyor bir şey için, ticaret için. Yolu Salerno'ya düşüyor ve kendisi burada hasta oluyor. İşte bu bahsettiğimiz şey var ya, hani tiyatronun yazılmış ve oynanıyor hali. İşte orada gözümüzün önüne tekrar geliyor. Salerno'ya gelince burada hasta oluyor adam. Ve hasta olunca işte yataklara düşüyor ve sadece başına gelip dua edildiğini falan görüyor adam. Ve şok oluyor. Çünkü hani ben hastayım, bana bir idrar tahlili yapın.
0: Siz burada böyle mi muamele ediyorsunuz hastaya, şaşkınlığı
1: evet,
0: galiba
1: evet.
0: Biraz.
1: Yani bir, hatta adam şunu soruyor. Hani bir idrar tahlili bile yapmadınız bana. Neyim olduğunu nereden biliyorsunuz diyor. Ve adam şok oluyor. Hani burası bir de adamda şöyle bir bilgi de var. Hani Salerno Avrupa'da tıp biliminin en geliştiği yer. Ama kendisinin anlattığı tıpla onların anlattığı tıbbın çok farklı olduğunu görüyor adam.
0: Evet, hep birlikte şoktayız.
1: Evet.
0: Sonra hikaye nasıl
1: sonrasında adam
0: merak
1: bunu takıntı
0: ettim
1: haline getiriyor ve nasıl bilmezsiniz deyip tekrar geldiği tekneye atlayıp tekrar Kuzey Afrika'ya dönüyor ve bu bahsettiğimiz isimlerin eserlerini, özellikle Galen'in eserlerini, çünkü Galen kendisi tıbbın kurucusu olarak da bilinir, toplayıp adam Salerno'ya geri dönüyor ve
0: hadi hayrım olsun deyip
1: geri dönüyor ve geri döndüğü zaman tıpkı aslında diğerlerde olduğu gibi kendisi de burada bir çevirmenlik okulu kuruyor ve onların eserlerini Salernolularının anlayabileceği bir şekilde çevirmeye başlıyor ve sadece çevirmekte kalmıyor, bu tıbbın nasıl uygulanabileceğini gösteriyor Salernolulara ve Salerno o dönemde daha sonrasında, yani bu Afrikalı Konstantin dediğimiz adamın yaptığı çalışmalar sonrasında öyle bir seviyeye geliyor ki, yani bazı gezginler buraya geldiği zaman şöyle söylüyorlar. Hani buradaki bir hastalığın tedavisi olmayan bir hastalığa denk gelmedik diyorlar. Hani bir kişinin yaptığı bir ne diyelim, devrim gibi bir şey söyleyelim artık ona. O devrimin Salerno'yu getirdiği
0: seviye. Devrim mi bilmiyorum ama başının gözünün sadakası olduğu kesin yani. Evet. Çünkü çok çok küçük bir hikaye bu. Böyle bakıldığında çok kişisel bir mesele.
1: Evet.
0: Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Sürpriz. Sürpriz sonluymuş hakikaten, evet. Bu. Palermo?
1: Palermo durağı birazcık siyasetle ilgili. Bu dönemde şeyden Normanların İtalya'ya akınları var. Ve burada bizi ilgilendiren işte Kral Roger var orada. Palermo'da. Ve Kral Roger birazcık o aslında yazarımızın da ilk İtalya Sicilya'ya yaptığı yolculukta yaşadığı şaşkınlığı yaşıyor birazcık şeye gelince. Hani Normandiya'dan aşağıya doğru inip İtalya'ya gelince yazarımızın da yaşadığı o şaşkınlığı yaşıyor ve bir Müslümanların burada varlığından...
0: Niye bu kadar çok izleri var?
1: Evet, izleri tarih var ve şeyleri var. Üstünlükleri var. Onu fark ediyor birazcık. Hani her şeyde üstünler. Entelektüel olarak üstünler. Efendim kurdukları mimar olarak bizden sanki daha iyiler gibi bir şeyi var, gözlemi var. Ve kendisi bunu şey yapıyor, bir kompleks haline getirmiyor. Tamam, madem bunlar en iyiler, biz de en iyileri benzeyelim gibi bir durum söz konusu. Ve Araplar gibi giyinmeye başlıyor kral, ikinci Roger. Araplar gibi giyinmeye başlıyor, onlara benzemeye çalışıyor. Ve onların bu bilimini geliştirmeye de çalışıyor. O yüzden mesela burada kitabın kapağındaki resmi de şey yaptığımız, seçtiğimiz İdrisi'yi, o dönemin en büyük coğrafyacılarından İdrisi'yi yanına çarptırıyor ve ona bir
0: harita çiziyor.
1: Evet, Roger kitabı diye bir kitap yazdırıyor. İçerisindeki işte o İtalya'nın, o da Sicilya'nın haritasını yaptırıyor ona. Bütün Akdeniz'in haritasını yaptırıyor. Adamın şeyi de var. Hani yönettiğimiz yerleri bilelim gibi bir şeyi de var, düşüncesi de var. İdrisi'yi o haritayı yaptırıyor ve Palermo durağı birazcık şey, hani Arapların, hani o en son Kurtuba'da bıraktığımız yerde, Toledo'da bıraktığımız yerde birazcık Arapların dışlanması gibi bir durum vardı. Hı hı. Burada birazcık da hani Arapların keşfedilmesi gibi bir durum söz konusu Palermo'da. Ve Arapları kullanalım, bunları alalım, bunlar bizim de bilimimizi geliştirmemize yardımcı olsun gibi bir durum söz konusu.
0: Yani evet, ha bu tarihte çok normal elbette ama yani rekabete, oradan baskıya ve yok etme çabasına mı dönüşecek bu rekabet sertleşip, yoksa zenginleşecek mi, yeni şeylerin keşfine mi yol açacak? İki tarafın bir parça herhalde tavrındaki değişiklik birazcık böyle bir şey. Yani İspanya'daki durumla devam ediyor muydunuz? Ben bir şey bölmüş gibi hissettim bir taraftan.
1: Yok, hayır. O size zaman bir ekleme yapabilirim diyecektim.
0: Buyurun, buyurun lütfen.
1: Yani devam, akışta olan bir siyasi tarih de var. O yüzden bizim aslında birazcık burada kitaptaki takip edilen tarih birazcık aslında yani entelektüel tarih diyebiliriz. Hani mesela bunu şey yapan, bu gelen bilimi kutlayan hükümdarlar da var. Tıpkı işte Roger gibi. Hani onlar bunun farkına varıyorlar ve bunu destekliyor ama bir yandan o dediğiniz gibi bunu dışlamaya çalışan insanlar da var. Yani yabancı i̇şte görüp.
0: Derler. Yani öyle bir şey duymuşluğum var sanki kulağımda. Yani insanlık tarihi savaş tarihidir, evet, gibi. Böyle baktığınızda insanın gözünü yaşartan, Allah'ım sana şükürler olsun, ne mutlu insanda, ne mübarek bir varlık filan dedirtecek kadar anlayan, destekleyen, böyle buna aç bir anlayış olabildiği gibi aynı zamanda itişme, çekişme, çatışma, rekabetin sert ve şiddetli yüzü de hep var ola geldi yani.
1: Evet.
0: Ve aynı anda yaşanıyor bütün bunlar büyük ihtimalle hayatın içinde.
1: Ya şöyle bir durum söz konusu. Kitabın başında yazar şeyden bahsediyor. Bu 15. yüzyılda papalığın bir duvarında bir Rafael'in yaptığı bir şey var. Bir ne derler, resim var.
0: Bir fresko.
1: Atina Okulu ismi şey. Bu tablonun ismi Atina Okulu. Ve orada neredeyse 1000 yıllık bir süreç içerisinde bilime katkıda bulunmuş işte bilim adamlarının hepsinin aynı portrede yer alması gibi bir durum söz konusu. Hani şeyden tutun da, Öklit'ten tutun da şeye kadar, 15. yüzyıla kadar, yani milattan sonra önce başlayıp oraya kadar, hı hı, bilime katkıda bulunmuş insanların orada bir aynı

0: resimde bulunması var. Yazar şunu sorguluyor zaten, o diyor ki resme baktığınız zaman, portreye baktığınız zaman herkes ne kadar güzel şeyi anlatıyor. Yani herkes bir şekilde içerisinde bulunduğu önündeki öğrencilere dersini anlatıyor. Her şey huzurlu gibi gözüküyor ama aslında o kadar huzurlu değildi diyor. Yani bu insanlar büyük bir karmaşanın ortasında bu savaşı verdiler gibi bir durum anlatıyor. Birazcık sizin dediğiniz şeye geliyor aslında. Hani bir karmaşa devam ediyor. O hep söz konusu ama onun içerisinde bazı insanlar o karmaşadan sıyrılıp yani insanlığı geliştirmek için, insanlara daha yararlı olabilmek için uğraşan insanlar da devam ediyorlar yani bir yandan da.
1: Belki kişisel olarak onlar sıyrılamadılar bile hatta ama ortaya koydukları şey bugün bizim için çipi olarak bir yerlerde duruyor. Palermo'dan sonra Venedik'e doğru gelelim. Yani ben bunun içine gömüldüm. Çok korkuyorum Osmanlı'nın ilk mebuslarına dönemezsek diye. O hataya düşmeyeceğim hiç merak etmeyin ama Venedik'te yine de böyle bir ilgi çekiyor.
0: Venedik aslında bu işin birazcık şeyi olmuş. Yani her şey birikmiş. Venedik yine aslında hep en başa geri döneceğiz. Yine yukarıdan bir plan varmış gibi. Yani bütün her şey, bütün bilgiler İtalya'ya doğru toplanmaya, çekilmeye başlanıyor. Tabii burada şey de söz konusu. İşte Türklerin Fatih Sultan Mehmet liderliğiyle İstanbul'u fethinden sonra oradaki bilginlerin yani Yunanca bilen insanların İtalya'ya kaçması da birazcık bunda etkili oluyor. Orada bir şey olmaya başlıyor artık. Yani insanlar eski o antik çağdaki şeylerin, kitapların daha fazla değeri bilmeye başlıyor. Çünkü artık onları okuyabilen insanlar gelmişler. Rumlar gelmişler. Birazcık onları kullanmaya başlayınca, onları okumaya başlayınca o eskideki hazinenin farkına varmaya başlıyorlar. Öyle bir durum söz konusu. Ve bu dönemde İşte tıpkı kağıdın bulunması gibi bu dönemde de İtalya'da, Venedik'te işte Almanya'daki şeyin, Almanya'da ortaya çıkan bu matbaanın icadının İtalya'ya doğru gelmesi süreci söz konusu ve bu yeni fark edilen şeylerin, eserlerin daha hızlı bir şekilde, çoğaltılı daha fazla ve şey evet. Hani çevirmenin veya işte yazan adamın yaptığı hataya yer bırakmayacak şekilde
1: tahsihli basılı ve iyi çoğaltılmış evet. Yani çok çoğaltılmış.
0: Venedik biraz işin burasında. Yani o bütün birikimin hepsini alıyor ve Almanya'dan gelen o matbaanın icadıyla bunları birleştirip bütün dünyaya yayılmasını sağlıyor aslında birazcık. Çünkü çok hızlı bir şekilde basım söz konusu ve çok sayıda basım söz konusu. Yani kitabın ucuzlaması birazcık buradan kaynaklanıyor. Bütün dünyaya yayılması da birazcık, yani bütün dünya dediğimiz tabii burada Avrupa genelinde bahsediyoruz. Bütün Avrupa'ya yayılması da birazcık buradan başlıyor Venedik'ten.
1: Bilginin yolculuğuna ilişkin son söz olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi sizin bu hayatta ne kadar ayrıştırılabilir bilmiyorum. Yani o az önce tarih sahnesindeki siyasi olaylarla bilimsel gelişmeler veya kültürel etkileşimler meselesindeki ayrılmazlık gibi. Sizin bir çalışma alanınız var. Bir mesleğiniz bu aynı zamanda sizin. Hayatınızı da bununla devam ettiriyorsunuz bir yönüyle böyle bakıldığında. Ama insanın da ruhundan koparamadığı heyecanları var aynı zamanda. Yani işini sevmek gibi, ondan büyük zevk almak gibi, tad almak gibi, onunla heyecanlanmak gibi. Profesyonelliğinizi konuşturduğunuz alanda yıllarca yaptığınız çevirilerden bir çeviri bu da. Hı hı. Bundan sonra da onlarcası olacak, olmaya devam edecek. Telif eserleriniz gibi çevirileriniz de olacak. Ama nihai olarak Bilginin Yolculuğu kitabıyla aranızdaki bağ nedir? Yani hani o finale gelindiğinde yordun ama filan dediğiniz yerde ne oldu, nasıldı o bağ?
0: Onu, aslında
1: bu... Çünkü yüzünüze bu yansıyor, bu görülüyor.
0: Dediğim gibi benim çok yabancı olduğum bir alandı. Aslında mesela bizim şeyde de hani bizim kültür dünyamızda da hep şu anlatılır. Bizim birazcık hakkımız yendi. Aslında hani Avrupalılar bütün şeyin üzerine kondular. Sanki bütün gelişmişliği onlar ayarlamışlar gibi anlattılar bize. Hı hı. Ve bizim hep bir hakkımız yendi diye bir hani biz büyürken de bize böyle bir aksettirilen bir ortam vardı. Aslında bunun yabancı bir kadın tarafından itiraf edilmesi birazcık şeyi, süreci değiştiren bir durum oldu benim için. Hani Violet Moller de bunun farkında ve bunu sorguluyor. Aslında bizim kültür dünyamızda hep hani belki şey olacak ama tabirimi maruz görün. Hani bir kahvehane sohbeti gibi hakkımız yendi muhabbetini birazcık hakikaten hakkınız yendi diyen, hakkınızı size geri veriyoruz diyen hani İslam coğrafyası olarak bir durum söz konusu. Kitabın benimle ilgili önemi dediğiniz gibi benim için çok yabancı olan bir ortamdı. Tarihsel olarak. Hı hı hı. Ve dediğim gibi o kitabın o sanki bir tiyatro oyunu yazılmış da bu tiyatro oyununu sana aksettiriyormuş gibi, aslında her şey birbirine bağlıymış gibi anlatılması kitabı benim için aslında birazcık farklı bir yere koydu yani o bakımdan. Yani çok farklı bir coğrafyaya getirmedi belki beni ama daha öncesinde hiç görmedim.

0: bilmediğim, isimlerini duymadığım insanların aslında birbirleri ne kadar bağlantılı olduğunu, her şeyin bir aslında o Brodel'in anlattığı Akdeniz dünyasının aslında çok fazla dinlerle ve sınırlarla çok bölünmüş olmadığı, aslında insanların hep beraber iç içe yaşadığı bir dünyaymış gibi anlattığı şeyin aslında burada birazcık canlı örneğine şahit olduk gibi bir durum var.
1: Somutlandı, evet, gerçek
0: evet, somutlandı.
1: Hikayeler,
0: hepsini örneklendirmiş oldu bizim için.
1: O dediğiniz kısım ilginç bu arada. Aslında hakikatimizi karikatürize eden, bir klişeye çeviren tarafımızdan endişe eder gibi de olabiliyoruz zaman zaman. Gerçektir ama o kadar fazla ve belki altı doldurulmadan söylendiğinde bizim zihnimizde bile tesirini zayıflatıyor olabilir.
0: Evet.
1: Fakat ciddiyetle bakıldığında tarihin içinde yer yön tayin etmeden etkileşimin devam ettiğini ve aslında bu zincirin esaslı halkalarından olduğunu bazı alimlerin, bazı dönemlerin insan net olarak görüyor. Bilginin yolculuğunun yani yoldaşı ettiniz, o gerçekten yazarın başarısı, çevirmenin başarısı. Çünkü duyduğunuz heyecanı aksettirebilmiş olmasaydınız akmayabilirdi bizim için de. Sade okur olarak bu teşekkürü dile getirmek durumundayım ben de. Ama gelelim şimdi son 10 dakikamız içinde aşağı yukarı sizin kendi alanınıza. Müellifi olduğunuz bir eser var karşımızda ki başta da söylediğim gibi bu doktora çalışmanızmış aynı zamanda sizin. Osmanlı'nın ilk mebusları, bu siyasi tarihimiz için dikkat çekici bir nokta. O günden bugünlere gelinceye kadarki süreci anlamaya yönelik, yani mutlaka insanların baktığında az çok siyasete ilgi duyan, tarihe değil sadece, hem siyasete hem tarihe ilgi duyan insanların bir irkilerek şöyle bir kaş kaldırıp bakacağı bir döneme bakmışsınız. Bu dönemi özellikle seçmenizin sebebi neydi? Bir de veriler neydi elimizde? Yani arşivlere mi yöneldiniz, hatırata mı yöneldiniz, neyle ilgilendiniz? Yani araştırmacının elindeki kaynak ne olur bu alanda?
0: Ona sonra gidelim. İlk başta şeyi söyleyeyim. Yani burada aslında birazcık bizim çıkış noktamız şey değildi. Hani siyasi tarihe bakış değil dediğiniz gibi. Burada okuma yaparken birazcık hani bu birinci meşrutiyetin atlanması, biraz ikincisinin hazırlayıcısıymış gibi aslında olmuş ama başarıya ulaşmamış, bir şekilde kapatılmış, 30 sene sonra tekrar meclis tekrar aktif edilmiş gibi bir durum anlatımı var literatürde. Daha sonrasında mebusların kendilerine birazcık eğilince şunu fark ettik. Yani mebuslar, birinci meşrutiyete dair mebuslardan sadece 5 isim sayılıyor ve bu 5 ismin mesela bunların bazı eserlerde şeyleri var. Yani mebusları böyle sıralayan eserler var. İşte hepsinin portresi ve altında yazıları var. Birinci meşrutiyetle ilgili bazı boş portreler ve sadece 5 isim var. Hani bu adamlar kimlerdi? Birazcık benim derdim birazcık bu oldu. Hani bu insanlar kimlerdi? Hakikaten mebus olduklarının farkındalar mıydı? Çünkü hani parlamento tarihimizin birazcık başlangıcı 1876.
1: Siz yani hakikaten böyle bir şey gerçek anlamıyla hedeflendi ve yaşandı mı? Yoksa iddia edildiği gibi bir gösterişten mi ibaretti gibi düşündünüz galiba?
0: Oradan başladık. Daha sonrasında da işte bu insanların hakikaten aslında kim olduğunu. Çünkü çok fazla bilinmeyen insanlar da var bunlar içerisinde. Hani Ahmet Vefik Paşa belki biliniyor. Hani meclisinde şey olarak. Birinci meclisin başkanı olarak. Zaten şahsiyet olarak da biliniyor. Ama mesela diğer çok uzaklardan gelen insanlar. Nasıl seçilmişler bu insanlar? Kim seçmiş? Veya seçim olmuş mu? Birazcık onlara da baktık.
1: Neye göre seçilmiş ve nasıl seçilmiş o zaman?
0: Burada Avrupa'da takip edilen seçim sistemi takip edilmesi kararlaştırılıyor ilk başta ama birazcık zaman sıkıntısı var. İşte bu dönemde Mithat Paşa'nın da yurt dışına sürgün edilmesi gibi bir durum söz konusu. O da birazcık işleri hızlandıralım, hani bu işte unutulsun, Mithat Paşa'nın sürgünde unutulsun gibi bir durum söz konusu. Yani o yüzden şeyi hızlandırmak için bu dönemde vilayetlerde vilayet meclisleri var. Bu vilayet meclislerindeki insanları biz seçilmiş kabul edelim ki zaten bunlar bulundukları toplumu seçilmiş insanları zaten bunlar.
1: Bunlar o alanın önde gelenleri.
0: Evet, seçilmiş olsun bunlar. Çünkü zaten iki dereceli seçim söz konusu. Yani birinci derecede işte oy kullanma salahiyeti kimlerde varsa onlar birilerini seçiyorlar. O seçilenler de mebusları belirliyorlar gibi bir durum söz konusu. Zaten Avrupa'daki sistem de böyle. İki dereceli seçim. Yani bu seçimin, yani seçimin böyle yapılması kararlaştırılıyor ama bir yandan da hızlanması gerekiyor sürecin. Daha sonrasında bir karar veriliyor ve deniliyor ki vilayetlerde böyle yapalım. Hani vilayet meclislerindekiler seçilmiş olsun zaten. Onlar mebusları belirlesinler. Fakat İstanbul'da şey neyse, tüzük neyse aynen yapalım diyorlar. Ve İstanbul'da hakikaten seçim yapılıyor. Yani İstanbul'da oy kullanma hakkı olan kimler? Onlar belirleniyor. Onlar geliyorlar, sandıklara oylarını atıyorlar. Kimler seçiliyorsa ikinci

0: seçmen olarak onlar belirleniyor. Daha sonrasında bu ikinci seçmenler ve vebusları belirliyorlar gibi bir durum söz konusu. Yani seçim yapılıyor. Buradaki kaynaklarımız da genel itibariyle dediğiniz gibi arşivlere girdik. Hatıratlar, yani tabii ki de hatıratlara da baktık. Bir de bunun yanında şeyler var. Hakkı Tarukus'un şey yaptığı, gazetelerden derlediği zabıt cerideleri var. Yani zabıt cerideleri şöyle, normalde arşivlerde bulunması beklenen şeyler ama bu arşivlerin bir dönem şeye taşınması durum söz konusuydu. İkinci Meşrutiyet'le beraber Çırağan Sarayı şey yapılıyor, meclis binası yapılıyor. Oradaki yangında da bunların hepsi yanıyorlar. Daha sonrasında Çırağan Sarayı yangınında. Oradakiler yanınca zabıt cerideleri ondan sonra bir daha bulunamıyor. Hakkı Tarukus bunları tekrar gazetelerden derliyor. Çünkü gazetelerde bunlar yayınlanıyor. Yayınlanan zabıt cerideleri hepsini derliyor ve bunları bir şekilde...
1: Yani belgelerin gazete yansımalarından tekrar belgeleştirilip arşivlenmiş.
0: Evet, belki de elimizde kalsaydı, belki de muhtemelen daha fazla ayrıntılar. Çünkü bazı gizli şeyler oluyor. Gizli celseler açılıyor. Onlara dair bir şey bilmiyoruz.
1: O dosyalar yok tabii. Onlar basılacak hali yok gazetede.
0: Onlar basılmıyor. Açık olan oturumlar sadece gazetelerde yayınlanıyor. Orada da aslında güzel bir düşünce var. Hani halkın meclisi olduğu için halk ne konuşulduğunu bilsin. Gibi bir düşünce söz konusu. O Allah'tan böyle düşünmüşler ki zabıt cerdelerinin en azından
1: açık kısmı. Sizin elinize de böylelikle kaynağın bir kısmı da olmuş olsa kalmış oluyor.
0: En azından açık kısmı elimizde kalmış oldu.
1: Gerçek kişiler miymiş hocam? Yani amacınıza, emelinize ulaşmış oldunuz mu? Bu insanların kanlı canlı, ete kemiğe bürünmüş halleriyle arşivde de olsa yani karşılaştığınızda nasıl bir resim çıktı ortaya? Yani o tez doğru muymuş? Hani kapatılmak üzere zaten kuruldu birinci yani ilk mebuslar, birinci meclis denilebilir mi? Sizin kanaatiniz ne oldu?
0: Denilemez olduğunu biz iddia etmeye çalıştık ve bunu savunmaya çalıştık kitapta. Çünkü bu insanlar hakikaten mebus olduklarının farkındalar ve mebusların gücünün de farkındalar. Yani biz buraya iktidarın zirvesine bir güç olarak koyulduk. Padişahı kontrol edecek bir güç olarak, halkın bir temsilcisi olarak buradayız. Hatta bunu zabıt cerdelerindeki konuşmalarından çıkartabiliyoruz. Hani bizi halk seçti, biz buraya öyle geldik. Bunu sürekli vurguluyorlar.
1: Temsilde olduklarını,
0: evet,
1: halkı temsilci olduklarını farkındalar.
0: Ve zaten meclisin kapatılma sürecinde de birazcık sertleşmeleri durumu söz konusu. Çünkü 93 harbi yaşanıyor bir yandan da. Yani siyaseten de bir karışık bir durum söz konusu. Ve Abdülhamit burada şöyle bir şey güdüyor. Hani bir karar alınacaksa ortak bir karar alalım. Hani birazcık hepimizin kararı olsun ve kimse karşı çıkmasın bu işe. Padişahın aldığı bir karar diye benim üzerime sorumluluk kalmasın gibi bir durum söz konusu oluyor. Ve burada meclisten de bazı isimler çağrılıyor. Hani onlar da karar ortak olsunlar diye. Ve meclisten çağrılan isimler, padişah bizim fikrimize neden bu kadar geç soruyorsunuz gibi direkt padişahın yüzüne karşı bir şey söz konusu. Sitem söz konusu ve birazcık kapatılması da bu olaylara denk geliyor. Hani padişah bunlar... Belki padişah, bilmiyorum, farkında mıydı bunlar bu kadar sivriler mi bana karşı? Belki haberdar değildi durumdan. Çünkü mesela şeyde meclis şeylerine gelip ziyaret ettiği olmuş. Ama oradaki oturumları takip etmiş midir? Muhtemelen Abdülhamit etmiştir de. Hani kendisine direkt birebir karşı böyle bir sert tutum olacağını muhtemelen tahmin etmemişti. Muhtemelen şok oldu. Çünkü bu konuşmadan bir gün sonra işte o kendisine bu şeyi sözü söyleyen mebus da dahil. O belirlediği 10 tane isim var muhalif olarak. O bu 10 tane muhalif ismi hemen İstanbul'dan sürdürülmesi gibi bir durum söz konusu.
1: Hayatlarına sonra nasıl devam ediyorlar? Yani yerlerine, yurtlarına mı dönüyorlar, varsa öyle, yani temsil ettikleri bölge, yer yöre açısından söylüyorum. Bunun izini sürebiliyor muyuz?
0: Sürebildiklerimiz oluyor tabii. Burada birazcık arşivlere bağlı kalıyoruz mecburen. Çünkü her insan arkasında belli bir arşiv bırakmıyor. Bıraksa da hepsine ulaşamayabiliyoruz. Şöyle bir durum söz konusu, yani meclisteyken biraz şey olan, yumuşak huylu olan, birazcık oradaki insanlarla iyi geçinen insanlar, daha sonrasında birazcık orada biz onların kariyerlerini takip etmeye çalıştık ve birazcık kariyerlerinde bir yükseliş olduğunu fark ettik. Yani meclis içerisindeyken hükümetle arasında iyi tutan insanlar birazcık yükselmişler. O bahsettiğimiz işte 10 tane muhalif mebus birazcık kariyerleri tepetaklak olmuş. Hatta burada bir tane isim var çok dikkat çeken, Halil Ganem Efendi. Halil Ganem Efendi mesela Mithat Paşa'nın da çok yakın bir arkadaşı. Oradan da birazcık şey var. Yani Mithat Paşa'ya çok yakın olması da birazcık problemli bir husus. Ve kendisi zaten Mithat Paşa'nın yanına Londra'ya gidiyor. Yani İstanbul'dan sürülüyor bunlar, kendi memleketlerinize dönün diye. Ama adam gitmiyor kendi memleketine. Londra'ya Mithat Paşa'nın yanına gidiyor. Hatta devlet arşivleri, yani Osmanlı arşivleri şöyle bir husus söz konusu. Hani bunlar ikisi bir araya geldiler gibi bir özel not geliyor. Daha sonrasında Mithat Paşa'nın tekrar

0: Hemen Türkiye'ye çağrılması, yani Osmanlı'ya çağrılması gibi bir durum söz konusu. İşte ona bir valilik teklif ediliyor. Valiliği kabul ediyor ve Mithat Paşa geri geliyor. Mithat Paşa'ya uygulanan bu taktik aynı şekilde Halil Ghanem Efendi'ye de uygulanıyor. Hani gel seni de vali yapalım. Ama kendisi tabii Mithat Paşa'nın başına gelenleri yukarı dışarıdan takip ettiği için işte teşekkür ederim.
1: Ben almayayım demek
0: evet,
1: suretiyle.
0: Kabul etmiyor. Yani birazcık dediğim gibi orada birazcık yani mebus olduklarının farkındalar. O mebusluğun gücünün farkındalar ve onu kullanmak istiyorlar. Ama tabii çok yeni bir husus. Yani parlamento tarihimizin daha başlangıcı olduğu için yani şey de hükümdar da Abdülhamit de yeni bir, onun için de yeni bir şey ve dışarıdan bir ses daha geliyor onun için mesela. Yani bu kadar karmaşanın içerisinde
1: evet, evet.
0: 93 harbi içerisinde bir karmaşa var çünkü. Yani bir farklı ses daha gelince tabii orada belki de kim olsa hani bir de
1: bütünlüğün bozulması endişesi her iki taraf için de büyük ihtimalle geçerli ve dediğiniz nokta çok doğru. Yani bir deneme süreci bu aslında. Tecrübe edilen yeni bir yönetim biçimi var bir taraftan. Gelenekle uyuşturma çabası ve günün koşulları içinde o çatışmalı halde ve aslında geriye çekilme süreçlerinde bundan nasıl etkilenecek devlet endişesi ön plana çıkıyor gibi görünüyor o sürecin sonuçları ve devamı açısından da. Çok teşekkür ediyorum. Süre gerçekten o kadar hızlı aktı ki ben hata etmişim. İkisi ayrı ayrı mutlaka konuşulması gereken şeylermiş. Ben hata etmişim. Bilginin yolculuğundan akıp giderken Osmanlı'nın ilk mebusları kıyılarına doğru çıktım. Benim için ilginç bir yolculuk oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: bu yolculuktaki ederim. Rehberleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Değerli izleyenler, misafirimiz Doktor Sinan Çakır'dı. Çok teşekkür ediyoruz size de bize bu sohbette eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Masada ne var? Başlıyor. İç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftaya giriş yaptık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine üyeleriyle bir araya geldi. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Toplantı sonrasında Erdoğan'ın hem iç siyasete hem de diplomasiye ilişkin önemli mesajları vardı. Neler söyledi? Birazdan bakacağız. Diğer taraftan hafta sonu uzun süredir beklenen bir rapor vardı. Daha doğrusu bir program vardı. Neydi o? Orta vadeli program. Ekonominin önümüzdeki yıllara ait yol haritası netleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz orta vadeli programın detaylarını paylaştı. OVP'yi de birazdan değerlendireceğiz. DEM Parti'nin 5. olağan kongresi gerçekleşti. Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor bir taraftan. 5. olağan kongrede neler yaşandı? Terörsüz Türkiye sürecinde önümüzdeki günlerde neler bekliyoruz? Bu konuyu da değerlendireceğiz. CHP'de gözler partinin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'e çevrildi. 9 Eylül tarihi itibariyle artık kongre sürecinde de netliklerin belli olması bekleniyor. Bu noktada il ilçe kongreleri önemli. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde neler yaşanıyor? Yeni Parti ile gerilimler devam ediyor. Yeni Parti cephesinde ise bir İyi Parti karışıklığı var. Özgür Özel'in son açıklamalarında yine konuşacağız. Diğer taraftan İBB soruşturması, İmamoğlu Suç Örgütü soruşturması da devam ediyor. Yeni dalga gerçekleşti o soruşturmada. Tabii yeni dalganın olduğu tek soruşturma İBB soruşturması değildi. Ahbap Suç Örgütü'ne yönelik de yine bir operasyon gerçekleşti. Ahbaplar Derneği'ne yönelik de aslına bakarsanız düzelteyim. Bir operasyon, yeni bir dalga operasyon gerçekleşti. Ona da bakacağız. Özellikle bu deprem bölgesiyle alakalı toplanan yardımlar İzmit'te bir depodan çıktı. Böyle insanın kanını donduran görüntüler vardı. O görüntüleri de getireceğiz ekranlarınıza. Diplomasi dediğimizde gözler Gazze'ye çevriliyor. Gazze'de İsrail saldırıları hala devam ederken İsrail sadece Gazze'yi de hedef almıyor. Batı Şeria'yı hedef alıyor. Lübnan'ı hedef alıyor. Suriye'yi hedef alıyor. Bu noktada Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'e yönelik bir tepki açıklaması geldi. O açıklamanın da yine detaylarına bakacağız. Pakistan savunma sanayini, özellikle savunma sanayindeki ürünlerini Türk menşeli silahlarla doldurmaya başladı. Bugün sosyal medya hesaplarından yapılan bir açıklama vardı Pakistan cephesinde. Pakistan'ın savunma sanayi noktasında Türkiye ile yakın işbirliği konusunu da gündeme getireceğiz. Bu önemli neden? Çünkü Pakistan ve Hindistan arasında sürekli tırmanan bir gerilim var. Hindistan cephesinde de camiler hedef alınmaya devam ediyor. Tüm bu konuları konuşacağız. Peki kimlerle? Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Yusuf Alabar da bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok iyi yayınlar diliyorum.
0: Siyaset bilimci doktor Sayın Mehmet Bozkuş bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ve gazeteci Sayın Levent Eke bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şimdi ilk konumuz kabine toplantısı tabii. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine üyeleriyle bir araya geldi demiştik. Arkadaşlarım oradan bir ses hazırladılar. Ses 1 arkadaşlar. S1 olarak kodlamıştık listeye. Bir getirelim ekranlara. Neler var? Ona göre devam edelim. Yönetmenim hazır mı sesimiz? Tamam, birazdan onu getireceğiz ekranlara. Şimdi önemli başlıklar vardı o noktada. Özellikle kabine toplantısında pek çok konu başlığının değerlendirilmesi bekleniyordu. Diplomaside, iç siyasette baktığımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle açıklamalar yaptı. Türkiye'ye dost olan kazanacak ifadesini kullandı. Türkiye kimseye düşmanlık beslemiyor. Soğukkanlı tavrımız kimseye hayali sürüklemesin mesajı. Burada altı çizilen noktalardan bir tanesiydi. Diğer taraftan özellikle Osmanlı ve Selçuklu hatırlatmaları burada öne çıkan başlıklardı. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen kaybedecek. Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alıyoruz. Dış politikada Türkiye'yi merkeze alan bir yaklaşımla hareket ediyoruz dedi Erdoğan. Daha pek çok başlık var, birazdan gelecek. Ama biz değerlendirmeye başlayalım Yusuf Alabar'da.
1: Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu Türkiye'ye dost olan kazanacak cümlelerini iyi hatırlayalım. YPG, SDG silah bırakmayıp sürekli olarak sağ gözüyle Tel Aviv'e bakmaya devam ettiği süre zarfında Türkiye'ye dost olan, Türkiye'ye müzahir olan, Türkiye ile birlikte hareket eden kazanacak. Türkiye'nin dışında kendisine hamiler arayanlar ise kaybedecek diye bir konuşma yapmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuşmasını yaptığında bunun bir hamaset olarak söylendiği cümlelerini ekranlarda günlerce anlatanların olduğunu biliyorum. Ve daha sonrasında Suriye devrimi gerçekleşti. 8 Aralık 2024'te Türkiye ile ilişkileri bilinen ve demokratik anlamda bir şeyleri Suriye'yi dönüştürmek isteyen Suriyeli muhalifler Arabıyla, Kürtüyle, Türkmeniyle kazandılar. Türkiye ile birlikte hareket etmeyen ve silah bırakmamakta direnenlerle alakalı da 26 Ağustos 2025 yani bundan tam bir yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada kılıç kınından çıkarsa kaleme de kelama da yer kalmaz demişti.
0: Evet.
1: O zaman da bu konuşmaları hamasi konuşmalar olarak nitelendiriyorlardı. Ve Aralık ayı geldiğinde Halep'ten Fırat'ın doğusuna Irak hududuna kadar SDG'nin Tel Aviv'le hareket eden yapısı kırıldı. Ve geldiğimiz noktada kendisini lağvederek Suriye içerisinde farklı bir formasyona konu taşındı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı coğrafyada Türkiye ile birlikte hareket edenler kazanacak. Türkiye ile birlikte hareket etmeyenler birilerinin ajandasında piyonluğa devam edenlerle alakalı uyarıları var. Hiç kuşkusuz bu uyarılar Tel Aviv ile birlikte coğrafyayı tasallutu altına alabileceğini düşünen bir takım isimlere yönelik. Kim gibi? Kendini devlet zanneden Güney Kıbrıs Rum yönetimi gibi veya Yunanistan gibi. Taşıma suyla değirmen döndürebileceğine inanan bu zihniyet, geçtiğimiz günlerde P-16'ların 4.5 versiyonları kendilerine teslim edilir edilmez Yunan Başbakanı Mitsotakis, biraz da iç politikasını tahkim etmek maksadıyla hızlı hızlı işte Türkiye'ye karşı hava anlamında bir takım üstünlükler elde ettiklerini ve bu elde etmiş oldukları üstünlüğü mutlaka kullanacaklarını söyledi. Bak burası çok kıymetli. Nasıl kullanır? İşte adalar ile alakalı oranın silahlandırılması konusunda meydan okuyucu bir tavır ile İsrail'den alınacak Aşili kalkanı çerçevesindeki hava savunma sistemleri bunu kullanarak kullanmaya kalkabilir. Ya da Türkiye'nin savaş sebebi sayacağını söylediği Ege Adaları'nın 12 mile çıkartılmasıyla birlikte Adalar Denizi'nde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne nefes alma hakkı dahi bırakmayacak bir oldu bittiği gündeme getirebilir. Ama bu her ikisinde de Yunanistan açısından çok sağlıklı olmayabilir. Neden? Çünkü İsrail'in taşıdığı suyla değirmeni döndürme Türkiye'ye rağmen çok mümkün değil. Neden değil? Şimdi ben Balıkesirliyim. İşte Midilli Ayvalık'ın hemen karşısındadır. Yüzsen geçersin. Yani ortalama bir yüzücüysen.
0: Biraz bağırdığında duyuluyorsun.
1: Yüzerek geçersin. Meis öyle. Meis'te Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bağırsak duyarlar mı? Bunları çok ciddiye almak lazım gelir. Zaman içerisinde şöyle bir düşünce bende hasıl olmuştu. İşte Westfalyan devlet ve günümüzde 1947'de ortaya çıkmış yeni dünya düzeni Bretton Woods sistemi gibi bir sistem ile artık sınır değişikliklerinin çok öyle mümkün olmayacağı kafamda nedense önemli oranda bir yer etmişti. Yunanistan'da görev yaptığım dönemde de adaların Türkiye ile olan pozisyonunu çok daha yakın bir şekilde inceleme şansı bulduğumda yani bu adaların mevcut statüsünün uzun süre sürdürülebilir olmadığı gerçeğini görmeye başladım. Düşünebiliyor musunuz? Meis Adası Yunanistan'a 580 kilometre, bana ise birkaç kilometre. Yani bana rağmen sen o adayı orada müdafaa edebiliyorsan ayrı bir askeri başarı örneği olur zaten o iş.
0: Evet.
1: Fakat daha sonrasında işte Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da gördüm ki öyle sınır değişikliğinin olmayacağı kesinlikle işte Bretton Woods'la birlikte dünyanın bir farklı bir eşiğe geçtiği falan gibi böyle bir kavramın olmadığını gördüm. Yani biz bu en son Jared Kushner ve Witkoff'un öncülüğünde Rusya ile Ukrayna arasında 4 yıldan bu yana devam eden savaşa bir nihayet verilirse işte bu programda da kayıt altına geçsin ki Sayın Daş'tan Rusya'nın bir takım toprak kazançlarıyla buradan ayrılacağını görüyoruz. Buraya niye geldim? Buraya şunun için geldim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği ikazları ciddiye almak lazım. Almazsanız sınırların değişmeyeceği, Avrupa'nın arkanızda duracağı, dolayısıyla da adaları kaybetseniz bile tekrar size anlaşmayla geri verileceği gibi yanlış bir hesap yapıyorsanız bu yanlış hesap size bizim çok güzel bir atalar sözümüz var. Dimyat'a pirince giderken sizi evdeki bulgurunuzdan da eder. Çünkü ceketin düğmeleri yanlış bağlanmış. Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti açık bir şekilde diyor ki yani bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama siz bir oldu bittiyle bunu bizim tarafa yıkma gayreti içerisinde olur ve namlunuzdan çıkan ilk mermi sizden çıkarsa bunun bedeli mutlak surette olur. Peki evet. O zaman ne olur? Yani Cumhurbaşkanı söylediği şey de şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ege dediğimiz bölgenin de, Balkanlar dediğimiz bölgenin de, Doğu Akdeniz'in de, Kuzey Afrika'nın da, Orta Doğu'nun da, Kafkasların da, Türkistan coğrafyasının da en önemli deve dikeni niteliğinde çıkartıp atması kolay olmayan bir ülkesidir. Hepsinin kaderinde var olan bir ülkedir Türkiye. Türkiye bugün mevcut yapısı ve tarihiyle Çin'in de kaderinde vardır. Nemçelilerin de kaderinde vardır. Yani Polonyalıların, Avusturyalıların düzeltiyorum. Türkiye bugün Lehistan'ın yani Polonya'nın da kaderinde vardır. Yunan'ın da, Bulgar'ın da, Ukraynalı'nın da, Arap'ın da, Suriyeli'nin de, Azerbaycanlı'nın da, İranlı'nın da hepsinin kaderinde vardır Türkiye. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yok sayarak buralarda bir takım Churchill'in hıçkırığı gibi haritalar çizmeye kalkarlarsa bunların hepsi ellerinde kalacaktır. Bunlar kesinlikle hamaset değil. Bakınız Kafkasya'daki 33 yıllık statüko işgal sona erdirildi. Libya'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elini tutan taraf kazandı. Kafkasya'da Türkiye'nin elini tutan taraf kazandı. Suriye'de Türkiye'nin elini tutan taraf kazandı. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Rumların ortaya koyduğu vahşete rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile kader birlikteliği yapan kardeşlerimiz kazandı. Somali'de Eşşebap terör örgütüyle imtihan edilen Somali halkı Türkiye'nin elini tuttuğu için kazandı. Katar'da 2017'de bir oldu bittiyle Katar'ı dünya coğrafyasından silmeye kalkanlara rağmen oradaki Türkiye'nin uzatmış olduğu eli tutan Katar kazandı. Bunlar görüldüğü için birileri bir bardak suda fırtına kopartmaya çalışıyor. Ama dip dalganın nereden geldiği örnekleriyle sunduğum gibi ortada.
3: Şimdi bir bakalım Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini şöyle bir hatırlayalım. Hazırmış görüntü. Arkadaşlarım bir getirsin ekrana.
4: Selçuklu'yu, Osmanlı'yı yok sayıp eski Türk tarihinden tek hamlede Cumhuriyet'e atlayan tarih okumalarını da kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Bunlar Türkiye'yi ve Türk milletini asli kimliğine yabancılaştırmaya çalışan ruhsuz, köksüz ve hatta İslamsız bir millet hayali gören son derece tehlikeli, son derece art niyetli toplumsal mühendislik projeleridir. Malazgirt'ten verdiğimiz mesajların muhataplarına ulaştığını sonrasında çıkan seslerden gördük. Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. İttifak ve ittihat siyasetimiz doğrultusunda gönül coğrafyamızın tamamında birlik ve dirliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız.
3: Şimdi Mehmet Hocam bir taraftan diyor ki ameliyat yaptırmayız. Cumhurbaşkanı. Evet. Diğer taraftan da Türkiye'yi çevrelemeye çalışanlara yönelik mesajları var. İşte Osmanlı ve Selçuklu vurgusu biraz ön plana çıkıyordu. Daha öncesinde de hatırlarsanız atımızın kuyruğunu bağladık demişti. Evet. Bu aralar böyle çok fazla tarihsel göndermeler yapıyor Cumhurbaşkanı. Türkiye'yi kim çevrelemeye çalışıyor?
2: Tabii ki Türkiye'nin etrafındaki gelişmelere baktığım zaman Birinci Dünya Savaşı'nın cephesinin hala kapanmadığı gerçeğini hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla ana hedef olarak Türkiye'yi bugün kendilerine rakip olarak görenlerin, Türkiye'yi karşılarında ulaştığı güçten rahatsız olanların ve Türkiye'nin tarihsel süreçte bölgedeki etkisinin bugün yeniden güçlü bir Türkiye ile canlanmaya başladığı gerçeğini hatırladığımızda tüm ülkeleri şöyle tehdit ediyordu Siyonist devlet. Osmanlı ruhuyla geliyorlar. Ama Osmanlı ruhu neyi ifade ediyor? Selçuklu ruhu neyi ifade ediyor? Sayın Cumhurbaşkanımız burada bunu en net ve en üst perdeden hem Malazgirt'te atın kuyruğunu bağladık sözüyle ortaya koydu. Atın kuyruğunun bağlanması sefer vaktinin geldiği anlamına gelir ki bu sefer insani noktada, diplomasi noktasında gerektiğinde Türkiye'nin bekası ve güvenliği noktasında tavizsiz bir Türkiye'nin artık gücüyle sahada ve diplomaside ve masada var olduğunun en üst perdeden ifadesi. Tabii kuyruk bağlanır, saf tutulur, karar verilir, artık sözü sahada söylenir noktasında değerlendirdiğimiz zaman alması gerekenler buradan en net cevabı aldıklarını söylememiz gerekiyor. Özellikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Tabii Türkiye bugün dünyada değişen güç dinamizmi noktasında önemli bir güç noktasına geldi. Ve bunu da başarırken Türkiye izlediği politikalarla kimsenin toprağında gözü olmadan, başkalarının toprağında gözü olanlara karşı da toprak bütünlüğünü savunarak önemli bir planlanan planların bozulmasını sağladı. Ya hatırlayın, Yusuf Hocam da söyledi, Suriye'deki gelişmeleri en derinden takip ettiğimiz zaman terör koridoru, Davut koridoru, Arzu Mevüt hayalleri ve bugünkü gelinen nokta Suriye'nin toprak bütünlüğü, Irak'ın toprak bütünlüğü, cetvelle böldükleri bu coğrafyada artık kan ve gözyaşının son bulması politikalarının Türkiye tarafından sahada ve masada ve muhataplarla beraber yürütüldüğü bir gerçeklik var. Dün devlet-i aliyeyi parçalayanların, Sykes-Picot çerçevesinde yürüttükleri politikaların bugün güçlü Türkiye ile beraber Türkiye

ulaştığı hinterland etkisinin Balkanlardan Türkistan coğrafyasına, Afrika'ya ve Büyük Anadolu coğrafyası dediğim, benim İngilizlerin Orta Doğu dediği bu coğrafyada artık bir güç dinamizminin ortaya çıktığını görüyoruz ki bu güç dinamizmini Türkiye çok büyük bir stratejik hamlelerle bir araya getirdi. Ve unutmayalım ki istikrar, cesaret ve bu cesaretin sahaya yansımasındaki izlenen politikalar, Türkiye'nin S-400'de başlayan stratejik bağımsızlık noktasındaki attığı adımlar, NATO zirvesiyle ulaştığı güç noktası ve savunma sanayisindeki geldiği nokta, bunu perçinlediğini görmemiz gerekiyor. Ve bugün Türkiye insani diplomasi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'deki her seferinde söylediğimiz çok önemli sözü, dünya beşten büyüktür. Bu ne demek? Dünya beşten büyüktür noktasıyla beraber artık dünyada güç dinamizminin, güç yapılanmasının yeniden şekillenme sürecinin ve bunun sancılarının başladığının ifadesidir. Ve bu sancılar doğarken de birçok güç yapılanmasının da artık değişime doğru yol aldığını görülmesini sağladı. Ve bu görülme neticesinde kendilerini bölgede Türkiye'ye karşı rakip görenlerin, özellikle etrafımıza baktığımız zaman İsrail'in, Güney Kıbrıs Rum kesiminin, Yunanistan'ın ve onlarla işbirliği yaparak kapalı kapılar arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden'cı yönetiminin veya Amerika Birleşik Devletleri'ndeki etkiledikleri lobilerin veya Avrupa'daki etkiledikleri lobilerin Avrupa Birliği üzerinden şimdiye kadar şımarık çocuk olarak kendilerinin istediğini alabildiklerini zannedenlerin 90 milyar avroyu aşan borçlarıyla bugün tüm her şeylerini kaybetme noktasına gelmiş olan bir Yunan siyasetinin bugün Türkiye üzerinden kendi kazanımlarını sağlama noktasında yeni bir yol haritasına girdiğini görüyoruz. Ve bu yeni yol haritasında özellikle Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve Doğu Akdeniz'in zenginlikleri, unutmayalım ki Türkiye'nin 5 deniz stratejisiyle beraber ulaştığı önemli bir güç noktası var. Ve bu 5 deniz stratejisi değişen enerji jeopolitiğinden değişen ticaret koridorlarına kadar artık Türkiye'nin bir merkez ülke konumuna geldiğini Sayın Cumhurbaşkanımızın Şangay zirvesinde ortaya koyduğu politikalarla en üst perdeden hem Xi Jinping hem Putin hem de diğer katılımcıların gördüğünü söylememiz gerekiyor. Ve bundan rahatsızlık duyan yapılar nedir? Bu coğrafyadaki gücü kimseye kaptırmak istemeyen yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Ve Suriye'nin istikrarı, Irak'ın istikrarı ve Irak'ın yeni enerji jeopolitiğinde ortaya koyacağı Basra petrollerinin, özellikle bugün Basra petrollerinin 110 milyar varili keşfedilmiş olarak değerlendirdiğimizde günlük 2,5 milyon petrolün Ceyhan ve Suriye üzerinden Banyas limanlarına aktığını değerlendirdiğimizde enerji jeopolitiğinde güç noktasına gelen bir Türkiye'yi göreceğiz. Bugün dünyada enerjiye sahipsiniz ve teknopolitik çağda teknolojik savaşın artık giderek farklı bir alana yönlendiğini gördüğümüzde ve bu teknopolitik çağdaki teknolojik madenlerin ihtiyacının Rusya-Ukrayna savaşıyla zirveye çıktığını gördüğümüzde ve son Kushner-Witkoff ziyaretiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ana hedefinin bu madenleri işletme noktasındaki artık ihtiyaç duyduğu yeni nesil savaş teknolojileriyle değerlendirdiğimizde Türkiye dünyadaki ikinci büyük nadir toprak elementleri zenginliğine sahip olan bir ülke konjektöründe değerlendirdiğimizde ve bugün dünyadaki ilk 3 yüksek nitelikli yeni nesil savunma sanayilerini üreten ülke konjektöründe olan bir Türkiye'yi değerlendirdiğimizde bugün Türkiye'nin düşmanlarının artacağı, ancak Türkiye'nin dostluğunu kazananların, Türkiye'nin geleceğiyle beraber yol alanların da kazanacağı gerçeğinin farkında olan ülkeleri ortaya çıkarttı. İşte bunların en son neticesine baktığımız zaman Mekke Anlaşması'yla bu sürecin bölge ülkeleriyle beraber perçinlendiğini görürüz. Unutmayalım ki bu anlaşmalarından öncesi yapılan çok stratejik anlaşmalar var. Ve bu anlaşmalara baktığımız zaman Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Stratejik İşbirliği Anlaşması, Türkiye-Azerbaycan Şuşa Beyannamesi'yle beraber ortaya çıkan yeni bir güç dinamizmi var. Ve Balkanların yeni dinamizminde Türkiye'nin etkisinin özellikle Yunanistan üzerinde ve Almanya üzerindeki rahatsızlığını, Balkanların bugün karıştırılmak istenen noktada Türkiye'nin güç dinamizmiyle ayakta durduğu gerçeğini hatırladığımızda, Türkiye'nin barışı götüren ancak kimsenin toprağında gözü olmayan ve bununla da beraber insani yardım politikalarını da ön plana çıkartan bir yol haritası izlediğini gördüğümüzde, bundan rahatsızlık duyanların şimdiye kadar bu bölgede kan ve gözyaşı üzerinden
beslenen ülkeler olduğu gerçeğini hatırlatmakta fayda var. Ve bu kan ve gözyaşı üzerinden dünyayı şimdiye kadar yöneterek istediklerini elde edenlerin artık değişen güç dengesi noktasında bu süreçten yavaş yavaş kendilerinin zayıfladığı noktaya vardıklarını hissediyorlar ki Türkiye'yi ana hedef olarak karşılarına

0: veya subayı ve uzman çavuşlarının bu vatan uğruna 86 milyonun 15 Temmuz hain darbe girişimini yapanlara karşı liderinin etrafında birleştiğinin farkına varmadan yaptıkları bir nokta vardı ki işte burada artık milli irade her şeye hakim. Milli irade idarenin üzerine geçerek yeni bir politikayı ortaya çıkarttı ve bu irade bugün Türkiye'nin ulaştığı güç noktasında önemli bir istikrarı, cesaretlenmeyi ve dünyadaki güç dinamizmi içinde merkez küresel güç ve küresel balans üreten bir güç Türkiye gerçeğini ortaya çıkarttı.
1: Bu mesajların birinci hedefinde sizce hangi ülke var?
0: Bu Türkiye'yi kendisine karşı hedef alan Siyonist devlet var.
1: İsrail.
0: Güney Kıbrıs Rum yönetimi var baktığımız zaman. Onlarla işbirliği yaparak biz kimseyi kendimize düşman görmüyoruz. Bakın yaptığımız Mekke Anlaşması'nda bile hiç kimseye karşı bu yapılanmanın oluşmadığını, isteyenin katılabileceği noktasında net bir tavrımızı ortaya koyuyoruz. Ancak Türkiye'ye karşı husumet besleyenlerin kim olursa olsun en üst perdeden de cevabını alabileceklerini tarihsel süreçte de gördük. Unutmayalım ki Bengü Devlet Selçuklu, Yüce Devlet, Devlet-i Aliye ve Ebedi Devlet Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bu düşmanlık Kars'tan Edirne'ye kadar, Trabzon'dan Antalya'ya kadar her karış toprağında şehit kanının olduğu bir noktada ruhun ve mücadelenin ne olduğunu tüm dünyaya göstermiş olan büyük bir Türk milleti var. Ve bu büyük Türk milleti bugün lideriyle beraber yol yürüdüğü gerçeğini hatırladığımızda Türkiye'yi düşman olarak görenlere en üst perdeden verilmiş olan bir cevap olarak da bunu değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Ya şöyle bir şey oluştu mesela son yıllarda. Sanki Osmanlı tarihi çok kötü bir tarih. Osmanlı çok kötü bir devlet. Osmanlı bize çok büyük kötülük yapmış gibi. Osmanlı tarihini konuşmaktan, Osmanlı geçmişinden bahsetmekten insanları intina ve korkutur hale getirdiler.
0: Ama bunu neden
2: yapıyorlar? Cumhurbaşkanı da altın çiziyor ya, İslam'la da ayrıştırmaya
0: çalışıyor. Bakın bunu neden yapıyor? İsrail bunu özellikle kullanıyordu. Tabii. Neden? Çünkü İsrail algı stratejileri konusunda dünyadaki en iyi uygulayan devletlerden bir tanesi. Ve stratejileri şuna dayanır. Her yerde var olacaksınız, hiçbir yerde olmayacaksınız. Ve Alien Sharon kurmuştur. 72 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam tarihin ya da 73 yılıydı. Ve bu algı stratejileri merkezindeki çalışmalarında ana hedef olan ülke bugün Türkiye. Neden? Çünkü Devlet-i Aliye köklü bir geçmiş demek. Ondan öncekisi Selçuklu köklü bir devlet demek. Şimdi kadim Türk devleti dediğimiz zaman kadim Türk devletinin neleri iştigal ettiğini tarih boyunca okuduğumuz zaman bu millet öğrendiği zaman benliğine ve kültürüne sahip olma ruhu ortaya çıkartıyor. Ve bu benlik ve kültür ruhunun bugün coğrafyada cetvelle çizilerek terbiye edilen yönetimlerin yönettiği milletlerde de bu benlik ve bilinçlenmenin oluşmasını sağlıyor. Dolayısıyla bugün Türkiye kimsenin toprağında gözü olmadan Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan başka bir ülke var mı coğrafyamızda? En üst perdeden bunu dünyada gündeme getirebilen başka bir ülke var mı? 4 milyon aşan Suriyeli kardeşimizi kabul ederek yıllarca onlarla ekmeğini paylaşan başka bir millet var mı baktığımız zaman? Coğrafyamızda hangi bir sorun olursa ya da dünyanın herhangi bir noktasında işte Yusuf Hocam söyledi, Libya'daki sorun, Somali'deki sorun, Sudan'daki sorun, Yemen'deki sorun baktığımız zaman Pakistan'daki gelişmeler, Azerbaycan'daki gelişmeler çerçevesinde kimin yardıma ihtiyacı varsa insani noktada bu köklü devlet gelişmişimizin yönetim anlayışından kaynaklı. Dolayısıyla Osmanlı tarihinden rahatsız olanların kendi benlik ve bilinç kültürlerinde Osmanlı'ya karşı duydukları alerjinin etkisini görüyoruz. Unutmayalım ki tarihlerine sahip çıkanlar geleceklerine yön verirler. Tarihlerini bilenler benliklerini bilirler. Tarihlerini iyi anlayarak değerlendirenler geleceklerini garanti altına alarak gelecek planlaması yapan devletler olurlar. Ve biz devletiz, ülke değiliz. Aradaki fark bu. Yani biz sadece bir devlet olarak hem kadim yapılanmamız var, ülkelerin de sadece coğrafi alanları vardır. Dolayısıyla biz hem milletiz hem devletiz. Ve bu milletin, bu devletin dünyaya öğrettiği çok önemli şey var. İnsanlık, insanlık, insanlık.
1: Şimdi hocam tarih kitaplarında hep şöyle olur ya, mesela bir savaş, bir anlaşma, yanında bir tarih yazar. Mesela 1354 işte Osmanlı şurayı aldı ya da sınırlar şuraya kadar ulaştı diye. Bence o tarihler yazılırken yanına parantez içerisinde kaç yıl kaldığı da yazılmalı. Çünkü biz onları hep böyle

0: Sanki şey ya, 1354'te almışız, 1355'te geri vermişiz gibi. Yani öyle bir algı oluşuyor. Neden diyorum? Bakın 1354'te Çimpe Kalesi ve Gelibolu'nun alınması Rumeli Avrupa kıtasına geçiliyor. 1526'da Mohaç Meydan Muharebesi ile Macaristan'ın büyük ölçüde ele geçiriliyor Osmanlı tarafından. Viyana'nın kapılarına kadar gidiliyor. Ya orada Avrupa'nın büyük bir bölümü Osmanlı'da. Ukrayna'nın orta kesimleri Osmanlı'da. Kırım Osmanlı'da. Hani geliyoruz Güneydoğu ve Balkanlar'da Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Bosna Hersek, Romanya yani Efrakbolu'dan Arnavutluk dahil tüm Balkan coğrafyası Osmanlı'da. Ve bu öyle 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl falan Osmanlı'da kalmıyor yani.
1: Bakın bir konferansta Amerikalı bir profesör bana şunu söyledi. Dedi ki siz dünyaya insanlığı öğretmiş bir milletsiniz. Dolayısıyla sizin kurduğunuz kervansaraylar, hanlar da sizin düşmanınız olan insanları iyileştirdiniz, karınlarını doyurdunuz, gideceği yere kadar da güvenliklerini sağlayarak teslim ettiniz. Ama diğer medeniyetler ne yaptı? Sizi hep düşman olarak gördü. Bu insanlığınızın farkında değiller dedi. Bu çok önemli bir nokta. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin izlediği politikalar perspektifinde de değerlendirdiğimizde bu süreç hala geçerli ve unutmayalım ki devlet aliyenin çıktığı her noktada kan ve gözyaşı eksik olmadı.
0: Evet.
2: Ben bir saplama yapabilir miyim
0: Buyurun hocam,
2: müsaadenizle?
0: bir cümleyi de alayım.
2: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Selçuklu ve Osmanlı olmadan hatta İslam'ı aradan çıkartaraktan yapılan yorumlar uyarısı önemli. Ben sosyal medyayı iyi takip ettiğimi düşünen birisiyim. Her platformu kullanıyorum. Özellikle sosyal medyada X platformu üzerinde Tel Aviv'in planlarına da hizmet edecek şekilde bir tengrici gençlik oluşturulmaya çalışılıyor. Bu çok önemli.
0: Evet.
2: Ve ben iddia ediyorum yani şu konu belki de bu akşam hiçbir televizyon kanalında açılmayan bir konu. Sen açtın, bizler de katkıda
3: Evet.
2: bulunuyoruz.
3: İslamiyetsiz.
2: Bu tengrici gençlik bir takım objelerle efendime söyleyeyim şey yapılıyor, süsleniyor. Yani mesela kurt postunun içerisine büründürülmüş bir Türk kızı elinde kılıç, bindiği bir at falan. Bunların hiçbirisine karşı değilim. Hatta bunları kendi kültürüm olarak ben de kabul ediyorum. Yani kurt çok önemli bir sembol hayvandır Türk tarihinde. Ergenekon'dan çıkışın kapısını göstermiştir. Kadın keza yine Türklerin kendi örf, gelenek şeyinin içerisinde çok önemli bir yere oturur. Bunlara karşı çıktığım için söylemiyorum ama İslam'ı aradan çıkartmış tengrici bir yaklaşım. Bunlar mesela ellerine bir takım böyle şamanların çalmış olduğu deri davul benzeri bir takım
0: Değil mi?
2: şeylerle İstanbul'un içindeki ormanlarda falan terapi yapıyorlar falan. Şimdi tabii kimin ne yapacağına karışabilecek durumda değiliz. Karışmak da istemeyiz. Bu ayrı bir şey. Ama tespiti yapmakla mükellefiz. Yani dinden arındırılmış, efendimiz ritüellerden arındırılmış, Efendimizin Allah'ın selamı üzerine olsun ortaya koymuş olduğu sünnet-i seniye tamamen unutturulmaya çalışılmış
0: Evet.
2: ve kökü olmayan bir tengrici yaklaşım içerisinde konu ele almaya çalışılıyor. Bu kesinlikle bir İsrailiyat projesidir. Buna çok dikkat ediyor olmak lazım. Osmanlı'ya karşı olan vefasızlıklarını her daim İsrail'in bakanlarından da Netanyahu'nun da ağzından duyuyoruz zaten. Neden vefasızlık diyorum? Çünkü Kirli İzabel'in Engizisyon mahkemelerinden İspanya'da Engizisyon'a tabi tutulan Yahudiler Atam Bayezid Han tarafından gönderilen Kemal Reis'in fırkateynleriyle İstanbul'a, Selanik'e ve İzmir'e yerleştirilmişlerdir. Ve bununla alakalı kendi kurdukları vakıflarla 1992 yılında 500. yıl anısı çerçevesinde Türkiye'ye övgü dolu sözler söyleniyordu.
0: Evet.
2: Şimdi ne oldu da 1992 yılında Türkiye'ye ödüller verildiği, övgü dolu sözler söylendiği, Kirli İzabel'in Engizisyonlarından Yahudileri alıp selamet yurdu Osmanlı'nın vilayetlerine yerleştirildiği anlatılıyordu da birdenbire devran döndü de Osmanlı karanlık bir çağ olarak betimleniyor. Hadi Netanyahu bunu söylüyor bir Polonya Yahudisi olarak. İsrail'in içerisinde Türkiye'den giden Yahudilerin ağzından bugüne kadar tek kelime bir itiraz duymadığımız gibi maalesef gönül kırgınlığı yaratacak şekilde hala ülkemizde onurlu bizlerle eşit bir vatandaş olarak yaşamasından iftihar

0: ettiğimiz Musevi vatandaşlarımızdan da tek kelime hadsiz. Sen ne diyorsun? Bizi buralara alıp yerleştiren devletin adı Devlet-i Ali Osmani'dir. Sana göre karanlık çağ olabilir ama o Devlet-i Ali Osmani ki sadece bizi yerleştirmekle kalmadı. Kudüs'ün Şam kapısına La ilahe illallah, İbrahim Halilullah, Allah'tan başka ilah yoktur. Ve İbrahim Allah'ın dostudur, o Halil kelimesi Kur'ani bir kavram.
1: Evet.
0: Şimdi kardeşim bunu niye yazdırdı Kanuni Sultan Süleyman? O kapının altından giren, bugün Abraham Accord diyoruz ya, Hazreti İbrahim'e tabi olmuş Müslüman da, Hristiyan da, Yahudi de, gönlü muğber olmasın, kırgınlık olmasın diye tuttu o taşa yazdırdı. Bunların hiçbirisi yok. Konuyu kimin ağzından görüyoruz? Soykırımcı bir çetenin ağzından insanlık konusunu tartışıyoruz.
1: Hocam bizim millet yani çok garip. Ben bu kadar daha ecdadıyla kavga eden başka bir millet görmedim.
0: Örneklerini veriyorum işte.
1: Yani İngilizler tarihlerinde ne kadar çok olay var değil mi?
0: Tabii.
1: Yani baktın bir sürü utanılacak olay da var o İngilizlerde, vardır Fransızlarda, İtalya'da.
0: Ya bizim
1: sürü
0: tarihimizde
1: var.
0: De var. 6-7 Eylül olayları işte. Evet, dün hocam, kutladık.
1: Onlar
0: yani
1: da
0: o azınlıkların dükkanlarının yağmalamanın ne dini İslam ile, ne insanlık ile, ne vatandaşlıkla izah edilebilir
1: tabii,
0: bir yeri
1: tabii
0: var
1: ki.
0: Mı? Ama bu bizim tarihimizi değiştirmez. Cumhuriyetimizi küçültmez. Biz bilelim, yüzleşelim.
1: Sen kendisini bizim kadar acımasız bir millet daha gördün mü?
0: Görmedim.
2: Balkanlara taşıdığımız, oraya yerleştirdiğimiz Türkler daha fazla sahip çıkıyorlar. Tabii.
1: Hocam Balkanlarda ya da işte Avrupa'daki Ortodoks topluluklar şunu her zaman için söylerler. Ya biz bugün dinimizi rahatça yaşayabiliyorsak tabii Osmanlı sayesindedir diyorlar. Çünkü bizi Katoliklerden korudular diyorlar yani. Eğer ki onlar olmasaydı bizim burada hiçbirimizin kökü kalmayacaktı diyorlar. Bunlar adamlar söylüyor. Biz de Osmanlı tarihi dendiği zaman, Selçuklu tarihi dendiği zaman böyle bir anda tüylerimiz diken diken oluyor. Yani çok garip gerçekten. Şimdi bir taraftan bu var, diğer taraftan da bu son zamanlarda diplomasi üzerine çok fazla konuşulan, tartışılan mevzulardan bir tanesiyle alakalı da Cumhurbaşkanı konuştu. Mesela Şangay İşbirliği Örgütü. Şangay verimli geçti diyor. Şangay İşbirliği Örgütü Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısıdır. Teşkilatla işbirliğini sürdürmeye devam edeceğiz diyor. Şangay konusu ne zaman açılsa Türkiye ile alakalı hep şey derler. Ya Türkiye'nin bir eksen kayması mı var? Nedir bu? İşte Şangay'la biz niye görüşüyoruz? Bir Mekke, bir Şangay derken. Diğer taraftan Eylül ayının sonunda da Birleşmiş Milletler toplantısı yapılacak. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde. Levent Hocam.
2: Eksen kayması yok anladığımız kadarıyla ama çok yönlü bir diplomasi arayışı var. Şangay İşbirliği Örgütü de bunların başında geliyor. Tabii deminden beri konuşuyoruz. Türkiye'nin emperyalist emeller gütmediği, hep barıştan yana olduğu. Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirvesi, Bişkek'teki zirvesi de bunun en büyük örneği oldu. Neden böyle söylüyorum? Erdoğan'la Putin görüşmesinden. Bahisle. Evet. Çünkü Erdoğan'la Putin bir araya geldi. Sonrasında peşi sıra hemen birkaç gün sonrasında işte Amerikan heyeti hem Rusya'da hem Ukrayna'da temaslarda bulundu ve orada bir barış arayışının filizlendiğini gördük biz. Buna kapıyı aralayan kim? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Putin'le yaptığı görüşmenin hemen ardından uçakta gazetecilerle sohbetinde anlatmıştı. Putin barışa yakın, barışa sıcak bakıyor demişti. İşte o açılan kapıdan bence Amerika Birleşik Devletleri heyeti girdi ve şimdi orada bir inşallah, umalım ki güzel bir sonuçla o temaslar neticelensin, bir barış arayışı var. Şangay İşbirliği Örgütü işte buna da vesile olması sebebiyle bence önemli. Tabii Türkiye gittikçe diplomasinin ortasına, merkezine oturuyor gibi görünüyor. İşte bir tarafta Şangay İşbirliği Örgütü, yakın zamanda muhtemelen biz oraya da üye olacağımızı göreceğiz. Bir tarafta NATO, bir tarafta işte Türkiye peşi peşine zirvelere ev sahipliği yapıyor. NATO zirvesini geride bıraktık. Şimdi Kasım ayında işte COP31 zirvesi olacak. Bunlar da böyle bir öncü role soyunmuş gibi görünüyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Tabii biraz önce kime karşı bu açıklamalar, bugünkü açıklamalar? İşte çevreleyen ülkeler bizi. Yunanistan, İsrail. Bir işbirliği var. İki tane ham hayal peşinde koşan ülke. Kaderin cilvesi olsa gerek. Yunanistan Megali İda'nın peşinde yıllardır koşar. Bir tarafta da İsrail işte Arz-ı Mevut hayali peşinde koşar. Türkiye ne yapar? Türkiye

0: gerçeklerle politika güder ve bu yüzyıllardır, belki binlerce yıldır bu şekilde devam ediyor. Tabii iki ham hayal peşinde koşan ülkeye belki de hani geçmişe atıfla, atalarımıza atıfla şunu hatırlatmak lazım. Öncelikle bu iki devlet olmak üzere, iki ülke olmak üzere kim bu ülkede ameliyat yapmaya kalkışıyorsa, kim bu ülkenin topraklarına gözünü dikiyorsa onlara atalarımıza atıfla Osmanlı tokadını hatırlatarak tabii bence cevap vermek lazım. Akıllarını başlarına toplasınlar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kurtuluş Savaşı'nda Yunanistan başına ne gelecekleri gördü. İşte Yusuf Bey örnek verdi, 1492'de İspanya'dan kovulurken biz kucak açıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler mezalim altında inim inim inletirken İsraillere yine biz kucak açıyoruz ve insanın biraz utanması olur. Tarihten biraz ders alması gerekir bence. Bunları yapmış bir devlete sen bugün kafa tutmaya çalışıyorsun. İşte bir anlamda topraklarına göz dikmeye çalışıyorsun. Altını çizelim, Osmanlı tokatını yersiniz, oturursunuz oturduğunuz yerde.
1: Şimdi az önce Yusuf Alabarda'nın verdiği örnekte bu şamanizm ritüellerinin çok böyle coşturulup
2: gösterildiği,
1: propagandasının yapıldığı
0: sosyal
1: bir dönemde.
0: Sosyal medyada çünkü egemenler.
1: Şimdi şöyle bir şey var ya, tabii bizim geçmişimizde var. Ya bizim tarihimizde var. Biz zaten ona da sahip çıkıyoruz. Biz dönüyoruz şeye de sahip çıkıyoruz. Yani Osmanlı'ya da sahip çıkıyoruz.
2: İnkar etmiyoruz.
1: Hiç, hepsi bizim. Tabii. Ya evet. Hepsi bizim kültürümüzün evet. bir şeyi. Ama burada bizim asıl tepki vermek istedim. Şimdi siz söyledikten sonra ben internette baktım. Mesela Türkler en son ne zaman şamandı?
2: Tengrici.
1: Tek Tengri inancıyla alakalı. Mesela baktığımda işte Sibirya ve Altay dağları çevresinde Tuva, Yakutistan, Saha Cumhuriyeti, Altay gibi uzak bozkır bölgelerindeyken Mista yaşadığımız olay. Şimdi biz bunları biliyoruz. Biz bunlara da sahip çıkıyoruz. Ama o ayinleri, o şaman ayinlerini, o Budist ayinlerini günümüzde moderniteye uyarlayıp, modernite adı altında, tırnak içerisinde
0: soslayarak.
1: Yani soslayarak işte bak böyle ruhsal temizlenme, aman gideceğiz huzura kavuşacağız gibi ayağıyla böyle Osmanlı'yı ve Selçuklu devletlerini inkar edenleri bugün desek ya Doğu Türkistan diye bir yer var. Bak Doğu Türkistan'da binlerce Müslüman kardeşimiz bizim orada eziyet görüyor, işkence görüyor desek onlar bizden miydi, onlar Türk müydü falan filan diye oturup konuşmaya başlar. Tarihinden de bu kadar bir haber, bir ne yazık ki topluluk var. Sizin bu konuda söylemek istedikleriniz varsa alayım, yoksa konuyu değiştireceğim hocam.
0: Valla işte Şangay İşbirliği'den başladık aslında. Hani değişik kutuplara, değişik kutuplarla yan yana gelebilen bir Türkiye'den çok açılı, çok bakışlı bir diplomasi yürüten Türkiye'den evet. bahsediyoruz. Bunun sonuçlarını da birçok yerde alıyor aslında Türkiye. Dünya barışına da bu yönde de katkılarda bulunuyor. Dünyanın istikrarına da bu yönde katkılarda bulunuyor. İşte nerede bir kanayan yara varsa, nerede bir uzlaşmazlık varsa, nerede bir itilaf varsa orada Türkiye devreye giriyor. Bu dünyanın neresinde olursa olsun bundan sonra da bu rolüm ve bu pozisyonu daha da artacak ve güçleneceğini düşünüyorum ben. Bir ara bulucu, bir barış yolu açan bir ülke konumuna gelmiş durumda. İşte bunda en büyük katkı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da. Her seferinde Birleşmiş Milletler konuşmasına da atıfta bulunalım. Dünya beşten büyüktür. İşte bizim ana çerçevemiz bu.
1: Yeter ki başımıza başka çoraplar örmesinler.
2: Evet. Bu algı çalışmaları çok çok önemli. Çünkü toplumları yeni teknolojik noktada algoritmalarını çıkartarak istedikleri gibi yönetebilme selahiyetine erişiyorlar. Dolayısıyla Türkiye üzerine oynanan algı stratejilerine dikkat etmek gerekiyor ve toplumsal dinamikleri buradan harekete geçirerek bir cepheleşme yaratma planlarına dayanan bir strateji izlediklerini söylememiz gerekiyor. Ve bu strateji toplumları son derece karşı karşıya getirerek kutuplaşmayı da beraberinde getirdiğini değerlendirdiğimizde, tarihsel süreçte de Türkiye'yi daha önce teknoloji olmadan farklı alanlarla karşı karşıya getirenlerin yeni oyunları, yeni yıpratma stratejileri olduğunu söylememiz gerekiyor. Ve unutmayalım ki iletişim başkanlığımızın özellikle Türkiye üzerine oynanan algı stratejileri çerçevesindeki son yaptığı ikinci iletişim şurasında dikkat çeken konular çok çok önemli. Ve unutmayalım ki bugün dünyada planlanan planları bozan ve bu planların karşısında en güçlü olarak mücadele eden bir devletiz ve bu devletin de hepimiz birer parçasıyız. Dolayısıyla kendi neslimizin, gelecek nesillerimizin bu bilinçlenme noktasında özellikle deepfake, yapay zeka, dezenformasyon ve sosyal medya ve özellikle düşünce kuruluşları, yabancı düşünce kuruluşlarının toplumları yöneterek satın aldıkları yapılar üzerinden Türkiye'deki ayaklarıyla beraber işbirliği yaptıkları gerçeğini hatırladığımızda oynanan oyunun ne kadar büyük bir hedef ve devleti yıpratma noktasında yol haritası izlediklerini söylememiz gerekiyor. Unutmayalım ki düne kadar devletin içindeki o hain yapılanmaların bugün temizlenme noktasındaki devletin ulaştığı güç noktası, Türkiye'yi yıpratma noktasındaki izledikleri politikalar karşısında Türkiye'nin doktrinler değiştirerek artık stratejik bağımsızlık noktasındaki aldığı kararlarla mücadele stratejileri birilerini farklı alanlara yönlendirdiğini görüyoruz. İşte bunlardan bir tanesi de gençlik üzerine oynanan oyunlar. Bir diğeri Osmanlı ruhuyla geliyorlar algısıyla Türkiye'nin tarihini yok etme noktasındaki izledikleri yollar. Bir diğer önemli nokta da teopolitik yaklaşım üzerinden özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dinimizi hedef alan açıklamalarla beraber olmayan şeyleri oluyormuş gibi algı strateji çerçevesinde ortaya koymaları çok tehlikeli bir boyut olarak bugün sosyal medyanın birçok alanında sizler de görüyorsunuz. Bizler de görerek bunları analiz ediyoruz. Ama unutmayalım ki benliğimize sahip çıkmak, kültürümüze sahip çıkmak ve bu oyunlara karşı kendimizin izleyeceği politikalar çok çok daha önemli.
1: Şimdi orta vadeli programa geçeceğim, ekonomiye. Uzun süredir üzerine konuştuğumuz, beklediğimiz konulardan bir tanesiydi. 3 yıllık ekonomik haritası netleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz paylaştı detayları. Şimdi enflasyon oranlarında revizyon var. Büyüme beklentisi açıklandı. %3,3 olarak belirlendi 2026 yılı için. Zaten bugüne kadar Merkez Bankası cephesinden yapılan açıklamalar olsun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar olsun, aslına bakarsanız bu tabloyu ortaya koyuyordu. Yani çok da sürpriz bir tabloyla karşılaşmadık OVP'de. Nasıl buldunuz Yusuf Alabar'da?
3: Şimdi buraya gelmeden önce neymiş 2026 yılı Ocak ayında büyüme tablosuyla ilgili öngörü? Ne olmuş ona baktım. 2026 yılında Türkiye'nin %3,8 büyüyeceği öngörülüyormuş. Bu revize edilmiş %3,3. Yani evet, çok büyük bir sapma yok. 3,8'den 3,3'e gerilemiş. Yine buna OECD ülkeleri içerisindeki konumuna baktığınızda Türkiye'nin dünyanın en çabuk ve hızlı büyüyen ölçeğinde dikkate aldığımızda dünyadaki ilk 10 ekonominin içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Bir diğer konu enflasyon konusu ki Türkiye'de oldukça uzun bir mücadele geçmişi olan bir konudur enflasyon. Özellikle 1990'lı yılları hatırlayanlar, 1970'li yılları hatırlayanlar çok iyi bilir ki %5000'lerin üzerine çıktığı geceler olmuştur. Totalde evet, de yıllık %100'ün üzerinde enflasyonist dönemlerden geçmiş bir ülke. 2026 yılının başında da %16 ile 19 bandında bir hedef koyulmuş enflasyon ile alakalı. Fakat burada oldukça önemli bir sapmayla, %9 kadar bir sapmayla %28,4 olarak belirlenmiş. Yeni Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısıyla Sayın Maliye Bakanı'nın katıldığı bu birlikte açıkladıkmış oldukları tabloya göre. Yani Türkiye %3,8 büyümeden %3,3 büyümeye revize etmiş kendisini. %16-19'luk bir enflasyon oranından da %28,4'lük bir enflasyon oranına. Neden peki hedefler tutturulamamış kısmına baktığımızda tabii ki İran-Amerika Birleşik Devletleri Savaşı'nın bütün dünya üzerinde bir takım enflasyonist bir etki yarattığını görebiliyoruz. Buna rağmen Türkiye'de %30'luk enflasyonun hala yüksek bir enflasyon olduğunu, %10'luk dilimlerin altına bir an önce düşürülmesi gerektiğinin önemini görebiliyoruz. Fakat şöyle bir şey var, 2023 seçimleri yapıldığı günden bu yana geçen yaklaşık 3 küsür yılda, yani 12 çeyrek, 13 çeyrekten bu yana da sürekli olarak enflasyon oranında bir düşüş var. Düşerek gidiyor.
1: Devam edecek.
3: Tabii ki dezenflasyon devam etmekle birlikte bölgemizde yaşanan bu çatışmaların da bunda önemi var. Nasıl bir önemi var? Yani petrolün $100 bandına yaklaştığı bir şey dünyada enflasyonist bir baskıyı oluşturuyor. Türkiye zaten enflasyonla mücadele eden bir ülke olarak bize daha fazla bu konuyu tahkim ettiği, daha da karşımıza çözülmesi güç bir konu olarak çıkarttı, getirdi. Bir diğer konu ise Ukrayna Savaşı. Yani tahılla ilgili sorunlardan tutun da ticaret yapabileceğiniz periferinizdeki bütün ülkeler savaş halinde. Rusya savaş halinde, Ukrayna savaş halinde, İran savaş halinde. Suriye iç savaşın şeylerini hala atamadı. İran içerisinde nelerin olup bittiğini her gün takip ediyoruz. Aşağı inersek Gazze'de bir soykırım var. Bunu bir mazeret olarak öne sürmüyorum da bunlar bizim aynı zamanda ticaret partnerlerimiz. Suriye bizim bir ticaret partnerimiz olmalı. Sınırımızın dibi, en büyük sınırımızın olduğu ülke. Keza baktığımızda Irak öyle. Baktığımızda Azerbaycan şerh düştüğü için, Türkiye'nin de bu konuyla ilgili tavrı belli olduğu için Ermenistan kapısı hala açılamadı. Rusya ile olan birçok yaptırım bizi de Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı etkiliyor. Hülasa bunların içerisinde bütün bu zorlamalara rağmen enflasyon %30 bandında çıksa bile Türk ekonomisinin kırılganlıklara oldukça dayanıklı olduğunu da gösteriyor. Neden? Şunu çok rahatlıkla yaşayabilirdik. Eğer alınmış olunan tedbirler gerçek anlamda alınmamış olsaydı sevgili Mustafa, %100'lerin üzerinde kontrol edilmeyen bir enflasyonla karşılaşabilirdik. Yani burada iki tane skala var. Biri Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan bir enflasyon konusu var. Bir tanesi de uluslararası konjonktürden kaynaklanan bir husus var. Türkiye kendi içindeki hususlara yönelik olarak oldukça sert tedbirleri önümüzdeki dönemde almaya devam etmeli. Şu çok kolay. Ya işte Maliye Bakanı geldiğinden bu yana işte enflasyon düşecek deniliyor ama %30'lara anca gelebildi. Eğer ki İran'da Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşın ortaya getirdiği enerji faturasını Türkiye ödeyememiş olsa ve farklı tedbirler alınmamış olsaydı bugün geldiğimiz noktada %150'lik, %200'lik enflasyonları bile yaşamamamız içten bile değildi. Tabii %28.4'e güncellenmiş olması bile hala Türkiye'de bir enflasyon probleminin olduğunu, devam ettiğini bizlere gösteriyor. Enflasyon bütün ahlaksızlıkların da sebebi. İktisadi ahlaksızlıkların özellikle. Kiracı ile ev sahibinin arasındaki problemin sebebi de enflasyondur. Bu konuların kamuoyunda tartışılmasının sebebi de enflasyondur. Mahkeme dosyalarının kabarmasının sebebi de enflasyondur. Gümüşün içerisine bir takım katkıların koyulması gibi Yeniçeri zamanında olduğu gibi her türden sıkıntının kaynağı enflasyondur. Dolayısıyla enflasyonla mücadele aynı zamanda da iktisat ahlakının tahkim edilmesi anlamında da çok kıymetlidir. Ben inşallah Türkiye'nin büyüme oranını %3.3 olarak yakaladığı takdirde bile dünyada belli bir noktaya gelmiş hızda büyümesini sürdürmeye devam ettiğini görebileceğimizi düşünüyorum. Umut edilir ki tarih 31 Aralık'ı gösterdiğinde de enflasyon %28-29 bandında tamamlanır. 2027 yılında da 14 ile 15'li enflasyon hedeflerini ortaya koyabilirim.
1: Şimdi bizde bazı dönemlerde, bazı sektörlerde bazı fırsatçılar el ovuşturmaya başlıyor. Böyle mesela ne olur? Bayramlarda en çok nereye denetim yaparız? Biz gıda sektörüne, değil mi? Çünkü gıda sektörü
3: Ramazan'da.
1: Değil mi? Ramazan'da. Kurban Bayramı'nda. Çünkü fırsatçılar vardır. Fırsatçılar bir anda böyle piyasaya fiyat dalgalanması pompalarlar. Hani normalde 100 liraya alacağın ürünü 200 liraya çıkartır kilogram fiyatına.
3: Çünkü talep artar.
1: Talep artıyor çünkü. Ya talep artsa da artmasa da kardeşim bunun bir fiyatı var ya, bir ederi var. Yani bir, o ahlaki durum var ya, bizim ticaret ahlakı. O ticaret ahlakı bize nereden geliyor? İşte az önce konuştuğumuz konu, ta Osmanlı'dan geliyor ticaret ahlakı bize. Ama biz onu unutunca böyle fırsatçılar kendi aramızda türüyor. Mesela önümüzdeki ay, Eylül ayında en çok hangi kalemlerde artış olacak? Bak kira hocam.
3: Okul.
1: Kira. Tabii. Bak birincisi. Neden? Çünkü öğrenciler geliyor. Öğrenciler geldiği için kiralar artacak. Senin az önce söylediğin eğitim. Eğitim harcamaları. Ya git Kasım ayında kalemlik almaya çalış. 100 liraya alıyorsun, şimdi almaya çalışıyorsun, 200 liraya satıyor adam sana o kalemini. Eğitim harcamalarında yine 200'ü yüksek.
0: 200'ü 190'a düşürüyor, indirim yaptık.
1: Tabii, şimdi kira, hem öğrenci geliyor hem yeni öğretmenler geliyor, atamalar var.
3: Konu açılmışken bir şey ekleyebilir miyim Daştan? Mesela Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıkladığı İstanbul'da ve büyük şehirlerde vatandaşa bakanlık üzerinden kiralık konut projesini sonuna kadar destekliyorum. Evet. Ben birçok noktada bakışım devletçi olmaktan ziyade ferdiyetçi ve liberal ekonomiyi birçok noktada desteklerim. Daha doğrusu serbest piyasa ekonomisini çok önemserim. Ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi örnekleri bizzat yerinde inceleme fırsatı bulduğumda insanların konut edinme ile ilgili sorunların o devletlerin güvenliğini artık sarsacak boyuta geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de, Bursa'da, Adana'da sanayi şehirlerinde kiranın taleple ilgili boyutu artarken arzla ilgili sıkıntıların devam etmesinden kaynaklanan fiyat artışını engellemenin bir yolu bakanlığın adeta lojman gibi oradaki insanlara, çalışanlara maddi durumlarına bakaraktan cüzi miktarlarla işte 4.000 liraya, 5.000 liraya kiralık konut sunması Türkiye'de çok önemli kanayan bir yarayı kapatacağı gibi enflasyonla mücadeleye de önemli katkıda bulunacaktır. Ben şunu da görüyorum. 454 bin konut teslimatı yapıldı deprem bölgesinde. Bunun bile kira fiyatlarıyla ilgili katkı sunacağını düşünüyorum. Dünden bugüne tık diye olmaz ama şu an geldiğimiz noktada bile büyük şehirlerde kira fiyatları çok yüksek olmasına rağmen artışın ateşi durdu.
1: Tabii.
3: Artışın ateşi durdu. Dolayısıyla bu 454 bin konutu hak eden vatandaşlarımızın deprem bölgesine geri dönmesi talebi azaltacaktır bu sefer de. Yani böyle bakıyorum olaya.
1: Bizde talep azalsa da bir yerde o fırsatçılar var ya, o fırsatçılar.
3: İşte talep azalırsa fırsatçının yapabileceği bir şey kalmaz. Yani, talebi nasıl azaltacaksınız?
1: Adam kiralayamıyor. Yusuf Bey, adam kiralayamıyor. Adam 6 aydır kiralayamıyor. Elinde 1 lira aşağı düşmüyor.
3: Düşmez. Hani bu, ama işte bu arada bakanlık gelir Ankara'da derse ki 10 bin tane konutu ben dar gelirli vatandaşımıza kiralıyorum. Bu müthiş terbiye edici bir faktör olur.
1: Tabii.
3: Onu kastediyor.
1: Çünkü şu an o diyor ki eninde sonunda gelecek diyor. Eninde sonunda gelecek tutacak diyor. Ama sizin söylediğiniz gibi şimdi bakanlığın alternatif konutlarıyla beraber diyecek ki bir dakika ya, ben 2 yıldır burayı kiraya veremiyorum. Ne oluyor durum?
3: Tabii.
1: Demek ki bende bir sıkıntı var.
3: Tabii.
1: Demek ki buranın ederi 50 bin lira değil.
3: Konut stoğu yapanları önemli bir sıkıntı bekliyor önümüzdeki süreçte. Bunun bir manipülasyon amacıyla söylemiyorum.
1: Avrupa'da bazı ülkelerde vardı galiba değil mi? Devlet el koyuyor, senin yerine kiralıyor. Ya
3: bunun dışında Türkiye'de nüfus artmıyor. Konut stoğu her geçen gün artıyor.
1: Aynen.
3: Nüfus bununla mütenasip bir şekilde artmıyor. İleride sıkıntı yaşayabilir konut üretenler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la OVP ile ilgili açıklamaları vardı. Arkadaşlar hazır olması lazım. Bir getirelim ekranları. Daha sonrasında değerlendirmeye devam edelim.
4: Enflasyon tarafında İran merkezli küresel krizin etkilerini tüm dünya gibi biz de hissediyoruz. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir. Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı sürdürüyoruz. Dün açıkladığımız orta vadeli program bunun en son örneğidir. Programla gelecek 3 yıla ait yol haritamızı kamuoyumuzla paylaştık. Orta vadeli programla tarım ve sanayi sektörleriyle turizm başta olmak üzere hizmetler sektörümüzün güçlendirilmesi, yüksek teknoloji ve katma değere dayalı üretimin artırılması, ihracat kapasitemizin geliştirilmesi ve ekonomimizin rekabet gücünün daha ileri seviyelere taşınması yönündeki politikalarımızı ortaya koyduk. Jeopolitik risk ve belirsizliklerden kaynaklanan sıkıntılara rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Aynı şekilde enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir. Milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz. Ekonomik güvenlikten iş ve yatırım ortamına, imalat sanayinden fiyat istikrarına, kamu maliyesinden ticaret, istihdam ve beşeri sermayeye, Türkiye ekonomisini her alanda daha güçlü, daha rekabetçi, ve daha dayanıklı bir yapıya kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız.
1: Levent Hocam, bu arada Yarısı Bizden kampanyasında da süre uzadı. Projenin başvuru süresi 31 Aralık 2027'ye kadar çekildi. Evet, bir yıl uzattı. Bu da konut enflasyonu açısından güzel bir gelişme. Siz nasıl görüyorsunuz hem OVP'yi hem de bu Yarısı Bizden kampanyası bayağı bir işe yaradı?
0: Yani işte Yusuf Bey de dikkat çekti. İşe yarayacağını düşünüyorum ben. Bir de depremden geriye dönüşler olursa, özellikle Ankara deprem bölgesinin dışında olması hasebiyle çok fazla sayıda göç almıştı depremin hemen ardından. Şayet geriye dönüşler başlarsa, insanlar kendi topraklarına, kendi annesinin, babasının doğduğu, büyüdüğü, kendisinin büyüdüğü yerlere dönmeye başlarlarsa, ki 500 bin konut yapıldı bugüne kadar deprem bölgesinde, onların da tabii pozitif yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Tabii bu kampanyada üstüne geldiği zaman İstanbul'da 15 bin konut bu şekilde hizmete açılacak. Sosyal konut projesi, kiralık konut projesi kapsamında. Bunun da aşağıya yönlü revize edeceğini düşünüyorum. Kiraları, fahiş kiraları özellikle. Hani balon köpüğü gibi almış başını gidiyor ve bir uç, üst nokta yok, tavan yok. İstediği kadar arttırabiliyor ev sahipleri. Yani tutan tutsun, tutmayan tutmasın. Dediğin gibi 6 ay 1 lira inmeden o fiyatta kiraya vermeye çalışabiliyor. Bunların hepsini dizginleyeceğini, zapturapt altına alacağını düşünüyorum. Tabii orta vadeli plan, işte Cumhurbaşkanı da net bir şekilde ifade ediyor. Aslında piyasaya güven de telkin ediyor Cumhurbaşkanı bu konuşmasıyla. İşte büyüme devam edecek, üretim devam edecek. Bunlara bağlı olarak da işte istihdam artışı gelecek. Buradan doğacak refah da insanımıza yansıyacak. Bunun ana çerçevesini çiziyor. Bir anlamda %28,4 olarak revize edilmesi, bunun bu şekilde konulması orta vadeli plana, bir sonraki yıl bunu yeniden revize edeceğimizi, başta hani çok arttı, çok yüksek revize edildi deniliyor ama bir sonraki yıl bir daha revize edeceğimize, şimdi bir net rakam konuluyor. İşte buna göre 3 yıllık yol haritası ortaya konuluyor. Bence bu da güven telkin edecek bir şey piyasaya.
1: Tabii.
0: Yani net bir rakam konuluyor. Bunu tekrar revize etmek gereği duyulmaksızın işte o rakamın tutturulması hedefleniyor. Bu da bence iyi bir gelişme olarak.
1: Çünkü rakam gerçekçi olmadığın zaman da eleştirdiğini yok ki ya işte bak enflasyon yükseliyor, zaten şimdiden hedef geçildi. İşte bu nasıl ekonomi yönetimi diye başlıyorlar eleştirmeye.
0: Evet. Şimdi %10'u koyabilir ekonomi yönetimi. %10 hedefimizler. Sonraki yıl bu revize edilmek zorunda kalacak.
1: Tabii.
0: Öyle yapmıyor ekonomi yönetimi. Güven çizgisi bence ön planda tutulmuş, orta vadeli planda. Bir net rakam konuluyor, biraz yüksek de olsa işte o rakamın tutturulmaya çalışılacağı söyleniyor. 2029'da tek hane hedefi ortaya konmuş enflasyonda. Dileyelim ki ve umalım ki bu hedefi tuttururuz. Tabii etrafımız ateş çemberi. İşte kuzeyde Rusya, Ukrayna, güneyde Amerika'nın İran'a saldırısı, İsrail'in katliamları devam eden süreçler bunlar. İşte 100 doları bulan petrol varil fiyatları, bunlar ister istemez enflasyona yansıyacaktır. Bahane olsun diye söylemiyorum ama bunlar dünyanın gerçeklikleri. Şimdi Amerikan halkı ayağa kalkıyor. Niye? Bir depo benzini fahiş fiyattan doldurmaya başladılar. Halbuki 10 bin kilometre ötesindeki bir savaş bu. Bizim yanı başımızda, her tarafımızda bir savaş, bir kriz devam ederken bizim bundan etkilenmememiz söz konusu olamaz. Bir taraftan tabii Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek de dikkati çekiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar uygulaması EYT. O da bu enflasyonun biraz yükselmesinde sebeplerden biri. Hem iç nedenler hem dış nedenler bizim enflasyonu biraz dizginlememizi ötelemiş gibi görünüyor. Başta belirttiğim gibi işte bu OVP'deki planlar umalım ki tutsun ve 3 sene sonra bu enflasyonu tek rakamlı hale gelmiş olarak görelim. Beceremedik mi bunu? Becerdik. Bir kere beceren bir daha becerebilir.
1: Bu emeklilik sistemi çok sıkıntı Türkiye'de ya.
0: Baştan yapılan yani
1: gerçekten çok sıkıntı. Hani şu tarihte girdiysen şu kanuna tabisin, bu tarihte başladıysan şöyle olacak falan. Yani
3: şöyle, 1990'lı yıllarda Süleyman Demirel çıkıp da kadınlara 35 yaşında, erkeklere 40 yaşında emeklilik vaat ettiğinde bugünkü yaşayacaklarımızın temeli atıldı.
1: Görünüyordu.
3: 1990'lı yıllardaki yaşanan popülizmin bedelini 40 yıl sonra bugünkü kuşak ödüyor.
1: Evet.
3: Bugün yapılacak popülizmi de herkes evladını karşısına alsın otursun. Bir ona popülizme göre daha imza atarsak evlatlarımıza tabii yüklemiş
1: evet
3: olacağız.
1: Şimdi biz kendimizi kurtarmak için belki bazı şeyleri evet diyoruz ama sizin söylediğiniz gibi karşımızdaki evladımızı tabii da etkileyeceğimizi tabii düşünerek o konuyu almamız lazım.
0: Orta vadeli planda da o gayet açık ve net görünüyor. Popülizm
1: konsun,
0: yok.
1: Ya bir yaş konsun. 2000'de de SGK'sı başlayan o yaşta emekli olsun. 2004'te de, 2009'da da, 2010'da da. Yani bunu oturup da böyle 2000 öncesi şurada, 2000'de 2005 arası burada diye böyle
3: seçime
1: böyle
3: malzeme de yapılıyor. Evet,
1: yani böyle bir saçmalık başka bir var mı bilmiyorum ama hepimiz elimizde hesap makinesi böyle tık tık tık tık tık hesaplamaya başladık. Yani benim bir sigorta günüm çoktan dolmuş. Ben ne yapacağım şimdi o zaman? Benim çoktan dolmuş. Ben doldurmuşum, geçmişim gitmişim. Ama daha yaşımız var, yaşı bekliyoruz. Hocam, şimdi etrafımız ateş çemberi diyoruz ya, bütün bu konuştuğumuz mevzular hep bundan kaynaklanıyor.
2: Şimdi müsaade ederseniz ben de biraz katkıda bulunmak istiyorum. Tabii dünyada salgın sonrası bir ekonomik dalgalanma var. Ve bu ekonomik dalgalanma lojistik sisteminden maliyetlere kadar birçok süreci beraberinde etkiledi. Ve bunun dünya ülkelerine yayılma riskini değerlendirdiğimizde Türkiye'nin de tabii ki bu etkiden etkilenmemesi mümkün değil. Ve unutmayalım ki Türkiye hem etrafındaki savaşlarla beraber kendi beka ve güvenliği için oluşturduğu bir güvenlik ekonomisi var. Ve bu güvenlik ekonomisi içinde büyük bir sermayeye ve yatırıma ihtiyaç var. Bu önemli bir süreç. Çünkü kendi beka ve güveniniz risk altında olacağını düşünerek riskler kriz ve kaosa dönüşmeden kendinizin bu konuda emin adımlar atmanız gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Tabii enerji maliyetleri, özellikle 100 milyar dolarları bulan bir enerji maliyetinde artan enerji maliyetlerinin her bir artışında yaklaşık yıl sonunda 10 milyar dolarlık artı bir maliyet getireceğini düşündüğümüzde 10 milyar dolarlık bir artan enerji maliyeti demek fiyatların da dolaylı olarak artmasına önemli sebep oluyor. Diğer önemli bir nokta ise deprem ekonomisi. 3 yılda 450 bin konutu dünyanın hiçbir ülkesi yapıp teslim edemez. Almanya'da yaşanan sel felaketini hatırlayın, hali olduğu gibi durduğunu hatırlatmakta fayda var. Ve dolayısıyla burada devlet çok önemli bir süreci yönetti. Ve deprem ekonomisiyle beraber 11 ülke vilayetimizin ürettiği Türkiye ekonomisine katkı payı var. Ve bunun çarpan etkisiyle değerlendirdiğimiz zaman yaklaşık 500 milyar dolarlık bir ekonomiyi beraberinde getiriyor. Ve bu süreç de bir maliyet. Ve aynı zamanda bu maliyetin çevremizdeki gelişmeler noktasındaki edepli tacir, edepsiz tacir noktası da birbiriyle birleştiği zaman edepsiz tacirlerin fiyat denge noktasındaki izlediği politikalarla da beraber değerlendirdiğimizde çok farklı bir süreç ortaya çıkıyor. Ama unutmayalım ki dünyada bu kadar ekonomik dalgalanma varken ve dünyanın en büyük ekonomileri özellikle Avrupa'nın ekonomik lokomotifi olarak değerlendiren Almanya'nın artık üretim noktasındaki yaşadığı sıkıntıları değerlendirdiğimizde, ham maddeye ulaşma noktasındaki yaşadığı sıkıntıları değerlendirdiğimizde, artan enerji maliyetlerini değerlendirdiğimizde, refah toplumu olarak gören Avrupa ülkeleri kendilerini artık refah toplumundan daha çok kendilerini nasıl koruyacakları bir ekonomik politikaya döndüklerini görmekteyiz. Ve Türkiye tüm bunlara rağmen, etkileşimlere rağmen orta vadeli planda ortaya konulan süreç çok çok önemli. Bakın yaptığı program 2029'da milli gelirin 2.2 trilyon dolara, mal ve hizmet ihracatının 450 milyar dolara aşmasını ve kişi başına gelirin 25 bin dolara ulaşmasını hedefliyor. Çok çok önemli bu.
1: Evet.
2: Ve burada kritik nokta 3.3 büyümeden ziyade büyümenin niteliği. Sayın Cumhurbaşkanımızın son konuşmasında ifade ettiği gibi Türkiye aynı anda 3 hedefi gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunlardan bir tanesi enflasyonu düşürmek. Diğer önemli bir nokta büyümeyi tamamen devam ettirmek, kalkınmayla ve yatırımla beraber. Ve daha doğrusu üretim kapasitesini nitelikli, yüksek nitelikli teknolojiyle beraber hizmet ve tarım alanları da dahil olmak üzere önemli bir güç dinamizmi haline getirmeyi planlıyor. Hı. Ve ortaya çıkan sonuç şu. Evet, dünyada bir ekonomik dalgalanma var. Biz de bundan etkilendik. 2023-2026 noktasında istikrarı yeniden kurma noktasındaki emin adımlarla ortaya konulan bir ekonomik politika var. 2027-2029 noktasında ki dezenflasyon artı yatırım artı üretim planlaması var. Orta vadelinin özüne baktığımız zaman 2030 sonrası hedefe de baktığımız zaman yüksek katma değerli büyüme noktası. İşte bu yüksek katma değerli büyüme noktasıyla beraber Türkiye dünyadaki önemli bir ekonomik büyüklüğe ulaşmış ülke konjonktürüne gelecek ve bu ülke konjonktürüne gelme noktasında nitelikli yüksek teknolojik ürünlerin ihracattaki payının çok çok önemli olacağını söylememiz gerekiyor. Buradan yine savunma sanayisine geleceğim. Çünkü ürettiğiniz ürün dünya pazarlarında nitelikli, yüksek nitelikli kar maliyeti kilogram başına getirmiyorsa size üretildiğinizin, ihracat yaptığınızın ürünlerin pek de bir gelir noktasında size katkısı olmuyor. Ama nitelikli bir ürün ürettiğiniz zaman ve bunu dünyaya ulaştırdığınız zaman çok önemli bir pazar ve devamı gelen bir pazar yaratıyor ki savunma sanayisi uzun soluklu bağlantıları beraberinde gidiyor. Ve dünyanın ilk 10 savunma sanayisi üreticisi ülke konumuna girmemizin en önemli etkilerinden bir tanesi de gelecekte ilk 5'te yer alacağımızın habercisi olarak değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Reklamlar. Reklamlardan sonra devam edeceğiz.
5: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
6: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te. Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.
1: Masada Ne Var 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında devam ediyor. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Yusuf Alabar da siyaset bilimci doktor Sayın Mehmet Bozkuş ve gazeteci Sayın Levent Eke ile beraber gündemi değerlendiriyoruz. İlk bölümde neleri konuştuk? Kabine toplantısı ve orta vadeli programı şöyle masaya yatırdık. İkinci bölümde pek çok soruşturma var. Bir dizi konu başlığımız var. Nasıl yetiştireceğiz bilmiyorum ama sizin en çok merak ettiğiniz sorulara cevap aramaya çalışacağız. Tabii en çok merak edilen, kamuoyunda en çok konuşulan konulardan bir tanesi neydi? Bu ahbap soruşturması. Değil mi? Yani ahbap soruşturması yüksek ihtimalle başlıklar arasında izleyenlerimizin de dinleyenlerimizin de en çok dikkatini çeken başlıklardan bir tanesiydi. Şimdi İzmit'te bir depoya baskın yapıldı Yusuf Alabar'da ve o deponun içerisinden neler çıktı? O deponun içerisinden pek çok bu deprem bölgesine gönderilmek için alınan çadırlar gönderilmemiş. O çadırlar yine tekerlekli sandalyeler baktığımızda onların hepsi o depoların içerisinden çıkartıldı. Arkadaşlarım da şimdi getiriyor ekranlara. Bisikletler, elektrikli bisikletler, kırtasiye ürünleri, yardım malzemeleri bunların hepsi kullanılmadan o depoların içerisinde bekletilmiş. Tabii bu malzemeleri de bekleyen vatandaşlar vardı. Evet. Bu malzemeler depremzedelere ya da ihtiyaç sahiplerine gitsin diye bağışta bulunan da yine vatandaşlar vardı. Onlar zannediyorlardı ki ya biz bağışta bulunduk. Bu malzemeler nereye gidecek? İhtiyaç sahiplerine gidecek. Belki bir çocuğun yüzünde bir gülümseme olacak diye. Yok efendim onlar depoda işte bak burada bu depolarda çürümüş onlar yani çoğunluğu artık belki de kullanılamaz hale geldi. Soruşturmada yeni dalga, 5. dalga operasyon yapıldı. 53 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 20 ilde operasyon yapılıyor. 4.3 milyar TL bağış toplanmış 6 Şubat'la 31 Aralık 2023 tarihleri arasında.
3: Şimdi tabii devlete güvenmeyin, ahbaba güvenin diye çıkıp tellal bağırtanlar umarım bu manzaraları görüyordur. Tabii onların görüp görmemesi önemli değil. İyi ki bu ülkede kontrol var, iyi ki bu ülkede namuslu hakimler var, iyi ki bu ülkede namuslu bir yargı var. Hı hı. Bu konuların dosyasını açıp depremden bu yana 3 yıldır oralarda bekletilmiş çadırlar başta olmak üzere yardım malzemelerini 2026'nın Eylül ayında bizlere sunabiliyorlar. Bakın güvendiğiniz şey topladı bunları deposunda tutuyor. Oysa biz neyle karşı karşıya, hangi yalanla karşı karşıya kalmıştık? Yalan diyorum bakın, dikkatinizi celbederim. Depremde depremzedeye çadır satıldı. Depremzedeye çadır satıldı mı? Hayır. Ahbap geldi satın aldığı için bunlar söylendi.
1: Evet.
3: Yoksa deprem bölgesine ofis açılıp da 10 bin lira verene çadır var, geri kalanı soğukta donsun falan denmedi. Ahbap geldi, ben deprem bölgesine çadır kurmak istiyorum. Kızılay zaten bu çadırları gidip deprem bölgesine bilabedel kuracak. Ahbap'tan parayı aldı AŞ, Kızılay Çadır AŞ, evet, bir şirkettir bu. O parayla da gitti ham madde aldı, bir daha çadıra döndürdü onu. Tamam mı? Yani mantığını, aynen, anlaması güç değil ama algılar o kadar bu toplumun üzerine boca edildi ki şu konuşmayı yaptığım anda bile sosyal medya üzerinde taşlayabilecek, akletmeme konusunda da direnen adamlar var yani. Depremzede'ye çadır satıldı. Hangi depremzede para verdi de çadır aldı? Ahbap Derneği'ne gitti, çadır aldı. Ha bana sorsan Ahbap Derneği'ne hadi yallah işine demesi lazımdı Kızılay Çadır AŞ'nin, ama Kızılay kendisi de çadırı Kızılay Çadır AŞ'den parayla alıyor.
1: Tabii.
3: Anlatabiliyor muyum? Kızılay kendisi de oradan parayla alıyor. Dediler ki yani sen bu çadırları, onlar da Almanya için üretilmiş bir çadır, bunları sat bunlara. O parayla da ham madde al, hemen dikmeye başla, iki posta çadır vermiş oluruz. Dolayısıyla deprem mantığı böyle işliyordu.
1: Evet.
3: Günün sonunda geldik, gördük ki çadır satıyor diye konuyu toplumun içerisinde bir algıya dönüştürenler 3 yıldan bu yana çadırları görüyoruz depolarında, İzmit'te tutuyorlarmış. 52 kişi tutuklandı bugün.
1: Evet.
3: Daha doğrusu gözaltı süreci başlatıldı. Şimdi tabii devlete güvenmeyi ben çok önemserim. Yani devletin içinden gelmiş bir insanım. Ama şöyle, STK'ları da önemsizleştirmem. Neden önemsizleştirmem? Devlet dediğiniz mekanizmanın olması gereken yerler var. Yetmediği yerde, olmaması gereken yerde STK'ların da çok önemli boşluklar doldurduğuna inanırım. Şimdi Ahbap Derneği, dernekler statüsüne göre kurulmuş bir dernek. Eğer ki dernekler statüsüne göre kurulmasına rağmen bu türden işlemler yapıyorsa denetime tabi olmalı ve yasalar önünde hesap vermeli. Sistem zaten böyle işlemeli. Maalesef biz de bir vurdum duymazlık içerisinde bu insanlar dokunulmaz statüsüne yükseltildi. Kim ki bunlara dokunursa bu konuyla alakalı onun eli yanar, dili yanar. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi kapsamındaki yolsuzlukla ilgili davalarda da öyle. Ne diyor mesela orada tutuklanan yerel yöneticiler? Biz seçilerek geldik. Peki laüsel misin hukuktan? Yani hiçbir hukuki anlamda size hesap sorulabilirlik yok mu? Cumhurbaşkanı bile vatana ihanetten yargılanabilirken belediye başkanı halkın oyunu aldı diye kent lokantalarında, biliyorsun onlara da yönelik, tedarik zincirlerine yönelik olarak soruşturma başlatıldı. Kent lokantalarında dağıtılmak üzere Muş'tan şekerpare tatlısının 150 milyon lira gibi, 100 milyon lira gibi rakamlarla tedarik edilmesiyle ilgili süreçleri yaşadık biz. Ha şöyle, o zaman STK'lar önemlidir ama herkes işini usulüne göre yapacak. Herkes işini usulüne göre yapacak. Bir vakıf kurdular. Bol Sev Vakfı. Bolu'yu Sevenler Derneği. Burada gittiler, üç harfli marketleri haraca tutmak istediler. Çünkü soruşturma konusu o. İşkembeyi kübramdan atmıyorum bunları söylerken. Yani o adamlar gittiler mahkemeye başvurdular. Bolu Belediyesi bizden şu kadar para istiyor, bu kadar para istiyor diye. Ve insanlara dediler ki verin kurbanınızı, biz kurbanlarınızı keselim. Bolu'yu Sevenler Derneği'nin kısaltması olan Bol Sev, Bolu'yu bol bol sevmişler. Bak bu ortaya çıktı. İnsanların kurbanlarını bile kesmemişler. Şimdi Bedevi'nin biri çölde bir gün devesiyle gidiyormuş. Bu önemli bir meseldir. Bir bakmış orada başka bir kimsesiz, susuzluktan ölmek üzere yalvarıyorum diyor. Bana bir kupa su ver. Devesinden inmiş. Hemen matarasındaki sudan o adama vermiş falan. Adam biraz kendine geldikten sonra matarayla yardım eden Bedevi'nin kafasına geçirmiş. Deveye kendisi atlamış gidiyor. Devesi çalınan Bedevi yalvarmış. Allah aşkına demiş, gitme. hele bir dur, bir beni dinle, ondan sonra git. Ya demiş, kafana vurdum, kendime geldim, suyumu içtim, deveni aldım, hala bana ne söyleyeceksin? Bunu demiş kimseye anlatma. Neden ki demiş, bütün derdin bu mu? Bunu duyarlarsa bir daha kimse çölde kalmış bir garibana yardım etmez. Şimdi bunlar en çok bu ülkede yardımlaşma heyecanını yaşayan vatandaşımızı etkiliyor.

0: Bu türden yolsuzluklar, bu türden sıkıntılar, paramı vereceğim ama ona güvenmiyorum, buna güvenmiyorum, şuna güvenmiyorum. O zaman kimseye yardım etmemeliyim fikrini pekiştiriyor.
1: Evet.
0: Hayır, öyle değil. Yani bu ülkede namuslu insanlar deprem boyunca o kazanların peşinde günlerce orada yemek dağıttılar, erzak dağıttılar. Dolayısıyla birkaç kişinin ortaya koymuş olduğu bu türden haberlerin yardımlaşma duygumuza mani olmaması gerekir. Ama ben buradan bir konuyla alakalı, bu konuyu gündemine alan, bu konuyu yargının konusu haline getiren, bu konuyu derinlemesine soruşturan, soruşturdukça çalıp çırptıkları, devlete güvenmeyin, bize güvenen diyenlerin nasıl esaslı hırsızlıklar yaptıklarını getirip Türkiye'nin gündemine getiren, emeği geçen herkesin alnından öpüyorum.
1: Valla hocam, şimdi rakamlara baktığımda az önce toplam rakamı söyledim ya, 4.3 milyar lira bağış toplanmış. Bu 4.3 milyar lira toplanan bağışın 4.2 milyar lirası harcanmış. Geriye kalan paranın 950 milyon lirası nakit olarak çekilmiş. 950 milyon lira nakit. Bunu ATM'den.
0: Ya kendisi söylüyor zaten Haluk Levent. Ben diyor parayı borç olarak almıştım diyor. Pazartesi yerine koyacaktım diyor. Savcı bana kumpas kurdu, beni diyor pazar günü tutuldu diyor.
1: Tabii.
0: Hoca da eşekten düşünce öyle demiş. Düşmeseydim de inecektim demiş.
1: Aynen. Şimdi bu çekimlerden 950 milyon olarak nakit çekilmiş ya, bu çekimlerden bir tanesi tek seferde 500 milyon lira. Geri kalanı da 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira kuruşuna kadar çıkartmışlar. Transfer ediliyor şimdi diğer paralarda. Yani bu rakamları hani şöyle bir arada görmek dahi normal bir çalışan için bir ömür çalışmak gibi bir şey demek yani.
2: Yensen yenmez o paralar.
1: Tabii tabii, yani yiyemezsin. Yani normal şartlarda ya ben bu parayı yiyeceğim, cidden yiyeceğim de yine yiyemezsin ya. Böyle salak saçma harcamalar falan yapman gerekir ki zaten gördük nerelere gittiğini paralarında. O dönemde hatırlıyorsanız şeyler vardı. Ünlüler vardı, sözde ünlüler çıkıyorlardı. İşte ahbaba bağış yapın diyorlardı. Onlar biliyorsunuz gittiler savcılık derken siz niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Ben güvenmiyordum, ben bir lira bile bağışlamadım dedi. Ya bu
2: ama vatandaşları oraya yöneltti.
1: Tabii. Abi. Hadi siz
3: nasıl
1: hadi
3: algı çalışması yapmışlar? Ya
1: bu. Ondan bakın işin sonu da buraya kadar geldi. Nasıl görüyorsunuz bu ahbap konusunu? Biz sizinle hiç konuşamadık.
2: Ya baştan beri sevgili Mustafa, ben saçmalık olarak görüyorum bu işi. Neden? Bir adım öncesine bakalım çünkü. Haluk Levent'in ne olduğu belli. Hakkında yargı kararları var. Tipik bir nitelikli dolandırıcı. Sonrasında yani bunlar ortaya dökülmüşken ve toplumun çoğu tarafından bilinirken ikinci bir amiyane tabirle gol yiyoruz buradan.
1: Evet.
2: İşte bunda en büyük suç senin dikkatini çektiğin o toplumun önünde gitmesi gereken, topluma örnek olması gereken tırnak içinde ünlüler. Ünlülerin oraya yönlendirmesiyle ve devlete karşı bir güvensizlik algısı oluşturmasıyla işte başımıza bu işler geldi.
1: Ya çıkıyordu. Şimdi o zat-ı muhterem var ya, Oğuzhan Uğur. Şey diyordu. AFAD bizden yardım istiyordu.
2: Tabii.
1: Diyor. İşte AFAD gönüllülerin elinde.
0: Bize gönderin, biz oraya tabii gönderiyoruz
1: biz,
0: diyor.
1: AFAD gönüllüsünün elinde eldiven yoktu. Vallahi biz onlara eldiven verdik tabii falan fistan diyordu. Ya kardeşim sen dur bir dakika, bir dakika bir dur ya. Bir dur. Yani o bölgede siz de kesin bulundunuz. Yani deprem bölgesinde, dağın tepesinde bile AFAD'ın, Kızılay'ın aşevleri vardı, çadırlar vardı, çalışıyordu o insanlar. Ha, elinde eldiven olanı vardı, olmayanı vardı ama hepsi canla başla çalışıyordu. Ya sen kendini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha üstün bir yere nasıl konumlandırıyorsun?
2: Şöyle anlatayım ben sana ilk dakikaları. O zaman, o dönem gazetecilik faaliyeti dışındaydım. Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanıydım. Daha ilk dakikadan kriz masası oluşturuldu, toplantı yapıldı, ilgili birimler ilgili yerlere sevk edildi ve sonrasında bölgeden gelen ilk görüntüler işte bize geliyordu.
1: Evet.
2: Dairemiz bünyesine, ki oradan sosyal medyada biz paylaşıyorduk.
1: Evet.
2: Saatler demeyeceğim, dakikalar içinde Türk polisi, kolluk güçleri, jandarması olaya müdahale etmişti. Yıkılan binaların altından daha hava ışımadan İnsanları çıkartıyorlardı.
1: Tabii.
2: Ve o görüntüleri biz aldık. İşte ayıkladık yayınlayabileceğimiz düzeyde olanları.

Servis ettik ve gazetecilere de servis ettik ki anında sıcağı sıcağına görüntüleri verelim. Onlar da böyle bir algı operasyonunun önüne geçsinler diye. Çünkü başımıza ne geleceğini 3 aşağı 5 yukarı daha

0: Onlardan bir bir hesap sorulsun.
1: Ama bence o depoların içerisindeki çadırların olduğu iddia edilen şeylere falan bir baksınlar.
0: Ya en can acıtan kısmı o. Hani verirsiniz para, işte o oldu, bu oldu, dolandırıldık, gitti, uçtu, bulut oldu dersiniz. Ama şimdi orada çadırlar duruyor, çocuklara gönderilecek yardımlar duruyor.
1: Hocam o çadırlar, ona ulaştırmıyorsunuz. O çadırlar acaba cidden orada duruyor mu? Bak vallahi ben şüpheleniyorum. Hani bizim bu sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde hep bir kendi aramızda yaptığımız şaka vardır ya. Kutu gelir ya içinden inşallah kabak çıkması, yer çıkması falan fistan deriz. Adamın en son şu kadar para ver dediği kasanın içerisinden soğuk algınlığı ilacı çıktı.
0: Tabii.
1: Bak yemin ederim o çadır dediği kutuların içerisinden başka şeyler çıkar. Yani hepimiz böyle kalırız bakarız burada ne dönüyor diye. Bir insan şüpheleniyor yani. Ya bu kadar
0: zincirleme dolandırıcılık.
1: Bu insafsızlık, bu başka bir şey değil ya. Ben bunun zamanıyla şeye benzetmiştim. İngiltere'de bir olay vardı. Jimmy Savile diye bir pop yıldızının hikayesi var. Adamı böyle sör falan ilan ediyorlar. Adam öldükten sonra ne mal olduğu ortaya çıkıyor. Ama bu dramatik açıdan bence ondan daha travmatik bir durum. Daha travmatik bir durum. Mehmet Hocam sizin de görüşleriniz
0: var. Bir cümle daha izninizle sevgili Buyurun Mustafa. Hocam. Şimdi depremi de şöyle bağlayayım. Orada da sağduyunun hakim geldiğinde bir taraftan teslim edelim. Depremin hemen ardından işte hep konuşuyoruz 500 bin konut yapıldı orada. Depremin hemen ardından 5'i sıra bir seçim yaşadık biz. Seçimde sağduyulu Türk vatandaşı, Türk halkı ne yaptı? Bu işin üstesinden yine bu hükümet gelir diye. Tabii. Gitti sandıkta oyunu verdi.
2: Yanılmadığını da gösterdi.
1: Ya, evet, aynen öyle. Bu olaydan sonra, bu ahbap soruşturmasından sonra Mehmet Hocam, kimle konuştuysam, özellikle mesela CHP'ye oy veren arkadaşlarım, işte sol görüşlü olan arkadaşlarım, kimle oturup sohbet ettiysem hepsi şunu söyledi. O dönem biz oradaki vatandaşları anlamamıştık. Ama bu ahbap olayından sonra anladık. Demek ki insanlar hakkı hakkını vermiş dediler. Bakın o halkta, vatandaşta daha net bir şekilde anlaşıldı oradaki olay. Mehmet Hocam siz ne diyorsunuz?
3: Tabii bakın ben Adıyaman Besniliyim ve depremi en derinden yaşayan ve yakınlarını kaybeden birisi olarak söylüyorum.
1: Başınız
3: devlet o gün depremin olduğu andan itibaren bölgedeydi. Ve tüm devlet erkanıyla beraber tüm süreçleri beraber yürüttü. Ve unutmayalım ki o deprem sürecinde Türkiye üzerine ve Türkiye yönetimine karşı uygulanan ve oynanan oyunlar çok çok önemliydi. Unutmayalım. İstanbul'dan tıra iş makinesini yükleyen tır şoförünü hatırlayın.
1: Ya görüntü.
2: Ya. Bak selam olsun.
1: Otoban kapattı adam ya.
3: Bakın. Azerbaycan'dan kardeşlerimizin o arabalarına yatakları yükleyip Türkiye'ye doğru yol aldıklarını hatırlayalım. Ancak Hatay'dan girip de terör örgütlerinin yaptıklarını da hatırlayalım.
2: Yağmalayan.
3: Tabii. Şimdi burada oynanan oyuna ben dikkat çekmek istiyorum. İki üstadım da bu süreçle ilgili önemli bir ayrıntılara girdiler. Şimdi tabii ki 4.3 milyar çok büyük bir rakam. O günün şartlarında değerlendirdiğimiz zaman. Bunun çarpan etkisiyle bugün değerlendirdiğiniz zaman yaklaşık 10 milyar dolarları aşan bir rakamdan bahsediyoruz. Burada devlet, STK ve devlete karşı güven endeksinin yok edilmesi, bir STK'nın devletten üstün olduğu algısı işlendi. Bu çok tehlikeli bir boyut.
1: Evet.
3: Ve bu tehlikeli boyut bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sisteminin, adalet sisteminin ne kadar haklı olarak çalıştığı, doğru olarak çalıştığını tüm 86 milyonla paylaşarak önlerine koydu. Ve unutmayalım ki o gün bağış kültürü çerçevesinde insanlarımız adlarını söylemeden altındaki yataklara kadar, minderlere kadar deprem bölgesine gönderdiler. Ben kendi evimde hala da bunu Türkiye'nin neresinde olursa olsun yapmaktan asla imtina etmeyeceğimi eşimle beraber söylemek istiyorum. Tüm gelen hemşerilerimize kapımızı açtık, sorunlarıyla ilgilendik. Ben beş kardeşim de ayrıyeten 3 İstanbul'da iş insanı, biri de benim gibi akademisyen. Onlar da tüm varlarıyla, yoklarıyla beraber deprem bölgesi için çalıştık. Ve ben depremin çok çeşitli noktalarına gittim. En sonunda ailemle de gittim oraya. Ve devlet her noktada STK'lardan, güvenilir STK'ların orada nasıl çalıştıklarını

0: yaptıklarını gördük. Devletle nasıl koordinasyon yaptıklarını gördük. Ve devlet bu koordinasyonu yaparken tüm STK'ların devletin yönlendirmesiyle beraber hareket ettiğini gördük. Burada oynanmak isteyen devletin üstünde bir güç algısını yaratarak devletin de devlete güven duyan halkın devlete karşı bakışını değiştirme stratejisi dayanıyor. Bu çok çok tehlikeli bir oyun. Ve bu evet. Tehlikeli oyunun boyutları bugün devlet-sivil toplum ilişkilerinde değerlendirdiğimiz zaman unutmayalım ki uluslararası arasında algı çalışmalarını enjoylar üzerinden yürüten devletler vardır. Ve bu enjoylar yani sivil toplum örgütleridir. Çeşitli ülkelerde gider yerleşirler, register olurlar ve bu süreçten sonra da istedikleri oyunları istedikleri sivil toplum örgütleri üzerinden sahneye koyarlar. Seçilmiş kişilerdir bunlar ve seçilmiş kişiler topluma mal olmuş kişilerdir ve satın aldıkları insanlardır. Unutmayalım ki burada devlete güveni tamamen yıkma stratejisine dayanan çok büyük bir oyun vardı. Devlet bunu tamamen şu andaki yaptığı operasyonlarla beraber çürüttü. Ve unutmayalım ki artık bu süreçten sonra yapılması gereken büyük afetlerden sonra bu tür süreçlerde yaşanmadan önce alması gereken anlık dijital denetim olur, bağımsız mali kontrol olur, yardımın nihai hak sahibine kadar takip edileceği süreçler olur. Bunların hepsini sivil toplum örgütleri de olsa devletin kontrolünde bir süreçle artık yönetilmesi gerçekliğini de ortaya çıkartıyor. Ve bu konudaki yasal düzenlemelere de ihtiyaç olduğu gerçeği karşımıza çıkıyor. Bu nedenle özellikle sivil toplum örgütlerinin yasal düzenlemelerle yeniden bu tür süreçlere vatandaşımızın kandırılmasına yönelik çalışmalarının önüne geçilmesi noktasında da gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini bu süreç karşımıza çıkarttı. Bu konuda da yine devletimiz gerekli adımları atacağına ben inanıyorum ve yürekten kutluyorum. Bu süreçteki başarılı çalışmalarıyla da beraber tüm Türk hukuk sistemindeki kişileri de canı gönülden tebrik ediyorum. Unutmayalım ki tüy bitmemişin yetimin hakkının olduğu bu süreçte oradaki insanların o soğukta, karda, kışta hepimiz televizyonlarda izledik, gittik, ellerimizle çıkarttık ve ben hiç unutmuyorum. Depremin olduğu bir binanın kenarında yolda bekleyen insanlar, orada Türk bayrağı asılı, altında Kur'an-ı Kerim, herkes geliyor sırayla dualarını okuyor, ölenler için dua ediyor, yaşayanların kurtarılması için dua ediyor. Ve ekmeğini herkes birbiriyle paylaşıyor.
1: Evet.
0: Yani bu çok önemli. Ben ve biz, bizim gibi olan herkes üzerinde ne varsa çıkartıp vermekten çekinmedi. Unutmayalım ki bu duygularla oynamak milletin kültürünü de yok etme stratejisine dayanıyor. Bunun önüne geçmenin yolu bu tür hareketleri yapanlara karşı devletin gerekli adımları atması ki attığını da görüyoruz. Ve devlet şunu asla unutmaz. Devlet her şeyi yazar. Yeri ve zamanı geldiği zaman ihmal etmez, imhal eder. Ve Türk devleti sabırlıdır. Stratejik sabrı vardır, stratejik derinliği vardır. Ve devlet sabrı bittiği noktada da gerekli adımlar atarak gerekeni yapar.
1: Şimdi bu 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da bir Nemrut Dağı'nın zirvesine bir çıkma için görevimiz vardı. Yaklaşık 3 hafta kadar görev yaptım ben 6 Şubat depremlerinde bölgede. Bu Nemrut, siz bilirsiniz evet. Mehmet Hocam. Nemrut'ta 2000 küsur metrelik bir rakım.
0: Evet.
1: Orada yaklaşık 2000 metre civarında bir köy var. Zirve köy müydü neydi? Öyle evet. bir şey olması lazım. Eğer adını yanlış söylediysem şu anda bizi izleyenler, dinleyenler varsa orada selamlarımızı iletelim. O yükseklikte ama nasıl biliyor musunuz hocam? Böyle yani bir tane bile aslına bakarsanız çok zarar görmüş yapı yok. Yani yanlış bir şey söylemiyorum. Çok zarar görmüş yapı yok. Adıyaman merkezde çok yıkım var. O tarz dağlık alanlarda çok fazla zarar görmüş mekan. Kızılay vardı orada. Çünkü Kızılay var. AFAD da oradaydı. Çadırlar vardı. Vatandaşların hepsinin kapısı çalınıyordu. Hepsiyle alakadar olunuyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal destek ekipleri vardı. Sosyal destek ekipleri yaşlılarla özellikle konuşuyorlar. Çünkü onlar çok korkmuşlardı o süreç içerisinde. Bazı STK'ların çok fazla adı geçti Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, büyük şehirlerde. Şimdi bölgeden uzak olduğunuz zaman STK'ların isimleri çok fazla geçiyor. Bölgede ben görmedim o STK'ların çoğunu. Bakın 3 hafta ben orada görev yaptım. Ben Ahbap'la alakalı da hiçbir şey görmedim orada, açık söyleyeyim. Bakın başka yerlerde vardırlar. Ben Gaziantep'te, Islahiye'de, Nurdağ'ında, Adıyaman'da, bir de Hatay'ın bir bölümünde görev yaptım. Hiçbirinde görmedim. Görenler vardır, bir şey demiyorum. En çok kimleri gördüm? Valileri gördüm, kaymakamları gördüm. Valiler, kaymakamlar yani insanlar canını dişine takarak çalıştılar.
2: Yetmedi koordinatör valiler atan.
1: Tabii yani çok çeşitli illerdeki valiler görevlendirdi. Kimi gördüm? Komutanlarımızı gördüm. TSK, evet. Şanlı Şerefli ordumuzun komutanları oradaydı. Onlar çalıştılar. Üniversiteli gençler vardı. Çok böyle birbirinden ayrı kafalarda olan insanlar. Üniversiteli gençler.
3: Sorun niye? Malatya'da deprem olsa hocanın memleketinden yardım gelir Adıyaman'a.
0: O kadar.
3: Evet. Adıyaman'da.
0: O kadar.
1: Hepsinde deprem var.
3: Adıyaman'dakine Maraş'tan gelir, Maraş'ta göçmüş. Maraş'takine Hatay'dan gelir,
1: o da,
3: Hatay'da
1: onda da var.
0: Yani, bakın ben bir şey söyleyeceğim. Şanbayat ilçesi, beldesi. Besni ile Adıyaman arasında. Deprem bölgelerine oradan geçen herkesin karnını doyurmadan bırakmadılar. Oradaki evet. Yerli halk. Ve otobüsleri, araçları durduruyorlardı.
1: Tabii.
2: Kendisi yardıma muhtaç
0: bizzat, evet, mi? Kendisi yardıma muhtaç olmasına rağmen indiriyorlardı, karınlarını doyuruyorlardı, gönderiyorlardı. Bir şeye ihtiyacınız var mı diyorlardı. Durmalarını zaman nedeniyle olmayan insan, mümkün olmayan insanlara da paket yapmışlardı.
1: Paket veriyorlardı.
0: Bakın veriyorlardı. Urfa'dan, Diyarbakır'dan, Kars'tan, Türkiye'nin 81 vilayetinden 11 vilayetimize yardım aktı. Köyünden ilçesine, ilçesinden iline kadar. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet tüm imkanlarıyla bölgedeydi. Ve unutmayalım ki devlet tüm imkanlarıyla bölgede bu süreci yönetirken bu sürecin karşısında yine farklı alandaki terör örgütleri de dahil olmak üzere çok farklı çalışmalar yürüttüler. Cenazeler noktasında insanların duygularıyla oynadılar ve unutmayalım bu süreç Türkiye için hiç beklemedikleri bir süreçte de sonlandı ve siz söylediğiniz seçimlerde en iyi cevap verildi. Hatay'da o kadar yüksek orantılı beklentiler yaparken yine devletine sahip çıkan Hataylı kardeşlerimizi gördük. Devletiyle hareket edenleri gördük. Unutmayalım ki 86 milyon bir bütün. Hangi tür algı oynarlarsa oynasınlar, hangi çalışmayı yaparlarsa yapsınlar, hangi sivil toplum örgütü üzerinden devletimizi, milletimizi yıpratmak hamlesine, eylemine girişirlerse girişsinler, devlet her zaman güçlüdür ve halkıyla bütündür.
1: Şimdi bu noktada bir yeri daha hatırlatmak lazım. Yusuf Hocam, özellikle sizin yorumunuzu merak ediyorum. Tamam. Yıllarca TSK'nın içerisinde görev yaptınız. Şimdi bu arkadaşlar, bu Ahbap soruşturmasında adı geçen arkadaşların hemen depremden biraz sonra, hani bir ay sonrasında Hatay'da gerçekleştirdikleri bir program var. Geçtiğimiz aylarda bu soruşturmalar patlayınca o programı tekrar bir açtım, izledim. Nedir, ne değildir, ne demişler diye. Genel itibariyle şöyle bir ifade kullanılıyor. Bakın çok kritik bir ifade. Devlet var mıydı, devlet yoktu. Kim vardı?
3: Afat vardı.
1: Yok, Mehmetçik vardı. Hı. Bak orduyla,
3: evet, neymiş peki?
1: Orduyla devleti birbirinden ayrıştırmaya çalışan, hani devlet var mıydı? Vallahi biz hiç devlet yetkilisi görmedik. Kimi gördük? Askeri gördük.
3: Ya asker şöyle, ne? Eğer bunu bilinçli söylemediklerini iddia ediyorlarsa bunlar hakikaten gerizekalı.
1: Tabii.
3: Yani. Tamam mı? Bak programda ağzımı bozmak istemiyorum. YouTube'da rahatım bu konuda da. Bunlar gerçekten zeka özürlü insanlar. Yani Mehmetçik vardı, devlet yok demek... Yani ben programı izlemedim de yorumun üzerine söylüyorum. Allah akıl fikir versin bunlara. Bunlar Elif'i görse mertek sanacak adamlar, maalesef Türk toplumuna akıl satıyorlar. Yani TOG'u alıyorlar, akaryakıt fiyatları çok arttı. TOG'un deposu kaça doluyor diyen kişiyi YouTube'da milyonlar takip ediyor. Allah ferasetinizi arttırsın kardeşim. Ne diyebilirim ki ben? Allah ferasetinizi arttırsın. Akılınızı yerine getirmiyorsa gönül gözünüzü açsın. Böyle.
2: Kara propagandayı Cumhurbaşkanı üstünden de yürütmeye çalıştılar ya. Cumhurbaşkanı işte şu kadar gün gelmedi deprem bölgesine. Hı
3: hı. Halbuki ikinci gün oradaydı.
2: Ya bir oradaydı. De Cumhurbaşkanı'nın oraya gitmesi.
3: İkinci gün oradaydı. O ayrı bir şey. Gelemeyebilir yani, bilmem ne ama ikinci gün 48. saat dilimi yani, oradaydı.
1: Hocam işte bir grup var. Ne versen alıyor. Yani ya mesela, ne versen kabul ediyor.
3: Askere talimat verdi. Sakın dışarıya
1: çıkılmasın.
2: Yani bir sürü kara propaganda.
3: Ben kendim gözümle gördüm. Adamların kışlası göçmüş.
1: Aynen.
3: Şehit askerlerimiz var. Onlar yani yatakhanenin içerisinde yatakhane göçmüş ve şehit olmuş askerlerimiz var. Yani dışarıya çıkacak askere de müşkülatlar vardı.
1: Tabii.
3: Boğuşu göçtü, şeyi
1: tabii.
3: Göçtü, yemeği
2: çocuğu.
3: Tabii.
2: Enkaz altındayken.
0: Tabii. Şimdi bakın devlet 11 vilayette depremle ilgili tüm ilgili birimler, devlete ait olan ilgili birimlerindeki çalışanların hepsi de o depremi yaşadı. Bu
2: Aynı zamanda depremde de hepsi.
0: Birçoğu da o yıkılan binaların altında yakınları kaldı.
3: Tabii. Doğru.
0: Ve onlar görev yerlerine ulaşma gayret içinde onları öyle bırakarak geldiler. Ama birçoğu da ya yaralandı ya da enkaz altındaydı. Çıkamadılar. Bu gerçeği de hatırlatmakta fayda var. Ama unutmayalım ki 81 vilayeti, 11 vilayet haricindeki hepsi depremin olduğu dakikadan itibaren oraya akmaya başladı. Yani benim çok yakın dostlarım var. Maraş'ta olan dostlarım var. Ve onlar Ankara'da deprem haberini aldıktan sonra beraber koordinasyon yaptıktan sonra trafik kazası geçirdiler. Trafik kazasının olduğu yerde kendi araçlarını bıraktı. Buradan ona da teşekkür ediyorum. Murat Saraç Yakuboğlu. Ve aracını bıraktı. Yine yardıma koştu. Yani böyle insanlar vardı. Yani şimdi Büyük Türk Milleti'nin nasıl bir yardımsever olduğunu dünya kabul etmişken sizin algı çalışmalarıyla ve sivil toplum örgütleri üzerinden oynadığınız oyunları işte devlet en sonunda cevabını verir.
1: Ya ulaşılamıyor yani, diye yani propaganda yaptılar.
3: Bak, TCG Sancaktar İskenderun'a 9 Şubat 2023 sabaha karşı, yani sadece 48 saat sonra iş makineleri, kamyonlar ve depremde kullanılmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinden Mehmetçik'le beraber İskenderun Limanı'na ulaştı. Şimdi bunlar elimizde done olarak var. Yani bunlar ya şöyle, ama biz ağzımızla kuş tutsak bu ülkede bunu farklı bir şekilde çarpıtarak söyleyecek adamlar var. Bunlarla mücadele edemeyiz.
1: Hocam,
3: bizdeki bu cümleleri niye ediyoruz Mustafa Taşlan? Vicdanı olan insanların aklına hitap etmek.
1: Şimdi o vicdanı olan insanların aklına nasıl hitap ediyoruz biliyor musun? Şöyle.
3: Veriyle.
1: Bak, ikincisi bak, başka bir daha vahim bir tablo var. Mesela 6 Şubat depremlerinden sonra işte bu 11 ile ulaşılamadığını iddia eden televizyonlar vardı değil mi?
3: Evet.
1: Ne yazık ki.
2: Tabii.
1: Şimdi açsınlar vatandaşlar bu 11 ile ulaşılamıyor haberlerini yapan gazeteci arkadaşlarımız nerelerden bağlantı yapmış ona baksın.
3: Tabii.
1: Ya adam Hatay'da diyor ki Hatay'a ulaşılamıyor. Sen nasıl gittin kardeşim Hatay'a? Şey mi oldu? Sen güvercinler tuttu, seni kaldırdı.
3: Ben hemen Hatay'a bıraktı. İsimle taçlandırayım mı örneğini? Kardeşim 3 yıldan bu yana ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin merkez ekranlarında, sosyal medyasında mücadele eden bir adam olarak deprem bölgesine sayısız defalar gittim.
1: Evet.
3: Sayısız defalar gittim. Adıyaman'a gittim, Hatay'a gittim, Malatya'ya gittim, gittim. Ya kardeşim bu ülkede Ruşen Çakır oturdu konforlu koltuğundan, deprem ile alakalı bilir bilmez vaazlar verdi. Savcı çağırdı. Gel bakalım bir ifadene başvuralım. Anladık ki Ruşen Çakır deprem bölgesine bu 3 yıl içerisinde bir kez gitmemiş.
0: Hiç gitmedi.
3: Ya böyle bir şey olabilir mi? İşte. Seni milyonlarca insan takip ediyor ve sen deprem bölgesine bir kez bile gitmemişsin. O yüzden biz şunu söylüyoruz. 10 küsür yıldan bu yana bir kez tekzip yayınlamadık. Bir kez mahkum edilmedik. Şu 24 TV ekranında anlattıklarımızın tamamı alnımızın teriyle 7 Ekim'de soykırım başladı, İsrail'e gittik. Evet. Şam'da devrim oldu, Şam'a gittik. Orada 11 vilayet yerle yeksan oldu. Oraya defalarca gittik. Bölgeye gittik. Hiç yalan haber yapmadık ve hep yerinden yaptık.
1: Gördüğümüzü anlattık,
3: öyle,
1: bildiğimizi anlattık.
3: Öyle, evet.
1: Şimdi başka bir konu, İmamoğlu suç örgütü konusu. Yeni tutuklamalar var. 6 şüpheli daha tutuklandı İmamoğlu suç örgütüne yönelik operasyonda. Bu mahkemede Ekrem İmamoğlu'nun bir savunma görüntüsü vardı arkadaşlar. Belki hazırda da buluruz. Gerçi mahkeme içerisinden görüntü vermek yasak. Sosyal medyada çok fazla paylaşılıyor. Özür dilerim. Ama şunu biliyoruz ki Ekrem Bey kendisiyle alakalı her türlü rüşvet iddiasına şiir okuyarak cevap veriyor. Levent Hocam?
2: Artık şey yok, done yok elde. Veri yok, cevap yok. Ne yapalım? Bari şiir okuyalım.
3: Gelsin Cemal Süreyya'dan şiir.
2: Yani baştan beri, yargılama başladığı günden beri biz zaten hep cevap duymayı arzuluyoruz kendisinden. İddialar var ve bu iddiaları çürütecek karşılığında bize veri sunmasını ve bunları cevaplandırmasını, çürütmesini bekliyoruz. Ama ne yazık ki yargılamanın başladığı ilk günden beri buna o bir kısım medyayı da dahil ederek genişleteyim cepheyi, biz hiç cevap duymuyoruz. İddiaları çürütecek bir şey de duymuyoruz. İşte başka bir, sanki o bir kısım medyaya baktığımız zaman da bambaşka bir şey oluyor sanki orada. Algısını görüyoruz biz. Hani iddialar var, somut iddialar var, tanıklar var, itirafta bulunan isimler var, geçmişte birlikte iş yaptığı insanlar var. Onlar geliyorlar, suratına karşı bu iddiaları seslendiriyorlar. Ama ya geçiniz diyor, ya şiir okuyor, ya işte
1: bir de şey diyor, bana savunma hakkı tanınmıyor diyor.
2: Yani işte sınırsız savunma hakkı var halbuki.
1: Değil mi?
2: Yani biraz şey, biraz demeyeyim de tam anlamıyla trajikomik bir orta oyunu, tülahat gibi bir şey sahneleniyor.
1: Yani çok garip.
3: Ama yani şimdi siz şiir okuyabilirsiniz, pasif direniş yapabilirsiniz falan filan, ama ben hukukçu değilim. Ama en nihayetinde mahkeme rasyonel verilere göre, yani senin müdafaan da bir rasyonel veri, ona göre karar verecek. Sen istersen şiir oku, istersen susma hakkını kullan. Ama sana tanınmış bir şey bu. Hani suçsuzluk karinesi diyoruz ya, buradan kaynaklanıyor zaten. Evet. Sen ne diyorsun? Ben işte Cemal Süreyya'dan şiir diyorum. O zaman söyleyecek sözün yok diye kararı yapıştırırlar.
1: İddiayı çürütemiyorsun yani. Tabii. Adam senin yüzüne karşı diyor ki kardeşim diyor, bu adam benden villa istedi rüşvet olarak diyor.
3: Sen mahkemeye geliyor adam.
2: Evet.
3: Ve o adamla nerede buluştuğunu söyledilerse daraltılmış HTS kayıtları ortaya çıkıyor. Adamın dediği yerde, dediği saatte ikisinin de cep telefonu sinyal vermiş. Falan falan. Daraltılmış sinyal kayıtlarına falan, HTS kayıtlarına bakıldığında. Dolayısıyla sanırım artık Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti tabanı da, özellikle yeni parti tabanı da Ekrem İmamoğlu'nun savunulacak bir yanının olmadığını görüyor diye düşünüyorum.
2: Özgür Özel de biraz terk ediyor cepheyi gibi görünüyor.
1: Evet.
2: Yani sıklıkla Silivri'yi ziyaret eden yeni parti genel başkanı, ama kendisi için bazen değişiyor. İyi Parti de olabilir.
4: İyi Parti. Neden İyi'ye geçiş mi diyorsunuz?
2: Yani o da bakıyoruz ki son dönemde ziyaretleri...
1: İlçe başkanlarını anladım da. İlçe başkanları daha yeni geçtiler. Tabelaya alışamadı, ismi alışamadı falan. Ya bir partinin de genel başkanı partinin adını karıştırır mı ya? Ya bir yeni parti diyor, bir İyi Parti diyor. Ya Müsavat Bey yakında alınacak. Yapmasın böyle.
2: Yani şey...
3: Hadi dil sürçmesi diye.
2: Hani sanata, şiire karşı değiliz. Ama onun yeri mahkeme salonu değil, sahne olması gerekiyor.
3: Bence bir konu var ki bence daha çok konuşulmayı hak ediyor. Yani biz bu konuyla alakalı bu çerçeve yasa sürecinde o yüzden hayır dedik diyor. Daha çok hayır oyu çıktı ya. Hı hı. İyi de kendine vetoyu verdin.
1: Aynen.
3: Yani yeni partinin içerisinde hayır oyu verenlerin, evet oyu verenlerinden daha çok çıkmasını övünerek anlatıyor. Tamam, yarın bunu git Diyarbakır'da da anlat o zaman. Tamam, bu ayrı bir şey.
2: Müthiş bir parti disiplini.
3: Ama kendisi de evet vermiş bir adam hayır oyunun güzelliğini anlatıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki ulusalcıları yeni partiye çekebilmek için. Şimdi halk bu kadar gerizekalı değil. Halk bu kadar anlatılanları anlamaktan, efendime söyleyeyim, beri değil. Söylenilenlerin nereye gittiğini çok iyi biliyor. Ama bu hibrit siyaset maalesef hep var. Yani Özgür Özel'in yolumu bulmaya geldim, size sormaya, danışmaya geldim diye Sezgin Tanrıkulu'yla gitti Diyarbakır'da toplantı yaptı bundan 3-4 hafta önce. O esnada Tan Doğan'da bayrağını kap gel mitingi yapıyordu İyi Parti. Özgür Özel'i temsilen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin, soy ismini hatırlayamadım, Aygün olabilir. Özgür Özel'i temsilen oraya geldi. Ya kardeşim, nasıl bir şey, böyle bir şey olabilir mi? Yani aynı günde genel başkanınız
1: başka bir şeydi.
3: Yolumu bulmaya geldim, yolumu bana söyleyin diye oradaki Kürtlere yapmış olduğu açıklamalar var. Diyarbakır halkına diyelim daha doğrusu. Ama o esnada bu çerçeve yasayı eleştirip de Tan Doğan Meydanı'nda toplananlara Çankaya Belediye Başkanı
1: Hüseyin Can Güner
3: Özgür Özel adına o meydanda olduğunu söylüyor. Şimdi bu olmaz. Mahkeme, hani şey var, kilisede mum yakıp camide safa girmek kelimesinin ete kemiğe bürünmüş hali bu. Hem kilisede mum yakıp hem camide safa giremezsiniz.
1: Yolunu buluyor hocam işte.
3: Şimdi ama onun üzerine müsavat derviş ol diyor ki, yani madem diyor hayır diyor bu kadar değerli de kendin neden evet dedin diyor. Biraz istikrar, biraz bu konuyla ilgili omurga, biraz bu konuyla ilgili millet aklıyla alay etmeme lazım gelir.
1: Ya ben en son TOG'a mazot verdiklerinde
3: tamam,
1: bazı
3: olayı kapattım.
1: Bazı şeylerden vazgeçtim.
3: Yani İlk yani, defa değil ki canım. Yani Türkiye'nin bir Londra-Çin hattı kapsamında ortaya koyduğu olağanüstü bir demiryolu projesi var. O tren Halkalı'da kalmış diyen de aynı kişi.
1: Hocam hatırlatma.
3: Hatırlatayım. Sayın Şırtma. Devlet Bahçeli'ye yapılan aşıdan dolayı Bahçeli'nin Gülnaz canı yandığı Şırınga. İçin Gülnaz Şırınga adlı hemşirenin MHP'liler tarafından dövüldüğü gibi bir konuyu komedi tarzında ortaya...
1: Ya kendileri araştırmıyorlar. Halkı da araştırmıyor zannediyorlar.
3: Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sabah öyle akşam gürültü çıkartıyorlar. Şu dirseğinizi evet. koyacaksınız tamam mı? Akşam yayın mı yapacağız 24 TV ekranında? Koyuyoruz bunu. Bugün beraberdik evet. ofiste değil mi? 4 saat, 5 saat çalışıyoruz.
1: Bakıyoruz kardeşim. Değil mi? Ne var ne yok.
3: Öyle yok.
1: Aynen. Ama ne yazık ki bunlar oluyor. O Halkalı'da kaldığı iddia ettiği treni de biz Ankara'dan uğramıştık.
3: Ya hayır, o Çin'e kadar fotoğraf yayınladı o tren.
1: Tabii canım yani.
4: Ankara'dan giden tren Halkalı'ya nasıl geçti?
1: Nasıl geçti hocam?
4: Neyin altından geçerek geçti?
3: Ha tabii Marmara'yla geçti. Marmara. Tabii canım. Oho. Yazık gerçekten.
4: Peki Marmara'yı yazık. Kim yaptı? Marmara'ya karşı çıkanlar kimdi?
3: Ya Marmara'yı da Ecevit
4: Üçüncü
3: yaptı.
4: Üçüncü köprüye karşı çıkanlar kimdi? Ya. Gezi Parkı'nda gelip de neyin
3: İptal
4: pazarlığını yaptı?
3: İptal edin diyenler.
1: Hocam en çok onlar kullanıyorlar. Yani. Bakın kaç tane şeyin bu iddiaları ortaya atan insanın, kişilerin. Arkadaşımız diyeceğim, arkadaşımız da değil. Yani arkadaşım, o yüzden arkadaşımız da diyemiyoruz. Yani zamanıyla mesela bu Kanal İstanbul'u eleştirenler var ya. Kanal İstanbul'u eleştirenler Kanal İstanbul projesinin geçeceği yerlerden daire ve arsa alabilmek için sıraya girdiler ya. Yani eleştirip sağda solda ya tanıdık varsa bize de şuradan bir şey ayarlayalım, bir şey bulalım falan. Neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Neyin kafasını
3: maalesef.
1: Yaşıyorsunuz?
3: Öyle
1: yani
3: maalesef.
1: Çok garip işler dönüyor. Hocam son 10 dakika gibi bir sürem kaldı. Bu Pakistan meselesi de çok önemli. Pakistan konusuna bir girelim istiyorum ben. Türk savunma sanayi Pakistan'a açılıyor. Pakistan'ın silahlı kuvvetlerinde Türk savunma sanayinin her geçen gün biraz daha teknolojileri artıyor bu konuyla alakalı. Bu da bizim ihracattaki en önemli başarılarımızdan bir tanesi.
3: Şimdi Mehmet orada tabii şey yayınlandı. Bir video yayınlandı. Evet buraya da getirelim.
1: Bir getirebilir miyiz arkadaşlar?
3: Hangi silahlar Pakistan'ın yayınladığı şeyin içinde var? SAFT'taki ekibi bunu çıkartmış. Aselsan Korkut şu an en başta duran. Pakistan'ın yayınlamış olduğu görüntülerde ne Aselsan Korkut? Aselsan Korkut alçak irtifadaki drone tehdidi.
1: Şöyle getirdiler.
4: Savunma sistemlerini.
3: Evet, alçak irtifadaki drone tehdidine ucuz ve maliyeti düşük etkin çözümler üretebiliyor. Bayraktar Akıncı adına marşlar yazılmış. Bayraktar TB2 daha doğrusu adına marşlar yazılmış ve Akıncı. Bayraktar Akıncı eğitmen pilotları Sivrisinek, TB2 ve Akıncı gibi daha çok drone ve drone tehdidine karşı Türk savunma sanayinin üretip Pakistan'a teslim etmiş olduğu silah sistemleri var. Bak görüyoruz orada Sivrisinek diye söylemiş olduğu
4: donanma gemileri de var.
3: Zaten Milgem projesi evet. Pakistan'la birlikte yürüttüğümüz bir proje. Şimdi tabii Pakistan büyük bir devlet, büyük bir nüfus, büyük bir coğrafya. Türkiye ile Pakistan'ın birçok alanda işbirliğine gitmesi ki Mekke İttifakı, Mekke Savunma İttifakı da bunların içinde geliyor. Büyük bir kazanım. Sadece Pakistan için ya da sadece Türkiye için değil, iki devlet açısından da savunma sanayi alanındaki işbirlikleri birçok hususu kapısını açacak. Bugüne kadar bunun önünde birçok engel vardı. Yani Türkiye Suriye'ye bir kapsamlı harekat yapmak istediğinde kipasıyla Kudüs'teki ağlama duvarında görüntü veren Genelkurmay Başkanı emekli olarak Sözcü Gazetesi'ne manşet verdi. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız diye. Yani o günlerden geldik biz bugünlere. Eğer milli irade tecelli etmezse, darbeler yoluyla ülkelerin önü kesilirse bu noktaya gelmek Türkiye açısından mümkün değildi. Dolayısıyla Türkiye'nin bugünlere gelmesi millet iradesinin hakim kılınmasıyla mümkün olmuştur. Ben Türkiye'deki savunma sanayi ihracatlarının önümüzdeki süreçlerde daha da artacağını düşünüyorum ki geldiğimiz noktada geçen yıl 10 milyar dolarla kapatmıştık. Hı hı. Şu an itibariyle bu rakamı yakalamış durumdayız. Evet. Yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta gelecekler savunma sanayi ihracatına artı olarak yazacak. Benim öngörüm odur ki

0: 2030 yılına geldiğimizde, yani 4 yıl gibi bir zaman dilimi sonrasında Türkiye'deki savunma sanayi ihracatı 25-30 milyar dolar bandına oturacaktır. Bunlar yeniyor mu diyenler için söylüyorum. Şimdi bunları yapıyoruz. Gece yatağında rahat rahat uyuyor, kalkıyor, diyor ki bunlar yeniyor mu? Bunlar yenmiyor ama bizim namusumuzu koruyor.
1: Evet. Şimdi bu Pakistan konusu önemli, çünkü Pakistan konusu neden önemli? Sürekli bölgede de bir gerilim var.
0: Tabii.
1: Hindistan-Pakistan arasında bu Hindistan Başbakanı'nın bazı ifadeleri vardı. Arkadaşlarım onunla alakalı bir dublaj da gerçekleştirdiler diye biliyorum. Yönetmenim hazırsa Hindistan Başbakanı'nın açıklamalarını şöyle bir getirelim ekranlara. Daha sonrasında bu Hindistan-Pakistan olayı nereye gidiyor? Onu da konuşalım.
2: Bugün terörizmi yayanlar geri adım atmış durumda. Eğer Pakistan kötü niyetli bir şey yaparsa Hindistan'ın silahlı kuvvetleri evlerine girer ve onları öldürür.
0: Halbuki sen
1: değil mi?
0: hala Pakistan'ı tehdit ediyorsun. Pakistanlı bir yorumcu şöyle bir yorum yapmış. Tabii ki biz
1: Toparlayalım.
0: Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'den aldığımız emir gereği başka ilahlara inananların da ilahına laf söylemeyiz ki onlar da yanılıp bizim inandığımız Cenab-ı Allah'a laf etmesin diye. Ya diyor, ne yapacaksınız? Sizin diyor inanmış olduğunuz diyor putları bilmem neleri biz mangalda barbekü yapıp yiyoruz diyor. Yani şimdi kardeşim olmaz. Yani sen 3 ay önce 4 tane uçak kaldırdın, bombalayacaktın. Sana raporlar öyle gitti. 7-8 tane uçağın kaldırıldı. 6'sının anında düşürüldüğünü biliyoruz. Tamam mı?
1: Peki. Mehmet Hocam, ne diyorsunuz?
3: Tabii Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mekke anlaşmasından sonra bölgedeki dinamikler ve güç paylaşımı değişti. Dengeler de değişti. Dengeler değişince ve Türk savunma sanayisinin bugün dünyanın 185 ülkesine ihracat kapasitesine ulaştığını gördüğümüzde ve Türk savunma sanayisinin özellikle Batı teknolojileriyle Doğu teknolojilerinin Pakistan-Hindistan son savaşında ne tür bir karşılaşmayla karşı karşıya geldiklerini gördüğümüzde bugün Pakistan'ın ulaştığı güç noktası çok çok önemli. Ve unutmayalım ki 1947 yılında kurulmuş olan Pakistan'la beraber Türkiye'nin ilişkileri artık her alanda var olan ve tek bir sözün söylendiği uluslararası diplomasiyi de beraberinde getiriyor. Unutmayalım, Türkiye IMEC projesini ortaya koyan Hindistan'a karşı Kalkınma Yolu projesini cevap verdi. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Mekke Anlaşması'nın karşısında ne vardı? Yine bakıyoruz, Hindistan destekli hiç gündeme
1: Evet.
3: getirmedik. Biz İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'ı konuşurken bir de bunların arkasında Hindistan var. Bir de bunların arkasında Fransa var. Ve
1: Tabii.
3: dolayısıyla bugün bu Modi'nin verdiği mesajları dikkatle okumamız gerekiyor. Tabii burada birinci tehdit unsuru olarak Keşmir ve tarihsel süreçte baktığımız zaman Hindu anlayışın Müslüman Pakistan devletine verdiği bir mesaj olarak görmekteyiz ki bu artık Pakistan sınırına kadar ulaşan bir tehdit
1: Bir de
3: boyutu
1: şu
3: olarak.
1: Hindistan'da yıkılan camiler var.
3: Tabii ki
1: Onlar
3: oraya da geleceğiz.
1: onu
3: Oraya da
1: göreceğiz
3: geleceğiz
1: ekranda.
3: tabii.
0: Müthiş bir
3: Tabii
0: çalışma.
3: müthiş bir tabii. İkinci nokta Hindistan iç kamuoyuna. Biliyorsunuz Hindistan iç kamuoyunda Hindistan'da 200 milyon aşan bir Müslüman var. Ve bunların 500 küsür parlamentosunda vekilleri var. Bunların sadece ve sadece yanlış hatırlamıyorsam 15 tane temsilcisi var. Ve Hindistan'daki kas sisteminin yarattığı önemli bir süreç de var burada. Ve yine Hindistan iç kamuoyundan daha ziyade Pakistan üzerinden de Çin'e verilen bir mesaj var
1: Evet.
3: burada. Çünkü Çin-Pakistan ilişkileri Sipek koridoruyla beraber Gavdar Limanı'yla Hürmüz ve Fav Limanı'yla birleştirip Kalkınma Yolu projesinden Türkiye uzandığı zaman IMEC projesinin çöpe gitmesi demektir.
0: Tabii.
3: Dolayısıyla burada büyük bir ekonomik savaşı da görüyoruz. Ama ekonomik savaşın güçlü destekleyicisi kim? Pakistan olarak yerini alıyor. Yine tehdit boyutuna bakıyor. Diğer önemli bir nokta iki nükleer gücün karşı karşıya getirdikleri bir mesaj var ki burada Modi yönetiminin ortaya koyduğu yaklaşım terör saldırısı, sınır ötesi Hint operasyonu ve Pakistan askeri karşılığıyla cevap bulduğu zaman Hindistan'ın daha güçlü olduğu algısını yaratma stratejisine dayanıyor. Unutmayalım ki Hindistan-Pakistan arasındaki tüm gelişmeleri dünyada çok yakından takip ediyor. Ama bir de sağ tarafında, şimdi haritayı karşımıza aldığımız zaman sol tarafında Pakistan var. Bir de yan tarafında Bangladeş var. Yani o 1970'li yıllarda bağımsızlığını ilan ettikten sonra, Pakistan'dan ayrıldıktan sonra kendilerinin desteklediği Bangladeş'te yönetim yok artık. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Bir tarafta 260 milyonluk Pakistan, bir tarafta 280 milyonluk Bangladeş nüfusu var. Ve 200 milyonluk da Hindistan'ın içinde Müslüman nüfusu var. Yani dolayısıyla dünyanın en büyük, bugün Çin'i de geçen bir nüfusa sahip olan bir Hindistan yönetiminden bahsediyoruz. Hindu anlayışı çerçevesinde, Hindutva siyasi anlayışı da yapılanmasıyla değerlendirdiğimizde, Müslümanlara ve Pakistan'a karşı bu söylemler bölgede gerginliği giderek tansiyonu yükseltmek ve istedikleri sonuca ulaşma noktasında yaklaşımı, İsrail'le beraber güç çekişmesi noktasında Hindistan ayağını oluşturan bir açıklama olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Ve yine aynı zamanda bu sürecin ortaya çıkardığı, Pakistan'ın ulaştığı güç noktasından rahatsızlık duyanların Keşmir boyutu var ki hiç konuşmuyoruz. Yine Müslüman kimliğinin ön plana çıktığı bir süreç var. İşte bu Modi'nin bundan sonraki ortaya koyacağı tavırlar kendi siyasi geleceğini de belirleyecek önemli bir süreci beraberinde gidiyor. Ve bölgedeki güç dengesi artık Pakistan'ın lehine döndüğünün farkında olan bir başbakan Modi olduğunu Hindistan'ın kendisi de görüyor. Hindistan halkı da görüyor. Ve bu süreç Çin'i karşısına alabilecek bir Hindistan ortaya koyabilecek mi? Pakistan'ı karşısına alabilecek bir Hindistan ortaya koyabilecek mi sürecini beraberinde getirirken, gerilimi artırarak tansiyonu yükseltme noktasına planlayan bir politik olarak karşımıza çıkıyor.
1: Levent Hocam, sizinle bitiriyorum. Sizinle görüşlerinizi alıp kapatacağım.
4: Ne kadar haklıymışız değil mi bu Mekke anlaşmasında? Şimdi işte Mehmet Hocam o şerh hattını çok güzel açıkladı bize. İşte Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, İsrail, Hindistan. Buna karşı biz neyi koyuyoruz? İşte Mekke, Pakistan, Suudi Arabistan. Umuyoruz ki bu gelişecek. Mısır katılacak. Yayın öncesinde Mehmet Hocam'la konuşmuştuk. Belki İspanya olasılığını da gözden geçirmek lazım. Peki. Onu da unutmamak lazım. İşte bunlar tam da söylenildiği gibi caydırıcılık, savunma, güvenlik ve istikrar.
1: Çok teşekkür ederim gazeteci Sayın Levent Eke yorumlarınız
4: ben
1: için.
4: Ben teşekkür ederim.
1: Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Yusuf Alabar'da kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Siyaset bilimci doktor Sayın Mehmet Bozkuş kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz hocam. 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında masada ne varı noktalıyoruz. Mutlu akşamlar.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde. Hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmiştim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
3: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi.

0: amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oldu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
1: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim, kazada kimse bilmez. Ha, daha ileri vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır. Ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
0: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsn-i Hatt'ın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu. Ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
2: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El-Fatiha.
0: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
1: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki, son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
3: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim ülkede değil.
4: Gövde gösterisi mesele o değil.

0: terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
0: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Binoğlu hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabahla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması yaptı. Türk milleti üzerinden yürütülmek istenen toplumsal mühendislik projeleri konusunda uyarılarda bulundu. Köksüz, İslamsız millet hayali kuranlara sert çıktı. Erdoğan isim vermeden Siyonist İsrail'i de hedef aldı. Kimsenin bölgede ameliyat yapmasına izin vermeyiz diye konuştu. Erdoğan'ın İstanbullulara iki müjdesi de vardı. İzleyelim.
1: Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.
2: İstanbul'a iki müjde birden paylaştı. Kiralık konutta başvurular 14 Eylül'de başlıyor. Bir diğer müjde ise kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasıydı. Süre uzatıldı.
1: Burada İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı 2,5 saat sürdü. Erdoğan, Ahlat'taki sözlerini hatırlattı. Bizim kategorik olarak kimseye düşmanlığımız yok dedi. Türkiye'ye karşı hasmane adımlara da mesajı vardı.
1: Eski Türk tarihinden tek hamlede cumhuriyete atlayan tarih okumalarını da kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Bunlar Türkiye'yi ve Türk milletini asli kimliğine yabancılaştırmaya çalışan ruhsuz, köksüz ve hatta İslamsız bir millet hayali gören son derece tehlikeli, son derece art niyetli toplumsal mühendislik projeleridir. Kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye dair de mesajları vardı. Enflasyonla kararlılık mesajı verdi. Kırgızistan'daki ziyareti içinde verimli oldu dedi.
1: Ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz. Enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir. Bizim açımızdan verimli geçen zirvede enerji güvenliği ve bağlantısallık başta olmak üzere Türkiye'nin teşkilat için taşıdığı önemi vurguladık.
2: Erdoğan'ın bir mesajı da Türkiye'nin büyümesine yönelik hasmane tutum sürenlere karşı oldu. Türkiye'nin önünü kesemeyecekler dedi.
1: Şunu bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. İsrail'in

0: tertip ve tahrikleriyle başlayan savaşın faturasını sadece İran halkı, sadece kardeş Körfez ülkeleri değil, ilgili ilgisiz herkes ödemektedir. Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın, kimden gelirse gelsin, her haydutluğun karşısındadır, olmaya da devam edecektir. İçinde bulunduğumuz zor coğrafyada bağımsız, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler.
1: Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen gemi kazasının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Alsu isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin enkazına denizin 720 metre derinliğinde ulaşıldı. Ancak kayıp 10 Türk mürettebattan hala bir iz yok.
2: 10 Türk mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. Geminin yeri tespit edildi ama mürettebattan bir iz yok. Mürettebat yakınlarının tedirgin bekleyişi sürüyor.
3: 2 Eylül gece saatlerinde gerçekleşen kazanın üzerinden tamı tamına 6 gün geçti. Kazanın ardından kaybolan 10 mürettebat içinde arama ve kurtarma çalışmaları 6. gününde havadan, karadan ve denizden devam ediyor.
2: Silivri açıklarında 2 Eylül'de Alsu isimli tankerle Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi çarpışmış, kuru yük gemisi dakikalar içinde sulara gömülmüştü. Ekipler enkazın yerini tespit etti. Deniz kuvvetlerine ait TCG Akın kurtarma gemisi Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazına 720 metrede ulaştı. ROV isimli insansız sualtı aracıyla yapılan taramalarda geminin üzerindeki ismi görüntülendi. Ancak mürettebata dair henüz bir ize rastlanamadı.
3: Kazanın ardından inceleme çalışmalarının yapılabilmesi için de Alsu tankeri Marmara Denizi'ne demirletildi ve burada inceleme çalışmalarının başlatılması için hala daha bekletiliyor.
2: Denizde arama kurtarma çalışmaları devam ederken soruşturmayı yürüten savcı ve savcı vekili sahil güvenlik ekipleriyle birlikte son duruma ilişkin ailelere bilgi verdi. Ailelerin bilgilendirilmesinin ardından diğer bir toplantıya geçildi. Bu kez toplantıya batan geminin şirket yetkilileri de katıldı. Toplantıda batan geminin çıkartılması ve arama kurtarma çalışmaları ele alındı. Öte yandan AK Parti İstanbul Milletvekili ve AK Parti Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Silivri Kaymakamı Murat Eren, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin ve AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ailelerle bir araya geldi.
4: Nerede geçmiş olsun ziyaretinde onlara destek olmak için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Her zaman yanlarında olduğumuzu ve süreci sonuna kadar takip edeceğimizi ifade ettik.
2: Gözler şimdi denizin 720 metre altından ve derin sulardan gelecek haberde. Ekiplerin bölgedeki kesintisiz arama mesaisi sürerken kayıp yakınları gelecek bir haberi bekliyor.
1: Antalya'nın Aksu, Kepez ve Serik ilçelerindeki ormanlık alanlarda gece saatlerinde yangın çıktı efendim. Yangına alevlere ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Son durumu aktaralım. Yangın rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Aksu ilçesinde başlayan yangın Kepez ilçesine sıçradı. Yangın nedeniyle kuzey çevre yoluyla Antalya-Isparta Karayolu'nun Antalya merkezden kuzey çevre yoluna kadar olan bölümü tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Serik ilçesi Deniz Tepesi ve Sarı Abalı mahallelerinde ise henüz belirlenemeyen nedenlerle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Bölgedeki evler tahliye edilirken 5 ev ve bazı seralar yangında kullanılamaz hale geldi. Yanan bir evde bulunan engelli 3 kişi ise dumandan etkilendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde batan yolcu gemisindeki yolcular için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Faciada can kaybı sayısı 14'e yükseldi. 14 kişi de hala kayıp. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, TCG Alemdar ve TCG Işın'ın kesintisiz faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı. Yakıt ikmali ve bakım durumlarında gemilerin dönüşümlü çalıştığını bildirdi. Üstel, kayıplarımıza ulaşmak için gerekli tüm imkanların devreye alınmasına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Son olarak bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklanmıştı. Kazadaki can kaybı 14'e yükseldi. 14 kişi içinde arama çalışmaları sürüyor. Gemi Girne Limanı'ndan Mersin'deki Taşucu Limanı'na ulaşacaktı. Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi 30 Ağustos Pazar günü hareket ettikten sonra ön kısmından su almaya başlamıştı. Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. Gemide toplam 267 yolcu ve mürettebat vardı. Geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında açılan Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması kapsamında Ankara Adliyesi'ne gelerek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Davutoğlu'nun ifadeye çağrılma nedeni Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması. Sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle savcılık harekete geçti. Feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Davutoğlu soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne gelerek ifade verdi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek Ankara Adliyesi'ne giderek ifade verdi. Her iki isim de yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin geçen hafta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında re'sen başlattığı soruşturma devam ediyor. Melih Gökçek geçtiğimiz cuma günü Ankara Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla yaklaşık 2 saat ifade vermişti. Oğlu Ahmet Gökçek'le gelini Hülya Gökçek'le şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne giderek ifade verdiler. İfade işlemlerinin ardından Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek gibi adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede her iki isim de yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AK Parti ve CHP arasında 15 Temmuz gerilimi yaşandı. Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde sözlü atışma yumruklu kavgaya dönüştü. Meclis üyeleri birbirine girdi.
5: Usul tartışmasıyla başladı. 15 Temmuz gerilimiyle sinirler iyice gerildi. Belediye Meclisi'nde yumruklar konuştu. Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde gergin anlar yaşandı. Belediye Başkanı Hakan Bahadır başkanlığında yapılan oturumda AK Parti Grup Başkan Vekili Yasin Özdemir söz aldı. Hedefinde Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili CHP'li Nazife Aktaş vardı. Aktaş'ın daha önce 15 Temmuz şehitlerine ilişkin sözlerini hatırlattı. Meclisi yönetmesini istemediklerini söyledi.
6: Şehitleri yok sayan bir zihniyetin bu ilçede yaşayan şehit olmuş kardeşlerimiz yok sayan zihniyetin de bu meclisi yönetmesini kesinlikle istemiyoruz. Bugün Hakan Başkanımız olmasaydı da biz burada Nazife Hanım'ın meclisi yönetmesine kesinlikle karşıyız. Eşref Başkan meclisi yönetebilir. Kendisi son mecliste de başkanım yani oradan dahil olmaya çalışmayın. Yaptığınız tabiri caizse büyük bir terbiyesizlikti. Bir özür yayınladınız mı? Siz bir özür yayınladınız mı?
5: CHP Grup Başkan Vekili Gencay Özcan'sa Yasin Özdemir'e yanıt vererek özür dilenecek bir durum olmadığını söyledi. 15 Temmuz darbe girişimine tiyatro demediklerini savundu.
7: Ben özür falan dilemedim, özür diyecek bir şey yok. Yani bütün konular deşifre edilmiş vaziyette. Yani bir benim hayır tiyatro demesi söz konusu değil, böyle bir şey sizin ithamınız. Bu sizin ithamınızdan ibaret.
8: Arkadaşlar.
7: 15 Temmuz şehitleri bu memleketin ortak değeridir. Üzerinden siyaset yapılmamalı.
5: Konuşmaların üzerine mecliste tansiyon iyice yükseldi. AK Parti ve CHP grubundan bazı meclis üyeleri arasında sözlü tartışma başladı. Karşılıklı atışmalar kısa süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Belediye Başkanı Bahadır, tartışma üzerine iki gruba sakin olmaları yönünde uyarıda bulundu. Tartışmanın kavga

0: baskıya dönüşmesi üzerine meclise ara verildi.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önce Silivri cezaevindeki şüpheli ölümündeki sır perdesi.

0: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya 15 yıl sonra yeniden açıldı ve Silivri cezaevinde görevli 10 personel suikast şüphesiyle gözaltına alındı. 15 yıl önceydi. Tarihler 11 Kasım 2011'i gösteriyordu. FETÖ kumpasıyla tutuklanan MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu duruşmasına günler kala tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Otopsi raporlarında kalp damar hastalığı sonucu hayatını kaybetti denildi. Takipsizlik kararı verilerek dosya kapandı. Ancak ölümünde karanlık noktalar vardı. Arkasında da terör örgütü FETÖ'nün olduğu öne sürüldü. Bu iddia yıllarca gündemden düşmedi. 15 yıl sonra takipsizlik kararı kaldırıldı, dosya yeniden açıldı. Soruşturma derinleştirildi, özel bir ekip kuruldu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde suikast şüphesi ağırlık kazandı. Önemli bilgi ve belgelere ulaşıldı. FETÖ'nün Ergenekon kumpasıyla tutuklanan ve mahkemede konuşmasına günler kala koğuşunda fenalaşan Kozinoğlu'nun son anlarında yaşananlar sıradan bir kalp krizi değildi. Adım adım planlanmış bir suikast organizasyonu işaret ediyordu. Kozinoğlu önemli bir isimdi. Görev yaptığı Bosna'da Fedai, Azerbaycan'da Köroğlu, Afganistan'da Türk General, Türkistan'da Hayalet olarak biliniyordu. Koğuşundan sorumlu gardiyanın acil butonunu duyunca radyonun sesini açarak umursamadığı, olaydan kısa süre sonra başka cezaevinde görevlendirildiği ve ardından da sırra kadem bastığı ortaya çıktı. Mayıs 2011'de göreve başlayan gardiyan Ferhat Veysi Gül, Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa özel olarak görevlendirilmişti. Olay günü Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine koğuştan acil durum butonuna basıldı. Ancak merkezi panoda uyarıyı gören Gül, müdahale etmek yerine görmezden geldi. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde infaz koruma memuru Gül, uyarının ardından tam ters istikamete gitti. Odadaki radyonun sesini sonuna kadar açtı. Diğer gardiyanların alarmı duymasını engelledi. Yardım çığlıklarını telsiz ve radyo sesiyle bastıran gardiyan, ardından soğukkanlılıkla mescide yöneldi. Olayın üzerinden yaklaşık 15 dakika geçtikten sonra durum diğer görevlilerce fark edildi. Gül ise şüphe çekmemek için yardım ekipleriyle birlikte koğuşa girerek hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün ardından sırra kadem basan Ferhat Veysi Gül 6 ay boyunca İstanbul'da ikametsiz yaşadı. Hücre tipi örgüt evlerinde saklandığı değerlendirilen şüpheli, 2012 yılında terör örgütü FETÖ'nün kapatılan Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne kayıt yaptırdı. 2013 yılında gardiyanlık görevinden istifa etti ve 15 Temmuz darbe girişiminden 17 gün sonra 2 Ağustos 2016'da Fransa'ya kaçtı. Hakkında 2021 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tutuklamaya yönelik kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Soruşturmada elde edilen yeni bilgi ve bulguların ardından operasyon için düğmeye basıldı. Olay tarihinde Silivri cezaevinde görevli 11 personel hakkında gözaltı kararı verildi. 10 şüpheli yakalandı. Diğer şüpheli ise FETÖ'den firari olan yurt dışındaki eski gardiyan Ferhat Veysi Gül'dü. Gözaltına alınan şüpheliler sorguya alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona dair bilgiler paylaştı. 10 şüphelinin gözaltına alındığını, bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında olduğunu açıkladı. Soruşturmada gizlilik kararı alındığını ifade eden Bakan Gürlek, olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatıldığını söyledi. Gürlek mesajını, faili meçhul cinayetlerin, şüpheli ölümlerin ve kamu vicdanında cevapsız kalan dosyaların üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Hiçbir dosyanın unutulmasına, hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz notuyla bitirdi.
1: Altı Şubat depremlerinde devleti karalayarak bağış toplayan Ahbaplar Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5. dalga operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 20 ilde yapılan operasyonlarda 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 47'si gözaltına alındı. Bağış paralarıyla yapılan şüpheli işlemlerse soruşturma dosyasında yer aldı.
2: Kaç gündür uykusuz?
3: Kaç gündür uykusuz?
2: Ama buradayız, dimdik ayaktayız. Umarım her şey daha iyi olur, daha iyi gider.
0: Deprem döneminde devleti karalayarak

0: Bağış topladılar, milyonlarca liralık vurgun yaptılar. Ahbaplar Derneği soruşturmasında 5. dalga operasyon düzenlendi, 53 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ahbaplar soruşturması derinleştirildi. Müfettiş raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleriyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda elde edilen deliller yeni operasyonun startını verdi. Ekipler İstanbul merkezli 20 ilde harekete geçti. Gözaltı listesinde 53 şüpheli vardı, basılan adreslerde yakalandılar. Soruşturma dosyasında çarpıcı tespitler vardı. 6 Şubat-31 Aralık 2023 tarihlerinde depremzedelere ulaştırılmak üzere 4.3 milyar lira bağış toplanmıştı. Bunun 4.2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon lira olduğu belirlendi. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiği anlaşıldı. Ancak bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı yapılmadığı tespit edildi. Yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği ortaya çıktı. İşte bu şüpheli para trafiğinin ardından da 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik de incelemeler başlatıldı. İzmit'teki depolarda ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. Yani devleti karalayarak toplanan yardım malzemeleri depremzedelere gönderilmemişti. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli işlemler başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona dair bilgiler verdi. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Gürlek, vatandaşlarımızın iyi niyetinin, yardımseverliğinin ve milletimizin dayanışma ruhunun istismar edilmesine karşı hukuk devletinin tüm imkanlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
1: Bolu'da rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla görülen davada ikinci duruşma yapıldı. Mahkemede söz alan müşteki iş insanı rüşvet çarkını aşama aşama anlattı. Kendisine Tanju Bey 4 milyon lira istiyor denildiğini söyledi. Ayrıca rüşvete ödeme kolaylığı yapıldığını da aktardı. Bu sözlerin ardından görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan duruşma salonunda fenalık geçirdi.
2: Mahkemede müşteki ifadeleri dinlendi. Rüşvet itirafları yüzüne söylendi. Tanju Özcan duruşmada fenalık geçirdi. Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında ikinci duruşma görüldü. 263 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Tanju Özcan mahkemeye bulunduğu cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşmada müşteki Nazmi G'ye söz verildi. İş insanı kendisine ait bir inşaat projesiyle ilgili bilgi paylaştı. Nazmi G, belediyeye verdiği dilekçelere geç veya olumsuz yanıt aldığını belirtti. Bunun üzerine imardan sorumlu başkan yardımcısı Tuna Özcan'la görüştüğünü aktardı. Tanju Özcan'ın talebiyle kendisine 3,5 milyon lira istendiğini belirtti. Sanık, belediye başkan yardımcısı Süleyman Can'ın da Tanju Bey 4 milyon lira istiyor dediğini iddia etti. Müşteki ayrıca Tuna Özcan'la görüşmenin belediyenin ek hizmet binasında gerçekleştirildiğini belirtti. Görüşmede telefonla el konulduğunu, para vermesi yönünde baskı yapıldığını öne sürdü. Daha sonra miktarın 2,5 milyon liraya düşürüldüğünü ifade etti. Bunun 1 milyon lirasını nakit, 1,5 milyon lirasını ise çek olarak vermeyi kabul ettiğini söyledi. Sanık Sarı Yıldız'a bankada 1 milyon lira nakit verdiğini, 1,5 milyon liralık çeki de bir hafta içinde teslim ettiğini aktardı. Tanju Özcan ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Savunmasını yaptığı sırada Özcan'ın kısa süreli baygınlık geçirmesi üzerine duruşmaya ara verildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından duruşmaya devam etti. Sanık Tanju Özcan tutukluluk sürecinin sağlık durumunu olumsuz etkilediğini söyledi. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.
1: Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon avro, Özgür Özel'e 950 bin avro, Veli Ağbaba'ya 1 milyon avro. İtirafçı olan Muhittin Böcek adı geçen isimlerin kariyerlerini nasıl finanse ettiğini anlatmıştı. Özgür Özel bu itirafları şantaj iddiasıyla değersizleştirmeye çalışmıştı. Ancak Muhittin Böcek'ten gelen bir mektup bu iddiayı reddediyor. Böcek Antalyalılara yazdığı son mektupta "Ben hiçbir zaman şantaja boyun eğmedim" diyerek iddiayı yalanlıyor.
3: Şimdi gelelim örnek bir vaka üzerinden bir kişi nasıl alınır, tehdit edilir, zorlanır ve itirafçı yapılır, bunu bir görelim. Örnek maalesef Muhittin Böcek ve Böcek ailesi.
0: Muhittin Böcek ne demişti? Aday gösterilmesi karşılığında CHP Genel Merkezi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tarafından kendisinden milyonlarca avro para istendiğini iddia etmişti. İmamoğlu'nun "adaylık için tercihimi senden yana kullanırım ama 15 milyon avro maddi destek sağlaman gerekir" dediğini öne sürmüştü. Adaylık sürecinde Özgür Özel'in talimatıyla Manisa'ya 950 bin avro nakit para götürüp teslim ettiğini de eklemişti. 1 milyon avro da Veli Ağbaba'ya göndermişti. İşte Özgür Özel bugüne kadar Böcek'in tüm iddialarının sebebini kendisine yargı yoluyla yapılan şantaja bağlamıştı.
3: Gökhan, biz de basından okuduk. Gökhan Böcek'in sinir krizi geçirdiği, "tamam getirin ne istiyorsanız imzalayacağım" dediği ortaya çıktı. O gün gittiler, avukatların tutanağı var. Savcıya demiş ki "getir, ne istiyorsan imzalayacağım."
0: Görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı. Bu mektupta belediye başkanlığını yaptığı Antalya ve Antalyalılara seslendi. Mektubunda Özgür Özel'in şantaj iddiasına dolaylı bir cevap verdi.
4: "Hemşerilerim için çalıştığım ince uzun bu yolda şantaja, kumpasa, tehditlere teslim olmadan, kimseyi ötekileştirmeden gece gündüz hep çalıştım."
0: Mektupta başka bir detay daha var. Kemal Kılıçdaroğlu için "genel başkanım" ifadesini kullanırken Özgür Özel için sadece "sayın" ifadesini kullanmış olması. Mektubun genel havasında Özgür Özel'e karşı takınılan mesafeli bir tutum var. İtirafçı olan Muhittin Böcek'in bu tercihinin şantajdan değil de partinin parçalanmasına giden süreçteki kutuplaşmalardan kaynaklandığı anlaşılıyor.

0: Ankara'da iki kişi taksi durağını bastı, ardından taksi durağındaki şoförleri darp ettiler. Görüntüler güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İzleyelim.
1: Taksi durağının kapısını önce kapattılar, sonra kapıyı tekmeleyip açtılar. Taşlı sopalı kavga kameralara an be an yansıdı. Görüntüler 5 Eylül gecesinden. Ankara Keçiören Esentepe mahallesinde iki şahıs bir taksi durağına geldi. İddiaya göre taksi şoförlerinden durakta bulunan iki aracı istediler. Şoförlerse durakta taksi bulunmadığını ve dinlendiklerini söyleyerek bu talebi reddetti. Bunun üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Saldırganlar önce taksi durağının kapısını kapatmak istedi. Ardından durağın içine girerek taksicilere saldırdı. Tartışma bir anda taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Yumruklar, sopalar havada uçuştu. Olay sırasında iki taksi şoförü darp edildi. Şüphelilerin saldırı anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Olayın ardından şüpheliler kaçtı. Keçiören emniyet ekiplerince saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kimlikleri belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.
0: İstanbul'da iki kişinin silahla çatışmasında küçük bir çocuk seken kurşunlarla yaralandı. Korkuyla olay yerinden kaçmaya çalışan çocuğun vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Borç tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Sokak ortasında silahlar patladı. Dehşet anları kameraya böyle yansıdı. İstanbul Halkalı'da iki kişi arasında alacak verecek gerilimi yaşandı. Anlaşmazlık kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların karşılıklı silah çekmesiyle çatışma yaşandı. Olayda kavgaya karışan bir kişi yaralandı. Silah seslerinden korkarak kaçmaya çalışan 11 yaşındaki bir çocuk da mermilerin hedefi oldu. Küçük çocuk ayağından vuruldu. Yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavga anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. İki kişiyi yaralayan zanlının yakalanması için çalışmalarsa sürüyor.
0: İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Paşa Limanı mevkiinde denizden sürüklenen yüzlerce köpük kutu kıyıya vurdu. Kutular denizin üzerinde yüzerek çevre kirliliğine neden oldu. Çeşme'nin en gözde bölgelerinden biri olan Paşa Limanı sahilinde denizden gelen yüzlerce köpük kutu karaya vurdu. Sahil şeridi boyunca geniş bir alana yayılan ve nereden geldiği henüz bilinmeyen kutular denizde ve kıyıda ciddi bir kirlilik tabakası oluşturdu. Atıklar rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyıda birikti. Oluşan kirlilik deniz ekosistemi için de tehlike oluşturuyor. Çevredeki vatandaşlar da sahil boyunca uzanan kirliliğe tepki gösterdi. Yetkililerden kirliliğin kaynağının tespit edilmesi ve bölgede temizlik çalışması başlatılması bekleniyor.
2: Kasa geliyor. Kasa.
0: Sıfır atık mavi hareket kapsamında hayata geçirilecek Fethiye Körfezi'nde temizlik çalışmaları başlıyor. Çalışmalar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülecek. 3 yıl boyunca devam edecek. Fethiye Körfezi'nden 10-16 milyon metreküpü aşkın dip çamuru çıkarması hedefleniyor efendim. 24 ekibi de çalışmaların başlayacağı Fethiye'ye gitti ve hazırlıkları yerinde görüntüledi. İzleyelim.
3: Akdeniz'in en büyük çevre seferberliği olacak bu proje kapsamında iki dip tarama gemisiyle çalışacağız.
4: Fethiye Körfezi'nde büyük temizlik başlıyor. 16 milyon metreküpü aşkın dip çamuru çıkarılacak. Deniz çayırları koruma altına alınacak. Proje Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen sıfır atık mavi hareketi kapsamında hayata geçirilecek. Çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordine edecek. Projenin ilk ayağında Fethiye İç Körfezi'nde biriken dip çamuru temizlenecek. İkinci ayağında ise Göcek ve Dalaman koylarındaki deniz çayırları korunacak.
3: Körfez'de biriken dip çamurunu çıkararak güvenli şekilde bertaraf edeceğiz. 3 yıl sürmesi planlanan çalışmanın sonunda Fethiye Körfezi'nde ortalama 3.4 4 metrelik derinlik sağlamayı hedefliyoruz.
4: Çamurun kalınlığı yer yer 2,7 metreye ulaştı. Yaklaşık 600 hektarlık alan çamurla kaplandı. Temizlik 2 dip tarama gemisiyle yapılacak. 3 yıl sürecek çalışmanın sonunda Körfez'de ortalama 3,4 metrelik derinlik sağlanacak.
5: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı denizlerde ve koylarda yeni sistemini hayata geçiriyor. MAPA Şamandıra sistemiyle birlikte hem deniz korunacak hem de deniz adaleti sağlanacak.
4: Projeyle deniz çayırlarına zarar veren kontrolsüz çapalanmanın önüne geçilecek. Pilot bölge seçilen Göcek'teki 17 koya MAPA Şamandıra sistemleri yerleştirildi. Böylece denizlerin ormanları olarak bilinen deniz çayırları korunacak.
0: Doğanın saklı cenneti Erçek Gölü, doğanın zarif ve renkli misafirleri olan flamingoları gecikmeli de olsa ağırlamaya başladı efendim. Flamingoların gölde gün batımı eşliğinde süzüldüğü bu görüntüler ortaya eşsiz manzaralar çıkardı. O manzaraya bakalım.
4: Bu yıl ziyareti biraz gecikmeli yaptılar. Yolları uzundu. Göçmen kuşların önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü Havzası flamingoların gelişiyle renklendi. Halk arasında allı turna olarak bilinen flamingolar, Van'ın doğusunda yer alan eşsiz doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Erçek Gölü'ne gelmeye başladı. Doğunun saklı cenneti Erçek Gölü zarif misafirlerini ağırladı. Doğa tutkunlarının gözdesi olan flamingolar gölde renkli tablo oluşturdu. Flamingolar gün batımına doğru drone'la görüntülendi. Ortaya da bu eşsiz manzara çıktı. Flamingoların gelmeye başladığını öğrenen doğa ve kuş fotoğrafçıları da Erçek Gölü'ne akın etti.

Haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık efendim. Peki gündemi gazeteler nasıl gördü? Birlikte bakalım bu dilimde. Akşam gazetesiyle başlıyoruz gazete başlıklarını aktarmaya. Türkiye'ye dost olan kazanacak dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Haberlerimizi de ekranlarınıza taşımıştık. Akşam gazetesi işte bu ifadeleri manşetine taşımış. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olanların kendilerini hedeflerinden uzaklaştıramayacağını ifade etti. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Ülkemizi çevrelemeye dönük niyetleri de tribünden seyretmeyiz. Kimseye düşmanlık beslemiyor. İstikrarlı bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyiz. Tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Her hukuksuzluğun karşısındayız. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen kaybedecektir dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ayrıca kiralık konutlarla ilgili de önemli müjdesi vardı. İlk kiralık konutlar Ekim ayında teslim diyor bir diğer başlığında Akşam Gazetesi. İstanbul'da 15 bin liralık konut için 14 Eylül'de başvurular alınacak. Ekim'de ilk 1000 kişinin kurasını çekeceğiz. Yıl sonu bitirecek yarısı bizdenin süresini de 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İşte iki önemli müjdesi de İstanbullulara buydu. Hemen yanında bağışları depolarda çürüttüler başlığını görüyoruz. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın 5. dalga operasyonu yapıldı efendim. Bununla ilgili detayları da ekranlarınıza taşımıştık. Ahbap'a yapılan 4.3 milyar liralık bağış mercek altına alındı bu 5. dalga operasyonda ve derneğin depoları incelendi bu sefer. Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin soruşturmada 5. dalga operasyon yapıldı. Yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı tespit edilemedi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ve altın bulunurken derneğin depolarında ihtiyaç sahiplerine gitmesi gereken bağışların çürümeye terk edildiği görüldü deniyor detayda. Biraz aşağıya indiğimizde Pakistan'la ilgili önemli bir haber görüyoruz. Pakistan'ın Made in Türkiye gururu başlığını kullanıyor Akşam Gazetesi. Zira Pakistan Silahlı Kuvvetleri Türk Savunma Sanayi'nin milli ürünleriyle gövde gösterisi yaptı efendim. Pakistan ordusu Bayraktar Akıncı, TB2 ve Bayraktar Sivrisinek İHA'ların yanı sıra Aselsan üretimi Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi ile Şahin Antidronu'nda yer aldığı bir video paylaştı. Görüntülerde en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri ise Baykar tarafından geliştirilen ve 2000 kilometreye aşan menzile sahip belirtilen K2 kamikaze İHA'ları oldu. Paylaşılan görüntüler Bayraktar Akıncı'ya Pakistan pilotunun komuta ettiği görüldü. Pakistan pilotları Bayraktar Akıncı'daydı efendim. Bu detaya da yer veriliyor Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasında. Vefa okula dönemedi. Bu başlığa da bakalım. İsrailli katiller okula hazırlanan Gazze'li kız çocuğunu öldürdü. Filistinli Vefa Akile daha 9 yaşındaydı efendim. Heyecanla beklediği ilk okul gününde İsrail'in hava saldırısıyla babasıyla birlikte şehit oldu. Vefadan geriye okul formasıyla tebessüm eden fotoğrafı ve etrafa saçılmış defterleri, kırtasiye malzemeleri kaldı. Ne yazık ki diyoruz ve Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Sabah gazetesi de manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerine yer veriyor. Türkiye'nin rotası büyüme ve kalkınma başlığıyla yer alıyor haber. Hemen detayına bakalım. Milletin refahını artırmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutuyoruz ifadelerini kullandı. Orta vadeli programla gelecek 3 yıla ait yol haritamızı paylaştık. Ekonomimizin rekabet gücü daha ileri seviyelere taşınacak. Jeopolitik belirsizliklere rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değil dedi. İmalat sanayinden fiyat istikrarına, ticaret ve istihdama ekonomimizi daha rekabetçi ve daha dayanıklı bir yapıya kavuşturacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca güvenli konuta dair yeni müjdeleri de vardı. 81 ilde 500 bin sosyal konut projesinde kura süreçleri tamamlandı. 2027 Mart itibarıyla anahtar teslimlerine başlanacak ve İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut başvurularını 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. Ekim'de 1000 konutun kurası

çekilecek dedi. Devamındaysa bu yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projemizin süresini de 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz ifadelerini kullandı. Ve hemen yanında Küçük Vefa'nın şehit edilmesine dair haber yer alıyor. Küçük Vefa'yı okulun ilk gününde katlettiler başlığıyla. Gazze'de Küçük Vefa'nın okul heyecanı İsrail saldırısıyla kana bulandı. Geriye kitapları ve gülümseyen fotoğrafı kaldı. Dünyanın birçok ülkesinde çocuklar yeni eğitim öğretim döneminin ilk gün heyecanını yaşarken Gazze'de Siyonistlerin saldırısı trajediye dönüştü. 9 yaşındaki Vefa Akile okul dönüşünde İsrail ordusunun düzenlediği İHA saldırısında feci şekilde yaşamını yitirdi. Babası Yusuf Akile de olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 44 bin çocuk neden reklam yüzü olmadı diye de soruyor ayrıca Sabah gazetesi. Zira soykırımcı İsrail Gazze'de 22 bin çocuğu şehit etti. 44 bini yaralandı. Ampute 5 bin Filistinli çocuk dururken reklam yüzü olarak bir marka katil İsrail askerini kullandı. Ampute olan bir bacağı olmayan bir İsrail askerini kullandı bir spor markası efendim. Ve o markaya tepki yağıyor. Siyonistlerin bacağından ettiği Ramadan Pasal 15 yaşında henüz. O şöyle diyor: biz bir kez daha nasıl yok sayıldığımızı gördük diyor 15 yaşındaki ampute bir çocuk. Aşağıya indiğimizde ah baba, 5. dalga operasyona dair detayları görüyoruz. Deprem yardımları depoda çürüdü diyor Sabah gazetesi. Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği soruşturmasında 47 şüpheli daha gözaltına alındı. 5. dalga operasyon kapsamında İzmit'teki bir depoda arama yapıldı ve vatandaşlardan toplanan yardımlarla depremzedeler için alınan 895 çadır, 600 portatif yatak, 378 kampet, 11 su deposu bulundu. Uyku tulumu ve tekerlekli sandalyelerin ise çürümeye terk edildiği ortaya çıktı bu depolarda. Peki bu depolardaki malzemelere ne olacak? Depodaki malzemeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak efendim. Bunu da ifade edelim. İmamoğlu'nun rüşvet çarkını ifşa etti başlığına da şöyle kısaca bakalım. Asrın yolsuzluğu davasında İmamoğlu'nun danışmanına 200 bin dolar verdiğini belirten iş adamı Necmettin Şimşek, rüşvet çarkını kuranlardan şikayetçiyim dedi. Şüpheli para trafiğini izah edemeyen İmamoğlu'nun oğlu da mağdur edebiyatı yaptı diyor Sabah gazetesi. Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da tutuksuz yargılanıyor. Bunu da hatırlatalım ve Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesi manşetinde Almanya'ya yer veriyor. Faşist rüzgarı Elif keser mi diye soruyor Hürriyet gazetesi. Bakalım detayına. Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçimden zaferle çıkması Avrupa'yı titretti efendim. Faşist lider Alice Weidel'in bir sonraki sınavı 20 Eylül'deki Berlin seçimleri. Berlin'de karşısına sol partiden başbakan adayı Elif Eralp çıkacak efendim. AfD'nin bu zaferi bölgesel bir siyasi gelişmenin ötesinde bir anlam taşıyor. Sonuçlar ülkede yıllardır adım adım gelen aşırı sağın yükselişinin başkent Berlin'in sınırlarına dayanması olarak değerlendiriliyor. Bu seçim sonucu Almanya Başbakanı Merz üzerinden erken seçim baskısını artırdı. AfD eş başkanı Alice Weidel de ülke yönetimine talip olduklarını net bir biçimde duyurdu. Merkez sol aşırı sağın yükselişine 20 Eylül'de Berlin'deki seçimle yanıt vermeyi hedefliyor ve Elif Eray Hürriyet gazetesine konuştu. Sonuçlar tarihi bir kırılma noktasına işaret ediyor. Bu yükselişe verilecek en net cevap Berlin'deki sol partinin zaferle çıkması olacak. Kökenlerine bakılmaksızın herkesin güvenli ve onurlu bir hayat sürdürebileceği bir Berlin vaat ediyoruz dedi Elif Eray. Son anketlerde Eray'ın adaylığında sol parti %19.7 ile baş başa gidiyor iki parti. Bunu da ifade edelim. Ve biraz yukarıya çıkalım. Kimse farklı hayale sürüklenmesin dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu topraklarda kurduğumuz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni binlerce yıllık yolculuğumuzun en nadide halkası olarak görüyoruz ifadelerini kullandı. Ayrıca yarısı bizdene devam mesajı da, bu müjdesi de Hürriyet gazetesinde yer alıyor. Sürmanşete bakalım. Bu gözyaşları takımı ateşledi diyor sürmanşetinde Hürriyet gazetesi. A milli kadın voleybol takımımızın ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğu maçta kritik bir kırılma anı yaşandı efendim. Millilerimizin 2-1 geriye düştüğü an Melissa Vargas'ın gözyaşları millilerimizi kenetledi diyor Hürriyet gazetesi. Biraz aşağıya indiğimizde ise Kozinoğlu gözaltıları başlığını görüyoruz. Hemen ona da bakalım.

0: Ergenekon davasından tutuklu bulunduğu cezaevinde 15 yıl önce hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dosyadaki takipsizlik kararı kaldırıldı ve 10 şüpheli gözaltına alındı. Bununla ilgili detayları haberlerimizde de yer vermiştik. Alevler evleri sardı başlığına da şöyle kısaca bakalım efendim. Dün 6 ildeki 9 ilçede orman yangınları çıktı. Bölgede alevler kontrol altına alınırken Muğla, Menteşe ile Antalya'nın Aksu, Serik ve Kepez ilçelerinde yangınla mücadele gece boyunca sürdü. Alevlerin dayandığı bazı mahalleler tahliye edildi. Bir ev tamamen yandı. Yangın bölgesinde oluşan küller rüzgarın da etkisiyle Antalya kent merkezine yağdı deniliyor detaylarda ve Milliyet Gazetesi'ne bakalım şimdi. Milliyet Gazetesi de o spor markasının İsrailli bir ampute askeri reklam yüzü yapmasını manşetine taşıyor. Utanç reklamı başlığıyla. Efendim spor markası ampute bireyler için tek ayakkabı kampanyasıyla reklam yüzü olacak. İsrailli eski bir askeri tercih edince küresel çapta tepki çekti efendim. Tek ayakkabı servisi reklamında 2021'deki Gazze saldırılarına katılan ve İsrail ordusundaki görevi sırasında bacağını kaybeden eski askerin kullanan bu markaya dünyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Sosyal medyada başlayan tepkiler önemli aktivist ve sanatçıların da katkı vermesiyle bazı insanların kendisini bu markanın ürünlerini çöpe attığı kapsamlı bir boykota dönüştürdü. Ve reklam yüzü 2021'de bacağını kaybettiği duvarların muhafaza operasyonunda toplam 256 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin 66'sı çocuk, 40'ı ise kadındı. İşte bu İsrailli asker bu operasyonda görev almıştı. Bunu da hatırlatalım. Ve İsrail'in yaraladığı, katlettiği çocukların 5'te 1'i, amputelerin 5'te 1'i çocuk efendim. Bunu da hatırlatalım. Hemen yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları var. Bizle dost olanlar kazanacak dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Detaylarını ekranlarınızda hem haberlerimizde hem önceki gazetelerde taşımıştık. Biraz aşağıya inelim. Koalisyon bilmecesine bakalım. Almanya'ya Milliyet Gazetesi de ilk sayfasında yer veriyor. Almanya seçimlerinde gerekirse yeni seçimler yapılır başlığı da yer alıyor. Almanya'da Saksonya-Anhalt'ta düzenlenen eyalet meclisi seçimlerini %43,8 oranıyla kazanan sağcı AfD, meclise tek başına çoğunluğun 3 sandalye gerisinde kaldı. Partilerin AfD ile koalisyon kurmayı reddetmesi nedeniyle süreçte belirsizlik oluşurken AfD'nin eyalet başkan adayı koalisyon ortağı bulunmaması durumunda ne olacağı sorusuna gerekirse yeni seçimler yapılır şeklinde cevap verdi. Ve Trump'tan yeni bir mesaj var hemen altında. O mesaja da bakalım. ABD Başkanı Donald Trump New Jersey seyahatinde yeni saç rengiyle dikkatleri çekti. Trump'ın kendisiyle özdeşleşen açılmış sarı saçlarının alışılmadık derecede koyu görünmesi sosyal medyada büyük ilgi çekti. Beyaz Saray'ın konuya ilişkin sessizliği ise merakı artırdı deniliyor haberin detaylarında. Yeni parti sokağa iniyor başlığına da şöyle bakalım. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel seçim startını verdi. Milletvekilleri 10 Eylül'de sahaya iniyor. Vekiller ve örgüt 81 ilde çalışmalar yürütecek deniliyor. Hemen altında Üsküdar'da seçim bugün başlığını da görüyoruz. Üsküdar Belediye Meclisi'nde ertelenen başkan vekili seçimi bugün yapılacak. Son dakika bir değişiklik olmazsa CHP ve bünyesindeki yeni partililerin birlikte hareket etme kararı aldığı seçimi AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı bloğuyla CHP 21'er oy potansiyeli ile girecek deniliyor ve Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde Ahbap soruşturmasında 5. dalga operasyon yer alıyor. Yardımları çürüttüler başlığıyla detaylarını paylaşmıştık. Depolarda çürütülen o yardımlar dikkat çekmişti. Halktan topladıkları deprem yardımlarının bir kısmını kumarda batıran ahbapçıların malları da çürümeye terk edilmiş efendim. Çürümeye terk etmişler o yardımları. Ölümcül yalnızlık başlığıyla devam edelim. Oyuncu Serhat Kılıç'ın 2 gün sonra evinde ölü bulunması, öldükten 2 gün sonra evinde bulunması, diğer ünlülerin de benzer ölümlerini ve salgına dönen yalnızlıklarını akla getirdi diyor Türkiye Gazetesi. 80'ler dizisinde canlandırdığı Ergün Plak karakteriyle bilinen Kılıç, olay günü çok bitkin olduğu kameralara yansıdı. Kanser olan sanatçının uyuşturucudan öldüğü tahmin ediliyor diyor Türkiye Gazetesi. Vural Çelik, Kemal İnce, Erdoğan Dikmen, Eren Kaşıkçı birçok ünlü kılıç gibi yalnız öldü. Yalnızlığın ölüm sürecini hızlandırdığını söyleyen psikologlar, çare geleneksel Türk aile yapısına dönüş diyor efendim. Buna da dikkat çekiyor Türkiye Gazetesi. Sürmanşette de yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarını görüyoruz. Yarısı bizden bir yıl daha uzatıldı. Bu müjdeyi vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buna da yer veriliyor haberin detaylarında. Biraz aşağı indiğimizde Avrupa'da sağın yükselişi ve Almanya seçimlerini görüyoruz. Sağın yükselişi Avrupa'yı salladı diyor Türkiye Gazetesi. Almanya'da Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçimini %44,5 ile sağcı AfD kazandı ve bu Avrupa'yı salladı. Almanya Başbakanı Merz hepimiz derin bir şoktayız dedi. Avrupa Birliği ülkeleri bu daha başlangıç, Avrupa ve dünya için bir uyarı yorumları geldi. Almanya Türk toplumu da endişeliyiz açıklaması yapıyor. Zira bu sağın yükselişi bölgede göçmenleri de istemiyor diyelim ve Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Yeni Şafak gazetesi manşetinde skandal güzellik merkeziyle sınırlı değil diyor. Hemen bakalım detaylarına. Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde yaşanan gizli kamera sapıklığıyla ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler skandalın daha büyük ve yaygın olduğunu gösteriyor. Telegram kanalında 15 bin görüntünün pazarlandığı söylense de soruşturmaya göre kaydedilen görüntü sayısı 80 bini buluyor. Gizli kayıtlarsa güzellik merkeziyle sınırlı değil. Evlerden AVM'lerin giyinme kabinlerine kadar görüntüler var efendim. Görüntülerin para karşılığı satıldığı Telegram ve X kanalının sahibi Abdullah Çatalbaş ifadesinde görüntüleri farklı kişilerden aldığını anlattı. Görüntülerin bir kısmını satan Davut Demirci, Çatalbaş'la yazışmalarında daha neler var bende, oraya atmadığım ifadesini kullanıyor. Güzellik merkezi işletmecisinin sistemi okurdu diyerek ESC suçlamaları reddetti. Benim bu firmayla işim olmadı. Hastaneler, oteller, askeri birlikler, fabrikalar ve gece kulüplerine kamera sistemi kurdum dedi. Mağdur kadınlardan Keşe'ye de ev ortamlarında ve başka mekanlarda gizlice kayda alınmış birçok kişi gördüğünü ifade etti deniliyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları da var. Aktarmıştık efendim. Son olarak Yeni Akit gazetesine bakalım. Ahmakların ahbabı çadırları çürütmüş diyor Yeni Akit gazetesi de manşetinde. 6 Şubat 2023 depremleriyle birlikte ahbap bağışlar toplamıştı ve 5. dalga operasyon gerçekleştirildi. Depolarda çürütülen yardımlar dikkati çekti. Yeni Akit gazetesi de manşetinde bu operasyonun detaylarına yer veriyor efendim. Gazete başlıklarını aktardık. Şimdi kısa bir ara verelim, ardından yine buradayız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Botulinum bakterisi doğada normalde her yerde olan bir bakteri. Spor hali dediğimiz koruma haline kendini döndürüp doğada gezebiliyor. Konserve yaparken hijyenik koşullara çok dikkat edilmezse, içinde hava kalırsa, anaerobik ortam oluşursa bakteri burada çoğalıp toksin üretebiliyor. Bu toksin nerede? Nörotoksin dediğimiz sinirlerin iletilerini bozabiliyor. Dolayısıyla konserve yaparken bir, hijyenik koşullara çok dikkat edeceğiz. Elimizi iyi yıkayacağız. Sebzeleri, meyveleri iyi yıkayacağız. Sonra kavanozu tam doldurup içinde hava kalmamasını sağlayacağız. Ve kapağı da sıkıca kapatıp dış ortamla temasını keseceğiz. Tabii konserve yaparken sirke, turşu gibi asidik malzemelerin kullanılması toksin üretimini engelleyebilir. Daha faydalı ama düşük asitli ev konserveleri yapılınca asit ortamı düşük olduğu için bakterilerin üremesi kolaylaşabiliyor. Bir de hava teması olursa, hava alırsa daha da kolaylaşıyor. Biz bunu nereden anlayacağız? Konserve yapıldıktan sonra rengi, saklama koşulları çok önemli. Toksin ürediğinde içinde üreme olduğunda kapağı şişmeye başlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela şöyle vuruyoruz yukarıdan. Bir hava alma, şişme yok. Eğer bozulma başlarsa içinde bakteri, toksinler hava üretmeye başlar anaerobik ortamda ve kapak şişme yapar. Bu tür konserveleri kesinlikle tüketmemek lazım. Temiz ortamda, soğuk ortamda saklamak lazım. Hijyenik koşullar dediğimiz iki türlü temas kontaminasyon olabiliyor. Bir, kullandığımız malzemelerin temiz yıkanmaması sonucu malzeme kontamine olabiliyor. İkincisi de biz el yıkamaya, temasa dikkat etmezsek biz kontamine edebiliyoruz. Babaanneniz çok doğru yapmış. Maşayla temiz ortamda bunları doldurup adeta böyle fabrikasyon ortamı gibi tam doldurup kapağını da tam kapatmak en önemlisi.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

İstanbul'un Fatih'inde, Sarıgüzel Caddesi'nde, kökleri anne tarafından Buhara'ya, baba tarafından Balkanlara bağlı olarak geldi dünyaya Mehmet Akif. Osmanlı Arnavutu'ydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli şairi oldu. Türkçenin 20. yüzyıldaki bağımsızlık sesi, onun yazdığı İstiklal Marşı'yla duyuldu, okundu. Korkma, la tahzen. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Din ve millet şiirinin mayasıydı. Duyulan ses imanının verdiği nefesti. Tavizsiz doğruluğu, netliği, eğilmez bükülmezliği şairliğinden de eskiydi. Kuruluşu için mücadele ettiği Cumhuriyet'in ilk döneminde orduya ithaf ettiği şiirini millete, milletini Allah'a emanet edip Mısır'a gitti. Hasretle, buruklukla geçen yılların ardından hastalığı ağırlaşınca memleketi İstanbul'a döndü. ...1873'ün 20 aralığında dünyaya açtığı gözlerini 1936'nın 27 aralığında kapadı. Geride bir İstiklal Marşı, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duası, bir de vatanına, namusuna sahip çıkması için Asım'ın neslini bıraktı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 8'i gösteriyor ve moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Antalya'nın Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde gece saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Son duruma bakalım. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Aksu ilçesinde başlayan yangın Kepez ilçesine sıçradı. Yangın nedeniyle kuzey çevre yoluyla Antalya-Isparta karayolunun Antalya merkezden kuzey çevre yoluna kadar olan bölümü tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Serik ilçesi Deniz Tepesi ve Sarı Abalı mahallelerinde ise henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Bölgedeki evler tahliye edilirken 5 ev ve bazı seralar yangında kullanılamaz hale geldi. Yanan bir evde bulunan engelli 3 kişi dumandan etkilendi. İstanbul'un Güngören ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada bugün karar çıkması bekleniyor efendim. Detayları almak üzere 24 ekibinden Ada Kahriman'a dönelim hemen. Ada günaydın. Oldukça önemli bir dava kararın bugün çıkması bekleniyor. Hangi gelişmeler var?
1: Duygu Göktürk ilk duruşma 9 Haziran tarihinde görülmüştü. Tabii bu kapsamda ilk duruşmada savcı esasa ilişkin mütalasını açıklamıştı. Burada Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin ikinci duruşma görülecek bugün. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde ki Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan konferans salonunda görülecek. Tabii burada esasa ilişkin mütalasını açıklayan savcı burada suça sürüklenen çocuk, tutuklu sanık Efe Çekli hakkında burada çocuğun kasten öldürülmesi, aynı zamanda ateşli silahlar kanununa muhalefet etme suçundan bununla birlikte birden fazla kez burada zincirleme şekilde silahla tehdit etme suçundan 21 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Zaten burada iddianamede hazırlanan buradaki suç istemleri de bu şekildeydi aslında baktığımızda. Bugün ikinci duruşması görülecek. İlk duruşmasında savcı esasa ilişkin mütalasını açıklamıştı. Karar duruşması olması bekleniyor bugün görülecek duruşmanın. Saat 10'da başlaması bekleniyor. Bakırköy Adalet Sarayı'nda görülecek. Tabii burada konferans salonunda görüleceğini belirtelim. Aynı zamanda burada kapalılık ve gizlilik nedeniyle ne izleyici ne de seyirci buradaki salonlara alınacak. Tabii bunun yanında geniş güvenlik önlemleri alınması bekleniyor. Hem duruşma salonunda hem de koridorda geniş güvenlik önlemleri alınması bekleniyor. Şimdi geçmişe dönük baktığımızda, olaya baktığımızda hatırlayacağınız üzere Atlas Çağlayan 14 Ocak tarihinde burada Güngören'de bir kafede çıkan tartışmada, iki grup arasında çıkan tartışmanın ardından ne yazık ki suça sürüklenen çocuk, tutuklu sanık Efe Çekli tarafından bıçak saldırıya uğramıştı, öldürülmüştü, hayatını kaybetmişti. Tabii burada Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı bir rapor vardı. Bu raporda iddianameye girmişti. Suça sürüklenen tutuklu sanık Efe Çekli'nin işlediği suçun hukuki anlamını ve sonucunu algılayabilecek yaşta olduğu, aynı zamanda davranışlarını yönlendirme yeteneğine de sahip olduğu belirtilmişti hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda. Bu da iddianameye girmişti. Tabii burada baktığımız da özellikle hem Atlas Çağlayan'ın hem de Efe Çekli'nin telefonu incelenmişti. İşte burada Atlas Çağlayan'ın telefonunun incelenmesinin nedeni Efe Çekli ile ilgili herhangi bir husumeti var mıydı? Telefon incelendiğinde herhangi bir husumetinin olmadığı belirtilmişti. Ancak Efe Çekli'nin telefonu incelendiğinde birden fazla burada kendisiyle birlikte burada silahla çekilmiş fotoğrafların olduğu ortaya çıkmıştı. Tek başına silah fotoğraflarının da olduğu ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda çakı gibi kesici aletlerin fotoğrafları da olduğu ortaya çıkmıştı telefonu incelendiğinde. Şimdi davada bugün kararın açıklanması bekleniyor. Şunu belirtmekte de fayda var. Ahmet Minguzi olayında da görmüştük. Burada da benzer bir durum yaşanmıştı. Ailenin tehdit edilmesi, çeşitli Telegram hesaplarından ne yazık ki Atlas Çağlayan'ın ailesi tehdit edilmişti. Bununla ilgili de bir soruşturma başlatılmıştı. Bazı şüpheliler gözaltına alınmıştı. Burada bazı şüphelilerin tutuklandığını görmüştük. Hatta iddianame hazırlanmıştı. Bununla birlikte bir dava süreci vardı. O dava süreci de hala yürütülüyor, sürüyor. Bugüne baktığımızda bugün Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada kararın çıkması bekleniyor. Tekrar belirtelim, burada tutuklu sanık Efe Çekli, yani suça sürüklenen çocuk Efe Çekli hakkında çocuğun kasten öldürülmesi suçundan, bununla birlikte 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet etme ve burada silahla zincirleme şekilde birden fazla tehdit suçlamasıyla 21 yıl, burada 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Savcı esasa ilişkin mütalaasında ilk duruşmasında bu suçlamalar kapsamında bu kadar cezalandırılmasını talep etmişti. Bugüne baktığımızda ikinci duruşması görülecek. Bu duruşmanın da karar duruşması olması bekleniyor Duygu Göktürk.
0: Ada Kahriman, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Bugün gözler duruşmada olacak efendim. Diğer başlıklara bakalım. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Konutu'na materyal alımı dahil bazı ihalelere fesat karıştırarak adrese teslim ihalelerle milyonlarca liralık kamu zararına neden olduğu tespit edildi.
2: İBB ihalelerine fesat karıştırarak milyonlarca liralık kamu zararına neden oldular. İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında 6 şüpheli daha tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelere yönelik önemli bilgi ve belgelere ulaşıldı. İBB Başkanlık Konutu'na materyal alımı işi dahil bazı ihalelere fesat karıştırıldığı tespit edildi. Devreye Mali Şube ekipleri girdi. Soruşturma derinleştirildi. İBB ihalelerine katılımın sınırlandırılarak başka firmaların katılımlarının engellendiği ve adrese teslim ihaleler yapıldığı ortaya çıktı. Bu tespitler İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor, HTS ve kamera kayıtlarıyla MASAK raporlarıyla da desteklendi. Bazı şüphelilerin hesap hareketleri ve para trafiği de şüpheliydi. Tüm bu tespitlerin ardından operasyon için geçtiğimiz hafta düğmeye basıldı. Gözaltı listesinde 14 şüpheli vardı. Biri yurt dışında firariydi, biri de cezaevinde başka suçtan tutukluydu. Aralarında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen'le kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toy'un da olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından 7 şüpheli tutuklanma, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sı ihaleye fesat karıştırmak suçundan tutuklandı. Cezaevine konulan şüpheliler arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen de vardı. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Özgür Özel'in dili yine sürçtü efendim ve bu kez Yeni Parti yerine İyi Parti dedi. Ancak bu kez ortada Freudiyen değil, Machiavellist bir sürçme var ve bu sürçme Özgür Özel'in muhalif kamuoyunu kaybettiğine yönelik bir işaret. İzleyelim.
3: Biz iktidara hazırız. Kadıköy iktidara hazır. İyi Parti iktidara hazır.
2: Henüz iktidara gelmeden önce çözülmesi gereken küçük bir problem var. Caner Sarıtaş İyi Parti'nin değil, Yeni Parti'nin Kadıköy ilçe başkanı. Aynı hatayı Genel Başkanı Özgür Özel de yaptı. Yeni Parti yerine İyi Parti dedi.
4: Eldeki imkanlarla hızlı bir şekilde üye sayısı milyona doğru ilerliyor. İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek. Yeni parti.
2: Bu kadar çok dil sürçmesi gerçekten tesadüf mü? Bunları Freudiyen dil sürçmeleri olarak kategorize etmek de pek tatmin edici değil. Belki de bunlar aslında Yeni Parti'nin güncellenen seçim stratejisinin bir gereğidir.
5: Açık farkla kazanan bir başka aday partimden adaylığı kabul ediyor ya da o aday etrafında muhalefet birleşebiliyorsa tutup da böyle bizden olsun, ben olayım, şu olsun, bu olsun diye değil.
2: Özgür Özel yeni Cumhurbaşkanı adayını İmamoğlu'nun kendini aday ilan etmesi gibi belirlemeyecek. Altılı masavari bir konsensüsle belirleyeceğim diyor. Kurduğu cümlenin Türkçesi bu. ve altılı masa denilince akla önce İyi Parti gelir.
6: Yani ben o masa doğru muydu yanlış mıydı tartışmasına hiç girmeyi arzulamıyorum ama şunu söylüyorum. Doğru kurulmuş olsaydı, doğru uygulamış olsaydı doğru bir netice alması gerekir.
2: Özgür Özel'in işi zor. Bir koltuğa iki karpuz sığdırmaya çalışıyor. Yani hem şoför arkası olsun hem cam kenarı olsun istiyor. İyi Parti'yi dem seçmenini kaybetmeden tavlamalı. Dil sürçmesi bahanesiyle söyledikleri aralarında ideolojik bir set bulunmadığı algısını besliyor.
4: Musavvat Bey selam olsun bu da bizden olsun yani. Bu sözümle sevgili başkanı çok seviyorum.
2: Özgür Özel'in işinin zor olduğu son olarak terörsüz Türkiye çerçeve yasası oylaması sırasında ortaya çıktı. Net bir tutum almadı. Kendisi evet oyu verdi ama partisini stratejik olarak serbest bıraktı. Bu da aritmetiğe yansıdı. 91 yeni partili vekilden 54'ü hayır dedi. Peki tüm bu flörtöz dil sürçmeleri ve hayır oylu sinyal çakmalar İyi Parti cenahında nasıl yankılanıyor? Bu sorunun cevabını Müsavat Dervişoğlu kürsüden verdi.
7: Özgür Bey bugün bir konuşma yapıyor. Yeni parti diyeceğine dili sürçtü İyi Parti dedi. O gün de dil sürçmesi diye saydı. Dedi ki işte yeni parti yerine İyi Parti şu kadar üyesi olursa bu kadar milletvekili çıkarırsa falan diye. Ben onu dil sürçmesi olarak görmüyorum. Allah söyletiyor. Diyor ki biz İyi Parti'nin iki katına yakın hayır oyu verdik. Hayır oyu vermek doğru bir şeyse sen niye evet oyu verdin? Hem verdiğin hayır oylarını övünüyorsun hem de evet oyu veriyorsun.
2: Özgür Özel CHP Genel Başkanı iken daha özgüvenliydi. İyi Parti'yi bir emri vakiyle belirlediği adayı destekletmeyi planlıyordu. Ancak gelinen noktada mutlak butlan bölünmesi ve terörsüz Türkiye süreci yeni partiye yaramamış görünüyor.
5: İlk turda kazanacaksanız geniş bir mutabakatla bir adayın arkasında durmak lazım. Geniş bir mutabakatla durmak lazım. Bir kez daha söylüyorum, kendimle ilgili bir hevesim, tamam, bir niyetim yok.
2: Tek mesele İmamoğlu değil. Özgür Özel'in artık kendini aday gösterecek gücü de yok. Yeni adayı Mansur Yavaş. Çünkü o aynı zamanda İyi Parti'nin de favori adayı.
8: Erdoğan'ın önünde çıkan, çok çok önünde çıkan bir isim Mansur Yavaş. Onun Cumhurbaşkanlığı adaylığına nasıl bakarsınız partide?
6: Cumhurbaşkanı adayı olursa tabii ki değerlendiririz.
2: Peki Mansur Yavaş ne yapıyor? Yeni partinin yeni stratejisi gereği Kürt vatandaşlarımızın kalbini çalmaya çalışıyor. Geçtiğimiz gün Haymana'daki Ankara Balıkhaneli'ni ziyaret etti. Haymana, Ankara siyasetinde Kürt vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bir yer olarak bilinir.
9: Haymana, Haymana sizinle gurur duyuyor, size yanlış yapamaz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni yargı yılının açılışında önemli mesajlar verdi. Gürlek boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirlerle nafakaya ilişkin yasal düzenlemelerin de içinde bulunduğu 12. yargı paketinin kalan bölümünün Ekim ayında meclis gündemine geleceğini açıkladı.
10: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkememizin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
11: 14 Haziran'da Anayasa Mahkemesi iptal etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek yasal düzenleme için tarih verdi. Nafaka düzenlemesi Ekim ayında meclise geliyor.
10: Malumunuz 12. yargı paketinin ilk kısmı kanunlaşarak yürürlüğe girdi. İnşallah Ekim ayında ikinci kısmını da gündeme getireceğiz.
11: Adalet Bakan Akın Gürlek Ankara İkinoğlu Barosu ile yeni yargı yılı açılış programında konuştu. 12. yargı paketinin kalan 24-25 maddesi için Ekim ayını işaret etti. Terörsüz Türkiye süreci içinde ayrı bir parantez açtı.
10: Bunun yolu

0: Öncelikle kendi iç cephemizi tahkim etmekten, birlik ve beraberliğimizi korumaktan ve ülkemizin güvenini, geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmekten geçmektedir.
1: Bakan Gürlek, ünlülere ve internet fenomenlerine yönelik operasyonlara da değindi. Sivil toplum kuruluşlarının

0: zehirlediklerini gördük. Gereken yasal işlemleri gerçekleştirerek bu sorunların üzerine kararlılıkla gittik.
1: Gürlek, Ankara Ekinoğlu baro üyelerine seslendiği konuşmasında sivil anayasa vurgusu da yaptı.
0: Adalet yüzyılını, vizyonunu hayata geçirirken sivil, demokratik, kuşatıcı anayasa hedefimizden vazgeçmeden hukuk devletimizi, demokrasimizi ve temel hakları daha ileri taşıma yönündeki irademizi inşallah sürdüreceğiz.
2: Yurt dışına kaçan suçlular için çember daralıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin uluslararası temasları sonuç vermeye başladı. 2026'nın ilk 8 ayında 44 ülkede yakalanan 657 kişi Türkiye'ye getirildi.
3: Türkiye olarak kendi güvenliğimizi komşularımızın güvenliğinden de bağımsız olarak değerlendirmiyoruz.
1: Kaçış yolları kapanıyor, yurt dışına kaçan suçlular tek tek tespit edilip Türkiye'ye getiriliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin uluslararası suçluların iadesine yönelik diplomatik temasları sonuç verdi. 2026 yılının ilk 8 ayında 44 ülkede yakalanan 657 kişi Türkiye'ye iade edildi. Bu sayı 2021-2025 yıllarının aynı dönem ortalamasının 6 katından fazla. 2025'in aynı döneminde ise 37 ülkeden 214 kişi iade edilmişti. Böylece bir yılda 443 kişilik ve %207'lik artış sağlandı. İade edilen 657 kişinin 162'sinin organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğu belirlendi. Ve uluslararası arama çemberi daha da genişledi. İlk 8 ayda 860 kişi hakkında kırmızı bülten veya difüzyon kararı çıkarıldı. Türkiye'nin kırmızı bültenle veya uluslararası seviyede aradığı toplam 3852 kişi bulunuyor. Bunların 1400 asayiş, 718'i kaçakçılık ve organize suçlar, 898'i narkotik, 836'sı ise terör suçları kapsamında aranıyor. Türkiye'de de aranan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. 2026'nın ilk 8 ayında 53 ülke tarafından aranan 409 kişi Türkiye'de yakalandı. Bunların 90'ının organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğu belirlendi.
2: Düğünde taktığı altınların görüntüsüyle sosyal medyada çok konuşulmuştu. Sosyal medyada yayılan görüntülerinin ardından Vanlı Kara Haydar olarak bilinen şahsın düğünde taktığı altınlar hakkında soruşturma başlatıldı ve MASAK tarafından da inceleme talebi var efendim. Detayına bakalım. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlı bağlantılı olarak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen TCK'nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda saat 3 sıralarında, gece 3 sıralarında Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen şahıs, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da emniyete götürüldü. O anlara ilişkin görüntüleri de ekranlarınıza taşıyoruz. Şahsın sosyal medyada yansıyan görüntüleriyle düğünde taktığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin olarak da inceleme başlatıldı MASAK tarafından. Söz konusu mal varlığı unsurlarının kaynağının incelenmesi amacıyla mali araştırma süreci başlatıldı. Adli makamlarca MASAK'tan inceleme talebinde bulunuldu. Şüphelinin adli işlemleri devam ediyor. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na mevcutlu olarak sevk edilecek. Soruşturma ve mali inceleme süreci maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürülüyor. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.

Dünya gündemiyle devam edelim. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda son duruma bakalım. Zira aylardır süren ABD-İran Savaşı'nda tansiyon saldırıların yoğunlaşmasıyla tekrar yükselmişti, hatırlayacaksınız. İran misilleme saldırısıyla ABD uçak gemisi ve muhlip gemisine hedef aldığı saldırı görüntülerini yayınladı. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim.

0: film kamuoyuyla paylaşıldı. O görüntülere bakalım.
1: İran-ABD savaşında misilleme saldırılarıyla gerilim yükselmişti. İran devrim muhafızları ABD'ye ait bir uçak gemisiyle muhrip gemisini hedef almıştı. Gemilerin isabet aldığı saldırı görüntüleri yayınlandı. ABD 3 İran petrol tankerini hedef almıştı. İran'sa misilleme saldırısı gerçekleştirdi. Görüntüdeki anlatımda ABD'ye ait bir uçak gemisiyle bir muhrip gemisinin İran'ın geliştirdiği Kasım Basir füzeleriyle vurulduğu öne sürüldü. Saldırının ardından söz konusu savaş gemilerinin bölgeden uzaklaştığı iddia edildi. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim saldırılarla da sınırlı kalmıyor. Aylardır gemi geçişlerinin kısıtlanması bölgeyi zor duruma sokmaya devam ediyor. Uman ve İran arasında Hürmüz'deki yeni koridora ilişkin anlaşmanın yakın olduğu duyuruldu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu. Rızai, yakında Hürmüz Boğazı çevresinde kısıtlı bir alan ilan edeceğiz dedi. Suudi Arabistan ve Almanya ise uluslararası deniz yollarının güvenliği için Hürmüz Boğazı'nın normal seyrine dönmesini talep etti. İki ülke bölgede stratejik diyalog başlatılması amacıyla mutabakat saptı imzaladı. Taraflar uluslararası deniz yollarının emniyetiyle seyri sefer özgürlüğünün korunmasının önemini vurguladı. Hürmüz Boğazı'nın normal seyrine dönmesinin bölgesel güvenlik, istikrar ve uluslararası ticaret akışının sürdürülmesi açısından gerekliliğine dikkat çekildi. Orta Doğu'daki gerilimi artıran İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan da İran'a yeni bir tehdit geldi. İran'ın İsrail'e saldırmaktan kaçındığını öne sürdü. Olası bir saldırıya çok sert karşılık vereceklerini söyledi.
2: Onlar bize saldırmıyorlar. İran bunu yapmaktan kaçınıyor ve nedenini biliyor. Elbette hata yapıp bize saldırma yoluna gidebilir. O zaman hayal bile edemeyeceği bir darbe alır.
1: Netanyahu, İran'daki yönetimin sonu yakın iddiasında da bulundu. Aylardır süren savaşta Amerikan donanması adeta cehennemi yaşadı. USS Abraham Lincoln uçak gemisi 280'i aşkın gündür su üstündeydi. 100 bin tonluk dev uçak gemisi Tayland limanına demirledi. Uçak gemisinin gövdesindeki pas lekeleri ve dökülen boyalar uluslararası askeri çevrelerde tartışma yarattı. Tayland'a yanaştığında su hattından uçuş güvertesine kadar yayılan devasa pas lekeleri görüldü. Lekeler Tayland'daki temizlik çalışmalarına rağmen gizlenemedi. Görüntüler uzun süreli deniz operasyonlarının filodaki gemiler üzerindeki yıpratıcı etkisini ortaya koydu.
0: Gazze ve Batı Şeria'da son duruma da bakalım. Zira Gazze ve Batı Şeria'da İsrail zulmünü sürdürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşam alanları kısıtlanırken Gazze'de sivillerin en temel hakları ellerinden alınıyor efendim. Küçük çocuklar yeni eğitim öğretim yılında eğitim almak bir kenara dursun, hayatta kalamıyor.
1: Çocuklar temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıldı. Yeni eğitim öğretim yılı Filistinli çocuklara uğramadı. İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal ederek 9 yaşındaki bir Filistinli çocuğu ilkokul gününde şehit etti. İsrail Gazze kent merkezinde sivil bir aracı hedef aldı. Filistinli Vefa'nın okula dönüş sevinci büyük bir trajediye dönüştü. Babası ve küçük kız şehit oldu. Küçük kızın cansız bedeninin etrafında okul kitapları ve defterlerinin saçıldığı görüldü. Deir el-Belah kentinde yerinden edilenlerin sığındığı Havla okulu da bombalandı. Sivillerin toplandığı bir başka alana saldırı düzenlendi. Saldırıda şehitlerin sayısı yükseldi. Gazze'deki etnik temizlik için yeni bir adım daha atıldı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, gelecek dönemde bir hükümet göç ofisi kurulacağını ilan etti. Gazze'de sözde gönüllü göçü teşvik etmenin gerçek ve tek çözüm olduğunu savundu. İsrail Batı Şeria'da da baskın ve işgali sürdürüyor. Beytüllahim kentindeki bir caminin içine ses bombası atıldı. Filistinlilerin ibadetleri engellenmeye çalışıldı. Cenin'de ise bölgenin en verimli tarım arazilerine göz dikildi. Son dönemde 2800 dönüm tarım arazisi İsrail güçleri tarafından erişime kapatıldı. Kalkilya ve Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarda can kaybı yaşandı. İsrail ordusu Batı Şeria'da Usayim bölgesinde bir Filistinlinin işgalci bir Yahudi'ye bıçakla saldırdığını iddia etti. Bıçaklı saldırgan olduğu iddia edilen kişiye saldırı düzenlendi. Filistinli adam aracına açılan ateşle şehit oldu. İsrail'in soykırım destekçisi Savunma Bakanı Israel Katz, bıçaklı saldırıya ilişkin keskin bir açıklama yaptı. 7 Ekim benzeri bir saldırı gerçekleşmesi halinde orduya Filistin yönetimine karşı topyekün saldırıya hazırlanmaları talimatını verdiklerini belirtti. İngiltere'de değişen kabine ile birlikte Londra ve Tel Aviv arasında ilk gerginlik yaşandı. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'in yardım gönüllüleriyle yaptığı toplantı sonrası yaptığı açıklamalar diplomasi trafiğini sarstı.
2: İlaçların engellendiğine, hayati ve hayat kurtarıcı tedavileri beklerken çocukların hayatını kaybettiğine dair anlatılan hikayeleri biliyorsunuz. Yaşananlara dair bu tanıklıkları duyduğunuzda Sayın Başbakan'ın da belirttiği gibi Birleşik Krallık hükümeti olarak harekete geçmemiz gerektiğini anlıyorsunuz.
1: Miliband'in bu sözlerine İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki gecikmedi. Tel Aviv İngiliz Bakan'a masallarla ve hikayelerle değil sahadaki gerçeklerle ilgilenin yanıtını verdi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de adeta öfke kustu. Huckabee sanal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İngilizler aklını kaçırmış. Hükümetlerinin Yahudi nefreti sınır tanımıyor ve gerçekleri umursamıyor ifadelerini kullandı.
0: Yunanistan ve İsrail, Türkiye'nin birçok bölgede artan nüfuzundan endişeleniyor. Yunan kamuoyu, İsrail ve Yunanistan arasında varılan Aşil Kalkanı Anlaşması'nın ardından Türkiye ile gelişebilecek olası 4 senaryoyu ele aldı. O senaryolara bakalım.
1: Türkiye'nin deniz parkı ilanları Atina'yı endişelendirdi. Ankara'yla Ege ve Doğu Akdeniz'de yeniden gerilim yaşanabileceği olasılığı gündemden düşmedi. Yunanistan bu olasılığa karşı 4 ayrı kriz senaryosu hazırladı. Habere katimerini yer verdi. Yunan basınına göre ilk senaryo 2020'de yaşanan Oruç krizinin tekrarlanması. Oruç Reis araştırma gemisinin o dönemde Meis'in güneyiyle Rodos ve Kerpen'in doğusunda gerçekleştirdiği faaliyetler hatırlatıldı. Türkiye'nin Ege veya Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın tartışmalı gördüğü bir bölgeye araştırma gemisi göndermesi halinde yeni bir gerilim yaşanabileceği değerlendiriliyor. İkinci senaryo ise Türk balıkçı teknelerinin gerilim kaynağı olabileceği. Yunanistan'ın kendi münhasır ekonomik bölgesi olarak iddia ettiği alanlarda özellikle Ege'de faaliyet göstermesi tehlikeli bulunuyor. Üçüncü senaryo Türkiye'nin insanlı savaş uçakları yerine drone'la Yunanistan'ın hava sahası olarak iddia ettiği bölgelerde uçuşlarını sürdürmesi kapsıyor. Atina'nın bu durumda Türkiye'ye açık bir uyarıda bulunması, hatta bir drone'un düşürülmesini gündeme alabileceği değerlendiriliyor.
3: Is to protect the sovereignty of my country.
1: Dördüncü ve daha uzun vadeli kriz senaryosuysa Yunanistan'ın İsrail'den alacağı Aşil Kalkanı hava savunma sistemi. Sistemin teslimatının Ankara'da rahatsızlık yaratabileceği ifade edildi. İki ülke arasında gerilimi daha da derinleştirebileceği öne sürüldü. Bu senaryonun diğerlerine kıyasla daha uzak bir ihtimal olduğu da vurgulandı. Bu arada Atina'nın Girit'in güneyinde karasularını 12 deniz miline çıkarma seçeneğini de değerlendirdiği iddia edildi. Habere göre Yunan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'ya geçtiğimiz hafta gönderdiği diplomatik notada buna yer verdi. Karasularını 12 mile genişletme hakkının saklı tutulduğuna dair ilk kez açıkça atıf yapıldığı vurgulandı.
3: Από σήμερα καλούμαστε να κερδίσουμε ένα δύσκολο.
1: Yunanistan'ın İsrail'den satın aldığı Aşil Kalkanı ülkede krize yol açtı. Sistemin kontrolünün kimde olacağı tartışılıyor. Sistemin İsrail sorumlusu Katimerini gazetesine kaynak kodunun Yunanistan'a verilmeyeceğini söyledi. Yunan basını Aşil Kalkanı'nın anahtarı İsrail'in elinde olacak manşetleri attı. Yunan kamuoyunda ortalık karıştı. Kriz büyüyünce Katimerini gazetesi düzeltme yayımladı. Sistemin yazılım ve teknolojisinin iki ülkenin ortak kontrolünde olduğu belirtildi. İsrail merkezli Bizportal'sa Türkiye'nin mavi vatan doktrinini değerlendirdi. Ankara'nın son yıllarda attığı adımlar Akdeniz, Kızıldeniz, Afrika boynuzu, Suriye ve Gazze ekseninde bir bütün olarak ele alındı. Akdeniz'deki gücünü katlamasına katkı sağlayacak ittifakların peşinden gidilmesi, egemenliğini genişletmesinde yardımcı olabilir iddiasında bulunuldu. Türkiye'nin Kuzey Afrika'da önemli bir stratejik dayanak oluşturduğu öne sürüldü. Türkiye'nin Somali'deki askeri varlığına, Somali ordusunun eğitimine ve iki ülke arasındaki deniz savunma anlaşmasına dikkat çekildi. Yazıda Türkiye'nin Somali ile geliştirdiği ilişkiler, Afrika boynuzu açısından stratejik sonuçlar doğurduğu savunuldu. Analizde Suriye'ye de ayrı parantez açıldı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri ve siyasal varlığının İsrail'in planlarını kesintiye uğrattığı ifade edildi. Ankara'nın artan nüfuzuna karşın Yunanistan'la İsrail'in bir çözüm arayışına

0: girdiğinin de altı çizildi.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla başlattığı mekik diplomasisi hız kazandı. Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Rusya lideri Vladimir Putin'le yaptıkları görüşmenin ardından soluğu Kiev'de aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, müzakere masasına ateşkes, net güvenlik garantileri ve adil barış olmak üzere 3 temel şart koydu.
0: Ukrayna Savaşı için düğüm çözülecek mi? ABD yeniden devreye girdi. Başkan Trump talimat verdi. Özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner önce Moskova'ya ardından Kiev'e gitti. Barış planı masaya yatırıldı. Ancak savaşın kısa vadede biteceğine yönelik umutlar düşük. Witkoff ve Kushner, Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski tarafından ağırlandı. Görüşmede savaşın geleceği ve muhtemel bir barış paketi ele alındı. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Zelenski, Witkoff ve Kushner'ın temaslarının müzakere sürecini fiilen yeniden başlattığını söyledi. En önemli konunun toprak meselesi olduğunu belirtti.
2: En önemli konu toprak meselesi. Bu konular ancak liderler düzeyinde çözülebilir.
0: Zelenski, barış beklentilerine rağmen mevcut durumun kış aylarında da süreceğini söyledi.
2: Mevcut durum savaşın kış başlamadan sona ereceğine dair bir beklenti yaratmıyor. Savaş muhtemelen kış aylarında da devam edecek.
0: Zelenski ziyaret sırasında Rus saldırılarının durmasına da atıfta bulundu. Esprili bir dille ABD heyetinin daha sık Ukrayna'ya gelmesi gerektiğini söyledi.
2: Patriot'tan bile daha iyi çalıştınız. Daha sık gelin. Böylece halkımız biraz olsun yaşayabilir.
0: Zelenski ayrıca ABD ve Avrupa'dan Patriot dahil yeni hava savunma sistemleri beklediklerini ve Ukrayna'nın kendi anti-drone sistemlerini seri üretime hazırladığını duyurdu. ABD tarafı ise görüşmelerden umutlu. Witkoff iki tarafla da yapıcı bir iletişim kurmayı hedeflediklerini belirtti. We've always been treated respectfully by
3: President Putin and his team. Başkan Putin ve ekibi tarafından her zaman saygılı bir şekilde karşılandık. Bu tür çalışmaların çözümünde ilişkiler çok önemlidir. Ve her iki tarafla da ilişkiniz yoksa ve iletişim zayıfsa barışçıl bir çözüme ulaşma şansınız çok, çok azdır.
0: Jared Kushner ise Trump'ın amacının sadece çatışmaları durdurmak değil, uzun vadeli barışı garanti altına alacak bir çerçeve sunmak olduğunu söyledi.
2: Trump iş dünyasından geliyor ve iş dünyasında her şey kazan kazan bağlamında düşünülür. Yani her iki tarafın da kendi çıkarlarına uygun şeyler yapması için nasıl fırsatlar yaratılır? Savaş negatif toplamlıdır. Savaşta herkes kaybeder. Oysa iş ve barış pozitif toplamlıdır.
0: Kremlin'den de açıklamalar var. Sözcü Dmitri Peskov, ABD'li temsilcilerin Moskova ve Kiev'deki temaslarının barışa doğru atılan bir adım olduğunu belirtti. Müzakere ihtimalini dışlamadıklarını söyledi.
4: Üçlü formattaki müzakerelerin yeniden başlaması ihtimalini dışlamıyoruz. Ancak müzakere yeri ve tarihleri hakkında konuşmak için henüz erken.
0: Peskov, Putin'le Trump arasında bir telefon görüşmesinin de yapılabileceğini sözlerine ekledi. Çatışmalarsa sürüyor. Rusya, Ukrayna'daki İzmail Limanı'nda askeri amaçla kullanılan gemi, tesis ve devriye botunu vurdu. Saldırı İHA'larla düzenlendi. Ukrayna ise Rusya sınırındaki Belgorod'u hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralılar var. Rusya'ya bağlı Tataristan'daysa sivil ve sanayi tesisleri vuruldu. Can kaybı yaşanmadı. Tesislerde hasar meydana geldi. Petrol rafinerileri de hedef alındı.
5: Budurcu.
1: Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimlerde kritik bir sonuç elde edildi. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi açık ara farkla seçimleri kazandı. Hedefleri ve politikalarıyla bu partinin kazanması endişelere yol açtı.
0: Almanya'da tarihi bir sonuç elde edildi. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi, Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimlerde birinci parti oldu. Gözler koalisyon müzakerelerine çevrildi. Almanya'nın Saksonya-Anhalt'ta düzenlenen eyalet meclisi seçimlerinin geçici resmi sonuçları duyuruldu. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi 44 oy oranıyla zaferini ilan etti.
6: Bu tarihi bir olay. Geriye baktığımızda Almanya Cumhuriyeti'nin tarihi bu dönüm noktasıyla öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayrılacak.
0: 1,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkının olduğu seçimlerde katılım oranı %80 oldu. Son 30 yılın katılım rekoru kırıldı. Aşırı sağcı AfD, 5 yıl önce yapılan seçimlere göre oy oranını %23,7 puan arttırdı. Oyların %44'ünü alarak sandıktan birinci parti çıktı. Alman seçmen 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez aşırı sağcı bir partinin bir eyalette iktidara gelmesine onay vermiş oldu.
3: Her şeyden önce bir demokraside yaşadığımız için seçimlerin galibini tebrik etmek istiyorum. Seçimlerin galibi AfD. Artık Saksonya-Anhalt eyalet parlamentosundaki en büyük partidir.
0: Ancak AfD eyalet parlamentosunda tek başına hükümet kurmaya yetecek çoğunluğu elde edemedi. 83 sandalyeli eyalet meclisinde AfD'nin 39 milletvekiliyle temsil edilmesi bekleniyor. Eyalet meclisinde mutlak çoğunluk için 42 milletvekili gerekiyor. Buna göre AfD tek başına hükümet kurabilmek için gereken çoğunluğun 3 sandalye gerisinde kaldı. Almanya'daki ana akım partileri bugüne kadar AfD ile işbirliği yapmama politikasını sürdürüyor. Bu yaklaşım siyasette güvenlik duvarı olarak adlandırılıyor. CDU partisinin AfD'yi iktidarın dışında bırakabilecek çok partili bir koalisyon arayışına girmesi bekleniyor. Sonuç yalnızca Saksonya-Anhalt açısından değil, Başbakan Friedrich Merz açısından da ciddi bir siyasi darbe olarak değerlendiriliyor. AfD'nin hedefleri ülke siyasetinde endişe yaratıyor. Partiye göre Avrupa Birliği Sözleşmesi yenilenmeli. Bunun mümkün olmaması durumunda Almanya Avrupa Birliği'ni terk etmeli. Avrupa Birliği para birimi avro yerine yeniden Alman markına dönülmeli. Rusya'ya yaptırımlara son verilmeli. Parti İslam karşıtlığıyla da öne çıkıyor. AfD ülkede cami ve minare yapılmasına, ezan okunmasına karşı çıkıyor.
1: Alman aşırı sağcı parti AfD, Saksonya-Anhalt eyaletinde büyük bir başarı gösterdi efendim. Geçtiğimiz haberimizde de özetledik. Peki bu başarıyı tüm Almanya'ya yayıp gelecek genel seçimlerde iktidara gelirlerse ne olur? İşte bu denklemde Türkiye için nispeten iyi ama Yunanistan için kötü haberlerimiz var efendim. İzleyelim.
5: Almanya fiilen iflas etmiş durumda. Almanya bitti ve bunu size söylemiyorlar.
7: AfD lideri Alice Weidel mevcut Almanya'dan şikayetçi. Liderlik ettiği aşırı sağcılar 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek oy oranına ulaştı. Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçimlerinde %44,4 oy aldılar. Ancak AfD ile masaya oturma sinyali veren tek parti sol popülist eğilimli BSW oldu. Eğer BSW AfD'nin adayına karşı oy kullanmayıp çekimser kalırsa AfD bu eyalette doğrudan iktidara gelebilir.
5: Kendi ülkemize karşı tamamen sorumsuz ve ciddiyetsiz politikalar yürütülüyor.
7: Almanya'da 2,5 yıl sonra genel seçimler var. Peki AfD başarı çizgisini devam ettirirse ve iktidar partisi olursa Türkiye-Almanya ilişkileri nasıl şekillenir? Bu durumda Almanya'nın dış politikasında değerler yerine ulusal çıkar yaklaşımı güçlenir. İşte bu Yunanistan için kötü haber.
5: Bu durum artık finansal olarak sürdürülebilir değil. Fransa da batmış durumda. Avrupa Birliği'ndeki tüm bu sirkin parasını gerçekte kimin ödemesi bekleniyor?
7: AfD, Avro bölgesi kurtarma paketlerine ve Avrupa Birliği'nin zengin ülkelerinden Yunanistan gibi yoksul ülkelerine akan paraya karşı. Yunanistan'ı Alman vergi mükellefine bir yük olarak görüyorlar. Verilen kredilerin geri ödenmesini, faiz ertelemelerinin ve vade uzatmalarının kaldırılmasını ve Avrupa Birliği fonlarının sıkı denetime tabi tutulmasını istiyorlar. Bu Yunanistan için ciddi bir sıkıntı yaratır. Çünkü ülke hala 2009-2018 krizinden kalan büyük borç yükünü taşıyor ve Avrupa Birliği fonlarına bağımlı.
5: Yakında bunu artık yapamayacağız. Çünkü sadece faiz maliyetleri bile tavan yapmış durumda.
7: AfD Almanya'sı göçmen ve mülteci karşıtı politikaları önceleyecektir. Ancak Avrupa'nın sınırlarını koruma konusunda Yunanistan'ın kapasitesi sınırlı. Bu noktada Türkiye doğal muhatap haline gelecektir. Zira Ankara ile anlaşma yapmak Yunanistan'la uğraşmaktan daha pratik. Türkiye, IFT için stratejik ve ekonomik ortak olarak tanımlanır. Enerji, güvenlik, göç ve jeopolitik alanlarda işbirliği istenebilir.

0: Olası bir AfD döneminde Türkiye ile yaşanacak en büyük problem Almanya'daki Türkler olur. Ancak Türkiye'nin artan jeopolitik önemi bu baskıyı hafifletecektir. AfD Almanya'sının Ukrayna'yı yalnız bırakıp Rusya ile ilişkileri düzeltme yolları araması Türkiye'ye olan ihtiyacı artıracaktır.
1: Elini çek abi, elini çek, sallamamışsın.
0: Doğu Akdeniz meselesinde Almanya'nın tutumu büyük ölçüde tarafsız ve Alman çıkar odaklı kalır. Yunanistan'ın dev askeri yatırımlarına aktif ve siyasi destek verilmez. Türkiye-Yunanistan arasındaki deniz yetki alanları, kıta sahanlığı gibi konularda geleneksel Alman denge politikasını sürdürür. Hatta daha da geri çekilir. Türk silahlarına, özellikle İHA, mühimmat, bazı füze sistemlerine olan ilgi artma potansiyeli taşır. Almanya yerli üretime öncelik verse de boşlukları hızlı ve ucuz doldurmak için Türk ürünlerini değerlendirebilir.

0: Eşinin aile mahremiyetini başkalarına anlatan erkeğe Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar verildi efendim. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi eşinin özel hayatına ilişkin konuları çevresine anlatan ve hakkında dedikodu yapan erkeği boşanma davasında tam kusurlu buldu. Kararla birlikte kadının lehine nafaka ödenmesine hükmedildi.
1: Evlilikte mahremiyeti başkalarına anlattı. Yargıtay tam kusurlu buldu.
2: Tabii anlattığı şeye göre değişir. Zaten boşanma aşamasındaysam anlattığı konu hani nedir? Mesela aramızdaki sorunları, işte niye ayrıldığımızı, kişisel işte anlaşmazlıklarımızı anlatıyorsa ayrı bir şey. Ama kalkıp da çok özel paylaşmaması gereken bir şeyleri ihlal ettiğini düşünüyorsam tabii ki de açarım.
3: Aile denilen mefhum hukuken de ahlaken de korunması gereken ve kanunca da korunan bir birliktelik. Eşler evlilik içerisinde özel yaşamlarında yaşadıklarını üçüncü kişilere sınırsız bir şekilde, süzgeçsiz bir şekilde aktarmamak yükümü altındalar. Neden? Bizim anayasamız ve medeni kanunumuz eşlerin sadakatle evlilik mutluluğunu, evlilik birliğini sürdürmeleri için çaba sarf etmeleri gerektiğini söylüyor.
1: Trabzon'da görülen karşılıklı boşanma davasında eşinin aile içindeki özel meselelerini başkalarına anlatan erkek hakkında dikkati çeken bir karar çıktı. Mahkemenin Kelkit ilçesindeki aile mahkemesi, erkeğin aile mahremiyetini çevresine aktardığını, akrabalarıyla eşinin dedikodusunu yaptığını ve evin ihtiyaçlarını karşılamadığını belirledi.
4: Yaptığı ayıp ve gerçekten büyük bir kusur. Yapan kendi topuna sıkmış diyebiliriz.
1: Kadınınsa eşini ortak konuta almadığı tespit edildi. Yerel mahkeme erkeği ağır, kadın ise az kusurlu buldu.
3: Teyit ediyor. Ne diyor Yargıtay? Diyor ki eşler birbirlerine karşı sorumluluk sahibidirler. Eşler özel hayatlarındaki bilgileri üçüncü kişilere özellikle o kararda şunu söylüyor. Sürekli biçimde aktarılma halinden bahsediyor. Demek ki bu davranış münferit de değil, çok kez tekrar eden durumda ise bunu kusurlu bir davranış olarak nitelendiriyor Yargıtay ki bu hukuka uygun ve vatandaşın da beklentisine iyi aile birlikteliklerinin devamı için de ihtiyaç olan bir konudur.
1: Ancak dosyanın istinafa taşınmasının ardından karar değişti.
5: Anlatılan şeyin içeriğine göre değişir ama zannediyorum çok şahsi, çok gizli bir şey anlatılmış olacak ki Yargıtay böyle bir karar vermiş herhalde. Ama bence doğru bir karar.
1: Yargıtay, istinaf mahkemesinin kusur değerlendirmesini hatalı buldu.
6: Yargıtay'ın taraflardan birini tam kusurlu bulması yalnızca mahkemenin seyrini değiştirmiyor. Aynı zamanda karşı tarafa maddi hak da doğuruyor.
3: Bir hukuk dosyası özelinde konuştuğumuzda o dosyadaki delilleri mutlaka incelemek gerekiyor. Bunu inceleyen yerel mahkeme, istinaf mahkemesi, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay'ın da daha önce yapılan incelemelerde bir isabetsizlik olduğu kanaatine eriştiği anda daha önceki kararın ortadan kaldırılması veya Yargıtay açısından bozulması gibi bir durum ortaya çıkabiliyor.
1: Sonuç olarak erkek tam kusurlu bulundu. Yargıtay, erkeğin açtığı davanın reddedilmesine, kadın eşin davasının kabul edilmesi ve lehine nafaka ödenmesi gerektiğine hükmetti. Karar, evlilikte özel hayatın ve aile mahremiyetinin korunması açısından dikkat çekici bir emsal niteliği taşıyor.
3: Hukuken korunmayan, hukuken kabul edilmeyen bir davranışta bulunan kişi, bunun karşılığında bir yaptırıma kavuşmalı. İşte bu durumda da eşlerden daha kusurlu olan aleyhine bir kararın verildiğini görmekteyiz.

0: Motor sporlarının en prestijli organizasyonları arasında yer alan Dünya Motocross Şampiyonası'nın Türkiye etabı Afyonkarahisar'da tamamlandı. Dünya Motocross Şampiyonası'nın rekortmen yarışçısı Jeffrey Herling, 6. Dünya Şampiyonluğunu Afyonkarahisar'da ilan etti.
1: Afyonkarahisar'da motor sporları alanında son 15 saniye tabelası kalktı.
2: Dünya Motocross Şampiyonası'nın Türkiye etabı yapıldı. Dünya şampiyonu Afyonkarahisar'da belli oldu.
1: Bauer.
2: Motor sporlarının en prestijli organizasyonları arasında yer alan Dünya Motocross Şampiyonası'nın Türkiye etabı Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen nefes kesen final yarışlarıyla tamamlandı. Bu yıl 9.sü düzenlenen MXGP Türkiye, dünyanın en iyi motocross pilotlarının mücadelesine sahne oldu. En büyük heyecan final yarışlarında yaşandı. Startın verilmesiyle birlikte dünyanın en iyi motocross pilotları Afyonkarahisar pistinde kıyasıya bir mücadele ortaya koydu. MXGP Türkiye yarış zaferinin yanı sıra dünya şampiyonluğu mücadelesinde de tarihi anlara sahne oldu. Sezon boyunca ortaya koyduğu performansıyla şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan Jeffrey Herling, Afyonkarahisar'da aldığı sonuçla birlikte rakiplerinin kendisini yakalama ihtimalini ortadan kaldırarak 2026 Dünya Motocross Şampiyonu oldu. Böylece Jeffrey Herling, kariyerinin 6. Dünya Şampiyonluğuna Afyonkarahisar'da ulaşarak motocross tarihine damga vurmayı başardı. Farklı kategorilerde gerçekleştirilen yarışlarda sporcular pistte büyük bir mücadele verirken Afyonkarahisar'da unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı. Yarış sonrası gerçekleştirilen ödül törenlerinde dereceye giren sporcular kupalarını kaldırırken motor sporları tutkunları da şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.
0: Bu haberle birlikte moderatör sabahı noktalıyoruz efendim, ama bir yere ayrılmayın. Bizim ardımızdan analiz sentezli Elif Akkaya Kuter karşınızda olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Türkiye'de eğer sanayi yoksa hiçbir şey yapılamaz. Döner dönmez 66 yılında endüstri tasarımı bölümü kurma kararını verdim. Dolayısıyla biz bu mesleği kurarken herhangi bir şeyi güzel yapmak olarak tek kelime konuşmadık. Yasal olarak riskli olan, ekonomik olarak riskli olan, kuşa kurda çevreye zarar vermemesi gereken bir ürün yapmak gerektiğini tanımladık. Bölümün kurgusu budur. Peki adı ne olacak? Tasarım diye bir kelime yok. O dönemdeki ismi sanat. Ama o dönemde mesela Anadolu'daki bir şehre giden tiyatro grubu, oradaki jandarma grubuna bulaşıcı hastalığı olmadığına dair belgeyi göstermek zorunda. Sanatçı dediğin böyle şarkıcı, gazinocu zannediliyor.
2: Evet.
1: Onun için biz sanat kelimesini kullanmamaya karar verdik. Tasarım kelimesinde Profesör Safa Erkün tasarlayarak suç işleme maddesinden yaratarak çıkardı ve tasarım kelimesi öyle ortaya çıktı. Biz bu bölümü kurarken tasarlanarak suç işleme potansiyeli olan bir meslek olarak tanımladık.
2: Harika.
1: Ancak bu bölümü kurma kararını verirken askeri ihtilal oldu. 70 ihtilali.
2: 12 Mart noktasından
1: evet.
2: Bahsediyorsunuz.
1: Evet. Ve faydalı bir kurum oluşturuldu. Devlet Planlama Teşkilatı. Ben şöyle söyledim. Devlet Planlama Teşkilatı Türk sanayinin gelişmesi için teşvikler vermek için kuruldu. O halde hocam derhal biz Ankara'ya gidelim. DPT'de bir şu soruyu soralım. Siz sanayiyi teşvik ediyorsunuz. Tamam. İyi de birader bu sanayide yapılacak şeyleri kim çizecek?
2: Nereden adam yetişecek?
1: Bu insanlar nereden çıkacak? Ben genç, sarı kadifeler giyen, fularlar takan, ukala bir akademili bir doçent olarak Ankara'ya gittik. Devlet Planlama Dairesi'nde, hala hatırlarım, bir sosyal planlama dairesinin başında bir hanım vardı. Ve gayet asık yüzle bizi karşıladı. Yani akademiden bizimle ne ilgimiz olabilir diye. Dedim ki hanımefendi biz böyle bir bölüm kurmak istiyoruz. Herkes karşımızda. Bu bölümü kurmak için desteğiniz var mı? Çünkü dedim siz sanayiyi teşvik edeceksiniz de sanayi kendi kendine ne üretecek? O üretecek olanları da kim eğitecek ve destekleyecek? Kadın şöyle söyledi, anladım dedi. Siz dedi endüstri tasarımının sosyal bir konu olduğunu söylüyorsunuz ve bu işe sanayi kuruluşlarının da teşvikini istiyorsunuz. Evet dedim. Bize en büyük desteği Devlet Planlama Teşkilatı şöyle verdi. Bütçe verdi, bütçe. Bu bütçe bize şu avantajı sağladı. Öğrenciye diyorduk ki, oğlum sen ne yapmak istiyorsun? Efendim ben televizyon yapmak istiyorum. Tamam güzel, git şu Beşiktaş'taki beyaz eşyacıdan ne marka istiyorsan bir televizyon al, faturasını okula getir. Ve parçala. Ne olduğunu aç. Öl senindir.
2: Hangi malzemeler kullanıldı, nasıl
1: gayet
2: yapıldı?
1: Tabii. Buzdolabı yapacağım diyor. Git karşıdaki beyaz eşyacıdan mal getir. Hatta bir ara eşi büyüttük, otomobil yapmak istiyoruz diyenlere. Gümrükteki arabalardan hala hatırlarım. Bir döşeva otomobilini gümrükten bizzat çektiler. El konmuş hasarlı bir otomobili. Gümrük teşkilatı kendi arabasıyla Beşiktaş'taki okulun önüne getirip bıraktı.
2: Aslında siz şu an yapılmakta olan bu teknopark hamlelerinin başlatıcılarından birisiniz. İlk nüvelerinden birisiniz.
1: Birisi değilim, doğrudan doğruya benim.

Üslü Müslüman bilim adamı Abbas İbni Firas, 9. yüzyılda insan aklının ve fiziğin sınırlarını gökyüzünde test etti. Tüy ve kumaş gibi malzemelerden yaptığı bu ilk uçuş aletiyle Kurtuba yakınındaki bir tepeden süzülmeyi başaran İbni Firas, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği Hezarfen Ahmet Çelebi için de ilham kaynağı oldu. 17. yüzyılda 4. Murat zamanında yaşayan Hezarfen, Galata'dan Üsküdar'daki Doğancılar yokuşuna rüzgarın da desteğini alarak süzüldü diyor Evliya Çelebi. Adı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi dışında zikredilmiyor. Ancak var olup olmadığı, uçup uçmadığı tartışılsa da bin bilim sahibi demek olan Hezarfen'in adı İstanbul semalarından yükselerek o günden bugüne ulaştı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Telefonu arabam.com'a. Değerinde trink sat.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Türk Telekom. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi Van'da.

0: yükser faturanda. Wanda,
1: wanda. Sabit fiyatla. Wanda,
0: wanda. Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Akkayıktar, analiz sentezle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca da birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla analiz sentezle değerlendireceğiz. Sıcak gelişmeler için sıcak noktalara döneceğiz. Ankara gündemini alacağız ama öncesinde dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine bakarak başlayalım. Antalya'da ne yazık ki orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Evler tahliye edildi çünkü bazı evlere, yerleşim yerlerine indiği için bazı evler yandı. Antalya orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor dedik. Hangi noktalarda? Aksu, Kepez ve Serik'teki yangınlar yerleşim alanlarını da tehdit etmeye başladı. Alevlerin yaklaştığı 3 mahalle tahliye edildi. Bazı evler yangından etkilendi. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye sabaha kadar ara verilmişti. Havanın aydınlanmasıyla birlikte sabah saatlerinde hava müdahalesi de tekrar başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çabaları devam ediyor. Öyle ümit ediyoruz. İlerleyen saatlerde orman yangınlarıyla ilgili, Antalya'daki yangınlarla ilgili olumlu haberler veririz. Evet, İstanbul'a kiralık konut müjdesi. Yarısı bizden 2027 yılına kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında elbette kameraların karşısına geçti. Birçok önemli açıklaması vardı. Bu önemli açıklamalardan biri de buydu. Kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşmasında Türk milleti üzerinden yürütülmek istenen toplumsal mühendislik projeleri konusunda uyarılarda bulundu. Köksüz, İslamsız millet hayali kuranlara sert tepki verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdelerden biri buydu dedik. Kiralık konut projelerinde ilk kuralların Ekim ayında çekileceğini söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Aynı zamanda başvuruların 14 Eylül'de yapılacağını hatırlattı ve 2027 yılına kadar da uzatıldığını söyledi. Ayrıca yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin tarihinin uzadığı müjdesini de vermiş oldu. 10 mürettebattan ne yazık ki hala iz yok. Enkaz 720 metre derinlikte, yanlış hatırlamıyorsam 6 günü geride bırakıyoruz. Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelmişti bu gemi kazası. Ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Alsu isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin enkazına denizin 720 metre derinliğinde ulaşıldı. Ancak henüz 10 mürettebattan hala bir iz yok ne yazık ki. Evet, ahbaplara 5. dalga operasyon, malzemeler depremzedeye ne yazık ki gitmemiş, ulaşmamış. 6 Şubat depremlerinde devleti karalayarak bağış toplayan Ahbaplar Derneği'ne yönelik soruşturma devam ediyor. Detaylar da artmaya devam ediyor. 5. dalga operasyon düzenlendiği İstanbul merkezli 20 ilde yapılan operasyonlarda 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 47'si gözaltına alındı. Bağış parasıyla yapılan şüpheli işlemlerse soruşturma dosyasında elbette yer aldı. İzmit'teki depolardaysa depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi ne yazık ki. Petrol uzayan savaş endişeleriyle arttı. Altın tarafındaysa doların gerilemesiyle yükseliş var. Petrol, İran'ın varlıklarına yönelik yeni Amerika Birleşik Devletleri saldırılarına misilleme yapacağı tehdidinde bulunmasının ardından Orta Doğu'daki çatışmanın uzun sürme riskinin artması ve bunun da arz kesintilerine ilişkin endişeleri güçlendirmesiyle yükselişini sürdürdü. 97 doların da üzerine çıktı. %0,35 artış var. Aylık artış %15, yılbaşından bu yana da petrol %57 arttı. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın bir sonraki politika adımının ne olacağı beklentilerini şekillendirecek enflasyon verisi açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu veri öncesi altın tarafında da %0,6 artış oldu. Ons başına 4429 dolara yükseldi. Uluslararası piyasalarda altının onsu. Bir başka emtia bakır. Bakırda tarihi rekor. Ton başına 14.533 dolara çıktı bakır fiyatı.

0: yıldır Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın rafine bakır ithalatına yönelik gümrük vergilerini genişleteceği beklentilerinin etkisiyle haftalardır yükselişini sürdürüyor ve tüm zamanların en yüksek seviyesine de ulaşmış oldu. Az önce de aktardık, %0,8'e varan günlük bir artış var. Ton başına 14.533 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesinde emtialardan bakır diyelim ve hemen Ankara'ya dönelim. 24 Ankara editörü Hande İpekgil bizleri bekliyor. Hande İpekgil, günaydın, kolay gelsin.
1: Günaydın Elif Akgökter, herkese iyi bir gün diliyorum. İnşallah güzel haberler alacağımız bir gün olsun.
0: İnşallah öyle olur diyelim, hemen hızlıca başlayalım. Dün kabine toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması yaptı. O detayları isteyeceğim ama Hande İpekgil, öncesinde bir son dakika var, hemen ona aktaralım. Onun detaylarını aktaralım. Akın Gürley'in bir paylaşımı var sosyal medya hesabından. Her gün bu saatlerde bir operasyon haberi paylaşıyor. Devletimiz suçunda, haksız kazancında peşindedir diye başlıyor. İsterseniz detaylarını sizden alalım Hande İpekgil.
1: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek yine önemli bir konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Senin de söylemiş olduğun gibi devletimiz suçunda, haksız kazancında peşindedir mesajıyla başladı. Öncelikle vatandaşların huzurunu, emeğini, alın terini hedef alan hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz ifadelerinde bulundu Bakan Akın Gürlek ve göz yummuyoruz dedi. Bugün özellikle Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda kahraman teşkilatımızla gerçekleştirilen bir operasyondan bahsetti ve bu operasyonlarda özellikle nitelikli dolandırıcılıktan suç gelirlerinin aklanmasına, yasa dışı bahisten uluslararası uyuşturucu ticaretine kadar farklı suçlarda faaliyet gösteren organize yapılara yönelik 4 ayrı soruşturma kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu Bakan Akın Gürlek. Öncelikle Antalya ile başlayalım Elif Hakkı Öktür. Antalya'da önce düzenli ticaret yaparak piyasada güven kazanan, ardından esnaf ve firmalardan ileri vadeli çekler karşılığında milyonlarca lira değerinde mal temin edip bu malları çeklerin vadesi gelmeden düşük bedellerle elden çıkardığı değerlendirilen organize dolandırıcılık yapılarına darbe vurulmuş 8 şüpheli Antalya'da yakalanmıştır dedi. Gaziantep'e baktığımız zaman da yine yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde kaçırdıkları tespit edildi. Hesaplarında da 2021 ve 2026 yılları arasında 122 milyar TL'yi aşan para hareketliliği bulunduğu tespit edilen yine 23 şüpheliye yönelik de operasyon gerçekleştirildi Gaziantep'te. Soruşturmada kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamından yine yürütüldüğünü de Gaziantep'te özellikle belirtelim. Ve İstanbul'a baktığımız zaman da yine Bakan Akın Gürlek şu ifadeleri kullandı. Vatandaşlarımızı yasa dışı bahis ağlarının içine çeken, internet üzerinden bahis oynayarak haksız kazanç sağlayan ve yasa dışı bahis sitelerini entegre ödeme panelleri yine kullandıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik de 58 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İstanbul'da yapılan aramalarda yine yasa dışı bahis organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen yine çok sayıda dijital materyale de el konulduğu İstanbul'da. Bir diğer operasyonların yapıldığı ilse İzmir'di. İzmir'e baktığımız zaman da Belçika merkezi olarak yönetildiği ve öncelikle uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç yapılanmasına yönelik 38 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı, suçtan elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payıyla yine banka hesapları ve diğer mal varlıkları unsurlarına yönelik de yine el konma işlemleri başlatıldı İzmir'de. Tabii suç örgütlerinin yalnızca üyelerini değil, suçtan elde ettikleri gelir, kullandıkları şirketleri, yine aynı zamanda mal varlıklarını da yine yakından takip ediyoruz ifadeleri.

0: yerinde bulundu. Bakan Gürlek suçun kazanca dönüşmesine ve yine haksız kazancın da ekonomik sisteme sokulmasına da asla izin vermeyeceğiz dedi. Soruşturmaları tabii titizlikle yürüten Cumhuriyet Başsavcılıklarına yine teşekkürlerini sundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde de devletimiz vatandaşın hakkını, huzurunu korumak için bütün kurumlarıyla birlikte sahadadır dedi bakan ve suç işleyen de suçtan kazanç sağlayan da hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı Elif Akkayakuter.
1: Çok teşekkür ediyoruz Hande Pekkil. Evet, kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Hatta müjdeleri de vardı. Hemen bununla devam edelim. Buyurun.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü mesaisinde külliyede başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi de saat 15'te toplanmıştı ve kabine toplantısının sonrasında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan millete ulusal sesleniş yapmıştı ve yine pek çok değerlendirmelerde bulunmuştu. Öncelikle İstanbul'a iki müjdeyi senin de söylemiş olduğun gibi paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kiralık konutta başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını özellikle duyurdu. Bir diğer müjde ise kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasıydı. Erdoğan kiralık konutlarla ilgili öncelikle başvuruların 14'te almaya başlanacağını söyledi. İnşallah Ekim ayında da ilk 1000 kiralık konutumuzun da kurasını çekeceğiz dedi. Dolayısıyla tabii gözler Ekim ayına çevrildi. İstanbul'da evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle yine vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız dedi. Tabii burada İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden kampanyasına da yine değindi. Ve bu projenin süresini de 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldı bilgisini de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı. Tabii Ahlat'taki sözlerini de hatırlattı. Siyasete ve gündeme dair de açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.
1: Şöyle bir virgül koyuyorum. Şimdi TOKİ ile ilgili verdiği müjdelerden bahsettiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aktardığı diğer başlıklara geçmeden önce isterseniz şöyle TOKİ ile ilgili editörümüz Cihat Çelik bir toparlama yapmış. Koşullar nelerdi detayları, diye hızlıca evet o detayları vereyim. Sonrasında tekrar Cumhurbaşkanı'nın diğer başlıklarıyla ilgili sana döneceğiz Hande Pekkil. Evet, TOKİ'den İstanbul'a 15 bin kiralık konut projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası Hande İpekgil'in de aktardığı gibi bir müjde geldi. Başvuru süresi 14 Eylül'de başlıyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilk kura çekimi de Ekim ayında yapılacak dedi. Yine Hande İpekgil hatırlattı. Aynı zamanda 2027'ye kadar uzatılacağı müjdesini de verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 3 yıllık kiralama hak sahipleri TOKİ ile 3 yıllık sözleşme imzalayacaklar. Konutlar TOKİ'nin işletiminde kalacak. 3 yıl sonra yeni hak sahipleri konutlar bakıma alınarak yeniden tahsis edilmiş olacak. Peki kimler yararlanabilecek? Elbette bazı koşullar var. Dar gelirli ve sosyal yardım alanlar, emekliler ve memurlar, engelli bireyler, kentsel dönüşüm mağdurları ve genç çiftler yararlanacak. Aynı zamanda genç çiftlerin yararlanacağı konutlarda 1+1, 2+1 ve 3+1 kiralık daireler olacak. Ama tabii bir de temel şartlar var bu haklardan yararlanabilmek için. Üzerinde kayıtlı konut olmaması gerekiyor. Belirlenen gelir sınırının altında olmak gerekiyor. İstanbul'da belirli sürede ikamet etmiş olmak gerekiyor yararlanabilmek için. Anahtar teslimleri Mart 2027'den itibaren başlayacak. 2 milyon kişi yararlanabilecek güvenlik konutlara kavuşuyor olacak diyelim. Yeniden Hande İpekgil'e dönelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası diğer mesajları nelerdi? Buyurun.
0: Evet, bu iki müjdenin hemen ardından tabii siyasete ve gündeme ilişkin de önemli açıklamaları oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ahlat'taki sözlerini hatırlattı az önce de söylemiş olduğumuz gibi. Bizim kategorik olarak kimseye düşmanlığımız yok ifadelerinde bulundu Cumhurbaşkanı ve Türkiye'ye karşı hasmane adımlara da yine önemli bir mesajı vardı. Erdoğan şu ifadelerde bulundu, hemen aktaralım. Kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Bizim vakıf çukur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere de sürüklemesin ifadelerinde bulundu. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda da kimseye ameliyat yaptırmayız dedi Cumhurbaşkanı. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları da

0: Yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya özellikle devam edeceğiz dedi. Enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz bir kararlı durduğumuz yine bir süreçteyiz dedi. Bizim açımızdan verimli geçen zirvede enerji güvenliği ve bağlantısallık başta olmak üzere yine Türkiye'nin teşkilat için taşıdığı önemi de özellikle vurguladık Kırgızistan'da ifadelerinde bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan bir mesajı da elbette Türkiye'nin büyümesine karşı hasmane tutumlar sürdürenlere karşıydı. Türkiye'nin önünü kesemeyecekler ifadesinde bulundu Erdoğan. Bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum diye başladı cümlesine ve İsrail'in tertip ve tahripleriyle başlayan savaşın faturasını sadece İran halkı, sadece kardeş körfez ülkeleri değil ilgili ilgisiz herkes ödemektedir dedi ve Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, yine her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır ifadelerinde kullandı. Olmaya da devam edecektir dedi. İçinde bulunduğumuz zor coğrafyaya da özellikle değindi Cumhurbaşkanı ve bağımsız, istikrarlı ve münferih bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz dedi. Bunun önünün kesilmesine de asla fırsat vermeyeceğiz ifadelerinde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Elif Akkayaköter.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Hande İpekgil. Vaktimiz de daraldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün oldukça yoğun bir trafiği var. İsterseniz bugünkü trafiğinde neler var onları da öğrenelim sizden. Buyurun.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü mesaisine yine külliyede devam edecek. Saatler 15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı külliyesine düzenlenecek törenle 5 ülkenin büyükelçisinin güven mektuplarını özellikle kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki bu ülkeler kimler? Hemen onları söyleyelim. Saatler 15.15'i gösterdiğinde Tayland büyükelçisi gelecek. 15.45'te İsveç büyükelçisi, 16.15'te Azerbaycan büyükelçisi olacak. 16.45'te de Birleşik Krallık Büyükelçisi, 17.15'te de Kanada Büyükelçisini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne düzenlenecek törenle güven mektuplarını yine sunacak, takdim edecek ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de yine kabul edecek büyükelçileri.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Hande İpekgil. Oldukça yoğun bir gündem yine bizleri bekliyor. Bugün de Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen gemi kazasının ardından yürütülen çalışmalarda devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları, kayıp 10 Türk mürettebattan ne yazık ki hala bir iz yok. Oradan da elbette sıcak noktalardan bağlantılarımız olacak diyelim. 24 Ankara editörü Hande İpekgil'e çok teşekkür ediyoruz. Tüm Ankara ekibine kolaylıklar diliyorum ve kısa bir araya gidiyoruz.

0: Halkın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: gelmeyeceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
6: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Gençler.
8: Buyur abi.
7: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
8: Çok iyi.
7: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
8: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Halkbank'ın katkılarıyla... Önce...

0: Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. Bu bölümde konuklarımızla gündeme, siyasete, ekonomiye ilişkin tüm başlıkları ve satır aralarını değerlendireceğiz. Öncesinde biraz dünden bahsedelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında millete seslendi. Önemli başlıklar vardı. Neydi o önemli başlıklar? Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türk milleti üzerinden yürütülmek istenen toplumsal mühendislik projeleri konusunda uyarılarda bulundu Cumhurbaşkanı. Köksüz, İslamsız millet hayali kuranlara sert çıktı. Aynı zamanda isim vermeden Siyonist İsrail'i de hedef aldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kimsenin bölgede ameliyat yapmasına izin vermeyiz ifadesini kullandı. Aynı zamanda TOKİ projeleriyle ilgili de müjdeleri vardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Başvuru süresini açıkladı. 14 Eylül'de başlıyor dedi. Ekim'de de ilk kiralık konut kurası çekilecek ifadesini kullandı diyelim. Şimdi hemen Neslişah'a döneceğiz, sıcak noktalara döneceğiz demiştik analiz sentezin birinci bölümünü sonlandırırken. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin de kayıp 10 mürettebat için arama çalışmaları devam ediyor demiştik. O noktadan da bağlantımız olacak demiştik. Denizin 720 metre derinliğindeki batan gemide incelemeler devam ediyor. Şimdi biz de hemen Silivri'ye gidelim ve çalışmalara ilişkin son notları 24 muhabiri Neslişah Yumak'tan alalım. Neslişah Yumak, günaydın, kolay gelsin diyeyim ve hemen söz sana bırakayım.
1: Elif Akkaya Kutar, artık 7. güne girildi. Kazanın üzerinden tam 7 gün geçti ve 10 mürettebatı arama ve kurtarma çalışmaları aktif bir şekilde hala da Marmara Denizi'nde devam ediyor. Yayına girmeden dakikalar önce de üzerimizden bir askeri helikopterin geçtiğini gördük. Yani havadan, karadan ve denizden bir fiil devam ettiğini söyleyebiliriz. İnsansız deniz araçları var. Robotla kullanılabilen, ROV adı verilen bu arama kurtarma cihazı da keza hem denizin içerisinde insansız hava aracı havadan kontrollerini yapıyor. Deniz üstünden arama çalışmalarına devam eden unsurlar var. Bir yandan da al su tankeri de hala da Marmara Denizi'ne demirli bir şekilde burada yapılacak incelemeler için bekletiliyor. Ne olmuştu peki? 2 Eylül gece saatlerinde al su tankeri ile Tuğberk İmamoğlu isimli gemi işte Marmara Denizi'nde çarpışmıştı ve Tuğberk İmamoğlu isimli geminin de bu çarpışmanın ardından 11 dakika içerisinde battığını görmüştük ki kendisi İskenderun'dan Karadeniz Ereğlisi'ne seyreden bir gemiydi ve üzerinde de demir plakalar vardı rulo halinde ve çok büyük bir ağırlık vardı aslında. Kazanın gerçekleştirdiği dakikanın hemen ardından da gemiyle iletişim kurulamayınca arama ve kurtarma çalışmaları başladı. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar da bölgeye sevk edildi. Helikopterler, insansız hava araçları ve deniz unsurlarıyla yürütülüyor bu çalışmalar aslında ki aileler de burada gelecek bir haberi bekliyorlar 7 gündür. İlk aşamada deniz yüzeyinde yapılan bir çalışma vardı. Bu ilk adımdaki çalışmayla aslında hem Tuğberk İmamoğlu isimli geminin parçalarına ulaşıldı hem de bir can kurtarma unsuruna burada ulaşıldı. Ardından gelen süreçte de yine arama kurtarma çalışmalarına dahil olan unsurlar vardı. Neydi? TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi yürüttü. Yine bu geminin de üzerinde ROV, yani uzaktan kumandalı sualtı aracı vardı. ROV denilen işte bu cihazla birlikte aslında Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. Denizin 720 metre altında olduğu ekranlarınıza geldi. Daha doğrusu görüntüleri geldi. O 720 metre derinlikte ilk Tuğberk İmamoğlu gemisinin adını görmüş olduk. İşte o noktaya, belirlenen noktada üzerinde de arama ve kurtarma çalışmaları daha çok devam etti ve yine o bölgede de çalışmalar sürüyor. Dün ne oldu peki? Ondan da bahsedelim. Saat dün 2 itibariyle, 14 itibariyle bir savcı vekili ve sahil güvenlik ekipleri tarafından ailelerle bir araya gelindi ve yapılan arama kurtarma çalışmalarıyla alakalı ailelere bilgi verildi. Akabinde saat 16'da bir toplantı daha yapıldı. Yine bu toplantıya savcı vekili, sahil güvenlik ekibi, bir de batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi olan şirket yetkilileri katıldı. Ve bu toplantıda da aslında geminin kurtarılmasına yönelik başlıklar ele alındı. Çalışmalar hala daha sürüyor. 7. gündeyiz. Gelebilecek bir haberi bekliyor buradaki insanlar. Aileler de keza burada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Umarım gün içerisinde bizler de güzel haberi buradan sizlere verebiliriz. O mürettebatı arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor diyelim. Kameraman arkadaşım Onur Bal'la beraber sözü Silivri'den size merkeze bırakalım. Elif Akkaya Kuter.
0: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Nesişah Yumak. Kolay gelsin. Nesişah oradan detayları aktarmayı sürdürecek. Baş dedi. Baba başlarken de ne yazık ki 7. güne girdik. Hala 10 mürettebata ilişkin hiçbir iz yok ifadelerini kullandı. Öyle umut ediyoruz. Önümüzdeki saatlerde veririz. Güzel haberler verme ihtimalimiz

0: azalmamıştır diye düşünmek istiyoruz diyelim. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu stüdyoda bizimle beraber. Günaydın Mustafa Bey.
1: Günaydın.
0: Hoş geldiniz.
1: Günaydın, günaydın.
0: Aynı zamanda Bitti Seren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık. Adem Hocam siz de hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın, sağ olun efendim yayınladın.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Hocam günaydın.
2: Günaydın Mustafa Bey, sağ olun, teşekkür ederim.
0: Evet, biraz başlamadan önce Mustafa Bey'le de aslında konuştuk. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin yaptığı bir açıklama var. Ne hakkında? Ratko Mladic'in cenaze töreni hakkında yapmış olduğu bir açıklama var Mustafa Bey. Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Ratko Mladic'in cenaze töreninin işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez diyor.
1: Şimdi tabii dünyanın en azından biraz sayabildiği, biraz yargıladığı diyelim, sayabildiği değil, dünyanın yargıladığı ve yargılamayı tercih ettiği ilk soykırım olan Nazilerin soykırımını yaşayan bugünkü İsrail halkı bile kendisi daha vahşi bir soykırımı yaparken Sırplara laf etmek hakikaten çok şey kalıyor, hafif kalıyor esasen. Yani bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ama Sayın Sözcü'nün vurgusu çok yerinde. Dışişlerinin tutumu çok yerinde. Kaldı ki biliyorsunuz Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić'le Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın arası gayet iyidir. Vučić Erdoğan'ı hep enteresan bir biçimde karşılar. Mehter marşıyla işte Türk şehrine falan gider. Türklerin yoğun olduğu şehre gittiği olayı hatırlayın, ziyareti. Tamam. Şeydir de yani göründüğü kadarıyla samimidir de arkasından da iyi konuşur. Türklerle ilgili de iyi konuşur, kötü konuşmaz. Birçok Sırbistan'dan birçok kişinin ki buna din adamları da dahil Türklere şükran borçlu olduklarına dair açıklamalarını duyarız filan. Şimdi tabii ırkçılık başka bir şey. Vahşet başka bir şey. Bizdendir, biz yaptıysak sorun yoktur. Algısı, mantığı bütün bunların altında yatan ana sebep. Ve gerçekten hani yargılanmış ve üstelik Batı'nın bütün korumasına rağmen yargılanmış bir soykırımcının bu şekilde anılması hani işin enteresan tarafı işte kilisede filan anılması, yani dinin de bunun altına ezdirilmesi hakikaten bu geleceği bize çok parlak göstermiyor. Çok parlak göstermiyor. Yani yeni bir homurdanma yok mu? Tabii ki var. Bosna'da da var. Homurdanma çok fazla var üstelik. Hatırlayın işte Bosna'da Sırpların bugünkü liderleri de tekrar aynısını yapacağız anlamına gelecek, o duyguyu yaratacak açıklamalar yapıyorlar. Yıllardır yapıyorlar bunu. Orada biliyorsunuz barış yok. Ateşkes var. Kimse bir diğerinden artık emin değil. Boşnaklar Sırplardan hiç emin değil. Hiç de olmadılar zaten. O bakımdan bu şekilde şımartılan bir çetnik ideolojisinin tekrar palazlanmasına izin verilmemeli. Ha, çok şükür güvendiğimiz tek şey var. Boşnakları katillerin, soykırımcıların eline teslim eden Hollanda'yı, Almanya'yı ya da NATO'yu, Birleşmiş Milletleri sevdiğimden ya da onlara güvendiğimizden değil. Çok şükür o günkü Türkiye Cumhuriyeti ile bugünkü Türkiye Cumhuriyeti arasında çok ciddi bir fark var. O fark bugün boşnakların güvencesi. Bizim güvencemiz olduğu gibi boşnakların da güvencesi, bütün Müslümanların da güvencesi ve bütün

0: zulme uğrayan zayıf durumdaki insan evlatlarının güvencesi. Dini, ırkı falan hiçbir şeyi fark etmiyor. Bunu da Türkiye gösteriyor zaten. Başka coğrafyalarda yaptığı yardımlar, verdiği destekler de bunu gösteriyor zaten. O yüzden bu çok enteresan bir şey. Yani Bosna'ya gidip gerçekten neler olduğunu dinleyen insanların bugün sağlıklı düşünmesi bile normal değil. Gerçekten normal değil. Yani söylemek istediklerinizin %1'ini söyleyebiliyorsunuz. Bir de onları yaşayanlar var. Onun için benim orayla ilgili ilk izlenimim şeydir. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti var ve iyi ki bugün güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Hani bizim gidecek yerimiz yok, güçlü olmalıyız deriz ya sürekli. Bizden ibaret değiliz. Öyle olsa daha kolaydı işimiz. Diğer sorumluluklarımız daha ağır. Size ne oluyor? Siz başkalarının hamisi miyiz? Öyleyiz yani. İsteyenin hamisiyiz. İstemeyen davetiye gitsin. Problem yok. O yüzden bakın ta kaç yıl önce daha biz bugün kendi gücümüzün şeylerini, unsurlarını böyle sayamazken, maddi olarak söylüyorum, manevi gücümüz hep var hamdolsun da, Fransa, Almanya, hatta zaman zaman İngiltere, ona ne oluyorsa, o zamanki yönetimleri diyelim, ve hakikaten şimdi tekrar gözümün önüne geldi de bu İngiliz Kemal'in torununun yatacak yeri yok. Yani ileride İngiltere onu biraz daha tırnak içinde hayırla yad edecektir Boris Johnson'ı. O zaman ne dediklerini hepimizin kulağında sen fikri takibini daha iyi hatırlayacaksın. Balkanları Türkiye'ye terk edemeyiz. Anlamadım. Kimin malını kime terk ediyorsun? Bu ne biçim laf ya? Çünkü Sırplar da dahil bütün o vahşilerle birlikte ele geçirdiği bir yer olarak görüyor Balkanları. Macron da öyle görüyor. Almanya'nın silsile halindeki şansölyeleri veya kanzlerinleri de öyle görüyor. Şimdi o zaman oturup böyle sakin sakin siz istediğiniz gibi böyle düşünmeye devam edin. Bize bakan insanların istediği şeyleri ve onların ihtiyaçlarının gereğini yapacağız. Son zamanlarda FETÖ ile alakalı veyahut da Avrupacı Türk seçmeni hedef alarak söyledikleri sözleri hatırlayın. Türkiye'de yüzü bize dönük olan, yüzü batıya dönük olan Türkleri yalnız bırakamayız, bırakmamalıyız. Sen ne ara beni böldün ya? Doğuya bakan Türkler, güneye bakan Türkler, kuzeye bakan Türkler. Böyle beni bir güzel böl. Zaten böldüğün yetmezmiş gibi. Ondan sonra onları yanlış. Tamam. Onları sen ondan sonra ne oluyordu? Bizden de çıkıyordu bir iki tane. Çok özür dilerim. Zibidi. Efendim İzmir'i bu batı bölgelerini biz Avrupa Birliği'ne buradan girelim filan. Hocam hatırlıyor musunuz o şeyi? Dedim ya insanlık düşündüğünün %1'ini söylemiyor bazen. O modeli hatırlıyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: CHP'nin İzmir milletvekili mi neydi? Ay bir de İzmirli de değildi ya. Doğuluydu adam. Böyle bir uçuk kafa olur mu ya? Mankurt lafını bence okullarda böyle şey gibi yani selam verme, adab-ı muaşeret filan kurallarını öğretirken bile öğretmeleri lazım biliyor musun? Çünkü çocuklar ileride değil, çok ilerlemeden karşılaşacakları şeylerin adını iyi, doğru bilmeleri lazım. O yüzden Allah mankurtluktan herkesi kurtarsın. Her milletin mankurtu var. Bizde biraz fazlaymış herhalde ki tarifini biz yapmışız.
2: Evet. Hocam tabii aynı soruyu size de soracağım ama sanki işte Mustafa Bey.

0: burada aktarırken gözlerinin dolduğu işte Srebrenica'da 8 binden fazla Boşnak erkek ve çocuk katledilmemiş gibi. Aynı zamanda işte o görüntüleri şimdi arkadaşlarım size de sorarken ekrana da getirecekler. UEFA Kızıl Yıldız'a Maldiç'i yücelten bir tribün gösterisi nedeniyle ceza vermişti. Aradan iki gün geçtikten sonra aynı isim bu kez Belgrad derbisinde yeniden tribündeydi. Bu görüntülerle ilgili de hocam değerlendirmenizi almak istiyorum.
1: Şimdi Elif Hanım, yani öyle bir şeyden bahsediyoruz ki işte katliamın aslında hiçe sayılması ve katliamı yapanın anılması meselesi. Dolayısıyla bu zaten insanlık için çok büyük bir ayıp. Ama tabii Avrupa'nın ahlakı gerçekten hangi kökenden geliyor bilmiyorum ama o ahlakın insan ahlakıyla uyuşmadığı çok fazla değer var. İşte Bosna'ya gittiğimizde hepimiz gördük, siz de gittiğinizde görmüşsünüzdür Mustafa Bey de. İnsanların zihninde hala o katliamın anıları çok canlı duruyor. Sadece zihinlerinde değil, yani katliamın yaşandığı mekanlar da hala canlı bir şekilde duruyorlar. Hatta insanların kanları hala duvarlarda, hala labirentlerde. Dolayısıyla öyle bir katliama karşı millet için anılması utanç verici bir şey. Ama ideoloji böyle bir şey maalesef. Yani canlı tutmanız gerekiyor ideolojiyi. Dolayısıyla faşizm denilen olgu, Almanya'ya gittiğinizde Nazi anılarında Hitler'e olan sevgiyi de görüyorsunuz. Franco'ya da görüyorsunuz. Yani çok fazla bu bahsettiğimiz katliamı gerçekleştiren insanların bir kitleleri var. Bu kitleler bir şekilde bu ideolojiyi canlı tutmaya çalışıyorlar. Bu zaten büyük bir ayıp da bu çok da Avrupa'nın umurunda değil açıkçası. Eğer öyle olsaydı Mustafa Bey'in en başta belirttiği gibi Gazze bu konusu belki de şimdi çözümlenmişti ya da farklı bir çözüm bulunmuştu Gazze'ye. Dolayısıyla onlar için ben hani dini bir ayrım veya başka bir ayrım yapmıyorum ama insanların ölmesi çok önemli değil. Hele ki Müslümanların ölmesi, şehit edilmesi, katledilmesi onlar için hiç önemli değil. Tarih bütün örnekleriyle gözümüzün önünde. Afrika'daki katliamları biliyorsunuz, Balkanları biliyorsunuz, işte Gazze bir taraftan İslam ülkelerinde yaşanan iç savaşlar. Bunların hangisi Avrupa'nın dikkatinde? Yani biz kendi gözümüzle görüyoruz ki Avrupa bunların hiçbirini önemsemiyor. Ama Vatikan'ın duvarlarında yapılan, dış duvarlarında yapılan o motif resimlere bakın. Orta Çağ Hristiyanlığında testereyle kesilen insanlar ve organları koparılan insanların fotoğrafları var. Yani Avrupa böyle utanç dolu bir tarihten geldi. Ama bu tarihi hatırlamayan Avrupa şimdi insanların ölmesine, aynı şekilde katledilmesine, öldürülmesine göz yumuyor. O yüzden Avrupa'yla, Avrupa'nın ahlakıyla alakalı olarak aslında çok fazla söylenecek şey var da programın dakikaları yetmez. Şimdi Mladic bilerek canlı tutuluyor. Ben özellikle buna artık inanmaya başladım. Hatta öldüğü günden itibaren özellikle Sırbistan'da takip ettiğimiz ajanslar, işte insanların onunla alakalı olarak çok ciddi bir biçimde süreci canlı tuttuğunun ispatını ortaya koyuyorlardı. Bunun aslında en önemli sebeplerinden birisi korkuyu aslında bütün alana, o Bosna, Kosova alanına yaymak. Ve millet için arkasından gelecek kişi aslında kapı aralamak. Esas problem bu Elif Hanım ve bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü onun arkasından gelecek insan kim olursa olsun onun halefi gibi görünecek. Yani halef-selef ilişkisini biraz burada anladığım kadarıyla inşa etmeye çalışıyorlar. Sırbistan'la alakalı da böyle bir etnik, böyle bir faşist tavır var maalesef. Ve bunu canlı tutarak da hem Avrupa'nın isteklerini aslında bir şekilde kapı kapatmama amacı var ama öteki taraftan da o bahsettiğimiz ideolojik yapılanmanın canlı motifini Miladiş'ten sonra taşıyacak insanı şu an bence gündeme taşımaya çalışıyorlar. Özellikle biliyorsunuz ya futbol holiganlık dediğimiz kavram üzerinden bu tür meseleleri inşa etmek için çok makul bir alan ve bunun üzerinden stadyumlarda yapılan çağrılar birçok dünyada hatta belirli alanlarda karşılık buldu. Yolsuzluk meselesinde bile hatırlarsanız Meksika taraftarlarının Dünya Kupası'nda yapmış olduğu eylemler vardı. Şimdi bu dünyaya sesinizi duyurmanın bir aracıdır dolayısıyla.

0: futbolu bu şekilde ideolojik alanda kolaylıkla çekebiliyorsunuz. Kızıl Yıldız'ın bunu yapması bu anlamda çok manidar ve kendisine aslında zemin aralıyor. Yani taraftarlarının ortaya koyduğu o ideolojiyi Sırp kültürü, Sırp tarihinde bir şekilde canlı tutmaya çalışıyorlar. O Miladiç denilen katil biliyorsun sıradan bir figür değil. Yani özel yetiştirilmiş ve aynı zamanda biraz da şu anki durumuyla Sırbistan'ın tarihine mal edilmeye çalışan bir isim olarak karşımıza çıkarılmaya çalışıyor özellikle. Bence mesele anmak değil, onu ve onun yaptıklarını yüceltmek, bir de o hafızayı canlı tutmak, katliam hafızasını canlı tutmak, bu şekilde o korku kültürünü devam ettirme çabası var. Bir de esas kötü olan sonuçlardan birisi de hesaplaşmanın tamamlanmadığına dair bir imaj oluşturuluyor. Bu da çok tehlikeli. Sanki hesaplaşma devam edecek, hesap kapanmadı, hesap defteri kapanmadı gibi bir imaj var maalesef Elif Hanım. Bu Miladiç katilinden sonra gelecek olan isme aynı anlamda bir alan kazandırma çabasından başka bir şey değil. Hatırlarsanız özellikle Trump'ın seçilmesinden önce Biden özellikle bazı konularda Trump'a buldozer gibi alan açmıştı. Şimdi giden kişi gelene böyle alan açtığı zaman gelen de bu alanı çok ilginç bir biçimde hunharca değerlendirebiliyor. Ben biraz bu Sırp milliyetçiliğini, bu hatta Sırp faşizmini buna dayandırıyorum. Bunun karşılığı umarım Avrupa devletlerinde şimdi gösterdiği tepkiden farklı olmaz. Çünkü onlar özellikle mekan açısından Balkanları kendilerine bir güvenlik hattı olarak görüyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Özellikle göç dalgasını önleyecek bir güvenlik hattı olarak görüyorlar. Ve Elif Hanım çok ilginçtir. Ben Balkan gezisi yaptığımda özellikle bizim orada görüştüğümüz işte Avrupalı bürokratlar, Balkan'daki milliyetçilik canlı tutulmazsa göçmen dalgasına müsaade edilir gibi bir sempatinin ya da bir yumuşak tavrın oluşabileceğine dair bir cümle kurmuşlardı. Bu çok ilginçti. Aslında bugün yaşananlar bunu açıklıyor. Dolayısıyla ben Balkanlardaki milliyetçiliğin canlı tutulmasının esas amaçlarından birisinin de Avrupa'nın kendi güvenliğini bu milliyetçilik üzerinden inşa etme çabası olarak görüyorum ve maalesef bu da doğru. Bir de dünyada yükselen, maalesef işte çok klasik bir cümle ama, bir milliyetçi şey var, zemin var. Bu milliyetçi zemine uygun yapılanmalara göre şu an sanki bir hazırlık da yapılıyor. Bazı şeylerde, bazı devletlerde bu Balkan devletleriyle birlikte devam ediyor ama işte Almanya'da ve benzeri ülkelerde de böyle yapılanmalar var. Ben biraz daha bu Sırp milliyetçinin güçlenmesi, siyasal iktidarın bu milliyetçiliğe yönelmesine yönelik bir adım, bir çaba olarak görüyorum bunu. Bu çok tehlikeli bir şey tabii ki. Umarım önüne karşılık bulur. Umarım halk buna en azından destek vermez. Ve umarım Avrupa şimdiki tavrından vazgeçmez. Ben Avrupa'ya ve Amerika'ya hiç güvenmiyorum. Onların o yani o bireyselci politikaları insanların beraber yaşamasına karşı oluşturulan bir, bence, figürasyon biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla onların bu tavrı umarım ileriki dönemde bir katliamın yaşanmasına, yani bana dokunmayan yılan 1.000 yıl yaşasın mantığına bürünmez.
1: Evet, umarız hocam. Evet, Mustafa Bey, o stattaki görüntülerle ilgili de bir şey söylemek
2: Tabii ya,
1: isterseniz
2: onun da
1: alayım ondan sonra.
2: orada da kurumsal olarak şimdi bakın bir devletle ilgili açıklamaları yaparsınız görüntüyle ilgili ama kurumsal olarak tavır alabileceğiniz bir yer vardı. Uluslararası kurumların işte FIFA'nın, UEFA'nın şunun bunun alacağı kararlar vardır.
1: Evet.
2: Çünkü onlar bu takımlar uluslararası maçlar oynuyorlar ve o kurumlara bağlılar. O kurumların da kuralları ve ilkeleri var. Bununla hani Avrupa'da Bosna Yahudi soykırımını reddetmeyi bırakın sulandırmak bile artık bir daha o alanda faaliyet göstermemek demek. Doktorsan doktorluğun elinden alıyorlar neredeyse. Bırakacak. Futbol oynatmayacaksınız mesela. Tescilli mi? Tescilli. Tamam, futbol oynatmayacaksınız bir daha. Bunu yapmazsanız olacak her şeye müstahaksınız. O Sırplar Almanları da keserler yarın. Neden? Çünkü Almanlar Hırvatları destekledi o savaşta. Hırvatlar da Sırpları öldürdü. Birbirleriyle savaştılar Hırvatlarla Sırplar. Ha, ikisi de sonradan Müslümanlarla çatıştılar ayrı bahis ama Sırpların Almanları sevdiğini söylemiyorum. Bugün AFD onları destekler, yarın Çetnikler Almanlara dalarlar, hiç affetmezler yani. Hollandalılara tehdit ettiler zaten, adamlar korktu. Koca koca üniforma girmiş, giymiş Hollandalı adamlar, omuzu yıldızlı güya komutanlar, bir sürü masum insanı katillerin eline teslim edip çekip gitti. Hollanda da onları ödüllendirdi sonra, madalya taktı. Hollanda madalya taktı. Katillere Müslüman sivilleri teslim eden asker kılıklı fareler için tören düzenledi. Korkak fareler için. Özellikle Hollanda fare diyorum ki biraz üstlerine alınsınlar, biraz canları sıkılsın diye. Çünkü bu alçaklıkları unuttuğunuzda başınıza geleceklere de müstahak olursunuz. Ha, işin tehlikeli tarafı odur yani. Bunu biz burada Srebrenica falan hani, Foça ondan geri değil ki. Bir tek Srebrenica mı? Bir sürü yerde. Ben bir Foça'ya gittim. Yol boyunca dinlediklerim kanımı kuruttu ya. Sadece dinleme iyi. Otobüste video gösteriyorlardı. Tanık anlatımları yani. Hani bir insanlar bizim milletimiz şeyi TRT'de Asırlık Gece'yi izledi. İşte geçtiğimiz haftalar boyunca. Asırlık Gece'nin yani bu kadar dramatize edilmiş, dizileştirilmiş hali bile değil. Bildiğiniz kuru, düz belgesel. Orada anlatılanları duysanız, ki bir sürü insan duyuyor, yaşayanlar orada duruyor. Çocukları, torunları da orada duruyor. Hepsi biliyor bunu.
1: Ya hocam da az önce dedi ya, izleri de aynı zamanda.
2: Dayanamazsınız ya, ben size söyleyeyim yani. Dayanamazsınız yani. O yüzden hani insanlar şu anda Gazze'deki katliamı yapan ve bunu Yahudilik adına yaptığı için söylüyorum. Yahudi devletinin hakkında ne düşünüyorlarsa onlar aynısı o Sırp çetnikler için de geçerli. Sırbistan'ın onlara destek vermekle birlikte onlardan ayrı Bosnalı Sırpların lideri biliyorsunuz bu katiller, bu soykırımcılar. Radovan Karadžić, o da şeyde yatıyor, hapiste yatıyor bildiğim kadarıyla. Ama ona da dışarıdan destek var. Karısı öldü adamın. O alayı valayla falan gömdüler. Normalde kimsenin umurunda olmazdı değil mi? Hayır. Çünkü ona da hazırlık yapıyorlar. Öbürü de cehenneme gittiğinde ona da aynı törenleri yapacaklar. Onun için şimdiden o kulağın, o boynun şimdiden bükülmesi lazım. Ondan sonra ya işte ben, bir daha oldu hay Allah. Bir daha olmasın, buna müsaade edemeyiz. Öyle bir dünya yok ya. Ecevit de söylüyorlardı işte Avrupa'da şöyle oluyor, böyle oluyor. Efendim bu çağda bir daha böyle bir şey olmaz. Olmaz dediği 93'ten sonraydı. Bosna olmuş ya. Sen hangi şeyle, naiflikle, hangi saflıkla bunu söylüyorsun ki? 93'te olmuş ya. Dün olmuş yani. O zaman daha da dündü. İşte bu çağda, bu devirde falan. Ne zannediyorsunuz yani? Avrupa şey mi gitti yani? 2500 kuşak ileride muhteşem bir medeniyet oluşturdu falan mı zannediyorsunuz? Yok. Vahşeti kurumsallaştırdı. Vahşeti kategorizasyona tabi tuttu. Bir şey olduğu zaman soykırım demediğinde hiçbir sorun olmuyor. Niye demiyor? Ama işte şu şartlardan birini şu kadar tutmuyor bu falan. Bu yani.
1: Evet.
2: Bir şey anlatırlar, özür dilerim. İnsanların hani işin nasıl komedi olduğunu anlaması için dükkanda yangın çıktığında Avrupa'da, Amerika'da insanlar saate bakar. 5 mi çıkış saati? 5'i 1 geçiyorsa yangına müdahale etmez. Çünkü derler ki mesaiden sonra orada ne işin vardı? Bakın kategorizasyon yapmış ya. Mesaiden sonra onun orada olmaması gerekiyor. Şimdi burada da kategorize ediyor. O ayrı, bu ayrı, bu ayrı. Neden? Aa, şundan dolayı bu ayrı. Hay Allah, bak o kuralı koyduk ya. O kural olmasaydı bir tartışırdık ama kural koymuşuz biz. Dolayısıyla onu ondan sayamayız falan. Ne diyor Alman Cumhurbaşkanı? O kadar çok kural koyduk ki şimdi işimizi yürütemiyoruz. Herkes bizden daha iyi üretim yapıyor. Bunu üretim için söylüyor ama başka şeyler için söylemiyor. Kategorize etmesinin sebebi de o zaten. Hani bir laf vardır. Kedi yavrusunu yemeden önce fareye benzetirmiş. Şimdi neden? Çünkü yavrusunu yemiş olmuyor o zaman. Şey gibi işte Afrika'daki insanları insan sınıfına sokmadığı için onun ölümlerini soykırım saymıyor. Sokmamışız o zaman insan sınıfına. Bak soksaydık derdik ama sokmamışız, ne yapalım hay Allah falan. Durum bu ya. Bu kadar vahşeti kurumsallaştırmış, bürokratikleştirmiş. Ondan sonra da bunu vahşet olmaktan çıkartmış. Yapınca da vahşet olmuyor. Bu ikiyüzlülüğe karşı dünyaya gerçekten Türk adaleti lazım. Adalet uygulanmadığı sürece adalet değildir. Adaleti uygulayan şey güçtür, yaptırım gücüdür. Mahkemeniz karar verdi. Adamı hapse tıkamıyorsanız, polis yakalayamıyorsa bir kıymeti var mı? Yok. O zaman dünyaya adalet getirecek olan şey daha önce olduğu gibi, olabildiği kadarıyla olduğu gibi ki en iyisidir. Yine Türk adaleti ve bunu sağlayacak olan Türk gücüdür. O yüzden bundan taviz vermek bu millete ihanettir, memlekete ihanettir.
1: Evet, bizim için şöyle de bir yaklaşım var. Yapan kadar göz yuman da suçlu, destek olan da suçlu. Şimdi öyle bir noktaya getirdiniz ki Adem Hocam, ayrılmadan onu da konuşmak isterim. Benim biraz dikkatimi çeken bir konuydu. Dediniz ya, saat 17'de işte yangına müdahale etmez, mesaisi biter. Tam o noktadan bağlamış olayım Adem Hocam. Elon Musk diyor ki, çalışmanızı satarak para kazanmak için en fazla 10 yılınız kaldı. Ondan sonra yapay zeka görevi üstlenecek ve birinin zamanına para ödemek artık mantıklı olmayacak diyor. 200 yıllık saatlerinizi maaş karşılığı takas etme anlaşması sona eriyor diyor. Ne dersiniz hocam, öyle mi olacak?
0: Yani bu modern çağ maalesef biraz makineleşmeye doğru gidiyor. Bu Mumford'un bir çalışması var, Makine Efsanesi diyelim hanım. Orada bu konuları biz özellikle akademide çok konuşuyoruz. O makine çağı dediğimiz efsane yavaş yavaş yaklaşıyor. Ama ben bundan önce çok kısa bir iki cümle kurup hemen buna dönmek istiyorum.
1: O zaman Adem Mustafa Hocam, siz özellikle... o birkaç kısa cümlenize stratejist Cüneyt Paksoy da bizimle beraber. Cüneyt Paksoy da duysun ki sonrasında da devam ederiz. Cüneyt Paksoy, günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın Elif Hanım, Adem
2: günaydın
3: Hocam,
2: Mustafa.
1: Adem Hocam ayrılacak ama veda etmeden önceki cümlelerini siz de duymak istersiniz diye bir hoş geldiniz demek istedim size. Buyurun Adem Hocam.
0: Tamam, ben hemen kısaca bitireyim. Mustafa Bey'in söylediği bu katliam meselesinde kurumsallaşma hakikaten çok tehlikeli bir şey. Bunu Orta Çağ'dan önce Tanrı adına yapıyorlardı. Orta Çağ'dan sonra akıl ve insanlık adına yapıyorlar maalesef. Ve katliamı her zaman bir kılıf uyduruyorlar Elif Hanım. Biz Tanrı adını öldürüyoruz, akıl böyle emrediyor ve insanlık adını öldürüyoruz diyerek aslında bu işte mazlumlara, garibanlara güya hüviyet ya da özgürlük getireceklerini iddia ediyorlar. Bugün işte önceki zamanlarda, Orta Çağ'da, sonra işte Srebrenica'da, Gazze'de yaşananlar da işte bir yarı tanrıya, yarı da insanlığa atfedilmiş katliamlar maalesef. Sırbistan'ın da böyle büyük bir Sırbistan hayali var. Onlar Tanrı'dan çoktan vazgeçtiler. Onlar insanlık adına, kendileri adına güya bu katliamı yapıyorlar. Dolayısıyla katliama her dönem, her kurumsal süreçte bir isim bulunmuş. Avrupa bunu her zaman yapıyor. O yüzden ben Avrupa ahlakını çok iyi biliyorum demiştim. Hemen makine çağıyla alakalı ben soruyu da cevaplayayım. Yani böyle bir sürece doğru hızla ilerleniyor. Özellikle burada zaman kavramının üzerinde çok duruyorlar. Biz de bunun üzerinde çok fazla duruyoruz. Zaman bu saatten sonra en kıymetli şey. Ve dolayısıyla zaman içerisindeki insanın hızının başarıyı etkileyeceğini ve değiştireceğine inanan bir akım var Elif Hanım. Makine çağının temel felsefesi ya da logosu da bu işte. Orada insan değil, orada mekan da değil. Önemli olan şey zaman. Zamanda üretilen emek, yani zaman kavramı içerisinde üretilen emek ve zamanın bu esnekleştirilmesi konusu makine çağının temel başlıkları arasında duruyor. Musk'ın bu sözleri, yani korkarım ki ileriki dönemde çok ciddi şekilde karşılık bulacak ve hakikaten artık insanın zaman içerisinde, zamanın akışı içerisinde, zaman ruhu diyelim aslında, bir değerinin olmadığına dair kanaat biraz daha netleşecek gibi duruyor. Ve yani söyleyecek çok şey var ama ben burada bitireyim artık. Sözü size vereyim.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. İhtisaren Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Selamlar Mustafa Bey.
1: Teşekkürler.
0: Güneşliğe kolaylar dilerim.
1: Sağ olun. Evet, şimdi kısacık da bir sıcak noktadan bağlantımız olacak. Sonrasında artık ekonomi başlıklarıyla Cüneyt Paksoy'la ve Mustafa Kartoğlu'yla değerlendirmeye devam edeceğiz. Üsküdar Belediyesi ikinci kez ertelenen başkan vekili seçimi bugün yapılıyor. Belediye önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Seçimde son durum ve detayları 24 muhabiri Ebrar Nur Arslan Bakırtaş aktaracak. Ebrar, kolay gelsin diyeyim ve sözü sana bırakayım.
4: Evet, Elif Akkaya Kuter, Üsküdar Belediyesi'nde gün seçim günü. Tabii belediyeye çıkan yollarda ve belediyenin önünde ciddi güvenlik önlemleri alınmış durumda ki aslında bizler cumartesi günü seçimin gerçekleşmesini bekliyorduk. Ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8 Eylül'e, yani bugüne ertelendi ki 9 itibariyle de başlaması bekleniyordu oylamadan. Ancak bizler birebir takip edemiyoruz çünkü içeriye yalnızca TRT ve ajanslar alındı. Bizler diğer ulusal kanallar gibi aslında haber nöbetimizi belediyenin önünden sürdürüyoruz. Şimdi güvenlik önlemleri dedim. Kameraman arkadaşım Ali Maşalacı'dan rica edeyim. O alandan görüntüleri sizlere aktarsın ki ben de bugüne kadar neler yaşadım özetleyeyim istiyorum. Eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından 5 Ağustos'ta yapılan belediye İkili seçimlerinde CHP'den 28, Cumhur İttifakı'ndan 17 üye sandık başına gitmişti. 5 Ağustos'ta yapılan seçimde CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oyla başkan vekili seçilmişti. Rakibi de Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy almıştı. Ancak oylama sonucunda bazı oy pusulaları ile ilgili karışıklık itirazları olmuştu. Bu noktada aslında ikinci Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimini yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Bu noktada 5 Eylül'de aslında seçimin olması bekleniyordu. Ancak aslında bu noktada bir oy çoğunluğu sağlanamadığı, kişi sayısı sağlanamadığı için bugün ertelendi. Bugün de aslında oylamaların başladığını söyleyebiliriz. Cumhur İttifakı'ndan 21, CHP ve Yeni Parti grubundan da 21 aslında koltuk var. Bir denge söz konusu. Bizler de bu noktadan seçimin nöbetçisi olacağız. Sizlere detayları aktaracağız diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Ebrar Nur Arslan Bakırtaş'a. Kolay gelsin diyelim. Elbette gün içinde seçim devam ettikçe Ebrar'dan detayları alacağız. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları başvuru sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Dinliyoruz.
5: 1166 gencimize burs veya öğrenim kredisi veriyoruz. 2025 yılında öğrencilerimize 51 milyar 435 milyon 708 bin TL öğrenim kredisi ve burs desteği sağladık. Bununla birlikte sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini ücretsiz olarak sunuyoruz. Yurt ücretleri de en ucuz şekilde öğrencimizin hizmetinde. Gençlerimizin enerjilerini öğrenmeye, araştırmaya, üretmeye ve ülkemizin geleceğine değer katmaya yöneltmesini arzu ediyoruz. Bu noktada her türlü imkan ve desteklerimizle gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Şimdi öğrencilerimizle ailelerinin heyecanla beklediği yerleştirme sonuçlarına geçmek istiyorum. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarını an itibariyle erişime açmış bulunuyoruz. Yerleştirme sonuçlarının bütün gençlerimiz ve ailelerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hemen çok önemli bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak %90 oranında öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Geçen yıl bu oran %87 idi. Her yıl gelişen güçlü altyapımız bu kapasitemizin artmasına da sebep oluyor. Yerleştirme işlemlerini güvenilir, veriye dayanan, nesnel ve güçlü bir dijital

0: altyapıyla yürütüyoruz. Bunun için başvuru sahiplerine ait bilgileri 12 kamu kuruluşundan kayıtları üzerinden doğruluyor ve bütün verileri birbirleriyle uyumlu biçimde değerlendiriyoruz. İnceleme sürecinde gelir durumu, akademik başarı ve sosyal şartları birlikte dikkate alıyoruz. Şehit yakınları ile gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın yanı sıra mevzuatla belirlenen öncelikli grupların haklarını büyük bir hassasiyetle gözetiyoruz. Yoğun veri akışını daha hızlı ve isabetli biçimde işlemek, öğrencilerimizi öğrenim görecekleri yüksek öğrenim kurumlarına uygun yurtlara yer eşleştirmek amacıyla yapay zeka destekli sistemlerden faydalanıyoruz. Yani öğrencinin okuluyla yurt arasındaki mesafeyi ve yerleştirmeyi yapay zeka sistemiyle gerçekleştiriyoruz. Bütün işlemleri adalet, şeffaflık ve kamu sorumluluğu ilkeleri çerçevesinde tamamladık. Burada başvuru takvimine ilişkin önemli birkaç noktayı da paylaşmak istiyorum. Ek kontenjanla yerleşen, yatay veya dikey geçiş yapan, özel yetenek sınavıyla yüksek öğrenim kurumlarına kabul edilen ve lisans üstü eğitim görecek öğrencilerimizin başvurularını ilerleyen tarihlerde alacağız. Normal öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerimiz ile bir yüksek öğrenim programını tamamladıktan sonra ikinci üniversite öğrenimine başlayan öğrencilerimiz için de ayrıca başvuru süreci açacağız. Her öğrenci grubuna ilişkin takvimi üniversite kayıt süreçleriyle uyumlu biçimde planlıyoruz. Ek başvuru tarihlerine dair bütün duyuruları bakanlığımızın resmi iletişim kanalları üzerinden kamuoyuyla paylaşacağız. Değerli arkadaşlar, yurtlarımız yeni sahiplerini bekliyor. Yeni öğrencilerimizle tanışmak, onları devletimizin imkanlarıyla buluşturmak için heyecanlıyız. Gurur ve mutlulukla ifade etmek istediğim bir nokta daha var ki, Türkiye'nin ortaya koyduğu yurt hizmetleri modeli dünyadaki en güçlü öğrenci barınma sistemidir.
1: Evet, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı dinledik. Devam ediyoruz. Uzun zamandır dışarıda bir yerde karşılaşmadıysanız.
2: Maalesef karşılaşmadık.
1: Evet, o zaman uzun zaman oldu. Hemen söz
2: ama
1: size
2: havalar soğumadan Mustafa dışarıda bir yerde karşılaşmak için bir planımız var.
1: Öyle mi? Hadi evet. Bakalım. Ben de dahil olurum o plana.
2: Tamam, inşallah. Buyurun. Memnuniyetle.
1: Buyurun, sorunuzla başlayalım o zaman. Cüneyt
2: ben mi başlayayım?
1: Siz başlayın. Peki. Siz biraz notlar aldınız.
2: Tabii
1: çünkü.
2: Ya, şöyle tabii asıl iki tane notum var da, yani bir tanesi hakikaten çok uzun, onu Cüneyt'le konuşmak istiyorum da ona program yetmez. Ama gene de bir şeyini atayım oraya. Bu işte yapay zeka meselesi. Biz şimdi bunu burada algoritmalar işte testere gibi piyasaları kesiyorlardı da bilmem neydi filan, bunları konuşuyoruz da. Bu sadece piyasaları kesmiyor, insanları da kesip doğruyor testleri gibi. Ki neyin nerede konsolide olacağını, neyin nerede toplanacağını da belirliyor.
1: Aslında sadece yapay... özür dilerim, aktardığım şeyin sonunda gerçek soru diyor. Hala sadece zamanımızı mı satıyorsunuz, yoksa zaten yapay zeka ile gelir oluşturmayı öğrenmeye mi başladınız diyor.
2: Peki tamam, o ya, yapay zeka ile gelir oluşturmak demek, yapay zekayı da geliştirmek demek zaten. Adam diyor ki bana çalışın diyor yani. Şimdi ha, bu böyle olacak zaten, ister söylesin ister söylemesin diyebilirsiniz, bu mümkün. Fakat benim meselem o değil. Mesele yapay zekanın her şeyin yapayını üretebilme kabiliyeti. Hani ikna, yapay bir ikna da üretiyor. Bir kalabalık üretiyor. Şimdi Darun Acemoğlu'nda bir makalesi vardı. Daha en yakın yayınlanan o. Diyor ki yani yapay zeka bakacak, demokrasiyle yönetilen yerlerde çok kar yok. Yani otokrat rejimlerde daha iyi kar var. Hadi bu sefer onu destekleyelim. Yani ve bir çoğunluk yaratacak. Aa, herkes aynı fikirde değil ama aynı fikirde. Ya artık model gerçek, yapay gerçeklikten bahsetmiyoruz. Öyle deniyor da ilk öyle çıktı. Yapay gerçeklik, sanal gerçeklik. Hayır, senin gerçekliğinden de daha öte bir gerçeklik sallıyor. Zannediyorsun ki bütün dünya böyle düşünüyor. Çünkü artık yapay zeka dediğiniz şey sadece şekil olarak insandan ayırt edilemeyecek bir video görüntüsü değil ki. Konuşma biçimi olarak da ayırt edilemeyecek. Fikir üretimi olarak da ayırt edilemeyecek. Kimlerden? Ortalama insandan. Kim bu insanlar? Seçmen. Manipüle ediliyor mu? Evet. Bunun biraz daha cılkının çıktığını düşünün. Daha sofistike yapıldığını düşünün. Geçmiş olsun. Onları düşünmek istemiyorum. Birileri düşünsün ama tabii bunun üzerine gidilmesi gerekir. O ayrı. Şimdi... İşin biz tabii şey tarafındayız. Yani.

borsa tarafındayız ya da piyasalar tarafındayız, ekonomi tarafındayız. Adam yapay zeka ile ilgili bir alanda çalışıyor. İşte dev küresel ağır sanayi solda sıfır kalıyor. Herifin %10'una kadar düşmüş. 10 katı falan daha karlı veya bir... Ne üretiyorsun sen? Hiçbir şey. Ama yani somut olarak elle tutulabilir anlamda.

0: bak lazım. Bilmiyorum, bir programa sığdıracaklar, neresinden tutarız bilmiyorum. Ben de hakikaten çuval gibi bu anlamda kafa. Ama ben biraz şunu konuşmak istiyorum şimdi esasen. Bu işte orta vadeli program yeni, revizyonlar var. Bu revizyonlar biraz sebep gösterilebilir. Ama bir de önümüzde de bir 3 yıl var. Bu 3 yılın 2 yılı şey olarak geçecek, 2-2,5 yılı seçimsiz geçecek gözüküyor. Buçuğunu saymayın, zaten o karar yaklaşınca tarihi seçim yılı başlamış demektir. 2008'i saymayalım. İşte önümüzde 1 yıl var ya da 1 küsür yıl. Bu süre zarfında 2007 boyunca, 27 boyunca bunun Türkiye için ne anlama geldiğini bir konuşmak isterim, dinlemek isterim daha doğrusu Cüneyt. Bir de ikincisi, bu süre boyunca insanlar hani başlarına ne gelecekleri görüyorlar. Bizim gibi yani sabit gelirli olanlar diyorlar ki bakalım başımıza ne gelecek, ne var önümüzde. Bu birincisi. İkincisi, bir de buradan bir yatırım düşünebilen insanların, küçük ya da büyük, orta fark etmez, yatırım düşünebilen insanların bu OVP'ye baktığında ne yapması onların daha avantajı ne olur? Yani konut şu sıralar ucuz, öyle bir şeye mi yatırım yapmaya niyetlensek? İşte nakit değerli filan. Yoksa borsaya mı yatırım yapmaya niyetlensek? İşte faizler düşecek, dolayısıyla bankadaki parayı oradan çözüp başka yatırımlar mı yapalım? Bu yatırım yapmayı düşünebilecek kişilerin OVP'ye bakınca hangi tavsiyelere daha çok ihtiyacı olur diye iki sorum olsun.
1: Valla öncelikle bu sorular tabii gerçekten geniş zaman gerektiriyor sevgili Mustafa. Yani yapay zekayı da başa alıyorsan ve devamında orta vadeli program vesaire, bana birkaç saat verin, ben anlatayım.
0: Yani, bizim televizyonculuğun, gazeteciliğin özeti şeydir, uzun lafın kısası, yapılacak bir şey yok.
1: Yani pardon, uzun lafın kısasını orada bulmak kolay değil ama ha, bu arada görüşmüştük seninle bir açılışta. Onu da hatırlatayım.
0: Evet, evet. Onu yani saymıyoruz
1: o kadar
0: ya.
1: Uzun zaman
2: o kadar ayaküstüyü saymıyor Mustafa Bey. Saymıyoruz.
1: Tabii sevgili Mustafa Bey'le ama Elif kardeşimizle aldığımız bir görüşmemiz evet, olsun.
0: Sevgili evet. Yusuf Dinç'in açtığı jeostrateji
1: jeostrateji
0: enstitüsünde bir araya gelmiştik.
1: Şimdi isterseniz şöyle başlamak istiyorum ama bir izninizle ilk bölümde kalan bir kısım var. Ona dair bir iki cümle hızlıca. Birincisi yani Sırpların yaptığını konuştuk ama güncel, canlı, devam eden Gazze'de şu an hali hazırda devam edene karşı ne yaptı ki Batı dünyası, o demokrasisiyle, çağdaşlığıyla, insan haklarına saygısıyla övünen Batı dünyası ne yapabiliyor da biz o tarafları hani konuşabilecek kelime bulalım. Onun için yani önce bir Gazze'yi normalleştirelim ki oradaki yaşananları, oradaki halkın acısını. Ondan sonra yani geçmişte kalanlar bize öğüt olmamış maalesef. Doğru. Dünya için söylüyorum. İnsanlık için söylüyorum. Yani yarın kendilerine olmayacaklar mı? Onu da bir düşünüyorlardır umarım. Bir de bunun ekonomik tarafı var maalesef. Bugün sömürgecilik kavramını bir hatırlarsak sevgili dostlar. Yani küresel sermayenin ilk adımının o hani sanayi devrimi falan denir de sanayi devriminin öncesinde yani tırnak içinde beni yanlış anlamasın izleyiciler. Çökme olarak biz nitelendiririz bazen. Bazılarının kaynaklarına, haklarına, ekonomik varlıklarına, Batı'nın zamanında yaptığı o baskı, bugün oluşan küresel sermayenin maalesef odağını, temelini oluşturuyor. O birikim oradan başlıyor. Yani sadece katalizör olmuştur sanayi devrimi veya diğer farklı dinamikler, ama

0: sermayenin oluşumunda maalesef zaten farklı bir düşünce var. Yani başkalarının haklarını kendinizin saymak sürecinden başladı bugün dünyadaki problemler. İşte en son bunu Venezuela'da yaşadık. Trump'ın Venezuela'yı tek taraflı kurtarma, sözde kurtarma projesinden sonra Venezuela'nın petrol varlıklarının ABD şirketlerine olan bir anlamda tırnak içinde işletme hakkı de deniyor ama devri gibi baktığımızda. Yani dünya maalesef sömürgeye de devam ediyor. Batı dünyası Amerika'dan başlayarak maalesef soykırımın da devam ettiği bir süreçten geçiyor. Bunu çok örneklendirebilirim. Onun için bunu söylemek istedim. Umuyorum insanlık bu noktada artık gerçek uyanışa doğru ilerler. Yapay zekaya sormadan ilerler umarım. Kendi insanlık değerleriyle ilerler. Ha, yapay zeka çok geniş bir konu. Hakikaten konuşalım. Çok kıymetli bir konu. Çünkü artı getirileri de var. Maalesef bizi götüreceği sonuçlar da var. Yani bir kere büyük bir istihdam kaybı problemi var işin ucunda. Yani verimlilik deniyor da o verimliliği arttırmak için devamlı bir yatırım gerekiyor. Çok ciddi bir yatırım, çok ciddi bir bütçe. O bütçenin getirdiği problemleri bir tarafa koyalım. Önümüzdeki dönem iş gücü kaybının getireceği problemleri de ayrıca konuşalım. Ama tabii kullanılıyor birçok alanda. Bugün örneğin artık araştırma noktası, örneğin aracı kurumlar eleman bulmakta zorlanır. Örnek, somut bir örnek vereyim. Şimdi artık o işi yapay zeka çok rahat yapıyor. Yani bir şirketin temel analiz, bilanço analiz noktasındaki gereksinime dair, ha, siz ne yapıyorsunuz onu yine de denetliyorsunuz. Çünkü imza atıyorsunuz, sorumluluk var. Ama yavaş yavaş artık sermaye piyasalarında da yapay zeka araştırma bölümünden başlayarak, özellikle de işlem tarafı da dahil, algoritmik işlemler zaten uzun süredir makineler üzerinden yapılıyordu dünyada. Bu artarak da devam edecek. Ama şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bizim hayatımıza ne katacak ne götürecek. Ben şimdi son bir şey gördüm. Sosyal medyada, sanıyorum Instagram'da, 80'li yılların fotoğraf haline getirilişi. Birçok dostum da kullanmış. Şimdi ilk etapta naif geliyor. Hani 80'lerdeki beni yapay zeka ile oluşturmak da bu bir toplu hareket. Bir bilinç hareketi. Yani bilinçlendirme noktasına ben bunu söylüyorum. Yani hep beraber yapay zekanın bize sunduğu imkanları kullanırken farklılıklarımızı, değerlerimizi ve manevi özelliklerimizi umarım kaybetmeden bu süreci yaşarız. Çünkü hakikaten bir sistemin odağı haline geliyorsunuz. Bir sistemin kullanıcısı hale geldiğiniz andan itibaren aynı olmaya başlıyorsunuz. Bunu bir hatırlatmak isterim. Çünkü ilk internet çıktı biliyorsunuz. Sonra sosyal medya süreci oluşturuldu. Şimdi yapay zekalı kuvvetlendiriliyor. Yani dünyayı en çok ve en hızlı ve en kuvvetli nasıl yönetirsiniz? İnsanların üzerinde nasıl baskı kurarsınız? İnsanları nasıl yönlendirirsiniz? Hani biz forward guidance deriz ekonomide, sözlü yönlendirme. Sözlü yönlendirme nedir? Merkez bankalarının kullandığı ya da ekonomi yönetiminin zaman zaman kullandığı yönlendirme hareketidir. Yani ortada bir problem vardır ama problemi çözmek için bir kanaat vardır. O kanaati siz yönlendirmeyle daha etkin hale getirebilirsiniz. Şimdi ileride yapay zekanın neler yapabileceğini acaba düşünebiliyor musunuz?
1: Şu anda bile yapabiliyorlar yani.
0: Hepimiz üzerinde.
1: Tamam.
0: Ben bir örnekle geldim sadece.
1: Evet.
0: Yani şimdilik çok naif örnekler bunlar. Hani hepimiz için tabii sempatik geliyor ama önümüzdeki dönem yani bir şeyi doğru anlamamız gerekiyor. Doğru kullanmamız gerekiyor. Az önce Sayın Bakanımız da açıklamasında yapay zekadan bahsetti. Yani yapay zeka hayatımıza giriyor ve girecek. Bundan kaçış yok. Ama onun sürecini kullanırken hakikaten Yönetim bizde mi, yoksa biz bir tarafa doğru yönlendiriliyor muyuz? Bir sistemin bize dayatacağı konulara yani dair bir refleksimiz, bir iç hani o vicdani muhakememiz, vicdani refleksimiz devam edebilecek mi uzun vadede, kısa vadede demiyorum. Bunları iyi tartışmamız gerekiyor sevgili dostlar. Ona da bir virgül koyalım, ileride konuşalım. Ekonomik tarafını bir tarafa, ben bu taraflarıyla biraz daha fazla ilgileniyorum. Çünkü hani fütüristik deniyor, dünya farklı bir yere gidiyor. Tek dünya düzeni, tek devlet kavramını biz getirmedik. Biz aksine barışçıl, ulus devletlerin kimliğini koruduğu, dünyada halkların kendi egemenlikleri üzerinden barışla yaşadığı bir dünyayı hayal ediyoruz. Türkiye'de bunun önderi. Ama bize dayatılan sistemde küresel sermayenin o gücünü de kullanarak dünyayı yönetme talebi var. Bunu da unutmayalım sevgili dostlar. O talepte de yapay zeka onlar için çok kıymetli bir yerde. Çok önemli bir yerde. Onu da anlatmak, yani hepimizi cep telefonuna bağımlı hale getirdiler mi?
1: Evet.
0: Yani tamam, işimizi görüyor, kullanıyoruz ama sokakta yürüdüğümüz zaman insanlarımız çevreye bakacaklarına önemli bir bölümü kafa önde, cep telefonunda. Toplu ulaşım araçlarında böyle. Yani anlatmaya çalıştıklarım herhalde satır aralarında.
1: Evet, evet.
0: Yani sizlere geçiyordur, izleyicilerimize umuyorum geçiyordur diye düşünüyorum. Çok geniş düşünmemiz gereken, doğru yerde, doğru zamanda, doğru şekilde kullanmamız gereken bir süreç. Gelelim şimdi orta vadeli program üzerine. Biraz hani vakti de aldıysam kusura bakmayın. Çünkü o konulara değinmeden duramazdım.
1: Vakit senin, ona göre.
0: Teşekkürler sevgili kardeşim. Yani tabii ki orta vadeli programa iki türlü bakmak lazım. Bir hedefler, bir de o hedeflere ulaşırken uygulanacak hani program ve yöntemler. Şimdi hedefler revize edildi biliyorsunuz, enflasyondan başlayarak. Çünkü ortada kimsenin öngöremeyeceği bir süreç oluştu. Savaş süreci, ABD, İran savaşı mıdır artık? O da ayrı bir konu. Bambaşka bir şey yaşıyor dünya. Fakat petrol fiyatlarının geldiği nokta, işte an itibariyle birazdan az önce ekranıma baktım, 97-100 dolar bandında bir petrol fiyatlaması maalesef kimse için iyi değil. Yani dünyanın bunu kaldırabilme lüksü de yok ortaya uzun vadede, ama hani tam bitiyordu, tam 70 dolarlara düştü derken tekrar 100 dolarlara gelmiş olması ve bunun da ne zaman biteceğini bilinmemesi. Yani ABD ara seçimleri yaklaşırken bile hani şöyle bir umut vardı. Trump rasyonel olur. Hala o umudu taşıyor dünya ama neçede seçime gidecek. Kendi seçmeni özellikle benzin fiyatına çok duyarlı. Yüksek petrol fiyatlaması Fed'i sıkıştıracak. Seçmeni sıkıştıracak. Bu da Trump'ı sandıkta zorlayacak diye, ama görünen tablo pek öyle değil. Yani orada başka bir şey var ve onun sonucunda da petrol fiyatının yüksekliği, başta Fed olmak üzere Avrupa Merkez Bankası ECB ve bizim Merkez Bankamız Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve diğer tüm büyük önemli major merkez bankalarını zorluyor. Yani enflasyon düşmüyor, düşmeyecek. Zaten yeni orta vadeli programda da hedef revize edilmiş. Dostlar siz de baktınız. Yani 16'dan ve 9'du. 16 ve 9'u işte 28.4 ve 21 olarak revize edildi. Yani biz artık %20'lerin daha doğrusu üzerinde bir enflasyona alışmak zorunda olduğumuz gerçeğiyle karşı karşıyayız. Büyüme revize edildi aşağı yönde. Orada çok hani çok derin bir revize görmedik ama yine de büyümede de bir revize var. Ben şeyi önemsiyorum, cari dengede. Özellikle orada bir revize var. Yani biraz daha fazla cari açık verme sürecimiz. Tabii petrol fiyatlarına da bağlı. Yani neticede petrol ithalatçısı olduğunuz zaman çok daha fazla yükümlülükleriniz var. Bunun getirdiği bir revize var. Kur tarafı bir miktar revize edilmiş. Ortalama kur olarak bakarız biz. 46 ve 71'den 46.87 ve 56.05'e. Özellikle 2027 enteresan. biraz daha yukarıda bir kur. Yani sıkı para politikası biliyorsunuz TL'nin değerlenmesi üzerine kurgulanır. Yani ekonomi tüketim noktasına baskılanır ve bunun karşılığında enflasyon düşmesi beklenir. Şu anki uygulanan politika bunun üzerine kurgulu. Biraz o politikada önümüzdeki dönem üretim taraflı ya da büyümeyi koruyacak taraflı ek önlemler ve para politikasının biraz değişimi söz konusu mu onu zaman gösterecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın alacağı kararlar önemli bu noktada. Orta vadeli programın hedefleri dışında ana...
1: Bir şey söyleyeyim, özür dilerim. Burada biraz sanki dövizin zaman zaman baskılandığı falan söylenir. Biraz orada biraz daha bir serbestlik mi görünüyor?
0: Şimdi yani hedefe baktığımızda evet ama onu nasıl yapacağız? Çünkü biz biliyorsun bir şeyi çok önemsiyoruz. Önemsemeliyiz de kur tarafındaki stabilizasyon,
1: evet,
0: öngörülebilirlik ve denge. Yani bu herkes için önemli. Yani ihracatçı için de önemli. Neden önemli? Çünkü 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık, 12 aylık perspektifler yapıyorsanız kurumunuz için projeksiyonlar oluştururken kurun nerede netleşeceğini biliyor tabii, olmanız tabii. Ya da bilebiliyor olmanız çok önemlidir. Bu sadece tabii. Kamu için önemli değildir ya da enflasyon hesaplaması için önemli değildir. Reel şirket için önemlidir, reel sektör için önemlidir, bireyler için önemlidir, herkes için önemlidir. Onun için şimdi kuru biraz daha ortalama kuru yukarıda set etmek, hedeflemek biraz hani sıkı para politikasında gevşeme mi bir miktar düşünülüyor, akla getirir. Ama dediğim gibi hangi adımlarla, çünkü orada Merkez Bankası şunu önemser, rezervlerini korumayı hedefler, cari denge noktası problem yaşamamak adına, kurda ekstra bir hareket olmaması için, ekstrem bir yükseliş olmaması için, beklenmedik bir yükseliş olmaması için oradaki hani finansal istikrar görevini çok iyi netleştirir. Özetle bir miktar gevşeme, bir miktar daha kura doğru bir hareket getirir, evet, ama o gevşemenin zamanlaması ve uygulaması nasıl olacak, onu açılımda göreceğiz dostlar. Yani önümüzdeki dönem Merkez Bankası ve Hazine Maliye Bakanlığı eş güdümlü politikaları sonrası göreceğiz. Ben şunu önemsiyorum tabii. Mustafa senle de, yani sevgili Elif'in de moderatörlüğünde çok konuştuk. Öncesinde de çok konuştuk. Yapısal dönüşüm ve yapısal reformlar. Şimdi tam bu noktada orta vadeli programda ciddi detaylar var. Özellikle üretimin önceliklendirilmesi, üretimin selektif olarak, yani bu işte hangi üretim, tabii onu da şimdi netleştirmek gerekecek önümüzdeki dönem. Yapay zeka, işte dijitalleşme vesaire, Türkiye'nin burada biraz daha etkin olması, verimliliğe giden yolda biraz daha bu süreci etkin kullanması ve o süreçlerin desteklenmesi. Yani üretim biraz daha desteklenecek, ihracat özellikle çok desteklenecek deniyor. Bu önemli. Ve kaynağa ulaşım, yani kredi imkanlarına tırnak içinde ulaşımda özellikle üretimin direkt teşvik edilmesi hedefi var. Üretimi koruma hedefi var. Çünkü biz şunu konuşmak zorunda kaldık en sonunda. Yüksek maliyetler, yüksek kredi maliyetleri ve kredinin kısıtlanması, koşulların kısıtlanması hakikaten üretimi bir sorunla karşı karşıya getirdi. Yani yatırım yapmayı bırakın, mevcut işletmenizi ayakta tutmanız gerekiyor. İkisine eş zamanlı uygulamanız gerekiyor. Bunun için bir kaynağa ihtiyaç var. Bunu reel sektörden defalarca duyduk. İşte tabii. O noktada orta vadeli program iş adamlarının önüne, reel sektörün önüne, üretimin önüne ciddi bir takım sözler verdi. İşte bu sözlerin de açılımını sanıyorum önümüzdeki dönemde göreceğiz ama tarım başta olmak üzere su kaynakları demiş mesela sevgili Mustafa, sevgili Elif. Yani tarımla suyu beraber ifade etmiş orta vadeli program. Burada atılacak adımlara önem vermiş. Bunlar bizim hep savunduğumuz. Yani çünkü bakın artık bir itirafta bulunmak lazım. Yani bunu Merkez Bankası Başkanı birkaç defa söyledi. Dünya da bununla uğraşıyor ama biz biraz daha fazla uğraşıyoruz. Katı kısım dediğimiz enflasyondaki o bölüm daha da katılaştı. Kas katı hale geldi. Yani eğitim, son enflasyon verisinde bunu gördük. Yani Ağustos'tan başlayan bir eğitim artışı var sevgili dostlar. Yani eğitim, sağlık, gıda, kira, konut, hizmet sektörü gibi kalemler mevcut para politikasından muaf bir şekilde artış yönünde devam ediyor. Bu da bizim enflasyon sürecimizi maalesef etkiliyor. Yani ciddi bir revizyondur 28'e gelmiş olmak. Bakın sonra da 21'e gelmiş olmak. Bu bir katı kısımla mücadelede zorlandığımızın da bir itirafıdır. Yani bunu sadece savaş, petrol fiyatlamasının yüksekliği, belirsizlikler olarak okumamak lazım. Tabii ki onlar önemli. Ama bunun arka planında da dediğim gibi bizim halletmemiz gereken ciddi yapısal süreçler var. Yani bir tarım reformu dedik seninle defaten bunu çok söyledik, çok konuştuk. Ama nasıl olacağını, ya ben bu noktada heyecanlanmak istiyorum. Gerçekten kendi adıma beklentim çok yüksek. Çünkü biz enflasyonu yendiğimiz an birçok dengemiz netliğe kavuştuğu an hakikaten Türkiye'nin önünde çok ciddi açılımlar var. Biz onları daha hisseder hale geleceğiz. Pozitif anlamda söylüyorum. Yani attığımız adımların karşılığını daha güçlü, kuvvetli ve halkımızın hissedeceği alana taşıyabileceğiz. Şu enflasyonu katı kısmı hallettiğimiz an biz hakikaten yani nefes almak ayrı ciddi bir motivasyona doğru ilerleyeceğiz. Ben buna eminim. Yani Türkiye'de şu an sermaye konuşuluyor ama en son soruna haline gelecek Türkiye'nin belki de sermaye bulmak. Çünkü evet, enflasyonu düşürdüğünüz an mevcut projelerinizle ekonomi dedin az önce, jeostratejik bakışta Türkiye'nin önemi o kadar kuvvetli ki, yani bölge ülkeleri içinde son anlaşmalara bakalım, yani bizim Suudi Arabistan'la olan sürecimize bakalım, mevcut süreçte anlaşma üzerinden yeni bir döneme bakalım. Biz birçok ülkeyle bunu set ettik. Yani bugün artık Amerika'nın da kabullenişi var Suriye'den başlayarak Türkiye'nin bu bölgedeki önemi üzerine. Ve bu evet, konuda yani İsrail'in de yanında en azından şimdilik yer almayan bir ABD profili var. Bu da önemli. Yani onun için Türkiye'nin hakikaten önünde vizyonu çok açık. Yani bunu savunma sanayi üzerinden hep anlatılıyor ama ben birçok konuda anlatabilirim bunu. Yapay zeka üzerinden, yazılım üzerinden. Yani yazılımsa Türkiye bunun hakikaten kralını yaptı bugün. Baykal üzerinden işte İHA, SİHA'ya ulaşırken evet, ciddi bir yazılım kullanıyorsunuz. Ciddi bir teknoloji kullanıyorsunuz. Teknofestlerde vesaire anlatılanlar hakikaten doğru hikayeler ve başarı hikayeleri. Evet. Ve bu Türkiye için çok önemli ama enflasyonu yenmediğiniz zaman maalesef hani halkımızın hissettiği, reel sektörün problemini yaşadığı, arz problemiyle karşı karşıya kalmama adına o mücadeleyi yaparken enflasyonu yenmek noktasında ben orta vadeli programın bize koyduğu reformları artık hani sahada da görmek önemli diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemi vardı, tabii savaş araya girdi. 2026 için özellikle yapısal reform yılı, dönüşüm yılı. Son çeyreği hızlı kullanabilirsek dostlar, 2027'nin de ilk 6 ayını hızlı kullanabilirsek bu dönüşümleri hakikaten hızlandırıp somut adımlarla ortaya koyabiliriz. O arada da üretimin o karşılaştığı problemleri kısa vadede çözebilecek adımları da koyabilirsek o zaman biz revizyonları olumlu yönde yapmaya başlarız.
1: Zaman senin yani dedim ama
0: olumsuz
1: birkaç
0: olumsuz gelen revizyonları olumlu yönde yapmaya başlarız. Bunun evet, potansiyeli Türkiye'de var. Türkiye evet, ekonomisinin potansiyeli bu noktada güçlüdür ama doğru adımları atmak şartı ve kaydıyla.
1: Bir evet, dakikamız var mı?
2: Tabii, buyurun.
0: O kadar konuştum ya.
1: Yok estağfurullah. Bütün zaman senin de. Son kısmında şunu merak ediyorum. Bu hani son tarihte %21 enflasyon hedefi ne uygun bir faiz politikası da izlenecek, izlemek durumunda. Üretime ekstra bir destek verilecek yani faiz enflasyonla bağımsız. Evet. Peki faizler böyle düştükçe vatandaşın da desteklenmesi gerekecek, seçimde gelecek. O arada ne bekliyorsunuz? O marjda hızlıca biraz evet ama durum bu. Yani onu da bekliyoruz.
0: Yani onun tabii

0: biraz bütçe dengelerine de bağlı, kamu dengelerine de bağlı sevgili Mustafa. Yani biz önümüzdeki 3-6 ayda eğer üretimi hakikaten biraz öne çekip üretimi kuvvetlendirip bir miktar parasal genişlemedir bu. Bu şu kabullenmiştir aynı zamanda. Ben belli bir enflasyonu kabul ederim ama büyümede taviz verme şansım yok demektir
1: tamam,
0: bu aslında.
1: Doğru.
0: Bunu yaptığınız an yavaş yavaş bu halkımızın hayatına da geçecek yapısal adımları attığınız an zaten o enflasyonun yavaş yavaş dengedeki seyri, yani bakın aşağı gelmesi değil, yukarı gitmemesi önemli şu an.
1: Evet,
0: aşağıda biz
1: doğru,
0: belli bir alanı
1: doğru,
0: kabul ettik zemin
1: doğru.
0: olarak. Yukarı gitmemeyi netleştirdiğimiz an kademe kademe halkımızın hayatına etki etmeye başlar. Ama tek bir şartımız var. Denetim mekanizması ve devletin biraz daha ekonominin içinde olma mecburiyeti. Yani
1: Evet.
0: mevcut koşullar. Bunu bir sonraki yayında açalım.
1: Tamam,
0: çünkü
1: açalım.
0: Çok önemli. Bunu yatırımcı nasıl kullanacak noktasında borsayla beraber bir
1: Abi
0: sonraki
1: onu da
0: yayında.
1: değerlendirelim çünkü hakikaten biz vatandaş olarak bütçe yapmayız. Maaşımız bellidir. Bir kısmı kiraya gider,
0: Yapmak
1: bir kısmı
0: da zorlaştı zaten.
1: Standartımız vardır. Harcama standartlarımız vardır. O standartlara harcarız, standart derken mecbur olduklarımızı. Ya zaten geriye kalanını yönetmeye gerek yok yani. O da zaten elden bir şekilde çıkar. Fakat bir şekilde bu dedim ya, bunun bir tık üstünde belki 10 bin lira, belki 20 bin lira neyse yatırım yapabilecek öyledir yani, kefen parası. İşte bir eskiden bu bir çeyrek altın falan olurdu da şimdi o parayla çeyrek altın alınmıyor. Bunun gibi olanlara tavsiye vermek lazım. Bir notumu dünden pazar yerine gittim. Ben her zaman pazarları biliyorsun çok giderim.
2: Evet,
1: enteresan bir biçimde tarımsal ürünlerin, gıda değil, tarımsal ürünlerin yani domates, salatalık, şeftali, nektarin bilmem üzüm. Ya ben 2 sene evvel de üzüm 60 liraya aldım. Şimdi de 50 lira. İnanılmaz bir şey var. Bereket ve tırnak içinde ucuzluk var. Fakat nerede yok? Zeytinde yok, peynirde yok. Endüstriyel işlemden geçmiş gıda ürünlerinde ciddi bir sorun var. Denetim dedin. Bence orada bir eli sopalı gezmek lazım. Kusura bakmasın gıda endüstrisi patronları. Hı. Ama ben tatilde yoldan gelirken bir yerde durdum Ege'de. Hı. Zeytin var orada. Koymuş öyle marka bilmem ne falan. 1100 lira
2: evet.
1: Zeytin. Siyah zeytin. Kusura bakmayın dedim, ben zeytin satıyorsunuz zannettim. Kazık
2: evet.
1: Satıyormuşsunuz, almayacağım. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir dünya yok.
0: Markette de o fiyata satılıyor diyor şimdi.
1: Böyle, satılmıyor. Markette o fiyatta yok. Markette de işte yani 800 lira civarına çıktı ama.
0: Lazım.
1: 800 lira civarına çıktı. Belki vardır. Ben öyle markete gitmiyorum ama. Benim gittiklerimde yok. Ama 800 lira çıktı.
0: Organik alıyorsun diye.
1: Geçenlerde söyledim. İşte bir beyaz peynir ya. Yarısı su. 800 lira, 900 liraya beyaz peynir mi olur ya?
2: Peki. Diğer
1: o yüzden biraz orada eli sopalı olması lazım evet. Devletin. Nerede kullanacak onu, nasıl kullanacak onu da erbabı öğrensin. Hani böyle piyasa denetimi, gözetimi falan diye birimler,
2: evet.
1: Kurumlar var. Kusura bakmasınlar şimdi adları, tabelaları öyle olduğu için onları muhatap alıyorum ama.
2: Peki, çok aşk.
1: Abi, oturduğunuz yerden tespitler falan yapıp, raporlar peki. Yapıp falan maaş almayı bırakın ya biraz. Elinizin sopasını birilerine gösterin ki.
2: Peki,
1: ben
2: ederiz.
1: Seçimle gelmiyorlar ya, problem o zaten. Ya biz nasıl olsa buradayız, 75 ha. Yaşında da emekli olacağız.
2: Peki,
1: oh ne
2: çok,
1: güzel.
2: Çok teşekkür ederiz. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve
1: stratejist
2: Cüneyt Paksoy. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için teşekkür ederek analiz sentezi noktalıyoruz. Ardımızdan Edebiran Ayan karşınızda olacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda. Nablus yenilgisi. Derin tehdit. Balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
5: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi Türkiye iki basınç sisteminin etkisinde. Batı bölgelerimiz yüksek basınç alanı etkisi 500 milibar seviyesinde. Bir yüksek basınç alanı etkisinde. Doğu bölgelerimiz ise 500 milibar seviyesinde oluk etkisinde. Dolayısıyla konvektif hareket Doğu Karadeniz'de hala devam ediyor. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde hava yağmurlu. Hafif sağanaklar, şiddetli bir yağış. Baştan söz edemeyiz. Hafif yağmur var. Diğer bölgeler bolca güneşli ve sıcak. Alarm devam ediyor. Yaklaşık bugün 6 ilde. Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Kilis çevresinde sıcak alarm var ve giderek sıcak alarm verilen illerin sayısı ve şiddeti artacak. Şimdi Poyraz'da kuvvetli, Marmara'da, Kuzey Ege'de, İç Anadolu, Doğu Güneydoğu Anadolu'da ve Akdeniz'de kuzeyli rüzgar saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla kuvvetli esiyor. Hissedilen sıcaklığı düşürüyor bir yandan ve tabii ki hava ulaşımını da olumsuz yönde etkileyebilir. Marmara ve Kuzey Ege'de deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkileyecektir. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Tam bir yaz havası Eylül ayı içerisinde devam ediyor.

Yok, sadece gece sıcaklıklar azalmış durumda. Onun dışında tam anlamıyla bir Ağustos sıcağı, hatta Ağustos normallerinin de üzerinde rakamlar devam ediyor. Ve bu hafta hava sıcaklığında yükseliş trendinde olacağımız bir hafta. Önümüzdeki hafta pazartesi salıya kadar bu trend, artış trendi aynı şekilde devam edecek. Şimdi bugün yaklaşık 6 ilde sıcak alarm var dedik. Yani termometreler 35 derecenin üzerinde ve bu sayı giderek artacak. Dolayısıyla öğle saatleri saat 11-16 aralığı kritik. Yaşlılar, çocuklar, kalp tansiyon, şeker hastaları açısından olabildiğince tedbirli olmaları gerekiyor. Öğle saatlerini gölgede, serin yerde, klimalı ortamda geçirmeye devam. Gece gündüz sıcaklık farkı da bu süreçte yüksek. Bu da bizi hasta edebilir, bağışıklığımızı düşürebilir. Aman dikkat diyoruz. Hemen yarının tablosuna bakıyoruz. Yarın bolca güneş var. Çünkü giderek yüksek basınç alanı etkisi altına girecek tüm Türkiye. Özellikle perşembeden sonra tam anlamıyla bir Afrika antisiklonu etkisinde kalacağız. Ve Avrupa'yı uzunca bir süredir kasıp kavuran sıcaklar biraz Türkiye merkezli hale gelecek. Dolayısıyla perşembe, cuma, cumartesi günleri sıcaklık daha da yüksek noktalara doğru ilerleyecek. Şimdi yarın da yine 6 ilde sıcak alarm devam edecek. Aydın, Denizli, Adana, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa çevresinde. Perşembe günü ise tüm yurtta hava güneşli ve açık. Geçerken yaklaşık 11 ilde sıcak alarm bizi bekliyor. Cuma günü sıcak alarm verilen illerin sayısı 16'ya, cumartesi günü ise 21'e çıkacak. Hatta Aydın çevresinde termometreler hafta sonu cumartesi günü 40 dereceyi gösterecek gölgede ve günün en sıcak saatinde. Tabii güneş altında bu rakam çok daha yukarılara çıkabilir. Hayatı, ulaşımı zorlayabilir. Herkesi olumsuz yönde etkileyebilir. Gece gündüz sıcaklık farkının da altını bir kez daha çizmiş olalım. Bu ara yüksek. Yaz mevsiminden tek farkımız gece sıcaklıkların biraz daha düşmüş olması. Ama gündüz sıcaklıklar tıpkı yazın olduğu gibi aynı şekilde devam edecek önümüzdeki süreçte. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın ve perşembe günü de hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükseliyor. Bağıl nem %42 bandında, hissedilen sıcaklıkta çok fazla yükseltmeyecek. En fazla 1 derece, 2 derece. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara güneşli. Yarın ve perşembe günü hava yine güneşli ve açık geçecek. Hava sıcaklığı giderek yükselecek. Bugün 25, perşembe günü 30 dereceye çıkmış olacak hava sıcaklığı. Son olarak İzmir'de hava az bulutlu ve açık. Yarın ve perşembe günü hava güneşli olacak. Hava sıcaklığı İzmir'de hafif bir düşüş durumunda, 1-2 derece az alacak, 32 dereceye inecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: işini büyütmek istediğinde Vakıfbank daima
1: seninle. Vinovile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
2: Vinovla hayatımızda neler mi değişti?
3: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Hesap basit. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
6: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
5: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
8: Nasıl mı?
9: Zaman kaybetmek yok.
10: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
7: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
11: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
12: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim,

0: cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda, hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dalları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.
1: Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Nasılsın, ne var ne yok?
1: Sağ ol, teşekkür ediyorum, hamdolsun. Trafikte boğuşuyoruz her zamanki gibi. Kışı bekliyorum büyük bir hasretle.
0: Bunlar iyi günlerin
1: biliyorsun. Evet, yani hava Eylül geldi artık ama ben biliyorsun soğuk sever, soğuk mevsim insanıyım ve çok seviyorum. Ama tabii ne derdim, bu İstanbul trafiğinin halini çok merak ediyorum. Bir hafta kaldı. Pazartesi eminim büyük bir kaos olacak, yine trafikte yaşanacak olan bir kaos var. Değil mi? Pazartesi okullar açılıyor.
0: Yani buradan 40-50 bin araba geçecek diye ben buraya tünel açacak değilim
1: ondan
0: diyenlere
1: seslenmek lazım. Dünyada bir numarayız. Yani bu konuda bir numaraya gelmek de bir maharet. AK Parti Erdoğan liderliğinde dünyada birçok konuda bir numaraya getirdi bu ülkeyi.
0: Çok şükür.
1: Yani ama olumlu
0: yönde bir numaraya
1: getirdi. CHP'de ilk defa gücü elde etti. İstanbul ilk defa yönetmeye başladı. Değil mi? Yıllar sonra.
0: Evet.
1: İlk defa tabii en güçlü olduğu yerden yürüdü. Kaosu getirdi. Dünyanın Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve dünya tarihinde en büyük belediye yolsuzluğu davasını başlattı. Bir de dünyaya armağan etti. Dünyanın en yoğun trafiği.
0: Sen öyle diyorsun ama yaşattı. Ben...
1: Sağ olsun. Bu bir, bakın yorumsuz, dinleyin tamam. Bunu. Yalan yok burada izleyiciler. Yorumsuz. CHP budur.
0: Hikmet abi ben 7 yıldır dünyada aynı anda en çok metro inşaatının yürütüldüğü şehir olma özelliği falan. Temel atma törenleri.
1: Hatırlamıyorum. Öyle bir şey değil mi? Hatırlamıyorum.
0: Ama bir teyze 5 yıl sonra gelecek. Allah razı olsun senden. Allah senden razı olsun. Bu trafik sorununu ne kadar da güzel çözdün diyecek.
1: O teyze çok beddua etti ki herhalde 3 sene sonra. Adam bak 2 yıldır içeride neredeyse.
0: Ama adam çalışacak.
1: Tabii. Acayip çalışmış. Ya nasıl almış o villaları, nasıl yaptı, inanamadım. Yani
0: çözecekti İstanbul trafiğini, kucaklayarak çözecekti işte.
1: Kucakladı.
0: İmkan olmadı.
1: Hani eylem bile uzak durdum da yani bayağı bir kucaklamış yani. Kucakladı, götürmüş, taşımış. Yani öyle görünüyor, iddialar bu yönde diyelim üstadım.
0: Peki, başlayalım.
1: Başlayalım.
0: Abi, şimdi dün malum bizde ve dünyanın pek çok yerinde artık güz dönemi. Hani sen de diyorsun ya önümüzdeki hafta biz göreceğiz. Trafiği göreceğiz. Niye? Okullar açılacak
1: evet.
0: Efendim. Dün de uyum haftası kapsamında okullara mini yavrularımız okullarıyla kavuştu.
1: Uyum.
0: Sadece bizde değil dünyanın dört bir yanında kavuştu. Ama Gazze'de kavuşamadı. Bugün gazetelere Gazze'li Vefa Akile'nin haberi yansıyor. İlk gün, okulun ilk günü, okuluna giderken aşağılık Siyonist İsrail yönetimi, İsrail ordusu, katil,

0: üstü tarafından şehit edildi yavrucak. 9 yaşındaydı. Heyecanla beklediği okulun ilk günüydü. Bugün dediğim gibi gazeteler Vefa'nın hikayesiyle okurlarıyla buluşmuşlar.
1: Evet.
0: Artık kelimelerin bittiği bir yerde kalkıp bana hala Orta Doğu'daki tek demokrasi İsrail diyen Andavallar hala konuşuyorlarsa ki en ufak bir şey yok, rahatsızlık yok, bir ne bileyim yüz kızarması yok. Hikmet Bey'in tabiriyle dillerinin üzeri hala o 1,5 santimetrelik Nasır'la, o postal yaladıkları dönemlerden kalma Nasır'la artık konvansiyonel, yani bu malum medyada, geleneksel medyada değil de YouTube'da, yeni medyada YouTuber sıfatıyla var olmaya çalışan alçaklar da bu haberi görüyorlardır diye düşünüyorum. İsim vermeyeyim, sonradan dava açmasın.
1: Yani şöyle, valla yani bir hepimizin utancı derken, dün de aynı şeyi de bahsettik ama ne kadar normal okuyabildik yani. Ya, haber okur gibi okuyoruz işte. Filiste destek kariyerimi bitirdi. Pakistan'da Made in Türkiye gururu. Vefa okula dönmedi. Bir haber bu yani. Ne kadar acı bir şey ya insanlık adına. Şimdi bunu niye böyle bir şey yapmaya çalıştım yani. Bunu niye böyle söyledim, ne anlattım. Çünkü empati yapmak diye bir şey var. Empati değil mi? Kendini onun yerine konumuna koymak. Yani oradan bakmak. Onun penceresine girip oradan bakmak, seyretmek. Bir baba olarak çocuğu bir düşün yani. Çocuğu gönderiyorsun. Okuldan dönmüyor. Ne, o bombalanmış. Hani hangi insanlık, hangi akıl diyeceğim, hangi inanç diyeceğim. Yani bu böyle bu kadar hiçbir şey indirgenecek bir şey değil bu yani. Bunun empatisini yapmak da çok felaket bir şey ama yani şöyle söyleyeyim. Bunun gibi on binlercesi toprağa defnedildi. Şehit çocuklarımız var, bebekler var. Bunların Filistinli olması yüreğimizi dağılıyor. İnsan olması. Hepsi masum çünkü bunların. Neden Filistinli olması diye bir ayırdım burayı. Şöyle ayırdım. Tüm çocuklar masumdur dünyada. Evet. Her çocuk, her insan İslam fıtratı üzerine doğar zaten. Bunun Müslümanı, gayrimüslimi diye bir şey olmaz çocuklarda. Çünkü onlar masumiyet var onlarda. Tamam, bütün dünya için geçerli. Sadece çocuk olması yetişkin için de tabii ki geçerli. Yani herhangi bir insanın, masum bir insanın dünyada, hangi dine mensup olursa olsun, herhangi bir hayvanın, herhangi bir bitkinin yok edilmesi, katledilmesi insanlık adına utanç vericidir. Bile bile yapılması bunun. Tamam. Ama bu gözümüzün önünde kaç yıldır yapılıyor ve normal haber gibi okuyoruz artık bunu. İnsanlık nerede diye sormar mısın bir daha? Yani buna ne izin verebilir ki? Ya bu siyasete peki neden özellikle ayırdım? Ya bu coğrafyanın bu kaderi bu mudur? Yani o Filistin yurdunda, o memlekette kaç bin yıldan beri insanlar birbirini katletmekle devam ediyor? Kaç bin yıl dedim ya. Az buz bir şey değil yani. Bak yıl olmuş 2026. Orada olmayan bir Haçlı grubu, olmaması gereken bir Haçlı grubu orada. Bin sene önce de oradaydı bu adamlar. Şimdiki ya da ABD, koalisyon güçleri falan filan. Milyonlarca Müslüman öldü ya. Dünyada bu kadar ucuz mu ya bu iş? Çocuk ölüyor mesela. Hala sen siyasette biz acaba İsrail'e destek versek mi vermesek mi? Ya da alçakça şunu yapabilir misin? Çok alçakça. Türkiye bizim düşmanımız, evet. Düşmanın düşmanı dostumdur, evet. Hadi gel Yunan diyorum, pardon, bak Allah söyledi. Gel katillerin elini tutalım. Ya katillerini niye tutuyorsun sen ya? Nerede kaldı o Roma, bilim, felsefe? Neredeydi hani o kılıç arkadan sallanmaz, o meşhur, o büyük şeyleri de, o Romalı şeyi, şücaat diyorlar, ne diyorlar, cesareti. Ne oldu oğlum ya size? Ulan tamam, şu kadar bunlardan almıyor musunuz komşu? Bunlardan ders, bunu görmüyor musunuz yani? İlle de Türkiye bir düşmanım beni yemesin, ben de dünyanın en adi, ahlaksız, şerefsiz mahlukatından olan İsrail katil devletin adamıyla kucaklaşırım, yatağa giderim arkadaş. Bu kadar mı şerefsiz yerlerde bin para oldu ya? Bu kadar mı şerefsizsiniz ya? Bu kadar mı ahlaksızsınız ya? Kim ki Netanyahu'yu sarılıyor, öpüp kokluyorsa alçaktır, şerefsizdir yani. İstisnası yok. Al işte bu. Bunu bile bile yapıyor bu adam yani, bu katiller. Batış, dün de haberdi, Batı Şeria'da da aynı şekilde devam ediyor. Abi nerede insanlık arkadaş? Nerede? Ya işte Almanya, insanlık. Fransa, bilmem, Baltık'ta savaş mı çıkıyor? Çıksa nasıl satayım? Ne yiyeyim birbirinize, ne diyeyim ben size?

0: Çok da umurumdaydı, özür dilerim yani bu defa. Ama çok da umurumdaydı yani.
1: Peki.
0: Yani neden biliyor musun? Bak hiç insan buna kalkmıyor. Ne zaman ki bunlar, bak Hitler Avrupa'sına bak. O dönem katliamlara bak. Stalin'in katliamı 7 milyon kişi, Mao 10 milyondan fazla çiftçiyi katletti bu insanlar. Yaptılar ya, bu katliam devam etti yani. Ama yeter ya. Ben hiçbir şekilde masum olan hiçbir insanı öldürmemesi gerektiğine inanan bir dini mensubu. Bana saldırmadıktan sonra, benim inancıma, anlam değer dünyama saldırmazsan, bırakırsan beni, hiç kimseyle ben kavga etmem, savaş da etmem. Hele çocuklara, hele kadınlara dokunamam dahi. Düşmanımın nesi olursa olsun. Ya da benim düşmanımın düşmanı da dostumdur diye de hareket etmem. İlkesizliktir bu. Çünkü o düşmanım, düşmanı dostum dediğin kişi başka bir dostum da düşman olabilir.
2: Doğru. İşte o ilkesizliği
0: pek çok ortamda
2: gördük.
0: Şöyle gitsin.
2: Seçilmiş iktidarla karşı karşıya gelen Fethullahçı terör örgütüne, ya şimdi cemaati destekleme zamanı diye yazan sözüm ona solcu gazeteciler gördük. Dolayısıyla düşmanımın düşmanı dostumdur zihniyetinin topraklarımızda hala çok diri ve var olduğu da bir gerçek.
0: Çok ağır sefil bir ilkesizliktir. Çok alçak bir ilçe. Çünkü hep söylüyorum, düşmanın düşmanı aynı zamanda baskı bir dostun düşmanı olabilir.
2: Evet.
0: Düşün ya, öyle bir mantık yürüt ya.
2: Yürütmez.
0: Ama yok.
2: Mantık yok.
0: Tamam, iyi, aferin. Devam etsinler alçaklar.
2: Şimdi Almanya'dan, sen az önce bahsettin ya Nazi Almanyası diye. Şimdi Almanya'nın öncelikli gündemi, Avrupa'nın da öncelikli gündemi. Dün de biraz değinmiştik. Bu aşırı sağın bir eyalette
0: gelsin. İyi olur. Çok iyi olur.
2: Seçim kazanmış olması.
0: Ben bayıldım.
2: Bugün Hürriyet gazetesi yaşasın manşetten.
0: Yürüyün.
2: Avrupa'nın tek umudu Berlin seçimleri diyor. Berlin bence seçimlerinde gelsin. Eyalet seçimlerinde de başbakan adayının Türk asıllı Elif Eralp olduğu, sol partiden Elif Eralp olduğunu söylüyor. Yani bu AfD'nin en kuvvetli rakibi solcu Elif Eralp. Hani Avrupa'nın umudu faşist rüzgarları Elif Eralp'le kesmek demiş.
0: Yani hocam, bir şey söyleyeceğim. Yıllar boyunca şunu yaptık yani. Ya faşizm, Hitler geldi, faşizm oldu. Yahudileri öldürdü, bunu öldü, katliam oldu. Hadi gel demokratik sosyal falan. Hepiniz aynı zırtapozsunuz ya. Yani zırtapozun ismini değiştirmeyin böyle. Bizdeki aptallar gibi demokratik, çok laik hukuk devleti, laik ya aptal işler bunlar ya. Bak bu kavram kargıcısı yüzünden sadece bize değil, bunlara da çakıyorlar. Ne oluyor çok faşist olunca? Ne yapacak Almanya? Burası abi, ne yapacak herif? Bence iyi bir şey. Ben Alman olsam şunu söylerim mesela. Hani ya göç, şimdi bana şimdi dövecek, yağacak şimdi. Sen orada mı yaşıyorsun da bunlar bize ayrımcılık yapıyor bilmem ne. Ulan orada 155 milyon sene yaşasan da ayrımcılık yapacaklar orada.
2: Tabii canım.
0: Ulan size ahbabın olmaz zaten.
2: Hep tamam. Ev zencisi ha. Yani.
0: Ama bak Almanya için bir fırsat olabilir. Şöyle fırsat olabilir. Ya bu adamlar zaten sistem olarak Siyonistlerin iti köpeği olmuş durumda.
2: Tipler mevcut buna.
0: Tabii
2: yönetim.
0: Mers yani. Doğru. Ne yapsın? Mers doğru. Ne yapsın abi?
2: Doğru.
0: Saksı.
2: Saksı bir
0: Scholz şey. Ne yapsın? Saksı. Merkel ne yapabildi ki? Leblebi, demir leblebi lady'ydi yani. Ne oldu? Ne yapabildi ki? Nereye kadar gidebildi? Tam 3-5 böyle evrensel demokrasi durumda adım attı. Pat kıvasına vurdular. Dedi ki no, ich kann nicht. Ben gidiyorum dedi. Ben gidiyorum dedi. Tam gitti. Ya bir bağımsızlık mücadelesi verin arkadaşlar. Bak biz yaptık bunu. Türkiye bu işi becerdi. NATO'ya girdik. Sırtımız bir daha iflahımız, yani kendimize gelemedik. İflahımız söküldü. Arkasında ama kaç yıl oldu? 2015-16'ya kadar bağımsızlık mücadelemiz devam etti. İlk defa bağımsız olduk.
2: Evet.
0: Bütün bunlar bu havadaki İHA'lardan tut gemilere kadar. Ya aldığınız bütün ne kadar varsa imkan etrafı, bunun hepsinin sebebi.
2: Ne kadar da ayak bağı oldular değil mi?
0: Tabii.
2: Yani eksen tabii. Kayıyor dediler.
0: Tabii.
2: Türkiye şeyden.
0: Malezyalaşıyor muyuz
2: dediler. Çağdaş batıdan tabii, koptu tabii. Dediler. İşte yönünü doğuya döndü dediler.
0: O Aydın Doğan Hürriyet'in genel yönetmenleri manşetler attılar öyle. Dediğin doğru. Sağa sola kaydık.
2: Malezyalaşma.
0: Kaydık, oraya kaydık, evet. Buraya kaydık. Evet. Menfaatimizler de oraya kayarız biz zaten. Sen niye bize karışıyorsun? Menfaat nerede? Hemen kayarsın.
2: Ama onlar
0: versin bana
2: çok,
0: Avrupa.
2: Çok biliyorlardı bu meseleyi. Olur, yok.
0: Benim için bak ne oldu, biz Rusya'ya da kaydık. Ne oldu? Şu anda mesela ne diyor dünya? Bir daha bunu tekrar gözünüze sokuyoruz ama bu sefer köpük parçasına bakıyorsunuz. Tabii çalmaktan köpükte kaldı gözünüz. Sokuyoruz ama gözünüze. Bir lider var dünyada. Batı medyası

Başa çıkılması çok zor bir lider diyor. Doğu medyası da tek ümidimiz diyor. Hepsiyle görüşebilen tek adam var dünyada. O da Türkiye ülke olarak. Ve lider de Recep Tayyip Erdoğan. Beğen beğenme ama bu. Bu bir gerçek. Sonra da lapta yapışıyor bunlar. Sonra ben Mikenos Adası'na gidiyorum. Ülkenin için etmeye çalıştın yıllar boyunca. Doğru mu? Utanmadan zerre kadar

0: Adam hala yazıyor mesela. Yani şu
1: ya
0: adam
1: yeni geldi.
0: Bir de mesela şu adam şu adam Cumhurbaşkanı olsun mu olmasın mı diye Genelkurmay Başkanı son adamlardan bahsediyorum.
1: Doğru.
0: Adam soruyor. Hadi olsun olmasın kime soruyor? Genelkurmay Başkanı soruyor. Çok... Bu adam demokrat ben değilim öyle mi? Şimdi abi ben bir şey söyleyeceğim. Yani bu dediğin gibi bu meydan okuma arkasında bir güç var. Almanya'da benim en çok acıdığım, ben uzun yıllar bunu hep defaatle söyledim. Yani Almanya'da yaşamadım. Almanya'da yaşamak başka bir şey. Tabi burada yaşayanlar benden çok daha iyi bilir. En azından sosyolojiyi çok iyi bilir. Ama bir vaka o ki bir yerleşik bir teknoloji var Almanya'da. Bir disiplin ülkesi, dünyanın en iyi standartlarına sahip bir ülke ama bağımsız değil. Çok acı bir şey değil mi? Hep bir soba var kafası şu. Bak şöyle duruyor kafa. Ya biz acaba lan sen antisemitik mi yaptın?
1: Misin, he?
0: Hitler kötüydü ama mı dedin? Küt vur at içeri. Şimdi böyle Siyonistler bunları terbiye etmişler kırbaçla 45'ten beri. Diyor, bu şey parti, aşırı sağcı parti mi? Bize zarar olmaz hocam. Biz her türlü herkesle anlaşırız. Problem değil.
1: Bak, oradaki soydaşlarımız bak, da zaten çok demokratların da demokratlık seviyesini biliyoruz. Zaten ikinci sınıf muamele görmekteler.
0: Hocam, sosyal demokrat ne
1: muamele,
0: ki? Tabii, hayır sosyal demokrat
1: şey, ne Avrupa'nın ki? Tabiatında olan bir şey.
0: Sosyal demokrasi nedir ki bu hocam? Solculuk nedir ki? Al komünist al biz şey, Rusya ile anlaşıyoruz ya. Putin bizim arkadaşımız ya. Oradan dünyanın en vahşi kapitalist Amerika'da anlaşıyoruz. Bir Erdoğan diyor süper adam diyor. Herkes süper adam. Biz anlaşırız problem değil ama burada şeyin Almanya'da tamam mı? Birazcık bir ifade kullandım. Bu muhakkak bunda bir tepkisi olacaktır ama yiyin birbirinizi ne diyeyim abi? Yani Almanya bence bağımsızlık kazanmak istiyorsa, egemen bir devlet olmak istiyorsa yapacağı şey ABD'nin bu dayatmalarına. Çünkü Almanya'ya Alman malı dediğin, bak dünyanın en kaliteli mallarını üretir adamlar. Standartları var çünkü. Standart. Ama o malların çoğu Yahudi sermayesi.
1: Şimdi
0: Yahudilerine geçmiş.
1: Sen az önce
0: onu kurtarsın bir defa. Onları kurtarsınlar.
1: Ben aslına bakarsan
0: Almanlaşın.
1: Ben aslına bakarsan adını zikredip de bu programın ahengini bozmak istememiştim ama sen az önce değindin. Aydın Doğan döneminin genel yayın yönetmenleri şimdi Mikonos Adası'nda şurada burada falan filan gezmekte tozmakta zaman zaman yine böyle siyasi demeçler vermekte
0: tabii, tabii.
1: Falan.
0: Kafayı kaldırıyor.
1: Ertuğrul Özkök'ten bahsediyor efendim Hikmet Bey. Dün T24 ismindeki muhalif sitede bir yazı kaleme almış Ertuğrul Özkök. Aslında adını çok zikretme niyetinde değildik. Ama kaleme aldığı mesele önemsediğimiz bir mesele. Türkiye Fransa'da yayınlanan Dünyanın Durumu 2026 raporunda diyor Ertuğrul Özkök. Dünyanın en güçlü 7 ülkesi arasına girdi diyor.
0: Öyle.
1: Anlaşıldı da hani biz bu noktada gayret ederken Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde
0: size
1: gayret ederken ayak bağı olan sizdiniz. Hı? Malezyalılaşıyor muyuz manşetleriyle, eksen kaydı manşetleriyle, batıdan koptuk manşetleriyle böyle bir korku iklimi tesis etmeye gayret eden sizdiniz. Hı? Yani hariciyede dengeler bozuldu, devlet politikaları alt üst oldu, ne biçim yönetim bu diyen sizdiniz. Yıllarca size rağmen mücadele edildi. Bir şöyle arz edeyim meseleyi. O söz konusu Fransız raporunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesiyle ilgili eski güç dengesinin çöktüğü, yerine 7'li bir güç dengesi oluştuğu söyleniyor.
0: Evet.
1: Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Rusya, İran ve Türkiye'den müteşekkil.
0: Evet.
1: Mesela İngiltere yok artık. O eskiden Birleşmiş Milletler daimi Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan İngiltere mesela saf dışı kalmış. Yerine 7 ülkeli bir sistemden bahsediyor. Bunu Fransız söylüyor.
0: Şimdi evet.
1: Fransız söyleyince Ertuğrul Özkök için muteber oluyor. Fransız söyleyince Ertuğrul Özkök vay be ne hale
0: hocam,
1: geldik diyor.
0: Mesela,
1: yerseniz efendim.
0: Hani mesela Ertuğrul falan filan değil tabii. Onlar zaten şu anda garip yani gariban demeyeyim. Affettiğimden değil yani. Bu Fatih Altaylılar, İbn Çöreşanlar, bu postal yalamaktan dilleri ısılaşanlar.
1: Bu memlekete adam, çok zarar verdiler
0: içine
1: abi.
0: Ettiler, o da verdiler.
1: Yani.
0: Vermeye çalıştılar demiyorum verdiler.
1: Evet.
0: Ama beceremediler. Allah ıslah etsin ne diyeyim. Ama unutmayalım bunu da bizim ahımızı aldılar. Müslüman ahını aldılar. Onlara bol bol da beddua okunmuştur. Okumaya devam edecektir. Elimizde yakalarındadır. İki elimiz yakasındadır bunların ahirette de. Bunu unutmayalım. Bedelini öde. Keşke bu dünyada ödeseler de görsek. Hala ödemediler. Bizim orası çok sıkıntı.

0: bir şey, orada hiç girmeyeceğim. Çıkıyorum oradan. Mesele şu. Sen şimdi dedin ya hani bunlar da zaman diye. Çok uzatmıyorum gerçi. Çok gündemimiz var biliyorum ama. Biz enteresan bir şekilde ya Erdoğan bu kadar gene lafı oraya getirdim ama onda bitiyor çünkü iş. Erdoğan ne kadar kendinize güvenin. Sen Osmanlı torunusun. İddialı olman lazım. Benim Özkürt'ten fazla. Burası kalkarsa Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu her taraf ayağa kalkar. Benim Özkürt'ten fazla. Yoğunluğu su değilim ben. Civa gibi düşün.
1: Aynen.
0: Altın düşün. Buraya basmıyorum bir tek. Benim şeyim çok yüksek, yoğunluğum yüksek. Afrika'yı da kaldırırım. Somali'den tut, şeye kadar, Moritanya'ya kadar bu topraklarda benim sözüm geçer. Giderim oraya, ben çünkü büyüküm. Ya en acı bir şey biliyor musun? Cumhuriyeti çağdaştayık, Cumhuriyet kızları voleybol çok iyi oynadık diyen şavalaklara sesleniyorum. Şavalaklık ya, bildiğin düz dangalaklık, başka bir şey değil yani. Ya adamın iddiası dünya çapında bir şeyden bahsediyor. Ufku çok uzun, büyük. Nesillere hitap ediyor. Kendine değil. Ne yapacak? Kendine külliye yaptı. Ya ne yapacak Erdoğan külliyeyi ya? Ailesine kalacak hali yok ki.
1: Doğru.
0: Senin çocuklarına kalacak o. Aynen Amerika'daki Beyaz Saray gibi. Gün gelecek, oraya bir cumhurbaşkanı çıkacak. Tamam mı?
1: Fransız Elize Sarayı gibi.
0: Ha, senin çocuğun Ahmet, Mehmet, Efe gibi, Kerem gibi çıkacak bir çocuk ortaya. Orada buraya, orada, vay be. Eksi falan. Bu. Adam memlekete bir şeyler yapıyor. Şimdi bunu yaparken diyor ki bu eziklikten vazgeç. Ezdirme kendini. Bu mizanseni şu anlatmak için anlatıyor. Bunu hikaye olsun diye anlatmıyorum. Bakın anlamları için söylüyorum. Dangalaklara. Bu zırtapozlara. Şimdi adama diyorsun ki ya, ufku büyük bilmem ne sanayi zaten öyle bir şeyden de geliyor. Gelenekten de geliyor. Hava dedi, kara dedi, deniz dedi. Sanayi dedi, savunma sanayi kıymetinden bahsetti. Meydan okudu. En zor şartlarda meydan okudu adam. Karar verdi. En zor şartlarda. 40 yıllık yapılanma. Daha Erdoğan İstanbul'da hiçbir şey değil. 40 yıl önceki, 50 yıl yapılanmalardan başladı. Onları temizledi, mücadele etti. Askerin, ordunun birçok bölgesi böyle harap haldeyken o FETÖ'cüler yüzünden onları tasfiye etti. Ve arkasından gitti Suriye operasyonu yaptı. Ya bütün bunları yaparken bir anlamadığım bir şey var. Hadi tamam biz destekledik. De hangi kafa, hangi manyak, hangi sapık düşünce bir dakika dur Türkiye bu kadar büyümemeli. Meydan okumayın arkadaşlar. Diyebilir ki. Ama vallahi dediler.
1: Dediler
0: Yani
1: abi.
0: ve ben
1: Sen
0: şu
1: hep
0: an
1: o örneği verirsin ya, One Minute deyince Sayın Cumhurbaşkanı Davos'ta
0: ismini, soruşturma açtı, kazandım onu. O
1: İsrail'e
0: kişiden.
1: ilk tepki,
0: Hürriyet
1: şimdi
0: verdi.
1: ayvayı yedik.
0: Hürriyet verdi ilk tepkiyi. Dedi ki o dedi. Efendimiz'e bağırdınız. Efendimiz biz onu sahip yesip arkamız dönüyordu. Efendimiz de o bizim ya. Kim bunlar abi? Bakın çok özür dilerim ama bunu da söylemeye devam edeceğim. Çünkü siz böyle kendinizi böyle var ediyorsunuz. Bana çağdaş normlarla ve bilimsel gelmiyorsunuz. Bana bilimsel falan salaksınız siz. Düz salaksınız. Çünkü eğer salak olmasanız mesela şunu söylemezsiniz. Topun karbüratörü nerede kardeşim? İtalya'dan karbüratör mü aldın sen? Demezsiniz. Salak olmanız lazım.
1: TOGG'un deposu kaça
0: Hayır,
1: doluyor?
0: hocam bir saniye.
1: Popüler olan o.
0: Başka bir şey. Gidip de tren istasyonuna gidip de bak tren gitmemiş. Tren anasının yolda çıkmış yola kadar. Değil mi? Ebesin nöresinde duruyor. Hadi burada tren nerede diye video çekiyorsunuz. Bakın bir daha söyleyeyim. Bu efendim Vileda sopası bu kalorifer peteği oldu. İki tane direk dünya direk kaldı gibi. Salaklıklar size ait olan şeyler.
1: Evet.
0: En çağdaşınız, en demokratınız,
1: Ama
0: en
1: vazgeçmediler abi.
0: Atatürkçünüz, en laikçiniz bu. Ya şöyle çıldırıyorum artık yani. Adam ufuklara bakıyor. Şimdi bunu şu ifa diyor ki adam ezik olmayın. Bakın
1: Evet.
0: adam sen işte görüşeceğim o Trump'sa ben derdi oğlum kardeşim. Abi hangi de ben biliyorum İngilizce. Hangi de konuşacaksınız Türkçe? Bir tanesi böyle diyor içinden. Yazanlardan bir tanesi. O dangalak hala yazıyor. Türkçe de orada bakalım ne duruma düşecek.
1: Ne duruma düşecek? Verin görüntüyü, ne duruma
0: Ya
1: düştüğünü
0: aptal
1: görüyoruz
0: mısınız,
1: işte bütün
0: manyak mısınız?
1: etkinliklerde
0: Ya
1: Sayın
0: ben
1: Cumhurbaşkanı'nın.
0: turist rehberliği yaptım. İngilizce bilen, İngilizce çok iyi konuşabilen bir Alman turist bile öyle bir dururdu ki onurlu. Almanca rehberiniz yok mu? Orada yazıyordu broşürde. Ya o zaman Almanca rehber istiyorum. Ya ben de biliyorum İngilizce. Ben de biliyorum İngilizce ama ben kendi rehberimi istiyorum.
1: Onurlu dedin bak.
0: Ama çok doğru.
1: Onurlu durabilmenin Evet. Başka bir hasret bizim, olduğunu
0: bizim,
1: anlıyoruz
0: bizim dangalaklar da. Bizim dangalaklar da abi İngilizce bilmiyor. Şurası bir abi vice bile kaldıramıyor. Abi şampanya verdim tarihini bilmiyor. Abi şampanyadan şarap azık farkı da bilmiyor. Bakardı tanımıyor, duymadı. Oğlum duymasın zaten, bu ne lan bunlar? Hayitli misin sen? Hani var ya çıkı çıkı hayitli kızlar onlar gibi. Çelek mi koyacak kafasını? Deli misiniz siz, manyak mısınız? Adam ülke
1: net
0: ülke.
1: Ama böyle bu zihniyet buydu yani.
0: Hocam bakın bir şey hocam. Şimdi bu zihniyet dediğin adam bunlar, bunlar hala şunu söylüyorlar mı? Bir araya gelip de. Biz efendim böyle cumhuriyet çağdaş laik, cumhuriyet çağdaş laik, laik cumhuriyet çağdaş, çağdaş cumhuriyet laik. Sonuç çöp kutusu. Çöpsünüz. Özür dilerim, çöpsünüz. Yani laf giydireceğim diye, bugün tekrar sesleneyim buradan. Engellemiş bir zaten, aferin iyi yaptın. Laf giydireceğim diye deposu kay... Tok, yerli milli ya, hadi doldur bakayım deposunu. Lan Tok'un deposu yok lan, ayıp ya. İnsan bir çalışır. Ha doğru ya, elektrik. Elektriği kendi üretmiyor, depoyu dolduruyorsun. Orada bir tane jeneratör var. Orada öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok oğlum. Yani öteki tarafta daha da berbatı var. Bunu ben yazdım mı hatırlatayım. Şimdi abartmayın diyenlere gelsin. Hemen internete girin. Hikmet Genç konuşuyor. Gene sallıyor bu herif. Dur bakıyorum. Bak kontrol edin. Ayşenur Aslan'la konuşuyor. Papatya Pelin. Diyor ki tren kazası oldu. Öteki cevap veriyor. Ama biliyor musun aslında o hızlı tren diye pompalamışlar. Yalan söylemişler. Niye abla? Şey veyahut da niye kardeşim? Çünkü aslında o tren hızlansın diye hızlı tren kömürü fazla atmışlar. Kömür fazla atınca hızlanmış ve bunu Halk TV, Sözcü falan okuru bunu Edik teyze de, Neriman teyze de bak görüyor musun çağdaş bir kandırmışlar diye dinliyor. Ve inanıyor buna. Sonra soruyoruz İmamoğlu 3 tane icraatını. Şey Venedik'lerin yaptığı neydi o, Galata Kulesi. Evet Galata Kulesi. Evet diyor kadın. Deli. Normal değilsiniz. O yüzden uzak durun.
1: Eyvallah.
0: Bakın, yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi. Dün de konuştuk. Öyle bitiriyorum. Bunların geldiği nokta şu. Öyle bir yere geliyorsun ki akşam gece kafayı çektin mi rahat mısın rahatsın kardeşim. Tercihindir. Bir şey demiyorum ona. Ama ayık kalk. O zaman. Çorbanı iç. Çünkü bu adamlar kendi kurduğu partisinin dahi ismini unutuyor adam. Ve sen buna diyorsun ülke teslim edeceğim diyorsun. Kalkmış İyi Parti, İyi Parti. İyi Parti milyonlarla iktidara geliyor. Yeni. Ha pardon yeni. Ulan biraz önce de Kadıköy ilçe başkanı İyi Parti demişti. Bir de şeyden okutuyor böyle. Yaz şöyle. Buradan böyle okutuyor bak. Bak böyle oku. Buradan oku. Orada oku iyi diyor, bir. Böyle, böyle kızıyor hatta.
1: İlçe başkanı bir de bu.
0: Ha? İyi mi diyor salak? İyi mi diyor burada? Salak. Yeni. Şimdi şu adamlar çağdaş değil ben diyor. Bunu da şunun için özellikle bir iki atıftan dolayı da biliyorum. Kesmesinler orayı. Ya seviniyorlar. Sevin tabii tamam. Milli takım bilmem. Bir işte Cumhuriyet temel değerleri sayesinde voleybol milli takımımız, kadın takımımız kazandı. Allah Allah. 1923'ten bu yana ne zaman kazandı? Erdoğan zamanında kazandı. Ya her şey ona borçlusunuz ya ben söyleyeyim mi? Her şey Erdoğan'a borçlusunuz. Şu andaki şöhretiniz dahil. Şu andaki ününüz dahil. Yılmaz Özdil başta. Bu paraları onun sayesinde kazandınız. Erdoğan kaçtığı yüzden canavar yetiştirme atölyesi kurdunuz. Atölye para kazandı. Cumhuriyet hala ayakta.
1: Veli nimetiniz Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Tabii Cumhuriyet hala ayakta. Sözcü de hala yazı yazıyorsun para veriyorlar. Hala 24 şey ne derler ona. Biz burada anlatırken 24 TV diyorsun ki bunlar yandaş medya. Sen karşında Halk TV var, Sözcü var. Bunlar da para kazanıyor. Niye? Erdoğan sayesinde kazanıyorsunuz.
1: Aynen öyle.
0: Samimi söylüyorum. Şimdi yoksa var ya 5 para etmez bunların şeyleri yayınları. Tamam.
1: Şimdi nereden geldik biz bu meseleye? Şuradan geldik efendim. Uzun yıllar eksen kayıyor, Malezyalaşıyoruz. Efendime söyleyeyim batıdan koptuk falan feveranı yapanların. Türkiye'nin dünyanın en güçlü 7 ülkesinden biri haline geldiği Fransız, geldiğini belirten Fransa araştırma raporunu böyle analiz şeklinde gündeme alıp köşelerinde yayınlamasından hareketle geldik. Zaten biz bunu biliyorduk. Onlara rağmen de bildiğimiz hedef doğrultusunda hareket ettik ve çok şükür de o doğrultuda ilerlemeye devam ediyor Türkiye. Hedefimize ulaştık mı? Hayır. Ama doğru istikamette doğru devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı dün kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti ve herkesin anlayabileceği şekliyle Türkiye'ye dost olan kazanacak dedi özetle. Bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın tamam. Sesine kulak verelim. Sonrasında devam edeceğiz yine gündemin önemli başlıklarıyla. Buyurunuz arkadaşlar.
2: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Hiç şüpheniz olmasın, tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye dostlarıyla el sıkışacak, akrabalarıyla kucaklaşacak, kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
1: Bitti mi?
0: Bak. Ya aslında mesaj, yani genelde tabii çok böyle şey gibi görünüyor değil mi mesajda? Türkiye dost olan kazanır, düşman olan kaybeder. Bu toprakları yurt edinmek için hayatımızı, atamız, ceddimiz ortaya koydu. Bu topraktan asla vazgeçmeyiz. Kimse bizi yıkamaz. Meydan okuma değil mi bunların hepsi? Ne derler ona? Çok böyle genel geçer. Ne derler ona? Eski tabirli bir şey ifadesi vardı, aklıma gelmedi. Gibi görünüyor. Ama şöyle düşün abi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hangi lider bunları söyledi? Böyle özel anma günleri dışında. Bir geriye doğru sayalım. Ta şeyden tek parti dönemden sonra, CHP'den sonra. Kim bunları ifade etti? Yani bunları niye ifade etmek zorunda bırak? Bak kimse etmedi. Ya olur mu canım işte insanlar da işte o meydan okup diye. Değil. Anlamıyorsunuz. O kadar geniş alanda çerçevede siyaset yapıyor ki Türkiye şu anda. Bir taraftan aktif dış politikası var. Sen biraz önce okuyorsun. Dünyanın en güçlü 7. ülkesi diyorsun. Bir taraftan Rusya ile görüşüyorsun. Bir taraftan bilmem ne. Adam bunları anlatmak zorunda kalıyor. Yani şimdi bir tarafta bir adam alkol sağlığa zarardır. Hangi mevzatta, hangi rakı içilir ya da hangi nasıl kafayı çeksek diye planlıyor değil mi? Diğer taraftan bir tanesi kaç sevgili yapsam, ne kadar grup yapsam diye planlıyor. Bir taraf böyle. Bakın beğenme. Bakın bir taraf böyle. Ben demiyorum. Yakalanıyorlar böyle. Adamın dünya vizyonu, adam da dünyayla uğraşıyor. Şimdi onun için sordum. Sen hangi parti lideri olman lazım Türkiye'de? Atıyorum benim gençliğimden. 1980'li yıllar. Rahmetli Özal. Uğraştığı şeyler hayal ihracat. Doğru mu? Bir güneyde işte şey ilgili Irak'ta yaşanan sorun. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Onun dışında ne var? Yani Balkanlar'da, orada burada, dünyada. Yani rahmetli Özal çağırdı giderdi. Özal'dan örnek veriyorum. Hani o dönem çünkü Türkiye'nin İkinci kez bir take-off'a geçiştiği vakittir o. Hı hı. Faşizmden kurtulup da o take-off'a çıktığı dönemler.
1: Menderes'ten sonra ikinci
0: Tabii,
1: kez.
0: Tabii Menderes'ten sonra tamam. İkinci kez.
1: Tamam.
0: Finalde Erdoğan yaptı ama Erdoğan devri başka bir şey
1: Uçtu
0: oldu.
1: Uçtu.
0: Çünkü o, onlar şeyi yenemediler. Faşizan Sötiko yenemediler.
1: Evet.
0: Erdoğan onları yendi. Erdoğan Türkiye'yi bağımsızlaştırdı. Prangalarından kurtardı. Bu Erdoğan güzellemesi değil. Vallahi değil. Prangalarından söktü aldı. Bağırta aldı yani. Bu bir gerçek. Ben dua ediyorum. Elhamdülillah. Beğenmeyen de olabilir. Ama şunu konuşmayalım arkadaşlar. İlk defa yani sanki bir Türkiye değil de ben öyle görüyorum. Benim yaşımda bir sürü sanatçı sepeci takımı vardır. Gazeteci yazarlar. Çoğu benden büyüktür. Abiler ablalar vardır. Allah aşkına düşünün ya. Şunu konuşabilecek bir lider var mıydı? Yoktu. Adamın herkese mesajı var çünkü. Mesajı olmak zorunda çünkü. Bu hale kendi getirdi. O kendi getirdiği hale manasını anlıyorsunuz. Türkiye'yi bu hale o getirdi. Yani Türkiye'yi meydan okuyan iddialı bir dünya gücü haline getirdi. Bölgesel güç haline getirdi. Olmasaydık bizim ne işimiz vardı? Bir 2872. örneği veriyorum. Senin amacın Kardak kayalıkları şu kadardı. 4,5 metrekare kaya su yükselince 2,5 iniyor. Oraya kim bayrağı koyacaktı? Ben öyle gençlik hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Adam o kayayı bırak nereleri neler koydu. Bırak o kayaları ya. İlgilenmiyor kayayla. Adam gitti çıtayı o kayadan aldı. Ta Libya sahillerine götürdü. Münhasır ekonomik bölge. Ben dedi buradan petrol alırım.
1: Evet.
0: Akdeniz ben güçlüyüm ben. Ne kayısı lan dedi. Şimdi Miçotakis katile sarılıyor. Dünya Türkiye'nin ne yaptığına bakıyor. Amerika Orta Doğu'da ve bütün emperyalistler büyük bir proje ortaya koyuyor. 2000'li yıllarda son darbeyi vuracaklardı. Bir adam çıkıyor ortaya. Hey lan, dağılın lan diyor. Ben geldim diyor. Orada dengeyi sağlıyor. Ya Türkiye'nin bölgesel güç olduğunu ben demiyorum arkadaşlar. Bunu da Fransız söylüyor. Bunu da ben demiyorum. Dünyanın en büyük 7. gücü diye. Evet. Vallahi ben demiyorum. Sadece insanlar böyle söylüyor. Bak, Orta Doğu'ya giden arkadaşlarımız var. Orada uzun süre yaşadığım için bağlantılarım var. Kiminle konuşsam bizim zamanımız gibi değil diyor abi diyor. Türkiye bakış çok farklı diyor. Abi bu bir büyük bir güçten bahseder gibi
1: yani
0: bahsediyor.
1: Yani bu da bir başarıdır.
0: Bakın büyük bir güçten bahseder gibi. Eğer Türkiye olsaydı lafı her tarafta bütün Arap Müslüman dünyasına geçiyor. Eğer Türkiye olsaydı Erdoğan bunu böyle yapardı. Şimdi bu sadece onun Erdoğan'la alakası değil. Almanya'daki seçimlerde iki tane yarışta olan sağ ve sol partiler Almanya'da. Sen peki Erdoğan'la ilgili ne düşünüyorsun?
1: Evet, evet.
0: Bu soru soruluyor. Evet. Amerika'daki adam diyor ki peki diyor sen diyor başa çıkabilir misin diyor Biden'la. Çıkacağız, yapacak bir şey yok diyor. Erdoğan'la kurtulmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Bütün diyor muhalif bileşenleri bir araya getireceğiz ve onu destekleyeceğiz diyor. Trump dalga geçiyor ona Biden'la. Bu salak diyor, bu başaramaz, bu idiot diyor. İdiot diyor bu diyor. Bir defa diyor Putin'le başa çıkabilir mi? Erdoğan gibi bir adam başa çıkabilir mi? Çıkamaz diyor yani. Ben çıkarım diyor ancak onlarla. O yüzden böyle konuşuyor Erdoğan. Daha önce Süleyman Demirel, işte Necmettin Erbakan, Ecevit, Mesut Yılmaz, işte neydi Akbulut, Yıldırım Akbulut. Bir dinle, bir geriye doğru sar abi. Çiller. Ne konuşuyordu? Bir ekmek, iki sopa, iki sopa bir ekmek. Herkese bir araba, bir ev. Ne veriyorsa beş katı benden sana. Al, al sana hıyar. Biz böyle siyaset gördük hocam.
1: Maalesef
0: bir de
1: abi.
0: 10 ay sonra gel bakalım, gel. Medya patronuyum ben. Şunları ihraç edeceğim, şunları ithal edeceğim. İhraçlara bu kadar bana şey ver, destek ver. İthallere de vergi koy. Bunu üretim. Peki baba, tamam baba.
1: Hatta o kadar da yetmez. Şu kabine tabii. listesini bir getir bakayım. Şu tabii, bakanlar tabii, kurulu listesini bir
0: tabii,
1: getir.
0: Tabii.
1: Hikmet'i sevmiyorum ben. Niye? Çünkü saçı yok. Kel. Tabii. Hikmet'in yerine Bayındırlık Bakanlığı'na Ömer yaz. Yok, o da kel, onu da yazma.
0: Onlar bunu en ahlaksız şekilde yaptılar ve çıktılar. Hala gözümüzün önünde. Zannediyor ki unuttuk. O yüzden diyorum ya size olan kinimiz asla bu bak bu çok kıymetli. Asla kininizden vazgeçmeyin bu yapılanlardan. Gençlere sesleniyorum. Yaşlardan bir alt olmaz bizden. Gençlere asla unutmayın.
1: İşte gençlere bu kin, bunu hatırlatmak lazım. Evet, gençler bu bunu yaşamadı.
0: Şu, senin şu anda gençlere sesleniyorum. Babanız, anneniz bunları çekti.
1: Doğru.
0: Şu anda rahat yaşıyorsan doğru. Tamam mı?
1: Bu, gençlere bunu anlatmak tabii, lazım. Abi.
0: Çok iyi. Çünkü şu anda rahat yaşıyorsan, hayatını idame ettiriyorsan hı-hı. Düşün ki senin annen baban bunun acısını çekti. Bu ülkede Müslümana fırsat vermediler. Çağdaş Laik adı altında bu Kemalist şeyler, gruplar Türkiye'de bunu yaptılar. Yahu düşünebiliyor musun? Resepsiyon düzenlediler. Cumhuriyet resepsiyonu diye bilmem ne diye. O resepsiyona başörtlü kadın alınmadı. Yani anneni almadılar. Başı kapalı diye kendi çocuğunun mezuniyet töreninde parmaklarına bak bu da benim oğlum yavrucuğum diye kadınları ağlattılar.
1: Evet.
0: Ya bu da orada kalmadı. Bu zihniyet kalmadı. Yalan. Bak hala, sahtekarlar hala
1: fırsat kolluyor.
0: Bak, sahtekarlar, kitapsızlar, ayyaşlar hala bazen şadırmanda abdest alırlar, bazen iftar sofrada elini kaldırırlar. Bunlar sahtekar. Sahtekarlığını yaptılar çünkü. Bu sahtekarları bu gözler gördü. Çok sahtekarlar. Çok alçakça yaparlar bunları. Namaz kılıyormuş gibi yaparlar, elini kaldırırlar. Hocam yok muydu? Müşrikle şeyde bu nedir? Neydi bunun ismi ya? Tövbe estağfurullah. Yani Müslüman münafıklar. Bunlar münafık. Çok münafık var aralarında. O yüzden münafıklara güvenmeyin. Bakın bunlar, bunları bu hale getiren de Erdoğan. Müslüman etti bunları. Samimi söylüyorum.
1: Doğru.
0: Mecbur kaldı. Peki. Ya ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya Allah bismillah dediğini falan duydum ya. Kulaklığında duydu yani. Ya. İsmet İnönü'nden hani Allah var diye Allah bak demeyen adamdan ya Allah bismillah falan demeye başladılar.
1: Ya Mücahit Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorsun
0: tabii.
1: Sen.
0: Ona da biz sağ olsun bizim.
1: Onlar da.
0: Saadetçilerle refahçılar.
1: Onlara
0: düşünsün.
1: Da diyecek çok şey var da. Neyse. Şimdi hangi birinden bahsedeyim? Bak,
0: i̇ç
1: ben sana
0: hocam.
1: Tamam iç siyaset artık geçeceğim. Ben sana söyleyeyim. Bir, Kılıçdaroğlu Euronews'e konuşmuş. İki, yeni partiye bina yetmiyormuş, milletvekilleri isyandaymış. Üç, Kılıçdaroğlu'nu mücahit ilan edenlerden biri Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı'na hakaretten dün ifade verdi.
0: İyi,
1: dört, abi. Üsküdar'da belediye seçimi var. Hangisini istersin?
0: Hocam,
1: İmamoğlu davasında
0: biraz cümle,
1: oğlu konuşmuş. oğlu İmamoğlu davasında.
0: Hiç onu önemsemiyorum. Bana ne oğlundan ne aldı.
1: Hızlıca geçelim. Abi Gelecek Partisi faaliyetlerini fesheden Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Ahmet Davutoğlu dün Cumhurbaşkanı

0: hakaret suçu kapsamında Ankara'da ifade verdi. İşte bu kaç yılında? 2021 yılında mı? Sanki 2021 gibi geliyor bana. Belki biraz daha eskidir. 2021'de kullandığı ifade sebebiyle hakkında açılan dava kapsamında ifade verdi.
1: İyi olmuş bence. Şöyle söyleyeyim. Yani bu haber değeri şöyle bence. Ya ne istediniz ya? Ahmet Davutoğlu ne istiyordun sen? Sen nesin? Ne ayaksın sen? Ha? Ne istediniz lan? Yani hadi bunlar bir, hadi bunlar böyle şeydi. Yok söylemek lazım. Hadi bunların amaçları vardı. Değil mi? Neydi o? Nişantaşı'nda ben bir efendim orada bir tekila takacağım kafaya. Sen de orada köylü çalışacaksın. Hayat bu kadar güzel. Çağdaş Türkiye, layık Türkiye, çağdaş Türkiye. Bitti. Ben zaten yaşıyorum. Ben zaten İngilizce biliyorum, Fransızca biliyorum. Çocuğum Paris'te okuyor. Benim böyle hayatım. Bir şey söyleyeceğim. Böyle bir, onlar yaparlar. Onlar bir Türkiye'de eğer bu halk Anadolu ayağa kalkacaksa bunlar için iyi bir şey değil. Ona eşlik sevmezler. Hatırlatıyorum buradan. Sonra Serhat Kılıç'la bir hatırlatma yaparım. Bunu şimdi hatırlatayım. Onların hedefi bak ey Davutoğlu sana sesleniyorum. Onların hedefindeki onların idolü kimdi? Türkan Saylan. 2974. 70'te var. Dördüncüsü oldu. 2974. kez söylüyorum. Türkan Saylan. En büyük cümlesi şudur. Var hala utanmadan bir de koydular. Türkan Saylan bilmem ne bilmem merkezi falan filan diye. Asıl olan biz. Asıl. Biz istemezsek bu ülkede hiçbir şey değişmez. Hemen YouTube'a girin bakın. Tarihi laftır. Kimsiniz siz ya? Kim? Niye istemeyince değişmiyor ki? Siz postulat mısınız? Aksiyon musunuz?
0: İstersen %90'la diyor.
1: Hocam sen paralel evrenin nesi oluyorsun? Bak nesi oluyorsun sen kimsin? İşte bu kafayla adamlar aynı bu işte Sözcü, Cumhuriyet, CHP bu kafayla yaşadı yüz milyonlarca yıl.
0: Peki.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Peki bir şey söyleyeceğim. Onlar o amaçla vardı. Sen kimsin Davutoğlu? Ya sen bundan daha büyük hani onu söylemiyor da dava konusu oluyor. Şu var. O makamlara getirmiş bir adam seni. Belli bir hedefe, Türkiye'nin belli bir hedefi var. Anlam değer dünyasında bir İslam var. Demokrasi var. Dünyaya meydan okuma var. Hangi kafayla sen reise karşı koydun ya? Sen kimsin ya? Kalibren kapasiten neydi ki? Kimin gazına geldin sen? Hadi soru onlarla mücadele. O içim bütün fitne yuvalıyla, bütün musibetlerle mücadele kavga ediyordu adam. Sen nereden çıktın da aradan o adamı yıkmaya çalıştın ya? Bu affedilecek bir şey mi? Bir de üzerine çıkmışsın hakaret ediyorsun. He? Bu münafıklık dediğim nedir yani bu? Tövbe estağfurullah.
0: Peki.
1: Nedir?
0: Peki.
1: Değil mi hocam?
0: Tamam.
1: Yaptığı fitne gücü değil mi hocam?
0: Dur.
1: Amaç öyle. Neydi hocam? Amaç öyle. Neydi?
0: Amaç
1: Erdoğan
0: neydi?
1: Devlet'te ne yapmak?
0: İktidar olmak.
1: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı mı yapmaktı?
0: Öyleydi.
1: Ya o zaman.
0: Öyleydi. Altına imza attılar.
1: Gerisi de artık.
0: Yani bu mimari. Değişik bir evet. Film, değişik bir tiyatro seyrettik.
1: Bu kalite seyrettik. Yani. Kalite bu yani.
0: O altılı masada.
1: Aferin.
0: Hatta
1: aferin.
0: Oturma düzeninden tutun da hani kim başı oturacak alfabeye
1: Erdoğan
0: göre.
1: Erdoğan yıkacaktı.
0: Yok işte alfabetik sıralama bilmem ne falan filandan tutun da yuvarlak masa o şekilde olmuştu yuvarlak. Yani kimse başı olmasın, yuvarlak olsun falan diye.
1: Siyaset.
0: Neyse, şimdi Davutoğlu'nun ifadesiyle ilgili bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde bir manşet gördüm. Siyasette çıkmaz sokak demişler efendim manşete. Davutoğlu suçlamayı reddetti. Cumhurbaşkanı hakaret suçlaması. Üsküdar'da gözler oylamada. Bu işi gerçekten çok iyi bildiğim, ismini vermek istemediğim bir gazeteci abime sordum. Dedim ki bu Davutoğlu'nun ifadeye vermesiyle Üsküdar'da belediye meclisindeki başkan vekili seçimi arasındaki korelasyonu, bağlantıyı ben kuramadım. Neydi dedim bu haberi bu şekilde toplama gayesi, nasıl, neden olabilir dedim. Bana dedi ki bu editör kalitesini gösterir gazetelerde. Dolayısıyla editöryel kalite ve dahi okura olan saygı bunu bu şekilde gerçekten anlamadığımız bir manşetle çıkmış. Madem onlar o manşeti kurmuşlar biz de akışta Üsküdar Belediye seçimiyle devam edelim.
1: Ne yaptın bana şey anlamadım ben. Sen ne yaptın ki?
0: Şimdi bak Davutoğlu suçlamayı reddetti. Hayır, Üsküdar'da gözler oylamadı.
1: Anladım abi de neye bağladın işi anlamadım.
0: Kalite bu. Hayır bu haberi şimdi...
1: Hayır, manası olduğuna bağlı yani.
0: Bu haberi, tamam. Yani Davutoğlu'nun ifade vermesiyle Üsküdar Belediyesi'ndeki seçim haberini aynı haberde siyaset çıkmaz sokakta diye birleştirmeye ben bir anlam veremedim.
1: Tamam.
0: Hayır, sen verebildin mi?
1: Veremedim de yani bunu bile mevzu etmemiz de biraz saçma olmuş ama şu var. Ya bunlar zaten böyle haber veriyor abi. Yani ne diyor? Siyah

0: siyah lacivert, gözlerin mavi oldu, donum düştü, gel beni kurtar. Yani bunu atıyorsun Cumhuriyet'e, gidiyor hocam. Yani sen bunları buna düş. Abi köşe atışı diye dünyanın en salak bir şey vardı.
1: Bak, Davutoğlu'nun Üsküdar'ın Davutoğlu'yla Cumhurbaşkanı'na hakaretin
0: hani vardı ya,
1: yolsuzluk iddialarıyla, yani hani abi bunlar gerek, böyle tamamen birbirinden bağımsız meseleler.
0: Tamam da abi bir şey söyleyeceğim. Hakaret çıkmak bu güzel. Tamam abi, ha işte hayır, bu da hayır var. Heh, güzel. Ama Cumhuriyet bu. Bakın ana haberi sunan kişi TOG'un deposunu arıyor. Bunların televizyonda. Yani bu çok mu?
1: Sen de
0: haklısın. Ana doğru, haberi sunuyor. Doğru, Türkiye'nin doğru, yerli milli renk trinki arabası
1: diyor. Böyle bir asgari hocam, asgari mesleki liyakat hocam, bak, bekliyorum. Böyle asgari bekliyorum. Sen hani öyle ya, okul ya burası. Buradan mezun olmayan gazetecilik yapamaz ya, buradan mezun olmayan. Ya evet evet, dünya, okul öyle derler. Okul. Adam, Yedimin okulu.
0: Adam ismiyle hala yaşamaya çalışıyor. Yani işte eski bilmem falan. İçinde ne fikir var, ne haber var, hiçbir şey yok. Sadece o canavarlığı besleyecek. Hani ben dedim ya sana, sözcü okuyan kişi okudu okuyup sözcü okuyor. Hı. Ne yapıyor? Fikir edinmek için değil. Bakın bu gazeteler Cumhuriyet fikir edinmek için, haber almak için okunmuyor. Unutmayın bunu. Tatmin olmak için okunuyor.
1: O zaman?
0: Bak tatmin ol. Bakıyor, bugün çok kötüyüm diyor. Bana işte ilacımı versene. Depresyon ilaçları alıyor ya. Ya diyor, nerede bulamadım diyor. Hayatım diyor, lütfen bana ver diyor. Bulamadım abi. Sözcü var mı sende? Al diyor. Oh yapıyor. Hemen sözcüyü alıyor. Ay bak ki Erdoğan dünyayı satmış diyor. Şaka değil ha. Bunu biliyorsun, bir tanesi ben karşılaştım.
1: Evet, evet, evet.
0: Ah diyor, burada Türkiye'yi satmış diyor. Allah cezasını versin diyor. Bir de Fox izliyorsun. Bir de bitti.
1: Halk TV seyret.
0: Oo var ya, sana bir söyleyeyim mi? 70'liğe gerek yok abi. Kafa buldun. Zaten rahatsın. Uzaya gidiyorsun. Erdoğan'a bunlar böyle yaşıyor. Şimdi sen bundan şey bekleme.
1: Doğru. O editoryal dokunuşu yok, beklemek canım, orada biraz hadsizlik oldu.
0: Onun
1: zamanında... madem birleştirdiler, biz de akışta oraya geçelim. Üsküdar Belediyesi'nde ikinci tur oylama sonuçlandı Hikmet abi.
0: Bitti mi?
1: Bitmedi daha. İlk iki turda salt çoğunluk alınıyor. Düzeltiyorum. Nitelikli çoğunluk alınıyor. Üçüncü turda salt
0: bir
1: çoğunluk
0: alınıyor. Bir oy fazla alan kazanıyor.
1: Şimdi şöyle. 21'e 21. Tamam, Cumhur İttifakı'yla Yeni Parti CHP İttifakı'nın meclisteki üye sayıları 21'e 21. İlk turda 21'e 19'du. Her iki taraftan da birer oy geçersiz sayıldı. İkinci turda 22'ye 20.
0: Neyse, bakacağız işte yani.
1: Bir şey anlatıyorum. 21'e 21 yani düzeltiyorum. Yeni Parti CHP ittifakından bir kişi AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın adayına oy veriyor.
0: Sonuna bakalım.
1: İki turda veriyor. İki turdur veriyor yani. 22'ye 20. Ben son tur oylamaya bakacağız.
0: Hayırlısı inşallah.
1: İmamoğlu meselesinde dün oğlu hakim karşısındaydı. İş adamı Necmettin Şimşek, dün dinlenen iki isimden biri iş adamı Necmettin Şimşek, rüşvet çarkını kuranlardan şikayetçiyim diyerek 200 bin dolar rüşvet verdiğini İmamoğlu'na itiraf ediyor. Oğlu da, İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu da, hani şu 3 tane villa var ya, villalardan birinde oturan.
0: Hani orada oturuyor.
1: 3 villa tabii.
0: 15 milyon bu ucuz
1: Ali
0: ya.
1: Nuhoğlu'ndan. Ya ben söylüyorum, öyle bir villa bulursam hem...
0: Tabii.
1: Yiyenler hem evlatlar, onlara böyle birer tane alacağım.
0: Ya ben 100 metrekarelik evi satıp iki tane birden alırım yani. Ucuzmuş çünkü.
1: İşte abi yani.
0: 5 milyon TL. Tabii canım. Ama aldığı fiyata verecek bana.
1: Tabii.
0: 5 milyon TL verecek, tamam.
1: Sorulmuş efendim, bu para trafiği nedir? Bu yurt dışına, Hırvatistan'a, şuraya buraya bir şeyler gidiyor falan. Benim soyadım İmamoğlu olduğu için buradayım falan demiş Selim Bey. Ama babasına da ne diyorlardı?
0: Ya, bu mu yani?
1: Yağdı, yağmur çaktı şimşek falan diye, o da şiirlerle devam ediyordu. İmamoğlu davasındaki dünkü gelişme bu. Peki Kılıçdaroğlu meselesinde ne? Euronews'e konuştu Kılıçdaroğlu, onunla bitireceğim.
0: Hocam, bir şey yorumlayalım ha.
1: Ekrem İmamoğlu diyor ki, Ekrem İmamoğlu düşüncesinden dolayı hapiste değil ki siyasi dava diyelim. Kendisini dinleyelim, buyurunuz.
2: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
3: Yolsuzluk soruşturmasına tutuklandı ama evet. Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinden ve Sayın Erdoğan'a rakip görüldüğü için
2: bir kişi
3: kamuoyunda bunlar tartışılıyor diye soruyorum.
2: Şimdi kalkıp da bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsiniz. Bu ayrı bir şey. Cumhurbaşkanlığı adayıyla ayrıdır. Dedim ki gidip oy verenle benim aday olsun diye, Cumhurbaşkanı aday olsun diye. Bu davalar ayrıdır. Bunlar ayrı.
3: Siyasi tutuklu olarak.

0: Görmüyorsunuz o zaman Sayın İmamoğlu.
1: Kişi,
0: kamuoyu kişi, bu şekilde görüyor.
1: Bakın, kişi her yerde ve her ortamda, az önce söyledim, hesap vermeye hazır olmalı. Hesap vermeye. Her kör kuruşun hesabını
2: kör sorar. Kuruşun hesabını verin, abi, vermelisin
3: ya,
2: diyor.
3: Ya ben diyorum bu adam, bak taç, adam tacı çıkarttı, akıllandı. Taç çıkartan CHP'li akıllanır. Tamam mı? Bir ikincisi şu. Yani bu bir siyasi dava değil diyor. Dün de aslında bir manşette vardı. Bu sözcüye anlat bunu, bize değil. Sözcüye anlatsaydın. Yani bu tutuklandı, böyle olduğunu anlatıyor. Ya siyasi bir dava değil. Adama niye sen bu siyaseti yapıyorsun diye. Bak Davutoğlu'nu çağırlar. Niye hakaret ediyorsun? Niye bu Türkiye'yi gömmeye çalışan bir sürü alçaklarla aynı şekilde hareket ettin falan demiyordular. Sen niye hakaret ediyorsun diye sorular. Oğlum ben sorarım tek tarafını. Ben niye hesap soruyorum ben. Seçmenim ben. Ama şey, mahkeme der ki sen şu kurallara göre, nasıl bana hep hesap soruyorsa mahkeme, sen buna bilmem dedi, şuna puşt dedi, bilmem ne, hesap soruyorsun. O da o hep soruyor sana.
2: Kimse layüsel değil.
3: Tabii yani efendim. Niye kelsin diye bana hesap soran yok. Hani mahkeme hakim de kel. Şimdi bu adam bunu söylüyor da, bir güzel adam, piro, dede, doğru söylüyor, yalan değil. Yani bunu Avrupa'ya anlatırken de diyor, ben siyasi, dün de anlatıyor, işte siyasi görüşten dolayı veyahut da işte biliyorlar ki Cumhurbaşkanı olacak, o yüzden önünü kesmek için var. Değil, değil arkadaş, ben değil. Tüm akrabayı taallukatınız, etraf, tüm herkes, hepiniz, meşesi kayını, kayın olmayanı hepsi dediler ki bu adam çaldı, bize verdik. Ne yapacaktı savcı? Ben görmeyeceğim mi? Bu siyasi, dava siyasi o denen, adam siyasi mi diyecekti, demeyecekti. Peki tamam da Piro, son bir cümle daha sana. Sen burada propaganda yaparken, sen unuttuk zannetme, 2012'den beri, 13'ten beri propagandanı yaparken her seçim öncesi o Cumhuriyet'in, o Enis Berberoğlu dahil. Enis Berberoğlu dahil bak. Hatırlayıp parantez. Enis Berberoğlu dahil. FETÖ'cülerle birlikte iş tutanlar. Aynı zamanda bu terör örgütüne yardım yataklık yapanlar. Bagajında 4-5 tane AK-47 bulunanlar. Ve bu yüzden tutuklananlar.
2: Ulusal güvenliği tehlikeye düşürenler.
3: Adam direkt öldürenler. Soyanlar. Ama olsa Cemil, bir tane basın kartı var diye. Demedin mi sen tüm dünyayı Türkiye şikayet etmedi mi? Türkiye şikayet etti. Ey Kılıçdaroğlu. Bende yazın var, yazın.
2: Dünyanın en büyük
3: Almanları anlattın.
2: Gazeteci hapishanesidir dedi.
3: Ki, dedi ki Türkiye'de gazeteciler tutuklandı diye bas bas bağırıyordun. Ne oldu?
2: Ya.
3: Gazetecilik faaliyetinden dolayı değil. Adam öldürmüş, sıkmış. Mermi orada, kurşun burada. Adam bagajında 12 tane AK-47 var. Yasak lan yasak. Gazeteci olduğu için değil. Abuzettin Düsümsek de olsa tutuklanır. Evet. Gazeteci tutuklanır. Diyordun ne oldu?
2: Aynen. Ha?
3: Şimdi ama haklı. Demek ki neymiş? Bir adam siyasetten tutu değil. Savcılar bakacaksın. Mahkeme hakim diye bir şey var. Dünyanın her tarafında geçer olan bir şey. Evrensel bir şey. Burada yazıyor. Adam öldürmek suçtur. Ama bu siyasi, ben bunu tutarsam siyaseten adam öldürmüş diye siyasi dava olur bu. Öyle mi diyecekti adam?
2: Teşekkür ediyoruz. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affolun.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle Otobit'te.
2: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
4: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
5: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim, ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimleriyle başlayalım. Zira Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimleri başladı. Seçimin ikinci tur oylaması tamamlandı. Şimdi tüm detayları almak üzere 24 muhabiri Ebrar Nuraslan Bakırtaş'a dönelim. Ebrar merhaba, neler aktaracaksın bize, notların neler? Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimlerinde ikinci tur oylaması sonuçlarında neler var?
1: Evet Duygu, aslında senin de bahsettiğin gibi bugün saat sabah 9 itibarıyla oylama başladı. Birinci turun ardından ikinci tura gidildi ve sonuçlar bizi şaşırttı diyebiliriz. Cumhur İttifakı'nın oyu 22 iken CHP Yeni Parti tarafında oy sonucu 27. Niye şaşırdı? Çünkü iki tarafında 21'er oy hakkı var. Bu noktada bizler şunu görüyoruz. CHP Yeni Parti tarafından bir oy Cumhur İttifakı'na kaymış durumda. 22'ye 20 dedik, ancak bu bir galibiyet değil, başkan vekilinin seçilmiş olması anlamına gelmiyor. Niye? İlk iki turda 3'te 2 oy sağlanması şartı var. Bu noktada iki tarafta bunu sağlayamadığı için 3. tura gidildi. 3. turda bizi neler bekliyor? Ondan bahsedeyim. Salt çoğunluk artı 1, yani 24 oy alması gerekiyor bir tarafın başkan vekili seçilebilmesi için. Şimdi 5 Ağustos'ta aslında bir olmuştu ve CHP'den 28 Cumhurbaşkanı'na gitmişti ve 5 Ağustos'ta yapılan seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oyla başkan vekili seçilmişti. Rakibi de bugün olduğu gibi Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin, o da 18 oy almıştı. Ancak oylama sonucunda bazı oy pusu ile ilgili karşılıklı itirazlar olmuştu. AK Parti grubu Meclis Divanı'na itiraz dilekçesi sunmuş. İki ayrı suç duyurusunda bulunmuştu ve İstanbul 2. İdare Mahkemesi AK Parti'nin itirazı üzerine Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçiminde yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Tabi bu tarihten sonra bir takım gelişmeler de yaşandı. CHP tarafından 4 vekil AK Parti saflarına geçti. Yine CHP'den de 2 belediye meclisi tutuklandı. Bu noktada mecliste aritmatik değişti, dengeler değişti. 21'e 21 koltuk sayısı sağlandı. Tabii 5 Eylül'de ikinci tur seçimler olacaktı. Ancak CHP ve Yeni Parti tarafından meclis üyelerinin gelmemesiyle birlikte bu tarih ertelenmişti. Salt çoğunluk sağlanamamıştı mecliste ve 8 Eylül bugün için bir seçim tarihi verilmişti. Bu noktada ilk iki tur bitti. Henüz bir başkan vekili seçilmiş değil. Yine tekrar edelim. Cumhur İttifakı'ndan çıkan oy 22. CHP Yeni Parti tarafından çıkan oy sayısı da 20. Şimdi 3. tura gidilecek. Bu noktada 3'te 2 çoğunluk aranmayacak. Salt çoğunluk artı 1, yani 24 oy aranacak. Eğer bu turda da bir sonuç çıkmazsa Duygu, 4. tura gidilecek ve kura ile aslında Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçilmiş olacak. Bizler burada haber nöbetimizi sürdürüyoruz diyelim ve sözü Üsküdar Belediyesi'nin önünden tekrar stüdyoya size bırakalım.
0: Ebrar, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Ebrar Nuraslan Bakırtaş Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimlerine dair detayları bizlerle paylaştı. Şimdi orman yangınlarında son duruma bakalım. Zira Antalya'da Aksu ve Kepez'de, Adana'daysa Kozan'da başlayan orman yangınları rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı efendim. Yangına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Son durumu ekranlarınıza taşıyalım. Antalya'da Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yayılarak Kepez ilçesine sıçradı. Yangın nedeniyle kuzey çevre yoluyla Antalya-Isparta Karayolu'nun Antalya merkezden kuzey çevre yoluna kadar olan bölümü tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Yol sabah saatlerinde kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Ekipler geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti. Antalya-Isparta karayoluna kadar ulaşan yangında alevlerin karayolunun karşısına geçmesi ekiplerin yoğun müdahalesiyle önlendi. Yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale başladı. Çalışmalara uçak ve helikopterlerin yanı sıra 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personel katılıyor. Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına ise 5 helikopter ve 2 uçakla müdahale sürerken bölgede 7 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken bölgedeki bazı yerleşim yerleri tedbir alınarak tahliye edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor. Bizler de canlı görüntülerle ekiplerin alevlerle mücadelesini ekranlara taşıyoruz efendim. Görüntüler Adana'dan ekranlarınıza geliyor. Adana'da, Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 5 helikopter, 2 uçakla müdahale sürüyor. Gelen görüntülerde de gökyüzüne yoğun bir dumanın yükseldiğini görebiliyoruz. O noktada alevlerle mücadele devam ediyor. ...17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin davada bugün karar günü efendim. 14 yaşındaki tutuklu sanık ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada ikinci duruşma görülecek. 14 yaşındaki tutuklu sanık Bakırköy'de ikinci çocuk ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. Davanın bu duruşmada karara bağlanması bekleniyor. Olay 14 Ocak'ta Güngören'deki bir kafenin önünde yaşandı. İddianameye göre iki grup arasında çıkan tartışma sırasında 14 yaşındaki sanık Atlas Çağlayan'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Atlas kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası kayıtlarında

0: Sanıkla Atlas'ın kafeden çıkarken bakıştığı, sanık çocuğun cebinden çıkarttığı bıçağı Atlas'a 2-3 kez salladığı yer aldı. Sanık olayın ardından arkadaşlarıyla birlikte kaçtı. Otopside Atlas'ın vücudunda iki kesici ve delici alet yarası tespit edildi. Ölüm muayene raporunda yaralanmalardan birinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Adli Tıp Kurumu raporundaysa sanık çocuğun işlediği fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin yeterince geliştiği kaydedildi. Davanın 9 Haziran'da görülen ilk duruşmasında savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. 14 yaşındaki sanık hakkında çocuğa karşı kasten öldürme, zincirleme şekilde silahla tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi. Savcılık sanık çocuğun tutukluluk halinin devamını da talep etti. Saat 10'da başlayan ikinci duruşmada mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor. İstanbul'da iki kişinin silahlı çatışmasında maalesef küçük bir çocuk seken kurşunların hedefi oldu efendim. O anlar kameralara da yansıdı. İzleyelim.
1: Borç tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Sokak ortasında silahlar patladı. Dehşet anları kameraya böyle yansıdı. İstanbul Halkalı'da iki kişi arasında alacak verecek gerilimi yaşandı. Anlaşmazlık kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların karşılıklı silah çekmesiyle çatışma yaşandı. Olayda kavgaya karışan bir kişi yaralandı. Silah seslerinden korkarak kaçmaya çalışan 11 yaşındaki bir çocuk da mermilerin hedefi oldu. Küçük çocuk ayağından vuruldu. Yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavga anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. İki kişiyi yaralayan zanlının yakalanması için çalışmalarsa sürüyor.
0: Suçlulara göz açtırılmıyor efendim. İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep'te 4 ayrı operasyon yapıldı. Operasyonlara dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını söyledi.
2: 4 ilde 4 ayrı operasyon yapıldı. Hedef vatandaşın huzurunu, emeğini ve alın terini hedef alan organize suç yapılarıydı. Operasyonlarda toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonların detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. İlk adres Antalya'ydı. Düzenli ticaret yaparak piyasada güven kazandıkları, ardından esnaf ve firmalardan ileri vadeli çekler karşılığında milyonlarca lira değerinde mal temin ettikleri ve bu malları çeklerin vadesi gelmeden düşük bedellerle elden çıkardıkları değerlendirilen organize dolandırıcılık yapılanmasına operasyon düzenlendi. 8 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te ise hedefte kaçakçılık ve suç gelirlerinin aklanması vardı. Yurtdışından yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde kaçırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin hesaplarında 2021-2026 yılları arasında 122 milyar lirayı aşan para hareketliliği bulunduğu belirlendi. 33 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'daysa yasa dışı bahis ağı hedef alındı. Vatandaşları yasa dışı bahis ağlarının içine çektikleri, internet üzerinden bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullandıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 58 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Aramalarda yasa dışı bahis organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonun İzmir ayağındaysa hedef uluslararası uyuşturucu ticareti yapan organize suç yapılanmasıydı. Belçika merkezli yönetildiği ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen yapılanmaya yönelik 38 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu.
0: Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen şahıs hakkında soruşturma başlatıldı efendim. Şahıs emniyet güçlerince gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen TCK'nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda 25 olay kaydı bulunan şüpheli Tançalan, Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Şüpheli Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle düğünde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin olarak da inceleme başlatıldı. Söz konusu mal varlığı unsurlarının kaynağının incelenmesi amacıyla mali araştırma süreci başlatılmış, adli makamlarca MASAK'tan inceleme talebinde bulunulmuştu. Şüpheli Tançalan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Ankara'da iki kişi taksi durağını bastı. Ardından taksi durağındaki taksi şoförlerine darp etti efendim. O görüntüler kameralara da yansıdı. İzleyelim.
1: Taksi durağının kapısını önce kapattılar, sonra kapıyı tekmeleyip açtılar. Taşlı sopalı kavga kameralara an be an yansıdı. Görüntüler 5 Eylül gecesinden. Ankara Keçiören Esentepe mahallesinde iki şahıs bir taksi durağına geldi. İddiaya göre taksi şoförlerinden durakta bulunan iki aracı istediler. Şoförler ise durakta taksi bulunmadığını ve dinlendiklerini söyleyerek bu talebi reddetti. Bunun üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Saldırganlar önce taksi durağının kapısını kapatmak istedi. Ardından durağın içine girerek taksicilere saldırdı. Tartışma bir anda taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Yumruklar, sopalar havada uçuştu. Olay sırasında iki taksi şoförü darp edildi. Şüphelilerin saldırı anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Olayın ardından şüpheliler kaçtı. Keçiören emniyet ekiplerince saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kimlikleri belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.
0: Düzce'de feci bir trafik kazası yaşandı efendim. Tarım aracıyla tır çarpıştı. Kazada 3'ü kadın, 4 kişi hayatını kaybetti.
1: Karayolunda can pazarı yaşandı. Feryatlar yükseldi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale için zamanla yarıştı. Olay Düzce'nin Akçakoca ilçesi Alaplı yolunda gerçekleşti. Bir tır ve fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır yoldan çıktı. Bir evin bahçesine devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri alındı. Kazada yaralananlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. 9 yaralı daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 4 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Ölenlerden 3'ünün kadın işçi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
0: Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasında arama çalışmaları devam ediyor efendim. Arama çalışmalarına TCG Alemdar ve TCG Işın da faaliyetlerini sürdürüyor. Son duruma bakalım. Bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükselmişti. Kayıp 14 kişiye ulaşmak için arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Türkiye'den giden TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri sahada görev başında. Yakıt ikmal sebebiyle dönüşümlü faaliyet gösteriliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, geminin çıkarılması konusunda çalışma yürüten şirketlerle görüşmek için Türkiye'ye geldi. Üstel, İstanbul'da sigorta şirketiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonunda Başbakan Üstel'e briefing verildi. Adada peş peşe görevden alınmalar yaşanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınmasıyla başlayan süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş'in de görevine son verildi. Acılı ailelerin limandaki çaresiz bekleyişi ise sürüyor. Filojet'te kaybolan iki Hataylı kardeşten de haber alınamıyor. Mustafa ve Mahmut Demir'in Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ailesi bir de dolandırıcılıkla mücadele ediyor. Aile kardeşlerinin isimleri üzerinden sosyal medya ve çeşitli kanallarda yardım toplandığını belirterek vatandaşları

0: Efendim, düzenlenen törene Türkiye'den de sert tepki geldi. O tepkiyle devam edelim. Açıklamayı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Köçeli sosyal medya hesabından yaptı. Mladiç için düzenlenen askeri törene tepki gösterdi. Köçeli, soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Ratko Mladiç'in cenaze töreninin işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez dedi. Köçeli, Mladiç'in kahramanlaştırılmaya çalışıldığına vurgu yaptı. Bunun mağdurların ve yakınlarının acılarını derinleştirdiğinin altını çizdi. Bölgedeki barış ve uzlaşı çabalarına da zarar verdiğini belirtti. Köçeli, Balkanların ihtiyacı geçmişten gerekli derslerin çıkarılarak huzurlu, müreffeh ve ortak bir geleceğin birlikte inşa edilmesidir ifadelerini kullandı. Alman aşırı sağcı AfD Saksonya-Anhalt eyaletinde büyük bir başarı gösterdi efendim. Peki AfD iktidara gelirse ne olur? Bu denklemde Türkiye için nispeten iyi bir sonuç var ama Yunanistan için kötü haberlerimiz var. Detayı analiz haberimizde.
1: Almanya fiilen iflas etmiş durumda. Almanya bitti ve bunu size söylemiyorlar.
2: AfD lideri Alice Weidel mevcut Almanya'dan şikayetçi. Liderlik ettiği aşırı sağcılar 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek oy oranına ulaştı. Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçimlerinde %44,4 oy aldılar. Ancak AfD ile masaya oturma sinyali veren tek parti sol popülist eğilimli BSW oldu. Eğer BSW AfD'nin adayına karşı oy kullanmayıp çekimser kalırsa AfD bu eyalette doğrudan iktidara gelebilir.
1: Kendi ülkemize karşı tamamen sorumsuz ve ciddiyetsiz politikalar yürütülüyor.
2: Almanya'da 2,5 yıl sonra genel seçimler var. Peki AfD başarı çizgisini devam ettirirse ve iktidar partisi olursa Türkiye-Almanya ilişkileri nasıl şekillenir? Bu durumda Almanya'nın dış politikasında değerler yerine ulusal çıkar yaklaşımı güçlenir. İşte bu Yunanistan için kötü haber.
1: Bu durum artık finansal olarak sürdürülebilir değil. Fransa da batmış durumda. Avrupa Birliği'ndeki tüm bu sirkin parasını gerçekte kimin ödemesi bekleniyor?
2: AfD, Avro bölgesi kurtarma paketlerine ve Avrupa Birliği'nin zengin ülkelerinden Yunanistan gibi yoksul ülkelerine akan paraya karşı. Yunanistan'ı Alman vergi mükellefine bir yük olarak görüyorlar. Verilen kredilerin geri ödenmesini, faiz ertelemelerinin ve vade uzatmalarının kaldırılmasını ve Avrupa Birliği fonlarının sıkı denetime tabi tutulmasını istiyorlar. Bu Yunanistan için ciddi bir sıkıntı yaratır. Çünkü ülke hala 2009-2018 krizinden kalan büyük borç yükünü taşıyor ve Avrupa Birliği fonlarına bağımlı.
1: Yakında bunu artık yapamayacağız. Çünkü sadece faiz maliyetleri bile tavan yapmış durumda.
2: AfD Almanya'sı göçmen ve mülteci karşıtı politikaları önceleyecektir. Ancak Avrupa'nın sınırlarını koruma konusunda Yunanistan'ın kapasitesi sınırlı. Bu noktada Türkiye doğal muhatap haline gelecektir. Zira Ankara ile anlaşma yapmak Yunanistan'la uğraşmaktan daha pratik. Türkiye AfD için stratejik ve ekonomik ortak olarak tanımlanır. Enerji, güvenlik, göç ve jeopolitik alanlarda işbirliği istenebilir. Olası bir AfD döneminde Türkiye ile yaşanacak en büyük problem Almanya'daki Türkler olur. Ancak Türkiye'nin artan jeopolitik önemi bu baskıyı hafifletecektir. AfD Almanya'sının Ukrayna'yı yalnız bırakıp Rusya ile ilişkileri düzeltme yolları araması Türkiye'ye olan ihtiyacı artıracaktır.
3: Elini çek abi, elini çek, sallama mısın?
2: Doğu Akdeniz meselesinde Almanya'nın tutumu büyük ölçüde tarafsız ve Alman çıkar odaklı kalır. Yunanistan'ın dev askeri yatırımlarına aktif ve siyasi destek verilmez. Türkiye, Yunanistan arasındaki deniz yetki alanları, kıta sahanlığı gibi konularda geleneksel Alman denge politikasını sürdürür. Hatta daha da geri çekilir. Türk silahlarına özel

0: Özellikle İHA mühimmat bazı füze sistemlerine olan ilgi artma potansiyeli taşır. Almanya yerli üretime öncelik verse de boşlukları hızlı ve ucuz doldurmak için Türk ürünlerini değerlendirebilir.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu zirvesine sayılı günler kala Fransa'da yayımlanan çarpıcı bir jeopolitik rapor dünya gündemine oturdu efendim. Le Monde Politik tarafından hazırlanan Dünyanın Durumu 2026 raporunda küresel güç dengelerinin tamamen değiştiği vurgulanarak yeni yedili güç haritası açıklandı. Türkiye de dünyanın en güçlü 7 ülkesi arasında yer aldı. İşte bu rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır dile getirdiği Dünya 5'ten büyüktür tezini uluslararası düzeyde tescillemiş oldu.
2: Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya 5'ten büyüktür.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır tüm dünyaya haykırıyor. Küresel sistemin adaletsizliğine vurgu yapıyor. Erdoğan'ın bu söylemi, batılı stratejistler tarafından hazırlanan raporla uluslararası düzeyde de tescillendi.
2: Dünya 5'ten büyüktür.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 22 Eylül'de New York'ta başlayacak. Zirve öncesi Fransa'da yayımlanan Dünyanın Durumu 2026 raporu küresel siyasette kartların yeniden dağıtıldığını ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran eksenindeki savaş ve gerilimlerin ardından hazırlanan raporda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesine dayanan eski yapının çöktüğü savunuldu. Le Monde Politik imzalı yeni yedili güç haritasında Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, Fransa, Hindistan, İran ve Türkiye yer aldı. Geleneksel güç merkezlerinden İngiltere'nin yanı sıra Körfez ve Latin Amerika ülkelerinin bu elit kulübün dışında kalması yeni çok kutuplu düzenin en belirgin işareti olarak yorumlandı. Raporda Türkiye için özel bir bölüm ayrıldı. Ankara'nın artan küresel etkisine mercek tutuldu. Türkiye'nin dünyanın en güçlü 7 ülkesi arasına girmesinde yerli savunma sanayindeki istikrarlı büyüme ve ustalıkla yürütülen denge diplomasisi kilit rol oynadı. Türkiye'nin bir yandan NATO müttefikliğini sürdürürken diğer yandan BRICS'e başvurabilmesi ve Rusya ile Çin gibi aktörlerle bağlarını koruması üstün stratejik manevra kabiliyeti olarak değerlendirildi. Dünyanın en geniş 6. diplomatik ağına sahip olan Türkiye'nin bu yükselişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013 yılından bu yana her platformda dile getirdiği "Dünya 5'ten büyüktür" söyleminin haklılığını uluslararası arenada da doğrulamış oldu.
2: Dayanışmanın ve işbirliğinin tarafındayız. Evrensel değerlerin, adaletin ve kalkınmanın tarafındayız.
1: Endonezya'da Anakkara Katau yanardağının patlaması hava ve deniz ulaşımını felç etti efendim. Ülkede 7 havalimanı kapandı. 2300'den fazla uçuş iptal edildi. Sunda Boğazı'ndaki gemiler için de acil durum uyarısı verildi. Yanardağ cumartesi günü patlamıştı. Patlamanın yankıları hala sürüyor. Bazı bölgelerde volkanik küller 15 bin metre yüksekliğe ulaştı. Küllerin Batı Java'ya doğru hızla yayılması üzerine yetkililer havacılık güvenliği için acil durum kararı aldı. Görüş mesafesi düştü. Ayrıca küllerin uçak motorları için risk teşkil ettiği belirtildi. Bu nedenle 7 havalimanı geçici olarak kapatıldı. 2300'ü aşkın sefer iptal edildi. 270 binden fazla yolcu terminallerde mahsur kaldı. Havalimanlarının ne zaman açılacağı ise bilinmiyor. Yetkililer volkanik adanın bulunduğu Sunda Boğazı'ndan geçen gemileri de kraterin 3 kilometre yakınına girmemeleri konusunda uyardı. Şimdi ilginç bir davetle devam edelim. Kayseri'deki bir lisenin daveti İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e ulaştı efendim. Sanchez davete imzalı bir mektupla cevap verdi. O mektupta neler yazıyordu, nasıl gelişti olay bakalım.
3: Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Mustafa Özkan Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri hazırladıkları Kıvılcım dergisinin bir nüshasını İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e gönderdi.
4: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i sürekli medyadan takip ediyoruz, görüyoruz. Ona gönderelim dedik. Sonra normal posta yoluyla gönderdik. Sağ olsun kendileri de dergimizi incelemişler, okumuşlar, çok beğenmişler. Zaten mektuplarında da anlatmışlar. Büyük bir ilgiyle takip ettim diyor.
3: Şiir, makale ve edebiyat yazılarının yer aldığı dergiyle birlikte Sanchez'i Kayseri'ye okullarına davet ettiler.
4: Kendisini okulumuza davet etmiştik. Ona da işlerimin yoğunluğundan dolayı katılamayacağım demiş ve güzel bir mektupla altına da imzasını atarak bizi mutlu etti.
3: Davet Madrid'de karşılıksız kalmadı. Sanchez okula kendi imzasını taşıyan bir teşekkür mektubu gönderdi.
4: Öğrencilerimiz, bizler bu dergi elimize geçti, mektup elimize geçince çok mutlu olduk. Kendisine buradan Türkiye'den teşekkürlerimizi iletiyoruz.
3: İspanya Başbakanı dergi ve davet için teşekkür ederken yoğun programı nedeniyle Kayseri'ye gelemeyeceğini bildirdi. Okul müdürü Fatih Şahin de Sanchez'in bu jestinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
5: Hazırlanmış orijinal bir mektup muhafazasıyla.
1: Kayseri'de düzenlenen Fuar 38'e milli coşku damgasını vurdu efendim. Filenin sultanlarının tarihi zaferini vatandaşlar fuarda dev ekranda izledi. O coşku dolu anları ekranlara taşıyalım.
6: 38 gün boyunca Kayseri'nin buluşma noktası oldu. Birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Fuar 38 sona erdi. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen Fuar 38'in kapanışı, Amili Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğu heyecanı ve Ritim Kayseri konseriyle yapıldı. Ay Yıldızlıların şampiyonluk mücadelesini dev ekrandan takip eden vatandaşlar, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı. Türk bayraklarıyla kutlanan zafer, fuarın final gecesine ayrı bir anlam kattı.
7: 38. günde başladığımız ilk günkü heyecanla bugün son günde de aynı heyecanı yaşatan sizlere, bütün hemşerilerime, bütün Kayseri'ye teşekkür ediyorum.
6: 38 gün, 38 gece süren fuarda her gün farklı bir etkinlik, her akşam ayrı bir heyecan yaşandı. Görkemli finaliyle fuar sona erdi.
7: Sponsorlarımızla birlikte, katılımcı firmalarla birlikte buradaki yapılan bütün etkinliklerin giderleri tamamen, altını çizerek söylüyorum, bu organizasyonun kendi içerisinden çıkmıştır.
1: Böylece bültenimizi burada noktalıyoruz ama bir yere ayrılmayın. Bizim hemen ardımızdan kahve molasıyla Elif Akkaya-Kuter burada olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
4: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Yeniden merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Akkaya-Güter, kahve molasıyla karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem gününde ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Ağustos ayının geride bıraktığımız ayın en fazla kazandıran yatırım aracı neydi? Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı Ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını. Aylık, 3 aylık ve yıllık performansta yatırımcının kazancı ve kaybı belli olmuş oldu. Ağustos'ta en yüksek reel getiri külçe altın tarafında gerçekleşti. Ağustos ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi külçe altın sağladı. TÜFE'yle indirgendiğinde külçe altının aylık reel getirisi %7,93 oldu. Altının ardından devlet iç borçlanma senetleri %1,38, avro %1,34 ve mevduat faizi %1,05 reel getiri sağladı. Aynı dönemde Amerikan doları %0,15, Borsa İstanbul 100 endeksi ise %1,13 kaybettirdi. 6 aylık dönemde zirvede mevduat faizi yer aldı. Mevduat faizi yatırımcısına %2,87 reel getiri sağladı. Aynı dönemde külçe altınsa %18,01 reel kayıp yaşadı. Yıllık değerlendirmede ise külçe altın açık ara öne çıktı. Altın yatırımcısına %16,49 reel getiri sağladı. Yıllık bazda devlet iç borçlanma senetleri %1,39, mevduat faizi ise %0,56 kazandırdı. Buna karşılık Borsa İstanbul 100 endeksi %2,90, Amerikan doları %10,84, avro ise %11,16 reel kayıp yaşattı. İstanbul Sanayi Odası da bir veri açıkladı. Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Ağustos'ta üst üste 4. ayda artış kaydetmiş oldu. %52,7'ye yükseldi. İstanbul

İstanbul Sanayi Odası'nın bültenine göre son veriler ihracat pazarında talep koşullarının aylık bazda güçlü bir şekilde iyileştiğine ve bu iyileşmenin Mayıs 2024'ten bu yana en belirgin düzeyde gerçekleştiğine işaret ediyor. Temmuz'da 52.2 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi Ağustos ayında üst üste 4. ay artış kaydederek 52.7'ye yükseldi. Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerlerse bozulmaya işaret ediyor. Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim Ağustos'ta güçlü artış kaydetti. Söz konusu artış son 52 ayın en yüksek hızına ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye imalat sektörü ihracat pazarının yaklaşık %6'sını oluşturuyor. Avrupa'da büyüme oranları genel olarak daha mütevazi düzeylerde seyretti. Yine de bölgenin büyük bölümünde ekonomik aktivite Ağustos ayında genişleme kaydetti. Almanya ve Birleşik Krallık'ta üst üste ikinci ay büyüme gerçekleşti. Her iki ülkede de büyüme ılımlı düzeylerde kalmaya devam etse de Temmuz ayına göre hız kazandı. Evet, bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası analizi de Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu S&P'den geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu haftaki para politikası kurulu toplantısında politika faizini %37 seviyesinde sabit bırakmasının muhtemel olduğunu bildirdi. S&P Global, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül toplantısında herhangi bir hamle beklemediğini açıkladı. Kuruluş, TCMB'nin 2 hafta önce bankaları yeniden %37'lik politika faizi üzerinden fonlamaya başlaması nedeniyle kısa vadede yeni bir faiz indirimine gitme ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı. S&P Global Market Avrupa Ekonomisi Direktör Yardımcısı pazartesi günü yaptığı değerlendirmede fonlama kanalındaki son ayarlama ve faiz kararı arasında çok kısa bir süre geçtiğine dikkat çekerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu toplantıda ek bir faiz indirime gitmesinin beklenmediğini belirtti.

0: Piyasalara bakacağız. Borsa dün %0,99 değer kazanarak 14.151 puandan kapanmıştı. Güne de yatay bir başlangıç yaptı o seviyede. O seviyenin altında %0,3 eksi de 14.109 puanda Borsa İstanbul 100 endeksi. Borsa İstanbul 30 endeksi 16.711, 500 endeksi de 17.658 puanda. Her üç endekste de %0,20'nin üzerinde aşağı yönlü hareket var. Kur tarafına bakalım. Bu arada dolar endeksinde %0,4 gerileme vardı sabah saatlerinde. Dolar 48.46'dan işlem görüyor. Avro'da 56.32 seviyesinde. Altın tarafında ise az önce aktardığımız doların gerilemesiyle yükseldi. Piyasaların odağında Fed'in bir sonraki politika adımı, yani 16 Eylül'deki faiz kararına ilişkin beklentileri şekillendirebilecek enflasyon verisi var. %0,6 yükselerek başlamıştı güne, 4.429 dolardan. O seviyenin altında uluslararası piyasalarda altının onsu 4.399 dolardan işlem görüyor. İçeride gram altın 6.854, çeyrek altında 11.206 liradan işlem görüyor. Petrol tarafında ise Orta Doğu'daki çatışmaların uzun sürme riskinin artması ve arz kesintisine ilişkin endişelerin güçlenmesiyle yükselişini sürdürdü. %0,35 yükseldi, 97.34 dolara çıkmıştı. O seviyenin de üzerinde %1,48 artıda Brent tam petrolün varil fiyatı 98.38 dolardan işlem görüyor ki bu da 24 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye. Bu arada Goldman Sachs'ın bir açıklaması var. Aralık 2026 tahminini 5 dolara arttırarak 85 dolara çıkardı. 2027 yılında da beklentisi 80 dolara çıkması yönünde. Evet, faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 39.68, repo faizi de 11.61 seviyesinde dedik. Hemen konuğumuza döneceğiz. İnfo Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail Güner bizimle beraber. İsmail Güner, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar Elif Hanım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kısacık da olsa bir orta vadeli programla ilgili değerlendirmenizi almak isterim. Enflasyon beklentisi %16'dan %28,4'e çıkarıldı. Aslında piyasalar tarafında da bu beklenti gerçekçi bulundu. Piyasa beklentilerine yaklaştı beklenti.

0: beklenti neler söylersiniz?
1: Evet, hafta sonu açıklanan orta vadeli program sizin de özetlediğiniz gibi burada revizyonların yapıldığını görüyoruz. Buradaki en dikkat çekici nokta piyasa beklentilerine yakın noktaya hedeflerin koyulmuş olması. Bu da en azından burada orta vadeli programı hazırlayanlar açısından biraz daha gerçekçi bir projeksiyon ve güncel piyasa gündeminin de takip edildiğini anlayabiliyoruz. Özellikle de enerji maliyetlerindeki artışların kalıcı olabileceği ihtimali burada hesaba katılmış gibi görünüyor. Enflasyon tarafındaki katılık halen devam edecek gibi görülüyor. Her ne kadar şu an için sınırlı bir geri çekilme biz görsek de burada enerji fiyatlarında, petrol fiyatlarının yüksek kalabileceği yöndeki beklentilerin biraz daha artık bizim tarafımızdan da orta vadeli programı hazırlayanlar tarafından da kabullenilmiş gibi görülüyor. Bunu da piyasa pozitif algıladı diyebiliriz fiyatlama açısından.
0: Pozitif algıladı kısmından devam edelim. Yatay bir başlangıç yapmıştı güne, o seviyenin biraz altında 14.136 puanda. Ne dersiniz? Bir aşılamayan 14 bin puan durumu söz konusu. Hatta geride bıraktığımız hafta 14 bin puanın da altına sarktı. Neleri fiyatlayacak bu hafta?
1: Şöyle söyleyelim, Borsa İstanbul tarafın için BIST 100 endeksi açısından baktığımızda aslında biraz haber akışları burada etkili oluyor trendin yönü açısından. Geçtiğimiz mesela şöyle tarihte vereyim. Ağustos başından itibaren mesela BIST 100 endeksinde 13.500'lerden hatta 13.300'lerden başlayan bir yükseliş vardı 14.700'e kadar. Burada petrol fiyatlarının düşmesi ya da bilanço beklentileri bunun gibi birçok faktör endeksi yükseltmişti. Daha sonra biz açıkçası tekrar bir kâr realizasyonuna girdik. Burada mesela önceki haftada bu fon düzenlemeleriyle ilgili gelen haber akışları biliyorsunuz piyasalarda biraz volatiliteyi arttırdı. Bunun bir satışını gördük piyasalarda. Şimdi biraz daha dengelenme dönemindeyiz. Özellikle de burada bu fon düzenlemelerinde dikkat edersek BIST 30 hisselerinin birçok fonda, serbest fonda içine katılması ya da oradaki düzenlemelerin dışına da tutulması gibi bir takım maddeler vardı. Yavaş yavaş ben burada bu hafta BIST 30 hisselerinin bu sorun yaratan özellikle de yoğunlaşma sorunu yaratan birçok fonun içerisine katılmaya başladığını görüyoruz. Bu da yavaş yavaş burada borsayı da sınırlı da olsa canlı tutuyor. Buralardan bir tepki hareketinin gelmesini sağladı. Endekste bu bakımdan 14.100 seviyesini çok önemsiyoruz. Burayı kırmızı ışık ya da yeşil ışık gibi düşünebiliriz. 14.100'ün üzerinde çıkıldığı zaman borsada kapılar açılıyor. Yani yukarı yönlü bir hareketin başlama ihtimali daha da artıyor. 14.100'ün üzerindeki yukarı hareketler bizi yukarı doğru gitmemiz açısından daha sağlıklı bir fiyatlama seviyesi. 14.100'ün üzeri. Buranın altına indiğimiz zaman bu sefer dip arayışları oluşuyor. Bunu yıl içerisinde defalarca gördük bu örneği. O yüzden 60 günlük ortalama 14.100 seviyesi şu an için bizim için önemli bir referans seviyesi. Bugün de şu an itibariyle de tam da o seviyedeyiz. 14.115 seviyesinde. O yüzden dün yükselmiştik. Buranın üzerinde kapanış yapmıştık. Şimdi buraya geldik. Burada kalmayı başarabilirsek Özellikle de daha çok BIST 30 hisselerine bugünlerde yakından izlemek lazım. Burada trendi olumluya dönen endeks ağırlığı yüksek hisseler benim dikkatimi çekiyor. Bu da bizim piyasamızı bir miktar canlı tutabilir. O yüzden hisse bazlı hareketlerin ve bilanço bazlı. Şimdi 6 aylık bilançolar bitti. 9 aylık bilançoları artık bu ay sonundan sonra konuşmaya başlayacağız. Ama beklentiler aslında çok önceden başlıyor alınmaya. O yüzden yavaş yavaş beklentisi iyi olan hisselerin biraz daha ben ön plana çıktığını görüyorum. Dikkatimi çekiyor. Bilançosu iyi gelebilecek şirketler biraz daha böyle alış ağırlıklı hareket ediyor. Onun haricinde BIST 30 hisselerindeki böyle sınırlı alımlar endeksi buralarda tutmaya çalışıyor gibi görünüyor.
0: Peki, çok teşekkür ederiz. Şimdi bir kısacık da bir petrol değerlendirmesi alayım. Orta Doğu'daki çatışmaların uzun sürme riskinin artmasıyla yeniden yükselişini sürdürüyor. Beklentiler de yıl sonu için, örneğin biraz önce de aktardım, Goldman Sachs Aralık 2026 tahminini 5 puan arttırdı, 5 dolar arttırdı. Ne dersiniz?
1: Evet, yani valla bu konuda çok fazla söylenecek bir şey yok. Her şey ortada. İran ve Amerika şu ana kadar anlaşma sağlayamıyor. Bu sağlayamaması da iki tarafı da agresif hale getiriyor. Önce Amerika hafta sonu biliyorsunuz İran'la ilgili bazı noktaları vurmuştu. İran misilleme yaptı ve bununla birlikte petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket tekrar başlamış gibi görünüyor. Ve Brent petrol fiyatı Haziran ayından beri, Haziran'ın başından beri gördüğü en yüksek seviyeye kadar ulaştı bugün. 97 doların üzerine çıktı, 97,5 dolarlar. Bu bakımdan petrol tarafındaki bu yükseliş aslında yayının başında siz de çok bahsettiniz. Birçok kurumun da hedefleri yukarı yönlü revize etmesine sebep oluyor. Burada bir barış olmadığı sürece petrol tarafında sınırlı yükselişler olabilir. Ancak böyle bir masaya oturma gibi haberler geldiği zaman burada biz önemli olan 90 doların altına inip inmeyeceği. O zaman burada piyasa dinamikleri olumlu yönde ilerleyebilir.
0: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Info Yatırım Yatırım
1: Rica
0: Danışmanlığı
1: ederiz.
0: Müdürü İsmail Güner. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için sağ olun.
1: Sağ ol.
0: Evet, kahve molasını noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından Helin Aslan moderatörle karşınızda olacak. Hoşça kalın.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Bir mutasavvıf sanatkar, bir de gazeteci yazar. İki kadim dostun bir göz aşinalığından başlayıp 40 yıllık dostluğa yaslanmışlığının iki kapak arasına girmiş son durağı bir kitap. Sen bu dünyaya niye geldin? Gazeteci Ahmet Tezcan soruyor, Ahmet Özhan anlatıyor. Soru yeni bir soru değil elbette. Hafızamıza Yunusça kazınmışlığı da var. Yunus, sen bu dünyaya niye geldin? Evet, yeni değil ama eskimiş de değil. Zihin ve kalp egzersizlerinde çok güçlü, çok ağır bir yeri var. Tezcan soruyu bir kez daha sorunca Özhan, asıl soru bu diye başlıyor cevabına. Sorulması gerekeni sormaz, cevabı bulamazsan, yine onun buyurduğu gibi göçtü kervan, kaldık dağlar başında dersin diyerek tekrar sözü ve manayı Yunus'a havale ediyor. Kitabın seyri, okuru iki dostun sohbetine şahitlikle başlatsa da kendi sorusunu kendine hatırlatması ve yöneltmesi için bir teklif ve fırsat. İnsan için iman, İslam, derviş olabilmek, geçmişe özlem mi, bugün de var olabilmesi mümkün mü? Bu değerlere dönüş, bağlanış, irade mi, nasip mi? Kararın huzuru ne, imtihanı ne? İncitmek yanlış. Peki ya incinmek? O da bir başka hata mı? Ya incinmemek mümkün mü? Buyurun size insanlık hallerinin çeşitli soruları. Liste hayli uzun. Ama gelin biz o baştaki soruya dönelim, izi oradan sürelim. Yunus'u anarak diyelim, sen bu dünyaya niye geldin? Herkes kendi adını koysun Cenab-ı Yunus'un yerine ve sorsun. Bakalım ne kadar yanacak yüreğimiz?

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50 bin düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
5: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
6: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Önce Halkbank.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Muhabirlerimiz her zaman olduğu gibi yerlerindeler. Peki kim nereden neyi anlatacak bizlere? Önce ben kısa kısa bu bilgileri vereyim, ardından ilk muhabir bağlantımızı gerçekleştirelim. İlk muhabir bağlantımızı birkaç dakika sonra Ebrar Nurarslan Bakırtaş'la gerçekleştireceğiz. Neden? Çünkü Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimliği yapılıyor ve gözler 4. turda. Peki ilk 3 turda ne oldu? Soracağız birazdan Ebrar'a. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. Bugüne ilişkin hangi notlar var? Acaba yeni gelişmeler var mı diye Neslişah Yumağı soracağız. İstanbul Güngören'de akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen güzeller güzeli bir evladımız vardı. Atlas Çağlayan. Atlas'ın katil zanlıları bugün hakim karşısında ve kararın da çıkabileceği söyleniyor. Ada Kahraman'a döneceğiz, detayları alacağız, öğreneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara'da, Erdoğan'ın programında neler var diye Hande İpekgil'e soracağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Muhabirimiz Emre Ayaz da o örnek yurt odalarından birinde bizi bekliyor. Emre'ye de döneceğiz. Muğla'nın Fethiye ilçesinde körfezden biriken dip çamuru temizleniyor. Çalışmalar dün başlamıştı biliyorsunuz ki Ahmet Taner Işıldak dün detayları bizimle paylaşmıştı. Bugün de bakan kurum çalışmaları takip edecek ve Ahmet Taner Işıldak yine o noktada, o bölgeden karşımızda olacak. Diyarbakır'da da Şeymus Çakan bizi bekliyor. Diyarbakır domatesleri Avrupa ülkelerinde sofraları süslüyor. O domateslerin Diyarbakır'dan Avrupa'ya yolculuğunu da Şeymus anlatacak önümüzdeki dakika. Ama önce, az önce de söylediğim gibi Ebrar Nur Arslan Bakırtaş'a bir dönelim bakalım. Ebrar merhaba, Üsküdar Belediyesi'nde seçim var, başkan vekilliği seçimi. Şimdi ilk 3 tur bitti. Peki ilk 3 turda ne oldu, ne yaşandı da gözler şimdi 4. turda ve beklentiler neler, nedir Ebrar?
1: Evet Helin Aslan, şimdi ilk 2 turda 3'te 2'lik bir çoğunluk aranıyordu. Bu ilk 2 turda aslında sağlanamadı. Bizi şaşırtan durum şuydu. 22'ye 20 sonuçlandı 2.

0: ikinci tur seçimi. Cumhur İttifakı 22 oy alırken CHP Yeni Parti tarafı 20 oy almıştı. Bizi şaşırtan durum şuydu. CHP Yeni Parti tarafından bir oy Cumhur İttifakı'na kaymıştı. Çünkü iki tarafında 21'er oy hakkı var. Bu noktada üçüncü turdan da şaşırtıcı bir sonuç geldi. Çünkü sonuçlar 23'e 19 Helin Aslan üçüncü turda. Aslında üçüncü turda salt çoğunluk aranıyordu. Üçte ikilik bir çoğunluk aranmıyordu. Bu da neydi? 24 oy çıkması gerekiyordu bir taraftan. Çıkmadı ancak iki oyun Cumhur İttifakı tarafına kaydığını görüyoruz. Şimdi dördüncü tura gidiliyor. Tabii burada da ciddi güvenlik önlemleri alındığını söyleyebiliriz. Yer yer ortamda geriliyor. Ondan da bahsedeyim. Öylece dördüncü turun detaylarını anlatayım. Şimdi dördüncü turda direkt bir oy bile fazla öne geçse taraflar o desteklenen başkan vekili seçilmiş olacak. Ancak eşitlik sağlanması durumunda Helin Aslan, ki bu da 5. tur oluyor, kura yöntemiyle başkan vekili seçilmiş olacak. Yine bahsettim, ilk turda şaşırtıcı bir sonuç çıkmadı, ancak ikinci ve üçüncü tur oldukça şaşırtıcı diyebiliriz. Çünkü ikinci turda 22'ye İttifakı 22 oy alırken CHP ve Yeni Parti tarafı 20 oy almıştı. Bu noktada 3. turda da 2 tane oyun CHP ve Yeni Parti'den Cumhur İttifakı'na kaydığını görüyoruz. CHP'nin aday gösterdiği Sibel Tan Çetinkaya 22 oyla seçilmişti, ancak AK Parti'nin itirazlarıyla yeniden seçime gidilmişti ki 5 Eylül'de yeniden seçim olması bekleniyordu. Ancak CHP ve Yeni Parti meclise gelmedi. Nedenle 8 Eylül bugün ertelendi. Şu an sonuçları açıklandı. 24 oy çıkması gerekiyordu. Sura çevrilmiş durumda. Bunda fazla oy alan başkan vekili seçilmiş olacak. Şu anda ortam biraz gergin diyelim. Sözü Üsküdar Belediyesi'nin önünden tekrar size bırakalım. Helin Aslan.
1: Ebrar, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Bakalım ne olacak? Detayları senden almaya devam edeceğiz. Sıcak bilgileri. Ebrar Nuraslan Bakırtaş'a teşekkür edelim. Onu uğurlayalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara'da demiştik. Peki Erdoğan'ın programında ne var, neler var? Onu sormak için de biz de Ankara'ya dönelim. Hande İpekgil karşımızda bizi bekliyor. Hande merhaba. Cumhurbaşkanının programında neler var bugün?
2: Helin Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı bugün külliyede devam edecek. Tabii külliyede özel bir tören düzenlenecek ve 5 ülkenin büyükelçilikleri yine güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar. 5 ülke demiştik. Öncelikle büyükelçilik mensuplarını tanıtacaklar büyükelçiler ve aile fertlerini de elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tanıtacaklar. Ardından hatıra fotoğraf çektirilecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da büyükelçilerle ayrı ayrı görüşmelerde yine gerçekleştirecek. İlk olarak baktığımızda saat 15.15'i gösterdiğinde Tayland Büyükelçisi Chaturont Chayakam kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini. Biliyorsunuz 3 Eylül'de Güneydoğu Asya Uluslararası Birliği, yani ASEAN günü Ankara'da düzenlenmişti ve yeni büyükelçi de yine orada önemli mesajlar vermişti. Özellikle jeopolitik belirsizliklere değinmişti kendisi. Ekonomik bozukluğa ve aynı zamanda iklim değişikliği ve hızlı teknolojik dönüşüm gibi pek çok konuya bu programda değinmişti ve aslında bu çalışmaları hep birlikte yürütebilmenin de yine önemine değinmişti Tayland Büyükelçisi. Baktığımız zaman bir diğer büyükelçi de 15.45'te gelecek. İsveç Büyükelçisi Ulrika Funerant olacak. O da kendisi biliyorsunuz İsveç'in yeni Ankara Büyükelçisi oldu ve İsveç hükümeti tarafından da yine Mart ayında Ankara Büyükelçiliğine atanmıştı. Ağustos ayında da görevine başlamıştı. Daha önce de yine İsveç'in pek çok noktasında yine büyükelçi olarak da görev yapmış. Viyana temsilciliğini de kendisi üstlenmişti diyebiliriz. Saatler 16.15'i gösterdiğinde ise Azerbaycan Büyükelçisini kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan Raşat Aslanov'u. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in kararnamesiyle biliyorsunuz kendisi Ankara Büyükelçisi olarak atanmıştı ve görev süresi dolan Reşat Mevedov'un da yerine atanmıştı. 2022'den bu yana da Azerbaycan

0: Paşa'nın İtalya Büyükelçisi olarak görev yapıyordu kendisi. Baktığımız zaman bir diğer büyükelçiyi de 16.45'te kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson'ı kabul edecek. Ankara Büyükelçiliği'nde de yine bir bayrak değişimi yaşanmıştı. Londra'nın Türkiye yeni büyükelçisi de yine az önce söylemiş olduğumuz gibi Anderson oldu. Daha önce 2017 ve 2020 yıllarında Ankara'da misyon şefi olarak kendisi görev yapmıştı. Büyükelçi olarak da ilk dış misyon görevini de kendisi Türkiye'de artık üstlenmiş olacak. Tabii 2017'deki Ankara görevi öncesinde Türkçe eğitimi aldığını da bir kez daha söyleyelim. Tabii bu atamayla birlikte yine Londra'dan Ankara'ya peş peşe iki kadın atama yapılmış oldu. Böylelikle saatler 17.15'i gösterdiğinde de son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Büyükelçisi Marcel Leblo'yu kabul edecek Helin Aslan. Kanada'nın yeni Ankara Büyükelçisi oldu kendisi. Leblo daha önce de yine Kanada'nın Senegal Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. Kanada'nın önceki Ankara Büyükelçisi ise Kevin Hamilton'dı. Yani bugün bir diplomasi trafiği yürütülecek saat 15 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde diyebiliriz Helin Aslan.
1: Hande, teşekkür ediyoruz. Hande İpekgil'den sözü alalım. Şimdi bir diğer bağlantı noktamıza gideceğiz. İstanbul Silivri açıklarında batan gemi. Şimdi o gemide bulunan 10 denizci. Akıbetleri henüz bilinmiyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Peki yerleri tespit edilebildi mi? Nasıl bulunduğu takdirde yerleri nasıl oradan çıkarılacaklar? Plan nedir bu arama çalışmalarında? Hemen Neslişah Yuma'ya dönelim. Neslişah çünkü oradaki çalışmaları an be an yerinde takip ediyor. Hemen bir sözü Neslişah'a verelim. Neslişah, 10 denizcinin akıbeti belli mi?
2: Helin Aslan, aslında 10 denizcinin lokasyonu geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Bu ROV dediğimiz insansız denizaltı aracı tarafından ilk görüntüleri ekranlara gelmişti aslında. Yer belirlemesi yapıldı. Marmara Denizi'nin 720 metre derinliğinde ulaşıldı geminin enkazına. Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazına. Şimdi yeri Marmara Denizi'nin 720 metre altında olduğu için aslında ulaşılması bayağı zor bir lokasyondan bahsediyoruz. Sizlere de aktarmıştık aslında. Dün savcı vekili ve sahil güvenlik ekipleri tarafından ilk önce saat 14'te ailelerle bir görüşme yapılmıştı. Saat 16'da da yine aynı ekip ailelerle görüştükten sonra Silivri Kaymakamı ve Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi olan şirket de dahil olmak üzere bir toplantı gerçekleştirmişti. Bu toplantının içerisinde aslında geminin oradan nasıl çıkartılacağı değerlendiriliyordu. İşte bir noktaya ulaşıldı burada. Bir sistem, bot ve balon sistemi var. Şimdi ondan bahsedeceğim. O esnada da kameraman arkadaşım Onur Bal ekranlarınıza getirsin. Burada da Alsu tankeri duruyor. Şimdi bot batık çıkartmayı gerçekleştirmek için bir şirketin analiz çalışması oluşacak ve bu çalışmanın ardından da gemideki yaşam mahallinin kesip balon ve bot yöntemiyle dalgıçların girebileceği bir seviyeye getirilmesi veya tamamen çıkartılması yönünde bir çalışma yapılacak. Şimdi bu çalışma Cuma gününe kadar bu sistemin simülasyonları gerçekleştirilecek ve Cuma günü aslında bu işlemlerin yapılması bekleniyor. Peki bu bot ve balon sistemi ne? Yüksek dayanımlı hava ile şişirilen büyük bir torba sisteminden bahsediyoruz. Hemen ekranınızın da sağ tarafında aslında bu sistemin bir örneği şu anda ekranlarınıza geliyor. Balonlar batığın altına veya uygun kaldırılmasına noktalarına yerleştiriliyor. Dalgıçlar ya da uzaktan kumandalı araçlar, yani bu ROV sistemi tarafından da bağlantılar kontrol ediliyor. İçlerine kompresör veya hava tüpleriyle hava veriliyor. Ardından hava doldukça balonun kaldırma kuvveti artıyor ve batığın yukarı doğru çekilme işlemi yapılıyor. Ve ardından da birden fazla balon birlikte kullanılarak yük dengeli şekilde ayarlanıyor. Ama önemli noktalar var burada. Balon batığı tek başına çekip çıkaran bir sistem değil aslında. Batığın ağırlığı, yapısal dayanıklılığı, derinliği, ki 720 metreden bahsediyoruz aslında, ve deniz koşulları hesaplanarak yapılıyor. Bugün biraz daha deniz ve hava daha durgun olsa da geçtiğimiz günlerde biraz daha zordu. Dalgalı havaları ve rüzgarlı havaları da görmüştük yine bu noktada. İşte bu da aslında yine batığın olduğu yerden çıkartılmasındaki önemli unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor. Yine son bilgi olarak sizlere bunu da verelim. Bir sistem üzerine şu anda konuşuluyor. Yani Tuğberk İmamoğlu gemisinin olduğu yerden çıkartılması için yine bir sistem değerlendiriliyor. Cuma gününe kadar da bu

0: sistemin simülasyonlarının tamamlanması. Tuğberk İmamoğlu'nun olduğu yerden, yani lokasyonundan, denizin 720 metre altından yine çıkartma ve kurtarma çalışmalarının yine bu sistem üzerinden değerlendirilmesi, ki 10 mürettebatında arama ve kurtarma çalışmaları yine bir fiil devam ettiğini söyleyelim. Yine sabah saatlerinde bizler noktaya ilk geldiğimizde üstümüzden de askeri helikopterlerin geçtiğini görmüştük. Yine sisteme katılan insansız hava araçları vardı. İnsansız denizaltı araçları vardı. Türk donanmasına ait unsurlar da keza bölgede çalışmalarını devam ettiriyorlar. Havadan, karadan, denizden ve deniz üstünden de çalışmalar bir fiil devam ediyor şu anda. Bizler süreci kameraman arkadaşım Onur Bal'la takip ediyor olacağız. Evet. Umarım gün içerisinde o mürettebatımızla alakalı da güzel haberleri sizlere veririz diyelim. Sözü size Silivri'den merkeze bırakalım. Neyse Şahtur,
1: sözü bana bırakmadan önce ben bir iki noktayı da sana sorayım net olarak anlayabilelim diye. Şimdi denizcilerin bu geminin hangi noktalarında olduğu veya şunları bilmiyorduk mesela. 3 kişinin güvertede olduğu söyleniyordu tahminen. O 3 kişi geminin enkazının içinde mi yoksa dalgalara mı kapıldılar o bilinmiyordu. Ama geriye kalan 7 mürettebat dinlenme anlarında olduğu için kameralarında olabileceği tahmin ediliyordu. Yani bu denizcilerin geminin içinde olduğu yerleri tespit edildi mi, yoksa şu an odaklanılan nokta tamamen o batı gemiyi çıkarıp sonrasında cenazelere ulaşmak mı? Yoksa yapılan çalışmalarda geminin içinde olduğu cesetlerin, cansız bedenlerin belirlendi mi?
0: Şimdi Helin Aslan, süreç aslında hala daha aktif bir şekilde devam ediyor. Bu ROV sisteminin aslında bu noktadaki en önemli unsuru buydu. 3 kişi, evet, mürettebat, 3 mürettebatın geminin güvertesinde olduğu değerlendiriliyordu. Bu 3 mürettebatın denize kapılıp gitmiş olabilmesiyle alakalı da zaten o yüzden deniz üzerinden de çalışmalar bir fiil devam ediyor. Keza havadan da ulaşılabilecek, umarım olmaz tabii ama ihtimaller artık günden güne düşüyor. Deniz yüzeyindeki aramalar da bundan kaynaklı yapılıyor. Deniz içerisindeki, yani geminin enkazının içerisindeki, batığının içerisindeki çalışmalar da bundan kaynaklı. Yer planlaması ve hesaplaması da bundan kaynaklı yapılıyor aslında. Yani uyku esnasında yakalandıkları için, ya da biz öyle düşünüyoruz, gece saatleri olmasından kaynaklı içerisinde bulunabildikleri noktalar hesaplanacak. Ardından bu dediğimiz batık ve balon yöntemiyle o noktaların hesaplanmasının ardından bir çıkartma gerçekleşecek. Yani hesaplamalar şu an işte Cuma'ya kadarki olan bu süre bundan kaynaklı önemli. Simülasyonlar bunun için yapılacak. Acaba işte güverte geminin arka tarafında mı, geminin orta kısmında mı, geminin daha ön tarafında mı? Çalışmalar bundan kaynaklı Cuma gününe kadar devam ediyor ki o bahsettiğin 7 kişilik mürettebata geminin içerisinde hangi noktalarda ulaşılabileceği değerlendiriliyor. İşte bu tüm simülasyon süreci Cuma'ya kadar devam edecek süreç bundan kaynaklı.
1: Anladım. Peki Neslişah, çok teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Biz Neslişah Yumak'tan sözü alalım. Cuma'ya kadar çalışmalar yapılacak diyor Neslişah. Bakalım o çalışma, çıkarma çalışması, o enkazın o noktaları, o bölgeler neresi çıkarılacaksa artık ne olacak? O ailelerin de inşallah o bekleyişi de son bulur. Şimdi sadece bu değil ki, bu Silivri'deki gemi kazasından 2 gün önce bir pazar günüydü Kıbrıs'taki. İçinde yolcuların bulunduğu gemi batmıştı Girne açıklarında ve kayıplara, orada da kayıplar var. Onlara ulaşmak için de arama çalışmaları devam ediyor. 10. gününde o arama çalışmaları da ve o operasyonda görev yapan TCG Alemdar ve TCG Işın da faaliyetlerini sürdürüyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükselmişti. Kayıp 14 kişiye ulaşmak için arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Türkiye'den giden TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri sahada görev başında. Yakıt ikmal sebebiyle dönüşümlü faaliyet gösteriliyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, geminin çıkarılması konusunda çalışma yürüten şirketlerle görüşmek için Türkiye'ye geldi. Üstel, İstanbul'da sigorta şirketiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda Başbakan Üstel'e briefing verildi. Adada peş peşe görevden alınmalar yaşanıyor. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınmasıyla başlayan süreçte KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş'in de görevine son verildi. Acılı ailelerin limandaki çaresiz bekleyişi sürüyor. Filojet'te kaybolan 2 Hataylı kardeşten de haber alınamıyor. Mustafa ve Mahmut Demir'in Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki ailesi bir de dolandırıcılıkla mücadele ediyor. Aile, kardeşlerin isimleri üzerinden sosyal medya ve çeşitli kanallarda yardım toplandığını belirterek vatandaşları uyardı. Bazı kişiler ailenin yardıma ihtiyacı olduğu yönünde ifadeler kullanarak para talep etti. Aile vatandaşlardan bu kişilere itibar etmemelerini istedi. Herkes oraya

Adam ve karadan müdahale ediliyor. Aksu ilçesi Karaöz mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yayılarak Kepez ilçesindeki alana sıçradı. Yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı. Çalışmalara 5 uçak ve 10'dan fazla helikopterin yanı sıra 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personel katılıyor. İki ilçede 254 ev tahliye edildi. Bölgede hayvan tahliyelerine yönelik çalışmalarsa devam ediyor. Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına 5 helikopter, 2 uçakla müdahale sürerken bölgede 7 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken bölgedeki bazı yerleşim yerleri tedbir alınarak tahliye edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

0: Oyuncu Serhat Kılıç evinde cansız bedeni bulunmuştu. Dün İstanbul'da bir tören vardı tiyatro sahnesinde. Bugünse Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulunmuştu. İki gündür kendisinden haber alamadığını ifade etmişti kız arkadaşı. Eve girdiklerinde salondaki koltukta cansız bedeniyle karşılaşmışlardı. Ölümüne ilişkin soruşturmada dosyaya yeni ayrıntılar da girdi. Emniyet güçlerinin olay yeri inceleme raporunda metal bir kutuyla valizde bulunan maddelere dikkat çekildi. Serhat Kılıç'ın boyun fıtığı olduğu ve şiddetli ağrı çektiği de kız arkadaşıyla yaptığı telefon konuşmasında anlattığı kadarıyla biliyoruz. Bu sebeple dizi çekimine de katılamadığı ifade edilmişti kendisinin. Bu görüntüler de vefatından hemen önceki görüntüler. Evinin bulunduğu, dairesinin bulunduğu apartmana giriyor. Asansörü çağırıyor ama şiddetli bir ağrı yaşadığı bu görüntülere de yansıyor. Duvara yaslanarak biraz dinleniyor, güç almaya çalışıyor. Ve asansörü çağırıp bir süre bekledikten sonra kendisi merdivene yöneliyor. Ağrısının olduğu bu görüntülere de yansıyor. İşte bu görüntülerden sonra evine çıkıyor. Evde kendisi yalnız ve orada hayatını kaybediyor. Neden hayatını kaybettiğine dair şu an için bunun net bir cevabı yok. Ancak hazırlanan rapora göre dairesinin giriş kapısında herhangi bir zorlama izi bulunmuyor. Çelik kapı var dairede de. Kapıda anahtar takılı değil. Ve ünlü oyuncu dün düzenlenen tiyatro sahnesindeki törenin ardından bugün son yolculuğuna uğurlanıyor Ankara'da. Ve görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz.
1: Evet, beraber zorlanmadığına dikkat çekti ama
0: çok... 17 yaşındaki Atlas Çağlayan İstanbul'un Güngören ilçesinde bir akranı tarafından yine böyle bilindik işte bana yan baktı bahanesi veya bana baktı bahanesiyle bıçaklanarak öldürülmüştü. Tertemiz bir çocuk ve bugün onu öldürenler hakim karşısında kararın çıkabileceği söyleniyor. Gelin şöyle bir Ada Kahriman'a dönelim. Acaba karar çıkacak mı? Bir soralım. Oradaki atmosferi de adadan öğrenelim. Ada Kahriman merhaba. Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada bugün kararın çıkabileceği söyleniyor. Ada, bekliyor musun kararın çıkmasını? Sanıyorum bağlantıda bir sorun var arkadaşlar. Adayla bağlantımızı bir yenileyim. Adayla bağlantıyı yenilerken bir sıradaki haberle devam edelim. Vakit kaybetmeyelim. Şimdi devlet suçun da haksız kazancın da peşinde. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen 4 ayrı operasyondan bahsetti. Ve bakan 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Suçun kazanca dönüşmesine ve haksız

0: kazancın ekonomik sisteme sokulmasına müsaade etmeyeceğiz diyor bakan.
1: Dört ilde dört ayrı operasyon yapıldı. Hedef vatandaşın huzurunu, emeğini ve alın terini hedef alan organize suç yapılarıydı. Operasyonlarda toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonların detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. İlk adres Antalya'ydı. Düzenli ticaret yaparak piyasada güven kazandıkları, ardından esnaf ve firmalardan ileri vadeli çekler karşılığında milyonlarca lira değerinde mal temin ettikleri ve bu malları çeklerin vadesi gelmeden düşük bedellerle elden çıkardıkları değerlendirilen organize dolandırıcılık yapılanmasına operasyon düzenlendi. 8 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te ise hedefte kaçakçılık ve suç gelirlerinin aklanması vardı. Yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde kaçırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin hesaplarında 2021-2026 yılları arasında 122 milyar lirayı aşan para hareketliliği bulunduğu belirlendi. 33 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da ise yasa dışı bahis ağı hedef alındı. Vatandaşları yasa dışı bahis ağlarının içine çektikleri, internet üzerinden bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullandıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 58 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Aramalarda yasa dışı bahis organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonun İzmir ayağındaysa hedef uluslararası uyuşturucu ticareti yapan organize suç yapılanmasıydı. Belçika merkezli yönetildiği ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen yapılanmaya yönelik 38 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu.
0: Atlas Çağlayan davasına ilişkin bir kez daha bir adaya dönelim bakalım. Ada Kahraman merhaba. Davada bugün karar çıkabileceği söyleniyor. Çıkar mı karar? Orada nasıl bir atmosfer var? Seni dinliyoruz.
2: Hey Aslan, evet bugün ikinci duruşması görülüyor. Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada bugün ikinci duruşma görülüyor. Tabii bu kapsamda birinci duruşmaya baktığımızda bugün için kararın açıklanması bekleniyor. Birinci duruşmada hatırlayacağınız üzere burada savcı esasa ilişkin mütalasını açıklamıştı. Yani burada suça sürüklenen çocuk, tutuklu sanık Efe Çekli hakkında çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı ateşli silahlar kanunu muhalefet bununla birlikte zincirleme şekilde silahla tehdit suçlamasıyla Efe Çekli hakkında 21 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Bugüne baktığımızda kendisi için kararın açıklanması bekleniyor. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor bu duruşma. Tabii bu duruşmanın Bakırköy Adliyesi'ndeki büyük konferans salonunda görüldüğünü belirtelim. Gizlilik ve kapalılık nedeniyle hem izleyicilere kapalı hem de basına kapalı bir duruşma yürütülüyor. Tabii bununla birlikte hem salonun önünde hem de koridorda geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Şimdi geriye dönüp baktığımızda hatırlayacağınız üzere Atlas Çağlayan 14 Ocak tarihinde ne yazık ki Güngören'de bir kafede iki grup arasında çıkan tartışma sonrasında Efe Çekli tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Daha sonra zaten Efe Çekli gözaltına alınmıştı, tutuklanmıştı. Kendisi çıkarıldığı suç ceza hakimliğince. Tabii iddianamede Efe Çekli hakkında da Adli Tıp Kurumu bir rapor hazırlamıştı. Şöyle belirtiliyor, Efe Çekli'nin işlediği suçun hukuki boyutunu algılayabileceği ve bunun sonucunu algılayabileceği yaşta olduğu. Bununla birlikte aynı zamanda tabii baktığımızda kendisinin davranışlarını yönetebileceği durumda da olduğu belirtilmişti bu Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda. Tabii hem Atlas Çağlayan'ın hem de Efe Çekli'nin telefonları incelenmişti. Atlas Çağlayan'ın telefonun incelenmesinin nedeni Efe Çekli ile bir husumetin olup olmadığına bakılmasıydı. Ancak herhangi bir husumetinin olmadığı belirtilmişti. Ancak burada Efe Çekli'nin telefonu incelendiğinde kendisinin telefonunda

0: hem silahlarla birlikte fotoğrafının olduğu, tek başına silahların fotoğrafını çektiği, bununla birlikte çakı gibi kesici, delici aletlerin fotoğraflarının da olduğu telefonunda belirlenmişti. Şimdi Ahmet Minguzzi olayında da görmüştük. Burada Atlas Çağlayan olayında da gördük. Aile tehdit edilmişti hatırlayacağınız üzere. Telegram hesapları üzerinden tehdit edilmişti. Tabii bununla ilgili de soruşturma başlatılmıştı. Bazı şüpheliler gözaltına alınmıştı. Daha sonraki süreçte tutuklanmıştı. Bununla birlikte bir dava süreci vardı. O dava süreci hala sürüyor. Bugüne geldiğimizde burada Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma görülüyor. Birinci duruşmada savcı esasa ilişkin mütalasını açıklamıştı. Bugün için ise bizler Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada kararın açıklanmasını bekliyoruz. Sürecin takipçisi de olacağız Helinas'la.
1: Teşekkür ediyoruz Ada'da. Kahriman'dan sözü alalım. Şimdi sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen bir isim var. Mehmet Fatih Tançalan. Mehmet Fatih Tançalan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Şimdi kendisi bir iki gün önce de bir sosyal medya fenomeniyle evlendi. Böyle takılanlar da sosyal medyada çok gündem oldu. Emniyet ekiplerince Tançalan gözaltına alındı. Bir bakalım detaylarına bu gözaltının. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen TCK'nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda 25 olay kaydı bulunan şüpheli Tançalan, Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Şüpheli Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle düğünde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin olarak da inceleme başlatıldı. Söz konusu mal varlığı unsurlarının kaynağının incelenmesi amacıyla mali araştırma süreci başlatılmış, adli makamlarca MASAK'tan inceleme talebinde bulunulmuştu. Şüpheli Tançalan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

0: İstanbul Bayrampaşa'da İsmet Paşa Mahallesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır tamamlayamadığı kentsel dönüşüm mahalleyi metruk binalarla baş başa bıraktı. Boşaltılan yapılar güvenlik sorunu oluşturuyor. Haliyle vatandaş bu durumdan şikayetçi. Muhabirimiz Eda Nur Karaloğlu'ndan detayları öğrenelim.
1: Evet, şu anda içinde bulunduğum bina gibi bu caddedeki birçok bina yıllar öncesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmıştı. Ancak aradan geçen yıllara rağmen maalesef ki bu dönüşüm süreci tamamlanamadı. İşte burası Bayrampaşa'nın İsmet Paşa Mahallesi ve gördüğünüz gibi buradaki birçok bina işte bu şekilde metruk halde bırakıldı. Ve aslında işin garip tarafı buranın hemen yanı başında bir yaşam alanından da bahsediyoruz. Ancak buraya gelen vatandaşlar özellikle de çevredeki esnaf buradaki durumdan çok şikayetçi. Çünkü çocuklarını dahi özellikle akşam saatlerinde buradan geçiremiyorlar. Tabii çevrede yıkılan birçok yapı var. Onlardan kalan molozlar da var. Yani burada adeta bir enkaz görüntüsünü görüyorsunuz ve üstelik bu metruk yapılar mahallenin dışında değil, hemen yaşam alanlarının tam ortasında olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hemen yanı başında aileler oturuyor. Esnaf burada kepenk açıyor. Özellikle çocuklar okula giderken her gün maalesef ki işte bu sokakları kullanıyorlar. Mahalle sakinleriyle de konuştuk. Özellikle akşam saatlerinden sonra buraya kimliği belirsiz kişilerin girip çıktığını da söylüyorlar. Bazı binaların madde bağımlılarının meskeni haline geldiğini anlatıyorlar. Bu yüzden de maalesef ki geceleri dışarı çıkmaya, hatta çocuklarını bile tek başına sokağa göndermeye çekiniyorlar. Tabii bir başka endişe de yangın ihtimali. Çünkü çevrede ateş yakanlar da var. Özellikle şu anda yaz aylarındayız. Fakat mahalleli tedirgin, çünkü soğuklar gelmeye başladığında yine birçok vakanın olacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle de çıkabilecek bir yangında çevredeki evlere sıçrama ihtimali de vatandaşları bu noktada korkutuyor. Tabii sorun yalnızca güvenlik de değil. Çünkü burada biriken çöpler de kötü kokuya neden oluyor. Yıkıntılardan çıkan toz da evlere kadar ulaşıyor. Mahalleli yazın burada pencerelerini dahi açamıyorlar. Özellikle yağmur yağdığında sokakların çamur içinde kaldığını söylüyorlar. Peki bu süreçte nasıl bu noktaya gelindi? Hemen bundan da bahsedelim. Burası İsmet Paşa Mahallesi demiştik. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında İBB tarafından 2016 yılında başlatıldı. İlk etapta yapılan konutlara bazı hak sahipleri taşındı. Ancak projenin sonraki aşamalarında beklenen ilerleme maalesef ki sağlanamadı ve boşaltılan ve yıkılmayan binalarda işte yıllar içerisinde bu şekle geldi. Bayrampaşa Belediyesi ise dönüşüm projesinin İBB ve KİPTAŞ sorumluluğunda olduğunu belirtiyor. Tabii yetkililer kendi imkanlarıyla temizlik ve güvenliğe ilişkin önlemler almaya çalıştılar. Fakat tabii hani bu kadar da oluyor. Bir taraftan da tabii burada güvenli evler yapılabilmesi için de bir dönüşüm başlatılması gerekiyor. Ancak süreç tamamlanamadığı için de mahalleli maalesef ki işte bu ortamda kalmak zorunda kalıyor. Tabii çocukları da var, özellikle genç kızlar var ve bu sokaktan geçmek zorundalar. Maalesef ki onlar da buradan çocuklarını dahi geçiremiyorlar ve bir an önce de bu sorunun çözülmesini istiyorlar.
0: Eda Nur Karaloğlu'na teşekkür edelim. Şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Peki o yurtlarda hangi imkanlar var? Hangi imkanları sunuyor üniversiteye yeni başlayacak olan öğrencilere? Ekibimizden Emre Ayaz, Ankara'daki örnek yurtların o odaların birinde bizi bekliyor. Söz Emre'de.
2: Üniversiteyi tercihlerini yapanlar, üniversitelerini kazandılar, artık o barınma ihtiyaçlarını karşılayacaklar ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurtları ise hazır durumda ve o sonuçlar da bugün açıklandı. Ve biz de şu an Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlardayız. Herhangi bir odaya girdik ve size o odayı tanıtacağız. Hemen girdiğimizde geniş bir dolap görüyoruz ve dolaplarda altlarda uzun, hem kıyafet koyabileceği hem de ders kitaplarını koyabileceği geniş dolapların yer aldığını, üst taraflarda da dolapların geniş bir şekilde yer bulduğunu görebiliyoruz. Burası 4 kişilik bir oda, öğrenciler için hazır konumda ve hemen arka tarafında da buranın tuvalet ve banyo yer alıyor. Geniş olarak da her odaya ait o tuvalet ve banyonun da yer aldığını söyleyebiliriz. Tabii ki öğrenciler burada sadece barınmayacak, derste çalışacaklar. Koridoru devam ettiğimizde ise o ders çalışmaları için ayrı bölmelerden oluşan noktaları da göreceğiz. Burada da mini bir buzdolapları var. Onu da gösterelim. Kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş kadrajına getiriyor ve burada da hemen bir kabin görebiliyoruz. Burada da eşyaları saklayabileceği, valizlerini koyabileceği bir nokta olarak da düşünebiliriz. Ders çalışma noktalarından bahsettik. Burada da hemen 4 kişi için ayrılmış ayrı çalışma alanları, aynı zamanda üstlerde de dolapların var olduğunu söyleyebiliriz. Bir açık, bir tane de kapaklı bir dolabın olduğunu, 4 kişilik öğrenci için burası bir yurt odası. Hemen bu ayrı odadaysa öğrenciler yatmak için, barınmak için kullanacaklar. Buraya da girdiğimizde aslında dikkat çekmek istediğimiz bir nokta. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bahsetti. Ahşap mobilyaların yoğunlukta olduğu odalardan bahsetti. Ve bu senede %90 oranında bir yerleşim sonuçlarından bahsetti. Ve şu anda da o 4 kişilik odadan bahsediyoruz. Artık üniversite tercihleri yapıldı, üniversiteler kazanıldı ve yurt başvuruları da sonuçlandı. Bu noktada da hemen yatakların yanı başında bir 3 çekmeceden oluşan çekmeceyi görüyoruz ve üstünde de prizlerin var olduğunu söyleyebiliriz. 4 kişilik bir oda burası ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtlarda öğrenciler için her şey hazırlandı, her şey düşünüldü ve bu noktada da barınmak için artık öğrencilerini bekliyor diyebiliriz. %90 oranında yerleşimden bahsedildi. Aynı zamanda dikkat çektiği bir nokta vardı bakan. Bakın o da söyledi ki %90 üzerinde başarıyla birlikte o ek tercihlerde yatay ya da dikey yerleşimlerde ya da yüksek lisans öğrencileri için de ayrı başvuru alacağız dedi. Ve biz de şu an öğrenciler için hazırlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurtlarında

0: Örnek odadan sizlere bu odayı tanıtmaya çalıştık diyelim. Sözü İstanbul'a bırakalım.
1: Emre'ye teşekkür ederim. Şimdi Taner'e dönelim, Ahmet Taner Işıl'da. Taner dünden bu yana Fethiye'de biliyorsunuz. Dün de oradan bir bağlantı gerçekleştirmiştik. Peki neden orada, ne var Fethiye'de derseniz, Körfez'de biriken dip çamuru temizleniyor ve bunun için bir çalışma başlatıldı. Aslında 3 yıl sürecek bir çalışmadan bahsediyoruz. Peki nasıl yürütülecek? Bugün bakanın da Murat Kurum'un da gitmesi bölgeye ve çalışmaları takip etmesi bekleniyor. Biz hemen şimdi sözü Ahmet Taner Işıl'da verelim. Bir öğrenelim bakalım bu çalışmalar nasıl yürütülüyor?
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı tarafından Akdeniz'in en büyük çevre seferberliklerinden birisi başladı. Keza Emine Erdoğan'ın seferberliğinde yürütülen Sıfır Atık Mavi Vakfı'nın da yine bu bağlamda çalışmaları devam ediyor. Göcek'teyiz an itibariyle. Her zamanki başkent Ankara'dan daha farklı bir lokasyondayız. Burada Akdeniz'in en büyük çevre seferberliğinden bahsettik ama işte bunun temel noktasında dip çamuru temizliği ve aynı zamanda Mapa Şamandıra sistemi yatıyor. Aslına bakarsanız uzun zamandır yapılan incelemelerde tam denizin altında ve koyların altında 16 milyondan fazla çıkarılacak dip çamuru bulundu. Yani bu dip çamuru da çıkartılmadan önce tabii ki tetkikler yapıldı. Fiziki ve kimyasal tetkikler yapıldı. Deniz tabanından bunların alınmasında bir sorun olmadığı görüldü. Alınmasının temel sebebi de aslında deniz ekosisteminin korunması. Yani deniz çayırları dediğimiz denize oksijen sağlayan, koyları, o güzel koyları güzelleştiren unsurların daha fazla korunması için yapılan unsurlardan bir tanesi. Nihayetinde biz bu nesil olarak bu hayatı yaşıyoruz ama bizden sonraki nesle bunu daha sağlıklı, daha çevreci ve daha yaşanılabilir bırakmak için aslında bu adım yapılıyor ve tam 3 sene boyunca bu çalışmalar devam edecek. Yani şimdi bu çamurlar da toplam 2.7 metre seviyesine yükselmiş durumda. Yani şöyle pay biçelim, ben 1.86-1.87 boylarım. Neredeyse benim 1.5 katım kadar bir çamur birikmiş durumda. Bu da haliyle deniz çayırlarının oluşmasını engelliyor. Oldukça can sıkıcı bir durum. Bununla alakalı olarak işte çalışmalar başlatıldı. 3 veya 4 yıl sürecek bu çalışma ve aynı zamanda pilot bölge olacak burası. Akdeniz'in tamamına yayılacak bir seferberlikten bahsediyoruz. Hakeza Mapa Şamandıra sisteminden bahsetmiştim size. Yani Mapa Şamandıra sistemi de artık gemilerin koylara çapa atmasını engelleyecek bir sistem. Zira o çapalar da aslında hem deniz çamuru oluşumunu sağlıyor hem de devamında bu deniz çayırları dediğimiz ekosisteme oldukça fazla zarar veriyor. Artık belirli noktalarda 17 noktada 800'den fazla Mapa Şamandıra sistemiyle birlikte artık gemiler çapa atmayacak, onlara bağlanacaklar. Bu şekilde de çapa atmanın önümü denizlerin tabanının korunması sağlanacak. Bugün daha keza Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kuru bu bölgede olacak, Göcek'te olacak ve bu sistemlerin, bu etkinliklerin açılışını, startını verecek, önemli konulara değinmesini bekliyoruz biz. Tekrar hatırlatalım, Emine Erdoğan limanlarında gerçekleşiyor bu olay ve dediğimiz gibi Akdeniz'in canlılığını, Akdeniz'in tekrar ve tekrar yaşanılabilirliğini arttırmak amacıyla bu çalışmalar yapılıyor. Bize yerinden takip etmeye devam ediyoruz. Size gelişmeleri anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve Göcek'ten sözü merkeze bırakalım.
1: Teşekkürler Taner. Şimdi biz Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a dönelim. Irak Temsilciler Meclisi Başkanı ile basın toplantısı düzenliyor. Kulak verelim.
3: Bu çerçevede Irak'ta yaşananları da yakinen takip ediyoruz. Sadece komşu değil, tarih boyunca çok yakın ilişkisi olan kardeş, dost, hatta iç içe geçmiş akraba iki ülke olarak Irak'ın da geleceğini fevkalade önemsediğimizi, istikrarını fevkalade önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede Irak hükümetinin bölgesel ihtilafların dışında kalma, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki ihtilaftan sonra, İsrail ve Amerika'nın İran'a başlattığı savaştan sonra ortaya çıkan gerilim ve ihtilafların dışında kalma çabalarını da takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Ayrıca yine Irak Merkezi Hükümeti'nin devlet otoritesini ve egemenliğini sağlamak konusundaki attığı adımları da takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Sayın Meclis Başkanı Halbusi'nin heyetinin teşkil edilmesi de Irak'ın kültürel ve toplumsal zenginliğini göstermesi bakımından önemlidir. Neredeyse Irak'taki bütün grupların etnik, dini ve mezhebi farklılıklara sahip olarak bugün ağırladığımız heyetin içerisinde yer almış olmaları bizim için de her türlü takdirin, her türlü övgünün üstündedir. Bu Irak'ın demokrasiye saygısının ve birlikte yaşama iradesinin de açık bir göstergesidir. Bundan dolayı değerli dostum Sayın Halbusi'yi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İki ülke arasında fevkalade önemli mesele.

0: ailelerin olduğunu biliyoruz. Bunların hepsine her iki tarafta olumlu bir şekilde yaklaşıyor. En başta ikili ticaret hacmimizin 17 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkartılması kararlılığı, yine aynı şekilde çifte vergilendirmenin önlenmesi, yatırımların teşvik edilmesi ve özellikle vizelerin kolaylaştırılması konusunda karşılıklı anlayışın gelişmesi gibi konularda çok ciddi şekilde bir anlayış birliği içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Ayrıca Türkiye'nin Maarif Vakfı vasıtasıyla Irak'ta yönettiği okulların sayısının artırılması, TİKA projeleri vasıtasıyla Irak'ın farklı bölgelerinde kalkınma projelerine destek verme iradesi yine heyetle birlikte, Iraklı heyetle birlikte paylaşılmıştır. Türkiye burslarından istifade eden Iraklı gençlerin, evlatlarımızın sayısının da artırılmasını bu konuda gündeme getirdik. Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli basın mensubu arkadaşlarım, özellikle Türkiye ve Irak'ın da içinde bulunduğu bölgeyle ilgili iki önemli projenin altını çizmek isterim. Bunlardan birisi Kalkınma Yolu Projesi'dir. Kalkınma Yolu Projesi, bağlantısallığın en mükemmel manada sağlanacağı ve önümüzdeki dönemde hem Irak'ın gelişmesini, hem bölgenin gelişmesini, kalkınmasını sağlayacak, hem de Türkiye'nin gelişmesine katkıda bulunacak çok önemli bir projedir. Bu proje vasıtasıyla böylece Asya'yla bizim üzerimizden, Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa birbirine bağlanacak, Asya ve Avrupa ekonomileri birbirleriyle entegre hale gelecektir. Onun için Kalkınma Yolu Projesi kapsamında atılacak her türlü adıma sonuna kadar destek vereceğimizi bir kere daha karşılıklı olarak teyit ettik. Bu sürecin hızlanması için neler yapılması gerektiği konusunda da fikirlerimizi paylaşmış olduk. Şunu temenni ve ümit ediyorum ki Kalkınma Yolu Projesi en kısa süre içerisinde bütün bileşenleriyle birlikte aktif, görünür, hayata geçirilmiş olan bir proje, bir uygulama haline gelsin. Böylece kazan kazan prensibi çerçevesinde her iki ülkenin de büyük bir kazanç elde edeceğini düşünüyoruz. Bu sadece maddi kazanç değil. Halkların, kültürlerin ve bölgedeki şehirlerin birbirlerine de bağlanması anlamına gelecektir ki birleşen, dağılan parçalarımızın birleşmesi anlamında fevkalade değerli bir projedir. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, ikinci önemli mesele projemiz ise diğerlerinin yanında Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Projesi'nin hayata geçirilmek üzere adımların atılmış olmasıdır. Bildiğiniz gibi Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 10 Ağustos gününde 467 milletvekilinin oyuyla Terörsüz Türkiye ile ilgili kanun yasalaşmış oldu. Teklif yasalaşmış oldu. Böylece Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle geride bırakıyoruz. PKK bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshediyor ve silahlarını teslim etme sürecini başlatıyor. Bu sürecin bir yansıması olarak Suriye sınırları içerisinde PYD, YPG ve KCK'nın da hızlı bir şekilde, süratli bir şekilde yeni Suriye yönetimine entegre olmasını takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Aynı şekilde Türkiye'deki bu Terörsüz Türkiye yaklaşımının bütün bölgeye de etki edeceğini, terörden çok çekmiş olan Iraklı kardeşlerimizin de en kısa zamanda terörden ve silahlı gruplardan kurtulacağını ümit ediyoruz. İsimlerini tek tek saymak istemiyorum. Ama çok sayıda örgütün Irak'ın da başına bela olduğu, Irak halkına da ne kadar büyük zulmettiğini hep beraber biliyoruz. Şimdi Irak'ın da her yerinde, her tarafında terör örgütlerinden temizlenecek, silahlı milis gruplarından Irak temizlenecek, arındırılacak ve inşallah terörsüz bir Irak da inşa edilecektir. Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesi, Terörsüz Türkiye sürecinin olmasının pratik olarak bütün bölgeye tesirlerine en kısa süre içerisinde şahit olacağız. Bu çerçevede önümüzdeki aydan itibaren başlanacak olan Irak'taki silahlı grupların, milis grupların silahlarını Irak merkezi hükümetine devretmesiyle ilgili hazırlığın da çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Irak'ı yöneten Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve Yüksek Yargı Başkanı başta olmak üzere Irak'ın bütün unsurlarının da Irak'taki milislerin silahsızlandırılması konusunda ittifak halinde olması Irak için önemli bir kazançtır. Ümit ediyorum bugün konuştuğumuz ve önümüzdeki ay başlayacağınız Irak'ın silahsızlandırılması projesinin de en kısa zamanda hayata geçirilmesiyle birlikte bütün Irak'ın her yeri, her şehri, her kasabası barış ve esenliğin hakim olduğu bir coğrafya olur. Aynı şekilde PKK ve türevlerinin de silahı bırakmasıyla birlikte sadece Türkiye değil, Suriye'nin her yeri barış türkülerinin söylendiği bir coğrafya olur. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bir asır evvel bir beraber ve kardeşçe yaşayan coğrafyamız emperyalistlerin projeleri çerçevesinde bölük pörçük edildi, paramparça edildi. Bir asır evvel Sykes-Picot anlaşmaları çerçevesinde bütün bölge cetvellerle çizilerek halklar birbirlerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Şimdi terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge süreciyle birlikte hep beraber dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz, birleşiyoruz, bir halde beraber oluyoruz, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde inşallah hep beraber daha güçlü bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgeyi inşa etmek kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz. Tekrar değerli kardeşim Halbusi'ye ve değerli Iraklı milletvekili arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. İnşallah en kısa zamanda da bu ziyaretin karşılığında biz de iade-i ziyarette bulunarak güzel ülkenizi ziyaret etme fırsatı buluruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşerrafna bikum, selimet aktamekum.
1: Eyvallah. Şükran cezilen. الأخ معالي رئيس مجلس الأمة الأستاذ نعمان لتوجيه الدعوة لي والأخوة
2: diyorum tekrar müdavetinizden dolayı ve Irak Temsilciler Meclisi'nden milletvekiliyle birlikte burada birlikte olduğumuz için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün konularımız çalışmayla ilgili iki ülkeyi ilgilendiren konuların ele alınması açısından önem teşkil ediyor. Tabii ki baş başa görüştük, daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdik ki çok önemli stratejik konular değindik ki bu ben aynı zamanda sizi ve Türk halkını, hükümetinizi, halkınızı özellikle aldığınız son kararla ilgili Türkiye Sayın tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi, çünkü terörsüzse Türkiye
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert! Tam isabet!
7: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
8: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
9: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
10: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
11: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
12: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi, derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
13: A101'de haftanın yıldızları. 5,5 kilo Bingo toz deterjan 349 lira, Bingo soft konsantre yumuşatıcı 145 lira. Ucuz.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
4: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 BIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
7: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Arabik'te saatler 14'ü gösteriyor. Bir son dakika bilgisiyle karşınızdayız. Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar açıklandı. Detayları alalım hemen. Karara ilişkin ekrana da yansıyor. Sanık 18 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Buna ilişkin detayları öğreneceğiz. Atlas Çağlayan 17 yaşındaydı biliyorsunuz, bir kafede arkadaşlarıyla, kardeşiyle otururken yan masada oturan Atlas'la yaşıt biri Atlas'a bıçakla saldırmıştı ve Atlas'ı öldürmüştü. Ve yargılama süreci tamamlandı. Şu an ekranlarınıza da yansıyor. Karar açıklandı. Ada Kahriman'a biz hemen dönelim. Detayları Ada'dan öğrenelim. Ada merhaba, seni dinliyoruz.
1: Pelin Aslan, evet, Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Daha önceki yayınlarımızda da zaten bunu dile getirmiştik. Kendisi açıklanan karar doğrultusunda burada tabii şunu belirtmekte fayda var. Bu duruşma kapalı bir şekilde gerçekleşti. Ne izleyici ne de basın alındı. Şöyle belirtiliyor kararda, 14 yıl 9 ay çocuğa karşı kasten öldürme suçu. Bununla birlikte 3 yıl 9 ay silahlı tehdit suçu, aynı zamanda 4 ay 15 günde 6136 sayılı kanuna, yani ateşli silahlar kanunu muhalefet suçundan kendisi ceza aldı. Tabii bu kapsamda geriye dönük baktığımızda özellikle burada savcı hatırlayacağınız üzere burada mütalasını açıklamıştı bir önceki duruşmada kendisi, yani birinci duruşmada. Tabii burada baktığımızda özellikle tekrar belirtelim, Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Dakikalar önce açıklandı. Burada aile de katılmıştı. Pek çok seveni de, Atlas Çağlayan'ın da burada davayı sürekli takip eden sevenleri de katılmıştı. Şöyle belirtiliyor. Burada 14 yıl 9 ay çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ceza aldığı belirtiliyor. Aynı zamanda 3 yıl 9 ay daha burada silahlı tehdit suçundan ceza aldığı belirtiliyor. Bununla birlikte 4 ay 15 gün 6136 sayılı kanuna muhalefet, yani ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlamasıyla ceza aldığı belirtiliyor. Şimdi şunu belirtmekte fayda var. Şimdi geriye dönüp baktığımızda hatırlayacağınız üzere burada Atlas Çağlayan 14 Ocak tarihinde ne yazık ki Güngören'de çıkan, iki grup arasında bir kafede çıkan silahlı

0: bu düzeltiyorum. Bıçaklı saldırı sonucunda kendisi ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Tabii burada önemli olan nokta kendisine toplamda kaç yıl ceza aldığı, yani Efe Çek'le suça sürüklenen çocuğun kaç yıl ceza aldığı ile ilgili toplamda 18 yıl 6 ay ceza aldığı belirtildi. Buradaki duruşma basına kapalı bir şekilde gerçekleştirdi. Bunu belirtelim. Ne izleyici alındı ne de basın alındı. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü buradaki duruşma. Sabah saatlerinde saat 10 sıralarında başladı. Tabii burada savcı bir önceki duruşmada kendisi ilk duruşmada mütalasını açıklamıştı. Esasa ilişkin mütalasını açıklamıştı. Bizler de bugün kararın açıklanmasını bekliyorduk. Suça sürüklenen çocuk Efe Çekli, yani tutuklu sanık Efe Çekli hakkında burada çocuğun kasten öldürülmesi suçlaması yöneltilmişti. Aynı zamanda bununla birlikte baktığımızda zincirleme şekilde silahlı tehdit suçlaması da yöneltilmişti. 6136 sayılı ateşli silahlar kanunu muhalefet suçlaması da yöneltilmişti kendisi. Savcılık da mütalasını bu suçlamalara göre açıklamıştı. Bugüne geldiğimizde burada Efe Çekli, yani tutuklu sanık, burada suça sürüklenen çocuğun 14 yıl 9 ay çocuğa karşı kasten öldürme suçundan, bununla birlikte 3 yıl 9 ay silahlı tehdit suçundan, 4 ay 15 günde 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan toplamda 18 6 ay hapis cezası aldığı belirtilmişti. Hatırlayacağınız üzere burada 14 Ocak tarihinde Atlas Çağlayan ne yazık ki Güngören'de bir kafede uğradığı burada bıçaklı saldırı sonucu Efe Çekli uğradığı silahlı burada bıçaklı saldırı sonucu ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Tabii Efe Çekli ilerleyen süreçte burada gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı suç ceza hakimliğince de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Burada hatırlayacağınız üzere Adli Tıp Kurumu da bir rapor hazırlanmıştı Efe Çekli hakkında. İşlediği suçun hukuki boyutunu algıladığı, aynı zamanda sonucunu algılayabileceği yaşta olduğu belirtilmişti. Bununla birlikte aynı zamanda davranışlarını yönetebilecek seviyede, düzeyde olduğu da belirtilmişti. Tabii burada tekrar belirtelim, tutuklu sanık Efe Çekli hakkında kendisinin 14 yıl 9 ay çocuğa karşı kasten öldürme suçundan, 3 yıl 9 ay silahlı tehdit suçundan, 4 ay 15 gün 6136 sayılı kanunun muhalefet suçundan ceza aldı. Yani toplamda 18 yıl 6 ay hapis cezası aldığı belirtildi en azından.
1: Ada, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Ada'dan sözü alalım. Şimdi bir de Üsküdar Belediyesi'ne şöyle bir dönelim. Neden? Üsküdar Belediyesi'nde malum belediye başkan vekilliği seçimi var. Aslında Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından seçim yapılmıştı. Ama AK Parti sonuca itiraz etmişti. Mahkemede bu itirazı haklı buldu ve seçimin yenilenmesine karar verildi. Ve ilk iç 3 turdan bir sonuç çıkmadığını söylemişti Ebrar Nuraslan Bakırtaş bize. 4. turdan peki bir sonuç var mı? 4. turda oylar kullanıldı mı? Detayları alalım, öğrenelim. Sözü hemen Ebrar'a verelim. Ebrar, ne oldu 4. tur?
2: An itibariyle 4. turda oyların sayıldığını biliyoruz ve Cumhur İttifakı 23 oyla önde ve kazanmış gibi gözüküyor. Ancak itiraz edilen oylar var. Onların da incelenmesinin ardından resmi sonuç açıklanacak diyebiliriz Helin Aslan. Senin de belirttiğin gibi ilk 2 turda 3'te 2 çoğunluk arandı. Bu noktada bir sonuç çıkmadı. Ancak bizler CHP Yeni Parti tarafından 2. turda bir oy kaydığını Cumhur İttifakı'na üçüncü turda da aslında 2 oy kaydığını gördük. Ancak üçüncü turda salt çoğunluk aranıyordu. 24 oy alan başkan vekili seçilecekti. 23 oyla kalmıştı. Şu ansa veriler Cumhur İttifakı 23 oy, Yeni Parti CHP tarafı ise 19 oy olarak gözüküyor. Ancak dediğim gibi itiraz edilen oylar var. Bu noktada onların da incelenmesinin ardından resmi sonuç açıklanacak diyebiliriz. Tabii 5 Ağustos'ta başkan vekili olarak CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazanmış

0: yaptı seçimi, ancak AK Parti itiraz etmişti ve bu noktada da 5 Eylül'de yeniden bir seçime gidilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak CHP ve yeni parti tarafından meclis üyeleri bu alana gelmedi ve salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 8 Eylül'e, yani bugüne kaydırıldı. Bu noktada da 4. tura gitti seçim. Çünkü ilk 3 turda istenen çoğunluk elde edilemedi. Cumhur İttifakı'nın adayı da Dündar Ziya Gültekin 4. turda 23 oyla önde diyebiliriz. Aslında ilk tur bizi şaşırtmamıştı Helin Aslan. Çünkü herhangi bir oy kayması yaşanmamıştı. Şimdi Cumhur İttifakı ve CHP Yeni Parti tarafında bir denge söz konusu. Çünkü 5 Ağustos'un ardından CHP kanadında 4 tane vekil AK Parti'ye kaymıştı ve yine 2 tane meclis üyesi de tutuklanmıştı. Bu noktada meclisin tüm aritmatiği değişti. Bir denge sağlandı. 21 oy hakkı Cumhur İttifakı'na, 21 oy hakkı da CHP ve Yeni Parti'ye aslında kaymıştı. Bizi şaşırtan sonuç ikinci tur oldu. Çünkü Cumhur İttifakı 22 oy aldı. CHP Yeni Parti tarafı ise 20 oy aldı. Yani bu ne demek? CHP Yeni Parti tarafından bir oyun Cumhur İttifakı'na kayması demek. Aslında 3. turda da biz bir şok yaşadık. Çünkü bu kez tamamen oylar değişti. Cumhur İttifakı 23 oyla öne geçerken CHP Yeni Parti 19 oy aldı. Bu ne demek? CHP Yeni Parti kanadından 2 oy Cumhur İttifakı'na kaymış durumda. Tabii benim elime de son dakika bilgileri geliyor Helin Aslan. Onları da kontrol etmek istiyorum bir yandan. Evet, şu anki verilerde Cumhur İttifakı 23, CHP Yeni Parti 19. Bu veriler benim elime ulaştı. Yani bu 4. turda da herhangi bir salt çoğunluk ya da 3'te 2'lik bir çoğunluk aranmıyordu. Oy farkı olan tarafın başkan vekili aslında seçimi kazanmış gibi gözüküyor. Bu da Cumhur İttifakı'ndan Dündar Ziya Gültekin gibi gözüküyor şu an. Yine itiraz edilen oylarında incelemesi sonrası resmi olarak ilan edilmesini bizler bekliyoruz şu anlık. Tabii burada içeriye yalnızca TRT ve ajanslar alınıyor. Bizler de diğer ulusal kanallar gibi Üsküdar Belediyesi'nin önünde haber takibimizi sürdürüyoruz.
1: Peki o zaman Ebrar, şöyle diyebiliriz artık
0: meraklı gözlerle buradan çıkacak sonucu bekliyor diyelim ve sözü Üsküdar Belediyesi'nden
1: Ebrar,
0: tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Ebrar, beni duyabiliyor musun? Orası bir hayli hareketli, kalabalık. Sanıyorum ki Ebrar duymakta beni zorlanıyor. Duyabiliyor musun beni Ebrar? Peki, tamam. Şimdi o zaman Ebrar'ın dediğinden şöyle toparlayabiliriz aslında Üsküdar Belediyesi için. Şu an Cumhur İttifakı Başkan Vekilliği seçimini kazanmış gibi görünüyor. Ama Ebrar da şunun altını çizdi. İtirazlar olabilir dedi. Bu itirazlar neticesinde tabii bu dördüncü turda aksi durumda Ebrar demişti ki beraberi gibi bir durum olursa kura çekilebilir demişti. Ama şu an 23'e 19 ve Üsküdar Belediyesi artık AK Parti'ye geçti. Üsküdar'ın belediye başkan vekili AK Partili Dündar Ziya Gültekin oldu diyebiliriz bir son dakika bilgisi olarak. Ebrar da aslında yayına başladığında 4. tur oylamanın bittiğini ve sayıma geçirdiğini söylemişti. O sırada kendisine gelen içeriden son dakika bilgiler vardı ve Ebrar demişti ki 23'e 19 olacak şekilde Cumhur İttifakı kazanmış görünüyor demişti Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimini. Ama Ebrar şöyle de bir uyarıda da bulunmuştu, demişti ki İtirazlar olabilir. İtirazlarda oylara yeniden bakılıyor. Ama bu durumu değiştirebilir mi? Şu an gelen bilgilere göre AK Parti'ye geçti görünüyor. Bir Ebrar'dan onu bir daha bir teyit edelim. Bağlantımız az önce kopmuştu. Ebrar, şimdi sen az önce dedin ki 23'e 19 şu an AK Parti'ye geçmiş görünüyor ama itirazlar olabilir. Şimdi bu itiraz faslı da tamamen bitti mi artık? Yani artık Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin diyebiliyor muyuz?
0: Mehmet Ali Naslan şu an itibariyle kesinleştiğini ve Cumhur İttifakı'ndan Dündar Ziya Gültekin'in Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili olduğu bilgisini sizinle paylaşabilirim. Sancılıoğlu 4 turda tamamlandı. Her turda oylar değişti. Ancak bu oylarda yer yer bizler şunu gördük. CHP yeni parti kanadından oyların Cumhur İttifakı'na kaydığını gördük. Özellikle 3. turda artık 2 tane oy kaymıştı. Ancak salt çoğunluk aranıyordu. 24 oy olması gerekiyordu. Bu yüzden 4. tura gidildi. 4. turda da oy çoğunluğu aranıyordu ve bu noktada artık Elin Aslan şunu kesin olarak söyleyebiliriz. Cumhur İttifakı'nın adayı 23 oyla önde ve Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili oldu. Bu noktada da az önce de belirttim, bizlerin içeri girişi yok. Ben de az önce teyit edememiştim. İtirazlar olabilir demiştik. İtirazlar noktasında bu oylar yeniden incelenebilirdi. Ancak şu an kesin olarak bu bilgiyi ben sizlerle paylaşabiliyorum. Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçilmiş durumda. Tabii aslında 5 Ağustos'ta CHP'nin adayı Sibelcan Çetinkaya 22 oyla seçilmişti. 18 oy almıştı Dündar Ziya Gültekin'de. Bu noktada da AK Parti bir itiraza gitmişti oylar noktasında ve bu itiraz kabul edilmişti. Aslında 5 Eylül'de de yeniden seçim olmasını bekliyorduk bizler cumartesi günü. Ancak yeni parti ve CHP'nin bu alana gelmemesiyle salt çoğunluk sağlanamadı ve oylama yapılmadı. Bugün ertelendi ve 4. tur sonucunda da bizler Dündar Ziya Gültekin'in Cumhur İttifakı'nın adayının Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili olarak seçildiğini sizlere söyleyebiliriz. Tabii bizi şaşırtan nokta yine diyorum oyların kaymasıydı. İkinci turda bir oy kaydı Cumhur İttifakı'na CHP yeni parti kanadından. Üçüncü turda ise iki parti ve dördüncü turda da aynı sonuç bizlere geldi. Dördüncü turda da Cumhur İttifakı 23, CHP yeni parti kanadı 19'du ve 21'e 21 adayların oy kullanma hakkı. Yani bu da aslında 5 Ağustos'tan sonra gelişen bir durumdu. Çünkü CHP kanadından 4 vekil AK Parti'ye geçmiş. Yine CHP noktasında 2 vekil de tutuklanmıştı. Aritmetik değişmişti mecliste. İki tarafın 21'er oy kullanma hakkı vardı. Yani iki tarafta 21'e 21'di. Bu noktada sonuç bizi şaşırttı. Cumhur İttifakı 23, CHP yeni parti kanadı 19 şu an. Bu noktada da Cumhur İttifakı'nın 23 oyla öne geçtiğini ve Dündar Ziya Gültekin'in Üsküdar Belediye Başkanı seçildiğini söyleyelim. Bizler süreci bu noktadan takip etmeye devam edeceğiz. Selin Aslan, sözü şimdilik sana bırakalım.

Şimdi bizdeki durumu bir kenara koyalım. Şöyle farklı bir gündeme, bir pencere aralayalım istiyoruz. Neyden bahsedeceğiz? Almanya'dan. Almanya'dan Saksonya Anhalt eyaletinde seçim yapıldı. Ve yapılan seçimin sonuçları hem Almanya'da hem de Avrupa'da büyük bir şok yaşattı. Hatta Almanya Başbakanı Merz diyor ki hepimiz çok şok içindeyiz. Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Nedir beklemedikleri sonuç derseniz, Almanya için Alternatif Partisi, AfD, sağcı bir partiden, aşırı sağcı bir partiden bahsediyoruz. 43 %43 oy aldı ve seçimi o bir anlamda önde tamamlamış oldu ve deniliyor ki Nazi Almanya'sı sonrası aşırı sağ Almanya'da bu sonuçla birlikte yükselişte olduğunu gösteriyor diyor. İşte bu sebeple hem Almanya hem Avrupa şokta, Almanya Başbakanı da şokta, böyle bir şey beklemiyoruz diyor. O zaman bu da şu soruyu sorduruyor. Ne oldu da aşırı sağ Saksonya Anhalt'ta yükselişe geçti? Bir de bunu tabii Almanya'nın geneline de hani uyarlamak mümkün mü? Hani denir ya hep İstanbul Türkiye'yi gösterir diye seçimler için hep ifade edilirdi. Konuşalım konuklarımızla. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Canan Tarcan ve Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger bizim

0: Ne birlikte. İrfan Hocam, Canan Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: İyi
2: Merhabalar,
1: yayınlar,
2: iyi
1: teşekkür
2: yayınlar
1: ederiz.
2: dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Canan Hocam hemen sizinle başlayalım. Ne oldu da aşırı sağ yükselişe geçti?
2: Evet, çok önemli bir soru bu. Ne oldu da aşırı sağ yükselişe geçti? Şimdi aşırı sağ yükselişe geçti derken aşırı sağı tanımlamak gerekiyor. Bak

0: Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte geliştirilen ilişkiler, İsrail ile birlikte geliştirilen ilişkiler yeni bir çizgiyi meydana getirdi. Klasik aşırı sağ dediğimiz partiler Yunanistan'daki gibi onlar hala %5 bandında devam ediyorlar. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile uyumlanan partilerde bir gelişme var. Bunun arka planına baktığımızda da 2016 yılında Donald Trump'ın siyasi propagandalarını yapan Steve Bannon'u görüyoruz. Steve Bannon Amerika Birleşik Devletleri'nde başarılı olan bir siyasi program oluşturdu. Burada birkaç tema vardı. Birincisi göçmenlerin sevk edilmesi, göçmenlere karşı bir tutum. İkincisi milliyetçiliğin, işte Amerika'nın büyük yapılması, İtalya'nın büyük yapılması, Almanya'nın büyük yapılması söyleminin gündeme gelmesiydi. Bu iki tema üzerinden ve tabii ki İslam karşıtlığı üzerinden bir hareket oluşturdu Bannon. Baktı ki 2016'da bu çizgi çok yükseldi. Tabii ki İsrail'de Netanyahu'nun Likud Partisi de bu çizgi içerisindeydi. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri, İsrail birlikte bir çizgi kurdular. Yeni bir sağ profili çizdiler. Şimdi aşırı sağ dediğimizde tabii ki aklımıza ilk gelen nedir? Faşizmdir ve Nazilerin Yahudilere karşı tutumudur. Bugün aşırı sağa baktığımızda İsrail'le birlikte hareket eden özellikle Patriots of Europe var Avrupa Parlamentosu'nda. Bu grubun İsrail'e gidip Netanyahu ile temaslarda bulunduğunu biliyoruz. Yine Patriots of Europe'un geçen seneki, evvelki seneki başkanı Abbas Kalın, eğer ben İspanya'nın başına geçersem İsrail'e olan yaptırımlar kalkacak ve müttefikimiz olacak sözlerini biliyoruz. Dolayısıyla aşırı sağ dediğimiz sağın evrim geçirmiş halidir. Ve bunun arkasında da yeni bir sağ çizgi Amerika'dan başlayıp Avrupa'ya ve oradan da İsrail'e uzanan yeni bir sağ çizgisi dizayn ediliyor. Peki bu neden yapılıyor? Çünkü eğer yeni bir sağ oluşturulursa bunlara finansman desteği, lobi desteği, medya desteği ve tabii ki çok ciddi farklı destekler de veriliyor. Bunlar sağlanırsa bu şekilde Amerika ve İsrail'in ya da o dediğimiz sağ çizginin içinde Elon Musk'ın da olduğu sağ çizginin Avrupa politikalarını etkileme gücü olacak. Bakın pek çok karar geliyor fakat Avrupa Parlamentosu'ndan geçmiyor. İsrail'e yaptırım özellikle Gazze döneminde biz bunu savaşın çok ablukaların arttığı döneminde gördük. Çünkü ciddi bir İsrail lobisi var. Uzaktan Avrupa siyasetine müdahale edebilen arka planda olan bir çizgi oluşturuluyor. Bunun arkasında da The Movement hareketi var. Bunu söylemek gerekiyor. Değişime uğrayan partilerin en bariz örneği Le Pen'in partisi Fransa'da. İsveç Demokratları yine bunlar öyle. Çünkü ilk çıkışlarında antisemitizm üzerine giden ve İslam karşıtlığını parti programına almayan partilerdi bunlar. Fakat 2010 sonrası özellikle hele de 2015 sonrasında İslam karşıtlığı üzerine yapılana yeni bir sağ çizgi ve bu sağ çizginin normalde biliyorsunuz ki radikal sağ partiler, aşırı sağ partiler Amerikancılığa ve kapitalizme de karşı bir duruş sergilerler. Çünkü kendi ordularını isterler. Kendi ekonomilerini, ulusüstü kurumlara saygı duymazlar NATO gibi. Ancak bunlarda bunu görmüyoruz. Kapitalizmle uyumlu, Amerika ile uyumlu propagandalarını Amerika Birleşik Devletleri ekseninde ve İsrail ekseninde yapan bir hareket ciddi anlamda finanse ediliyor ve bu yükselen sağ hakiki klasik anlamdaki yükselen sağ değildir. Sağın evrim geçirmiş başka bir şeklidir. Yeni sağ diyebiliriz buna. Fakat aşırı sağ partiler küçük orandaki oylarıyla devam etmektedir. Özellikle biraz önce belirttiğim gibi bu çok önemli. Neden? Çünkü klasik aşırı sağ partiler Rusya-Ukrayna savaşında da tarafsız kalmayı tercih ediyorlar. Fakat bu yükselen partilerde ki burada bir tek AfD istisna, bugün ondan biraz bahsedeceğiz. AfD Rusya-Ukrayna savaşında mesafeli. Fakat diğer yükselen Avrupa genelinde işte baktığımızda Vox İspanya'da ya da İtalya'daki aşırı sağ partilere baktığımızda bunu görmüyoruz deyip özetleyeyim sözü hocama
1: Rusya meselesini
0: teslim edeyim.
1: geçmeden hocama çok kısa şunun cevabını alayım, ardından İrfan hocama geçeyim. Rusya meselesinde neden AfD diğerlerinden farklı? Diğer sağ
0: Şimdi
1: partilerden?
0: aşırı sağ partiler zaten ulusüstü kurumlara, Avrupa entegrasyonuna, NATO'ya mesafeli bakan partilerdi. Rusya-Ukrayna savaşı söylem olarak çok fazla getiri sahibi Avrupa'da. Ben de Avrupa'da yaşadım. Pek çok arkadaşımız da yaşamıştır. Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşının maliyeti çok fazla oldu. Ve bu ülkeler savaşa bizzat katılmadıkları halde ekonomik anlamda, ciddi anlamda ve kültürel anlamda yıprandılar. Şimdi bir gaz fiyatları arttı. Bu ekonomiye yansıması çok kötü oldu. Enflasyon arttı. Bu bir. Ekonomi gitti ve ciddi anlamda enerji problemi. İki,
1: Evet.
0: Ukraynalılara ciddi anlamda teşvik veriliyor. Ve iş bulma konusunda, işsizlik konusunda pek çok konuda o kadar çok para veriyorlar ki Ukraynalılara. Orada savaş devam ediyor. Bir taraftan da vergileri silah olarak gidiyor. Bu çok güçlü bir söylem ve tabanda yeri var. Ukrayna Savaşı'nın devam etmesi AfD'nin işine
1: Peki.
0: yaradı. Çünkü zaten göçmen

0: karşıtı bir söylemdi. Ekonomi de sarsıldığı için toplumda yankı buldu diyebiliriz.
1: Peki İrfan Hocam, sizinle devam edelim. Şimdi Canan Hocam duydunuz, diyor ki bu sağ aslında yeni bir sağ, evrim geçirmiş hali. Katılıyor musunuz? Bunun değerlendirmesini alayım. Bununla birlikte Merzin dediği, hepimiz şok içindeyiz. Böyle bir sonuç beklemiyorduk diyor. Bu böyle bir sonucun çıkması, AFD'nin bu seçimde ipi göğüsleyecek olması tahmin edilmeyen bir durum muydu? Neden böylesi bir şok etkisi yarattı sizce?
2: Aslında Türkçemizde bir söz var. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye. Yani Avrupa genelinde ırkçı, yabancı düşmanı, xenofobik, İslam karşıtı, İslamofobik siyasi partilerin güçlenme trendine girdiği gayet açık. Yani bu 20 yıldır devam eden bir süreç. Avrupa bütünleşmesi 2005 yılında anayasanın Fransa ve Hollanda tarafından referandumda reddedilmesi sonrasında kilitlendi. Arkasından 2008 ekonomik krizi geldi. Avrupa Birliği ülkeleri Maastricht kriterlerinin bazıları Eurozone'da, Euro'ya geçen ülkelerde dışına çıktılar ama bu Euro bölgesinden atılmadılar. Arkasından işte Arap Baharı patlak verdi Avrupa'ya. İltica böyle dört farklı yerden, dört koldan, Cebeli Tarık'tan, İtalya Çizme'den, Ege Yunan Adaları'ndan ve Türkiye üzerinden mülteci akını oldu. Avrupa bunu engellemeye çalışsa da bugün Avrupa Birliği genelinde Arap Baharı sonrası mültecilerin rakamı 2,5-3 milyon civarında. Fakat daha fazla mülteci Ukrayna Savaşı'ndan sonra geldi. Onlar 7 milyonun üzerinde. Bu mültecilerin yarattığı baskı, refah göstergelerinin, refah toplumu göstergelerinin geriye gitmesi, Avrupa Birliği idealine olan inancın zayıflaması, bütünleşmenin akamete uğraması, böyle yarı yolda kalması, duraklamaya girmesi gibi bir düzineye sebep var. Ve esasen sadece bu Almanya ile de sınırlı değil, Avrupa genelinde ekstremist aşırı sağ partilerin yükselmesine tanık oluyoruz. Mesela Fransa'dan örnek vermek gerekirse Fransa'da Jean-Marie Le Pen ve Jordan Bardella liderliğindeki Ulusal Cephe, Front National, bu parti daha sonra adını değiştirdi. Ulusal Birlik yaptı. Mesela bu parti 3 defa Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kaldı. Ve diğer partiler, bu aşırı sağ parti Fransa'da yönetimi ele geçirmesin diye Rönesans Partisi lideri Emmanuel Macron'u desteklediler. Ben önümüzdeki zaman diliminde genel seçimlerde Almanya'da da böyle bir eğilimin hakim olabileceğini düşünüyorum. Şu an Almanya için Alternatif Partisi favori parti konumunda. Saksonya-Anhalt'ta yapılan seçimleri aslında ülke geneline teşmil etmek mümkün. Fakat tek başlarına iktidara gelme ihtimalleri mümkün gözükmüyor. Ve bunu engellemek için diğerleri işbirliği yapacaklardır. Tabii ki Fransa'nın sistemiyle oraya yarı başkanlık, Almanya parlamenter demokrasi farklı fakat ideolojik bakımdan birbiriyle kavgalı siyasal partilerin bu AfD'ye karşı önümüzdeki zaman diliminde koalisyon içerisine girmeleri mümkün.
1: İrfan
2: Yani
1: Hocam, çok özür
2: hangi
1: dileyerek hemen
2: unsurlar?
1: araya girip size şunu da sorayım. Şimdi AFD'ye karşı bir koalisyon içine girmeleri mümkün ama şimdi sonuç itibariyle halk nezdinde de eğer AFD'ye bir destek varsa, dolayısıyla bu noktada rakip partilerin de duruşları anlamında veya yönetimsel anlamda, vaatler anlamında kendilerini bir güncellemeye alırlar mı acaba? Bir değişim bekliyor musunuz?
2: Yani ideolojik çizgilerine baktığımızda yani Hristiyan Demokrat, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi oluyor Almanya'da. İşte muhafazakar sağı oluşturuyorlar. Solda biraz parçalanma yaşandı. İşte Sosyal Demokrat Parti bir tarihte güçlüydü. Şu an %8 seviyesinde mesela bu seçimlerde aldığı Yeşiller Partisi var Almanya'da. Yine bir sol parti var. Sol parti içinden ayrılan biraz daha popülist olanların kurduğu BSW partisi var. İdeolojik olarak konjonktüre göre tüm

0: partiler aslında kendilerini kısmen güncelliyorlar. Fakat bu Almanya için Alternatif Partisi'nin pek çok faktörün birleşkesi olarak bir popülarite yakaladığı da bir vaka. Çünkü refah göstergeleri geriye gidiyor. Mülteciler toplumda çok görünür haldeler ve Almanya'da sanayi üretim kapasitesinde peş peşe geriye gitmeler var. Refah toplumu göstergelerinde bozulma var. Öte taraftan bu AfD partisi ve muadili diğer ülkelerdeki partiler Avrupa Birliği idealine de inanmıyorlar. Bunlar bütünleşme hareketine inanmıyorlar ve ulusal egemenlik esasında bütünleşmenin mevcut halinden geriye gitmesini, serbest mübadele bölgesine, serbest ticaret bölgesine evrilmesini istiyorlar. Öte taraftan sadece Avrupa Birliği konusunda değil, NATO konusunda da bunların görüşleri farklılaşabiliyor. Yani NATO'nun ve ABD'nin bir hegemonya aracı olduğu ve işlevini bitirdiğini düşünüyorlar. Ukrayna meselesine baktığımızda burada mesela bu AfD partisi başbakan Merzin politikasını yanlış buluyor. Rusya'yla diyalog kurulmasını, Ukrayna'ya silah yardımının kesilmesini istiyor. Neticede pek çok konuda mevcut hükümetin politikalarından farklı popülist söylemi güçlü biçimde dile getiriyorlar. Esasen Alman toplumu da tüm bu yaşananlara karşı tepkisini işte bu partide yoğunlaşarak ortaya koymuş oluyor.
1: Peki Canan Hocam, şimdi İrfan Hocama da sorduğum acaba yönetimsel anlamda diğer partilerde veya Mers hükümetinde, çünkü genel seçim 2029'da bir değişiklik bekliyor musunuz sorusunu size de sorayım, ama buna ilave olarak şunu da ekleyeyim. Şimdi bu acaba Saksonya'da çıkan sandık sonucu Avrupa'da bir tsunami etkisi yaratır mı? Mevcut yönetimler Almanya'daki tablodan diğer Avrupa ülkeleri de mesajlar çıkarırlar mı? Onlarda da yönetimsel anlamda bir duruş anlamında önümüzdeki günlerde, önümüzdeki süreçte bir değişiklik bekliyor musunuz? Yani Almanya'daki sandık sonucu genele yayılabilir mi tüm Avrupa'ya? Ve bunun önüne geçmek için girişimler olur mu diğer partilerden?
2: Çok yerinde bir soru. Şimdi evet, Saksonya'da çok büyük bir başarı elde edildi. Almanya genelinde %40'ların üzerine çıkması beklenmiyor. Ancak yine birinci parti olması bekleniyor mu? Kesinlikle bekleniyor. Son anketler %28 bandındaydı. En yakın rakibi de yine %21 civarında olduğunu gösteriyordu. Çünkü biliyorsunuz Saksonya bölge olarak farklı bir tarafta duruyor. Ancak yine AfD'nin önümüzdeki süreçte önü açık mı? Maalesef çok büyük açıklık gözüküyor. Ancak 2029, şunu da unutmayalım ki, o kadar da yakın bir tarih değil. O kadar hızlı hareket eden uluslararası sistem var ki, birkaç ay önce neler konuşuyorduk, şimdi neler konuşuyoruz. Hürmüz Boğazı kapandı, Rusya-Ukrayna savaşı var, Babil Mendeb kapanacak mı kapanmayacak mı belli değil. Akdeniz'de her an her şey olabilir. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin fevri söylemleri var. Diğer tarafta şimdi 27 Kasım biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'la ilgili bir seçim var ve bu seçim sonuçları da dünya politikalarını etkileyecek. 2029 için net bir şey söylemek şu an mümkün değil. Çünkü önümüzdeki sene Fransa'da da seçimler var. Evet. Sonra İtalya'da seçimler var vesaire. Çok
1: İspanya,
2: fazla seçimin
1: Yunanistan,
2: olması.
1: İspanya, Yunanistan, Polonya hepsi 2027'de seçim olan
2: evet,
1: ülkeler.
2: Yani hani şu an 2029'da bir AfD kazanır ve şunlar olur demek mümkün değil. Çünkü uluslararası sistem çok seri hareket ediyor. Her an her şey olabilir. Bunu bir tarafa koyuyorum. Ya da Rusya-Ukrayna savaşı bitebilir. Farklı fraksiyonları görebiliriz. Dolayısıyla 2029 için net bir tahminde bulunmak mümkün değil. Ama evet, şu an itibariyle Amerika'da bir Almanya'da birinci parti konumunda ve bu diğer partileri nasıl etkiler? Açıkçası ben diğer partilerin bir arada rahatlıkla konsolide olabileceklerini, en azından AfD'yi indirecek kadar güçlü bir konsolidasyon sağlanabileceğini düşünmüyorum. Ama AfD'nin arkasında o kadar güçlü lobi var ki ve AfD yani 144'lerden bahsediyoruz. %44'lerden bahsediyoruz. Çok yüksek bir oran bu. Çok az bir sayıda milletvekilinin tercihinin değişmesiyle birlikte oranlar gider. Dolayısıyla daha çok bu lobilerin küçük ölçekli partileri ikna etme yoluna gideceklerini düşünüyorum ben AfD iktidara gelsin diye. Çünkü şimdi AfD'ye iktidara getiren yapı nasıl getirebildi ve Avrupa'da şunu düşünmek lazım büyük çerçeveden bakarak Avrupa'da ne oluyordu? Bir takım aşırı sağ partiler ilerliyorlar, diğer aşırı sağ partiler ilerlemiyorlar. Arkasında çok büyük bir güç var ve bu güç bu partilerin ilerlemesiyle birlikte söz hakkı elde ediyor. Bunun çok bariz bir örneğini vereyim ben. Vox Partisi var İspanya'da. Aşırı sağ parti 2013 yılında kuruldu. Ve bu Vox Partisi'ni kurarken The Friends of Israel grubunun yönetim kurulunda yer alan isimler Vox Partisi'nin de yönetiminde yer aldılar. Bir de İran muhalifleri vardı. Finansın çoğu zaten İran'dan gelmişti. Yani İran muhalifleri ve İsrail ortaklığı ve Amerika desteğiyle kurulan bir partiydi bu. Daha sonra ne oldu? Bu parti kurulduktan sonra İran'da muhaliflerin olduğu bir terör örgütü var. Mücahidini Hak örgütü. Avrupa Parlamentosu'nda bastırdılar. Terör listesinden çıkarttılar. Bakın bir radikal parti kuruyorsunuz, bir lobi yapıyorsunuz ve terör listesini hareket ettirebiliyorsunuz. Bu Avrupa'da bu o kadar önemli bir hamle ki dolayısıyla AfD'nin yükselmesi, AfD'yi besleyen lobilerin de siyasette söz hakkına sahip olması demek. Ya da bunu sadece AfD üzerinden değil, hoca da biraz önce bahsetti. Le Pen üzerinden, Fransa ki Avrupa'nın lokomotif ülkelerinden bir tanesi. Siz Fransa'nın yönetiminde söz sahibi olursanız arka planda, o zaman siz antisemitizmle ilgili söylemleri kontrol edebilirsiniz. Avrupa Birliği'nde İsrail'e çıkacak olan yardımları, Rusya Ukrayna'ya bakış açısını, Müslümanlara bakış açısını, ticareti, savunmaya yapılan yatırımları, Yunanistan'a verilen destekleri dahi konsolide edebilecek pozisyona gelirsiniz. Dolayısıyla aşırı sağ desteklenirken ha bunlar göçmenlere karşılar diye desteklenmiyor. Parti programı zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulurken aynı kuruluyor. Biraz önce de belirttim. O ülkeyi yüksek yapma. Biz şu devlet işte biz İspanya'yız. İspanya'yı tekrar büyük yapacağız. Göçmenleri göndereceğiz. Kendi kimliğimize döneceğiz. Kendi aile yapımıza döneceğiz diyorlar. Fakat bugün Almanya'ya baktığımızda çok fazla konuşuluyor. Medyada da yer alıyor. Kendisi geleneksel aileyi savunan bir AfD başkanı var. Fakat kendisi geleneksel ailenin dışında bir hayat yaşayan, sembol olarak kendi partisini ifade edemeyen bir başkan var. Bu çelişkilerde aslında önümüzde yeni bir soru işaretini getiriyor. Bundan sonra Avrupa'da aşırı sağ dediğimiz grup gerçekten aşırı sağ olarak mı hareket edecek? Yoksa bu yeni kurulan The Movement ekseninde mi devam edecek? Ve Amerika ve İsrail'de mi hareket edecek bir yapı? Bunu da düşünmek gerekiyor.
1: Peki İrfan Hocam, şimdi son 3 dakikamız. Son olarak bir de bu seçimi şöyle bir kendimize doğru çevirecek olursak, şuradan gelmek istiyorum bize Türkiye'ye. 2018-2022 arasında şu söylemler vardı. Dünyada sol yükselişte deniliyordu. Hatta Türkiye'ye de bunun bir yansıması olacak mı? Türkiye'de de sol yükselişe geçecek gibi değerlendirmelerde bulunanlar vardı ama Türkiye'de biz bunun benzer bir yansımasını görmedik. Şimdi bu Saksonya-Anhalt'ta yapılan seçimle birlikte de aşırı sağ yükselişte değerlendirmeleri, yorumları yapılıyor. Az önce Canan Hoca da bahsetti. Ya bu evrim geçirmiş hali yeni bir sağ diyor ama bunun işte bir yükselişe geçebileceğine dair dünyada değerlendirmeler yapılıyor. Ben bunu şunu sormak istiyorum İrfan Hocam size. Aşırı sağdaki bir yükseliş, soldaki yükselişin bizde bir etkisi olmadı ama acaba Türkiye'ye de benzer bir yansıması olur mu, yoksa bizdeki dinamikler biraz daha farklı mı ülke olarak? Son
0: Evet,
1: iki dakikamız.
0: Her ülkenin koşulları farklı tabii. Türkiye'nin kendine özgü parlamenter dönemde ve öncesinde kendine özgü şartları var. Şimdi 2015-2016'dan itibaren başkanlık sistemine geçtik. Yani bir taraftan ülkenin kendine özgü şartları, öbür taraftan dış siyasi gelişmeler, tabii ki siyaseti, siyasal partiler üzerine yansıyor. Yani Avrupa'daki durum da genel bir trendi işaret etme anlamında doğru, yoksa ülkeler bakımından farklılık gösteriyor. Fakat Avrupa geneline dışarıdan objektif olarak baktığımızda yabancı düşmanlığının, xenofobinin, aslında 2001'den beri körüklenen İslam düşmanlığının, İslam nefretinin, İslamofobinin arttığını, ırkçı siyasi partilerin, marjinal olan önceki zamanlardaki siyasal partilerin güçlendiğini söyleyebiliriz. Şimdi tabii Avrupa'da bunun kendine özgü koşulları var. Bakın Avrupa Birliği tek devlete gitme projesiydi. Bu süreç tıkandı. 20 senedir duraklama yaşıyorlar ve bundan sonra acaba tekrar bir tek devlete gitme projesi ilerleyecek mi, geriye doğru çözülmeye mi başlayacak? Bütün bunlar da, yani bu projenin aksamış olması da milliyetçi hareketleri
1: Son 30 saniyeniz
0: arttırıyor.
1: hocam.
0: Öte taraftan Avrupa'da Mültecilerin sayısı arttı. Özellikle Arap coğrafyasından gelenlerin toplumda görünürlükleri arttı. Bunların kalifiye olanlarını, meslek

0: sanat sahibi olanlarını, yüksek öğrenim okuyanlarını olumlu görüyorlar. Fakat bunun dışındakilere karşı Avrupa'da bir olumsuz bakış açısı var. Burada da diyelim ki Ukraynalılara karşı pozitif ayrımcılık var. Ukrayna'dan gelen mültecilere tüm Avrupa Birliği ülkelerinde aşağı yukarı asgari ücret seviyesinde ülkelere göre farklılaşan bir ödeme yapılıyor. Pek çok faktör Avrupa'da bu aşırı milliyetçi eğilimin güçlenmesini tetikliyor. Türkiye'nin şartları kendine özgü birebir örtüşmüyor tabii ki.
1: Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Canan Tercan bizimle birlikteydi. Canan Hocam, İrfan Hocam çok teşekkür ediyorum katılımlarınız, katkılarınız için. Konuklarımızı uğurlayalım, bu saat dilimine noktayı koyalım ama birkaç dakika sonra ekonomideki gelişmelerle buradayız, bekliyoruz.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Gençler.
8: Buyur abi.
7: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
8: Çok iyi.
7: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
8: Hepsi Van'da.

0: daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Halkbank'ın katkılarıyla...

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. TÜİK Ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Aylık, 3 aylık ve yıllık performansta yatırımcının kazancı ve kaybı belli oldu. Ağustos'ta en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti.
1: Ağustos ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi külçe altın sağladı. Tüfeğiyle indirgendiğinde külçe altının aylık reel getirisi %7,93 oldu. Altının ardından devlet iç borçlanma senetleri %1,38, avro %1,34 ve mevduat faizi %1,05 reel getiri sağladı. Aynı dönemde Amerikan doları %0,15, Borsa İstanbul Yüz Endeksi ise %1,13 kaybettirdi. 6 aylık dönemde zirvede mevduat faizi yer aldı. Mevduat faizi yatırımcısına %2,87 reel getiri sağladı. Aynı dönemde külçe altınsa %18,01 reel kayıp yaşadı. Yıllık değerlendirmede ise külçe altın açık ara öne çıktı. Altın yatırımcısına %16,49 reel getiri sağladı. Yıllık bazda devlet iç borçlanma senetleri %1,39, mevduat faizi ise %0,56 kazandırdı. Buna karşılık Borsa İstanbul Yüz Endeksi %2,90, Amerikan doları %10,84, avro ise %11,16 reel kayıp yaşattı.
0: İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Ağustos'ta üst üste 4. ay artış kaydederek 52,7'ye yükseldi. İSO'nun bültenine göre son veriler ihracat pazarlarında talep koşullarının aylık bazda güçlü bir şekilde iyileştiğine ve bu iyileşmenin Mayıs 2024'ten bu yana en belirgin düzeyde gerçekleştiğine işaret etti. Temmuz'da 52,2 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi Ağustos'ta üst üste 4. ay artış kaydederek 52,7'ye yükseldi. Endekste eşik değeri olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerlerse bozulmaya işaret ediyor. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de üretim Ağustos'ta güçlü artış kaydetti. Söz konusu artış son 52 ayın en yüksek hızına ulaştı. ABD, Türk imalat sektörü ihracat pazarının yaklaşık %6'sını oluşturuyor. Avrupa'da büyüme oranları genel olarak daha mütevazı düzeylerde seyretti. Yine de bölgenin büyük bölümünde ekonomik aktivite Ağustos ayında genişleme kaydetti. Almanya ve Birleşik Krallık'ta üst üste 2. ay büyüme gerçekleşti. Her iki ülkede de büyüme ılımlı düzeylerde kalmaya devam etse de Temmuz ayına göre hız kazandı. Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'ye güçlü yatırım mesajı geldi. Banka son 10 yılda Türkiye'de yaklaşık 40 projeye 9 milyar dolarlık yatırım yaptı. Kırklareli'nde kurulacak ileri teknoloji tesisi için de 75 milyon dolara kadar finansman sağlayacak.
1: Asya Altyapı Yatırım Bankası Türkiye'deki yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Çinli Great Reach Teknoloji'nin Kırklareli'nde kuracağı ileri imalat tesisi için 75 milyon dolara kadar finansman sağlanacak. Proje Dünya Bankası Grubu kuruluşu, Uluslararası Finans Kurumu IFC ile ortak finanse edilecek. Tesis şirketin Çin dışındaki ilk üretim üssü olacak. Enerji tasarruflu cam filmleri, karbondioksit ve uçucu organik bileşiklerin emilmesine yönelik malzemelerle boya koruma filmleri üretilecek. Yatırımın Türkiye'nin ileri teknoloji ve yeşil üretim kapasitesini artırması hedefleniyor. AIIB is not just an institution. Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Ajay Bush,

0: Trump, Pandey, Türkiye'nin bankanın önemli ortaklarından biri olduğunu söyledi. Pandey, bankanın son 10 yılda Türkiye'ye yaptığı yatırımlara dikkat çekti. Yatırım yaptığımız yaklaşık 40 proje ve 9 milyar dolar tutarında bir hacimden bahsediyoruz dedi. Pandey, Türkiye'nin bankanın yatırımları açısından Hindistan'ın ardından ikinci sırada bulunduğunu belirtti. 10 iyi proje belirlersek önümüzdeki birkaç yıl içinde bu 10 projenin tamamını finanse etmeye çalışırız ifadesini kullandı. Not only have we...
1: Ekonomiye noktayı koyalım ama saat başında moderatörle yine birlikteyiz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı yeniden şiddetlendi. Orta Doğu diken üzerinde. Savaş yayılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye dost olan kazanacak, düşman olan kaybedecek dedi. Peki kim dost, kim düşman? Almanya seçim sonuçlarının şokunu yaşıyor. AfD'nin zaferi sonun başlangıcı mı? Sonuç Almanya ve Avrupa'ya nasıl etki edecek? Moderatör 17'de Merve Aydın soracak. Akademisyen Doçent Doktor Halit Hamzoğlu ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Cihan Günyel cevaplayacak.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartında yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50 bin düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
5: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Çabuk çabuk, ne? Kimde
8: plan? Hadi planı ver.
7: Sendeydi plan, sendeydi.
8: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
7: Abi plan oturulur mu ya?
8: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik. Tamam, bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
7: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
9: Abi ben Kübri'yim.
7: Kibrit, tamam sen.
8: Az kibrit, şey çakmak var.
7: Kibrit, o kibrit
8: ben,
7: sen.
8: Ben çok zor seçerim ya.
7: Hayır hayır, seçmen lazım.
9: Abi hızlı olalım, sen söyle.
7: Tamam, sen Nolan'sın.
8: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
7: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
8: Tamam, kuru soğan.
7: Kuru?
8: Akira kuru soğan.
7: Kuru soğan.
9: Tamam abi.
7: Tamam abicim, kibrit, kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
8: Aa,
7: bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam, neyse abi.
8: Acele,
7: tamam.
8: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
7: Bir dakika.
9: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
7: Babamın dedin.
9: Yok abi, dayımın oğlundan.
8: Abi biri gel. Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
7: Devo kuşu gibi hiç doğaldım.
8: Kocaman arabanın içinde saklanamıyorum.
10: O ne ya?
7: Sen kimsin birader?
10: Benim abi.
7: Parola.
10: Elma.
7: Ha, Osman.
9: Osman ya. Osman.
7: Evet Osman.
10: Abi kısalan ise yapım desteği veriyormuş. Banka soyunmaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
8: Çok yanlış anladın ya.
7: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
10: Hani film çekmek için soygun falan.
7: Ya Osman. Istiyor. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
8: Damacana mı bunlar ya?
7: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
10: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
9: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
7: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan devam
10: abi,
7: et.
10: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
7: Tamam seveyim. İçeriz Osman. İçer, sen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman'cığım.
10: Okay. Film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
7: İkinci kesti, ben duymadım.
9: Ben de duymadım.
8: Kesmedi daha şimdi.
11: Gençler.
12: Buyur abi.
11: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
12: Çok iyi.
11: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
12: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Halkbank'ın katkılarıyla...

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba, Arabik'te saatlerimiz 15'i gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörde 3. saate başlıyoruz. Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan oylama 4. turda nihayete erdi. 42 oyun 23'ünü alan AK Partili Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliğine seçildi. Üsküdar Belediyesi'nde cumartesi günü salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen belediye başkan vekili seçimi bugün saat 9'da başladı. İlk turda seçimde 42 meclis üyesi oy kullandı. Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 22 oy alırken CHP ve Yeni Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 20 oy aldı. Her iki gruptan da birer oy için itiraz kullanıldı. İlk iki turda 3-2 çoğunluk aradığı için seçim ikinci tura kaldı. İkinci turdaysa yine 42 meclis üyesi oy kullandı. Gülten 22, Çetinkaya ise 20 oy aldı. Seçime 3. tur oylamayla devam edildi. 3. tur oylamada Cumhur İttifakı adayı Gültekin 23, CHP ve Yeni Parti'nin adayı Çetinkaya ise 19 oy aldı. Seçimde yapılan 4. tur oylamayı Cumhur İttifakı'nın adayı Gültekin kazandı. Üsküdar Belediyesi yeni seçimle birlikte AK Parti'ye geçmiş oldu. Güngören'de bıçaklanarak öldürülmüştü 17 yaşındaki Atlas Çağlayan. Ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti bugün kararını açıkladı. Peki neler yaşandı? Toplam kaç yıl hapis cezası aldı? Hangi suçlardan yargılandı da ceza aldı? Detayları alalım. Bir indirim durumu acaba söz konusu oldu mu? Sözü hemen Ada Kahriman'a verelim. Ada merhaba, seni dinliyoruz.
1: Pelin Aslan, Atlas Çağlayan'ın cinayetine ilişkin buradaki davada karar çıktı. Tabi burada sanık, yani tutuklu sanık Efe Çek'le için istenen ceza miktarı 21, yani savcının açıkladığı mütalada 21 yıl 7 ay 15 gündü. Ancak burada mahkeme başkanının açıkladığı ceza miktarına baktığımızda 3 farklı suçtan burada Efe Çekli'nin 18 yıl 10 ay ceza aldığını görüyoruz. 3 farklı suçtan bahsediyoruz. İlk suça baktığımızda çocuğu kasten öldürülmesi suçundan burada kendisine 14 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Diğer bir yandan 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan da 4 ay 15 gün hapis cezası aldığını görüyoruz. Bununla birlikte aynı zamanda silahlı tehdit suçlamasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezası aldığını görüyoruz. Yani toplamda 3 farklı suçlamadan 18 yıl 10 ay hapis cezası aldığını görüyoruz. Burada tutuklu sanık Efe Çekli'nin. Şimdi burada ikinci duruşmada, yani bugün görülen ikinci duruşmada karar açıklandı. Savcı zaten bir önceki duruşmada, ilk duruşmada mütalasını açıklamıştı. Bugün Bakırköy Adalet Sarayı'nda görüldü buradaki duruşma. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Konferans salonunda yapıldı buradaki duruşma. Tabii burada bu duruşmanın basına kapalı ve izleyiciye kapalı olduğunu belirtelim. Çünkü gizlilik kararı vardı. Tabii burada hem salonun önünde hem de koridorlarda geniş güvenlik önlemi vardı. Atlas Çağlayan'ın ailesi, bununla birlikte sevdiği

0: beri adliyede bulunuyordu. Geriye dönüp baktığımızda burada 14 Ocak tarihinde hatırlayacağınız üzere Atlas Çağlayan ne yazık ki Güngören'de bir kafede çıkan burada tartışma sonucu Efe Çekli'nin burada bıçaklı saldırısına uğramıştı. Ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Daha sonraki süreçte zaten Efe Çekli gözaltına alındıktan sonra burada tutuklanmıştı. Kendisi adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanmıştı suç ceza hakimliğince. Daha sonra kendisi hakkında soruşturma tamamlanmıştı. Bir iddianame hazırlanmıştı. Daha sonra da yargılama durumuna geçilmişti. Tabii burada özellikle iddianamede yer alan bazı hususlar vardı. Efe Çekli'nin mesela telefonu incelenmişti. Aynı zamanda burada Atlas Çağlayan'ın da telefonun incelendiğini görmüştük. Bunun incelenmesinin nedeni Efe Çekli ile ilgili bir husumeti var mıydı? Yani burada bir bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Bunun bir nedeni de işte burada bir husumeti var mıydı? Özellikle bu araştırılmıştı. Ancak herhangi bir husumetinin olmadığı ortaya çıkmıştı Atlas Çağlayan'ın. Burada Efe Çekli'nin telefonu incelendiğinde ise çeşitli işte kendisinin silahla fotoğrafının olduğu görülmüştü. Ya da tek başına silahların fotoğrafının olduğu görülmüştü. Bunun yanında çakı gibi kesici, delici aletlerin fotoğraflarının olduğu görülmüştü. Şimdi yürütülen başka bir soruşturma daha var aslında. Burada Ahmet Minguzzi davasında da olayında da görmüştük. Burada ailenin tehdit edilmesi. Şunu belirtelim. Burada Atlas Çağlayan'ın ailesi de Telegram üzerinden, çeşitli Telegram hesapları üzerinden defalarca tehdit edildi. Burada Türkiye'nin farklı şehirlerinden özellikle İstanbul'da olmadığını belirtelim. İstanbul'da da tehditler olmuştu. Farklı şehirlerinden de Telegram hesapları üzerinden tehdit edildiğini görmüştük. Burada da yine bazı gözaltılar olmuştu. Pek çok şüphelinin tutuklandığını görmüştük. Soruşturma tamamlanmıştı, bir iddianame hazırlanmıştı. Bu kapsamda da buradaki yargılamanın, yani buradaki tehditle ilgili yargılamanın devam ettiğini belirtelim. Tekrar belirtelim. Burada Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin yargılanan tutuklu sanık Efe Çekli 3 farklı suçtan 18 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Buradaki suçlamalara baktığımızda çocuğun kasten öldürülmesi suçlamasıyla 14 yıl 9 ay hapis cezası aldığını görüyoruz. Bununla birlikte 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlamasıyla burada 4 ay 15 gün ceza aldığını görüyoruz. Aynı zamanda silahlı tehdit suçlamasıyla burada 3 yıl 9 ay hapis cezası aldığı belirtiliyor. Yani tutuklu sanık Efe Çekli buradaki dava sonucunda kendisi 18 yıl 10 ay hapis cezası aldı Hellas'ta.
1: Teşekkür ediyoruz Ada'da. Kahriman'dan söz alalım. Biz anlatmaya devam edelim. Antalya'ya götüreceğiz sizi. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda. Dün akşam saatlerinde yangın çıkmıştı. Geniş bir alana yayılmıştı yangın. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yayılarak Kepez ilçesindeki alana sıçradı. Yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı. Çalışmalara 5 uçak ve 10'dan fazla helikopterin yanı sıra 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personel katılıyor. İki ilçede 254 ev tahliye edildi. Adana'nın Kozan ilçesinde iki noktada çıkan orman yangınlarından biri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Valilikten yapılan açıklamada Enis Çakırı mahallesinde devam eden yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Tedbir amaçlı Enis Çakırı mahallesinde 40 evin tahliye edildiği belirtildi. Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor. Elazığ'a gidelim şimdi. Karakoçan ilçesinde bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Yaşlı bir çift o yangında hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Yangın çıktı, çift alevlerin arasında kaldı. Yürek yakan olay Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yaşandı. Koç Yiğitler Köyü Ürünlü Mezrası'nda gece saatlerinde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale

0: vesile yangın söndürüldü. Yapılan incelemede evde bulunan Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri hastane morguna götürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önce Silivri cezaevindeki ölümü. Şüpheli bir ölümdü zaten ve soruşturmayı da yeniden açtıran iki büyük şüphe var. Ölmeden önce istediği ilaçlarla ilgili yeterli toksikoloji incelemesinin yapılmamış olması ve ölümünün ardından avukatına gelen gizemli elektronik posta, yani mail. Bir de o gece acil butonuna basıldıktan sonra yaşanan kritik dakikalar şimdi tek tek inceleniyor.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde 15 yıl sonra iki büyük şüphe ortaya çıktı. Birincisi, Kozinoğlu'nun ölmeden kısa süre önce cezaevi yönetiminden ısrarla istediği ilaçlar. Avukatları otopsi sırasında bu ilaçlar yönünden ayrıntılı toksikoloji incelemesi yapılmadığını söylüyor. İkinci şüphe ise ölümden sonra avukatlarına gelen bir e-posta. Mesajı gönderen kişi Kozinoğlu'yla aynı dönemde tutuklu olduğunu öne sürüyor ve kalp krizinden ölmedi diyor. O dönem bu ihbarın üzerine gidilmediği belirtiliyor. Şimdi yeniden incelenen bir başka önemli konuysa 12 Kasım 2011 gecesi. Kozinoğlu saat 17.56'da fenalaşıyor. 18.08'de acil durum butonuna basılıyor. Soruşturmada incelenen kamera kayıtlarına göre koğuşta görevli infaz koruma memurunun alarm sonrası radyonun sesini yükselttiği ve müdahalenin geciktiği iddiası araştırılıyor. Kozinoğlu saat 18.37'de ambulansa alınıyor. Yolda kalp masajı için yaklaşık 10 dakika duruluyor. Ancak 19.10'da hastaneye ulaştırılıyor ve saat 19.30'da hayatını kaybettiği açıklanıyor. Şimdi savcılık o gece görev yapanları, ilaçları, sağlık müdahalesini ve yıllarca üstüne gidilmeyen o e-postayı yeniden inceliyor.
1: Şimdi gelelim İBB suç örgütü soruşturmasına. Tutuksuz sanık Sarp Yalçınkaya. Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu olarak anlatıldığını söylüyor. Para dolu çantalar gördüğünü iddia ediyor. Cumhurbaşkanı adaylığı ve medya desteği için para toplandığının konuşulduğunu ifade ediyor. Peki bu paralar nerede? Tabii daha önceki iddialarda da hep sorulan bir soruydu bu. En önemli iddia ise şu, paraların özel jetler ve kripto üzerinden yurt dışına çıkarılması.
2: İmamoğlu'nun çevresindeki para trafiğiyle ilgili yeni ifadeler ortaya çıktı. Mahkemede konuşan tutuksuz sanık Sarp Yalçınkaya, yıllardır tanıdığı Murat Gül İbrahimoğlu'nun kendisine anlattıklarını tek tek aktardı. Yalçınkaya'nın ifadesine göre Gül İbrahimoğlu, Fatih Keleş'i kendisine Ekrem Başkan'ın sağ kolu olarak tanıttı ve işlerini yürütmek için Fatih Keleş'i şirketlerine ortak etmek istediğini söyledi.
3: İddia edildiği gibi orası hukuk bürosu mu?
2: Mahkemedeki en önemli anlatımlardan biri ise dolar dolu çanta oldu. Yalçınkaya, Murat Gül İbrahimoğlu'nun Etiler'deki ofisinde Fatih Keleş'in çantalarla çıktığını gördüğünü, çantaların birinin aralık olduğunu ve içinde dolar bulunduğunu söyledi. Paranın niçin verildiğini bilmediğini, ancak aralarında sürekli para konuşulduğunu anlattı. Bir başka detaysa para toplama trafiğiydi. Yalçınkaya, AVM'lerden, imar ve iskan sorunu bulunan yerlerden para toplanmasının konuşulduğunu, bu paraların sosyal medya ve başka harcamalarda kullanılmasının gündeme geldiğini belirtti. Sonra konu Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hedeflerine geldi. Yalçınkaya'nın aktardığına göre Gül İbrahimoğlu patron başkan olacak, destek olmamız lazım diyordu. Ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı, sosyal medya yönetimi ve bazı haber kanallarının desteklenmesi için para toplandığını anlatıyordu. Mahkemede Olay TV başlığı da gündeme geldi. Yalçınkaya, Gül İbrahimoğlu'nun kendisine patron emri verdi, bu haber kanalını benim almamı söyledi dediğini aktardı. En kritik iddialardan biri ise paranın yurt dışına çıkarılmasıyla ilgiliydi. Yalçın Kaya, Gül İbrahimoğlu'nun çok sık özel jetle yurt dışına çıktığını, kendisine para götürüyorum, orada yatırım yapacağım dediğini söyledi. Daha sonra ise paranın soğuk cüzdan ve kripto varlık şirketi üzerinden yurt dışına çıkarılmasının konuşulduğunu anlattı. Yalçın Kaya ayrıca İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı olarak tanıttığı Hakan Karen ise de zaman zaman para gönderdiğini, bunun İBB'de iş yapabilmek ve başkana ulaşabilmek için kullanıldığının kendisine söylendiğini belirtti. Mahkemedeki bu anlatımların tamamı sanık beyanı. Ancak ortaya çıkan tablo net. İmamoğlu'nun çevresindeki isimler para toplama, medya desteği, siyasi hedefler ve yurt dışına para çıkarma iddialarıyla aynı zincirin içinde anlatılıyor.
4: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
1: Mutlak butlanla birbirinden kopan CHP'den bir yeni parti doğdu biliyorsunuz ki. Şimdi ortada bir CHP, bir yeni parti var. Ama her ne kadar birbirine rakip gibi olsa da önümüzdeki süreçte acaba ittifaka giderler mi? Şimdi bunun aslında ilk örneğini şu an tek bir örnek olarak söyleyebiliriz. Bugün gerçekleşen, geride bıraktığımız saat diliminde netleşen Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminde gördük. Birlikte hareket ettiler. Bu bir pilot uygulama olabilir mi? Önümüzdeki süreçte seçim sürecinde bu genele yayılabilir mi? Bir ittifak işbirliği olabilir mi? Olabilir. Bir ihtimal elbette ki, neden olmasın? Siyaseten neler olmuyor ki? Ama Kılıçdaroğlu'nun bir şartı var. O şart İmamoğlu'nun tamamen dışlanması.
5: Yeni parti beklenen heyecanı yarattı mı? Kamuoyu yoklamaları CHP'den yeterince büyük bir parça koparamadığını gösteriyor. Kubbe zelzelede çökmüş olabilir ama CHP'de mihrap hala yerinde.
6: Kemik oyu %25 olan bir CHP olası bir erken seçimde bu %25 kemik oyunu sizce kaybetmiş midir, kaybedecek
7: Hayır,
6: midir?
7: Hayır, kaybetmez.
6: Taban yerinde duruyor mu?
7: Duruyor tabii.
5: Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği kadar olmasa da CHP'nin hala %11 bandında oyu var. Yeni parti ise beklenenin çok gerisinde %17 bandında. AK Parti %35'leri gördü. Peki yeni parti bükemediği bileği öpme ihtiyacı hisseder mi? Bu oksimoronun siyasetteki karşılığı seçim işbirliği. Yeni parti ile CHP bu kez iki ayrı parti olarak ittifak yapar mı?
6: İktidar olma hedefiyle ilgili bir güç kaybı yaşadı mı sizce?
7: Elbette ki, şimdi bakınız, parti ikiye bölündü mü? Evet. Bölündü. Bu bir kayba yol açar mı? Yol açar. Ben size doğruları söylemek zorundayım.
6: Evet.
7: Her yerde, her zaman doğruları söyledim. Güç kaybı yaşar mı? Elbette yaşayacak.
6: Peki bu sizi iktidar olma hedefinizde başka planlara iter mi, itecek midir? Bununla ilgili bir çalışma yapıyor musunuz?
7: Daha çok erken, bakın. Hı-hı. Daha çok erken. Yani daha bir seçim ortamına henüz girilmiş değil.
6: Evet.
7: Seçim ortamına girildiği andan itibaren oturulur, yeniden konuşulur. Hı-hı. Şimdi burada önemli olan ne? Biz %25 diyor, %30 diyor, %51 olayını gerçekleştirmedi. Sürece hiçbir anlamı yok ki.
5: Kılıçdaroğlu ittifak ihtimaline tamamen kapalı değil. Peki ya Özgür Özel? Bu el sıkışmaların yeni parti kamuoyunda alerjen bir tepkiye dönüşmesinin sebebi tam da bu olabilir. Bu tepki öyle bir boyuta gelmişti ki Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na duyduğu nefreti kameralar önünde kanıtlamak zorunda kalmıştı.
8: Sen geldin, canını okudun şimdi. Partiyi böldürdün. Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok. Ve bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil. Neden biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'a bir kez daha seçim kazandırmak için kurulmuş iktidar planının bir parçası oldular da onun için.
5: Yeni parti ile CHP'nin günü geldiğinde işbirliği yapabileceğine yönelik başka işaretler de var. Bunun son tezahürü Üsküdar'da kameralara takıldı. Başkan vekili seçiminde yeni parti ve CHP Cumhur İttifakı'na karşı blok oluşturdu. İkinci turda finali kaybedip Üsküdar'ı Cumhur İttifakı'na kaptırsalar da bu belediye meclisleri düzeyinde ilk bloklaşma değil. Benzer denemeler Denizli, Honaz ve Samsun Çarşamba'da da yaşandı. Ancak bu işbirliklerinin tepe siyasete taşınmasının önünde bazı engeller var. O engeli de Kılıçdaroğlu açıkladı. İmamoğlu konusunda çok net.
7: siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
9: Yolsuzluk soru.
7: Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Dediğim gibi gidip oy veren de benim. Hı hı. Aday olsun diye, Cumhurbaşkanlığı aday olsun diye. Bu davalar ayrıdır. Hı hı. Bunlar ayrı.
9: Siyasi tutuklu olarak görmüyorsunuz o zaman Sayın İmamoğlu.

0: Kişi,
1: çünkü kamuoyu kişi, bu şekilde görüyor.
0: Bakın, kişi her yerde ve her ortamda, az önce söyledim, hesap vermeye hazır olmalı. Hesap vermeye. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Hı hı.
2: İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında büyük yara aldı. Evet, bir zamanlar ana muhalefetin lokomotifi.

0: inceleme altında. Şimdi 4.3 milyar lira bağış toplanmış, 4.2 milyar lira harcanmış, 950 milyon lira nakit olarak çekilmiş, 1.7 milyar liradan fazlası da şirketlere aktarılmış. Şimdi cevabı beklenen soru şu, bu paranın ne kadarı depremzedeye ulaştı, ne kadarı başka yere gitti?
1: Ahbap Derneği'nin deprem bağışları ile ilgili soruşturmada asıl merak edilen konu bu. Toplanan para 4 milyar 300 milyon lira. Harcanan para 4 milyar 200 milyon lira. Ama paranın izini sürünce çok büyük rakamlar çıkıyor. 950 milyon lira nakit çekilmiş. Üstelik bunun 500 milyon lirası tek seferde. Bir başka kalemde ise yaklaşık 1 milyar 758 milyon lira 29 şirket ve 7 şahıs şirketine aktarılmış. Soruşturmada bazı yüksek tutarlı ödemelerin karşılığında mal ya da hizmet bulunmadığı, bazı yardımlarında faturalarda gösterilenden daha az teslim edildiği yönünde tespitler yer alıyor. Şimdi soru şu, bu paralar nerede? Nakit çekilen 100 milyonlar ne için kullanıldı? Şirketlere aktarılan paraların karşılığı neydi? Ve bağışların ne kadarı gerçekten depremzedelere ulaştı? Devlet bunun izini sürüyor. Ancak ihmaller arasında paranın kripto varlıklara çevrilmiş olabileceği olasılığı da var. Şimdi tartışmanın merkezinde önemli bir soru var. Haluk Levent parayı sakladı mı? Bunun cevabını banka hareketleri, şirket kayıtları ve yapılan yardımların gerçek karşılığı gösterecek.
0: Şimdi Ahbap Derneği'nin Kocaeli'ndeki deposunda da yüzlerce çadır, yüzlerce yatak, tekerlekli sandalyeler, ısıtıcılar, sobalar ve afet ekipmanları bulundu. Şimdi diyeceksiniz ki tabii ki acil durumlar için depoda saklanması gerekiyor yani bunların. Bu bir hazırlıktır diye düşünebilirsiniz haklı olarak ama kayyum raporuna göre birçok malzeme uzun süre bekletildiği için çürümüş.
2: Depremzedeler bekledi, yardım depoya kilitlendi. Skandal tablo ortaya çıktı. Yüzlerce çadır, yüzlerce portatif yatak, battaniyeler, uyku tulumları, ısıtıcılar, sobalar, tekerlekli sandalyeler. Afet zamanı ihtiyaç sahibine ulaşması gereken ne varsa hepsi depoda ve artık çürümüş durumda. Kayyum raporuna göre bazı ürünlerin ambalajları yırtılmış, ezilmiş, açılmış. Bazı malzemeler de uzun süreli depolamaya bağlı, deformasyon ve hasar oluşmuş. Dağıtılmayan ve çürüyen malzemelerin rakamları ise korkunç. 895 kullanılmamış çadır, 102 kullanılmamış bisiklet, tekerlekli sandalyeler, elektrikli ısıtıcılar, taşınabilir sobalar, buzdolapları, derin dondurucular, fırınlar. Yani yardım için alınmış çok sayıda malzeme ihtiyaç sahibine ulaştırılmadan depoya kilitlenip çürümeye bırakılmış. Şimdi yetkililer içeriden az da olsa kullanılabilir olanları bulmaya gayret ediyor. Amaç ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. Ama bu görüntüler ortadayken mesele artık sadece depo değil. Depremzedeler için vatandaşın parasıyla alınan bu malzemeler hangi vicdanla depoda çürütüldü? Gözler şimdi Ahbap Derneği'ne ve yeniden Haluk Levent'e çevrildi.
0: Yasa dışı bahis çetesi bu kez bildiğimiz yöntemlerle değil, kurdukları sistemle yakalandılar. Adı da dikkat çekici. Turbo ve jet panel adını kullanıyorlar. Şüphelilerin bahis sitelerini bu paneller üzerinden 24 saat yönettiği, parayı da başka kişilerin hesaplarına dağıtarak izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi. Ne kadarlık bir paradan bahsediyoruz? Onu da sizlerle paylaşayım. Sadece 2025 ve 2026'daki hesap hareketleri 2 milyar 252 milyon lirayı geçti. Operasyonda da bu arada 43 kişi gözaltında.
2: Sistemin adı Turbo ve Jet Panel. Amaç yasa dışı bahsi 24 saat ayakta tutmak. İstanbul'da yasa dışı bahis şebekesinin nasıl çalıştığı ortaya çıktı. Şüpheliler farklı bahis sitelerini tek bir sistem üzerinden yönetiyordu. Üstelik sıradan bir masa düzeni yoktu. Vardiya kurmuşlardı. Sistem 24 saat çalışıyordu. Birileri çıkıyor, diğeri oturuyor. Bahis ağı hiç kapanmıyordu. Asıl dikkat çekense para trafiğiydi. Bahis oynayanlardan gelen para doğrudan tek yerde tutulmadı. Önce dış finans evi denilen yapılar üzerinden başka kişilerin banka hesaplarına aktarıldı.

0: Böylece paranın kimden geldiği, nereye gittiği karıştırılmaya çalışıldı. Ama onları banka hareketleri ağ ele verdi. Şüphelilerin hesaplarında sadece 2 yılda 2 milyar 252 milyon 423 bin liralık işlem hacmi tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi dijital materyaller ve para hareketleri detaylıca inceleniyor.
1: Şirketin muhasebesindeydi. Ödemelerin nasıl yapıldığını biliyordu. Yıllar boyunca şirketin parasını kendi ve yakınlarının hesabına aktardı. Zararsa 122 milyon liraya ulaştı. Ve o paranın nereye gittiği, nerelere harcandığı da ortaya çıktı. Bunları yapan şahıs sevgilisiyle 5 milyon liralık estetik. Sevgilisine 5 milyon liralık estetik yaptırmış. Yaklaşık 60 milyon lira kumar, ev ve gece hayatına harcanmış. Bu arada muhasebecinin emniyetteki sözü de ayrıca dikkat çekici. Kendisi sorgusunda diyor ki pişman değilim.
0: Şirketin parasını kendi hesabına aktardı. Vurgun parasıyla sevgilisine 5 milyonluk estetik yaptırdı. Muhasebeci 2021 yılından 2026'ya kadar bir bilişim şirketinde çalıştı. Polisin tespitine göre şirketin yapması gereken ödemeleri yıllar boyunca kendi hesabına ve yakınlarının hesabına yönlendirdi. Şirketin uğradığı zarar 122 milyon liraya ulaştı. Asıl dikkat çeken bu paranın nasıl harcandığı oldu. Muhasebecinin sevgilisinin estetik operasyonları için 5 milyon lira harcadığı belirlendi. Sevgilisinin üzerine ev yaptırdığı, birlikte gece kulüplerine ve kumarhanelere gittikleri görüntüler de ortaya çıktı. Paranın çok büyük bir bölümü ise kumarda gitti. Ayrıca Gürcistan ve Kıbrıs'ta yaklaşık 60 milyon lira kaybettiği tespit edildi. Muhasebecinin sevgilisinin banka hesabındaysa 10 milyon lira bulundu. Şirket sahibi evrakları inceleyince para hareketlerini fark etti. Muhasebeci işten çıkarıldı. Sonra şikayet üzerine operasyon başladı.
2: Kopuyor!
0: İstanbul merkezli Sinop ve Tokat'ta düzenlenen baskınlarda muhasebecinin annesi, babası, boşanma aşamasındaki eşi, sevgilisi ve birlikte çalıştığı kişilerin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarına bloke konuldu. 12 araç ve 5 taşınmaza da tedbir uygulandı. Ve tüm bu rakamların ardından sorgusunda pişman değilim dedi.

0: Almanya, Gazze soykırımına destek olduğu iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda sanık sandalyesinde Nikaragua tarafından açıldı dava ve dava başladı. Almanya mahkemenin yargı yetkisine itiraz etti. Dava Lahey'deki Barış Sarayı'nda görülüyor. Duruşmaların ilk turunda söz alan Almanya heyeti ön itirazlarını divan hakimlerine sundu. Almanya davada karara varılabilmesi için öncelikle İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin hukuka uygunluğuna hükmedilmesi gerektiğini öne sürdü. Ancak üçüncü taraf konumundaki İsrail'in davaya taraf olmadığını ve buna rıza göstermediğini belirtti. Davanın esasa girilmeden hukuken ilerletilemeyeceğini savundu. Savunma makamı Almanya'nın İsrail'e desteğinin uluslararası insancıl hukuka uyum taahhütlerinden ayrılamaz nitelikte olduğunu ileri sürüyor. Heyetin temsilcisi, İsrail devletinin varlığına ve güvenliğine yönelik sarsılmaz desteğimiz, Almanya'nın kalıcı tarihi sorumluluğundan doğan Alman-İsrail ilişkilerinin özünü oluşturuyor, dedi. Ülkesinin BM Filistinli Mülteciler Yardım Ajansı'na da destek olduğunu ifade etti. Bunun da Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını desteklediklerinin kanıtı olduğunu öne sürdü. Alman savunma heyeti, haklarındaki iddiaların Uluslararası Adalet Divanı'nın yargı yetkisi dışında olduğunu iddia ediyor. Nikaragua, İsrail'e siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak soykırım işlemesini kolaylaştırdığı gerekçesiyle Almanya lehine 1 Mart 2024'te dava açmıştı. Duruşmalar aralıksız devam ediyor. Şimdi gelelim ABD ve İran arasındaki yaşananlara. Gerilim devam ediyor. Karşılıklı füze saldırılarının ardından Tahran yönetimi Basra Körfezi'ni de kapsayan yeni bir yasak bölge ilan etmeye hazırlanıyor. Öte yandan ABD özel kuvvetleri Hürmüz'de aylarca gizli mayın temizliği özel kuvvetlerin yaptığı ortaya çıktı. Hürmüz'deki gerilim petrol fiyatlarına da yansıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise savaşı kazandıklarında petrol fiyatının hızla düşeceğini iddia ediyor.
1: ABD ile İran arasındaki kriz tırmanıyor. Karşılıklı saldırılar özellikle küresel ticaretin can damarı olarak gösterilen Hürmüz Boğazı'nı adeta kilitledi. Tanker sayılarında gözle görülür bir şekilde düşüş yaşanıyor. Hafta sonunda yapılan karşılıklı saldırıların ardındansa Tahran yönetimi yeni bir planı devreye sokmaya hazırlanıyor. İran, Basra Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'na uzanan yeni bir kısıtlı deniz sahası oluşturacağını duyurdu. Açıklamayı İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı yaptı. Basra Körfezi'nin içlerine kadar uzanacak yeni bir kısıtlı deniz sahası ilan edeceklerini söyledi. Bu bölgeye giren gemiler yaptırım listesine alınacak. Rıza'yı, ABD'nin son günlerde İran'ın yeni füzeleriyle açık bir uyarı aldığını söyledi. Amerikan askeri gemileriyle üslerine yönelik operasyonel tutumunda baştan sona gözden geçirildiğini ifade etti. İran, Hürmüz'de ABD'ye ait bir insansız deniz aracını da vurduğunu açıklamıştı. Washington ise iddiaları reddetti. Askeri gerilim sürerken Amerikan donanmasına bağlı özel kuvvetlerin Hürmüz Boğazı'nda 4 ay boyunca gizli bir mayın temizleme operasyonu yürüttüğü ortaya çıktı. Haberi İngiliz Financial Times paylaştı. Buna göre operasyonda insansız deniz araçları ve robotlar kullanıldı. Gece operasyonlarıyla boğaz güvenli hale getirilmeye çalışıldı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten ise dikkati çeken bir açıklama geldi. Bessent, İran'ın Çin'e petrol gönderdiğini söyledi. Bu konuda yeni adımlar atacaklarını belirtti. Son çatışmalarla birlikte petrol fiyatları da iyice tırmandı. ABD Başkanı Trump ise sosyal medya hesabından krize ilişkin açıklamalar yaptı. Trump, İran savaşını kazandığımızda petrol fiyatları çok sert bir şekilde düşecek, dedi.
0: İran bir yandan ABD ile mücadele ederken diğer yandan da ülke içinde çıkarılmak istenen karışıklıkları önlemek için çaba harcıyor. Bu kapsamda büyük bir operasyon yapıldı. İran İstihbarat Bakanlığı yabancı unsurlardan oluştuğu belirtilen hücrelere yönelik düzenlenen operasyonların görüntülerini yayımladı. Operasyonun görüntüleri İran devlet medyasında yayınlandı. Buna göre operasyon Sistan ve Belucistan eyaletinde yapıldı. Çatışmalarda 3 terörist öldürüldü. 9'u da sağ olarak yakalandı. Silah, mühimmat ve bombalar ele geçirildi. İran İstihbarat Bakanlığı bu hücrelerin ABD ve İsrail güdümünde olduğunu açıkladı. Thank you. ABD donanması Pasifik'te uyuşturucu kartellerine göz açtırmıyor. Karteller tarafından kullanılan bir tekne daha batırıldı. Açıklama ABD Güney Komutanlığı'ndan yapıldı. Görüntüler Doğu Pasifik'ten. Tekne Los Choneros karteli tarafından kaçakçılık rotasında yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılıyordu. ABD askerleri tekneye çıktı. Üzerindekiler gözaltına alındı. Tekne boşaltıldıktan sonra batırıldı. Gözaltına alınanlar Ekvador makamlarına teslim edilecek. ABD ordusu 29 Ağustos'tan beri aynı kartelin yakıt ikmal teknelerine arda arda operasyonlar yapıyor. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir bina öğrencilere mezar oldu. Yurt olarak kullanılıyordu bu 5 katlı bina. Bir anda çökünce enkaz altında öğrenciler kaldı. 6 kişi hayatını kaybetti ve enkaz altında kalan diğer öğrencileri kurtarmak için çalışmalar sürüyor. O anlar yakındaki binanın güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Hindistan'da 5 katlı bir bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Çevredekiler deprem olduğunu düşündü. İçeride onlarca kişi vardı. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Enkazdan çıkarılanlardan 5'i yaşamını yitirdi. Yaralı kurtarılansa hastaneye kaldırıldı. Enkazda çalışmalar sürüyor. Yıkıntılar altında hala onlarca kişi olduğu belirtiliyor. Yetkililer çökmeye bodrum katındaki su birikintisi ve binada yapılan izinsiz kazı çalışmalarının yol açtığını ifade etti. Binanın gelir artırmak amacıyla genişletilmeye çalışıldığı öne sürüldü. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi, Türk Yıldızları bu kez Mısır'da boy gösterdiler. Mısır piramitlerinin üzerinde uçuşu yaptılar. Görüntüler çok güzel. O görüntüler gelsin şimdi. Türk Yıldızları El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında Mısır'da. Mısır piramitleri üzerinde gösteri uçuşu yaptılar. Görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bakanlık sosyal medya paylaşımında "Dikkat! Bu görüntüler yapay zekanın değil, gökyüzündeki cesaretimizin bir ürünüdür." dedi. Binlerce yıllık tarihin semalarında Ay Yıldız'ın izini bırakan Türk Yıldızları eşsiz gösterileriyle Mısırlı kardeşlerimizi selamladı ifadelerini kullandı bakanlık.

0: Bugün 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü. Emine Erdoğan eğitim alanında hayata geçirilen projelere dikkat çekti. Öğrenmenin gücü ve bilginin bereketi nice yüreğe ilham olsun mesajı verdi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Haydi kızlar okula" çağrısıyla çok sayıda kız çocuğunun okula kavuştuğunu belirtti. "Ana kız okuldayız" kampanyasının öğrenmenin yaşı olmadığını gösterdiğini ifade eden Emine Erdoğan, okuryazarlık seferberliğiyle de binlerce vatandaşın harflerle buluştuğunu hatırlattı. "Nerede kalmıştık" projesinin ise yarım kalan öğrenim yolculuklarına devam etme imkanı sunduğunu kaydetti. Emine Erdoğan, hayata geçirilen bu adımların yıllar içinde sayısız hayatı değiştirdiğini vurguladı. "Bugün kalem tutan her el, okula dönen her kızımız ve öğrendiği ilk kelimenin sevincini yaşayan her insanımız, verilen emeğin en güzel karşılığıdır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, eğitim alan herkesi gönülden tebrik ederken, öğrenmenin gücünün ve bilginin bereketinin nice yüreğe ilham olmasını diledi.
0: Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye fen, okuma ve matematik alanlarının üçünde de sıralamasını yükseltti.
2: Bir yolculuktur eğitim. Yarınlar için çıkılan bir yolda, her gün, her sınıfta yeniden başlayan, her çocukla yeniden anlam kazanan uzun bir yolculuk.
3: Türkiye eğitimde zirveye tırmanıyor. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçları açıklandı. Türkiye, fen, okuma ve matematik alanlarının üçünde de sıralamasını yükseltti. Üç alanda da puanını en fazla artıran OECD ülkesi Türkiye oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Slovakya'daki toplantıda bunu nasıl başardıklarını, son 20 yılda atılan adımlarla yabancı meslektaşlarına anlattı.
4: Bu son 20 yılda, o güne kadar sahip olduğumuz derslik sayısının iki katı kadar yeni derslikler inşa ettik. Şu anda hem derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle hem de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle OECD ortalamasının üzerine çıkmış durumdayız.
3: Türkiye fen bilimleri ve okuma becerilerinde ilk kez Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ortalamasının üzerine çıktı. Matematikte ise ortalamayı yakaladı. Son 10 yılda her 3 alanda da performansını artıran tek teşkilat üyesi ülke olan Türkiye, 2022'ye kıyasla her 3 alanda puanını en fazla artıran ülke oldu.
2: Temel amacı, öğrencilerin okulda edindikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilme düzeyini ölçmek olan
3: PISA 2025 uygulamasına Türkiye'den 12 bölgede 56 ilde bulunan 203 okuldan 7702 öğrenci katıldı. Türkiye böylece fen bilimleri, okuma becerileri ve matematikte sıralamasını yukarı taşıdı.
0: Diyarbakır domatesleri Avrupa yolunda büyük bir özenle tarladan toplanıyor Diyarbakır domatesleri ve Avrupa'ya ihraç ediliyor. Avrupalıların sofralarını süslüyor. O yolculuğa dair detayları öğrenelim. Sözü Türk Medya Diyarbakır temsilcimiz Şeymus Çakan'a verelim.
5: Diyarbakır'da domates ekili alanlardan tek tek büyük bir özenle toplanan domatesler daha sonra buradaki çalışanlar tarafından ikiye ayrılıyor ve tuzlanarak kurutulmaya bırakılıyor. Ve buradaki domatesler kurutulduktan sonra yine fabrikalarda işlendikten sonra da tırlara yüklenerek birçok Avrupa ülkesine gönderiliyor. Diyarbakır domatesleri büyük bir özenle tarlada toplanıyor ve ardından da tek tek ikiye ayrılarak tuzlanıyor ve güneşte kurutulmaya bırakılıyor. Özenle hazırlanan kuru domatesler Avrupa'ya ihraç edilerek Avrupalıların sofrasını sürüyor. Tabii lezzetiyle, tadıyla ayrı bir özellik taşıyor Diyarbakır domatesleri ve bu anlamda da işte böylesi güneşte bırakılıp kurutulmaya bırakılıyor ve kurutulmaya bırakılan bu domatesler daha sonra sonra da fabrikada tekrardan temizleniyor, işletiliyor, paketlenerek gideceği yerlere, gidecekleri Avrupa ülkelerine gönderilmesi sağlanıyor. Ve tabii ki aslında burada ikiye ayrılan domatesleri başka bir özelliği ise tuzlama şekli ve buradaki yine ayrı çalışanlar tarafından tuzlanmaya bırakılıyor, tuzlanıyor ve o tuzlanan domatesler daha sonra kurutulmaya bırakılıyor. Bakın, tuzlama yapan arkadaş burada o domatesleri tek tek, tuzlanmış olanları yine elindeki tuzla üzerine tuzu serpiyor ve tuz serpildikten sonra da o domatesler günlerce kurutulmaya bırakılıyor ve kurutulmaya bırakılan o domatesler sonradan paketleniyor. Paketlendikten sonra da tabii fabrikada özel bir işleme tabi tutuluyor. Temizlenip hijyen koşullara getiriliyor ve ardından da birçok Avrupa ülkesine bu domatesler ihraç ediliyor ve Avrupalıların sofrasını Diyarbakır domatesleri tadıyla ve o güzelliğiyle de domatesler Avrupalıların sofrasını süslemeye devam ediyor. Ve bugün tabii burada hemen hemen Diyarbakır'ın birçok noktasında böylesi sergi alanları görmek mümkün. Çünkü tarlada toplanan domatesler ardından kurutulma ve hemen kameram Sıdık Bilge'den rica edeceğim. Bakın, kurutulmuş birçok domates var burada. Bunlar kurutulmaya bırakıldı. Az önceki gördüğümüz yerden şu an kurutulmaya bırakılan domatesler var. Ve bu domatesler daha sonra torbalara poşetlendikten sonra torbalara konuluyor ve sonrasında fabrikada ayrıca da bir işleme tabi tutuyor ve bu işlemden sonra da özel bir paketleme sistemiyle de ihraç haline getiriliyor ve şu an işte o ıslak domates ve burada da kurutulmuş domatesleri görebiliyoruz ve bu domatesler daha sonra fabrikada işlendikten sonra da birçok Avrupa ülkesine gönderiliyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: Şeymuz'a teşekkür ediyoruz. Eylül ayındayız, değil mi? Hani yaz bitti bitiyor gibi. Yine havalar güzel, yani denize, havuza girilebilecek kıvamda ama sonbahara ufaktan bir giriş yaptık. Sonbaharda yapraklar sararır. Kar yağar mı? Normal şartlarda yağmaz. Yağdığını bilmeyiz ama Rize'nin Çamlıhemşin ilçe sınırlarında bulunan 3100 metre yüksekliğindeki Tahpur Yaylası'nda Eylül'ün ilk karı yağdı.
1: Rize'ye Eylül'de kış geldi. Yaylalar beyaza büründü. Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Tahpur Yaylası, erken gelen kar yağışıyla Eylül ayında kışı yaşadı. Yüksek kesimlerde etkili olan yağış, yaylada kış mevsimini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı. Evlerin çatıları karla kaplandı. Eylül ayında gelen kar vatandaşlara da sürpriz oldu. Beyaza bürünen yayla yolları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
0: Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü bölge için hayati öneme sahip. Göl zengin biyoçeşitliliğiyle yüzlerce canlıyı barındırıyor ama sadece bu kadar da değil. Bölge için en önemli tatlı su kaynağı.
1: Türkiye'nin önemli su kaynakları arasında yer alıyor. Zengin biyoçeşitliliğiyle canlılara yaşam alanı oluyor. Yedi renkli göl olarak anılan Eğirdir Gölü manzarasıyla huzur veriyor. Kimi zaman mavi, kimi zaman cam göbeği, yeşil ve turkuaz. Güneşin geliş açısına göre renk değiştiren göl bölgeye hayat veriyor. Adacıklar ve genişleyen kıyı alanları ve gölün çevresindeki doğal güzellikler drone'la görüntülendi.
0: Şimdi bir sıcak bilgi var, onunla devam edelim. 11 Avrupa ülkesiyle Kanada, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi.

0: edilmesi derhal durdurulmalı diyor ve İngiltere Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde etnik temizlik uygulanıyor diyor İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband. Yaptırımlar rejimi, yasa dışı yerleşimleri ve yerleşim genişlemesine hedef alacak. İsrail'i değil değerlendirmesinde de bulunmuş. Boykot, çekilme ve yaptırımlar veya buna benzer kampanyalara karşı olduğunu ifade etmiş. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı yasa dışı yerleşimleri finanse eden veya kolaylaştıranlara da şunu söyleyeyim diyor. Birleşik Krallık yaptırımlarının tam gücüne maruz kalacaksınız. Ve artık moderatörü benim adıma noktalayalım ama saat başında günü anlatmak için Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Programın ahengini bozmak istememiştim ama sen az önce değindin. Aydın Doğan döneminin genel yayın yönetmenleri. Şimdi Mikonos Adası'nda şurada burada falan filan gezmekte, tozmakta. Zaman zaman yine böyle siyasi demeçler vermekte falan.
2: Kafayı kaldırıyor.
1: Ertuğrul Özkök'ten bahsediyor efendim Hikmet Bey. Dün T24 ismindeki muhalif sitede bir yazı kaleme almış Ertuğrul Özkök. Aslında adını çok zikretme niyetinde değildik. Ama kaleme aldığı mesele önemsediğimiz bir mesele. Türkiye Fransa'da yayınlanan Dünyanın Durumu 2026 raporunda diyor Ertuğrul Özkök. Dünyanın en güçlü 7 ülkesi arasına girdi diyor.
2: Öyle.
1: Anlaşıldı da hani biz bu noktada gayret ederken Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gayret ederken ayak bağı olan sizdiniz. Malezyalılaşıyor muyuz manşetleriyle, eksen kaydı manşetleriyle, batıdan koptuk manşetleriyle böyle bir korku iklimi tesis etmeye gayret eden sizdiniz. Yani hariciyede dengeler bozuldu, devlet politikaları alt üst oldu, ne biçim yönetim bu diyen sizdiniz. Yıllarca size rağmen mücadele edildi. Bir şöyle arz edeyim meseleyi. O söz konusu Fransız raporunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesiyle ilgili eski güç dengesinin çöktüğü, yerine 7'li bir güç dengesi oluştuğu söyleniyor.
2: Evet.
1: Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Rusya, İran ve Türkiye'den müteşekkil. Evet. Mesela İngiltere yok artık. O eskiden Birleşmiş Milletler daimi Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan İngiltere mesela saf dışı kalmış. Yerine 7 ülkeli bir sistemden bahsediyor. Bunu Fransız söylüyor.
2: Şimdi evet.
1: Fransız söyleyince Ertuğrul Özkök için muteber oluyor. Fransız söyleyince Ertuğrul Özkök vay be ne hale hocam, geldik diyor. Yerseniz efendim.
2: Hani mesela Ertuğrul falan filan değil tabii. Onlar zaten şu anda garip yani gariban demeyeyim. Affettiğimden değil yani. Bu Fatih Altaylılar, İbn Çöreşanlar, bu postal yalamaktan dilleri ısılaşanlar.
1: Bu memlekete bu memleket, çok zarar verdiler
2: içine abi. Ettiler, o da verdiler, verdiler. Verdiler yani. Vermeye çalıştılar demiyorum, verdiler.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı yeniden şiddetlendi. Orta Doğu diken üzerinde. Savaş yayılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye dost olan kazanacak, düşman olan kaybedecek dedi. Peki kim dost, kim düşman? Almanya seçim sonuçlarının şokunu yaşıyor. AfD'nin zaferi sonun başlangıcı mı? Sonuç Almanya ve Avrupa'ya nasıl etki edecek? Moderatör 17'de Merve Aydın soracak. Akademisyen doçent doktor Halit Hamzoğlu ve uluslararası ilişkiler uzmanı doktor Cihan Günyel cevaplayacak.

0: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
3: Çabuk çabuk, ne, kimde
4: plan? Hadi planı ver.
3: Sendeydi plan, sendeydi.
4: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
3: Ayın planı oturulur mu ya?
4: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik, tamam bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
3: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
5: Abi ben kibriyim.
3: Kibrit, tamam sen?
4: Az kibrit, şey çakmak var.
3: Kibrit, o kibrit
4: ben,
3: sen?
4: Ben çok zor seçerim ya.
3: Hayır hayır, seçmen lazım.
5: Abi hızlı olalım, sen söyle.
3: Tamam, sen Nolan'sın.
4: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
3: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
4: Tamam, kuru soğan.
3: Kuru?
4: Akira kuru soğan.
3: Kuru soğan.
5: Tamam abi.
3: Tamam abicim, kibrit, kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
4: Aa.
3: Aa, bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim arachnofobim var. Tamam, neyse abi,
4: acele,
3: tamam.
4: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
3: Bir dakika.
5: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
3: Babamın dedin.
5: Yok abi, dayımın oğlu.
3: Abi biri geldi.
4: Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
3: Deva kuşu gibi hiç doğal değil.
4: Kocaman arabanın içinde saklanamadım.
6: O anne ya.
3: Sen kimsin birader?
6: Benim abi.
3: Parola.
6: Elma.
3: Ha, Osman.
5: Osman ya.
3: Osman. Evet Osman.
6: Abi kısalan ise yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
4: Sen çok yanlış anladın ya.
3: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
6: Hani film çekmek için soygun falan.
3: Ya Osman, şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
4: Damacana mı bunlar ya?
3: Ya biz kendimizi, soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
6: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
5: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
3: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan devam
6: abi,
3: et.
6: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
3: Tamam şeyim. İçeriz Osman. İçersen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman.
7: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
3: İkinci kesti, ben duymadım.
5: Ben de duymadım.
4: Kesmedi daha şimdi. Ha.

0: belediye başkanlığıyla başlattığı ekol yerel yönetimler anlayışını hamdolsun birçok ilçede biz en iyi şekilde ortaya çıkardık ve bu bizi AK Parti iktidarı olarak taşlandırdı. İktidarımızda bu seferberliği devam ettirdik. İnşallah Üsküdar'ımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gecesiyle gündüzüyle çalışan, part-time belediye başkanlığı yapmayan, tam zamanlı işine eğilen, tam zamanlı meseleleri ele alan ve milletinin derdiyle dertlenen, milletine sırt dönmeyen, kendi meclis üyelerine sırt dönmeyen, kendine oy verenlere sırt dönmeyen bir anlayışla en çok çalışanın belediye başkanı olduğu, belediye ekibi olduğu bir dönemi inşallah hep birlikte biz Üsküdar tarihine geçecek bir çalışma ve gayretle burada Dündar Ziya Gültekin başkanımızın, kardeşimizin öncülüğünde hep birlikte göreceğiz. Bizler Üsküdar hemşehrilerimize inşallah bundan sonra yaptığımız hizmetlerle ve en güzel şekilde Üsküdar'ı geliştirerek vereceğiz. Kentsel dönüşümden ulaşıma, gençlik faaliyetlerine, çocuk faaliyetlerine, Üsküdar'ın, hanımefendilerin talep ettiği hizmetlere, Üsküdar'ın beklediği, Üsküdar'ın özlediği hizmetleri inşallah Üsküdar'ımızda net bir şekilde ortaya koyacağız. Şunu da ifade edeyim. Birkaç programda da ifade etmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen belediyelerde biz yoklamalar yapıyoruz, anketler yapıyoruz. Net bir şekilde buradaki hizmetin teşkilatlarla buluşup vatandaşa götürüldüğünde, vatandaşın da memnuniyeti şeklinde bir karşılık bulduğunda anketlere yansıdığını görüyoruz. Bunu Beykoz'da gördük net bir şekilde. Bunu Gazi Osman Paşa'da gördük. Bunu Bayrampaşa'da gördük. İnşallah ölçümlerimizi yaptığımızda bunu Tuzla'da da göreceğiz. Bunu Çekmeköy'de de göreceğiz. İnşallah bunu Şile'de de göreceğiz. İnşallah güçlü bir şekilde bunu Üsküdar ilçemizde de göreceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle sizlere özellikle çok emek verdiniz. Sabahın erken saatlerinden bu zamana burada bu süreci takip ettiniz. Teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarımıza da özellikle şükranlarımızı iletiyoruz. Üsküdar'ımıza ve İstanbul'umuza bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyoruz. AK Parti il başkanlığımızca çok yoğun çalışan arkadaşlarımız oldu. Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığımızda çok yoğun çalışan arkadaşlarımız oldu. İlçe başkanlıklarımızda keza aynı şekilde bu süreci çok önemli katkılar sunan arkadaşlarımız oldu. Milletvekillerimiz hem cumartesi günü hem bugün burada bu sürecin takibinde özellikle yer aldılar. Ben hem iki partimizin il ve ilçe teşkilatlarında görev yapan arkadaşlarımıza, milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Dündar Ziya Gültekin başkanımıza da bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.
1: Evet, başkanım teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Ben de teşekkürlerle başlamak istiyorum aslında. Başta il başkanımıza ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin il teşkilatına, AK Parti ilçe başkanımıza, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımıza, bugün bizimle beraber burada olan, bize destek olan milletvekillerimize hepsine çok teşekkür ediyorum. Fakat teşekkürün en büyüğü bu sürecin başından itibaren bir kale gibi bir ve beraber duran, arkamızdan desteklerini hiç eksik etmeyen çok kıymetli Cumhur İttifakı meclis üyelerimizedir. Sürecin başından beri çok ciddi desteklerini gördük. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'ndan olmayan meclis üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Üsküdar'ın sorunlarını, sıkıntılarını biliyoruz. Zaten mecliste daha öncesinden de sürekli bahsettiğimiz, konuştuğumuz konulardı. İnşallah liyakatli bir kadromuz var. Belediyemizin kendi insan kaynağı bunun için gayet yeterli. Yine meclis üyelerimizle beraber, hep beraber el ele verip Üsküdarlı'nın, Üsküdar'daki vatandaşlarımızın hayattaki konforunu ne kadar arttırabilirsek onun için mücadele edeceğiz. Ve şu andan itibaren de bunun çalışmasına başlayacağız. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrencileriyiz. Belediyeciliği ondan gördük, ondan öğrendik. Allah'ın izniyle de Üsküdar'da bütün yurttaşlarımıza adil, eşit bir şekilde davranacağız. Onların hayatlarını kolaylaştıracağız. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Allah razı olsun, Allah'a emanet olsun.
2: Teşekkür ederim.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. 2 saat boyunca da birlikteyiz. Gündem yoğun. Geçtiğimiz dakikalarda da ekranlara getirdik. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı ki Cumhur İttifakı'nın adayı olan Ziya Gültekin kazandı. Gültekin 23 oyla başkan vekili seçildi efendim. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvete irtikap suçu iddiasıyla yürütülen bir soruşturma vardı keza. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı ve tutuklanmıştı Sinem Dedetaş. Şimdi yerine başkan vekili seçildi. Detaylarını da aktaralım. Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın 4. turunda 42 oyun 23'ünü alan AK Partili Dündar Ziya Gültekin belediye başkan vekilliğine seçildi. Tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekilinin seçilmesi için belediye meclisi saat 9'da toplandı. CHP Yeni Parti grubu Sibel Tan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı ise Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi. Seçimde tam 4 tur oylama yapıldı. Oylamanın 4 turunda da Gültekin üstün çıktı. 4. turda belirlenen başkan vekili Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy aldı. CHP Yeni Parti adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy aldı. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin oldu. Az önce de canlı olarak ekranlara getirdik. Şimdi dediğimiz gibi hani adaylardan da bahsettiğimiz üzere efendim CHP Yeni Parti adayı, yani birlikte bir aday çıkarıyorlar. O aday da kimdi? Sibel Can Çetinkaya 19 oy aldı ve kazanamadı. Ama şimdi Mutlak Butlan'la birlikte birbirinden iyiden iyiye kopmuş, farklı saflara çekilmiş olan CHP ve Yeni Parti. Acaba bir araya gelirler mi? Bir ittifak yoluna giderler mi? Çünkü Üsküdar'daki bu durum, ortak bir adayın çıkması da sanki bir pilot uygulama gibi de algılanabiliyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun bu konuda bir şartı var. Bir şart öne sürüyor. İmamoğlu'nun tamamen dışlanmasını istiyor.
1: Yeni Parti beklenen heyecanı yarattı mı? Kamuoyu yoklamaları CHP'den yeterince büyük bir parça koparamadığını gösteriyor. Kubbe zelzelede çökmüş olabilir ama CHP'de mihrap hala yerinde.
2: Kemik oyu %25 olan bir CHP olası bir erken seçimde bu %25 kemik oyunu sizce kaybetmiş midir, kaybedecek
3: Hayır,
2: midir?
3: Hayır, kaybetmez.
2: Taban yerinde duruyor mu?
3: Duruyor tabii.
1: Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği kadar olmasa da CHP'nin hala %11 bandında oyu var. Yeni Parti ise beklenenin çok gerisinde %17 bandında. AK Parti %35'leri gördü. Peki Yeni Parti bükemediği bileği öpme ihtiyacı hisseder mi? Bu oksimoronun siyasetteki karşılığı seçim işbirliği. Yeni Parti ile CHP bu kez iki ayrı parti olarak ittifak yapar mı?
2: İktidar olma hedefiyle ilgili bir güç kaybı yaşadı mı sizce?
3: Elbette ki şimdi bakınız, parti ikiye bölündü mü? Evet. Bölündü. Bu bir kayba yol açar mı? Yol açar. Ben size doğruları söylemek zorundayım.
2: Evet.
3: Her yerde, her zaman doğruları söyledim. Güç kaybı yaşar mı? Elbette yaşayacak.
2: Peki bu sizi iktidar olma hedefinizde başka planlara iter mi, itecek midir? Bununla ilgili bir çalışma yapıyor musunuz?
3: Daha çok erken, bakın. Hı-hı. Daha çok erken. Yani daha bir seçim ortamına henüz girilmiş değil.
2: Evet.
3: Seçim ortamına girildiği andan itibaren oturulur, yeniden konuşulur. Hı-hı. Şimdi burada önemli olan ne? Biz %25 diyor, %30 diyor, %51 olayını gerçekleştirmedi. Sürece hiçbir anlamı yok ki.
1: Kılıçdaroğlu ittifak ihtimaline tamamen kapalı değil. Peki ya Özgür Özel? Bu el sıkışmaların Yeni Parti kamuoyunda alerjen bir tepkiye dönüşmesinin sebebi tam da bu olabilir. Bu tepki öyle bir boyuta gelmişti ki Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na duyduğu nefreti kameralar önünde kanıtlamak zorunda kalmıştı.
4: Sen geldin, canını okudun şimdi. Partiyi böldürdün. Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok.
5: Tamam.
4: Ve bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil. Neden biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'a bir kez daha seçim kazandırmak için kurulmuş iktidar planının bir parçası oldular da onun için.
1: Yeni parti ile CHP'nin günü geldiğinde işbirliği yapabileceğine yönelik başka işaretler de var. Bunun son tezahürü Üsküdar'da kameralara takıldı. Başkan vekili seçiminde yeni parti ve CHP Cumhur İttifakı'na karşı blok oluşturdu. İkinci turda finali kaybedip Üsküdar'ı Cumhur İttifakı'na kaptırsalar da bu belediye meclisleri düzeyinde ilk bloklaşma değil. Benzer denemeler Denizli, Honaz ve Samsun Çarşamba'da da yaşandı. Ancak bu işbirliklerinin tepe siyasete taşınmasının önünde bazı engeller var. O engeli de Kılıçdaroğlu açıkladı. İmamoğlu konusunda çok net.
3: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
2: Yolsuzluk sorusu.
3: Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Dediğim gibi gidip oy veren de benim. Hı hı. Aday olsun diye, Cumhurbaşkanlığı aday olsun diye. Bu davalar ayrıdır. Hı hı. Bunlar ayrı.
2: Siyasi tutuklu olarak görmüyorsunuz o zaman Sayın İmamoğlu.
3: Kişi.
2: Çünkü kamuoyu kişi, bu şekilde görüyor.
3: Bakın kişi her yerde ve her ortamda az önce söyledim. Hesap vermeye hazır olmalı. Hesap vermeye. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Hı hı.
1: İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında büyük yara aldı. Evet, bir zamanlar ana muhalefetin lokomotifiydi. Ancak artık hız kesen bir yüke dönüşmüş olabilir. Özgür Özel bir noktada artık onu sırtından indirerek yolu Kılıçdaroğlu'yla yürümek zorunda kalabilir. Buna kamuoyu yoklamaları karar verecek.
0: Şimdi az önce haberde de vardı, Özgür Özel AK Parti'nin iktidar planının bir parçası oldu Kemal Kılıçdaroğlu. O yüzden buna kızıyorum diyor ama bugüne kadar yeni parti Kılıçdaroğlu CHP'si işte iktidarla mutlak butlan üzerinden işbirliği yapmakla suçladı. Bunun emareleri var ama yavaş yavaş roller değişiyor. Neden derseniz bir benzerini Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP'si için yapıyor. Ne yapıyor? Yerel seçimlerde elde edilen başarının normalleşme adı altında harcandığını düşünüyor.
3: Ben bu işlerle hiç uğraşmadım. Hiç. Bu işin hiçbir yerinde yokum ben.
1: Mutlak butlan geldi, yenilikçiler CHP'den yeni parti adıyla koptu. Artık taraflar için geçmişin muhasebesini yapma zamanı. Yeni parti Kılıçdaroğlu'nu iktidarın işbirlikçisi olarak lanse ediyor. Kılıçdaroğlu, Euronews'a verdiği röportajda bunun tam zıddını iddia etti. Yerel seçimlerden birinci parti çıkan Özgür Özel CHP'sinin iktidarla mücadele etmek yerine müzakere etme yolunu seçmesine işaret etti.
3: Seçimlerden sonra uzlaşma zemini arayınca ona karşı çıktım. Birinci parti olduysak derhal erken seçim çağrısı yapılmalıydı. Biz mücadele değil, müzakere ederiz dediğiniz andan itibaren birinciliğinizi tartışmaya açıyorsunuz.
1: Kılıçdaroğlu yerel seçimler sonrasında Özgür Özel CHP'sinin iktidarla olan normalleşme çabasını bir hata olarak görüyor ve yerel seçim başarısıyla yakalanan havanın ardından bunun erken seçime tahvil edilememesini kaçan bir fırsat olarak görüyor.
3: Siz iktidarı erken seçim yapmaya zorlayacaksınız.
2: Yeterince zorlamadı diyorsunuz o halde.
3: Şimdi siz oturalım müzakere yapalım derseniz nasıl zorlamış oluyorsunuz? Nasıl zorlamış oluyorsunuz? Mücadele edeceğim, mücadele. Dönemim bitti, devrim bitti, birinci parti olduk. Artık bundan sonra erken seçim yapacaksın.
1: Kılıçdaroğlu CHP tabanının da süreç içerisinde bu gerçeği göreceğini düşünüyor.
3: Zaman geçtikçe süreç daha iyi anlaşılacak. Zaman geçtikçe süreç daha iyi anlaşılacak. Daha iyi görülecek.
0: Antalya'ya uzanacağız. Maalesef Antalya'da başlayan yangın büyüyerek devam ediyor. Ekranlara getireceğiz. Antalya'nın Aksu ilçesinde başlayan orman yangını Kepez'in Kızılı bölgesine kadar ilerledi. Yeşil Karaman ve Karagöz'de bazı evler tahliye edilmiş durumda. Şunu söyleyelim, ne zaman başlamıştı bu yangınlar? Serik, Karaysalı, Yahyalı ve Feke'de o yangınlar başlayan yangınlar kontrol altına alınsa da dün akşam 17 sularında Aksu'da alevler yükselmişti. O yangında diğer yangında birleşince

0: Saat 22 civarında başlayan Kozan yangınına da havadan karadan müdahale ediliyordu. Artık gelinen noktada görüldüğü üzere yangın şu anda da orman dışı alanlara sıçramış durumda. Aksu ve Kozan'da müdahale devam ediyor. Alevlerle mücadele sürüyor ama hem rüzgarın etkisiyle hem çok geniş bir alana yangının sirayet etmesiyle birlikte ekiplerin işi de oldukça güç. Siyah dumanlar gökyüzünü kapatmış durumda ve alevlerin de şiddeti şu anda ekranlara yansıyor. 254 ev bu kapsamda tahliye edildi güvenlik gerekçesiyle. Öte yandan bir an önce alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir mücadele var ki Serik, Karahisarlı, Yahyalı, Feke'deki yangınlar evet kontrol altına alındı ama Aksu ve Adana'nın Kozan ilçelerindeki yangınlar hali hazırda devam ediyor. Hem havadan hem karadan büyük yoğun bir çaba sarf ediliyor ki şunu da söyleyelim, Aksu'daki orman yangınında 8 kişi yaralandı, altını çizelim. 8 kişi yangın sırasında yaralanmış durumda. Yeşil Karaman ve Karasöz'deki evler tahliye edildi hangi noktalarda dersek ve bunun dışında Orman Genel Müdürlüğü Antalya'nın Serik ve Aksu ilçeleriyle Adana'nın Karahisarlı, Feke ve Kozan ilçelerindeki yangınlarla alakalı bu yangınların kontrol altına alındığı bilgisini vermişti. Şu an için tabii ki çalışmalar devam ediyor. Söndürme noktasında havadan, karadan yoğun bir mücadele var ama görüldüğü üzere göz gözü görmüyor. Bir sis, bir duman ki ekiplerin de işini güçleştiriyor bu durum. Bir an önce alevlerin kontrol altına alınması temennisiyle diyelim, devam edelim. İBB suç örgütü davasında soruşturma kapsamında pek çok kritik detay gün yüzüne çıkıyor. Zaman ilerledikçe itiraflarla dosyaların üzerine gidilmesiyle birlikte bu kadarı da olmaz diyoruz. Efendim bir para trafiği var. İmamoğlu'nun çevresindeki isimlerle alakalı tutanaklara da işledi. Tutuksuz sanık Sarp Yalçınkaya, Fatih Keleş'in Ekrem Başkan'ı sağ kolu olarak anlatıldığını, para dolu çantalar gördüğünü, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve medya desteği için de para toplandığının konuşulduğunu söyledi. En önemli iddiaysa o paralar özel jetlerle taşınmış.
1: İmamoğlu'nun çevresindeki para trafiğiyle ilgili yeni ifadeler ortaya çıktı. Mahkemede konuşan tutuksuz sanık Sarp Yalçınkaya, yıllardır tanıdığı Murat Gül İbrahimoğlu'nun kendisine anlattıklarını tek tek aktardı. Yalçınkaya'nın ifadesine göre Gül İbrahimoğlu, Fatih Keleş'i kendisine Ekrem Başkan'ın sağ kolu olarak tanıttı ve işlerini yürütmek için Fatih Keleş'i şirketlerine ortak etmek istediğini söyledi.
2: İddia edildiği gibi orası hukuk bürosuna.
1: Mahkemedeki en önemli anlatımlardan biri ise dolar dolu çanta oldu. Yalçınkaya, Murat Gül İbrahimoğlu'nun Etiler'deki ofisinde Fatih Keleş'in çantalarla çıktığını gördüğünü, çantaların birinin aralık olduğunu ve içinde dolar bulunduğunu söyledi. Paranın niçin verildiğini bilmediğini, ancak aralarında sürekli para konuşulduğunu anlattı. Bir başka detaysa para toplama trafiğiydi. Yalçınkaya, AVM'lerden, imar ve iskan sorunu bulunan yerlerden para toplanmasının konuşulduğunu, bu paraların sosyal medya ve başka harcamalarda kullanılmasının gündeme geldiğini belirtti. Sonra konu Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hedeflerine geldi. Yalçınkaya'nın aktardığına göre Gül İbrahimoğlu patron başkan olacak, destek olmamız lazım diyordu. Ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı, sosyal medya yönetimi ve bazı haber kanallarının desteklenmesi için para toplandığını anlatıyordu. Mahkemede Olay TV başlığı da gündeme geldi. Yalçınkaya, Gül İbrahimoğlu'nun kendisine patron emri verdi, bu haber kanalını benim almama söyledi dediğini aktardı. En kritik iddialardan biri ise paranın yurt dışına çıkarılmasıyla ilgiliydi. Yalçınkaya, Gül İbrahimoğlu'nun çok sık özel jetle yurt dışına çıktığını, kendisine para götürüyorum, orada yatırım yapacağım dediğini söyledi. Daha sonra ise paranın soğuk cüzdan ve kripto varlık şirketi üzerinden yurt dışına çıkarılmasının konuşulduğunu anlattı. Yalçınkaya ayrıca İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı olarak tanıttığı Hakan Karen ise de zaman zaman para gönderdiğini, bunun İBB'de iş yapabilmek ve başkana ulaşabilmek için kullanıldığının kendisine söylendiğini belirtti. Mahkemedeki bu anlatımların tamamı sanık beyanı. Ancak ortaya çıkan tablo net. İmamoğlu'nun çevresindeki

0: İsimler para toplama, medya desteği, siyasi hedefler ve yurt dışına para çıkarma iddialarıyla aynı zincirin içinde anlatılıyor.
1: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz.
2: Kaşif efendim Kozinoğlu'nun 15 yıl önce Silivri'de hayatını kaybettiğini biliyoruz. Ama o dosya tekrar açıldı ki Adalet Bakanı Akın Gürlek'te o bilinmezlikler ve tozlu raflara kaldırılan tüm bu dosyalar tek tek incelenecek, üstüne gidilecek demişti. Neden bu bir doğal ölüm gibi karşılanmıyor? Çünkü iki kritik detay var efendim. Soruşturmayı yeniden açtıran, üzerine gidilmesini sağlayan. Onlardan biri ölmeden önce istediği ilaçlar var. Düzenli olarak kullandığı kalp ve tansiyon hastalıklarında kullanılan bir ilaç var. Ama gerçekten içeriye giren o ilaç mıydı? Bu kapsamda toksikoloji incelemesi yapılmış mıydı? Yapılmamıştı. Bir diğer nokta, ölümün ardından avukatına gelen bir e-posta var. Tabii şunu da atlamamak lazım. Kalp kriziyle alakalı rahatsızlık yaşandığında acil butonuna basılıyor. Ama oradaki görevli müziğin sesini açtı deniyor. Neler yaşanmış bakalım.
0: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde 15 yıl sonra iki büyük şüphe ortaya çıktı. Birincisi, Kozinoğlu'nun ölmeden kısa süre önce cezaevi yönetiminden ısrarla istediği ilaçlar. Avukatları otopsi sırasında bu ilaçlar yönünden ayrıntılı toksikoloji incelemesi yapılmadığını söylüyor. İkinci şüphe ise ölümden sonra avukatlarına gelen bir e-posta. Mesajı gönderen kişi Kozinoğlu'yla aynı dönemde tutuklu olduğunu öne sürüyor ve kalp krizinden ölmedi diyor. O dönem bu ihbarın üzerine gidilmediği belirtiliyor. Şimdi yeniden incelenen bir başka önemli konuysa 12 Kasım 2011 gecesi. Kozinoğlu saat 17.56'da fenalaşıyor. 18.08'de acil durum butonuna basılıyor. Soruşturmada incelenen kamera kayıtlarına göre koğuşta görevli infaz koruma memurunun alarm sonrası radyonun sesini yükselttiği ve müdahalenin geciktiği iddiası araştırılıyor. Kozinoğlu saat 18.37'de ambulansa alınıyor. Yolda kalp masajı için yaklaşık 10 dakika duruluyor. Ancak 19.10'da hastaneye ulaştırılıyor ve saat 19.30'da hayatını kaybettiği açıklanıyor. Şimdi savcılık o gece görev yapanları, ilaçları, sağlık müdahalesini ve yıllarca üstüne gidilmeyen o e-postayı yeniden inceliyor.
2: İstanbul'da terörizm finansmanına yönelik geniş kapsamlı bir operasyona imza atıldı. Savcılık ve MASAK incelemelerinin ardından DAEŞ ve benzeri terör örgütleriyle bağlantılı kişiler nasıl para transferi gerçekleştirmiş ortaya çıktı. Sabah saatleriydi. 12 farklı adrese baskın düzenlendi. Toplamda 10 şüpheli aranıyordu. 9'u yakalandı. Biri ise hali hazırda aranıyor.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizm Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada şüpheli para trafikleri incelemeye alındı. MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerinde DAEŞ ve benzeri terör örgütleriyle bağlantılı kişilerle para transferi bulunan şüpheliler tespit edildi. Transfer açıklamalarında ise ilginç ifadeler vardı. Yetimler, yetimhane, kömür yardımı, kira yardımı ve Suriyeliler. Savcılık bu para hareketlerinin terörizm finansmanı kapsamında olabileceğini değerlendirerek operasyon kararı verdi. İstanbul'da 10 şüpheliye yönelik 12 adrese sabah saat 5.30'da eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Bir kişinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.
2: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma devam ediyor efendim ama şu merak ediliyor. Haluk Levent o paraları ne yaptı, sakladı mı? Ahbap'ın deprem bağışlarıyla ilgili soruşturma kapsamında milyarlarca liralık para trafiği malum inceleme altında. 4.3 milyar lira bağış toplandı. Akıl alır bir rakam değil. 4.2 milyar lirası harcandı. Arada bir açık var, 950 milyon lira. Onun nakit çekildi. 1.7 milyar liradan fazlasının ise şirketlere aktarıldı. Belirtiliyor. Açıklama bu yönde. Cevap bekleyen soru şu: depremzedelere ne kadarı kullanıldı, ne kadar onlara ulaştı, ne kadarı başka yere gitti, onlar da araştırılıyor.
0: Ahbap Derneği'nin deprem bağışları ile ilgili soruşturmada asıl merak edilen konu bu. Toplanan para 4 milyar 300 milyon.

0: 7 şahıs şirketine aktarılmış. Soruşturmada bazı yüksek tutarlı ödemelerin karşılığında mal ya da hizmet bulunmadığı, bazı yardımlarında faturalarda gösterilenden daha az teslim edildiği yönünde tespitler yer alıyor. Şimdi soru şu, bu paralar nerede? Nakit çekilen 100 milyonlar ne için kullanıldı? Şirketlere aktarılan paraların karşılığı neydi? Ve bağışların ne kadarı gerçekten depremzedelere ulaştı? Devlet bunun izini sürüyor. Ancak ihmaller arasında paranın kripto varlıklara çevrilmiş olabileceği olasılığı da var. Şimdi tartışmanın merkezinde önemli bir soru var. Haluk Levent parayı sakladı mı? Bunun cevabını banka hareketleri, şirket kayıtları ve yapılan yardımların gerçek karşılığı gösterecek.
1: Yasa dışı bahis çeteleri bu kez o bildiğimiz, tanıdık olduğumuz yöntemlerle değil, kendilerinin geliştirmiş olduğu yöntemlerle dolandırıcılık yaptı. Adı Turbo ve Red Panel. Şüpheliler bahis siteleri üzerinden bu sistemi 7/24 takip etti. Parayı da başka kişilerin hesaplarına dağıtıp izlerini kaybettirdiler. Çok yüksek meblağlar, 2 milyar 252 milyon sadece 2025 ve 2026'daki hesap hareketleri bunu gösteriyor. Operasyonda ise 43 şüpheli gözaltına alındı.
2: Sistemin adı Turbo ve Jet Panel. Amaç yasa dışı bahsi 24 saat ayakta tutmak. İstanbul'da yasa dışı bahis şebekesinin nasıl çalıştığı ortaya çıktı. Şüpheliler farklı bahis sitelerini tek bir sistem üzerinden yönetiyordu. Üstelik sıradan bir masa düzeni yoktu. Vardiya kurmuşlardı. Sistem 24 saat çalışıyordu. Birileri çıkıyor, diğeri oturuyor. Bahis ağı hiç kapanmıyordu. Asıl dikkat çekense para trafiğiydi. Bahis oynayanlardan gelen para doğrudan tek yerde tutulmadı. Önce dış finans evi denilen yapılar üzerinden başka kişilerin banka hesaplarına aktarıldı. Böylece paranın kimden geldiği, nereye gittiği karıştırılmaya çalışıldı. Ama onları banka hareketleri ağa ele verdi. Şüphelilerin hesaplarında sadece 2 yılda 2 milyar 252 milyon 423 bin liralık işlem hacmi tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi dijital materyaller ve para hareketleri detaylıca inceleniyor.
1: Ve suçun da haksız kazancında hepsinin peşindeki Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen 4 ayrı operasyona ilişkin bilgi verdi. 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek suçun kazanca dönüşmesini, haksız kazancın ekonomik sisteme sokulmasını, tüm bunlara geçit vermeyeceğiz dedi.
3: Dört ilde dört ayrı operasyon yapıldı. Hedef vatandaşın huzurunu, emeğini ve alın terini hedef alan organize suç yapılarıydı. Operasyonlarda toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonların detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. İlk adres Antalya'ydı. Düzenli ticaret yaparak piyasada güven kazandıkları, ardından esnaf ve firmalardan ileri vadeli çekler karşılığında milyonlarca lira değerinde mal temin ettikleri ve bu malları çeklerin vadesi gelmeden düşük bedellerle elden çıkardıkları değerlendirilen organize dolandırıcılık yapılanmasına operasyon düzenlendi. 8 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te ise hedefte kaçakçılık ve suç gelirlerinin aklanması vardı. Yurtdışından yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde kaçırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin hesaplarında 2021-2026 yılları arasında 122 milyar lirayı aşan para hareketliliği bulunduğu belirlendi. 33 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da ise yasa dışı bahis ağı hedef alındı. Vatandaşları yasa dışı bahis ağlarının içine çektikleri, internet üzerinden bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullandıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 58 şüpheli hakkında

0: işlem başlatıldı. Aramalarda yasa dışı bahis organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonun İzmir ayağındaysa hedef uluslararası uyuşturucu ticareti yapan organize suç yapılanmasıydı. Belçika merkezli yönetildiği ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen yapılanmaya yönelik 38 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu.
1: D100 Beylikdüzü Aramidere yönünde orta şeritte 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi ve yaralananlar var. O kazanın görüntülerini ekranlara getirelim, detaylarını da paylaşacağız. Zincirleme bir trafik kazasından bahsediyoruz. Avcılar istikametinde yaşanıyor kaza. Efendim Beylikdüzü belediye metrobüs durağının yanı, bu şekilde de aslında tarif edebiliriz. Ve gerçekten de kaza oldukça şiddetli gerçekleşiyor. Ve ardından burada iki aracın birbirine çarpmasıyla birlikte bir sürücü, farklı bir araçtaki sürücü aşağıya iniyor. Ve o esnada da o aracından inen sürücüye farklı bir araç çarpıyor. Yani bu şekilde 3 aracın karıştığı ve yaralanmaların yaşandığı bir trafik kazası meydana geliyor. 2 yaralı var, altını çizmiş olalım. Bir kadın, bir erkek bu kazada yaralandı ve şu tabii ki kritik, inip aracına bakan diğer bir kişiye, kazadan hariç, sürücülerden hariç bir kişiye efendim araç çarpıyor. Bir kez daha ekranlara getirdik. Sağlık ekipleri bölgedeler. İlk müdahale gerçekleşiyor. Polis hali hazırda bu noktada ve şu anda da tabii ki şu anda bir şerit, o sol taraftaki şerit trafiğe kapanmış durumda. Kazaya da müdahale ediliyor. Araçların da yoldan çekildiğini söyleyebiliriz. Ama kritik olan şu, kaza noktasında iki araç kaza yapıyor ve onların durmasıyla birlikte üçüncü araç inen vatandaşa, inen sürücüye çarpıyor. Bu da kazanın bir diğer detayı. Evet, görüntüleri bir kez daha getiriyoruz ekranlara, detayları paylaşıyoruz. İki aracın çarpıştığı kazada, ki gördüğünüz üzere beyaz araç özellikle ön tarafından büyük hasar almış durumda. Kazaya bakmak için de aracından inen diğer vatandaşa da kaza noktasında efendim araç çarpıyor. 24 kreatif editörü Elin Kaya kazaya ilişkin detayları paylaşacak. Evet Elin, söz sende.
2: İyi yayınlar Merve Aydın. Şu an Beylikdüzü Belediye Metrobüs Durağı'nın hemen yanındaki noktadayız. Burada iki araç öncelikle kaza yaptı. Ardından araç sürücüleri araçlarına bakmak için inmişlerdi. Ancak aracın hemen arkasında bekledikleri için arkadan gelen araç hızla bekleyen sürücülere çarptı. Biri kadın, biri erkek. Biz olay yerine geldiğimiz zaman yaralıydı. Yerde yatar vaziyettelerdi. Kadın sürücünün çarpmanın etkisiyle takla attığını ve ardından yere düştüğünü aktardı buradaki görgü tanıkları. Olay yerine hemen ekipler sevk edildi. Ambulanslar burada, itfaiye ekipleri burada. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı yaralılara, ardından hemen ambulans alındılar. Ancak dediğim gibi iki araç öncelikle birbirlerine çarpmışlardı. Yolun ortasında bekliyorlardı. Ardından gelen üçüncü aracın hızla sürücülere çarpmasıyla yaşandı kaza. Hiç vakit kaybetmeden neredeyse dakikalar içinde ekipler bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahale yaptığını gördük. Erkek sürücünün durumu daha iyi görünüyordu, ancak kadın sürücünün durumunun ağır olduğunu aktarabilirim. Gördüğüm kadarıyla uzun bir müdahale yapıldı yerde. Ardından ambulans alındı, hastaneye sevk edildiler. Şu an hala olay yerinde ekipler bulunuyor. Trafiğin de durma noktasına geldiğini söyleyebilirim. Kaza yerinden sonrasında bir boşluk var, ancak arkadan gelen araçlar yavaş seyrettiği için kaza anında da yaşanan kazayı da sürücüler izlemek istediği için, bakmak istediği için burada bir sıkışıklık meydana geliyor. İş çıkış saati olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Burada bir yoğunluk yaşanıyor bu sebeple.
1: Şu anda orta şerit kaza sebebiyle kapalı diye bilgi vermiştik.
2: Hem sol şerit hem orta şerit kaza sebebiyle kapalı. Sağ şeritten trafik akıyor. Avcılar istikametine doğru gerçekleşti kaza. Avcılar istikametinde sadece sağ şeritten bir akış var ve yan yoldan akış sağlanıyor. Onun dışında orta şeritte kontrollü bir akış var. Araçların bulunduğu sol şeritte ise trafik durmuş durumda.
1: Elinkaya aktardıkların bölgede çok kıymetli. Şunun bir kez daha altını çizelim izleyicilerimizin de anlaması için. Kaza gerçekleşiyor. Alakasız farklı bir araçtaki kişi kazaya bakmak için bir sürücü indikten sonra ona üçüncü araç çarpıyor değil mi? O sürücülerden, kazayı yapan sürücülerden farklı bir araçtaki sürücü, doğru mudur?
2: Şöyle Merve Aydın, iki araç kaza yapıyor. Birbirine biri diğerini arkadan çarpıyor. İki sürücü de araçlarına bakmak için araçlardan iniyorlar. Evet. Tam baktıkları sırada araçlarının kendi araçlarının arkasında oldukları için arkadan gelen üçüncü bir araç o iki sürücüye çarpıyor. Yani kazayı yapan araçlara üçüncü bir araç çarpıyor bu noktada.
1: Evet, bu noktada.
2: O sürücünün durumu iyi ancak arabasında hasar var. Diğer iki araçta da hasar olduğunu söyleyebilirim. Görüntülere de yansıdı.
1: Evet.
2: Diğer iki sürücü de hastaneye kaldırıldı şu an.
1: Evet, sağlık durumları için de kadın olan sürücünün biraz daha durumunun ağır olduğunu söyledin.
2: Evet,
1: çok geçmiş olsun. Elinkaya çok teşekkür ediyoruz. Bölgeden bir görgü tanı olarak aslında ayrıntılı şekilde bizlerle paylaştı Elinkaya. Teşekkür ediyoruz efendim.
2: Teşekkür ederim.
1: Üç aracın karıştığı bir kaza bu. Ekranlara Beylikdüzü'nden getirdik.

0: Dünyada olan bitene bakalım. Öyle deyince tabii İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü. Bunu atlayamayız efendim. Yaşananlar gerçekten insani dramın en dibi ki Batı Şeria'da baskınlar var. Gazze'de sivil yerleşim yerleri yeniden bombalandı ki şöyle söyleyelim, o baskınlarda bir kişi şehit oldu. En az 6 kişi ise gözaltına alındı. Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal edenler var ki İsrail ordusu sarı hattı genişletti. İşgali de kalıcı hale getiriyor.
1: Saldırılar dinmiyor. Sarı hat bölgesi genişliyor. Gazze şeridinde ateşkese rağmen Filistinliler rahat nefes alamıyor. İsrail bölgede yine işgali genişletti. Yıkılan evlerin arasına sarı beton bloklar yerleştirdi. Filistinliler yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.
2: Ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Çadırımız yok, paramız da yok. Her an tüm eşyalarımızı ve sahip olduğumuz her şeyi geride bırakıp çocuklarımızla birlikte kaçmak zorunda kalabiliriz.
1: İsrail ateşkesi ihlal ediyor. İki devletli çözümü de kabul etmiyor. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, kapsamlı barış planının uygulanamamasına dikkati çekti. Bu durumda iki devletli çözümün pratikte imkansız hale geleceğini söyledi. Birleşmiş Milletler ise Gazze'deki enkaz temizleme çalışmalarında İsrail'in buradaki vahşet suçlarının kanıtlarının yok edilmemesi için çağrıda bulundu. Batı Şeria'da ise işgal sürüyor. İsrail ordusu Şufat mülteci kampı ve Anlata beldesini ablukaya aldı. Orduya ait buldozerler Anlata'da ana su hatlarını tahrip etti. İşgalci askerler bazı dükkanların kapılarını söktü, içerideki ürünlere zarar verdi. Bu bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ordunun Nablus kentinde bir eve saatlerce kuşattıktan sonra düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti.
0: Almanya, Gazze soykırımına destek olduğu iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda sanık sandalyesinde. Peki neden böyle bir durum yaşandı? Bakalım. Nikaragua tarafından açılan dava artık başladı ve Almanya mahkemenin yargı yetkisine itiraz etmiş durumda. Dava La Haye'deki Barış Sarayı'nda görülüyor. Duruşmaların ilk turunda söz alan Almanya heyeti ön itirazlarını divan hakimlerine sundu. Almanya davada karara varılabilmesi için öncelikle İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin hukuka uygunluğuna hükmedilmesi gerektiğini öne sürdü. Ancak üçüncü taraf konumundaki İsrail'in davaya taraf olmadığını ve buna rıza göstermediğini belirtti. Davanın esasa girilmeden hukuken ilerletilemeyeceğini de savundu. Savunma Bakanı Almanya'nın İsrail'e desteğinin uluslararası insancıl hukuka uyum taahhütlerinden ayrılamaz nitelikte olduğunu

ile sürüyor. Heyetin temsilcisi, İsrail devletinin varlığına, güvenliğine yönelik sarsılmaz desteğimiz, Almanya'nın kalıcı tarihi sorumluluğundan doğan Alman-İsrail ilişkilerinin özünü oluşturuyor dedi. Ülkesinin Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Yardım Ajansı'na da destek olduğunu ifade etti. Bunun Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını desteklediklerinin de kanıtı olduğunu öne sürdü.

Bosna Hersek'te 8 binden fazla sivilin katledildiği Srebrenica soykırımının baş sorumlusu olan Lahey'de müebbet hapis cezası çekerken ölen savaş suçlusu Ratko Mladic cesedi Sırbistan'da resmi törenle gömüldü. Mladic için resmi tören düzenlenmesi başta Bosna Hersek olmakla birlikte bölge ülkelerinde büyük bir öfkeye sebep oldu. Daki savaş suçlusu Mladic Lahey'de müebbet hapis cezası çekiyordu. 27 Ağustos'ta öldü. Mladic'in cenazesi resmi törenle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a getirildi. 5 Eylül sabahı Aziz Luka Kilisesi'nde başlayan törene binlerce kişi katıldı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić programı gerekçe göstererek cenazeye katılmadı. Sırbistan hükümetinin üst düzey isimleri ve Sırp Cumhuriyeti'nden yetkililer törende yer aldı. Düzenlenen ayinin ardından Mladic'in cesedini üniformalı askerler taşıdı, ardından gömüldü. Srebrenica soykırımının baş aktörü bir isimdi. Devlet töreni düzenlenmesi Balkanlar'da tepkiye neden oldu. Bosna Hersek başta olmak üzere birçok bölge ülkesinin yetkilileri duruma sert tepki gösterdi. 1992-1996 yılları arasında Sırp Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanlığı yapan Ratko Mladic hakkında 1995 tarihli yakalama kararının ardından Sırbistan'a kaçarak 16 yıl boyunca da saklanmıştı. Moderatöre virgül koyalım, birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczacı ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
3: Vakıfbank sunar.
6: Bitti. Bir kez daha merhaba. Ekonomi bülteniyle karşınızdayız. Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'ye güçlü yatırım mesajı geldi. Banka son 10 yılda Türkiye'de yaklaşık 40 projeye 9 milyar dolarlık yatırım yaptı. Kırklareli'nde kurulacak ileri teknoloji tesisi için ise 75 milyon dolara kadar finansman sağlayacak.
7: Asya Altyapı Yatırım Bankası Türkiye'deki yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Çinli Great Reach Teknoloji'nin Kırklareli'nde kuracağı ileri imalat tesisi için

0: 75 milyon dolara kadar finansman sağlanacak. Proje Dünya Bankası Grubu kuruluşu, Uluslararası Finans Kurumu IFC ile ortak finanse edilecek. Tesis şirketin Çin dışındaki ilk üretim üssü olacak. Enerji tasarruflu cam filmleri, karbondioksit ve uçucu organik bileşiklerin emilmesine yönelik malzemelerle boya koruma filmleri üretilecek. Yatırımın Türkiye'nin ileri teknoloji ve yeşil üretim kapasitesini artırması hedefleniyor. AIIB is not just an institution. Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Ajay Bhushan Pandey, Türkiye'nin bankanın önemli ortaklarından biri olduğunu söyledi. Pandey, bankanın son 10 yılda Türkiye'ye yaptığı yatırımlara dikkat çekti. Yatırım yaptığımız yaklaşık 40 proje ve 9 milyar dolar tutarında bir hacimden bahsediyoruz dedi. Pandey, Türkiye'nin bankanın yatırımları açısından Hindistan'ın ardından ikinci sırada bulunduğunu belirtti. 10 iyi proje belirlersek önümüzdeki birkaç yıl içinde bu 10 projenin tamamını finanse etmeye çalışırız ifadesini kullandı. Not only have we...
1: Türk Hava Yolları İngiltere'nin köklü futbol kulüplerinden Liverpool'la yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza atıyor. Şirket 1 Haziran 2027 itibariyle Liverpool'un ana partneri olacak ki böylece kulübün de ana forma sponsorluğunda 17 yılın ardından değişikliğe gidilecek.
0: Anlaşma doğrultusunda Türk Hava Yolları'nın logosu 2027-2028 sezonunun başlamasıyla birlikte Liverpool erkek, kadın ve akademi takımlarının formalarının ön bölümünde yer alacak. İşbirliği Liverpool ticari tarihinde önemli bir değişime işaret ediyor. Kulübün forma ön yüzünde 17 yıldır yer alan Standard Chartered ardından Türk Hava Yolları yeni ana partner olarak konumlanacak. Haziran 2027'de başlayacak anlaşma, uluslararası ölçekte geniş kitlelere ulaşan iki markayı aynı çatı altında buluşturacak. Dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca taraftarı bulunan Liverpool'la geniş uçuş ağı üzerinden çok sayıda ülkeyi birbirine bağlayan Türk Hava Yolları, küresel ölçekte yeni bir ortaklık kuracak. Liverpool formasının ön yüzü de bu anlaşmayla birlikte kulüp tarihinde yeni bir markaya açılacak. Kulübün en değerli ticari alanlarından biri olarak görülen forma önü, uzun yıllardır önemli küresel markaların yer aldığı prestijli bir alan olma özelliği taşıyor. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, anlaşmanın şirket açısından önemli bir adım olduğunu belirterek Liverpool'un dünya çapında güçlü taraftar kitlesine dikkat çekti. Liverpool Ticari İşler Direktörü Ben Leti de anlaşmayı kulüp açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirdi.
1: Ekonomi haberlerini noktaladık. Birazdan moderatörle karşınızdayız.

0: Vakıfbank sundu.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı yeniden şiddetlendi. Orta Doğu diken üzerinde. Savaş yayılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye dost olan kazanacak, düşman olan kaybedecek dedi. Peki kim dost, kim düşman? Almanya seçim sonuçlarının şokunu yaşıyor. AfD'nin zaferi sonun başlangıcı mı? Sonuç Almanya ve Avrupa'ya nasıl etki edecek? Moderatör 17'de Merve Aydın soracak. Akademisyen doçent doktor Halit Hamzoğlu ve uluslararası ilişkiler uzmanı doktor Cihan Günyel cevaplayacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50.000 düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
5: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
6: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

Topkapı Sarayı'nın eşiğinde duran 3. Ahmet Çeşmesi, İstanbul'un kalbine yazılmış zarif bir mısra gibidir. Lale Devri'nin ince ruhunu taşıyan bu görkemli yapı, mermerlerindeki kıvrımlar ve hat sanatının zarif çizgileriyle suyun sessiz musikisini tamamlar. Çeşmeye yaklaştıkça sanki zamanın ağır adımları duyulur. Her bir kabartma, geçmişin narin bir dokunuşla bugüne uzanan nefesi gibidir. Dört cephesinde açılan zarif pencereler, şehrin sokaklarına şiirli bir serinlik taşır. Çeşmenin kubbesi altında yükselen ince gölge, ziyaretçilerini bir anlığına tarihin dingin kucağına çağırır. Üçüncü Ahmet

Çeşmesi yalnızca bir su mimarisi değil, Osmanlı'nın zarafetle örülmüş hayrat geleneğinin yaşayan bir sembolüdür. Üzerindeki işlemeler, lalenin ince başını suyun kıpırtısına eğmiş halini andırır. Güneş ışığı mermerlere vurduğunda, yapı bir andığına altın bir tepsi gibi parlar, akşam olduğundaysa şehirle birlikte derin bir sükunete bürünür. Bu çeşme, İstanbul'un ortasında durup geçen yüzyıllara sessizce tanıklık eden bir şiirdir. Suyun, taşın ve insanın ortak hatırasından doğan zarif bir zaman bestesi.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
2: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.
3: Mersi canım.
4: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom değerli hissettirir.
6: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
7: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin.

0: için fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Çabuk çabuk, ne? Kimde
2: plan? Hadi planı ver.
1: Sendeydi plan, sendeydi.
2: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
1: Ayın planı oturulur mu ya?
2: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik. Tamam, bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
1: Ya sen bir isim bulsana, çabuk.
3: Abi ben Kibrit'im.
1: Kibrit, tamam sen?
2: Az Kibrit, şey çakmak var.
1: Kibrit, o Kibrit
2: ben,
1: sen?
2: Ben çok zor seçerim ya.
1: Hayır hayır, seçmen lazım.
3: Abi hızlı olalım, sen söyle.
1: Tamam, sen Nolan'sın.
2: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
1: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
2: Tamam, kuru soba.
1: Kuru?
2: Akira kuru soba.
1: Kuru soğan.
3: Tamam abi.
1: Tamam abicim, Kibrit kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
2: Aa,
1: bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam, neyse abi.
2: Acele,
1: tamam.
2: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
1: Bir dakika.
3: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
1: Babamın dedin.
3: Yok abi, dayımın oğlu.
4: Abi biri geldi.
2: Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
1: Deva kuşu gibi hiç doğaldım.
2: Kocaman arabanın içinde saklanamıyorum.
5: Vay ne ya?
1: Sen kimsin birader?
5: Benim abi.
1: Parola.
5: Elma.
1: Ha, Osman.
3: Osman ya, Osman.
1: Evet Osman.
5: Abi kısalan ise yapım desteği veriyormuş. Banka soyunmaya gerek kalmadı yani. Biz bu film çekeriz.
2: Çok yanlış anladın ya.
1: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
5: Hani film çekmek için soygun falan.
1: Ya Osman. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
2: Damacana mı bunlar ya?
1: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
5: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
3: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
1: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan
5: abi,
1: devam et.
5: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
1: Tamam şey. İçeriz Osman. İçersen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman.
5: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
1: İkinci kesti, ben duymadım.
3: Ben de duymadım.
2: Kesmedi daha çünkü.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
7: Otobit'te. Gençler.
8: Buyur abi.
7: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
8: Çok iyi.
7: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
8: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan yeniden merhaba. Saatlerimiz artık 17'yi gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz önemli gündem başlıklarıyla birlikte. Hatta bu saat dilimi içerisinde neler konuşacağız onlara da bir bakalım sizler için. Özetle diyelim, detaylandıralım efendim. Üsküdar Belediyesi AK Parti'de 4. turda Cumhur İttifakı'nın adayı olan Dündar Ziya Gültekin seçildi. Belediye başkan vekili oldu. 23 oyla kazandı. CHP ve Yeni Parti'nin ortak bir adayı var, Sibel Tan Çetinkaya. O 19 oy alan isim oldu efendim. Güne dair kritik bir detay ki Atlas Çağlayan tüm Türkiye'nin yüreğini dağlamıştı. Bir cinayete kurban gitti. Henüz 17 yaşındaydı ki bugün artık karar duruşması görüldü. Hali hazırda kendisi için 21 yıl 7 ay hapis cezası isteniyordu. Ama indirime gidildi. 18 yıl 10 ay hapis cezası aldı Atlas'ın katili. Annesi Gülhan Ünlü konuştu. Bir kez daha parçalandım, bir kez daha yıkıldım dedi verilen karara ilişkin efendim. Bir diğer başlıksa Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan terörist Türkiye kapsamında geldi. Türkiye'de artık PKK'nın sona ermesinin tesislerine en kısa sürede tesirlerini en kısa sürede göreceğiz. Buna şahit olacak diyor Numan Kurtulmuş. Ama şu da var, terörist Türkiye'yi sadece Türkiye içindeki bir süreç olarak değil, aynı zamanda Irak ve Suriye'yi de içine alan bir terörsüz bölge projesi olarak da gördüğünün altını çiziyor ki başından beri terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedef tam da bu olmuştu. Asır yolsuzluğunda itiraflar peş peşe geldi. İmamoğlu davasında, suç örgütü davasında itirafçıların ifadeleri her şeyi gün yüzüne çıkartıyor malum. Bir isim var, tutuksuz sanık Sarp Yalçınkaya. O para akışlarından bahsederken paralar özel jetlerle gönderildi, kripto ile yurt dışına çıkarıldı dedi. Aktardıkları çarpıcı İmamoğlu suç örgütüne yönelik. ABD ve Kanada ticaret savaşı başladı. Başladı da değil aslında, tırmandı. Niye derseniz hatırlayalım efendim. Şimdi 20 Temmuz'du Kanada'ya yönelik. Kanada'dan gelen 20 milyar dolarlık bazı ürünlere ek %50 civarında bir vergi koymuştu Donald Trump. Ardından da Ottawa'dan, yani Kanada'dan bir cevap gelmişti. Siz böyle yaparsanız dolara dola orana da oranla karşılık veririz demişlerdi. Öyle de oldu. Ottawa'da 20 milyar dolarlık misilleme yaptı. ABD Kanada arasında yaşananı söyledik ama ABD İran var. Türkiye'deki kritik gelişmeler var. Vakit kaybetmeyelim. Moderatöre başlayalım.

Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadın ve erkek milli voleybol takımlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. O anlara ilişkin görüntüleri getireceğiz ekranlara. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın ve erkek iki milli voleybol takımlarını da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Özellikle hatırlayalım, Filenin Sultanları 6 Eylül 2026'da İstanbul'daki SEF Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenmişlerdi ve Avrupa şampiyonu olmuşlardı. Bir kez daha gururun adı olmuştu kızlarımız, ki söyleyelim Türkiye tarihinde ikinci kez onların sayesinde Avrupa şampiyonu oldu ve görüldüğü üzere de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takımı ağırladı külliyede ve aynı zamanda tabii bir de Filenin Efeleri, onlar da külliyeye geldiler. Önümüzdeki süreçte kritik maçlar var. 9-24 Eylül tarihleri arasında İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğiyle SEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası başlayacak. 10 Eylül'de ise Almanya ile karşı karşıya gelecek Filenin Efeleri, ki maçlar öncesinde de külliyede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem şampiyonlarımızı Filenin Sultanlarını hem de erkek milli voleybol takımı Filenin Efelerini kabul etti. Bir araya geldiler efendim. Başarılara diyelim, devam edelim. Şimdi İngiltere'den İsrail'i öfkelendiren bir adım geldi. Ne oldu derseniz, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband avam kamerasında açıkladı. Batı Şeria'daki politikaları, İsrail'in burada yürütmüş olduğu o katliamları, zulmü eleştirdi ve İsrail'e de bir dizi yaptırım geldi. Miliband sözlerine İsrail'in var olma ve kendini koruma hakkı vardır diyerek başladı.

0: İngiltere ve İsrail ortak ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda işbirliğine devam edecek dedi. Buna karşılık ülkesinin iki devletli çözümü desteklediğini de söyledi. Bugün adaletsizliği ortaya çıkarmak, harekete geçmek için yeni bir yaklaşımın başlangıcı ifadesini kullandı. İngiliz Bakan Batı Şeria'da etnik temizlik yapıldığını söyledi. Özellikle Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedefleyen ve burada yerleşim projesine de vurgu yaparak tepkisini ortaya koydu. İki devletli çözümü uygulanamaz hale getirir dedi. İsrail'in Batı Şeria'daki işgalinin yasa dışı olduğunu yineledi. İngiliz Bakan, bizim tartışmamız İsrail halkıyla değil, hükümetinin davranışlarıyla ilgilidir dedi. Terörle mücadele yaptırımları listesine bir, küresel insan hakları yaptırımları listesine ise 5 yeni ek yapıldı. Batı Şeria'da yasa dışı İsrail yerleşimlerinden üretilen mallara ithalat yasağı geldi. Bu yerleşimlerin genişletilmesi için hizmetler sağlayan belirli şirketlere ve bireylere de yaptırım uygulanacak. Yasa dışı yerleşimlerin İngiltere'deki reklamı yasaklanacak. Ayrıca radikal Yahudi yerleşimcilerden oluşan bir gruba da yaptırım gelecek. İngiltere bununla kalmadı. İşgali önemli ölçüde katkıda bulunan silah ve diğer ihracat ürünlerine ilişkin tüm lisans başvurularını artık reddedecek. İngiliz Bakan, İsrail hükümetinin eylemlerine göre değerlendirmeye devam edeceğiz dedi. Bu açıklamalarla eş zamanlı İngiltere ile birlikte toplam 12 ülkenin Dışişleri Bakanları ortak bildiriyi yayınladı. Diğer ülkeler Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere. Tamamı Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti sonlandırıyor. Bakanlar toplu halde iki devletli çözüme vurgu yaptı. İsrail'in Batı Şeria'daki eylemleri iki devletli çözüm olasılığını zedelemektedir dediler. İsrail'den yasa dışı yerleşimleri genişletmeye son vermesini de istediler. Ayrıca yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladıkları şiddetten sorumlu tutulmasını da talep ettiler. Yunan basını ve Yunan basınının Türkiye ile alakalı ortaya koymaya çalıştığı o algı şu anda da diyor ki Yunan basını Türkiye ile İsrail arasında olası bir çatışma var. Bu gerçekleşebilir, bu artık bir risk diyorlar. Military adlı haber portalı iki ülke arasında resmi bir savaş olmadan, bu ilan edilmeden Suriye'de yaşanabilecek tek bir sıcak temasındaki tüm bölgeyi ateşe verebilir diye yazdı. Yunan basının iddiasıdır, detaylarına bakalım.
1: İsrail, Orta Doğu'da istikrarı baltalıyor. Bölgede gerilimi tırmandıran adımlar atıyor. Son olarak Suriye'de Türkiye sınırı yakınındaki bölgeyi bombalaması tansiyonu yükseltmişti. Yunan basını da Türkiye-İsrail gerilimini mercek altına almayı sürdürüyor. Gerilimin her an kontrol edilemez boyuta ulaşabileceğini yazdılar. Militer haber sitesindeki analizde iki ülkenin resmi bir savaş kararı almasına gerek kalmadan Suriye'de yaşanacak tek bir askeri olayın büyük bir krizi tetikleyebileceği vurgulandı. Çatışmanın ilk ve en muhtemel çıkış noktası olaraksa Suriye gösterildi. İsrail'in bir Türk uçağını veya askeri tesisini hedef almasının sonu gelmez bir misilleme sarmalını başlatabileceği belirtildi. Yunan basınına göre tehlike sadece Suriye ile sınırlı kalmayacak. Çatışmanın Doğu Akdeniz'e sıçraması halinde Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk askeri varlığı ve altyapısı Tel Aviv için en büyük endişe kaynağına dönüşecek. Olası çatışmaların genişlemesi durumunda Ankara'nın NATO'nun 4. ve hatta 5. maddesini işleterek müttefikleri göreve çağırabileceği belirtiliyor. Ancak analizde 5. maddenin otomatik bir savaş ilanı anlamına gelmediği, her üyenin askeri veya istihbari tedbirini bağımsız olarak belirleyebileceği hatırlatılıyor. Yunan basınına göre böyle bir senaryo en çok Yunanistan'ı zorlayacak. Bir yandan NATO çatısı altında Türkiye'nin müttefiki olan Atina, diğer yandan İsrail'le 3 milyar avroluk Aşil Kalkanı hava savunma anlaşması gibi derin askeri bağlara sahip. Analiz, Yunanistan'ın Suriye'de başlayıp Doğu Akdeniz üzerinden NATO'nun merkezine uzanacak bu krize karşı şimdiden hazırlıklı olması gerektiği uyarısıyla son buldu.
0: Şimdi tabii yayının başında da söyledik efendim, ABD-İran savaşı yeniden şiddetlendi. Tarafların bir takım talepleri var. ABD Başkanı Donald Trump'ın yine kendince söylemleri var. Hürmüz Boğazı'nın akıbeti malum ama burada yaşananlar tüm Türkiye'yi etkiliyor. Dün zaten kabine toplantısında da söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan.

0: Bunun altını çizdi. Savaş yayılacak mı onu bilmiyoruz ama tabii kabine toplantısı demişken Cumhurbaşkanı'nın şu arkamda görmüş olduğunuz o kritik cümlesi. Türkiye ile dost olanlar kazanacak, düşman olan da kaybedecek diyor. Peki kimler dost, kimler düşman? Bundan sonrası için Türkiye'nin adımlarını nasıl etkiler merak ediyoruz. Dostu düşmanı birazdan soracağız. Almanya seçim sonuçları dünden beri konuşuyoruz. Çünkü Almanya'da bir eyaletteki seçim sonucu bundan sonra Almanya ya da federal düzeni de etkileyebilir. Çünkü başa gelecek olan AfD'nin hem göçmen karşıtı olduğunu biliyoruz. Bir yandan Avrupa Birliği ile alakalı bir takım endişeler var. Derken bölgede Almanya'da yaşayanlar şu günlerde endişeli. Tesiri ne olur? Bakacağız. Sonuç Almanya Avrupa'yı nasıl etkiler? Onları da soralım. Vakit kaybetmeyelim. Kıymetli yayın konuklarım benimle birlikte efendim sizlere takdim ediyorum hızlı bir şekilde. Evet, akademisyen doçent doktor Halit Hamzaoğlu bizlerle ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Cihan Günyel bizlerle birlikte. Cihan Hocam, Halit Hocam hoş geldiniz moderatöre.
1: Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar. İyi yayınlar Merve.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu söyledi. Türkiye ile dost olan kazanacak. Tabii bir de karşıda olanlar var. Onlar kaybedecek dedi. Bunu çok net bir şekilde söyledi dün kabine toplantısının ardından ama yeni konjonktürde kimler dost, kimler düşman? Yeni konjonktür diyoruz çünkü savaşlar var. Bölgedeki gerilim malum. Amerika Birleşik Devletleri'nin adımları, kutuplaşmalar. O yüzden bizim vakur soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Bu topraklarda diyor kimseye ameliyat yaptırmayız. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyenler var. Onlar kaybedecek dedi. Şimdi ameliyat yaptırmayız ifadesi de kritik geldi bana. Tüm bunlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan nereyi kastediyor? Ve aslında hep o kadife eldiven içerisindeki çelik yumruk diyoruz ya. Biraz da bunu mu hatırlatmak? Halit Hocam buyurun.
1: Tabii Merve Hanım, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri gerçekten hem de bize bir stratejik bir rota çiziyor. Bunu ifade edelim. Çünkü gerçekten jeopolitik ve belirsizliğin yaşandığı bir dönemde şu anda bulunuyoruz. Etrafımızda çok önemli gelişmeler yaşanıyor bölgesel ve küresel bağlamda. Bunlara karşılık olarak Türkiye'nin ürettiği bir stratejik bir vizyon var. Ve Türkiye bu stratejik vizyonunda dost ülkeler inşa ederek, bir güvenlik mimarisi inşa ederek, dost ülkeler içinde barındıran bir güvenlik mimarisi inşa eden bir stratejiye sahip. Bunu uyguluyor. Esasında Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurgusu bunu tam ifade ediyor. Şimdi baktığımızda Türkiye'nin bu yine barış atmosferli, barış inşa eden politikalarına karşı bazı ülkeler biliyorsunuz bu süreci genel itibariyle Türkiye'nin politikalarını sabote etmeye çalışan güçler var. Empekte etmeye çalışan aktörler var. Bunlar hem küresel aktörler hem bölgesel aktörler. Dolayısıyla tabii ki bir devlet, devletler tarihine baktığımızda, uluslararası ilişkilerin temel teorilerine baktığımızda dost düşman ayrımı yaygın bir ayrımdır ve uluslararası ilişkilerin doğasıyla ilgili bir konudur. Biliyorsunuz uluslararası ilişkiler anarşik bir ortamdır. Bu anarşik ortamda devletler ayakta kalmayı önceler. Yani birinci önceliği devletlerin ayakta kalması. Türkiye Cumhuriyeti aslında uyguladığı bu stratejik vizyonla Türkiye'nin şu anda hem mücavir coğrafyada hem de küresel anlamda etkileri artmıştır. Bu bir gerçek, bu bir realite. Dolayısıyla buna karşılık olarak da etrafında dost ve aynı zamanda Türkiye'yi bir şekilde düşman olarak nitelendiren aktörler mevcuttur. Bunu da göz ardı edemeyiz. Yani bütün etrafımız sadece bize karşı olumlu bakan, müspet yaklaşan aktörlerden ibaret değil. Çok farklı, Türkiye'yi farklı bir şekilde konumlandıran, buna en somut müşahhas örnek tabii ki İsrail'deki seçimler. Biz şunu gördük, İsrail'deki seçimlerde Netanyahu rejimi Türkiye karşıtlığını bir kart olarak ileri sürüyor ve kullanıyor Merve Hanım. Bunu, bunun için gerçekten herhangi bir mütehassıs, bir uzman olmaya gerek yok. Bu herkes bunu gördü. Yani İsrail'deki seçim kampanyalarındaki Türkiye karşıtlığı net bir şekilde ortada. Buna karşılık olarak yine Yunanistan'ın attığı adımlar Doğu Akdeniz'de. Yunanistan'ın İsrail bloğuna yaklaşması, yani şu anda Yunanistan'a bağımlı, Yunanistan'ın İsrail'e bağımlı hale gelmesi, neredeyse egemenliğini kaybetme durumuyla karşı karşıya kalması esasında Yunanistan'ın pozisyonunu da ortaya koyuyor. Yani Türkiye esasında dediğim gibi Türkiye'nin de temelde politikası şu, barışçıl bir misyona sahip Türk dış politikası. Başından itibaren hatta bunu Osmanlı'ya kadar götürebiliriz. Yani bugün Osmanlı Pax Ottomana dediğimiz aslında Osmanlı barışı yine biz Türklerin ürettiği, ortaya koyduğu bir vizyondu. Ve biz Orta Doğu'da Osmanlı sayesinde bir barış sağlanmıştı. Daha sonraki dönemlerde yine aynı şekilde. Şimdi geldiğimiz noktada yine Türk barış

0: sağlanıyor bölgede, özellikle mücavir coğrafyada ve onun ötesinde. Dolayısıyla buna karşılık olarak Türkiye'nin burada uluslararası hukuk normları önemseyen bir ülke olarak karşısında bir şekilde farklı politikalar üretmeyi tercih eden aktörler var. Bu İsrail, Yunanistan, işte Güney Kıbrıs Rum kesiminin faaliyetleri, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, yine farklı coğrafyalarda Türkiye'nin artan gücüne, yükselen gücüne karşı bir şekilde kendince önlem almaya çalışan aktörler var. Şimdi şunu ifade edelim. Şimdi kapasiteniz arttıkça, yani evet, kapasite çok önemli bir şey, düşmanlarınız da artıyor. Yani bu ister istemez uluslararası ilişkilerin yani temeli, yani uluslararası ilişkilerdeki, uluslararası politikadaki gelişmelerin neredeyse ABC'si. Yani kapasiteniz artıyor ve bu kapasiteye karşı özellikle sizi düşman olarak tanımlayan ülkeler buna karşı bir önlem alıyorlar. Dolayısıyla ama Türkiye'nin niyeti ortada. Türkiye evet kapasitesini yükseltiyor. Ama ne yapıyor? Kapasitesini yükseltirken bölgede bir barış inşa ediyor. Bu bölgesel barışı daha sonra küresel adalete dönüştürüyor. Adil bir dünya düzeni tasavvuru var Türkiye'nin. Yani öyle bir öngörüsü var. Dolayısıyla buradaki dost düşman ayrımından bizim topraklarımızda gözü olan, Türk topraklarında gözü olan aktörlere verilen en güzel mesajdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesaj. Yani çünkü Türkiye'ye karşı yıllardır düşmanlık hissiyle yani hareket eden aktörler var. Bunları açık bir şekilde zaten biliyoruz. Sadece mesele İsrail veyahut da Yunanistan. Bunlar çok majör aktörler değil. Bunlar çok minör aktörler. Yani çok bölgesel çapta aktörler. Ama küresel bağlamda da Türkiye'ye karşı husumet besleyen, Türkiye'nin artan gücüne, Türkiye'nin topraklarında bile gözü olan dünya aktörleri var. Küresel aktörler var. Bunlar Avrupa'da da var. Farklı Amerikalı. Yani Amerika'da tek tip değil biliyorsunuz. Amerika'da farklı bir şekilde Türkiye'yi farklı bir bağlamda değerlendiren aktörler de var. Dolayısıyla bunlara verilen çok güzel mesaj ve Türkiye'nin gücünü, bakınız burada güçten sadece güç meselesi değil, Türkiye'nin özgüvenini ortaya koyuyor. Yani bu söylemler Türkiye'nin ne kadar stratejik özgüvene kavuştuğunu ortaya koyuyor bu kavramlar ve söylemler. Dolayısıyla aslında bir rota çiziyor Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri ve bu rota çerçevesinde Türkiye kendi politikalarını üretiyor. Yani Türkiye'nin yükselen bir güç olarak Türkiye'yi kimse durduramaz. Bunu söyleyelim. Yani bunu hamasi bir ifade olarak lütfen algılamayın. Seyircilerimiz için söylüyorum. Bu gerçek, yani şu anda real politik olarak da Türkiye'nin gerçekten artan bir gücü var. Yani real politiği göze ardı etmeyen bir Türkiye var. Kendi potansiyeline güvenen bir Türkiye var. Ve en önemlisi de stratejik değer üreten bir Türkiye var. Bu mealde şimdi baktığımızda etrafımızda böyle bir düşman ağının oluşması biz bunun farkındayız. Yani böyle bir düşman ağının oluşmasını zaten dediğim gibi örnekleri de verdim. Bu Türkiye'nin artan gücü ve kapasitesiyle ilgili bir süreç. Ama burada şunu ifade edelim. Mesele sadece fiziksel bir mesele değil. Yani topraksal bir konu da değil. Türkiye'nin ulaşım projeleri var bölgede. Türkiye'nin koridor jeopolitiği var. Türkiye'nin norm üreten bir aktör olarak uyguladığı politikalar var. Dolayısıyla bunlara karşı da bir şekilde düşmanca hareket eden aktörler var. Yani mesaj onlara.
1: Evet, dost ülkelerimiz de var. Aslında farkındalık kritik dediğiniz gibi buna göre hareket edip aslında devlet politikasında değil mi? Buna göre yönlendirmekten bahsediyoruz Halit Hocam. Çok tabii ki söyledikleriniz çok kıymetli. Öte yandan da yerli milli savunma sanayinde gelinen noktayla birlikte işte o kurulan küresel diplomatik masalarda oyun kurucu roller, siz de dediğiniz gibi hamaset değil hepsi zaten. Görünen o ki zaten hali hazırda bir haberimiz vardı az önce. İşte Yunan basını diyor ki Suriye'de en ufak bir kıvılcım olsa bunlar İsrail'le karşı karşıya gelecekler. Mesela böyle bir haber, böyle bir köpürtme çabası. Bunlar da pek çok şeyi aslında ortaya da koyuyor gibi. Ama tabii bir de yeni güvenlik denkleminin şifreleri var. Mekke ittifakı var. Öbür yandan Şangay işbirliği var. Yani hem Doğu bloğunda hem Batı'da böylesi Türkiye'nin her bir noktada söz sahibi olması. O da mühim diye düşünüyorum hocam. Neler söylersiniz bu kapsamda Cihan Hocam?
2: Elbette aslında burada bahsettiğimiz Mekke İttifakı şimdi bölgesel bir yaklaşım olarak düşünülebilir. Şangay İşbirliği Örgütü evet aslında daha çok Batı İttifakı'na karşı belki de alternatif oluşturmaya çalışan ülkelerin bir itiraz geliştirerek oluşturduğu kurumlardan birisi. Ama diğer taraftan baktığımızda Türkiye'nin NATO'nun çok önemli bir stratejik ortağı olduğunu, müttefiki olduğunu altını çizmek gerekir. Diğer taraftan tabii Avrupa Birliği aday ülkesinden bahsediyoruz. Yine Batılı birçok kuruma da baktığımızda

üye olmuş, orada aktif olarak yer alan Türkiye var. Yani bu şunu size gösteriyor aslında Merve Hanım, Türkiye'nin bir denge politikasıyla aslında baktığımızda kendi özel politikalarını hayata geçirdiği. Yani burada tamamen Batı'ya entegre olmuş ama burada sadece Batı'nın önde gelen ülkelerin örneğin

0: yine davetleri icazet eden bir Türkiye'yi görüyoruz. Yani bu Türkiye'nin aslında uluslararası sistemdeki değişimlere karşı tamamen salt bir Batı yanlısı değil. Evet. Aslında gelişmeleri okuyarak bir denge politikası yürüttüğünü de söylememiz lazım. Bu bence çok önemli ve dikkat edilirse bugün Şangay İşbirliği Örgütü'ne gittiğinizde de veyahut da Mekke ittifakını kurduğunuzda da hem Batı ittifakında yer alan veyahut da Batı ittifakının karşısında olan, örneğin Rusya, Çin gibi ülkelerin de herhangi bir itiraz sesinin olduğunu görmüyoruz. Tabii bu da Türkiye'nin aslında o denge politikasını ne kadar doğru yönettiğini de bize gösteriyor.
1: Konuştuk tabii bu işbirliği zirvesi, Şangay işbirliği zirvesi kapsamında daimi üye olup olmaması Türkiye'nin, ama sanırım mesele ondan daha ötede. Her masada işte bu çok boyutlu politikaları doğru okuyup yer aldığımız konumda, ki siz NATO'dan da bahsettiniz. Orada da Türkiye'nin çok önemli olduğunu biliyoruz. Tabii ki bunları konuşacağız. Güvenlik ittifakıdır, Şangay işbirliğidir. Ama şimdi tehdit dedik ya, bazı ülkeler var dedik. Dost olanı, düşman olanı. Şöyle bir geçiş yapmak istiyorum ben efendim. Çünkü çok fazla başlığımız var. Es geçmek de istemem. Mesela Haradiler ve Siyonistler farklı mı diye şöyle masaya bir soru bırakmak istiyorum. Son günlerde bir YouTuber işte İsrail'e gitti ve burada Hasidiler dediğimiz, onlar da Haradilerin bir kolu keza, onlarla alakalı gözlemlerine birebir işte sokaklarda dolaştı, yaşam şekillerine baktı. Hayretler içerisinde kaldığımız detaylar var ama meselenin yaşam şekillerinden ve inançlarını yaşamaları noktalarından daha ziyade işte Siyonizm boyutunda da ben ele almak istiyorum. Bununla ilgili neler söyleriz? Yani son dönemlerde kamuoyunda sanki işte Haradilerle ilgili biraz daha onlar iyi kesimler, iyi İsrailli, kötü İsrailli. Böyle bir propaganda da yapılmaya çalışılıyor olabilir mi? Yani 27 Ekim'de bir seçim var İsrail'de. Netanyahu'yu da düşünüyoruz bu kapsamda. Yani bu İsrail içindeki Haradiler kimler? İsrail siyasetini etkileyebilecek kesimler mi bunlar Halit Hocam?
2: Tabii ki etkileyebilecek potansiyele sahip. Bir kere finansı elinde bulunduran, finans kaynaklarını elinde bulunduran veya onlarla ittifak halinde olan aslında gruplar bunlar. Şimdi Siyonizm'in içerisinde çok farklı fraksiyonlar var. Bakınız, sol Siyonizm bile var. Dolayısıyla bunu, tabii ki Siyonizm'in bir siyasal doktrin olduğunu unutmayalım. Şimdi baktığımızda Haradiler veyahut da Hasidiler, bunlar şimdi bunlar daha çok dinsel motivasyonla hareket eden. Evet, tabii ki işin içerisinde siyaset de var ama çok etkililer. Bakınız, Doğu Avrupa'dan Amerika'ya kadar, mesela son dönemde şöyle bir, Rusya'da çok tartışılan konulardan bir tanesi bu Haradilerin aslında Donbas'a çökmeye çalıştıklarına dair bazı emareler var. Mesela Kushner dediğimiz aslında şahsiyet, yani Trump'ın damadı, aslında o gruba ait biliyorsunuz. O grupla içli dışlı.
1: İbrahim anlaşmalarının gelin görün en başına kadar gidiyor. Yani bu insanların, değil mi, Amerika'ya kadar, buradaki güçlerine kadar da yansıması. Buyurun.
2: Tabii tabii ki, yani bunlar bakınız çok etkili. Orta Doğu'da, Doğu Avrupa'da zaten köken itibariyle bildiğimiz Doğu Avrupa kökenli bunlar. Yani Doğu Avrupa'dan çıkan, daha çok bunlara Aşkenaz diye, yani genel bir üst kimlik olarak da Aşkenaz Yahudileri de dahil. Şimdi İsrail'i kuran aslında iradede bunlar. Yani şimdi bunların o kadar büyük etkisi var ki, bakınız sadece mesele Orta Doğu'yla ilgili, yani o sınırlı değil. Mesela Zelenski dediğimiz şahsiyet de aslında bir şekilde bu grupla flört halinde. Bunu da unutmayalım. Yani Zelenski Kryvyi Rih doğumlu, Ukrayna'nın tam da merkezinde yer alan Kryvyi Rih doğumlu bir Yahudi bir aileden geliyor. Şimdi siz son aslında bir şeyi de izledik beraber. Kiev'e Witkow ve Kushner geldiğinde Zelenski onlarla neredeyse, değil mi, sarmaş dolaş bir şekilde çok böyle ahbap havasında görüştüler. Yani yine Zelenski'nin yanında yalanan yine başka gruplar da bu fraksiyonlarla işbirliği halinde. Yani çok geniş bir coğrafyada etkileri var. Yani şimdi bunlar...
1: Hocam çok özür dilerim. Yahudi... Kıymetli bir noktayı hatırlattınız. Kremlin'den de bir açıklama var. Putin-Trump görüşmesiyle alakalı bir görüşme. Kremlin-Putin ABD-Rusya ilişkilerinin yeniden kurulması fikrini destekliyor. Yani Putin'in böyle bir desteği olduğu yönünde de bir son dakika gelişmesi geldi. Şöyle teyit ediyorum hatta. Evet, Kremlin Putin ve Trump telefonda görüştü demiş. Hani bir şekilde heyet önce çünkü Moskova'ya gitti. Bahsettiğimiz özel temsilciler Moskova'da Putin'le görüştüler. Ardından da Kiev'e gidip Zelenski'yle görüştüler ama kimle ne konuştular? Orası da buyurun.
2: Yani bu yani oraya bağlayayım şimdi. Aslında gelen arkadaşların ikisi de hem Kushner hem Witkoff bahsi geçen gruplarla çok iyi ilişki

0: ülkelere sahip. Hatta o gruba belki de aitler. Dolayısıyla burada hatta şunu vurgularım. Bakın Rusya'da da aynı şekilde Habat grubu var ya da Şabat diye ifade edeceğimiz grup var. Mesela Putin'in de onlarla çok iyi ilişkileri var. Yani burada şu var aslında, neden Moskova'ya geldiler? Birincisi Trump'ı kurtarmak için. Trump seçimlere gidiyor. Trump'a bir zafer sunulması gerekiyor. Yani Trump bunu Hürmüz'de yapamıyor. Hürmüz'de hayata geçiremedi. Ama şu anda Ukrayna kartını kullanarak Ukrayna'da bir barış misyonu ya da barış atmosferi inşa ederek Trump seçimlere güçlü bir şekilde girmeye çalışıyor. Yani buradaki temel meselelerden bir tanesi bu. Aslında Trump Putin'den yardım istiyor. Nasıl yardım? Bir kere bize olanak sağlayın, en azından bir ateşkes ilan edin ve ben de seçimlere, kongre ara seçimlerini başarılı bir şekilde Amerikan seçmenine bunu aktarayım. İşte bir zafer kazandık. Bu zaferi de çok kritik bir yerde kazandık. Ukrayna'da bakınız barış ilan ettik. Yine biliyorsunuz Trump'ın en büyük meselelerden bir tanesi dünyaya barış getirmekti. Ve o konularda da biliyoruz biraz şu anda çok fazla göz önünde değil. Yani tam tersine işte savaşlar büyüyor. Dolayısıyla bu Moskova'daki görüşmeler savaşı durdurur mu? Durduramaz. Çünkü Zelenski'nin açıklamalarını da gördük. Biz Kiev'deki bu savaş bu kışın da devam edecek, kışın da devam edeceğine dair bazı
1: Açıklaması
0: belirtiler,
1: var.
0: bazı söylemler oldu. Açıklaması oldu. Yani burada bir kere Ukrayna Zelenski geri adım atmak istemiyor. Çünkü gerçekten şu anda Ukrayna zor durumda ve eğer Donbas'ı Ruslara teslim ederse bu zaman Zelenski'nin siyasi akıbeti ne olacak? Yani siyasi olarak Zelenski'nin Kiev'de oturması, kalkması mümkün değil. Yani orada özellikle ilk başta Ukraynalı askerler isyan eder. Çünkü cepheden dönen askerler muhtemelen ilk yapacakları iş onların Zelenski'yi devirmek olur. Yani bunu göze alamaz Zelenski. Diğer taraftan Rusya şimdi Kramatorsk ve Slavyansk bölgeleri kaldı. İki tane Donbas'ta büyük vilayet şehir kaldı. Onları ele geçirdikten sonra tabii zafer ilan edebilir. Yani her türlü Rusya-Ukrayna savaşı muhtemelen bu kışında devam edecek ve özellikle kış çok önemli. Çünkü Ukrayna'nın kritik altyapısına yönelik çok büyük tehdit var, saldırılar var. Rus sayesinde kış kolay olmayacak tabii ki ama Rusya'nın şöyle bir durumu var. Rusya bir otarşik bir devlet, yani kendi kendine yeten bir devlet. Bir şekilde özellikle Arktik bölgesinden ya da Uzak Doğu'dan, Vladivostok'tan bir şekilde kaynak temin edebiliyor. Yani kaynak temini konusunda çok fazla sorun yaşamıyor. Şimdi dolayısıyla bu meselede bahsi geçen işte Yahudi grupların, fraksiyonların çok büyük etkisi var. Bakınız onlar da bu meselelerin tam da merkezinde yer alıyorlar. Yani Kushner boşuna hem Moskova'ya hem Kiev'e gitmiyor. Yani Witkow bakın çok büyük bir sermaye oligark aslında. Çok büyük bir oligark. Amerikan oligarşisinin en büyük temsilcilerinden bir tanesi ve Trump'ın çok iyi arkadaşı. Yani o gruplar sadece mesele burada güvenlik veyahut da işte savaş, barış dikotomisi değil. Yani buradaki meselelerden bir tanesi Rusya'nın elinde bulunduğu kaynakları da dünya finansal oligarşisi bir şekilde entegre etmek istiyor. Yani çok boyutlu bir mesele olarak ele almamız lazım. Yani Rusya'yı denkleme sadece askeri potansiyeli de jeopolitik anlamdaki potansiyeliyle değil aynı zamanda sahip olduğu muazzam özellikle Arktik bölgesinde sahip olduğu muazzam kaynakların dünyadaki küresel finansal oligarşiye aktarılması gerekiyor. Witkoff da onlardan bir tanesi temsilci olarak. Kushner Yahudi sermayesini temsil ediyor. Dolayısıyla bu denklemde kolay bir mesele değil. Yani mesele evet silahlar susabilir ama Ukrayna'nın kaderi maalesef ki Vatikan'da işin içerisinde o da Batı Ukrayna istiyor. Çünkü Batı Ukrayna'nın biliyorsunuz popülasyon olarak dini anlamda Katolik. Özellikle Lviv, Ivano-Frankovsk. Yani çok fazla da detay vermeyeyim. Yani çok seyircileri de sıkmamak adına ama oradaki bölgede yani Polonya sınırındaki bölgede ciddi bir Katolik nüfus var. Dolayısıyla Vatikan'da bu işte ilgili. Vatikan'da Moskova'yı ziyaret etti biliyorsunuz temsilcisi. Ve dolayısıyla burada aslında şöyle izah edeyim. Son belki de çok uzatmadan.
1: Son cümlenizi
0: Amerika,
1: alayım.
0: Vatikan
1: Evet.
0: ve Amerika ve Vatikan arasında da mücadele var. Yani onu da göz ardı edemeyiz. Burada tabii ki Vance'in bir şekilde Katolik olması belki denklemi değiştirebilir. Tekrar Vatikan'la Amerika'nın arası düzelebilir. Yani çünkü Trump döneminde büyük sorunlar yaşıyor. Her ne kadar şu anda Papa biliyorsunuz Amerikalı. Ama buna rağmen Vatikan'ın da çıkarları zaman zaman Amerika'nın çıkarlarıyla özellikle Ukrayna konusunda örtüşmüyor. Bu son cümle olsun Merve Hanım. Polonya'da şu anda Papa'nın Vatikan'ın en büyük ordusu Avrupa'da. Onu da unutmayalım. Katolik bir ülke olarak. Evet. Ve Polonya'da Ukrayna Savaşı'ndan sıkıldı. Dolayısıyla meseleler farklı boyuta doğru gidiyor. Yani burada
1: göreceğiz.
0: Eski
1: evet, kavramlar, çok teşekkür ederim.
0: Medeniyet evet. kavramları çok önemli. Yani bunu ifade edin.
1: Evet, Cihan hocamızın süresinden de almayalım. Çünkü şimdi kıymetli bir nokta evrilik. Haradiler dedik ama geldik

0: yani Rusya Ukrayna tarafından 2022 yılı Mart ayında Ukrayna krizinin çözülmesine dair İstanbul'da bir araya gelindiğinde oradaki maddeler aslında bir şekilde kabul edildiğinde, değil mi Cihan Hocam? Türkiye'nin bu konuda arabulucu olduğu noktada, yani o dönemki Johnson İngiltere şöyle tutup da almasaydı Ukrayna'yı oradan belki farklı bir şey olacaktı. Yani şu anda Putin yine oraya bir atıfta bulunuyor. Ama Zelenski'nin bir açıklaması var. Şöyle diyor: benim düşüncem Putin'in Trump'a ihtiyacı olduğu, onu üzmek istemiyor. ABD, Ukrayna, Rusya üçlü müzakere oturumunun devam etme ihtimali var. Şimdi Zelenski'nin böyle bir açıklaması var. Bir kere bunu ne kadar da önemsemek lazım? Oradan da sormak isterim. Buyurun Cihan Hocam. Cihan Hocam, duyabiliyor musunuz beni?
1: Sesim geliyor mu?
0: Evet hocam.
1: Şu an duyuyorum, kusura bakmayın.
0: Buyurun lütfen. Yani
1: sanırım bir ufak kopukluk oldu. Evet. Tabii bu meseleyi şöyle ele aldığımızda çok haklısınız. Şimdi İngiltere'nin 2022 Mart'ında araya girmesiyle ki İstanbul'daki müzakerelerde bir barış anlaşmasına varılıyordu ki bozmasıyla beraber aslında şu an devam eden hala bir savaşı görüyoruz ve her iki tarafında kırmızı çizgilerinin olduğu. Hı. Ama diğer taraftan artık baktığımızda Avrupa güvenlik mimarisini de oldukça etkileyen, bununla beraber artık hem NATO müttefiki olsun hem Avrupa Birliği olsun üye ülkelerin de artık savunma ve güvenlik politikalarında değişime gitti. Fakat bununla beraber de Ukrayna'ya da ciddi bir desteği verdiği sürece geldi. Tabii diğer taraftan savaş o kadar evrildi ki Merve Hanım, belki burada akşama kadar anlatsak ancak anlatırız. Çünkü şöyle bir durum var. Uluslararası sistem bağlamını düşündüğümüzde NATO ülkelerinin hem istihbarat olarak hem baktığımızda askeri yardımdan, ekipmandan tutalım da ekonomik Rusya'ya kadar yaptırımlara kadar aslında de facto bir taraftı. Diğer taraftansa Çin'in bu savaş sırasında baktığımızda teknoloji tedarik ettiği, diğer taraftan İran'ın şahat güzellerini verdi. Kuzey Kore'nin de asker gönderdi. Yani bir anlamda da aslında mikro ölçekli uluslararası sistemde belki Batı'yla diğer taraftan buna itiraz eden ülkelerin bir nasıl söyleyeyim, laboratuvar görevi gören bir savaş veyahut da çatışma durumuna geldiğini görüyoruz. Diğer taraftan savaşın çok boyut değiştirdiğini görüyoruz. Bugün geleneksel veyahut da konvansiyonel savaşın değiştiği, artık asimetrik tekniklerin, taktiklerin kullanıldığı, yani dronların, SİHA'ların çok ön plana çıktığı, balistik seyir füzelerinin kullanıldığı, artık sizin bir askerinizin sadece örneğin bir otomatik piyade tüfeğini kullanmakla yetinmediği ya da araç kullanmak, bir tablet ve telefon üzerinden drone kullanmak zorunda kaldı. Aynı zamanda yapay zekanın diğer taraftan asker robotların devreye girdi. İnanılmaz bir aslında tarafların değişen savaş koşullarında ölçülü sürece girmiş bulunduk. Tabii bunun dışında Avrupa güvenlik mimarisine önemli derecede bir etkisi var. Ben biraz şu şekilde okuyorum. Ukrayna'nın düşmesi veyahut da Kiev'in düşmesi demek arkasından hemen Polonya ve Varşova, diğer taraftan Almanya, örneğin diğer tarafta Paris, Fransa ve İngiltere, Londra'ya giden bir hat üzerinde Avrupalıların Kiev'in düşmesiyle beraber bu hafta doğru yükleneceğini düşünüyorum. Tabii bunun geçtiğimiz günlerde birçok istihbarat raporları da çıktı. Hatta Red Cliff, yanlış hatırlamıyorsam CIA direktörü de bu konuyla ilgili olarak gelen raporlar, yani Rusya'nın herhangi bir NATO ülkesine saldırma ihtimalinden dolayı Rusya'ya gidip bunu konuştu. Mevkidaşıyla ve bu tür bir dolaylı veyahut da sınırlı bir NATO ülkesine yapılacak saldırıda işin renginin değişeceği yönünde mesajları verdi.
0: Hocam Trump üzerine çok özür dilerim, şunu söyledi: ben gittim konuştum, Putin herhangi bir NATO ülkesine saldırmayacakmış, sözü aldım dedi. Buyur.
1: Bak, kendi tarihsel güvenlik hafızasında şunu...
0: Arkadaşlar, Cihan hocamızın bağlantısını yenileyelim. Anlattıkları kıymeti daha sağlıklı duymak isteriz. Bu noktada Halit hocam size dönelim tekrar. Bir üçlü zirve meselesi var. Şimdi Peskov bundan bahsetmişti en son, zirve gerçekleşir mi diye. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ABD, Rusya, Ukrayna arasında üçlü müzakerelere açığız. Şimdi önümüzdeki süreçte bir araya gelebilecekleri platformlardan da söz ediliyor ama yani bu ne kadar gerçekçi olur? Hadi bakalım, bir araya geldiler diyelim. O masadan nasıl bir karar çıkabilir hali hazırdaki savaşa dair?
2: Şimdi Merve Hanım, Zelenski de üçlü formatı önemsiyor ve istiyor. Neden istiyor? Şu anda büyük bir gıda krizi var. Ukrayna'nın şu anda elindeki gıda, yani tahıl ürünlerini şu anda Avrupa pazarlarına veyahut da Afrika'ya işte ulaştıramıyor, dünya pazarlarına. Yani Zelenski'nin en büyük isteği bir havada barış, ya yani en azından havada saldırıların gerçekleştirilmemesi ve bir şekilde ateşkesin yapılması. Yani ateşkes çok önemli. Özellikle spesifik

0: ateşkes yani limanlara yönelik, Odessa limanına yönelik herhangi bir saldırı, hava saldırısını istemiyor Zelenski. Çünkü Ukrayna'nın en büyük şu anda elindeki finansal kaynak, elindeki tahıl ürünlerinin işte bir şekilde gıdanın dünya pazarlarına, küresel pazarlara ulaştırılması. Zaten Ukrayna öyle bir durumda ki şu anda Ukrayna'daki memurların maaşını Avrupalılar ödüyor. Avrupa Birliği ödüyor. Yani bu kadar büyük bir ekonomik kriz yaşıyor aslında Ukrayna. Tabii ki doğal bu yani. Ukrayna bir savaş yürütüyor. Bir de dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesine karşı, Rusya'ya karşı. Bu doğal bir süreç. Ama şu anda gerçekten Zelenski köşeye sıkışmış durumda. O yüzden üçlü formatı aslında önemsiyor ve istiyor. Zelenski muhtemelen Kiev'de Witkow ve Kuşner'e bunu iletmiştir. Yani bir şekilde üçlü formatın tekrar gündeme gelmesini istiyor. Aslında bu barış üçlü format Trump'ın da işine geliyor. Bir şekilde barış atmosferinin oluşturulması açısından yani böyle bir barış müzakerelerinin oluşturulması bağlamında üçlü formatın tabii ki gündeme gelmesini Trump da istiyor. Tabii Moskova nasıl bakıyor? Moskova aslında bence şu andaki durumdan memnun. Her ne kadar Rusya'nın derinliklerine doğru bir Ukrayna saldırıları gerçekleşiyor ama son dönemde sahadan gelen bilgiler Rusya'nın hızlı bir şekilde ilerlediğine dair bazı gözlemler var. Bunu da ifade edelim. Donbas'ın tamamını yönelik, Odessa'ya yine Güney Ukrayna'ya yönelik bazı taarruzlar, işgal girişimleri gerçekleştiriyor Rusya. Aynı zamanda Ukrayna'nın şu anda lojistik hattını gerçekten Kiev başta olmak üzere şu anda ortadan kaldırmış durumda. Yani lojistiği şu anda Ukrayna'nın çok ciddi bir darbe aldı. Şimdi ben de çok fazla Cihan Hoca'nın da Cihan Hocama biraz da herhalde
1: Estağfurullah. Evet hocamız
0: devam
1: yeniden
0: etmesi
1: sağlıklı
0: daha
1: bir
0: olur.
1: şekilde bağlandı. Evet. Son cümlenizi alayım hocamızla çünkü cümlesi yarım kalmıştı. Buyurun.
0: Tabii ben şöyle bu savaş daha 2027 yazına kadar devam eder. Yani baktığımızda sahadan işte liderlerin söylemleri, Ukrayna'daki, Rusya'daki, Amerika'daki en azından atmosfer yani genel siyasal atmosfer o şekilde. Yani 2027'nin yazına doğru yani kışı görmek istiyor Putin. Yani bu kışın nasıl Ukrayna çünkü zorlanabilir. Dolayısıyla bence 2027'nin yazına kadar devam edebilir Mervan.
1: Evet, enerji krizleri de var tabii birbirini tetikleyen önümüz boğazı diyoruz belki. Farklı denklemlermiş gibi görünse de ülkeleri gerçekten yakından etkiliyor. Tahıl koridoru noktasında geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a sorulduğunda o da bir araya geldiğinde tabii ki yetkililerle böyle bir adımımız olabilir yeniden demişti. Ukrayna dünyanın tahıl ambarı. Bakalım bir bu sürece ilişkin ne olacak? Şimdi Cihan Hocam şunu sorduk. Bir araya gelirler mi? Yani işte Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve tabii ki bu kapsamda Ukrayna. Üçlü bir müzakereye açığız diyen taraf Ukrayna. Ama bir araya gelseler böyle bir masa kurulsa oradan nasıl bir karar çıkar?
2: Tabii aslında orada şöyle bir durum var. O da çok belirleyici oluyor şu ana kadar. Bir araya gelmedi liderler. Bunun temel noktasında da mesela Putin'in öne sürdüğü savda şu, Ukrayna'da seçimleri ertelemiş, aslında görev süresi bitmiş bir Zelenski olduğunu ifade ediyor ve görev süresi bitmiş, zorla koltukta kalan bir liderle de oturmak istemediğini ifade ediyor. Tabii bu işin belki söylemde böyle görünüyor. Fakat savaşın çıkması ve baktığımızda bence Ukrayna'yı tam olarak bir Zelenski de aktör olarak görmediğini düşünüyorum Putin'in. Ve masada oturulduğunda aslında bence kırmızı çizgileri çok net Rusya'nın. Yani bunu aslında 2023 yılında Medvedev de ifade etti ve sürekli olarak da Rusyalı yetkililer ifade ediyor. O da işte Luhansk Donbas bölgelerini bir tampon bölge yapmak ve bunun üzerinden de aslında burada kendi etki alanını devam ettirmek istiyor. Şimdi burada da kendi güvenlik algısı tarihsel olarak Rusya'nın işliyor. En kısa minvalde şunu söylemek gerekir. En son Hitler'in Rusya'yı Sovyetler Birliği'ni işgal etmesini sürekli olarak batıdan gelen bir tehdit algısı var. Bunun üzerinden kuruyor. İşte NATO'nun genişlemesi de geldik. En son Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın da üye olabileceğinin ifade edildiği 2008 Bükreş zirvesi sonrası maalesef biz sürecin buraya geldiğini gördük. 2014'te baktığımızda Kırım'ın ilhakı ve daha sonrasında da 2022 yılında da savaş. Şimdi bu kırmızı çizgilerinden kesinlikle vazgeçmeyen, kendisinden yumuşak karnı olarak Moskova'ya yakınlığı, Kırım'dan kaynaklı olarak vermek istemiyorum ama bir tampon hat kurmaya çalışıyor. Tabii bu bahsettiğimiz bölgeler de Ukrayna'nın en önemli maden ve enerji kaynaklarının olduğu bölge. Şimdi diğer taraftan da Ukrayna Mervan'ım kendi tezlerinden vazgeçmiyor. Nedir o? Tamamen Kırım'ın da dahil olduğu toprak bütünlüğü, bununla beraber NATO ve Avrupa Birliği yani Batı ile entegrasyon. Tabii bu iş geldi gitti. Açıkçası şurada her iki ülkenin bir çatışmasına değil, baktığımızda uluslararası sistem içerisinde Batı, NATO, nerede duracak?

0: Rusya bunu ne kadar kabul edecek meselesine geldi. Şimdi NATO, Amerika dediğimizde bir nükleer güç ama karşısında da Rusya gibi bir nükleer güç var. Ve İngiltere'nin son dönemde attığı adımlar da bence Rusya'yı biraz endişelendirmeye başladı. Şimdi savaş sürdükçe, evet hocam bahsetti biraz önce, kendi kendine yetebilen bir askeri güç, enerji ve maden, ham madde kaynağı olan bir şey var ama diğer taraftan drone, SİHA, balistik düzey, yapay zeka ve baktığımızda yine
1: bu,
0: evet, ve kendilerinde bir savaşa adapte etmiş Ukrayna var. Yani çok ilginç. Şu an bana Türkiye'yi kenara koyduğumda uzatmadan şunu söyleyebilirim. Avrupa'da eğer Ukrayna'yı da düşünecek olursak belki askeri güç bağlamında işte Almanya'dan bile ben çok daha aslında iyi olduğunu düşünmeye başladım Ukrayna'nın. Savaşta onlar da kendilerini çok iyi derecede adapte ettiler. Ama hocam da bahsetti. Ben bu sürecin biraz daha gideceğini, ya Putin'in bence kendi istediklerini almadan bu masadan kalkacağını düşünüyorum ama Zelenski ile de bu sorunu çözmeyeceğini, Zelenski ve Avrupalıları zaten dikkat edilirse geçtiğimiz yıl Alaska'daki görüşmede de böyle. Evet. Onları bypass ederek aslında sorunu Amerika ve Trump'la
1: muhatap
0: beraber
1: görmemek
0: çözmeye
1: değil
0: çalışıyor
1: mi hocam? Zaten baştan beri meşru lider değil gözünde Zelenski, evet. Ama diğer o bahsettiğiniz Avrupalı ülkeleri de çok saymayıp bir araya geldiler Alaska'da. Oradan da çok bir şey çıkmadı. Bakalım konuşmanın bir yolunu bulmalıyız diyorlar. Süremiz çok daraldı. Konudan konuya geçtik gibi oldu ama birbirleriyle bağlantıları. Şimdi Haredilerden bahsettik ya, bunlar Beyaz Saray'a gittiler. Trump'ın yanına gittiler. Olabilir. Görüntüleri getirelim hatta arkadaşlar ekranlara. Gidilebilir. Ama burada ilginç bir detay vardı. Bir araya gelen gruplar, işte şu gruplar 3 Eylül 2026'da Beyaz Saray görüşmesi. Burada ne var? Trump'ın ağırladığı kişiler genel Yahudiler değil, Amerika'da önde gelen Hasidik cemaatlerin hahamları, dini liderleri. Farklı iki grubun bir araya gelmesinden bahsediliyor. Onlardan biri, hemen şöyle size söylüyorum ki, Satmar kolu. Bunların kimi işte daha Siyonist, kimi Siyonizm karşıtı ama gelin görün toplamda İsrail yanlısı çevrelerin tepkisini çeken bir noktaya evrildi mesele. Yani iki tarafında seçim yaklaştı. Hem ABD için konuşuyorum hem İsrail için konuşuyorum. Ve biraz da böyle bu isimlerin kalkıp da ABD'de bir araya gelmesi, farklı grupların, hani Netanyahu'ya bir mesaj olabilir mi? Biz onların yaşantılarından, yansıyan görüntülerden bahsettik ama aşırı sağcılardan Netanyahu siyasetine bir mesaj olabilir mi? Cihan Hocam, sizde kalmıştık. Buyurun.
0: Ya elbette, aslında orada baktığımızda şimdi şöyle bir durum da var Merve Hanım, onun altını çizelim. İlk siz aslında biraz önce altını çizmiştiniz ama bu yapılı şöyle gözükmeye başladı. O algıdan bahsetmiştiniz. İsrail Devleti'ne karşı bir algı veyahut da sanki Filistin davasını destekliyormuş gibi ama şimdi baktığımızda aslında öyle bir durum yok. İsrail Devleti'ni desteklememeleri nedeni aslında Tanrı'nın İsrail Devleti'ni, tırnak içerisinde söylüyorum onların tabiriyle, yani Ahit'te veyahut da Kutsal Kitap'ta yazan bir İsrail'in veyahut da Yahudi'nin eliyle değil, devletin Tanrı'nın armağanıyla hayata geçmesi. Bu bağlamda aslında İsrail Devleti'ne karşı çıkıyorlar. Bunu çok böyle kutsallaştırıyorlar. Yani bu grupların şöyle, buna ben aslında açıkçası Netanyahu'nun kabilesine de katılıyorum. Bakın, çok rasyonel akıllarla karşı karşıya değiliz biz. Yani her şeyi rivayet üzerinden ölçen, her şeyi eski ayete veyahut da rivayetlere gönderme yaparak hareket eden yapılar. Tabii burada Netanyahu'ya bir mesaj mıdır? Netanyahu'ya bir mesaj varsa ben şunlar olduğunu düşünüyorum Merve Hanım. Sen İran konusunda başarısız oldun, Gazze konusunda başarısız oldun, Lübnan konusunda başarısız oldun. Bunun yerine bunları başarabilecek, bu işgali yaygınlaştırabilecek kişiler iktidara gelsin diye. Yoksa açık söylemek lazım. Yani iki devletli çözüm, insan hakları, demokrasi, yani bu yayılmacı politikaları, işgal ettiğimiz yerleri çıkalım politikası değil. Biraz önce siz yine bahsettiniz. Doğu Kudüs'te tabelaların isimleri değiştiriliyor. Diğer taraftan Suriye'deki şu an yeni işgal ettiği yerlerde baktığımızda Başan Öncülleri diye bir grup çıkmış. Buralara gidip kendilerinin rivayete göre kendilerine ait olduğunu, burada dini ritüeller gerçekleştiriyorlar, burada İbranice isimler veriyorlar ve bunların her birine baktığımızda bu gruplarla da yakın olan kişiler maalesef yaklaşım değişmiyor. Burada baktığımızda açıkçası son sözüm şu: İsrail'in kendi o yayılmacı devlet politikası değişmediği sürece gelen bir sonrakini de maalesef aratıyor.
1: Bir sonrakine bakacağız 27 Ekim'de ne olacak ama İsrail deyince de işte kendi içindeki gruplar bile oldukça farklı ve anlaşılır değil. Halit Hocam, affınıza sığınıyorum sizin. Bir sonraki yayınımızda çok çok

0: daha söz hakları vermek isterim size. Çünkü artık süremizin sonuna geldik. Cihan Hocam, Halit Hocam, kıymetli görüşlerinizi paylaştınız, moderatöre anlam kattınız. Kolay gelsin sizlere de.
1: Teşekkür.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Evet efendim, pek çok başlık var. Tabii dünya genelindeki olaylara bakınca ister istemez şu da vardı diyoruz oradan oraya, ama tabii yarın devam ediyor olacağız. Ben bu kapsamda moderatöre veda ediyorum ki saat başında da Kaan Yakuban akşam haberleriyle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50.000 düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
5: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
6: Arabanı arabam.com'a. Değerinde strings at.

6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hem

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Programın ahengini bozmak istememiştim ama sen az önce değindin. Aydın Doğan döneminin genel yayın yönetmenleri. Şimdi Mikonos Adası'nda şurada burada falan filan gezmekte tozmakta. Zaman zaman yine böyle siyasi demeçler vermekte tabii, falan.
2: Kapıyı kaldırıyor.
1: Ertuğrul Özkök'ten bahsediyor efendim Hikmet Bey. Dün T24 ismindeki muhalif sitede bir yazı kaleme almış Ertuğrul
2: Öyle
1: Özkök.
2: Mi?
1: Ha, aslında tamam. Adını çok zikretme niyetinde değildik. Ama kaleme aldığı mesele önemsediğimiz bir mesele. Türkiye Fransa'da yayınlanan Dünyanın Durumu 2026 raporunda diyor Ertuğrul Özkök. Dünyanın en güçlü 7 ülkesi arasına girdi diyor.
2: Öyle.
1: Anlaşıldı da hani biz bu noktada gayret ederken Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gayret ederken ayak bağı olan sizdiniz. Hı? Malezyalılaşıyor muyuz manşetleriyle, eksen kaydı manşetleriyle, batıdan koptuk manşetleriyle böyle bir korku iklimi tesis etmeye gayret eden sizdiniz. Hı? Yani hariciyede dengeler bozuldu, devlet politikaları alt üst oldu, ne biçim yönetim bu diyen sizdiniz. Yıllarca size rağmen mücadele edildi. Bir şöyle arz edeyim meseleyi. O söz konusu Fransız raporunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesiyle ilgili eski güç dengesinin çöktüğü, yerine 7'li bir güç dengesi oluştuğu söyleniyor.
2: Evet.
1: Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Rusya, İran ve Türkiye'den müteşekkil. Evet. Mesela İngiltere yok artık. O eskiden Birleşmiş Milletler daimi Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan İngiltere mesela saf dışı kalmış. Yerine 7 ülkeli bir sistemden bahsediyor. Bunu Fransız söylüyor.
2: Şimdi evet.
1: Fransız söyleyince Ertuğrul Özkök için muteber oluyor. Fransız söyleyince Ertuğrul Özkök vay be ne hale hocam, geldik diyor. Yerseniz efendim.
2: Hani mesela Ertuğrul falan filan değil tabii. Onlar zaten şu anda garip yani gariban demeyeyim. Affettiğimden değil yani. Bu Fatih Altaylılar, İbni Çöreşanlar, bu postal yalamaktan dilleri ısılaşanlar.
1: Bu memlekete bu adam çok zarar verdiler
2: içine abi. Ettiler, o da verdiler, çok zarar verdiler. Yani. Vermeye çalıştılar demiyorum, verdiler.
3: Türkiye'de eğer sanayi yoksa hiçbir şey yapılamaz. Döner dönmez 66 yılında endüstri tasarımı bölümü kurma kararını verdim. Dolayısıyla biz bu mesleği kurarken herhangi bir şeyi güzel yapmak olarak tek kelime konuşmadık. Yasal olarak riskli olan, ekonomik olarak riskli olan, kuşa kurda çevreye zarar vermemesi gereken bir ürün yapmak gerektiğini tanımladık. Bölümün kurgusu budur. Peki

0: Adı ne olacak? Tasarım diye bir kelime yok. O dönemdeki ismi sanat. Ama o dönemde mesela Anadolu'daki bir şehre giden tiyatro grubu, oradaki jandarma grubuna bulaşıcı hastalığı olmadığına dair belgeyi göstermek zorunda. Sanatçı dediğin böyle şarkıcı, gazinocu zannediliyor.
1: Evet.
0: Onun için biz sanat kelimesini kullanmamaya karar verdik. Tasarım kelimesinde Profesör Safa Erkün tasarlayarak suç işleme maddesinden yaratarak çıkardı ve tasarım kelimesi öyle ortaya çıktı. Biz bu bölümü kurarken tasarlanarak suç işleme potansiyeli olan bir meslek olarak tanımladık.
1: Harika.
0: Ancak bu bölümü kurma kararını verirken askeri ihtilal oldu, 70 ihtilali.
1: 12 Mart
0: Evet.
1: muhtırasından
0: Evet.
1: bahsediyorsunuz.
0: Ve faydalı bir kurum oluşturuldu, Devlet Planlama Teşkilatı. Ben şöyle söyledim. Devlet Planlama Teşkilatı Türk sanayinin gelişmesi için teşvikler vermek için kuruldu. O halde hocam derhal biz Ankara'ya gidelim. DPT'de bir şu soruyu soralım. Siz sanayiyi teşvik ediyorsunuz, tamam. İyi de birader, bu sanayide yapılacak şeyleri kim çizecek?
1: Nereden adam yetişecek?
0: Bu insanlar nereden çıkacak? Ben genç, sarı kadifeler giyen, fularlar takan, ukala bir akademili bir
1: Estağfurullah.
0: doçent olarak Ankara'ya gittik. Devlet Planlama Dairesi'nde, hala hatırlarım, bir sosyal planlama dairesinin başında bir hanım vardı. Ve gayet asık yüzle bizi karşıladı. Yani akademiden bizimle ne ilgimiz olabilir diye. Dedim ki hanımefendi, biz böyle bir bölüm kurmak istiyoruz. Herkes karşımızda. Bu bölümü kurmak için desteğiniz var mı? Çünkü dedim, siz sanayiyi teşvik edeceksiniz de sanayi kendi kendine ne üretecek? O üretecek olanları da kim eğitecek ve destekleyecek? Kadın şöyle söyledi, anladım dedi. Siz dedi, endüstri tasarımının sosyal bir konu olduğunu söylüyorsunuz ve bu işe sanayi kuruluşlarının da teşvikini istiyorsunuz. Evet dedim. Bize en büyük desteği Devlet Planlama Teşkilatı şöyle verdi. Bütçe verdi, bütçe. Bu bütçe bize şu avantajı sağladı. Öğrenciye diyorduk ki, oğlum sen ne yapmak istiyorsun? Efendim ben televizyon yapmak istiyorum. Tamam güzel, git şu Beşiktaş'taki beyaz eşyacıdan ne marka istiyorsan bir televizyon al, faturasını okula getir. Ve parçala. Ne olduğunu aç. Öl senindir.
1: Hangi malzemeler kullanıldı, nasıl
0: Gayet tabii.
1: yapıldı?
0: Buzdolabı yapacağım diyor. Git karşıdaki beyaz eşyacıdan mal getir. Hatta bir ara eşi büyüttük. Otomobil yapmak istiyoruz diyenlere. Gümrükteki arabalardan hala hatırlarım. Bir Döşova otomobilini gümrükten bizzat çektiler. El konmuş hasarlı bir otomobili. Gümrük teşkilatı kendi arabasıyla Beşiktaş'taki okulun önüne getirip bıraktı.
1: Aslında siz şu an yapılmakta olan bu teknopark hamlelerinin başlatıcılarından birisiniz, ilk nüvelerinden birisiniz. Yani
0: Birisi
1: o
0: değilim, doğrudan doğruya benim.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 8 Eylül 2 saat boyunca birlikte olacağız. Olup biteni paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 5 ülkenin büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Güven mektuplarını da kabul etti. Ayrıca bugün şampiyon filenin sultanlarını ve diğer sporcularımızı da yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan o anlara dair görüntüleri, mesajları hepsini ekranınıza getireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim devam ediyor.

Rusya Ukrayna arasındaki savaş da bir yandan sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, hatırlayacaksınız, taraflarla görüşüyor. Bir şekilde Putin'le de görüşmüştü. O görüşmeye dair detaylar paylaşılmaya başlandı. Ne görüştüler? Bir umut var mı Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine dair? Verilen mesajları da ekranınıza getireceğiz. Yeni Parti ile CHP ortaklaşabilirler mi? Aslında son örnek bugün Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinde ki 4 tur şeklinde gerçekleşti. Cumhur İttifakı adayı kazandı. Tabii orada CHP yeni partiden 2 de fire oldu ama bundan sonrasına dair ortak hareket edebilirler mi? Ya da bir dahaki seçimlerde birlikte olabilirler mi? Birlikte bir ortaklaşma söz konusu olabilir mi? Bugünkü işaret neydi? Her şey neyi gösteriyor? Yapılan açıklamalar bize ne anlatıyor? Hepsini ekranınıza getireceğiz. Hepimizin yüreğini yakan bir cinayette, Atlas Çağlayan cinayetinde bugün mahkeme kararını verdi. Zanlı hakkında ki 14 yaşındaki bir zanlıdan bahsediyoruz. Mahkeme ne karar verdi? Hangi suçlardan hangi cezalar verildi? Hepsini anlatacağız. Daha pek çok başlık ve ayrıntı var. Akşam haberleri başlıyor.

0: Efendim, Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı yangın. Rüzgarın etkisiyle yayıldı. Kepez ilçesindeki bir alana sıçradı. Yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başlatıldı. Çalışmalara 5 uçak ve 10'dan fazla helikopterin yanı sıra 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personel katılıyor. İki ilçede 254 ev tahliye edildi. Yangından 8 vatandaşımız etkilendi. 2 kişi bacaklarındaki yaralanma şikayeti sebebiyle hastaneye sevk edildi. 6 kişinin ise ayakta tedavisi gerçekleştirildi. Çevre illerden gelen gönüllüler ve orman işçileri ormanlık alan içerisindeki alevlere müdahale ediyor. Ekipler alevlerin yerleşim birimlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Adana'nın Kozan ilçesinde de iki noktada çıkan orman yangınlarından biri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Valilikten yapılan açıklamada Eniz Çakırı Mahallesi'nde devam eden yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Tedbir amaçlı Eniz Çakırı Mahallesi'nde 40 evin tahliye edildiği belirtiliyor. Eniz Çakırı Mahallesi'ne de yayılan yangın sebebiyle bölgeye 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 TOMA, 55 arazöz başta olmak üzere 112 araç ve 476 personel sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün programı yoğun. 5 ülkenin büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporcularımızı da yine külliyede kabul etti. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir de sosyal medya mesajı var. Türkiye PISA 2025'te 3 farklı alanda OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Eğitime verdiğimiz önemin bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızın tamamını tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha özgüvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaştığı mesajında. Konuya dair haberlerimiz var. Milli Eğitim Bakanlığı da konuya dair açıklamalarda bulundu. Akşam haberleri içerisinde bunları sizlerle buluşturacağız. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Heyetler arası ve baş başa görüşmelerde terörsüz bölge ve kalkınma yolu projesi ele alındı.
1: Önümüzdeki aydan itibaren başlanacak olan Irak'taki silahlı grupların, milis grupların silahlarını Irak Merkezi Hükümeti'ne devretmesiyle ilgili hazırlığın da çok önemli olduğunu ifade etmek isterim.
2: Silahlar Ekim ayında teslim ediliyor. Irak'ta PKK, KCK ve milis gruplar silah bırakıyor. Terörsüz Türkiye ile terörsüz bölge hedefi tüm hızıyla amacına ulaşıyor.
1: Terörden çok çekmiş olan Iraklı kardeşlerimizin de en kısa zamanda terörden ve silahlı gruplardan kurtulacağını ümit ediyoruz. Irak halkına da ne kadar büyük zulmettiğini hep beraber biliyoruz. Silahlı milis gruplarından Irak temizlenecek, arındırılacak ve inşallah terörsüz bir Irak da inşa edilecektir. En kısa süre içerisinde şahit olacağız.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Ardından iki mevkidaş kameralar karşısına geçerek ortak basın toplantısında bir araya geldi. Görüşmede terörsüz bölge hedefinin yanı sıra bölgenin ekonomisi ve kalkınması adına hayata geçmesi beklenen kalkınma yolu projesi de konuşuldu. Kurtulmuş bu projenin önemine değinirken iki ülke açısından kazan kazan ilkesine de dikkat çekti.
1: Kalkınma yolu projesi bağlantısallığın en mükemmel manada sağlanacağı ve önümüzdeki dönemde hem Irak'ın gelişmesini hem bölgenin gelişmesini, kalkınmasını sağlayacak hem de Türkiye'nin gelişmesine katkıda bulunacak çok önemli bir projedir. Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa birbirine bağlanacak, Asya ve Avrupa ekonomileri birbirleriyle entegre hale gelecektir. Kazan kazan prensibi çerçevesinde her iki ülkenin de büyük bir kazanç elde edeceğini düşünüyoruz. Bu sadece maddi kazanç değil.
2: Kurtulmuş dünyadaki istikrarsızlığa dikkat çekti. Bundan en çok da Orta Doğu coğrafyasının etkilendiğini ifade etti. Bu istikrarsızlığın ABD desteğiyle İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikasının neden olduğunu söyledi.
1: Dünyadaki gerilim, çatışma, istikrarsızlıktan en fazla etkilenen bölgelerin başında da bizim Türkiye ve Irak olarak içinde bulunduğumuz Orta Doğu coğrafyası gelmektedir. İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikaları ve hemen hemen bölge ülkelerinin tamamına karşı geliştirdiği hasmane tavrı ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı politikalar da dikkate alındığında çok daha uyanık, çok daha güçlü ve çok daha işbirliği halinde olmamız gerektiği aşikardır.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli 9 Eylül 1922 tarihli İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla bir yazı kaleme aldı. Devlet Bahçeli 9 Eylül kutlu, İzmir ilelebet Türk yurdu olsun dedi. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde kaleme aldığı yazıda Devlet Bahçeli 26 Ağustos'ta kopan fırtına 30 Ağustos'ta düşmanın belini kırmış, 9 Eylül sabahı İzmir'de zaferle müjdelenmiştir mesajlarına yer verdi. Bahçeli aynı zamanda 9 Eylül Anadolu'nun parçalanabileceğini, Türk milletinin tarihten silinebileceğini, devletimizin prangalara mahkum edilebileceğini düşünenlere verilmiş tarihi bir cevaptır dedi. İzmir'in kurtuluş yıl dönümünü kutlayan Devlet Bahçeli, Atatürk ve silah arkadaşlarını da yad etti. Efendim dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Pek çok önemli mesajlar vardı ama o mesajların en sonunda bir de müjde. Neydi efendim o müjde? Bir yıl daha uzatılan yarısı bizden kampanyası. Önemliydi. Vatandaşın teveccühü vardı. Devletin bu büyük desteğine yoğun bir ilgi vardı ki 435.683 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alınmıştı başlangıçtan bu yana. 108.881 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Hedef yıl sonu için 500.000 konut dönüşümü bir hedef olarak konulmuş durumda. 500.000 söylerken çok kolay ama gerçekleştirmesi bir o kadar zor ama işte başarılıyor. 435.683 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. Yıl sonu hedefi 500.000. Neydi hatırlatalım? Yarısı bizdenle 1.875.000 lira destek. Konut için hatırlayın, hibe 875.000 lira, kredi 875.000 lira, taşınma desteği 125.000 lira. Bu toplam 1.875.000 liraya denk geliyor konut için. Peki ya iş yerleri, dükkanlar için? Hibe 437.500 lira, kredi 437.500 lira, taşınma desteği yine 125.000 lira, toplamda 1.000.000 liraya ulaşıyor. Efendim bunu bir kez daha hatırlatmış olduk bu önemli müjdeyi ki 2027'nin sonuna kadar, 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılmış durumda. Şu dakikalarda Muğla Fethiye'de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulunuyor. Hemen kulak verelim.
3: Anlatımıyla deriye şudur değerli dostlar. Artık denizcilerimiz koyları boş bağlama noktalarını ve uygunluk durumunu haritadan görecekler. Dijital telefon uygulaması üzerinden kolayca rezervasyon yapabilecek. Hem denizcimiz yer aramakla uğraşmayacak, hem de masmavi koylarımız ve o altındaki en zengin işte yaşam korunmuş olacak. Tabii aslında Derya'yı şöyle de özetleyebiliriz. Yani Derya dediğinizde denizin Google Maps'i olacak. Ve ben bu projenin başarısı için yalnızca kaç çapa, kaç Mapa Şamandıra kurduğumuzla bu başarıyı ölçmüyorum. Deniz tabanına bu anlamda inmeyen her kontrolsüz çapa başarıdır. Korunan her deniz çayırı başarıdır. Temiz kalan her koy başarıdır. Biz burada yalnızca Mapa ya da Şamandıra değerli dostlar kurmuyoruz. Düzen kuruyoruz, güven kuruyoruz, gelecek kuruyoruz ve işte şimdi bu anlayışı Fethiye Körfezi'nin tamamına yayıyoruz. Koylarımızı korurken iç körfezimizi de güzelleştiriyoruz, iyileştiriyoruz. Deniz üstünü temizlerken deniz altındaki o yılların birikimini de temizliyoruz. Koylarımızdaki deniz çayırlarını bu anlamda güvence altına alırken iç körfezimizde yıllar içinde biriken dip çamurunu temizlemek için de büyük bir çevre seferberliği başlatıyoruz. İki tane dip tarama gemimizle sahada çalışacağız. Yaklaşık 600 hektarlık alanda biriken 16 milyon metreküp dip çamurunu 3 yıl içerisinde Fethiye Körfezi'nden çıkarıp atacağız. Ve şöyle söyleyelim, çalışmalarımız tamamlandığında iç körfezimizde ortalama 3.4 metrelik su derinliğine ulaşacağız. Yani bugün gemilerimizin birçoğu maalesef kıyılara yanaşamıyor. 3.4 metre draft dediğimiz o deniz, yine deniz tabanı mesafesini açmış, buradaki dip çamurunu bertaraf etmiş olacağız. Kıymetli misafirler, koylarımızı koruyoruz, körfezimizi temizliyoruz, ekosistemimizi güçlendiriyoruz. İşte bizim çevre bakışımız, saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz sıfır atık bakışımız, sıfır atık mavi anlayışımız budur. Hani biz hiçbir zaman sözde çevreci olmadık. Çevre deyince aklımıza doğayı, canlıları, güzelim ormanlarımızı, denizlerimizi, göllerimizi korumak ve gelecek nesillere emanet olarak bırakılan bu varlıkları en güzel haliyle teslim etmek olarak görüyoruz. Fethiye'nin eşsiz denizlerini, kıyılarını ve doğal mirasını da işte bu bakışla koruyor, yarınlara çok güçlü şekilde taşıyoruz. Tabii burada ortaya koyduğumuz anlayış, Türkiye'nin dört bir yanında yürüttüğümüz çevre seferberliğinin aslında denize yansıyan halidir. Marmara Denizi'ni ve İstanbul'u esir alan o kabusu, müsilaj belasını hiçbirimiz unutmadık. Ve biz o dönem yüzeyde sadece o köpüklerin temizlenmesiyle yetinmedik. Sorunun köküne indik ve Marmara'yı kurtarmak için kollarımızı sıvadık. Ve bir eylem planı ortaya koyduk. Bu eylem planıyla çalışmalarımızı başlattık. Şunu söylemek istiyorum. Bu işler lafla ya da iyi niyetle olmuyor. Çok büyük bütçe ve bu anlamda dertli olmanız gerekiyor. Uğraşmanız gerekiyor. Uluslararası kaynak istiyor. Biz gittik, Dünya Bankası ile masaya oturduk ve Marmara Denizi'nin atık su arıtma tesislerini iyileştirmek, dönüştürmek için ve bu kapsamda denizlerimizi de kirlilikten arındırmak için tam 400 milyon euroluk dev bir dış finansmanı, yani Marmara Denizi Eylem Planı kredisini ülkemize kazandırdık. Bu az buz bir para değil. Bugünün şartlarında muazzam bir kaynak. Ne yazık ki bazen kimse bu işlerin perde arkasına, orada çalışılan emeğe değer vermiyor. Bulunan kaynağı ya yeterince sahiplenmiyor ya da konuşmuyor. Tabii kim sahiplenirse sahiplensin, kim görmezden gelirse gelsin, biz milletimiz için bu adımları attık ve atmaya da devam edeceğiz. Tabii kıymetli Genel Başkan Yardımcımız da ifade ettiler, İzmit Körfezi'nde de çok önemli bir dip çamuru temizliği yürütüyoruz. İzmir Körfezi için yine kıymetli milletvekilimiz ifade ettiler, 15 maddelik acil ve kısa eylem planımızı uyguluyoruz. Eğirdir Gölü'nde yine hazırladığımız bu koruma projesinin büyük bir projenin kısmını tamamladık ve yine tamamlamak üzere kararlı bir şekilde sürecimizi yürütüyoruz. Sadece buralarda mı değil, Beyşehir'de, Salda'da, Mogan'da, Meke'de çalışıyoruz ve biliyoruz ki Marmara'nın ihtiyacı başkadır. Eğirdir'in ihtiyacı başkadır. Meke'deki durum bambaşkadır. Bizim görevimiz aslında her coğrafyanın sesini duymak ve ihtiyacı burada bilim insanlarıyla birlikte çalışarak çözümü de mahallinde, yerinde üretmektir. Değerli misafirler, o yüzden biz her coğrafyaya sistemimizi o coğrafyanın kodlarına güncelleyen bir çevre aklını işletiyoruz. Bütün bunların birleştiği daha büyük mesele ise aslında iklim değişikliğidir. 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenleyeceğimiz ve tüm dünyanın buluşacağı bir organizasyona Türkiye ev sahipliği yapacak. COP31'de yalnızca hedef göstermeyeceğiz ki, hep söylüyorum, bu benim kişiliğime de çalışma tarzıma da uygun değil. Dünya artık eylemi bekliyor. Dünya artık taahhütlerin bırakıldığı, eylemin, neticenin alındığı bir COP sürecini görmek istiyor. Biz de COP sürecinde Fethiye Körfezi'mizi anlatacağız. MAPA Şamandıra sistemimizi orada gelen misafirlerimize, buradaki tecrübemizi, birikimimizi aktaracağız. İç Körfez'de yürüttüğümüz dip çamuru temizliğimizi anlatacağız. Marmara'yı anlatacağız. Ve işte Türkiye'nin en ücra köşesinde yaptığımız sıfır atık uygulamalarımızı, depozito yönetim sisteminin sahadaki yine uygulamalarını aktaracağız.
0: Muğla Fethiye'den seslendi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Fethiye'deki çalışmalardan örnekler verdi. Sadece Fethiye değil, çevre seferberliğinin hem karada hem denizdeki işte yansımalarından bahsetti. Önümüzdeki sürece dair önemli açıklamalardı. Ve tabii ki Kasım ayında düzenlenecek, Türkiye'de düzenlenecek COP31'de hangi mesajları vereceğimizi de çok net bir şekilde ortaya koydu. Hatta benim mizacım gereği de dedi. Artık sadece sözler değil, eyleme geçmek gerektiğini tüm dünyaya bu mesajı vereceğiz ifadesini de kullandı. Açıklamanın bir bölümünü, önemli bir bölümünü ekranınıza taşıdık. Akşam haberlerine devam ediyoruz. Üsküdar Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlandı. 4 tur süren oylamada AK Partili Dündar Ziya Gültekin 23 oyla başkan vekili seçildi. Mecliste 21'er üyesi bulunan iki grup arasında yapılan seçimde Gültekin'e CHP ve Yeni Parti grubundan da 2 oy geldi. Böylece Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği görevi

0: Ziya Gültekin 23 oyla Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçildi.
1: AK Parti'ye yeni katılan meclis üyelerimizin ve yoğun baskı altında olan ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden ama gönlü adayımız tarafından olan meclis üyelerinin de dahliyle sandığa yansıyan sonuç Üsküdar'ımızda inşallah aydınlık bir geleceğinde işaretçisi oldu. Bizler bu seçimi şundan dolayı çok önemsiyoruz. AK Parti'nin artı bir belediyesi olması vesaire bunlar bizim için Üsküdar'lı hemşehrilerimizin hizmete ulaşmasından daha önemli değil. Esas biz Üsküdar'daki hizmet seferberliğinin aksamasından dolayı çok Üsküdar'lar adına üzgündük.
2: Oylamanın en önemli ayrıntısı ise Gültekin'e CHP Yeni Parti grubundan da 2 oy gelmesi oldu. Cumhur İttifakı'nın mecliste 21 üyesi bulunmasına rağmen Gültekin'in 23 oy alması 2 oyun diğer gruptan geldiğini ortaya koydu.
3: 17, 18, 19.
2: Seçim aslında 5 Eylül'de yapılacaktı. Ancak o gün yeterli çoğunluk sağlanamadı ve toplantı 8 Eylül'e ertelendi. Bugünse meclis toplandı, 4 tur oylama tamamlandı ve başkan vekilliği seçimi sonuçlandı.
4: Hep beraber el ele verip Üsküdar'lının, Üsküdar'daki vatandaşlarımızın hayattaki konforunu ne kadar arttırabilirsek onun için mücadele edeceğiz. Ve şu andan itibaren de bunun çalışmasına başlayacağız. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrencileriyiz. Belediyeciliği ondan gördük, ondan öğrendik. Allah'ın izniyle de Üsküdar'da bütün yurttaşlarımıza adil, eşit bir şekilde davranacağız, onların hayatlarını kolaylaştıracağız.
2: Daha önce yapılan seçimle ilgili yargı süreci de yaşanmış. İlk seçimde alınan sonuç için yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Bugünkü oylamayla birlikte belirsizlik sona ermiş oldu. Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği görevine Dündar Ziya Gültekin seçildi.
4: Değerli basın mensupları, hoş geldiniz.
5: Mutlak toplantı sonrası birbirinden kopan CHP ile Yeni Parti seçim ittifakına gider mi? Az önce izlediniz. Üsküdar'daki belediye başkan vekili seçimleri bunun bir pilot uygulamasına sahne olmuş olabilir. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bir şartı var. İmamoğlu'nun tamamen dışlanması.
6: Benim anam tekten buradan. Neresim ailesini yürüdüğü.
7: Yeni parti beklenen heyecanı yarattı mı? Kamuoyu yoklamaları CHP'den yeterince büyük bir parça koparamadığını gösteriyor. Kubbe zelzelede çökmüş olabilir ama CHP'de mihrap hala yerinde.
8: Kemik oyu %25 olan bir CHP olası bir erken seçimde bu %25 kemik oyunu sizce kaybetmiş midir, kaybedecek
9: Hayır,
8: midir?
9: Hayır, kaybetmez.
8: Taban yerinde duruyor mu?
9: Duruyor tabii.
7: Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği kadar olmasa da CHP'nin hala %11 bandında oyu var. Yeni Parti ise beklenenin çok gerisinde %17 bandında. AK Parti %35'leri gördü. Peki Yeni Parti bükemediği bileği öpme ihtiyacı hisseder mi? Bu oksimoronun siyasetteki karşılığı seçim işbirliği. Yeni Parti ile CHP bu kez iki ayrı parti olarak ittifak yapar mı?
8: İktidar olma hedefiyle ilgili bir güç kaybı yaşadı mı sizce?
9: Elbette ki şimdi bakınız parti ikiye bölündü mü? Evet. Bölündü. Bu bir kayba yol açar mı? Yol açar. Ben size doğruları söylemek zorundayım.
8: Evet.
9: Her yerde her zaman doğruları söyledim. Güç kaybı yaşar mı? Elbette yaşayacak.
8: Peki bu sizi iktidar olma hedefinizde başka planlara iter mi? İtecek midir? Bununla ilgili bir çalışma yapıyor musunuz?
9: Daha çok erken bakın. Hı-hı. Daha çok erken. Yani daha bir seçim ortamına henüz girilmiş değil.
8: Evet.
9: Seçim ortamına girildiği andan itibaren oturulur. Yeniden konuşulur. Hı-hı. Şimdi burada önemli olan ne? Biz %25 diyor, %30 diyor. %51 olayını gerçekleştirmedi. Sürece hiçbir anlamı yok ki.
7: Kılıçdaroğlu ittifak ihtimaline tamamen kapalı değil. Peki ya Özgür Özel? Bu el sıkışmaların Yeni Parti kamuoyunda alerjen bir tepkiye dönüşmesinin sebebi tam da bu olabilir. Bu tepki öyle bir boyuta gelmişti ki Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na duyduğu nefreti kameralar önünde kanıtlamak zorunda kalmıştı.
10: Sen geldin, canını okudun şimdi. Partiyi böldürdün. Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok. Ve bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil. Neden biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'a bir kez daha seçim kazandırmak için kurulmuş iktidar planının bir parçası oldular da onun için.
7: Yeni Parti ile CHP'nin günü geldiğinde işbirliği yapabileceğine yönelik başka işaretler de var. Bunun son tezahürü Üsküdar'da kameralara takıldı. Başkan vekili seçiminde Yeni Parti ve

0: CHP, Cumhur İttifakı'na karşı blok oluşturdu. İkinci turda finali kaybedip Üsküdar'ı Cumhur İttifakı'na kaptırsalar da bu belediye meclisleri düzeyinde ilk bloklaşma değil. Benzer denemeler Denizli, Honaz ve Samsun Çarşamba'da da yaşandı. Ancak bu işbirliklerinin tepe siyasete taşınmasının önünde bazı engeller var. O engeli de Kılıçdaroğlu açıkladı. İmamoğlu konusunda çok net.
1: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
2: Yolsuzluk sorusu.
1: Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Dediğim gibi gidip oy veren de benim. Hı hı. Aday olsun diye, Cumhurbaşkanlığı aday olsun diye. Bu davalar ayrıdır. Hı hı. Bunlar ayrı.
2: Siyasi tutuklu olarak görmüyorsunuz o zaman Sayın İmamoğlu.
1: Kişi.
2: Çünkü kamuoyu kişi, bu şekilde görüyor.
1: Bakın, kişi her yerde ve her ortamda, az önce söyledim, hesap vermeye hazır olmalı. Hesap vermeye. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Hı hı.
0: İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında büyük yara aldı. Evet, bir zamanlar ana muhalefetin lokomotifiydi. Ancak artık hız kesen bir yüke dönüşmüş olabilir. Özgür Özel bir noktada artık onu sırtından indirerek yolu Kılıçdaroğlu'yla yürümek zorunda kalabilir. Buna kamuoyu yoklamaları karar verecek.

0: Artık İsrail zulmüne karşı adımlar atılmaya başlandı. Aslında sadece sözle değil, artık fiiliyata da dökülmeye başlandı. Son adım İngiltere'den geldi. İngiltere'de İsrail'i öfkelendiren bir adım, bir yaptırım silsilesi geldi İngiltere'ye, Londra'ya, başka başkentlerde eklemlenebilir mi? Bu yaptırımların bir yansıması olur mu? Elbette Londra'ya gideceğiz. 24 Londra temsilcisi Tayfun Salcı'dan detayları öğreneceğiz. Çünkü avam kamerasında bugün Dışişleri Bakanı Miliband, Ed Miliband açıklamalarda bulundu. Ne söyledi? Başka devamı gelir mi bu yaptırımların? Tayfun'dan öğreneceğiz. Tayfun, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Şimdilik küçük ama önemli bir adım. Öncelikle yaptırımlar neyi kapsıyor tam olarak ve devamı gelebilir mi? En azından şimdilik İngiltere tarafından, sonrasında başka ülkeler de zaten buna katılacakmış gibi görünüyor.
1: Evet, aslında katıldılar da. İngiltere Dışişleri Bakanı bu açıklamaları avam kamerasında yaptıktan hemen sonra bir ortak bildiri geldi. Fransa, İngiltere ve Kanada'nın başını çektiği bir dizi ülke benzer kararları ortak bir bildiriyle de açıkladılar. Şimdi bundan öncesine aslında bir adım geri gitmekte fayda var. Bugünkü kararlardan öncesine, geçen yıl hatırlayacaksınız, İngiltere Filistin devletini tanımıştı. Tanıma kararı almıştı. Filistin devletini Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs olarak tanımıştı. Buna devamı sayılabilecek bir adımı attı bugün İngiltere. Dışişleri Bakanı Miliband, kendisi de bir Yahudi aslında. Zaten mecliste, parlamentoda yaptığı konuşmada da bunun altını çizdi ve bir Yahudi olarak Gazze başta olmak üzere Filistin'de yaşananlardan utanç duyduğunu dile getirdi. Ardından da bu yaptırım kararını açıkladı. Yaptırım Batı Şeria'daki yerleşimcilerin, yasa dışı yerleşimcilerin, İsrailli yerleşimcilerin ürettikleri ürünlerin İngiltere'ye girişini yasaklıyor. Yani başlıca karar bu. Ardından ikinci bir adım olarak da bu bölgedeki, bu işgal altındaki topraklardaki yerleşimlere finans sağlayan, inşasına katkıda bulunan kişi ve kuruluşların, şirketlerin de yaptırıma uğraması söz konusu. Bu kararların 6 ila 9 ay içerisinde de hayata geçirilmesi planlanıyor. Buna uygun yasalar çıkarılacak. İngiltere bu kararla Filistin devletinin, dediğim gibi, 3 parçadan, yani Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs olmak üzere 3 parçanın bir araya gelmesiyle oluşacak bir Filistin devletine desteğini yinelemiş oldu. Öte yandan Dışişleri Bakanı çarpıcı ifadeler de kullandı. Konuşmasında yerleşimcileri terörist olarak niteledi. Ve bölgede yaşananların da etnik temizlik olduğunu vurguladı. İngiltere'nin bir de öz eleştirisini yaptı aslında İngiliz hükümetlerinin bugüne kadarki. Biz, dedi, bugüne kadar İngiliz hükümetler olarak bu bölgede yaşananlara

0: gözümüzü başımızı çevirdik, görmezden geldik. Artık böyle yapmayacağız dedi. Hatta dedi içimizden bazıları buradaki hukuksuzluklara aktif destek de verdiler. Bunu devam ettirmeyecekleri de artık vurguladı ile dile getirdi. Özetle İngiltere'nin aldığı karar bundan ibaret. Dediğim gibi Fransa, Kanada başta olmak üzere başka ülkelerde bu kararlara katıldılar. Ortak bir bildiriyle bunu dile getirdiler. Tabii şu anda İsrail'den de sert bir tepkiyle karşılaşmış durumdalar. İsterseniz ondan da
1: Evet evet
0: bahsedebilirim.
1: tabii yani bu adım çok önemli ama aslında sen de söyledin en başta yani devletler politikalarını zaten bu şekilde şekillendiriyorlar. Geçen sene bu açıklamalar yapıldıktan, bu tanıma gerçekleştikten sonra bir sonraki adımın bu olacağını devlet olan bir devlet anlar. Ama İsrail devlet olan bir devlet olmadığı için bu işaretlerden bir şey çıkaramadı. Şimdi bunun sonuçlarına katlanacak. Peki İsrail'den ne tepki geldi?
0: İsrail öncelikle son birkaç gün içerisinde bu kararın alınmasının önüne geçmek için elinden geleni ardına koymadı. Özellikle medyada büyük çaplı bir kampanya sürdürüldü. Buradaki bütün Yahudi örgütleri devreye girdiler. Dışişleri Bakanı üzerinde baskı oluşturmaya çalıştılar. Yeni Başbakan Andy Burnham üzerinde yine baskı oluşturulmaya çalışıldı. Ama bu kararlar buna rağmen alındı. Hemen ardından
1: Tayfun,
0: İsrail...
1: sözünü balla kesiyorum ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Filenin sultanlarını kabul etti. Şimdi orada bir konuşması var. Oraya dönelim. Çok teşekkürler. Sağ ol.
2: İkinci olarak Türk voleyboluna ilk uluslararası başarısını kazandıran sporcularımız ve teknik heyetimiz başta olmak üzere voleybolumuzun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinizi tekrar tebrik ediyor. Her birinize üstün başarılar temenni ediyorum ve şimdi yeni döneme de büyük bir azimle inşallah başlayalım. Çok
3: teşekkür ederim. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımıza değerli kabulleri ve hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz.
4: Tabii burada Voleybol Federasyonu'na, yönetimine teşekkür ediyoruz, ekibine teşekkür ediyoruz. Özellikle de tabii bu milletimizi de çok sevindiriyor, gururlandırıyor televizyon karşısında. Tabii zor bir maçtı.
1: Evet, Filenin Sultanları Beştepe'de ağırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onlara yönelik ve tabii ki hepimize yönelik o mesajları paylaştı. Tebrik etti bir kez daha. Biz tam o esnada Londra'dan Tayfun Salcı ile konuşuyorduk. İngiltere ve onu takip eden ülkelerin yaptırım kararlarının ardından İsrail'den ne tepki ya da ne açıklama geldi demiştik. Tayfun tam da onlardan bahsediyordu. Tayfun.
0: Evet, İsrail'in aldığı en sert karar İngiltere'ye yönelik oldu. İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatma kararı aldı ve bu kararını da hemen uygulamaya geçeceğini dile getirdi. İsrail Dışişleri Bakanı, İngiltere tabii bu kararla şoka uğramış durumda. Çünkü diğer ülkelere dönük böyle bir adım atmazken İsrail, İngiltere'nin Doğu Kudüs konsolosluğunun şu an itibariyle kapatıldığını açıkladı. İngilizlerde gergin bir bekleyiş var. Çünkü bu biliyorsunuz Doğu Kudüs'ü İngilizler İsrail'in parçası olarak görmüyorlar. Filistin toprağı olarak görüyorlar. Dolayısıyla İsrail'in buradaki yetkisini tanımama durumları var. Belki de önümüzdeki saatlerde konsoloslukta İsraililerle İngiliz yetkililer arasında bir karşı karşıya gelme durumu da oluşabilecek. Eğer bundan kaçınmak isterse İngiltere bu konsolosluğunu Ramallah'a taşıması gündeme gelebilir. Ama bu önümüzdeki saatlerde belirginleşecek. İsrail Cumhurbaşkanı İngiltere'yi İsrail'e düşman olmakla suçladı. Tarihin yanlış yerinde olduklarını iddia etti. Öte yandan Dışişleri Bakanı da yine İngiliz Dışişleri Bakanı'nı hedef aldı. O da İngiliz Dışişleri Bakanı Miliband'ın meclisteki, parlamentodaki açıklamalarını yalan olarak nitelendirdi. Şu anda iki ülke arasındaki belki tarihteki son 50 yıldaki, 60 yıldaki en büyük gerilim yaşanıyor. Biliyorsunuz İngiltere'ye karşı İsrail aslında kuruluş aşamasında terör eylemleri gerçekleştirmiş bir ülke. Dolayısıyla arada bir eski kan davası da var ve belki de bu kan davasının uyanışına tanık oluyoruz. İsrail en sert tepkisini İngiltere'ye gösterdi ve Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunu kapattığını açıkladı.
1: Bu burada bitmez. Daha bunun devamı gelir. Bakalım ne olacak? Hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz ama bu yaptırım kararları kesinlikle önemli. Kesinlikle bundan sonrasına dair de bize çok şey anlatıyor. Çok teşekkürler Tayfun Salcı verdiğin detaylar
0: için. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Efendim 7 Ekim 2023'te Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin güvenlik ihmalleri İsrail'de tartışma konusu olmaya devam ediyor. İsrail basınında yer alan yeni bir iddiaya göre Başbakan Benjamin Netanyahu saldırıdan günler önce haberdar oldu ancak önlem almadı.
5: Bu milhamel hayav.
6: Aslında 10 gün önceden biliyordu, saldırıya göz yumdu. İsrail basını Başbakan Netanyahu'nun 7 Ekim 2023'te Gazze şeridinde gerçekleştirilen Hamas taarruzunu bildiğini iddia etti. Haaretz gazetesi iddiayı çok sayıda kaynağa ve üst düzey yetkiliye dayandırdı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın Netanyahu'yu uyardığını öne sürdü. Buna göre emirlik liderinin Eylül 2023 sonunda Netanyahu ile 45 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. İsrail Başbakanı'na eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze şeridinde İsrail'e büyük çaplı bir taarruz planladığını söyledi. Gazetenin iddiasına göre buna rağmen Netanyahu bu bilgiyi güvenlik yetkililerine aktarmadı, hiçbir önlem almadı. Habere göre Sinvar, fetih müzakerecisine İsrail'in anlaşmaması durumunda saldırı gerçekleşeceğini aktardı. Bu bilgi fetih yetkilisi tarafından emirliklere ulaştırıldı. İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet'in tehdit algılamaması nedeniyle Bin Zayed Netanyahu ile görüşme kararı aldı. İsrail Başbakanı ise bu konuda emirlik lideriyle yaptığı telefon görüşmesini istihbarat servisine bildirmedi. Haaretz'e konuşan üst düzey bir Shin Bet yetkilisi, başbakana yapılan uyarıları bilselerdi, Sinvar'ın tehditlerine daha fazla önem verebileceklerini söyledi. Hamas'ın esir takası müzakerelerinden aniden çekilmesinin nedenini anlayabileceklerini ileri sürdü. İsrail Başbakanlık Ofisi ise haberi yalanladı. Netanyahu'nun emirlik lideriyle görüştüğünü reddetti.
1: Dünyaca ünlü Alman spor giyim şirketi Adidas'ın bir reklam kampanyasında İsrail askerini kullanması kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Şirket boykot çağrılarının ardından özür mesajı yayınladı.
6: Eski İsrail askerinin yer aldığı reklam kampanyası tepkilere yol açmıştı. Alman spor giyim şirketi Adidas geri adım attı. Şirket küresel hesabı yerine Arapça yayın yapan bölgesel hesabından da olsa özür mesajı paylaştı. Paylaşım Adidas Arabiya hesabından yapıldı. Açıklamada herhangi bir şekilde kimseyi incitmek gibi bir niyetimiz yoktu. Bundan etkilenen herkesten özür diliyoruz ifadelerini kullandı. Şirket kampanyaya yönelik tepkileri son derece ciddiyetle ele aldığını da bildirdi. Firma, tek ayakkabı hizmetini tanıtmak için İsrail ordusunda görev yaptığı sırada yaralanarak sol bacağını kaybeden Shalev Biton'u kampanyada kullandı. Biton, Adidas'ın İsrail'deki mağazalarında yer alan afişlerde kampanyaya dahil edilen 11 engelli sporcudan biri oldu. Ancak kampanya Filistin yanlısı aktivistlerin tepkisini çekti. Tepki gösterenler uzuvlarını kaybeden kişilere yönelik bir kampanyada eski bir İsrail askerinin kullanılmasını eleştirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında binlerce Filistinlinin uzuvlarını kaybettiğine dikkati çektiler. Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana 5000'den fazla travmatik uzuv amputasyonu ve 22000'den fazla ciddi uzuv yaralanması kaydedildi. Hayatını değiştiren nitelikteki yaralanmalara maruz kalanların 1/4 kadarının çocuklar olduğu tahmin ediliyor. Reklam kampanyası Filistinlilerde büyük öfke uyandırdı. Binlerce Filistinli en temel protez malzemelerine dahi ulaşamazken küresel bir markanın reklamı çifte standart olarak değerlendirildi.
7: Adidas'ın Filistin'deki ve Gazze'deki uzuvunu kaybetmiş binlerce insanın ihtiyaçlarını gözetmesini isterdik. O asker bacağını kaybettiğinde her türlü imkana sahip oldu. Biz Gazelilerin ise ne ilacı, ne ekipmanı, ne de uygun protezi var. Mevcut protezler ağır ve günlük hayata da uygun değil. Hareket edebilmemiz için modern parçalara ihtiyacımız var.
6: Su almak için dışarı çıktığı sırada İsrail hava saldırısının hedefi olan ve bacağını kaybeden 14 yaşındaki Ömer Halibe hayal kırıklığını anlattı.
8: İsrail askeri her türlü imkana ve modern protezlere ulaşabilirken bizim Gazze'de protez merkezlerinde ham madde bulunmadığı için tedavi bile olamamamız çok acı. Hayatım bir anda değişti. Adidas, çocukların ve gençlerin yaşadığı bu dramı görmek zorunda.
1: Almanya'da hafta sonunda yapılan eyalet seçiminde aşırı sağcıların hızlı yükselişi tüm Avrupa'da yankı uyandırdı. Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçimde Almanya için Alternatif Partisi'nin açık ara zafer kazanması hem Almanya'da hem Avrupa'da endişe sebebi olmaya devam ediyor.
6: Almanya'da aşırı sağ Berlin'in kapısına dayandı. Saksonya-Anhalt'ta sandıktan çıkan sonuç Almanya için Alternatif Partisi'ni açık ara birinci parti yapınca bu yorumlar doğdu. Hem Almanya hem Avrupa şaşkın ve endişeli. Kesin olmayan resmi sonuçlara göre Almanya için Alternatif %43,8, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi %17,2 oranında oy aldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir aşırı sağcı parti eyalet düzeyinde iktidara bu kadar yaklaşmış oldu. Parti büyük farkla birinci olmasına rağmen çoğunluğu elde etmek için gereken 42 milletvekili sayısına ulaşamadı. En az 3 sandalye eksiği var. AfD eyalette hükümet kurmak için hesaplara başladı. 5 milletvekili çıkaran Sol Popülist Parti dışında hiçbir parti AfD ile koalisyona yanaşmıyor. Onlarsa aşırı sağcı partinin hükümetini dışarıdan destekleme fikrine tamamen kapıyı kapatmadı. Ancak bu küçük bir ihtimal olarak görülüyor. Diğer partilerse bir araya geldiklerinde azınlık hükümeti kurabiliyorlar. Ama bu kadar farklı görüşlere sahip partilerin anlaşması da zor görülüyor. Aşırı sağın bu zaferi bölgesel bir siyasi gelişme olmanın ötesinde. AfD eş başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla da federal iktidara talip olduklarını duyurdu. Weidel, hiçbir başbakanın halkın gözünde Merz kadar düşmediğini öne sürdü.
9: Özetle sonuçlardan da görebileceğiniz gibi Almanya istiyor. Bu ülkedeki insanlar siyasette bir değişiklik istiyor ve nihayetinde siyasetin ülkemiz için, Almanya'mız için yürütülmesini istiyorlar.
10: Auf mindestens 40% anzuwachsen.
6: Weidel seçim vaatlerini de dile getirdi.
9: İlk 100 günümde sınırları kapatacağım. Göçmenler sosyal yardımlar alamayacak ve Almanya'nın en büyük sınır dışı çıkarma işlemlerini gerçekleştireceğim.
6: AfD lideri hedefin iktidar olduğuna dair de mesaj gönderdi.
9: Günleri sayılı. Noel'den önce değişmesini ve erken seçime gidilmesini bekliyorum.
6: Sandıktan çıkan netice Başbakan Friedrich Merz ve koalisyonuna ağır darbe vurdu. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı ve Almanya Başbakanı Merz sonuçlara ilişkin konuştu.
8: Hepimiz derinden şoktayız. Bunun böyle olmasını beklemiyorduk.
6: Merz, sonucun demokratik kuralların parçası kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Ancak hiçbir şey olmamış gibi gündelik işlere dönülemeyeceğini söyledi. Sonucun, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin yıllardır, hatta 10 yıllardır aldığı en ağır seçim yenilgisi olduğunu ifade etti.
8: Sadece Saksonya-Anhalt'ta değil, tüm Almanya'da bir dönüm noktası oldu. Ve bu seçim sonucu sonuçlar doğuracak. Uluslararası durum içinde etkileri var.
6: Ülkedeki siyasi hareketlilik protestolara da sebep oldu. Göstericiler AfD'ye hayır sloganı altında bir araya geldi. Seçim sonucu Almanya'da yaşayan göçmen kökenliler özellikle de Türkler arasında tedirginliği artırdı. 2013'te kurulan parti baştan itibaren yabancı, sığınmacı ve İslam düşmanı bir tutum sergiledi. AfD cami ve minare yapımına izin verilmemesini, suç işleyen yabancıların ve hatta Alman pasaportlu göçmen kökenlilerin geri gönderilmesini savunuyor. Minarelerden ezan okunmasına ve vatandaşlığı kolaylaştıran yasalara karşı çıkıyor. Aşırı sağın yıllardır istikrarlı şekilde yükselmesi Avrupa'nın bitmeyen korkusu olmayı sürdürüyor. Almanya'dan çıkan sonuç sadece bu ülkede değil, diğer Avrupa ülkelerinde de bu korkuyu derinleştirdi. AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletinde elde ettiği tarihi başarı Avrupa çapında bir tsunami'yi tetikleme potansiyeli içeriyor. Zaferin Fransa, İspanya ve muhtemelen İtalya'nın seçime gideceği 2027'nin hemen öncesinde gelmesi durumun ciddiyetini artırıyor. Bu ülkelerin ortak özelliği seçmenlerinin Almanya'dakilerle büyük ölçüde aynı şikayetleri paylaşıyor olması. Bu üç ülkede de aşırı sağcı adaylar yükselişte. Fransa'daki Jordan Bardella da onlardan biri. O da Avrupa'nın aksine AfD partisi gibi Ukrayna'nın koşulsuz desteklenmemesi gerektiğini savunuyor.
11: Fransa'nın taahhütleri var. Ukrayna'nın sınırlarını ve toprak bütünlüğünü savunabilmesi için destek devam etmeli. Ama her şeyin gözden geçirilmesi lazım.
6: Almanya'da aşırı sağcıların yükselmesinin Avrupa'da başka ülkelerde de endişelere yol açtığı anlaşılıyor. O ülkelerden biri de İspanya. Başbakan Pedro Sánchez sonuç hakkında dikkat çekici sözler söyledi.
12: Bu sonuç büyük ölçüde geleneksel sağın onayı sayesinde yükselen aşırı sağ tehdidinin Avrupa'da ve dünya genelinde zemin kazandığına dair bir uyarı niteliğindedir.
1: Daha aktaracağımız, paylaşacağımız çok haber var ama bir aradan sonra.

0: okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
4: Yazını arabam.com'a, değerinde trink sat.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Gençler.
8: Buyur abi.
7: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
8: Çok iyi.
7: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
8: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.

sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Hiç sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: faturanda. Wanda,
1: Wanda. Sabit fiyatla. Wanda,
0: Wanda. Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati çarşamba 20'de 24'te.
1: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8 Eylül gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve geldiğinde faili meçhul dava kalmayacak demişti. Kısa sürede onlarca faili meçhul aydınlatılırken raftan indirilen son dosya eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu dosyası oldu. Soruşturmayı yeniden açtıran iki büyük şüphe var. Peki o şüpheler neler ve soruşturmadaki son durum ne? Paylaşacağız. Ahbap soruşturmasında ise dalga dalga yapılan operasyonlarla vurgunun büyüklüğü daha da netlik kazanmaya başladı. Ancak merak edilen soru. Haluk Levent parayı sakladı mı? 4.3 milyar lira bağış toplandı ve bunun 950 milyon lirası nakit olarak çekildi. Peki bu paranın ne kadarı depremzedeye ulaştı, ne kadarı başka yere gitti? Ahbap soruşturmasındaki son duruma da bakacağız. Bir başka büyük vurgunda yurt dışı menşeli bir şirketin muhasebecisi tarafından yapıldı. Tam 122 milyon lirayı hesabına aktardığı belirlendi. İlk sorgusunda pişman olmadığını söyledi.

0: parayı harcadığı yerlerse oldukça ilginçti. Çünkü sadece sevgilisinin estetik masraflarına 5 milyon lira harcamış. Detaylandıracağız. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı ve son 6 aya ilişkin en çok kazandıran yatırımlar istatistiğini açıkladı. Altın Ağustos'ta kazandırdı ama son 6 ayda en çok kaybettiren yatırımlardan da biri oldu. Peki hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? Ekrana taşıyacağız. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 sonuçları açıklandı. Türkiye, fen, okuma ve matematik alanlarının üçünde de sıralamasını yükseltti. Üç alanda da puanını en fazla arttıran OECD ülkesi oldu. O raporun detayına da bakacağız. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor. Filenin sultanları, külliyenin misafiriydi bugün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 SEV Avrupa Şampiyonu kadın milli voleybol takımıyla Akdeniz oyunlarında başarı gösteren sporcuları kabul etti.
1: Başkent Filenin sultanlarını ağırladı. Şampiyonların adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi.
2: Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz. Bir dönem kısıtlı imkanlarla derme çatma spor salonlarında antrenman yapmak zorunda kalan takımlarımız artık dünyada parmakla gösterilen modern tesislerde maçlara hazırlanıyor, kendilerini geliştiriyor. Voleybol başta olmak üzere spor yaptığımız bu devasa yatırımların karşılığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımını kabul etti.
2: Avrupa şampiyonluğunu yakalayıp buraya kupayla gelmek bizim için ayrı bir mutluluk ve inanıyorum ki bunlar bize geleceğe yönelik çok daha farklı kupaları getirecektir. Gerek U gerekse A takımın bu şampiyonlukları yakalaması hakikaten ayrı bir mutluluk.
1: Erdoğan'ın tek misafiri Filenin sultanları değildi. Aynı zamanda Akdeniz oyunlarında şampiyon olan sporcular ve erkek voleybol milli takımı da yer aldı. Külliyede milli sporculara Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'la Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün daha eşlik etti. Sporcularla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan gösterdikleri başarılardan dolayı tebriklerini iletti. Kabulde devletin zirvesi milli sporcularla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
0: MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önce Silivri cezaevindeki ölümü detaylıca inceleniyor. Soruşturmayı yeniden açtıran iki büyük şüphe var. Ölmeden önce istediği ilaçlarla ilgili yeterli toksikoloji incelemesinin yapılmamış olması ve ölümün sonrasında avukatına gelen gizemli bir e-posta. Bir de o gece acil butonuna basıldıktan sonra yaşanan kritik dakikalar şimdi tek tek inceleniyor.
3: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde 15 yıl sonra iki büyük şüphe ortaya çıktı. Birincisi, Kozinoğlu'nun ölmeden kısa süre önce cezaevi yönetiminden ısrarla istediği ilaçlar. Avukatları otopsi sırasında bu ilaçlar yönünden ayrıntılı toksikoloji incelemesi yapılmadığını söylüyor. İkinci şüphe ise ölümden sonra avukatlarına gelen bir e-posta. Mesajı gönderen kişi Kozinoğlu'yla aynı dönemde tutuklu olduğunu öne sürüyor ve kalp krizinden ölmedi diyor. O dönem bu ihbarın üzerine gidilmediği belirtiliyor. Şimdi yeniden incelenen bir başka önemli konuysa 12 Kasım 2011 gecesi. Kozinoğlu saat 17.56'da fenalaşıyor. 18.08'de acil durum butonuna basılıyor. Soruşturmada incelenen kamera kayıtlarına göre koğuşta görevli infaz koruma memurunun alarm sonrası radyonun sesini yükselttiği ve müdahalenin geciktiği iddiası araştırılıyor. Kozinoğlu saat 18.37'de ambulansa alınıyor. Yolda kalp masajı için yaklaşık

0: 10 dakika duruluyor. Ancak 19.10'da hastaneye ulaştırılıyor ve saat 19.30'da hayatını kaybettiği açıklanıyor. Şimdi savcılık o gece görev yapanları, ilaçları, sağlık müdahalesini ve yıllarca üstüne gidilmeyen o e-postayı yeniden inceliyor.
1: Ahbaplar soruşturmasında sorular soruları izliyor. Haluk Levent parayı sakladı mı? Ahbabın deprem bağışları ile ilgili soruşturmada milyarlarca liralık para trafiği inceleme altında malum. 4.3 milyar lira bağış toplandı. 4.2 milyar lira harcandı ancak 950 milyon liranın nakit çekildiği. 1.7 milyar liradan fazlasının şirketlere aktarıldığı belirtiliyor. Şimdi cevap bekleyen soru şu. Bu paranın ne kadarı depremzedeye ulaştı, ne kadarı başka yere gitti?
0: Ahbap Derneği'nin deprem bağışları ile ilgili soruşturmada asıl merak edilen konu bu. Toplanan para 4 milyar 300 milyon lira, harcanan para 4 milyar 200 milyon lira. Ama paranın izini sürünce çok büyük rakamlar çıkıyor. 950 milyon lira nakit çekilmiş, üstelik bunun 500 milyon lirası tek seferde. Bir başka kalemde ise yaklaşık 1 milyar 758 milyon lira 29 şirket ve 7 şahıs şirketine aktarılmış. Soruşturmada bazı yüksek tutarlı ödemelerin karşılığında mal ya da hizmet bulunmadığı, bazı yardımlarında faturalarda gösterilenden daha az teslim edildiği yönünde tespitler yer alıyor. Şimdi soru şu. Bu paralar nerede? Nakit çekilen 100 milyonlar ne için kullanıldı? Şirketlere aktarılan paraların karşılığı neydi? Ve bağışların ne kadarı gerçekten depremzedelere ulaştı? Devlet bunun izini sürüyor. Ancak ihmaller arasında paranın kripto varlıklara çevrilmiş olabileceği olasılığı da var. Şimdi tartışmanın merkezinde önemli bir soru var. Haluk Levent parayı sakladı mı? Bunun cevabını banka hareketleri, şirket kayıtları ve yapılan yardımların gerçek karşılığı gösterecek.
1: Depremzedeler çadır, yatak, battaniye beklerken yardım malzemeleri depoda kalmış. Ahbap Derneği'nin Kocaeli'ndeki deposunda yüzlerce çadır, yüzlerce yatak, tekerlekli sandalyeler, ısıtıcılar, sobalar ve afet ekipmanları bulundu. Kayyum raporuna göre birçok malzeme uzun süre bekletildiği için çürüdü. Şimdi çok ağır bir soru ortada. Depremzedelere gitmesi umuduyla verilen bu malzemeler hangi vicdanla çürümeye terk edildi?
2: Depremzedeler bekledi, yardım depoya kilitlendi. Skandal tablo ortaya çıktı. Yüzlerce çadır, yüzlerce portatif yatak, battaniyeler, uyku tulumları, ısıtıcılar, sobalar, tekerlekli sandalyeler. Afet zamanı ihtiyaç sahibine ulaşması gereken ne varsa hepsi depoda ve artık çürümüş durumda. Kayyum raporuna göre bazı ürünlerin ambalajları yırtılmış, ezilmiş, açılmış. Bazı malzemeler de uzun süreli depolamaya bağlı, deformasyon ve hasar oluşmuş. Dağıtılmayan ve çürüyen malzemelerin rakamları ise korkunç. 895 kullanılmamış çadır, 102 kullanılmamış bisiklet, tekerlekli sandalyeler, elektrikli ısıtıcılar, taşınabilir sobalar, buzdolapları, derin dondurucular, fırınlar. Yani yardım için alınmış çok sayıda malzeme ihtiyaç sahibine ulaştırılmadan depoya kilitlenip çürümeye bırakılmış. Şimdi yetkililer içeriden az da olsa kullanılabilir olanları bulmaya gayret ediyor. Amaç ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. Ama bu görüntüler ortadayken mesele artık sadece depo değil. Depremzedeler için vatandaşın parasıyla alınan bu malzemeler hangi vicdanla depoda çürütüldü? Gözler şimdi Ahbap Derneği'ne ve yeniden Haluk Levent'e çevrildi.
1: Yasa dışı bahis çetesi. Bu kez bildiğimiz yöntemlerle değil, kurdukları sistemle yakalandı. Adı da dikkat çekici, Turbo ve Jet Panel. Şüphelilerin bahis sitelerini bu paneller üzerinden 24 saat yönettiği, parayı da başka kişilerin hesaplarına dağıtarak izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi. Sadece 2025 ve 2026'daki hesap hareketleri 2 milyar 252 milyon lirayı geçti. Operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

0: sistemin adı Turbo V-Jet Panel. Amaç yasa dışı bahsi 24 saat ayakta tutmak. İstanbul'da yasa dışı bahis şebekesinin nasıl çalıştığı ortaya çıktı. Şüpheliler farklı bahis sitelerini tek bir sistem üzerinden yönetiyordu. Üstelik sıradan bir masa düzeni yoktu. Vardiya kurmuşlardı. Sistem 24 saat çalışıyordu. Birileri çıkıyor, diğeri oturuyor. Bahis ağı hiç kapanmıyordu. Asıl dikkat çekense para trafiğiydi. Bahis oynayanlardan gelen para doğrudan tek yerde tutulmadı. Önce dış finans evi denilen yapılar üzerinden başka kişilerin banka hesaplarına aktarıldı. Böylece paranın kimden geldiği, nereye gittiği karıştırılmaya çalışıldı. Ama onları banka hareketleri ağa ele verdi. Şüphelilerin hesaplarında sadece 2 yılda 2 milyar 252 milyon 423 bin liralık işlem hacmi tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi dijital materyaller ve para hareketleri detaylıca inceleniyor.
1: Şirketin muhasebesindeydi. Ödemelerin nasıl yapıldığını biliyordu. Yıllar boyunca şirketin parasını kendi hesabına ve yakınlarının hesabına aktardı. Zarar 122 milyon liraya ulaştı. Sonra o paranın nereye gittiği ortaya çıktı. Sevgilisine 5 milyon liralık estetik, yaklaşık 60 milyon lira kumar, ev ve gece hayatı. Muhasebecinin emniyetteki sözü ise ayrıca dikkat çekiciydi. Tüm bu skandallara imza atan isim sorgusunda pişman olmadığını söyledi.
0: Şirketin parasını kendi hesabına aktardı. Vurgun parasıyla sevgilisine 5 milyonluk estetik yaptırdı. Muhasebeci 2021 yılından 2026'ya kadar bir bilişim şirketinde çalıştı. Polisin tespitine göre şirketin yapması gereken ödemeleri yıllar boyunca kendi hesabına ve yakınlarının hesabına yönlendirdi. Şirketin uğradığı zarar 122 milyon liraya ulaştı. Asıl dikkat çeken bu paranın nasıl harcandığı oldu. Muhasebecinin sevgilisinin estetik operasyonları için 5 milyon lira harcadığı belirlendi. Sevgilisinin üzerine ev yaptırdığı, birlikte gece kulüplerine ve kumarhanelere gittikleri görüntülerde ortaya çıktı. Paranın çok büyük bir bölümü ise kumarda gitti. Ayrıca Gürcistan ve Kıbrıs'ta yaklaşık 60 milyon lira kaybettiği tespit edildi. Muhasebecinin sevgilisinin banka hesabındaysa 10 milyon lira bulundu. Şirket sahibi evrakları inceleyince para hareketlerini fark etti. Muhasebeci işten çıkarıldı. Sonra şikayet üzerine operasyon başladı.
2: Kopuyor!
0: İstanbul merkezli Sinop ve Tokat'ta düzenlenen baskınlarda muhasebecinin annesi, babası, boşanma aşamasındaki eşi, sevgilisi ve birlikte çalıştığı kişilerin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarına bloke konuldu. 12 araç ve 5 taşınmaza da tedbir uygulandı. Ve tüm bu rakamların ardından sorgusunda pişman değilim dedi.
1: ...17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, cinayeti işleyen 14 yaşındaki sanığı çocuğa karşı kasten öldürme, silahla tehdit ve bıçak taşıma suçlarından toplamda 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
3: Atlas Çağlayan cinayetinde karar çıktı. 17 yaşındaki Atlas Güngören'de bir kafede çıkan tartışmanın ardından bıçaklanarak öldürülmüştü. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Sanık çocuğa karşı kasten öldürme, zincirleme silahlı tehdit ve bıçak taşıma suçlarından toplam 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Savcılık daha önce toplam 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis istemişti. Olay günü tarafların daha önce tanışmadığı, karşılaşmanın kafede başladığı, ardından sanığın cebinden çıkardığı bıçakla Atlas'a saldırdığı belirlenmişti. Adli tıp raporunda Atlas'ın aldığı bıçak darbelerinden birinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Atlas'ın annesi Gülhan Ünlü ise karar öncesi yaptığı açıklamada yalnızca sanığın değil, olay günü yanında bulunan ve sürece dahil olduğunu düşündüğü diğer kişilerin de yargılanmasını istedi. Mahkeme kararını verdi. Atlas Çağlayan'ı öldüren 14 yaşındaki sanığa 18 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
1: Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar

0: olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Tançalan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda 25 olay kaydı bulunan şüpheli Tançalan, Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Şüpheli Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle düğünde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin olarak da inceleme başlatıldı. Söz konusu mal varlığı unsurlarının kaynağının incelenmesi amacıyla mali araştırma süreci başlatılmış, adli makamlarca MASAK'tan inceleme talebinde bulunulmuştu. Şüpheli Tançalan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kayıp 10 denizci için arama çalışmalarında yeni bir yöntem gündemde. Batık 720 metre derinliğinde, şimdi plan geminin yaşam bölümünü kesip balon sistemiyle daha sığ bir seviyeye çıkarmak ve dalgıçların içeri girebilmesini sağlamak. Kesin karar hazırlanacak, teknik rapor sonrası verilecek.
1: İstanbul Silivri'de Marmara Denizi'nin açıklarında gerçekleşen deniz kazasının üzerinden tamı tamına bir hafta geçti. Kazanın hemen ardından 11 dakika içerisinde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin içerisinde bulunan 10 kişilik mürettebatı arama ve kurtarma çalışmaları da 7. gününde havadan, karadan ve denizden devam ediyor.
2: Günlerdir aranıyorlar. Şimdi batığa ulaşmak için yeni bir yol denenecek. Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri 720 metre derinlikte tespit edildi. Bu derinlikte doğrudan dalgıç çalışması mümkün değil. Bu yüzden masada şimdi yeni bir plan var. Geminin yaşam bölümünün kesilmesi, ardından bu bölümün balonlarla yukarı taşınması. Amaç kayıp 10 mürettebatın bulunabileceği alanı, dalgıçların çalışabileceği seviyeye getirmek. Silivri Kaymakamlığı'nda yapılan toplantıda arama kurtarma ekipleriyle gemi firmasının mühendisleri bu yöntemi değerlendirdi.
1: Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin içerisinde olduğu değerlendirilen mürettebatın çıkartılabilmesi içinse yeni bir yönteme başvurulacak. İsmi ise balon yöntemi. Bu yöntemin işe yarayıp yarayamayacağı ya da sistemin nasıl ilerleyeceği ile alakalı da cuma gününe kadar simülasyon çalışmaları olacak. Ardındansa süreç netlik kazanacak.
2: Teknik ekip şimdi geminin tamamen mi çıkarılacağı yoksa sadece yaşam bölümünün mü yukarı alınacağı konusunda çalışma yapıyor. Kayıp denizcilerin yakınları arama çalışmalarından gelecek haberi bekliyor.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından kayıplara ulaşmak için arama çalışmaları 10. gününde kesintisiz sürüyor. Operasyonda görev yapan TCG Alemdar ve TCG Işın faaliyetlerini sürdürüyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükselmişti. Kayıp 14 kişiye ulaşmak için arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Türkiye'den giden TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri sahada görev başında. Yakıt ikmal sebebiyle dönüşümlü faaliyet gösteriliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, geminin çıkarılması konusunda çalışma yürüten şirketlerle görüşmek için Türkiye'ye geldi. Üstel İstanbul'da sigorta şirketiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonunda Başbakan Üstel'e briefing verildi. Adada peş peşe görevden almalar yaşanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınmasıyla başlayan süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş'in de görevine son verildi. Acılı ailelerin limandaki çaresiz bekleyişi de sürüyor. Filojet'te kaybolan iki Hataylı kardeşten de haber alınamıyor. Mustafa ve Mahmut Demir'in Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki ailesi bir de dolandırıcılıkla mücadele ediyor. Aile, kardeşlerin isimleri üzerinden sosyal medya ve çeşitli kanallarda yardım toplandığını belirterek vatandaşları uyardı. Bazı kişiler ailenin yardıma ihtiyacı olduğu yönünde ifadeler kullanarak para talep etti. Aile, vatandaşlardan bu kişilere

0: sıcak temasın tüm bölgeyi ateşe atabileceğini yazdı. Bu tehlike zincirinin Doğu Akdeniz'den Kıbrıs'a, oradan da NATO'ya kadar uzanabileceği belirtildi.
1: İsrail, Orta Doğu'da istikrarı baltalıyor. Bölgede gerilimi tırmandıran adımlar atıyor. Son olarak Suriye'de Türkiye sınırı yakınındaki bölgeyi bombalaması tansiyonu yükseltmişti. Yunan basını da Türkiye-İsrail gerilimini mercek altına almayı sürdürüyor. Gerilimin her an kontrol edilemez boyuta ulaşabileceğini yazdılar. Militer haber sitesindeki analizde iki ülkenin resmi bir savaş kararı almasına gerek kalmadan Suriye'de yaşanacak tek bir askeri olayın büyük bir krizi tetikleyebileceği vurgulandı. Çatışmanın ilk ve en muhtemel çıkış noktası olaraksa Suriye gösterildi. İsrail'in bir Türk uçağını veya askeri tesisini hedef almasının sonu gelmez bir misilleme sarmalını başlatabileceği belirtildi. Yunan basınına göre tehlike sadece Suriye ile sınırlı kalmayacak. Çatışmanın Doğu Akdeniz'e sıçraması halinde Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk askeri varlığı ve altyapısı Tel Aviv için en büyük endişe kaynağına dönüşecek. Olası çatışmaların genişlemesi durumunda Ankara'nın NATO'nun 4. ve hatta 5. maddesini işleterek müttefikleri göreve çağırabileceği belirtiliyor. Ancak analizde 5. maddenin otomatik bir savaş ilanı anlamına gelmediği, her üyenin askeri veya istihbari tedbirini bağımsız olarak belirleyebileceği hatırlatılıyor. Yunan basınına göre böyle bir senaryo en çok Yunanistan'ı zorlayacak. Bir yandan NATO çatısı altında Türkiye'nin müttefiki olan Atina, diğer yandan İsrail'le 3 milyar avroluk Aşil Kalkanı hava savunma anlaşması gibi derin askeri bağlara sahip. Analiz, Yunanistan'ın Suriye'de başlayıp Doğu Akdeniz üzerinden NATO'nun merkezine uzanacak bu krize karşı şimdiden hazırlıklı olması gerektiği uyarısıyla son buldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim sürüyor. Karşılıklı füze saldırılarının ardından Tahran yönetimi Basra Körfezi'ni de kapsayan yeni bir yasak bölge ilan etmeye hazırlanıyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Özel Kuvvetleri'nin Hürmüz'de aylarca gizli mayın temizliği yaptığı ortaya çıktı. Hürmüz'deki gerilim petrol fiyatlarına da yansıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise savaşı kazandıklarında petrol fiyatlarının hızla düşeceğini iddia ediyor.
1: ABD ile İran arasındaki kriz tırmanıyor. Karşılıklı saldırılar özellikle küresel ticaretin can damarı olarak gösterilen Hürmüz Boğazı'nı adeta kilitledi. Tanker sayılarında gözle görülür bir şekilde düşüş yaşanıyor. Hafta sonunda yapılan karşılıklı saldırıların ardındansa Tahran yönetimi yeni bir planı devreye sokmaya hazırlanıyor. İran, Basra Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'na uzanan yeni bir kısıtlı deniz sahası oluşturacağını duyurdu. Açıklamayı İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'ya yaptı. Basra Körfezi'nin içlerine kadar uzanacak yeni bir kısıtlı deniz sahası ilan edeceklerini söyledi. Bu bölgeye giren gemiler yaptırım listesine alınacak. Rıza'yı, ABD'nin son günlerde İran'ın yeni füzeleriyle açık bir uyarı aldığını söyledi. Amerikan askeri gemileriyle üslerine yönelik operasyonel tutumunda baştan sona gözden geçirildiğini ifade etti. İran, Hürmüz'de ABD'ye ait bir insansız deniz aracını da vurduğunu açıklamıştı. Washington ise iddiaları reddetti. Askeri gerilim sürerken Amerikan donanmasına bağlı özel kuvvetlerin Hürmüz Boğazı'nda 4 ay boyunca gizli bir mayın temizleme operasyonu yürüttüğü ortaya çıktı. Haberi İngiliz Financial Times paylaştı. Buna göre operasyonda insansız deniz araçları ve robotlar kullanıldı. Gece operasyonlarıyla boğaz güvenli hale getirilmeye çalışıldı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten ise dikkati çeken bir açıklama geldi. Bessent, İran'ın Çin'e petrol gönderdiğini söyledi. Bu konuda yeni adımlar atacaklarını belirtti. Son çatışmalarla birlikte petrol fiyatları da iyice tırmandı. ABD Başkanı Trump ise sosyal medya hesabından krize ilişkin açıklamalar yaptı. Trump, İran savaşını kazandığımızda petrol fiyatları çok sert bir şekilde düşecek dedi.
0: Ukrayna Savaşı'nın seyrinin ne olacağı merak edilirken Moskova-Washington hattında yeni bir temas var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşme haberini Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov verdi. Buna göre iki lider Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova ve Kiev temaslarını değerlendirdi. Ziyaretler geçen hafta yapılmıştı. Kremlin'e göre görüşme olumlu geçti. Putin, Trump'a Amerikalıların Ukrayna Savaşı'nın sona ermesini hızlandırmak için gerçekçi olarak neler yapabileceğini anlattı. İkili mahkum değişimi de dahil olmak üzere insani konular üzerinde çalışmaya devam etme konusunda

0: anlaştıklarını söyledi. Putin ayrıca Trump'a Avrupa'daki Rus tehdidi söylemlerinden de bahsetti. Bunların Avrupa Birliği için Kiev'e desteği artırması için kılıf görevi gördüğünü söyledi. Rus lider Avrupa'ya karşı düşmanca planlar yapmadıklarını ifade etti. Avrupa ülkeleri bu yaz adeta yanıp kavruldu. En sert etkilenenlerden biri de İtalya oldu. Ülkede son 76 yılın en sıcak yaz mevsimi yaşandı.
1: Sıcaklık rekoru kırıldı. Son 76 yılın en sıcak yaz mevsimi yaşandı. 2026 yılı 1950'den beri ülke genelinde en sıcak yaz olarak kayıtlara geçti. İtalya Ulusal Araştırmalar Konseyi verileri açıkladı. Açıklamada 2026 yazında ülke genelinde yerden 2 metre yükseklikteki ortalama sıcaklığın 24,3 derece olduğu belirtildi. Sıcaklıklar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla her ay artış gösterdi. En büyük sapma Ağustos ayında yaşandı. Ağustos 2026'da ulusal ortalama sıcaklık 25,6 santigrat derece olarak ölçüldü. 1951-1980 ortalaması 20,4 dereceydi. 1991-2020 ortalaması ise 22,1 derece olarak kaydedilmişti. İtalyan basınında çıkan haberlerde de ülkede bu yıl yaz mevsiminin başından sonuna kadar 6 farklı aşırı sıcak hava dalgası görüldüğü anlaşılıyor. Bunlar ülkenin güneyinden kuzeyine haftalarca etkisini gösterdi. 2026 yazının 2003'teki rekor olarak tanımlanan hava sıcaklıklarını geride bıraktığı vurgulandı.
0: Akşam haberlerinin ilk bölümünde sizlerle paylaşmıştık. Hem de Londra'dan, Tayfun Salcı'dan son bilgileri almıştık. Başta Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada olmak üzere 12 ülkenin İsrail'e yönelik yaptırımlarından bahsetmiştik. Dışişleri Bakanlığı'ndan da bu konuda bir açıklama geldi. Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada'nın öncülüğünde 12 ülke tarafından Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik atılan adımları memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. İsrail'in iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yönelik çabaları her geçen gün daha da yoğunlaşmaktadır. Yasa dışı yerleşimler sistematik bir işgal politikasına dönüşerek Filistin devletinin varlığını tehdit eder noktaya ulaşmış, yerleşimci terörü etnik temizlik boyutuna varmıştır. İsrail-Filistin meselesinin barışçıl yollarla çözümünün sağlanması ve bölgede adil ve kalıcı barışın tesis edilmesi için İsrail'in işgal faaliyetlerine karşı gerekli tepkinin gösterilmesi başlıca koşul haline gelmiştir. Bu çerçevede uluslararası toplumun tüm sorumluluk sahibi mensuplarının benzer kararlar almasını bekliyoruz. Türkiye, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi için çaba göstermeye devam edecektir ifadesi kullanılıyor.

0: Türk dünyası ortak gelecek ve ortak vizyon için Astana'da buluştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Türk Dünyası Diyalogları panelini Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirdi.
1: Yıllar içinde gerçekleşen zirveler ve müşterek siyasi kararlılık doğrultusunda
2: ortak tarih, ortak kültür, ortak gelecek. Türk dünyasının geleceği Astana'da masaya yatırıldı. Gözler ise 29-30 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine çevrildi. Türk Dünyası Diyalogları panelinde ekonomi, diplomasi, medya ve yapay zeka alanlarında işbirliği ele alındı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da video mesajla katıldığı programda dezenformasyonla mücadele ve dijital iletişim alanlarında ortak kapasitenin geliştirilmesi çağrısında bulundu. Panelin önemli başlıklarından biri de ortak alfabe ve dil birliğiydi. Akademisyenler ortak tarihin Türk devletleri arasındaki en güçlü bağlardan biri olduğuna dikkat çekerken, ortak terminoloji ve Latin alfabesi çalışmalarının etkileşimi güçlendireceği vurgulandı. Panelin ardından düzenlenen basın toplantısında da Türk Devletleri Teşkilatı'nın geleceği ve ortak alfabe çalışmaları değerlendirildi. Astana'daki buluşma Ankara'da.

0: Ankara'daki zirve öncesinde Türk dünyasının ortak vizyonunu ortaya koyan ilk adım oldu.
1: Türkiye nükleerde toryum için düğmeye bastı. Tenmak'la Danimarkalı şirket arasında imzalanan anlaşmayla toryumun yeni nesil reaktörlerde kullanılması için çalışma başlatılacak.
0: Türkiye, toryumun yeni nesil nükleer teknolojilerde kullanılması için önemli bir adım attı. Tenmak'la Danimarka Copenhagen Atomics arasında mutabakat zaptı imzalandı. Çalışmalarla toryum bileşiklerinin yerli imkanlarla üretilmesi hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, toryumun Türkiye'de yoğun bulunan bir kaynak olduğuna dikkat çekti. Bayraktar, işbirliğinin ileride ticarileşebilecek bir ürüne dönüşmesini umduklarını söyledi.
2: Toryum ülkemizin çok yoğun bir şekilde ülkemizde bulunan, dolayısıyla bu anlamda yakıtın dışa bağımlılığının olmayacağını düşündüğümüz bir teknoloji olduğu için ayrı bir önemi var. İleride ticarileşebilecek bir ürüne dönüşecek.
0: İşbirliğinde toryum yakıtının Ergimiş tuz reaktörlerinde kullanılması için Ar-Ge ve projelendirme çalışmaları yürütülecek. Türkiye'nin yerli sanayi, araştırmacı ve mühendislik kapasitesinin de sürece dahil edilmesi planlanıyor.
1: Gönüllülük faaliyetleri dijital ortama taşınıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İyilik Var Dijital Gönüllülük Platformu'nu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla 12 Eylül'de tanıtacak.
0: İyilik yapmak isteyenlere, iyiliğe ihtiyaç duyanlar dijital bir platformda buluşacak. İyilik artık dijitalde de örgütlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gönüllülük faaliyetlerine katılımı kolaylaştırmak için İyilik Var platformunu hayata geçiriyor. Platformda çocuklardan yaşlılara, kadınlardan engelli bireylere, şehit yakınları ve gazilere kadar farklı gruplara yönelik gönüllülük faaliyetleri yer alacak. Çocuk evlerinde kalan gençlere eğitim desteğinden, yaşlılara yönelik sanat ve müzik etkinliklerine, kadınlara yönelik finansal okuryazarlık ve mesleki eğitimlere kadar yüzlerce faaliyet planlanıyor. Platformun dikkat çeken bir diğer bölümü ise iyilik kapısı olacak. Bakkaldan terziye, tamirciden diş hekimine kadar esnaf ve meslek erbapları, imkan ve uzmanlıklarını ihtiyaç sahipleri için gönüllü olarak sunabilecek. Ayrıca gönüllülere ilk yardım, engelli bireylerle iletişim, kadın hakları ve yaşlı mahremiyeti gibi konularda eğitimler verilecek. Gönüllülük faaliyetlerinin takip edilebildiği platformda düzenli katılımı teşvik etmek amacıyla kademeli ödüllendirme sistemi de uygulanacak. İyilik Var'ın lansmanı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla 12 Eylül'de gerçekleştirilecek.
1: Bugün 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü. Emine Erdoğan, eğitim alanında hayata geçirilen projelere dikkati çekti. Öğrenmenin gücü ve bilginin bereketi nice yüreğe ilham olsun mesajı verdi.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, haydi kızlar okula çağrısıyla çok sayıda kız çocuğunun okula kavuştuğunu belirtti. Ana Kız Okuldayız kampanyasının öğrenmenin yaş olmadığını gösterdiğini ifade eden Emine Erdoğan, okuryazarlık seferberliğiyle de binlerce vatandaşın harflerle buluştuğunu hatırlattı. Nerede kalmıştık projesinin ise yarım kalan öğrenim yolculuklarına devam etme imkanı sunduğunu kaydetti. Emine Erdoğan, hayata geçirilen bu adımların yıllar içinde sayısız hayatı değiştirdiğini vurguladı. Bugün kalem tutan her el, okula dönen her kızımız ve öğrendiği ilk kelimenin sevincini yaşayan her insanımız, verilen emeğin en güzel karşılığıdır ifadelerini kullandı. Erdoğan, eğitim alan herkesi gönülden tebrik ederken, öğrenmenin gücünün ve bilginin bereketinin nice yüreğe ilham olmasını diledi. Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan seferberlik kapsamında 2018'den itibaren açılan kurslarda 8 yılda 471.734 kadın okur yazar oldu. Yetişkin okuma yazma kurslarına son bir yılda 100.003'ü kadın, 41.526'sı erkek olmak üzere 141.529 kursiyer katıldı. Seferberliğin

0: başlamasından bir yıl önce Türkiye'de 2.330.640 olan 15 yaş üstü okuma yazma bilmeyenlerin sayısı seferberliğin başlatıldığı 2018'de 2.197.257'ye düştü.
1: Evet.
2: Eğitimde Türkiye'den dikkat çeken başarı haberi geldi. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçlarına göre Türkiye fen, okuma ve matematik alanlarının üçünde de sıralamasını yükseltti.
3: Bir yolculuktur eğitim. Yarınlar için çıkılan bir yolda her gün, her sınıfta yeniden başlayan, her çocukla yeniden anlam kazanan uzun bir yolculuk.
4: Türkiye eğitimde zirveye tırmanıyor. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçları açıklandı. Türkiye, fen, okuma ve matematik alanlarının üçünde de sıralamasını yükseltti. Üç alanda da puanını en fazla artıran OECD ülkesi Türkiye oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Slovakya'daki toplantıda bunu nasıl başardıklarını, son 20 yılda atılan adımlarla yabancı meslektaşlarına anlattı.
5: Bu son 20 yılda, o güne kadar sahip olduğumuz derslik sayısının iki katı kadar yeni derslikler inşa ettik. Şu anda hem derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle hem de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle OECD ortalamasının üzerine çıkmış durumdayız.
4: Türkiye fen bilimleri ve okuma becerilerinde ilk kez Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ortalamasının üzerine çıktı. Matematikte ise ortalamayı yakaladı. Son 10 yılda her 3 alanda da performansını artıran tek teşkilat üyesi ülke olan Türkiye, 2022'ye kıyasla her 3 alanda puanını en fazla artıran ülke oldu.
3: Temel amacı öğrencilerin okulda edindikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilme düzeyini ölçmek olan
4: PISA 2025 uygulamasına Türkiye'den 12 bölgede 56 ilde bulunan 203 okuldan 7702 öğrenci katıldı. Türkiye böylece fen bilimleri, okuma becerileri ve matematikte sıralamasını yukarı taşıdı.
2: TÜİK, Ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Aylık, 3 aylık ve yıllık performansta yatırımcının kazancı ve kaybı da belli oldu. Ağustos'ta en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti.
6: Ağustos ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi külçe altın sağladı. TÜFE'yle indirgendiğinde külçe altının aylık reel getirisi %7,93 oldu. Altının ardından devlet iç borçlanma senetleri %1,38, avro %1,34 ve mevduat faizi %1,05 reel getiri sağladı. Aynı dönemde Amerikan doları %0,15, Borsa İstanbul 100 endeksi ise %1,13 kaybettirdi. 6 aylık dönemde zirvede mevduat faizi yer aldı. Mevduat faizi yatırımcısına %2,87 reel getiri sağladı. Aynı dönemde külçe altın ise %18,01 reel kayıp yaşadı. Yıllık değerlendirmede ise külçe altın açık ara öne çıktı. Altın yatırımcısına %16,49 reel getiri sağladı. Yıllık bazda devlet iç borçlanma senetleri %1,39, mevduat faizi ise %0,56 kazandırdı. Buna karşılık Borsa İstanbul 100 endeksi %2,90, Amerikan doları %10,84, avro ise %11,16 reel kayıp yaşattı.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır tamamlayamadığı kentsel dönüşüm Bayrampaşa'yı harabeye çevirdi. İspetpaşa Mahallesi'nde metruk kalan binalar tehlike saçıyor. Mahalleli İBB'den artık vaat değil, hizmet bekliyor.
7: Etrafımızda dönüşüme açık alanlar var iken neden yapmazsınız? Ama lafı söylemek çok kolay ama icraata gelince yok. Tekrar ediyorum, her şey çok güzel olmuyormuş. Buyurun Bayrampaşa'da görebilirsiniz.
8: Kapıları söküldü, camları kırıldı. İçleri çöp ve molozla doldu. Kentsel dönüşüm için boşaltılan binalar, İBB'nin projeyi tamamlayamamasıyla metruk hale geldi. Adres Bayrampaşa İsmet Paşa Mahallesi. İBB tarafından 2016 yılında başlatılan kentsel

0: Kentsel dönüşümün ilk etabı tamamlandı. Ancak sonraki aşamalarda beklenen ilerleme sağlanamadı. Boşaltılan binalarsa yıllardır yıkılmayı bekliyor.
1: Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapıyormuş gibi görünerek yapmadığı bir yaşam alanı var Arta. Buradaki sorun hem güvenlik hem asayiş olarak nitelendirdiğimiz nahoş olayların olması. Meczup bir alandan bahsediyoruz. Burası 86 bin metrekare. Uzun yıllardır yapılamıyor. Yapılamadığı gibi de yapılıyormuş gibi gösterilerek, çünkü her şey çok güzel olmadığını burada görebiliyoruz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Biz ilçemizdeki vatandaşlarımızın bu alanla bir arada yaşamayı hak etmediğini düşünüyoruz.
0: Üstelik bu yapılar mahallenin dışında değil, evlerin, iş yerlerinin ve çocukların kullandığı sokakların tam ortasında.
2: Bir tarafta kapısı penceresi sökülmüş binalar, öte yandansa işte bu tarafta da yaşam devam ediyor. Mahalleli özellikle gece saatlerinde buraya kimliği belirsiz kişilerin geldiğini söylüyor. Bu sokaklardan çocuklarını dahi geçirebiliyor.
3: Burada tabii alkol içenler var, yasaklı madde içenler var. Böyle gece akşam saatlerinde hava karanlık, bir şey olur falan. Tabii ki de biz çıkamıyoruz. Ama hemen yanımızda marketler zaten var. Ama gerekmedikçe buradan da geçiş olmaması lazım bence.
0: Mahallelinin iddiasına göre bazı yapılar madde bağımlılarının meskeni haline geldi. Binalarda ateş yakılması ise yangın endişesini artırdı.
4: Hırsızlık çok oldu, ölüm oldu. Gençlerden ya da içenler var, onlardan olanlar var. Geçen gün bir binada gene bir yangın çıktı.
2: Yani ateş de yakıyorlar.
4: Tabii. Şimdi kış gelecek, daha da kötü olacak.
0: Biriken çöpler kötü kokuya, yıkıntılarsa toz ve çevre kirliliğine neden oluyor.
1: Biz buranın alan içerisinde intihar vakalarıyla karşılaştık. Geceleyin çevre esnafın, halkın yaşam alanı içerisinde güvenlik sorunuyla geçişler olmuyor. İlçe dışından gelip keyif verici madde kullanımına, aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğe bir yataklık yapan bir alana dönüştü. Biz elimizden geldiğince bu alanı temizlemeye, arındırmaya çalışıyoruz ama gelin görün ki süreç çok uzun.
2: Bu binalar daha güvenli konutlar yapılabilmesi için boşaltıldı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi dönüşümü tamamlayamayınca vatandaş metruk binalarla baş başa kaldı.
3: Yıkıldığı için daha çok işlerinde yapıyorlar. Yani tam kenarlarda falan görünmediği için içeride gizli saklı yapıyorlar. O yüzden çok dikkat çekilmiyor. Gece kapkaranlık oluyor zaten. Önünüzü göremiyorsunuz.
2: Peki siz gece buradan geçebiliyor musunuz?
3: Mecbur olduğum zamanlar oluyor. Ama çünkü evim buradan olduğu için geçmek zorunda. Ama koşarak yaşıyorum mesela.
5: Burayı perişan etti. Milleti mahvetti. Geldi burayı. Geldi, hadi yapacağım diye etti. Dolandırdılar, hepsi kaçtı. Biz bir vatandaş olarak perişan olduk burada.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın dün açıklamış olduğu kentsel dönüşümde İstanbul için yarısı bizden kampanyası 2027 yılının 31 Aralık'ına kadar uzatıldı. Ne yapıyoruz? Bayrampaşa'mızın ve İstanbul'umuzun olası büyük İstanbul depreminde binalarını yenilememiz lazım. Eğer burayla alakalı bir projeniz var ise, yapmayı düşünüyorsanız bize bir takviminizi açıklayın. Bayrampaşa halkına bu rezaleti hangi hakla yaşatıyorsunuz?
6: Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları bu kez de Mısır'da boy gösterdi. Mısır piramitlerinin üzerinde uçuş yaptılar. İşte o görüntüler. Türk Yıldızları El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında Mısır'da. Mısır piramitleri üzerinde gösteri uçuşu yaptılar. Görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bakanlık sosyal medya paylaşımında dikkat, bu görüntüler yapay zekanın değil gökyüzündeki cesaretimizin bir ürünüdür dedi. Binlerce yıllık tarihin semalarında ay yıldızın izini bırakan Türk yıldızları eşsiz gösterileriyle Mısırlı kardeşlerimizi selamladı ifadelerini kullandı. Evet, bu gurur veren görüntülerle biz akşam haberlerini noktalıyoruz. Birazdan Basın Ekspres başlayacak. Kahraman Poyrazoğlu ve konukları sizlerle olacak. İyi akşamlar.

programın ahengini bozmak istememiştim ama sen az önce değindin. Aydın Doğan döneminin genel yayın yönetmenleri. Şimdi Mikonos Adası'nda şurada...

0: burada falan filan gezmekte, tozmakta. Zaman zaman yine böyle siyasi demeçler vermekte falan.
1: Kafayı dün kaldırıyor.
0: Ertuğrul Özkök'ten bahsediyor efendim Hikmet Bey. Dün T24 ismindeki muhalif sitede bir yazı kaleme almış Ertuğrul Özkök. Aslında adını çok zikretme niyetinde değildik. Ama kaleme aldığı mesele önemsediğimiz bir mesele. Türkiye Fransa'da yayınlanan Dünyanın Durumu 2026 raporunda diyor Ertuğrul Özkök. Dünyanın en güçlü 7 ülkesi arasına girdi diyor.
1: Öyle.
0: Anlaşıldı da hani biz bu noktada gayret ederken Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde size gayret ederken ayak bağı olan sizdiniz. Malezyalılaşıyor muyuz manşetleriyle, eksen kaydı manşetleriyle, batıdan koptuk manşetleriyle böyle bir korku iklimi tesis etmeye gayret eden sizdiniz. Hı? Yani hariciyede dengeler bozuldu, devlet politikaları alt üst oldu, ne biçim yönetim bu diyen sizdiniz. Yıllarca size rağmen mücadele edildi. Bir şöyle arz edeyim meseleyi. O söz konusu Fransız raporunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesiyle ilgili eski güç dengesinin çöktüğü, yerine 7'li bir güç dengesi oluştuğu söyleniyor.
1: Evet.
0: Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Rusya, İran ve Türkiye'den müteşekkil. Evet. Mesela İngiltere yok artık. O eskiden Birleşmiş Milletler daimi Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan İngiltere mesela saf dışı kalmış. Yerine 7 ülkeli bir sistemden bahsediyor. Bunu Fransız söylüyor.
1: Şimdi evet.
0: Fransız söyleyince Ertuğrul Özkök için muteber oluyor. Fransız söyleyince Ertuğrul Özkök vay be ne hale hocam, geldik diyor. Yerseniz efendim.
1: Hani mesele Ertuğrul falan filan değil tabii. Onlar zaten şu anda garip yani gariban demeyeyim. Affettiğimden değil yani. Bu Fatih Altaylılar, İbn Çöreşanlar, bu postal yalamaktan dilleri ısılaşanlar.
0: Bu memlekete bu adam, çok zarar verdiler abi.
1: İçine ettiler. O da verdiler. Verdiler. Yani. Vermeye çalıştılar demiyorum. Verdiler.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'la Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50.000 düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
5: Telefonu arabam.com'a. Değerinde tring sat.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda. Nablus yenilgisi. Derin tehdit. Balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50.000 düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
5: Telefonu arabam.com'a. Değerinde tring sat.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati çarşamba 20'de 24'te.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da. One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max ve TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır. Sigortam.net, Sigortam.net.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper PZ On Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
6: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
7: Hocam, 1000 megabit diyor.
5: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
6: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
6: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
8: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Basın Ekspres'e 24 ekranlarına, aynı zamanda 24 radyoya hoş geldiniz. Bir salı akşamında daha sizlerle birlikteyiz. Sadece 45 dakika erken başlıyoruz. Saatler 20'yi gösterirken bu hafta sizlerle buluştuk. 3 saat boyunca da birlikte olacağız. Türkiye'nin, dünyanın gündemini, sıcak başlıkları ele alacağız değerli konuklarımızla birlikte. Bu akşam 3 değerli konuğumuz var. Hemen yanımda Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuhal Bayrak var. Hoş geldiniz Nuh Bey.
1: Merhaba, iyi yayınlar efendim.
0: Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş'tayız. Hoş geldiniz Kurtuluş
2: Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Ve biraz sonra İsmail Kapan, Doktor İsmail Kapan, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni de aramızda olacak. Ama ben hemen stüdyoda konuklarımıza sohbete başlayayım. Tabii birçok konu var. Şimdi hafta sonu pazar günü, geçtiğimiz pazar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye'nin orta vadeli programına ilişkin önemli mesajlar, açıklamalar yaptı. Bu önemli bir konu tabii ki. Yani ekonomi Türkiye için son derece önemli ama biz biraz aslında bu Türkiye'nin büyüme ve kalkınma rotasını siyasete de odaklayarak, yani eşdeğer olarak, böyle paralel olarak götürerek başlayalım istedik. Tabii şimdi şunu sorarak başlayalım Nuh Bey'e. Şimdi Türkiye'nin vizyonu, 3 yıllık işte ekonomideki yol haritası, enflasyon hedefleri, büyüme tahminleri, bunların hepsi paylaşıldı. Bunlar tabii önemli ama biz bir yandan şunu düşünüyoruz. Yani Türkiye yeni döneme hazırlanırken, önümüzde bir seçim süreci de var tabii ki. Hani sadece ekonomisini mi yeniden böyle bir inşa ve dizayn sürecinde, yoksa yeni bir siyasi ve jeopolitik güç modeli mi inşa ediyor? Çünkü terörsüz Türkiye, Batı ile ilişkiler, işte Şangay İşbirliği Örgütü, Cumhurbaşkanı'nın oradaki mesajları, hepsini bir arada düşündüğümüz zaman ne söylersiniz?
1: Aslında gidişata şöyle genel anlamda bakıldığı zaman sadece ekonomi değil, geniş genel anlamda

0: tam bir tabiri caizse Türkiye yüzyılı inşa edilmekte olduğu görülüyor. Niye bunu söylüyorum? Kalkıp şimdi bu böyle ekonomi konusunda ağır ağır laflar edecek halim yok. Ben ekonomiyi anlamıyorum.
1: Ama siyasi tarafında tabii analizler...
0: Fakat şunu görebiliyoruz. Yani şunu hakikaten ben bile görüyorum. Hiç ekonomiden anlamadığım halde. Dünyanın genelinde yaşanan bir kriz var. Bu işte daha önceden de aslında vardı, devam ediyordu ama işte 28 Şubat'tan bu tarafa tırmandı, zirve yaptı ve sürekli olarak bu kriz tırmanıyor. İşte özellikle Hürmüz'den kaynaklanan enerji krizi, darboğazı bu sadece Türkiye'nin değil, bütün devletlerin, bütün ülkelerin planlarını alt üst etti. Amerika şu anda geçmiş dönem tarihinde görmediği kadar bir enflasyon yüzleşmesiyle karşı karşıya halk. Ya aşağı yukarı iki katına çıkmış işte deponun depoyu doldurma fiyat ücreti elbette. Bu herkes gibi bizim de işte Birleşik Kaplar esasına göre Türkiye'nin de etkilendiği bir küresel genel problem.
1: Tabii bize de etkisi var.
0: Ama Türkiye buna ilaveten bir yük daha taşıyor. 3 yıla yakın zamandan beri ki hala daha onun etkisi devam ediyor. İlgililerin söylediğine göre hala fatura devam ediyor. Efendim deprem. 110 milyar dolar civarında yük getirdi. Bunları birleştirdiğiniz zaman gerçekten büyük handikap. Ama bakıyorsunuz büyümesini devam ettiriyor Türkiye. Bütün bunlara rağmen. Efendim enflasyon düşmedi. İlgililerin söylediğine göre yaklaşık %6, %7, %8 civarında ek yük getirmiş. %8 civarında artış
1: son şeyler, evet. ABD, evet. İran.
0: Dolayısıyla gerilimi. İşte o güncellemeler yapıldı zaten vesaire. Bunlara ilaveten ama baktığınız zaman şunu görebiliyoruz. Türkiye bu bahsettiğimiz aslında çoğu önceden öngörülemeyen bu krizlerle ilgili bir hazırlık, önceden hazırlıklı oluyor ve düşünün bakın burnumuzun dibinde. Ama Hürmüz'deki krizden en az etkilenen ülkelerden biriz. Yani enerji nakli anlamında söylüyorum. Bu Türkiye'nin sağduyusu alakalı bir şey. Diğer taraftan dediğimiz gibi Türkiye yüzyılı dediğimiz şeye baktığınız zaman bunun aslında zaten sadece ekonomi, sadece siyaset, sadece diplomasiyle olmayacağı görülüyor, anlaşılıyor. Hakikaten çok yüzeysel, çok şöyle genel olarak baktığımız zaman Türkiye bugün bölgesinde bütün bu engellemelere rağmen, bütün bu efendim krizlere rağmen hem ekonomik bakımdan ki genelde dünya sıralamasında bayağı yükseldi, hem de aynı zamanda siyasi etki bakımından gücünü devamlı sürekli arttırıyor.
1: Tabii.
0: Şunu ilave edip bitireceğim. Kurutuluş Bey'in fazla zamanını almayacağım. Şuna da dikkat çekmek gerekiyor. Neye rağmen bu bahsettiğimiz atılımlar her alanda hepsi birden işte genel anlamda o büyüyen Türkiye, nereden bakarsak bakalım bölgemizde bir bütün dünyanın, artık biz bölgenin değiliz, bütün dünyanın belası, başının belası haline gelen bir İsrail var. Bu İsrail'in evet, yani şu anda en büyük saldırılar Gazze'ye yapıyor, Batı Şeria'ya yapıyor, kabul. Ama bu İsrail'in doğrudan dolaylı bölgede en çok uğraştığı ülke Türkiye'dir. İşte bitirmeye çalışıyoruz. İşte Terörsüz Türkiye adında bir süreç yürütüyoruz. 40 yıldır başımızda olan belayı bitirmeye çalışıyoruz. Biz 40 yıldır aslında İsrail'le savaştık.
1: Tabii.
0: Biz İsrail yani ve diğerleriyle ya, ama asıl bu bölgede çünkü terör örgütünü en çok kullanan İsrail'dir. Yani ben saydım yaklaşık 40 ülke kullanmış ama
1: en çok kullanan,
0: evet,
1: İsrail.
0: Ve en çok destek veren. Hala şu anda bakın hala daha bitmiş, hala da kullanmaya çalışıyor. Daha yeni şeyde Londra'da Yahudi Kürt konferansı düzenlediler. Hala daha bir şey yapmaya çalışıyorlar. İşte bunlara rağmen Türkiye bu mesafeyi kat etti. Bu bakımdan önemli. Yani şartlara göre değerlendirmek lazım alınan mesafeyi. O bakımdan ben bir yere dönüp bir kelime etmek istiyorum. Bu gidişe de baktığımız zaman Türkiye'nin ağır, emin adımlarla ilerlediğini görüyoruz. Fakat son şeyim şu. Biliyorsun ben bu işin iç tarafına şey yapmadan bırakamıyorum. Dikkat çekmeden. Geldiğimiz noktada baktığımız zaman İsrail başta olmak üzere İsrail, Amerika,

0: İngiltere, Fransa, bunu hiçbir ayırmamak lazım. Ben bunların tamamını Haçlı Siyonist ittifak diyerek isimlendiriyorum tamamını. Ama gerçekten özellikle İsrail. Bizim çok fazla ileri gitmememiz için tabiri caizse hep birçok argüman kullanırlar. Fakat şu anda bu argümanla kullanılan argümanlardan dikkatini çekmek isterim. Genellikle dış argümanlar, dış işte aletler diyelim, dış kullanım maşaları neyse bunlar büyük ölçüde bertaraf edildi. Bu bölgemizdeki terör. Suriye üzerinden çok büyük operasyonlar yapıyordu İsrail, Türkiye. Irak da büyük ölçüde Irak'taki o Iraklı Kürt liderler dediklerini bile çok kullandılar bize karşı. Bunların tamamını şu anda Türkiye büyük ölçüde bertaraf etti. Ama bana göre hala daha içeriye dikkat etmek lazım. Hala içeriden
1: Aynen.
0: de çünkü kullanacakları tek şey içerideki maşalar kaldı.
1: Bunu en çok duyduğum kişi sizsiniz. Bir de
0: Ama
1: Sayın
0: söylemek
1: Cumhurbaşkanı.
0: zorundayım. Yani
1: Sayın
0: böyle
1: Cumhurbaşkanı
0: çünkü.
1: da buna dikkat çekiyor. Gerçekten öyle, doğru söylüyorsunuz. Yani
0: Bir
1: oraya
0: eğer bir şey var
1: gündemimizde.
0: Gündemde, oraya gelince bununla
1: Faili
0: ilgili bir şey
1: meçhuller.
0: söyleyeceğim inşallah. Evet.
1: Var var konuşacağız. Yani İsrail,
0: Çok mu
1: evet. Yo,
0: konuşuyoruz? Yok, yok.
1: estağfurullah. Normal yani, süremiz var zaten. Şimdi tabii Türkiye'nin işte ekonomideki hedefleri, büyüme, az önce Nuh de dikkat çekti. Zaten sürekli büyüyoruz her şeye rağmen, işte yaşadığımız deprem felaketi, çevremizdeki savaşlar, olumsuz tablolara rağmen. Ama burada tabii bizim asıl amacımız sizce hani daha da büyümek, zengin bir ülke olmak mı, yoksa bunu siyasi, askeri güçle birleştirip hani bu bölgenin bu anlamda bağımsız dünyayı, yeni dünya düzeninin bağımsız kutuplarından biri olmak mı? Asıl buradaki niyet ne sizce?
2: Evet. Ya bu 3 yıllığına planlanan, hazırlanan bir orta vadeli bir plan. Önceki orta vadeli plan gibi Türkiye büyümeyi amaçlıyor. Yani kalkınmayı, büyümeyi hedefleyen bir ekonomi rotasına sahip. Burada da işte yatırım, istihdam esas alınıyor. Şimdi bu ekonomi modeli dünyada da, Türkiye'de bunu zaten denedi. Bu mevcut ekonomi yönetimi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde Türkiye bunu iyi biliyor. Eğer kalkınma, büyüme odaklı bir rotanız yoksa istihdamı da arttıramıyorsunuz. Ülkedeki ekonomik çarklar da doğru düzgün dönmüyor. Zaten bunu örnek olarak da dün Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında Ağustos'ta gelen ihracat rakamlarını verdi. Bir önceki senenin Ağustos ayına göre ciddi bir artış var ve ihracatçıları da kutladı. Bu şunun için, yani eğer ekonomi çarklarınız dönmüyorsa sizin siyasi ve askeri olarak da, diplomatik olarak da, yani bölgesel olarak bir ağırlığınızın da olma ihtimali yok. Askeri olarak gücünüzün de aynı şekilde duraklaması beraberinde gelecek. Bunlar aşağı yukarı bilinen durum. Yani ama gündelik hayatta her tarafta ekonomiyle ilgili herkesin yorumu var. Burada tek belki de sıkıntılı durum, yine Cumhurbaşkanı'nın dikkat çektiği, bu enflasyonla ilgili bir ayarlama yaptık. Aslında daha önceki hedeflerimizden
0: Güncel.
2: Biraz daha geriye düşüyor. Sebebi de şu:
1: Tabii, yani ortam.
2: Hürmüz'de yaşanan kriz. Hürmüz'de yaşanan kriz maliyetleri yeniden arttırdı. Ya bu herkese yansıyor. Bu dünyada herkese yansıyor ve bize de, her sektöre de bir şekilde yansıyor bu. Bizim enflasyonumuza da bir şekilde yansıdı. Mevcut dünya bölge gerçekleri içerisinde biz olabilecek, yani dünyadaki bütün modellere de baktığımızda bizim daha doğru rotada olduğumuzu görüyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda belki de en tecrübeli isimlerden biri. Yani 25 yıldır ülkeyi iktidarda ve geçmiş yaşadığımız 2003-2008 krizlerini Türkiye sağlıklı bir şekilde atlatmayı başardı. Bu krizi de atlatacağız inşallah. Bu dediğim kriz de bölgesel bir kriz. Bölgesel, küresel bir kriz. Ya bunu hem savaşlardan ayrı değerlendiremiyoruz, hem işte mevcut jeopolitik gerilimler, riskler beraberinde zincirin bir halkası gibi hem ekonomiye hem diplomasiye, her alana sirayet ediyor. Bu ekonomi başlığını

0: ilişkin bunu söyleyebilirim ama genel olarak şunu söyleyelim. Yani istikrar, yani ekonomi bu bir şekilde bir istikrarlı halde gidiyor. Bunun enflasyonu biraz yüksek, biraz alçak fark etmiyor. Türkiye bu istikrarı, tabii bu belli bir istikrar gidiliyor. İnsanlar önünü görebiliyor. Maliyetler artsa da önünü görebiliyor. Kurlara baktığında da aşağı yukarı önünü görebiliyor. Bundan memnun olup olmaması ayrı bir şey. Yani memnun olmayabilir ama bu coğrafyada bu istikrarı yakalayabilmek öyle sanıldığı gibi rastgele değil, kolay değil, tesadüfü değil. Bu coğrafyaya bir dönüp bakalım. Şimdi ben saydım. İran savaşta, Irak, İran savaşının dolaylı etkisi altında ve daha önceki durumu zaten atlatamamış. Siyasi bir istikrarı bile doğru düzgün sağlayamamış. Körfez ülkeleri savaşın bir tarafı. Her gün biz yeni haberlerde pek söylenip geçiyor ama yani Katar'dan, Bahreyn'den, Birleşik Arap Emirlikleri'nden buralar sürekli bir savaş altında. Durum. Ve zaten Hürmüz kapalı olduğu için bütün etkili onlara mi? Ayrıca etkisi bulunuyor. Öbür cephede Rusya-Ukrayna savaşı 2022'den beri devam ediyor.
1: Avrupa ve savaşta diyebiliriz.
0: Yani bir de Rusya-Ukrayna dediğimizde yani bunun hem normal işte enerji kriziyle ilgili yansımaları var dünyaya, Avrupa'ya daha çok. Hürmüz üzerinden Asya etkilendi. Rusya üzerinden, Ukrayna üzerinden Avrupa daha çok etkilendi. Şimdi biz burada ya etrafımız yangın yeri, bir istikrarı korumaya çalışıyoruz. Yani burada güçlenerek de aslında devam ediyor bu bölge. Bu durumu ilişkin bir takım tedbirler alınmaya başladı. Belki bunu biraz daha derinleşerek konuşacağız biraz sonra. Ya bu bölgeye baktık, askeri olarak güvenlik sorunu var. Ekonomik olarak işte savaştan kaynaklı problemler var. Ticaret yolları aksıyor. Enerji yolları aksıyor. Dolaylı yollardan, karadan, şuradan, buradan geliyor. Deniz rotaları kapalı. Şimdi böylesi bir ortamda bir inisiyatif alıp hem İsrail'in bu coğrafyayı istikrarsızlaştırmasına karşı bir tedbir almak, bir güvenlik mimarisi oluşturmak bölgede, hem yeni ticaret rotalarının oluşması için yeni ilişkiler, yeni ittifaklar, birlikler geliştirmek Türkiye'nin öncülük ettiği bir şey. Yani bu açıdan ben bütün dünyaya işte bakıyorum, Ukrayna'ya bakıyorum, Rusya'ya ve Avrupa'ya yansıması, yani Polonya üzerinden bütün Avrupa'ya yansımasına ve bu coğrafyaya, Orta Doğu'ya baktığımızda istikrarın çok değerli olduğunu görüyorum. Ve bizim şu anki rotamız da işte makro ekonomik politikada bir hattımız var ama diplomatik ve siyasi olarak da ittifak ve ittihat siyaseti öne çıkıyor. Yani tam da istikrarımızı koruyabilecek bir, yani en değerli şey bu coğrafyada şu an dönüp bakıyoruz nedir? İstikrarımızdır. Bunun ötesinde yani enflasyon biraz yukarı olabilir, aşağı olabilir. Ekonomide yani herkes istediği tabloda belki karşılaşmayabilir. Bunlar gerçek, inkar edilemeyecek durumlar ama bu istikrarın şu an bizim bölgede ve dünyada yakaladığımız en değerli özelliğimiz, niteliğimiz. Yani bunu sürdürebilmek, devam ettirebilmek çok kıymetli Türkiye için.
2: Peki terörsüz Türkiye'yi bu bağlamda nasıl konuşabiliriz? Yani sadece bir güvenlik meselesi olarak mı görmek lazım, yoksa işte Türkiye'nin geleceği yeni ekonomik ve bölgesel entegrasyon için bir ön şart mıdır? Ne dersiniz?
1: Biz zaten terörsüz Türkiye diye isimlendirmişsek de artık biz bunu sürekli olarak terörsüz bölge olarak anlıyoruz. Evet. Çünkü bizim o bildiğimiz, alıştığımız, muzdarip olduğumuz anlamda ki Türkiye'de o terör kalmadı zaten. Yaklaşık 7-8 yılda hemen öyle bir terör olayı yok çok şükür. Ama hala terörle ilgili sıkıntılarımız vardı. Baktığımız zaman bu da tamamen dışarıdan kaynaklanıyor idi. Dolayısıyla biz aslında dışarıdan Türkiye'ye yönelik olan, Türkiye'yi tehdit eden o terörden bahsediyoruz. Ondan

0: kurtulmaya çalışıyoruz şu anda. İşte bu da zaten kurtuluşun bahsettiği o istikrarın temininde ana problem buydu, ana zaaf buydu. İstikrarın sadece çünkü bahsettiğimiz şey sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir şey değildi. Türkiye'nin etrafında zaten istikrarsızlığa sebep olan yapı veya durum buydu. O bakımdan demin bahsettiğimiz gibi aslında terörsüz Türkiye, yani terörsüz bölge derken Türkiye aslında bölgede bir istikrar oluşturmaya çalışıyor şu anda. Böyle de konuşup geçiyoruz ama o kalkınma yolundan tutun da efendime söyleyeyim şu andaki sıkıntı çekilen Hürmüz Boğazı'na alternatif güzergahlar oluşturması vesaire, Türkiye'nin daha önceden beri üzerinde durduğu şeylere baktığınız zaman veya Türkiye'nin gerek Karadeniz'de gerek Doğu Akdeniz'de gerekse doğuda işte petrol veya doğalgaz arama çabaları, çalışmaları vesaire, bunlara baktığınız zaman hem ekonomik anlamda İşte ne bileyim cari açığı konusunda en çok bizi zorlayan enerji, işte nükleer santralimiz yakında devreye giriyor inşallah. Hemen peşinden yeniler için şu anda çok yoğun bir biçimde şeyler yapılıyor ki sadece Rusya'da sınırlı değil. Yani yetkililer de aynı zamanda diğer ülkelerde görüşeceğini söylüyor. Yani buna kararlılık var yani. Efendim bir taraftan bu tür işte enerji Darboğaz'dan aşarak Türkiye'yi cari açıktan kurtararak ekonomik anlamda daha sağlam bir altyapıya kavuşturmaya çalışırken, diğer taraftan da aslında buna ulaşmamızı şu ana kadar en çok engelleyen mesele de o istikrarsızlıktı. İşte dolayısıyla aslında bunlar birbirine ayırmak çok zor. Veya başka bir ifadeyle Türkiye aslında neyle karşı karşıya olduğunu biliyordu yıllardan beri. Sadece bugün değil, yıllardan beri biliyordu. Terörle ne kadar zamandan beri meşgulse o kadar zamandan beri biliyordu. Merhum Özal'ın TRT GAP TV'de Kürtçe yayın yapalım dediğinde tarih 1992. 17 yıl sonra bu gerçekleşiyor. Veya işte bölgede merhum Eşref Bitlis Paşa'nın öncülüğünde beraber verilen kararlar çerçevesinde bölgedeki o terörle mücadele denen şeyde her Kürt'ü bir terörist gibi görüp de PKK'lı muamelesi yapıldığı için adeta o bölgedeki terörle mücadele denen şey aslında daha eleman göndermeye yönelik bir şeyi, yürüyen şeyi değiştirerek Kürt başka, PKK'lı başka şeyini oturtmaya çalıştı. O zaman başlandı bunlar. Ama dikkatinizi çekerim. Bunlar ancak işte son bu 10-15 yıldan sonra gerçekleştirilebildi. Peki niye daha önce gerçekleştirilemedi bunlar?
1: Çünkü
0: gerçekleştirilmedi işte. Yani,
1: tabii hep dolayısıyla, bir engel ve hep bir...
0: Aynen. Dolayısıyla niye terör örgütünü kullananlar, terör örgütünden istifade edenler bunu engellediler onun o adımlar atılmasını. O bakımdan bugün bu adımlar atılması, işte aynı zamanda Türkiye'nin bugüne kadar yapamadığı şeyleri bölgede yapmaya çalışması, bana göre o kaynakları, bugüne kadar o kaynaktan kastım bu örgüte veya bunun benzer yıkım, işte Türkiye'ye yönelik yıkım sadece PKK'da da sınırlı değil. Yani FETÖ de bunlardan birisi. FETÖ de FETÖ'nün Türkiye zararı, yani FETÖ ile PKK çok farklı. Dolayısıyla mukayese etmek çok zor ama FETÖ'nün Türkiye zararı PKK'dan daha ağır olmuş aslında. Yani. Daha doğrusu farklı şeyler yani. Ama FETÖ'nünki daha derindir tabiri caizse. O bakımdan peki onu kullanan kim? O kendi başına mı öyle oluştu? Mümkün değil. Bunların tamamen mücadele bir kararlılık ama aynı zamanda kendi devletiniz, kendi milletiniz, kendi geleceğinizle ilgili yazdığınız reçeteyi, aldığınız kararı uygulayabilme iradesini gerektiriyor. Şu anda Türkiye bunu yapıyor. Ve Türkiye şu anda bunu çok şükür bölgesinde yapıyor. Bölgesel sahiplenme ifadesini ben çok önemsiyorum. Çok önemsiyorum. Çünkü öyle bir bölgedeyiz ki bütün ne diyelim istismarcılar, bütün sömürgecilerin gözdesi olan bir bölge ve sadece Türkiye değil. Yani öyle bir şey ki bu bölgede, Orta Doğu'da, bu bölgede, Doğu Akdeniz'de neyse bir yerleri sömüreceklerse Türkiye'yi ellerine tutmaları lazım. Türkiye onların tarafında olması lazım. Öyle veya böyle. Vesayet yoluyla veya başka yöntemlerle. O bakımdan Türkiye bu beladan kurtulamamıştır. Dolayısıyla şu anda Türkiye'nin verdiği mücadele aynı zamanda bütün bölgenin sömürgecilerin, emperyalistlerin pençesinden kurtarmaya çalışmaktır. O bakımdan terörsüz Türkiye deyip geçtiğimiz şey aslında terörsüz bölge. Terörsüz bir

Orta Doğu demek, sadece Türkiye için değil, bütün bu bölgede yaşayanlar için gerçekten bugüne kadar hiç yakalanmamış bir şans demektir diye düşünüyorum.

0: hayata geçmiş olacak.
1: Evet. Ya bu coğrafya öyle bir noktaya geldi ki ya bir taraftan şunu gözlemlemeye başladık. Yani İsrail gözümüzün önünde, bu coğrafyadaki bütün Müslümanların gözünün önünde, bütün dünyanın gözü önünde bir soykırım gerçekleştiriyor. Ya bu bölgede güçlü olmazsanız demek ki bu tür soykırımları engelleyemediğiniz gibi sonrası yayılacak olan benzer işgal ve soykırım politikalarını da engelleyemeyeceksiniz. Ya o zaman biz güçlü olmak zorundayız. Evet. Yani güçlü bir devlet olmak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü konuşmasında da buna özel olarak yine göndermelerde bulundu. Yani bizim soğukkanlılığımıza bakıp da aldanmayın. Yani biz bu haydutluklara müsamaha göstermeyiz. Bu coğrafya üzerinde ameliyat yapılmasına da izin vermeyiz. Şimdi gerçek şuydu. Adım adım gelip işte Filistin'i yuttuk, Lübnan'ı yuttuk, Suriye'yi yuttuk, İran'ı yuttuk, öbürlerini vuruyoruz. Şimdi bu geliyor. Yani biz devlet olarak nasıl bir pozisyonumuz olacak bu coğrafyada? Yani kar topu gibi büyüyerek, soykırımla, işgalle büyüyerek gelen bir yapı var. Bu yapının geçmişini de biliyoruz. 1948'den günümüze kadar Suriye'ye, Mısır'a, Lübnan'a yönelik işgalci, saldırgan yaklaşımlarını da biliyoruz. Bütün bu coğrafyadaki saldırgan yaklaşımları. Ya bu da bizim güçlü olmamız gerekiyor. Ya bir güçlükten bahsediyorsanız o zaman, yani sizin o zaman kendi içinizde birlik olmanız gerekiyor. Yani bu hem ittifak hem ittihat siyaseti dediği Sayın Cumhurbaşkanı hem bu içerisi için hem dışarısı için geçerli. Şimdi biz bu Ağustos ayında şu işte Malazgirt'in 955. zaferin 955. yılını değişik şekillerde kutladık. 955 bin yıldan bahsediyoruz. Ya bin yıla uzanan bir üç kıtada bin yıla uzanan bir şeyin imparatorluğun mirasçısı bir ülkeyiz, devletiz. Peki etkimiz böyle mi gerçekten? Yani böyle miyiz? Ya bizim devlet olarak, ülke olarak en büyük gücümüz nedir denilse, ya bizim en büyük gücümüz o bin yıllık tarihtir. Başka, yani öncelikle bir defa bu bin yıllık tarihiniz yoksa siz kendiniz, ya bakış açınızda bir problem söz konusudur o zaman. Bu ne anlama geliyor? Üç kıtaya uzanan bir devletiz aslında biz şu anda. Ama bunu nasıl, hangi anlayışla ve mantıkla? O belirttiğimiz ittifak ve ittihat siyasetiyle sağlayabiliriz bu bölgede. Başka türlü 1950'de, yani 60-70 yıllık tarihi olan ve arkasında da İngiliz sömürgeciliğinden, Fransız sömürgeciliğinden, Amerikan sömürgeciliğinden destek alan bir biraz bir devlet, aslında kullanılan bir karargah olarak kullanılan bir devletten bahsediyoruz. Buna artık bu coğrafyada, bu diğer paydaşlara da baktığımızda artık beraber hareket etmemiz gerekiyor. Bu Türkiye'de terör, bunun son bulması gerekiyor. Suriye'de de son bulması gerekiyor. Irak'ta da son, aynen, bulması gerekiyor. İran'da da son bulması, aynen, gerekiyor. Ya bunun formatları ne olursa olsun, onu abinin dikkat çektiği aslında biraz Türkiye'yi hedef alan bir terör, coğrafyayı bir terör örgütleriyle doldurmuşlar. İran'da, Irak'ta, Suriye'de, bizim sınırlarımız içerisinde ve dışında. Burada hedef aslında Türkiye'nin olduğunu çok açık ve net bir şekilde gösteriyor biraz. Buna karşı o zaman geldiğimiz noktada öyle çok öfkelenerek, bağırarak, çağırarak olacak işler değil. Yani devletinizin bir defa ekonomik çarklarının dönmesi gerekiyor. Yani güçlü bir ekonomiye sahip olmadan güçlü bir sanayiye, askeri sanayiye de sahip olamıyorsunuz. Savunma sanayisine de sahip olamıyorsunuz. Bunun yanı sıra, yani bölgenize katkı sunamıyorsanız bölgenizden o kadar destek de alamıyor. Yani Suriye bizi yardım eden bir devlet olarak görüyor. Her zaman yanında gördüğü bir devlet. Yani siz bunu paylaşamıyorsanız o da, yani bir tane devlet var, o da bizim gibi diyecek. Yani kendisine faydası yok diyecek. Şimdi bu Irak için de geçerli. Ya Irak'ta Biliyorsunuz

0: kuzeyi var, güneyi var. Merkezi işte bir yönetim var. İşte oradan böyle yarı otonom bir güç var. Ama siz güçlü olmasanız başka eksenlere kayarlar.
1: Oldu da.
0: İsrail'in geçen gün bu resmi devletin, yarı resmi bir sosyal medya hesabı var. Diyor ki Suriye'deki SDG yapısı bu radikal İslamcıların kontrolüne girdi. Bu entegrasyon anlaşmasını öyle yorumluyor. Ha demek ki ondan önce sizin kontrolünüzdeydi. Ya birinin kontrolünden
1: kendileri
0: bahsediyorsak ha, ondan önce demek sizin kontrolünüzdeydi. Yani şunu demek istiyorum. Güçlü olmazsanız bu ya gördük işte Suriye örneğinde gördük. Yani SDG nereye gidecekti? İsrail'e gidecek. Onun etkisinden. Çünkü burası zayıf oldukça o öbür tarafa gidecekti. Bölgede bu yüzden güçlü olabilirseniz bu terörsüz Türkiye meselesini de çözeriz. Yani niye biz bugün mesela biraz daha en iyi mesafeyi kaydettik? Ya şundan dolayı bir defa daha da güçlü olamazsan zaten bu meseleyi çözemezsin ki. Nasıl güç uygulayarak çözeceğim? Bak, Suriye'de güç uyguladık, çözüyoruz. Ama bu güç dediğim kaba bir askeri güçten bahsetmiyorum. Yani diplomatik olarak senin nüfuz edebileceğin alanlar anlamında. Şimdi Irak da öyle. Irak da bizimle ilişkilerde düne kadar PKK'yı kolluyorlardı. Ya
2: Kurtuluşçum, daha önce kendi ülkemiz içerisindeki aldığımız kararları bir uygulayamadık. Ancak ondan bahsettim ben. Özal döneminde alınan kararlar neyi uygulanamadı? Güç değil çünkü.
1: Tabii.
2: Yani içeride bile bırak dışarı.
0: Yani şimdi itiraz, bak 467 oyla çıktı mecliste. Ya kaç senede işte son 50 yılın tarihini açıklayın. 467 oyla bu tezkereler hariç, ki tezkereler bile o kadar mutabakatla çıkmamıştır bak. Yani bir mutabakatla çıkan bir şey daha, ya siyasi ve toplumsal birliği bu konuda, en azından bu konuda siyasi ve toplumsal birliğin biraz geliştiğini gösteriyor. Ya bu açılardan güçlü olursanız hem ülkenizdeki hem de etrafınızdaki terörü ve riskleri, bir takım size hedef alan riskleri bertaraf edebilecek güce, imkana sahip olabiliyorsunuz.
1: Peki, Doktor İsmail Kapan aramızda. İsmail Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Şimdi siz gelene kadar biraz aslında orta vadeli programdan bahsettik ama işin ekonomik boyutundan ziyade orta vadeli program, orada açıklanan hedeflerin birazdan Türkiye'nin askeri stratejik hedefleriyle nasıl örtüştüğünden de söz ettik ve tabii ki terörsüz Türkiye sürecinden de bahsettik. Özellikle bu süreç hani sadece bir güvenlik stratejisinin yansıması mı, yoksa işin tabii ekonomik boyutu da var mı? Türkiye'ye neler kazandıracak, neler katacak diye size bırakayım sözü.
3: Teşekkür ederim. Ben önceki konuşanların dinleme imkanım olmadı. Tekrarlar olursa kusura bakmayın. Bazı cümleler, benzer şeyler söylenebilir. Tabii ekonomi veya güvenlik artık tek başına ekonomi veya güvenlik değil. Ne demek bu? Güçlü bir ekonomi olmadan güçlü bir güvenlik sistemini tesis etmeniz mümkün değil.
1: Mümkün olmuyor.
3: Dolayısıyla güçlü bir güvenlik sistemine sahip olduğunuz zaman da ekonomik tedbirleri daha istikrarlı biçimde alıp uygulama şansınız olabilir. Şimdi Türkiye tabii son 25 yılda, yani AK Parti iktidarını şey alırsak 24 yılda çok şeyler yaşadı. Bölgesel ve küresel şartların da çok etkilediği ortamlar yaşandı. İşte Covid-19'dan tutun efendim asrın felaketine kadar. Bütün bu yükler ekonominin sırtındayken bir taraftan da terör belası yaklaşık 50 senedir ülkenin ekonomik imkanlarının önemli bir kısmını bertaraf ederken, bu şartlar altında her şeyiyle dört dörtlük bir ekonomik sistemi işletmek ve devam ettirmek mümkün olmazdı. Yani yaşanan sıkıntıların sebepleri var, onu demeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu 24-25 sene zarfında bir taraftan bu problemlerle uğraşılırken diğer taraftan da ülkenin altyapısı güçlendirildi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı neredeyse her konuşmasında hatırlatıyor haklı olarak. Yani 6.100 kilometre bölünmüş yoldan 30.000 küsür kilometreye gelinmiş bir ülkede, otoyol uzunluğunun 5 misline çıkarıldığı, 26-27 tane havaalanının 60'a, 58-60'a çıkarıldığı bir Türkiye'den bahsediyor. Hastaneler, şehir hastaneleri, efendim tüneller, köprüler, yani bunların hepsi parayla.

0: yapıldı. Dolayısıyla paranın önemli bir kısmı toprağa gömüldü, görünmeyen kısmı. Yani altyapıya bu harcamalar yapıldı. Ve bunlar da beraberinde bir maliyet getirdi. Sonuçta bir enflasyon belası her zamanki gibi bizden ayrılmadı. Şu anda da en büyük mücadele, ben ekonomist olarak konuşmuyorum, vatandaş olarak sadece genel kalıplar içerisinde anlatmaya çalışıyorum. Yani şu andaki bütün gaye, enerji ve efendim fokus yapma, yani diyelim öyle ifade edelim, dikkat merkezinde ekonomi var şu anda. Enflasyonu dizginleme, Türk parasının kıymetini koruma, üretimi devam ettirme, özellikle sanayinin durmaması, azalmaması için çabalar. Bu arada dış ticareti geliştirme, yani çok yönlü bir mücadele içerisinde baktığımız zaman yıldan yıla, aydan aya iyileşmeler görüyoruz. İşte büyüme hızından tutun, efendim, FED başına milli gelirin 17 bin dolarlara çıktığı bir Türkiye'den bahsediyoruz artık. Hani orta gelir tuzağından henüz kurtulamadı Türkiye ama yani sınırın da epeyce şeyine gelmiş durumda. Bundan sonraki bu orta vadeli program çerçevesinde şayet inşallah şartlar uygun gider de 2029'da tek haneli rakamlara düşülürse Türkiye daha farklı bir Türkiye olacak. Ama bunların hepsi bir bedel ödetiyor. Fakat yarınlar için baktığımızda geçmişteki bu yapılan masrafların, harcamaların verdiği avantajla daha hızlı bir üretim, daha iyi bir kalkınma, daha bir efendim müreffeh Türkiye'den bahsedebiliriz. Ama bunun için sadece lokal şartların değil, bölgesel ve küresel şartların da elverişli olması lazım. Şu anda bütün dünya devletlerinin ekonomisi sıkıntıda. Niçin? İşte Ukrayna Savaşı'ndan dolayı, Hürmüz Boğazı'ndan dolayı, efendim, Amerikan politikaları, lüzumsuz gerilimler, çatışmalar, hala daha özellikle Afrika'da ve Asya'nın derinliklerinde sürdürülen vekalet savaşları. Yani bunların hepsi, her biri bir başına önemli faktörler. Yani bunlardan etkilenmemek mümkün değil. Tabii kaynakları çok zengin olan ülkeler bile bu yükün altında kalkmakta zorlanıyor. İşte Amerika diyoruz, süper güç, süper ekonomi, bir numaralı askeri güç, bir numaralı ekonomi ama ekonomisi borca batık. Şu anda metazori götürüyor. Nereye kadar götürecek, nerede patlayacak o bile belli değil. Dolayısıyla dünyanın içinde geçtiği şartlar kolay değil. Şu anda hakikaten zor şartlar yaşanıyor. Bu zorluklara rağmen Türkiye'nin bu rakamları tutması, 24-25 çeyrek boyunca sürekli büyümesi. Efendim, sosyal devlet görevlerinde şu ana kadar hem içeride hem dışarıda üstüne düşeni yapması, Türkiye malumunuz belki de söylendi bu programda, milli gelirine göre en fazla yardım yapan devlet dünyada. Milli gelir oranına göre. Yani bunlar az buz şeyler değil. Dolayısıyla enseyi karartmaya gerek yok. Evet, bugün için sıkıntılar yaşanıyor ama yarınlara ümitle bakıyoruz. Çünkü hem altyapı büyük çapta tamamlandı, hem de Türkiye'nin güçlenmesi bölgesinde ve uzak coğrafyalardaki ekonomik faaliyetleri, siyasi, ticari aktiviteleri daha iyi netice verecek durumda görünüyor. Dolayısıyla yani olumlu bakmak yanlış değil.
1: Yanlış değil. Peki, şimdi isterseniz yavaş yavaş kabine toplantısına geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü mesajlarına bakalım. Hatta onunla ilgili bir LED'imiz de vardı. Eğer hazırsa ben arkadaşlardan rica edeyim. Çünkü çok kritik ve önemli açıklamalar var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinde. Bakalım şöyle bir. Ne diyor Cumhurbaşkanı? Değerlendireceğiz konuklarımızla. Açık ve net söylemek isterim. Soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizdeki hasmane adımları Tribünden seyretme izliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çok net mesajlar. Kime peki bu mesajlar? Soracağız konuklarımıza. Türkiye kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan döndüremez diyor Cumhurbaşkanı. Tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye'ye dost olan kazanacak, düşman olan kaybedecektir. İşte bu açıklamalar son derece önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajları kimlere verdi? Türkiye'nin dostu kim, düşmanı kim? Bunları konuşacağız. Tabii burada acaba Erdoğan yeni bir Türkiye doktrini mi tarif ediyor diye de sormak lazım herhalde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Albayrak bu açıklamaları?
0: Gerçekten önemli çünkü biraz da son zamanlardaki bölgede yaşananlara, gelişmelere baktığımız zaman hatta ben rastlıyorum bazen bazı işte vatandaşlarımız, sohbet ettiğimiz kişiler de neden Türkiye daha net cevap vermiyor, neden pasif kalıyor gibi düşünenler oluyor hangi konuda? İsrail'in agresif ve hakikaten kışkırtmaya yönelik işte Yunanistan'la tamamen bize yönelik olduğu anlaşılan işbirlikleri, ittifaklar vesaire filan veya ona benzer hatırlarsanız işte sahte kimlikli denilen şeyler atıldı şeye İran'a saldırılar esnasında bazı füzeler düştü ve 1-2-3 Türkiye uyarı tekrar düştü falan. Böyle zamanlarda bazen Türkiye'nin pasif kaldığı gibi değerlendirmeler yapılabiliyor. Ama bu açıklamalar çok önemli. Bir de aslında neyin başarılı olduğu veya Türkiye'nin ne yaptığını doğru anlamak için biraz bana göre geniş mesafede bakmak lazım. Yani nereden nereye gelindi, Türkiye nasıl bir yol izliyor ona bakmak lazım. Böyle agresif şeylerden ziyade. Dolayısıyla gerçekten bilhassa işte mesela 2011'i baz alsak ki daha da geriye gidebiliriz ama mesela 2011'den bu yana bile hatta sadece işte 2023 7 Ekim'den bu tarafa bile yaşananları dikkate aldığımız zaman oradaki ifadelerin tam da gerektiği gibi davrandığını görüyoruz. Şöyle bir şey ortaya koyabiliriz. Türkiye ne yaptı derseniz çok basit bir şey. 2023'ten 7 Ekim'den öncesi veya 2011'deki bölgenin durumunu bir fotoğrafını çekelim. Türkiye'nin durumunu fotoğrafını çekelim. İçeride dışarıda ve şimdikini çekelim. Suriye'deki durum, Irak'taki durum, hatta İran'daki bile. Mesela ben her vesileyle söylüyorum. 7 Ekim 2023 günü saldırılar başlattığında İsrail, Netanyahu bundan 2 sene, 3 sene sonraki hedeflerinin asla ve asla bugünkü gelinen nokta olduğunu ben düşünmüyorum. Çok farklı olduğunu düşünüyorum. Nitekim yani böyle şeyler hoş değil ama o zamanlar bu fakirin yazısı duruyor şeyde. Bu yetekim saldırıları kime yarayacak diyor. Orada yazıda ben asla ve asla bunun İsrail'in gafil avlandığını düşünmüyorum diye ifadelerim duruyor. Çünkü hadi hazırlıktan haber olmadı diyelim. 1, 2, 3, 4, 5. kontrol noktalar geçince kadar neden hiç müdahale olmadı gibi şeyler duruyor. Bakın yeni bir şey çıktı İsrail'de. Kendi işlerinde çıkan bir şey. Netanyahu bildiği halde engellememiş bu şeyi. Niye? Çünkü hedefleri vardı.
2: Güvenlik kabinesine yansıtmamış.
0: Yansıtmamış.
3: Şöyle,
0: çok
3: Birleşik Arap Emirlikleri telefonla arayıp istihbaratı vermiş ki daha önce de Mısır vermişti.
0: 45 dakika boyunca her şeyi anlatmış.
1: Ama hiç...
0: Hiçbir, hatta kimseye bile bilgi vermemiş. Niye? Çünkü bunun üzerine kuracağı plan var. Tamam. Peki bugün gelinen nokta onun o planı asla değil. Asla değil. Lübnan böyle olmayacaktı. Netanyahu'nun planına göre. Suriye böyle olmayacaktı. Irak da böyle olmayacaktı.
1: Özellikle hatta Suriye hatta, herhalde hiç böyle hayal etmiyorlar.
0: Hatta Türkiye de böyle olmayacaktı. Ama hiçbirini yapamadı. Neye rağmen? Bütün agresiflerine ve bütün Amerika ve Avrupa kayıtsız şartsız her türlü efendim utanmanın ötesinde yani her şeyi göze alarak, gözlerini karartarak, gözlerini yumarak yani şey ayırıyorum burada. Avrupa Amerika'nın kamuoyuyla devletleri yönetenler, devletleri yönetenleri kastediyorum. Onların kendi kamuoyuna da gözünü yumarak, duymayarak onların tepkilerini kayıtsız şartsız mankurt gibi verdikleri desteğe rağmen planlara gelemedi. Kimse fazla abarttığımı düşünmesin. Burada asıl aktör Türkiye'dir. İşte o sakin,
4: ağırbaşlı ama ne yaptığını bilen politikan sonucu budur. Suriye bunun başlı başına buna bir örnektir. Dolayısıyla

0: Dolayısıyla ben doğrusu bu şeyleri çok iyi anladığımı düşünüyorum. O bahsettiğiniz aktarılan açıklamalardan ne kastettiğini çok iyi anladığımı düşünüyorum. Hakeza şu anda gene aslında o İsrail'in agresifliği, hatta Yunanistan, ikisi de aynı dertten muzdarip aslında. Türkiye'yi engelleyemedikleri için kendi aralarında biraz Türkiye'yi tahrik eden bir takım anlaşmalar, yani nereye varacağını çok da bilmediğimiz. Bunların sebebi zaten her ikisinin de, hatta işte buna Kıbrıs güney kesimi de koyabilirsiniz. Türkiye'nin bölgedeki her türlü adımlarını, her türlü Türkiye yönelik şeylerini engellediğinden kaynaklanan bir aslında ne diyelim ona, yenilmişten kaynaklanan bir agresiflik var aslında. Bunun sebebi de bu. O bakımdan ben mesela Amerika ile ilişkilerine baktığınız zaman Türkiye'nin çok kritik bir şeyden bahsediyoruz. Amerika bu bölgede Suriye başta olmak üzere İsrail'in lehine olmayan tavırlar takılmıştır. Bu Türkiye'nin başarısıdır bu.
1: Tabii. Trump'ın mesajları, açıklamaları.
0: Açıklamaları ve aynı zamanda Suriye'de Amerika politikası. En azından karışmamakla Türkiye bu hale orada bu noktaya gelebildi. Yani Amerika'ya rağmen bir şey olması orada bu kadar olamazdı yani. Burada şey olmak lazım, biraz objektif olmak lazım. En azından Amerika müdahale etmedi yani, engellemedi diyelim en azından. Bu İsrail açısından bir şeydir aslında bu. Büyük bir yıkımdır bu. Dolayısıyla ben Türkiye'nin ağırbaşlı, biraz uzun vadeli bakarak meseleye ama gidişatı iyi okuyarak ve başında zamanında tedbirler alarak, zamanında diplomasi üreterek bu noktaya geldiğini düşünüyorum. Şeyin biz sadece Mekke'deki yapılan anlaşmayı biliyoruz ama onun gerisinde çok büyük bir mimari var. Bir kısmını biliyoruz onların, bir kısmını biliyoruz oradaki çaba, ortaya konan çabayı. Burada Türkiye belirleyici oldu. Daha önce aslında Suudi Arabistan'dan, Pakistan zaten böyle bir şey içerisindeydi ama Türkiye'nin işin içine girmesi, Türkiye'nin oraya koyduğu perspektif birdenbire şeyi değiştirdi. O ittifakın gidişatını, görüntüsünü değiştirdi. Dolayısıyla ben nereden bakarsak bakalım her adımda Türkiye'nin artık bölgede gerçekten hiç kimsenin yok sayamayacağı, hiç kimsenin bölgede Türkiye'yi hesaba katmadan plan yapacağı, politika uygulayacağı devrin çok geride kaldığını düşünüyorum.
1: Araya gitmeden bir 5 dakikamız var. Sizinle tamamlayalım bence bölümü, çünkü bölünmesin sonra. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a da mesajları var. Yunanistan şunu anlamalı diyor. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yok, ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını hiç kimse, her kim aziyet olarak okuyorsa açık söylüyorum, vahim bir hata yapıyordur. Yunanistan girdiği bu yine yanlış yoldan dönmeli. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir diyor Cumhurbaşkanı. Ki Cumhurbaşkanı'nın mesajları yine Yunan medyasında da geniş yankı bulmuş durumda. Onunla isterseniz bitirelim bölümü.
0: Bu da mesela bizim yıllardan beri aslında aynı az önce bahsettiğimiz gibi, ya bu Yunanistan'a bir dersini vermek lazım. Nedir bu kadar diyen çoktur yani, çok. Ama baktığınız zaman aslında Yunanistan bu cüretkarlığı da aslında bir endişeden kaynaklanıyor. Seçimler yaklaştıkça, ki yaklaştı tekrar seçimler, bir iç politika malzemesi olarak da bunu çok kullanıyorlar. Ama ben ondan önce de Yunanistan'ın aynı zamanda tabiri caizse nasıl ki İsrail Amerika'ya güvenerek, Amerika'nın gücüyle bu bölgede hep işte yapmaya çalıştığı şeyleri yapmışsa şimdiye kadar, Yunanistan'da AB adına bunun çoğunu yaptı. Orada da birçok şey değişti ama değişiyor. Bir, AB'nin Türkiye ile ilişkileri, tamam yani AB Türkiye yarın hemen Türkiye'yi üye olarak kabul ediyor noktasında değil belki ama bana göre önceki yıllara göre çok daha değişti. Çünkü Türkiye'yi az önce bahsettiğimiz gibi yok sayamaz artık AB. Tabii. Türkiye'si bir şey yapacak durumda değil. Bakın İngiltere'nin, ki ben şaşkınlıkla izliyorum, biraz tedirginiz, biraz da şüpheyle izliyorum. İngiltere'nin son zamanlardaki İsrail olan tavrı, son daha yeni olan çıkışları, yeni alınan kararları çok şaşırtıcı. Hakeza Avrupa ülkeleri de öyle, Amerika şeyle alakalı.
1: Ticaretle ilgili aldıkları
0: kararlar. Evet. Dolayısıyla
1: işgalcilerle ilgili.
0: Dikkat ederseniz Yunanistan bu son dönemde oradan yeteri kadar şey, ki ayrıca Yunanistan'a Avrupa Birliği'nin ödediği o ödeneklere de büyük itirazlar var şeyde, Avrupa'da, bizzat Avrupa ülkede.

0: arasındaki efendim yetkililerden. Dikkat ederseniz bundan dolayı Yunanistan'ın şeye daha çok yanaştığını görüyoruz son zamanlarda İsrail'e. Ama bunların tamamı mesela hatırlayın bir süre önce etrafımızı Yunanistan'daki işte etrafımızdaki şeyler adalar vesaireyi Amerika üstleri doldurmuşlardı. İşte Rusya yönelik falan ama gibi şeylerle ama Türkiye'ydi buradaki şey. Bugün çok da bahsedilmiyor onlardan. Hala onlar ama bahsedilmiyor pek dikkat ederseniz. O bakımdan bu tür bir tepki olarak veya efendim işte iş kamuoyuna yönelik şeylerin çok da fazla sonuç getirmediğini görüyoruz. Gene hatırlatmak isterim. Bir zamanlar biliyorsunuz Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, Mısır ve İsrail Doğu Akdeniz'de bir anlaşma imzalamışlardı. Ne oldu? Türkiye Libya'da bir şey yaptı, hepsini alt üst etti. Dolayısıyla Türkiye'nin bu bölgedeki adımlarına baktığımız zaman akılcı, bölgeyi iyi okuyan, bölgenin gidişatını iyi okuyan ve aynı zamanda diplomasiyi bir güç olarak kullanan bir gidişatı var. Buraya benim acizane bir vakit varsa bir küçük bir dakikamız şey var. Eklemek isterim. Benim düşüncem bu. Burada Türkiye'nin sanayi, savunma sanayinin güçlenmesi vesaire bunların hepsi çok önemli. Ama ben aynı zamanda diplomaside Türkiye'nin artık Türkiye yöneten, bugün diplomasi yürütenlerin artık o eskisi gibi 1923'ten öncesiyle küs olan Türkiye diyeceğiz sadece 23'e kadar kısmını kullanan kişiler değil. Ta bırakın Osmanlı Selçuklu'ya kadar ki o diplomasi birikimini aynı zamanda masaya getiren, kullanan, o hafızayı kullanan bir yönetim olmasının da diplomaside çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Düşünüyorsunuz. Peki bir araya gidelim izninizle. Saat başında değerli konuklarımıza soracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajları kimeydi, ne ifade ediyor hepsini konuşacağız. Saat başında görüşmek üzere.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle Otobit'te.
3: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
7: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sattım.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati çarşamba 20'de 24'te.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
6: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Tekrar hoş geldiniz. Basın Ekspres devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısındaki mesajlarının aslında şifrelerini burada ele alıyoruz, konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı ne anlatmak istedi, kimlere hangi mesajları verdi? Bunları değerli konuklarımızla değerlendiriyoruz. Özellikle çevreleme kelimesi Kurtuluş Bey dikkat çekiciydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki ülkemizi çevrelemeye dönük asmane adımlar. Peki buradaki çevreleme bir askeri bir çevreleme mi? Yoksa diplomatik bir kuşatma mı? Ya da Türkiye'nin yükselen bu bölgesel nüfuzunu engelleme girişimi mi? Nasıl okumak lazım?
1: Yani bu coğrafyada işte dünyada diyelim Türkiye'yi çevrelemek isteyen hangi bir merkez olabilir? Yani Avrupa ya yani Batı merkezi bir çevreden mi bahsediyoruz? Ya da Atlantik ötesi Amerika Birleşik Devletleri'ne dayalı bir ittifaktan mı bahsediyoruz? Yoksa bu coğrafyaya özgü bir ittifaktan mı bahsediyoruz? Biz geçmişte aslında şu konuşmaları çok yaptık. Avrupa'da bazı güçler Türkiye'yi biraz çevrelemeye çalışıyor. Yakın zaman önce Doğu Akdeniz, işte Fransa, Yunanistan işbirliği, İsrail, Yunanistan işbirlikleri, ittifakları. Bu değerlendirmeler yapıldı aslında. Ama Avrupa merkezi Türkiye'yi çevreleyen bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Avrupa şu an yani çok ciddi olarak Türkiye'ye ihtiyaç duymakta. Yani bırakın Türkiye'yi çevrelemeyi, Türkiye'ye çok büyük ihtiyaç duyuyor. Biz bunu geçen birkaç ay içerisinde çok konuştuk. Buraya girmeyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri sorunuydu. İşte Dede Ağacı askeri yığınaklar yapıldığında Rusya dedi ki bizi hedef alıyor. Biz de burada bir sürü teori yapıldı. Ya bu aslında dolaylı olarak Türkiye'yi çevrelemeye çalışıyor gibisinden değerlendirmeler yapıldı. O zaman da işte Biden gibi yani Türkiye ile ilişkisi olmayan bir Amerikan yönetimi olduğu için bu değerlendirmeler ile yapılıyordu. Ama burada şu an daha somut olarak şu çarpıyor gözümüze. Zaten bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmada daha çok bu Michotakis'in 12 mil hakkımızı

0: saklı tutuyoruz, şöyle yapabiliriz, çıkarabiliriz tekrardan gündeme. Açıklamaları üzerine tekrar gündeme geldi. Netanyahu, ya İsrail Yunanistan'la, Yunanistan'daki toplumsal muhalefete itiraza rağmen yakın bir ilişki kuruyor. Onun altını çizelim. Yunanistan'da toplum ve siyaset, siyasi muhalefet bu Mitsotakis'in İsrail'le, Netanyahu'yla yakınlığına karşı. Dünyadaki en büyük soykırım karşıtı gösterilerden birinin Atina'da olduğunun da altını çizelim. Bakın, dünyadaki en büyük soykırım karşı gösterilerden birinin Atina'da olduğu.
1: Gazze soykırımından bahsediyoruz.
0: Evet, evet, evet.
1: Aynı zamanda kendi ülkelerinin geleceği için de riski görüyorlar o işbirliğini. Evet. O da önemli.
0: Yani buna rağmen Mitsotakis belki de bütün yıllar sonra tekrar dönüp Yunanistan'da iktidara gelmesini borçlu olduğu İsrail'e diyetini ödüyor. Yakın zaman önce İsrail'le Yunanistan arasında bir deniz anlaşması yapıldı. Biliyorsunuz Filistin'e, Gazze'ye yardım götürmek isteyen aktivistler Yunanistan sularında derdest edildi. Yani müdahale, İsrail müdahalesine maruz kaldı. Ve sonra işte çok büyük bir İsrail'in Yunanistan'a bir koruma yani aşil kalkanı dedikleri.
2: Bu arada onunla ilgili de araya girdim ama aşil kalkanının kontrolü İsrail'de olacak diye Yunanistan'da bayağı tepki varmış ama ne bekliyorlardı ki yani, değil mi?
0: Yani Mitsotakis'in bakın bu basın toplantısı var. Hükümet güven oyu aldıktan sonra çıktı. Bu aslında tepki uyandıran konuşmasını o görüşmede yaptı. Dedi ki biz 12 mil hakkımızı saklı tutuyoruz. Bundan önce de biliyorsunuz işte bir tane Türk drone'u bizi şey yaptı diye F-16 kaldırmışlardı. Sınırlarımızı geçti, hava sahamıza, hava sahamıza girdi diye. Ya bir provokasyon ayak sesleri orada görülüyor. Yunanistan'la İsrail, yani daha doğrusu aslında İsrail merkezli bir Güney Kıbrıs, Yunanistan, biraz da Fransa'nın da desteğini almaya çalışıyorlar. Bu bölgede bir Türkiye en azından Akdeniz'de, Ege'de bir gerektiğinde bir cephe açabilelim. Yani hazırlayalım. Yunanistan'ın da eksikleri var. Hazırlayalım. İsrail Fransa'ya baskı yapıyor. Rafael uçaklarını versinler diye şey Yunanistan'a. Amerika'ya devreye girmiş. Fırkateynler almaya çalışıyor Yunanistan'a. İşte F-35'ler var. Bir de İsrail zaten Aşil Kalkanı kuracak. Ya bunu niye yapıyor İsrail? Ya bölgede Türkiye'ye karşı kendisince aslında biz ya bir tehdit hissediyorum. Bari onu arka taraftan da ben şey yapayım. Deniz üzerinden de bir cephe açabilecek konuma geleyim. Son zamanlarda İsrail askeri stratejisinde biliyorsunuz Türkiye'ye karşı deniz gücü olarak çok zayıf olduklarını değerlendirip yeni tedbirler almayı gündeme getirmişlerdi. Bu da basına da kamuoyuna da çok yansımıştı. Bu aslında Türkiye'yi denizden, deniz gücü zayıf olan İsrail'in bir de Yunanistan'ı da yanına almayı ve Güney Kıbrıs üzerinden de aslında kuzeye dönük de hedefleri var İsrail'in. Onların da farkındayız. Gerekirse Türkiye'yi de oradan işte işgalcidir diye bu propagandalar ve içeride de bol bol itaatsizlik eylemleri yaptırtıyorlar Kuzey Kıbrıs'ta da. Ya buralardan bir cephe açabiliriz Türkiye gibisinden bir çevreleme yapalım. Niye bunu yapıyorlar? Çünkü Gazze'de yenilgiye uğradı İsrail. Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı bir diplomasi onu yani Gazze'deki soykırımı bütün dünya olduğu gibi bölgede engelleyemedi ama İsrail'in batağa saplanmasına neden oldu. İsrail'in her şeyden önce dünyada bir anlatısı, bir varoluş hikayesi çöktü. Bunu başaran yani küresel yansımalar olduğu kadar Türkiye burada çok büyük bir öncülük görevi de bulundu ve devlet olarak tedirginler aynı zamanda diyelim. İran savaşına kalktı. İran savaşında yine bu İslamabad paktıyla İsrail devre dışı bırakıldı. Atıldı yani bu masanın dışından. Amerika tutumunu biraz olsun revize etti. İsrail bu konuda boşa düşürüldü. Yine

0: Yine NATO zirvesinde Türkiye-Amerikan ilişkileri bir anda farklı bir raya girdi ve İsrail'e karşı bir daha yakın bir güç birliği yansıdı. Bu tablolar İsrail'i rahatsız ediyor ve kendine yönelik de tedbirler alıyor. Ama İsrail şunu biliyoruz. Niye bu noktaya geldi? Sayın Cumhurbaşkanı dün dediği gibi yani bölge haydut, her türlü haydutluğu yapacağım. Kimse de ses çıkarmasın bu coğrafyada. Lübnan'da yapacağım, Gazze'de yapacağım, Batı Şeria'da yapacağım, İran'da yapacağım, Suriye'de yapacağım, Irak'ta yapacağım. Yani bu işte Katar'a yapacağım, o bölgedeki herkese yapacağım dediği için bunlar başına yavaş yavaş gelmeye başladı. Ve İsrail bu sefer geçmişte yaptığı gibi ya bir ara Mısır'dı, sonra 79'da İran onun yerini aldı. Şimdi de Türkiye'yi kendisine öteki, ya bu coğrafyada varlığını devam ettirebilmek için ya da o askeri saldırganlığını sürdürebilmek için bir ötekiye ihtiyaç var. Bir düşmana, yeni bir düşmana ihtiyaç var. Şu an Türkiye'yi böyle konumlandırdı. Türkiye'yi böyle konumlandırdığı için de Türkiye'de soğukkanlı ama bölgede ağır ağır, yavaş yavaş, derinden derinden kendi tedbirlerini almaya başladı. Ve İsrail medyasını takip ettiğimizde zaten Türkiye ile yatıp Türkiye ile kalkıyorlar. Onu görüyoruz. Yani 40 yılda bir Türkiye ile ilgili bir makale çıkmazdı İsrail basınında.
1: Şu an her gün.
0: Her gün bütün gazeteler Türkiye ile ilgili. Yani burada aksiyon Türkiye. Bunda dediğim gibi yani bu bölgede kalmadı artık kendisine düşman ilan edip saldırganlık gerçekleştirecek. Türkiye var ama bu da büyük bir hata kendisi için. Yani Türkiye'yi karşısına alması çok büyük bir hata. Türkiye çok ciddi anlamda soğukkanlı ve tarihsel bir birikimle, tecrübeyle hareket ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı aslında bir Yunanistan, ya soğukkanlılığımız derken Yunanistan'a mesaj veriyor ama Suriye'de de bir hava operasyonu yaptı İsrail Suriye'ye dönük. Yani Türkiye'ye yönelik bir mesaj olarak, ya Türkiye askeri gelecek onlara mesaj verdik falan filan dediler. Orada da yine Türkiye çok soğukkanlılığını bozmadı. Çünkü bu tür karşı karşıya gelmelerde, çatışmalarda mesele öfkeyle ya da reaksiyon göstermekle, reaksiyon gösteren taraf zafer kazanıyor diye bir şey yok. Tarih şunu gösteriyor. Siz bölgesel ittifaklarınızı güçlendirirseniz bunu derinliğine bir de yani o coğrafyadaki insanlarla, halklarla, milletlerle, inançlarla yakınlığınızı, işbirliğinizi artırırsanız adım adım bu İsrail belasını da bertaraf edersiniz. Bizim bu terörsüz Türkiye politikamızdan tutalım da bu coğrafyaya ilişkin ittifak, ittihat siyasetine kadar hepsi aslında Türkiye'nin şeyini, soğukkanlılığını ve güçlülüğünü gösteriyor. Biz yavaş yavaş adım adım tedbirlerimizi alıyoruz. Ya siz zaten bunları alamazsanız herhangi ya savaşlar askeri bir çatışma değildir. Bundan çok daha önemlisi siz bu savaşa, çatışmaya girmeden önce bu savaşı kazanabilecek tedbirleri alma gücünü göstermektir. Yani siz bu tedbirleri aldıktan sonra zaten çatışma işin son kısmı olur. Ha bu biz İsrail'le çatışacağız anlamında söylemiyorum. Biz tedbirlerimizi buna göre alıyoruz. İsrail bu coğrafyada ayağını yorganına göre uzatmak zorunda.
1: Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii mesajları Yunanistan'da, İsrail'de yine yankılandı ama burada hani şu da var. Yani İsrail aslında sadece İsrail'i Filistin ve Gazze üzerinden herhalde artık değerlendirmemek gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı her mesajında İsrail'in aslında küresel sistemin önündeki en önemli problemlerden biri olduğuna dikkat çekiyor. İşte İsrail tahrikleriyle başlayan savaş süreci, bunun maliyeti sadece İran'daki Körfez ülkeleri değil tüm dünyayı etkileyen bir noktada. Dolayısıyla Ankara'nın bu anlamda artık İsrail politikası biraz bölgesel bir güvenlik politikasına mı dönüşüyor diye sorsak ne söylersiniz?
2: Şimdi Yunanistan ve İsrail'in özellikleri birbirine benziyor aslında. Yunanistan'da şu sıralarda çok fazla telaffuz edilmiyor ama geçmişte sık sık daha konuya konu gündeme gelirdi. Megali İda, evet. Yani büyük Yunanistan hayali. Nasıl ki İsrail'in büyük İsrail veya vaat edilmiş topraklar şeyi varsa, saplantısı varsa Yunanistan'ın da böyle bir saplantısı var. Bir de

Rumlarıyla birlikte Enosis planı var malum. O da bu şekilde Güney Kıbrıs Rum yönetimi de angaje ediliyor. Yani onların fikri planda da böyle bir kurguları var. Tabii siklet olarak hiçbirisi, hatta üçü birden Türkiye'nin ağırlığına denk gelecek bir şeyde, bir efendim özgür ağırlığa sahip değiller. Ama arkasındaki güçlere bakarak tabii ona göre dikkatli politikalar geliştirmek lazım. Kurtuluş Bey biraz bahsetti. Yani Fransa destekliyor, Avrupa destekliyor. Bütün olarak Amerika her birini ayrı ayrı destekliyor. Yani hatta işte Pakistan meselesinden dolayı Hindistan bile yani oralarda Yunanistan'ı, İsrail'i filan destekleme şeyine kalkıyor. Tabii hesaplar çok ve çeşitli. Önemli olan bu hesapları boşa çıkarmak. Yani Türkiye bugüne kadar büyük bir devlete yakışır şekilde vakur hareket ederek dolduruşa gelmedi. Reaksiyoner hareket etmedi. Esas olan hiç savaşmadan savaşı kazanmaktır. Bu büyük maharet bu. Yani sizin caydırıcı gücünüzün karşı taraf üzerinde yapacağı tesir efendim ya da uygulayacağınız diplomasi şeyleri, çalışmaları, çatışmaları önleyeceği gibi ila nihaye sizin lehinize bir hava meydana getirir. Evet. Ve karşı taraf da sürekli onu hesaba katmak zorunda kalır. Bölgede İsrail'in temel hesabı kendi etrafında kendisini tehdit edecek büyüklükte bir devlet bırakmamak. Bu nasıl olabilir? O devletleri 3'e 5'e bölmek. Şimdi bu 1983 Şubat'ında yazılmış olan Kıvonim dergisinde, Kıvonim İbranice yönelimler demek. O da Dino'nun yazdığı makale ya da o da Dino'nun planı. Irak'ı mesela 3 parçaya bölmek. Kuzeyde Musul bölgesinde Musul merkezli bir Kürt, Sünni Kürt bölgesi. Ortada Bağdat merkezli bir Sünni Arap bölgesi. Güneyde Basra merkezli bir Şii Arap bölgesi tesis ederek Irak'ı 3'e bölmek. 1983'te yazılan bu makalenin neticesini 2003 yılındaki Irak işgali sırasında fiilen hayata geçmiş olarak görüyorsunuz. Tam 20 yıl sonra o planlar tutmuş bir parçayı. Aynı şekilde Suriye'yi daha önce olduğu gibi 4 parçaya bölmek. Zaten Lübnan'ı devlet olmaktan çıkardılar. Yani devlet demeye bin şahit ister. Ama Suriye Osmanlı idaresindeyken 4 özerk bölgeden oluşuyordu. Şimdi yine yapılan hesaplarda ona 3'e 4'e bölme çalışmaları var. Olmasa biraz daha ufak parçalar kopararak. İşte İsrail bir taraftan Dürziler üzerinde çalışıyor. Diğer taraftan Kürtlerden bir vekalet gücü oluşturmaya çalışıyor. Onlara kendi boyunu aşan ölçüde devlet vaadinde bile bulunuyor. Bunların hepsini kendince hayata geçirmeye çalışıyorlar ama bunların tamamının önüne adım adım Türkiye kendi engellerini koydu. Ve onları belli noktalarda durdurdu. Bundan sonra onları daha gerilere itmek durumu söz konusu. Yani Türkiye güçlendikçe mesela İsrail'in Suriye üzerindeki etkinliği, baskıları azalmak zorunda. Keza Lübnan'a istediği zaman girip çıkıp istediği şekilde vurma lüksü kalmayacak. En büyük mesele Filistin meselesi. Şu anda Gazze'de soykırım devam ederken Batı Şeria'yı da tekrar onu da şeye getirip Gazze benzeri büyük katliamlarla efendim toprakları boşaltarak Yahudi nüfusunu oraya yerleştirmeye çalışıyor. Şimdi bunları yaparken küresel güçler Avrupa özellikle seyirci kaldı. Kamuoylarını demin Nuh Albayrak söyledi. Kurtuluş da söyledi. Avrupa kamuoyları soykırıma karşı haysiyetli bir ses çıkardılar, çıktılar. Sokakları, meydanları doldurdular. Bu insanlık için kara leke olan soykırımı protesto ettiler ve ediyorlar. Ama Avrupa'nın yöneticileri büyük bir gaflet içerisinde İsrail'i kayıtsız şartsız desteklemeye devam etti. Amerikan yönetimleri de Yahudi lobisinin
tesiri sebebiyle

0: sebebiyle aksi yönde aksiyon alamadılar. Hal böyle olunca İsrail ortamdan faydalanarak hiç de aslında elde edemeyeceği bazı avantajları elde etmiş gibi göründü. Aslında bunlar fiili geçici durumdur. Şu anda dünya kamuoyunda İsrail fikren mahkum olmuş durumdadır. Soykırım suçlusu olarak insanlık suçlarını işlemiş, savaş suçlarını işlemiş. Bundan dolayı Uluslararası Adalet Divanı tarafından yargılanan efendim Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı verdiği başbakanı ve şürekası bunlar İsrail'in önümüzdeki yıllarda dünya kamuoyunu anlatmakta zorlanacağı şeyler. Yani halihazırda İkinci Dünya Savaşı'nda yani Nazi uygulamasından bu tarafa İsrail'in şişirdiği hikayeler artık balon gibi sönmüş vaziyette ve şimdi tam aksi yönden kendisini hedef alacak suçlamalar yolda devam ediyor. Bu son kararda 12 ülkenin
1: Evet, o da
0: ekonomik
1: önemli.
0: yaptırımları, İngiltere'nin aynı şekilde tavır koyması önemli gelişmelerdir. Yetersizdir, yeterli değildir ama başlaması, bu noktaya gelmesi bile önemli bir hadisedir. Bu bir işin gidişatının yönünü gösterir. Dolayısıyla bundan sonra daha tesirli, daha güçlü tepkiler gelecek ve bunlar İsrail'i zor duruma sokacak. Şimdi bunlar gelişirken İsrail bunları aşmak için bir enerji sarf etmek zorunda. Dolayısıyla Suriye için, Lübnan için, Irak için, hatta işte İran'la da devam ediyor. Müstakbel bir şey olarak Türkiye için hazırlamak istediği, efendim yapmak istediği planların bir kısmını rafa kaldırmak zorunda kalacak. Çünkü enerjisi ve gücü yetmeyecek. İsrail'in bu kadar böyle geniş bir sahada angaje olması onun boyunu çok çok aşar. Yani bugüne kadar Amerikan desteğiyle, Avrupa desteğiyle zayıf rakiplere karşı savaşlarda başarılı olmuş gibi göründü ama İsrail bir başına kaldığı zaman savaşma gücü falan olan bir devlet değil.
1: Değil tabii.
0: Yani ordusunun da savaş kabiliyeti çok çok tartışma konusu. Tamamen karşı tarafta işte Lübnan gibi ya bölünüp parçalanmış bir devlet, ya Suriye gibi devlet düzeni ortadan kalkmış ya da Filistin gibi hiç devlet olamamış bir entite karşısında zalimane hareketle bir güç gösterisi icra ediyor orada. Ve bu neticeleri bugüne kadar aldı. Ama bundan sonra aynı şey devam edecek diye bir şey yok. Özellikle Türkiye'ye yönelik olarak ortaya koyacağı ya da aklından geçireceği sui misal bazı şeylerle eğer yanlışları yapmaya devam ederse bunun bedeli çok ağır olarak kendisine dönecektir. Yani Türkiye bir çevreleme politikasından doğrudan endişe duymak yerine bölgede problem çıkaran unsurları dize getirmek, yola getirmek noktasında tedbirler alıyor. Yeni güvenlik mimarisinin temelinde de bunlar var. Ve bu güvenlik mimarisine sadece Orta Doğu bölgesinin değil, Avrupa'nın da ihtiyacı var. Avrupa'nın bu konuda büyük açmazları var. Nüfus azlığından tutun ya da nüfus yaşlanmasından tutun. Efendim işte bugüne için en fazla gözünde büyüttüğü Rus tehdidiyle birlikte içine düştüğü zor durum. Yani bugün ordu kuruyorum, silahlı güçler geliştiriyorum derse yıllar alır. Silahı üretebilir bilir ama bu silahı kullanacak
1: Kullanacak.
0: asker de lazım. Onun da yetişmesi o kadar kolay
1: Kolay
0: değil
1: görünmüyor.
0: ve olmayacak. Dolayısıyla hali hazırda aslında Türkiye'nin durduğu nokta ve hissedilen geniş güç çarpanıyla Türkiye'ye karşı herkes bundan sonra daha dikkatli, daha farklı hesaplar ve düşünceler içinde olmak durumunda. Yani onun Türkiye'nin husumetini çekmek yerine Türkiye'nin dostluğunu
1: Dostunu.
0: kazanmak noktasında büyük sebepler var. Bu sebepleri görmezden gelemezler.
1: Peki İsrail'in bu küresel anlamdaki işte bu barışın önündeki engel olması, küresel sistemin en büyük problemlerinden biri olması, Türkiye bu anlamda işte son bu Mekke ittifakı da belki buna dahil edebilir. İsrail'in bölgede hareket alanını sınırlayacak yeni bir güvenlik mimarisinin merkezi olabilir mi?

0: biliyorsunuz. O bakımdan, bu açıdan baktığımız zaman İsrail'in aleyhine işliyor süreç. İşte hep dile getirildi. Nereden bakarsak bakalım bu yapılan değerlendirmelere baktığımız zaman artık İsrail eskisi gibi bölgede istediği gibi at koşturamıyor. Şuraya dikkat çekmekte fayda var. İsrail'in planları sadece hani o büyük İsrail'in içinde Türkiye'de var o safsatalarında, kendi hayallerinde. Ama Türkiye bunu sadece İsrail'in Türkiye'nin sınırına gelip askeri anlamda bir işgali engellemiş olmakla kalmadı. Yani Türkiye şu anda İsrail'i Türkiye'nin sınırlarının çok ötesindeki teşebbüslerini de engellemiş oluyor bu bahsettiğimiz başarılı diplomasiyle. O bakımdan tabii ki İsrail'in eskiden beri hep böyle kendine göre planları var ama bunlar ne kadarını sahaya yansıtabilecek? Hep sürekli vurguluyoruz. Yani bundan 3 sene önceki o soykırımın başlattığındaki hedefleri çok farklıydı. Ama artık gerçekten farklı bir Türkiye var. Ben aslında bir geçmişten böyle bir şey yapmak tabii istiyorum İsrail'le ilgili. Bu vesileyle bu faili meşrularla alakalı İsrail'le ilgili bir bölümden eğer izin verirseniz bahsetmek isterim. Şöyle ki burada bile baktığın zaman Türkiye'nin artık eskidenki Türkiye'ye göre çok farklı olduğunu görüyoruz. Burada bir şey dikkat çekmek istiyorum. Aslında biz İsrail'i yakın zamana kadar, son zamanlara kadar gene Türkiye'nin iyi niyetliliğiyle alakalı işte hala Sayın Erdoğan işte 67 sınırlarından bahsediyor. Sonuçta bir devlet var. Bu bölgenin bir gerçeği. İyi ilişkiler geliştirmeye çalıştı Türkiye yakın zamana kadar biliyorsunuz. Bir ikincisi de İsrail çok hin bir politikayla bölgedeki özellikle Türkiye'ye yönelik operasyonların büyük çoğunluğunda hep Amerikan arkasına gizlendi. Darbelerde, o terör destekte nereye bakarsak bakalım Suriye'nin
1: hep Amerika'yı gördük.
0: Hep Amerika'yı gördük. Ama aslında Amerika'yı teşvik eden, daha doğrusu Amerika'yı bir turba gibi kullanan İsrail idi hep. Dolayısıyla biz hep Amerika dedik ama aslında hep gerisinde İsrail vardı. Ama şimdi İsrail'in olduğunu daha iyi gördük bazı şeylerden dolayı. Bundan sonra bu görülürken gerçekten sonra bir de geri dönüp baktığı zaman çok daha farklı şeyler ortaya çıkıyor. Kısa bir şey yapmak istiyorum. Bakın Türkiye çok güzel bir süreç başlattı. Faili meçhuller işte 24 Nisan'da kurulan o faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının koordinasyonunda çok güzel yani ilerlemeler oluyor. Çok unutulmuş dosyalar açılıyor vesaire. Bunların bir kısmı bireysel dosyalar veya merhum Yazıcıoğlu dosyası gibi, Uğur Mumcu gibi bunlar çok farklı. Yani bunlar bireysel ötesinde anlam ifade eden şeyler. Ben bunu bir sistematik olarak bugün bir yazım var bununla ilgili benim. Onunla ilgili biraz daha geriye götürmek istiyorum. Çünkü bakın şöyle bir şey var. İsrail'le ilgili çok ilginç bir şey var. Uğur Mumcu konusu gündeme geldi zaten.
1: Evet.
0: O dosya açıldı ki çok önemli. Çok önemli. Niye? Bakın niye? Uğur Mumcu 7 Ocak 1993 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazısında ki yazının başlığı da Mossad ve Barzani. Mossad'ın işte Kuzey Irak'taki Kürt liderlerle olan ilişkisini açıklayacağım dediği bu yazısında bunu ilan etti. Ama bunu yazamadan 24 Ocak günü malum işte bindiği araç paramparça oldu. Kendisi bile parçası bulunamadı. Ama bu aslında zamanlama olarak çok önemliydi. Niye? Türkiye'nin az önce bahsettiğim gibi tam da Sayın Erdoğan'ın, özür diliyorum, Sayın Özal'ın döneminde terörün kaynağını kullandığı argümanları, terörün istismar alanlarını tespit edip bunları kurutma yönelik, daha doğrusu terörü kökünü kazıma yönelik bir teşebbüs başlamıştı Özal'ın liderliğinde. Bu o döneme rastlayan bir şey bu. Bu aslında aynı zamanda bir seri cinayetlerin başlangıcı bu. Sonunda neyi görüyoruz? Hemen bunun peşinden terörle mücadele çok kritik isim olan efendim Adnan Kahveci. Bundan 12 gün sonra Eşref Bitlis Paşa'yı ki bunlar çok önemli. Bunlar 2 ay sonra da zaten ben Özal'ın vefatını da çok öyle da şey olarak görmüyorum. Yani normal bir olarak görmüyorum.
1: Normal bir ölüm değil.
0: Dolayısıyla baktığın zaman bu terörü önlemeye, terörü kökten çözmeye yönelik bir şey de böyle bir seri cinayetlerle bunların tamamının efendim Mossad Uğur Mumcu'nun şeyinde o zaman hemen çünkü bu işi iyi becerirler bu algı oluşturma işini.

0: İran yaptırdı, İran öldürdü dediler ama o zaman ortaya çıkan şeyler de bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Mersin'e 5 kişilik bir suikast timinin geldiği İsrail'den ve bunların işi bittikten sonra FETÖ'cülerin yani o zamanki Fethullahçıların desteğiyle, yardımıyla Esenboğa'dan tekrar geri gittikleri iddia edildi. Bunlar gazetelerde çıktı. Üzerine gidilmek gereken bir şey. İzin verirse benim asıl dikkat çekmek istediğim şey şu. Bir Kirligil cinayeti var. Kapandı gitti. Ama o günkü şartlarda öyle ilginç ayrıntılar var ki bunun kendiliğinden bir şey olması mümkün değil. Çok uzatmayayım ama o kadar önemli şeyler var ki bunun bir operasyon, bir suikast, bir organize bir şey olduğuna dair çok yoğun şeyler var. Diğer taraftan o dönemde bu iş konuşulmuyor. O dönem, bahsettiğimiz dönem 1949. Yani İsrail'in ilanından bir sene önce, bir sene sonra aşağı yukarı. O dönemde Türkiye'de, özellikle İstanbul'da Siyonist ajanlar o kadar güçlü ki at koşturuyorlar. Ya Türkiye'deki bir şeyle anlaşmışlar. Türkiye'deki TSK'nın deposundaki silahları, mühimmatı adam kasa kasa götürmüş bir han odasına şey yapmış. Sonra oradan kamyona yüklemişler. Son anda şeyde sahilde efendim gemiye yüklenirken şey yapıyor o günlerde. Daha on binlerce Yahudi Türkiye'nin dışına gelen yani buradan Türkiye üzerinden gene o bahsettiğim ajanların marifetiyle şeye gönderiliyor gayrimeşru yollarla. Bunların hiçbirisinden müdahale etmiyor o zamanki yönetim. Ve çok garip bir tavır sergiliyor bu Kirligil olayında. En ufak bir kınama yok. Ne Cumhurbaşkanı'ndan ne Başbakan'dan. Efendim Nuri Kirligil o dönemin en önemli iş adamlarından birisi. Geçtik onu. Bakü Fatih'i de biliniyor biliyorsunuz. Gazi, Paşa. Bir tane devleti temsil eden bir tane kişi yok şeyde cenazesinde. Daha ilginci işte şeyden 20 gün sonra falan arama tarama yok. Şeye
1: havaya uçuyor.
0: Hava uçuyor şeyin içine düştüğü zannediliyor ama tahmin ediliyor Haliç'e. Arama tarama yok. Yaklaşık 20 gün sonra sahile vuruyor. Ve onun üzerine işte bir sessiz sedasız bir biçimde defnedilirken ama o defnedilme esnasında aynı gün Ankara'da 24 Mart 1949 o saatlerde İnönü alelacele Bakanlar Kurulu'nu topluyor ve İsrail'i tanıyor. Tanıma kararı alınıyor. 10 ay sonra aşağı yukarı. Şöyle bir şey var. Devlet adeta İsrail orada bir mesaj veriyor ve o günkü devlet yönetenler de bu mesajı almış olarak efendim şeyi İsrail'i tanıyorlar. O günlerde cenaze töreni, cenaze defnederken İsrail'i tanımak demek kim tabii. Ne kadar istemeseniz de bu patlamayla İsrail tanım arasında bir bağ var anlamına geliyor. Tabii. Dolayısıyla çok daha ayrıntıları var. Ben bu bugün bu sabotajın dosyasının tekrar açılması gerektiğini düşünüyorum. Bugünkü yazımda da bunu işlemeye çalıştım. Bir şey çıkar çıkmaz meselesi ayrı bir şey. Ama Türkiye bugün tam da İsrail'in değişik yöntemlerle hala Türkiye'yi hedef almaya çalıştığı bu dönemde önemli bir siyasi mesaj verilmiş olur. Ne demek bu? Türkiye aradan 100 yıla yakın...
1: Köşe yazınızı da arkadaşlar ekrana getirdiler bu arada.
0: 100 yıla yakın zaman daha geçse Türkiye yapılan bir operasyonu, efendim bir entrikayı unutmuyor. Bunun hesabını soruyor anlamına gelir. Ve bu şeyin hukuki anlamda yargı yoluyla bunun tespit edilmesi ve tescil edilmesi lazım. Bu saldırının. Bu çünkü gerçekten mutlaka ve mutlaka üzerinde durulması gereken bir saldırı bu.
1: Şimdi mesaj demişken bir görüntü vardı. Ben de onu rica edeyim arkadaşlar.
2: Nuri Kirligil Enver Paşa'nın kardeşi.
0: Kardeşi evet.
1: Biliyorsunuz evet. Mısır'da Yunan Başbakan Miçotakis, Sisi ve Hristodilis görüşmesi. Tam da Miçotakis'in Mısır'da olduğu süreçte Türk yıldızlarının biliyorsunuz piramitlerin üzerinden geçtiği bir görüntü takip edebildiğiniz bilmiyorum ama onu bir ekrana taşıyalım. Arkadaşlardan rica edeyim. Sonrasında devam edelim konuşmaya. Evet, görüntü bu. Türk yıldızları hemen piramitlerin üstünde. Bu biraz böyle Miçotakis'e de mesaj gibi yorumlandı ama ne dersiniz?
0: Sakıncası yok bence.
3: Yani Miçotakis'e mesaj oradaki Türk yıldızlarının gösteri yapması, uçuşu daha ziyade Türk-Mısır ilişkilerinin son dönemde artan bir şekilde gelişmesi. Bunu zaten biliyorsunuz, bu Mekke Savunma İttifakı kurulduğunda böyle gözler bir Mısır'ı arıyordu. Mısır olacak mı, olmayacak
0: mı? Öncesinde var zaten, bölgesel dörtlünün içerisinde var.
3: Evet. Şu anda böyle Yunanistan'ın Mısır'la ilgili endişeler var. Yani Türk, eğer o da o ittifaka dahil olursa, İsrail, Yunanistan, yani bölgede o cephe içerisinde yer alan yapılar biraz rahatsız olacak. Ama bu Türkiye Mısır'la tatbikat da yaptı. İlişkileri ya bu coğrafyadaki durumu göz önüne aldığımızda aslında Mısır'ın da Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan gibi bir yapının içinde olması gerekiyor. Bence biraz daha zamanla kendi tutumunu biraz daha netleştirecek. Şu an için benim edindiğim izlenim, Ankara'dan edindiğim izlenim olacak. Bu da gelecek. Yani bunun dışında kalması pek mümkün değil.
1: Peki son olarak Cumhurbaşkanı'nın, onu da atlamamış olalım, en belki de kritik cümlelerinden biri, Türkiye dostlarıyla el sıkışacak, akrabalarıyla kucaklaşacak, kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir ve ardından gelen ittifak ve ittihat siyaseti vurgusu. Evet. Aslında biraz ilk bölümde değindiniz, evet, ama belki açabiliriz.
3: Ya o konuşmanın girişi, ya dün kabine toplantısından sonra Sayın Cumhurbaşkanı neye atıfta bulundu? Giriş şöyleydi.
0: Tarih.
3: 955. yılını biz Malazgirt Zaferi'nin Anadolu'da 1000 yıllık bir geçmişe sahibiz. 30 Ağustos Zaferi'yle de biz bu toprakların müstevlilere ila nihaye kapandığını, yüzlerine kapattığımızı gösterdik 30 Ağustos Zaferi'yle de. Bu anlamda 3 kıtaya yayılmış bir imparatorluğu mirasçısıyız. Bizim en büyük birikimimiz, en büyük sermayemiz, en büyük gücümüz de bu aslında. Bahsettiğimiz bu coğrafyadaki, bu coğrafyada bir defa bizim zaten soydaşlarımız var. Bizim binlerce yıl beraber yaşadığımız halklar var. Bizim yine binlerce yıl beraber,
0: mirası var.
3: Tabii, beraber yaşadığımız değişik inanç grupları da var. Ya biz kategorik olarak aslında bu coğrafyada Sayın Cumhurbaşkanı altını çiziyor. Biz kimseye düşmanlık yapmıyoruz. Herhangi bir inanç grubuna da düşman değiliz. Herhangi bir etnik gruba da düşmanlık yapmıyoruz. Biz geçmişten gelen mirasını aldığımız o bakiyede olduğu gibi bütün inançlarla beraber, onlarla, bütün etnik gruplarla beraber bir ittifak ve ittihat siyaseti yürütüyoruz. Bu zaten o bahsettiğimiz Türkiye çevreleme politikasına karşılık olarak da zaten bizim ağırlığımız, bu coğrafyadaki gücümüz biraz buradan gelir. Türkler, Araplar, Kürtler, Farslar, yani bütün diğer etnik, yani etnik gruplar, inanç grupları, hiçbir ayrım gözetmeksizin biz bu coğrafyada kardeşçe kucaklaşacağız. Yani orada şöyle bir şey de var, yani biz zaten değil miydik diye de söylenebilir. Bundan sonra bunu göstereceğiz. Suriye'de nasıl gösterdik, şekilde. Suriye'de, Irak'ta da göstereceğiz bunu. Lübnan'da da göstereceğiz, Filistin'de de göstereceğiz. Bu, yani keza Afrika için de öyle. Orada da gösteriyoruz, göstereceğiz. Bütün bu coğrafyalarda Türkiye gücünü, etkisini daha fazla gösterecek. Bu şunun için görüyoruz, işte bu coğrafya boş kaldığında çok basit bir zaman dilimidir aslında. 48'de kuruldular. Geldiğimiz güne kadar 50-60 yılda tarumar ettiler bu coğrafyayı. Yani soykırım yaptılar. Yüz binlerce insanları katlettiler. Şimdi bu, bize böyle bir misyonumuz da var. Yani tarihten gelen bir misyonumuz da var. Öyle dün gelip buraya bir devlet kurdum deyip bütün coğrafyayı korkunç zulümlere boğmaya müsamaha etmez. Ya bunu tabii kendi gücümüz, imkanımız ve dünya ve bölge şartları içerisinde bugüne kadar gerçekleştirdik, ama bundan sonra çok daha fazla gerçekleştireceğiz.
1: Siz ne dersiniz? Bu Cumhurbaşkanı, evet, bu ifadesi
0: hem
1: için.
0: Hem askeri hem siyasi, diplomatik olarak, yani Türkiye'nin duruşu, vakarı, hesabı, kitabı diğerlerinden çok çok farklı. Yani bu coğrafyada 955 seneden bu tarafa, ya da öncesi de var, 1000 küsür seneden bu tarafa
2: gerçek manada medeniyetler kurmuş, bütün insanları bir arada barış içerisinde yaşatmış. Yani imparatorluk bakiyesi kültürü dediğimiz budur. Her dinden, her inançtan, her etnik gruptan insanlar rahatla adalet içerisinde, hürriyet içerisinde, huzur içerisinde yaşayabilmişler. Bu ortamı sağlayan Türk milleti olmuş. Yani bu geçmişi, bu zenginliği, bu kapasitesi bugün içinde benzer fonksiyonları ifa etmeye hazır durumdadır. Dolayısıyla zaten bir arayış da var. Yani daha önce buradaki bir programda dile getirmiştim. 1998'de Hac'da Suriyeli bir avukatla görüştüm. Yani tesadüf görüştük, dost olduk, arkadaş olduk. O şöyle demişti: Suriye halkı hala ümitle bekliyor. Bir gün Türkler gelecek ve bizi kurtaracak diye. Bunu söylediği zaman sene 1998. Dolayısıyla Suriye'de Türkiye'nin yaptığını başka hiçbir ülke yapamazdı. Amerika dahil yapamazdı. O 12 sene içerisinde, 14 sene içerisinde toplamda 6 ila 8 milyon insanı barındırıp o şekilde telef olmaktan kurtaran devlet Türkiye'dir. Dolayısıyla Suriye halkı bu kardeşliği, bu kadirşinaslığı, bu insanlığı, bu şefkati unutmaz, unutamaz. Zaten geri dönenlerin de beyanlarını dinlediğimiz zaman insanın gözleri yaşarıyor. Yani onu bütün hücreleriyle hissediyorlar ve öyle konuşuyorlar. Dolayısıyla Suriye'de olsun, Irak'ta olsun, efendim Lübnan'da, işte Mısır'da, şimdi Mısır bu üçlü ittifaka hemen katılmadı ama Mısır'ın nazik meseleleri var. Amerika ile olan askeri münasebetleri, Amerikan askeri hibesinin durumu, işte İsrail ile olan ilişkileri, dengeler. Dolayısıyla Mısır'ın işi kolay değil. Daha önce de ifade etmiştim. Mısır halkı iradesini koydu ortaya. Bir düzgün seçimle bir hükümet iş başına getirdi. O hükümet Mursi ve kabinesi sadece bir sene dayandı. Bir sene bir gün değil. Bir senenin dolduğu gün darbe yapıldı. Televizyonlarda böyle naklen yayın yaparak. Dolayısıyla Mısır'ı anlamak lazım. Anlayışla karşılamak lazım. Ama Mekke Savunma İttifakı ilk önce kurumsallaşacak ve zaman içerisinde yeni üyelerle genişleyecek ve daha da güçlenecek. Dolayısıyla yeni bir çekim merkezi, yeni bir güç merkezi, yeni bir barış havzası ve maceracılara efendim kapıları kapatan yeni bir kale diyelim. O mahiyette bir kuruluş olacak bu üçlü ittifak. Ama bunun için biraz zamana ihtiyacı var. Bugünden yarına hemen peş peşe başka devletlerin üye olmasını da beklememek lazım. Önemli olan o teşkilatın kurumsallaşması, efendim temellerini sağlamlaştırması ve daha sonra genişlemeye başlaması. O şekilde doğru bir strateji hem Avrupa'da hem Asya'da hem Afrika'da, yani üç kıtanın belli bölgelerinde, Kafkaslar'da, Balkanlar'da, efendim Asya'nın derinliklerine kadar etkili olacak bir ittifak. Dolayısıyla bu dosta güven, efendim düşmana korku salacak olan yeni bir oluşumdur diyebiliriz. Temellerinin sağlam atılması önemlidir. Bu bakımdan yavaş gitmesini anlayışla karşılamak lazım. Bugünden yarına hemen böyle bir devletlerin isim olarak yan yana geldikleri bir teşkilat fazla sadra şifa değildir. Bunun gibi teşkilatlar var zaten. İslam Konferansı Teşkilatı var, D8'ler var, ECO kuruluşu var, 10 tane devlet Orta Asya Cumhuriyeti'lerinin içinde bulunduğu Economic Cooperation Organization, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. Yani bunlar zaten var. Ama savunmaya dönük olarak NATO'nun sorgulandığı, üzerinde şüphe bulutlarının dolaştığı bir dönemde böyle askeri bir ittifakın kurulmuş olması önemli bir gelişmedir. Bu kısa zamanda da olmadı. Epey zamandır üzerinde çalışılan bir şeydi ve başarılı bir doğum oldu diye inanıyorum ben.
1: Bu bir araya gitmeden 5 dakika sizden de değerlendirelim.

0: Almak isterim bu ittifak ve ittihat vurgusu için Cumhurbaşkanı.
1: Ben bu kardeşlerimiz, kardeş kucaklaşma vesairelerde ben ki daha önce konuşmada da ismen de bunu zikretti Sayın Cumhurbaşkanı. Bu bölgede özellikle Kürtler ve Araplarla yeni bir dönemden bahsediliyor. Ki bence çok önemli. Zaten terörsüz Türkiye'deki asıl amaç işte malum iç cephede evet buydu ama son dönemde işte o 1 Ekim'den itibaren Araplarla kucaklaşmada sürekli vurgulanıyor. Burada genellikle işte Araplar bize şöyle yaptı, böyle yaptı türü şeyler oluyor. Ki nitekim Cumhurbaşkanı'nın bu ifadeyi ilk kullanmasından hemen sonra Özgür Özel işte bir takım şeyler söyledi. Bu klasik eleştiriler yönünde veya Türkiye'nin 100 yıla yakın ki bu konudaki Araplara sırtını dönen politikasının devam etmesi gerektiğine dair bir takım şeyler söyledi. Yeni bir dönem başladı. Bugüne kadar gerçekten Türkiye'yi özellikle o bölgeye uzak tuttular. Hepsi orada at koşturdular ama hepsi Türkiye'yi uzak tuttular. Bu şu demek değil yani Araplar veya Arap işte o Arap devletlerini yönetenler çok bize karşı dost. Başka bir şeyden bahsediyor burada. Bir işbirliğinden bahsediyor. Nitekim şu anda Suudi Arabistan'la bir anlaşma yapıldı mesela. Suudi Arabistan benim sürekli eleştirdiğim bir yönetimdir. Yönetim olarak özellikle. İşte Vahabiler, İngilizlerin piyonları. Ama bugün başka bir şey oluyor. O bakımdan biz gene kiminle kucaklaşıyoruz, kiminle bunu bilip ayrı bir konu o. Biz Arapların her şeyini, zaten şu anda onlar Arap demek bile doğru değil ama burada bahsedilen şey istismarın bitmesidir. Yani bugüne kadar bizi İşte batıya yönelim, batıcı olmak için, batılı olmak için, Avrupa'yı olmamız için sanki Araplara sırtımızı dönmemiz, Araplara hiç görüşmememiz gerekiyormuş gibi bir şey yürütüldü. Ama onlar, Araplar her türlü şeyi yaptılar, yani ne varsa aldılar. O bakımdan bu şeyi bir kenara bırakmak lazım. Bir de yani Araplar bize şöyle yaptı, böyle yaptı deniyor da bizimkilerin, iddiaçların Araplara ne yaptıklarını kimse konuşmuyor. Hala daha devam eden etkileri var. Öyle bir İttihatçılar öyle bir ırkçılık başlattılar ki Türkiye'de Osmanlı son döneminde ki o yeni iddiaçlarla aynen Türkiye intikal etti aslında. Hala devam ediyor bu. TDK sözü de bile devam ediyor. Hala da Arap deyince evet. Fotoğrafı negatifi diyor. Zenci diyor. Arapla zencinin ne alakası var ya? Bir kere bu maddi hata, çirkin bir hata bir kere yani. Hala da devam ediyor şu anda. Ülkenin Cumhurbaşkanı Araplara kucaklaşmamız lazım diyor. Devletin bir kurumu olan TDK'da evet, hala daha Arap'ın tarifi yanlış yapılıyor. Ta şeyden kalan bir şey bu. İttihatçıdan kalan bir şey. Dolayısıyla bugün başka bir şey yapılmaya çalışılıyor.
2: Bir de Nuh abi sözünü keseceğim. Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında şöyle bir şey yapıyor. Yani bu tek parti döneminde başlayan bir bizim tarihle olan bağın koparılması ve İslamsız bir millet yaratma. Yani sürecini aslında başladı. Bitiriyoruz biz. Bir anlamda aynen. Araplarla yani bir herhangi bir milletle bir sorunumuzdan öte bizi İslamsız millet yaratmaya çalıştılar burada. Bu o dönem tutmadı zaten. Bu bitti. Buna son veriyoruz ve dış politikamız da bu yeni vizyonumuza göre, tarihten aldığımız o vizyona göre kendisini bundan sonra gösterecek.
1: İşte o istismar artık kulak asmamak gerekiyor. Yani bugün Türkiye başka bir yola gidiyor. Başka bir şey yapmaya çalışıyor. O 100 yıldan beri kullanılan efendim bizim sürekli olarak yani ayak bağımlı olacağından kurtulmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani yeni bir açıdan yeni bir bakış açısı geliştirmek gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Biz onların kim olduğunu ne olduğunu iyi biliyoruz. Ama bu onlarla aramıza böyle bir düşman gibi mesafe koyup bundan Batılıların, İngilizlerin, Amerikalıların, İsrail'in özellikle istifa etmesini sağlamak çok yanlış bir şey. Bizim Araplarla aramız açık olması sadece İsrail arıyor bu bölgede. Öyle yapıyor, hep öyle olmuştur da özellikle.
0: Peki, çok teşekkür ederim. Bir araya daha gidelim. Devam edeceğiz saat başında.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Sabit fiyatlar. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Ata, mevzu derin.
3: Hayırdır Erkan abicim?
2: Hem de çok derin oğlum.
3: Nedir abi söyle?
2: Oğlum baksana şu güzelliğe. Ha? Yukarıdan bakınca masmavi bir çarşaf gibi ama aşağısı bir o kadar da memleket gibi.
3: Bir başkadır deniz memleketi.
2: Dalalım o zaman oğlum.
3: Dalalım abi.
2: Dalalım.
4: Erkan abi izlemeye doyamazsın. Bak bak bak kara gözlere bak.
5: Deniz yıldızları, istakozlar, ahtapotlar.
2: Bak kum mırmırı. Buralardan eksik olmazlar. Az ileride de kaya balıkları.
4: Vay vay vay vay. Binlerce balık yumurtası saklı deniz çayırları.
2: Yukarının çamı, çınarı, ormanı neyse bu deryanın nefesi, akciğeri de işte bu ormanlardır.
3: Geldik Erkan abicim. Üstü başka, altı başka cennetimize. Geldik.
2: Tamam geldik, gelmesine de oğlum. Şimdi bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
3: Yok abi ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe? Abi bak. Bakanlığın çok güzel bir uygulaması var. İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır mapa şamandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun.
4: Ne denizin canı yanıyor ne bizim içimiz sızlıyor.
3: Selametler.
2: Yani ne yapıyoruz atacığım? Çapa atmıyoruz. Deniz çayırlarını kopartmıyoruz. Suyun altındaki canlı yuvalarını dağıtmıyoruz. Soluduğumuz havayı kirletmiyoruz.
3: Bu kadar abi.
2: Yani çapa değil,
3: şamandıra.
2: Evet.
6: MAPA şamandıra sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, yarınlara nefes oluyoruz. Fethiye başta olmak üzere kıyılarımızda dip çamuru temizliğiyle denizlerimize nefes aldırıyor, denizlerimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
7: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
8: Ucuz, hep ucuz. Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
9: 50 bin düş.
8: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
10: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
11: Telefonu arabam.com'a. Değerinde trink sat.
12: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
3: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter.

0: Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Front. Fikirlerine alan aç.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Basın Ekspres devam ediyor. İkinci bölümde aslında şöyle bir Nuhal Bayrak giriş yaptı. Önemli mesajlar, önemli analizlerde de bulundu. Bu faili meçhul cinayetler tabii yargıda yeni bir dönem var. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le beraber başlayan bir süreç. Türkiye'de faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına ilişkin ki bunlar Türkiye'nin gündemine oturan, yıllardır konuşulan bir bölümü faili meçhul cinayetler. Bununla birlikte tabii diğer önemli dosyalar da var. İşte Rojin Kabayış gibi, Gülistan Doku gibi bunların aydınlatılmasına yönelik çok kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Hani baktığımız zaman şu anda 4 Eylül itibariyle 40 dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olaylar aydınlatıldı. Bu bakanlık tarafından açıklandı. Ama işte Muhsin Yazıcıoğlu suikastı bunlardan biri. Yine Uğur Mumcu az önce bahsetti Nuh Bey. Kaşif Kozinoğlu dosyası.
1: Eşref Bittis.
0: Eşref Bittis. Yani daha da artacak, artırabiliriz bunu. Bir yandan da tabii suç örgütleriyle mücadele var. İşte o kara para aklayanlarla mücadele ediliyor. İşte suç örgütleri tek tek çökertiliyor. Bir yandan da tabii yolsuzluk ve rüşvet operasyonları. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin içinde bulunduğu bu akçeli işlere ilişkin diyelim soruşturmalar devam ediyor. Tabii bu süreçlerin aynı döneme denk gelmesi bir tesadüf müdür sizce? Yoksa yeni bir dönemin işareti olarak mı algılamalıyız? Ne söylersiniz?
2: Yani bu bahsettiğimiz 25 yılda işte Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki iktidar süreci AK Parti'nin ve son yıllarda da Cumhur İttifakı'yla ki yönetim anlayışı ülkeyi şöyle bir karşı karşıya duruma getirdi. Yani bu ülke için iyi şeyler yapılmaya çalışılırken arkasının biraz da İsrail'e kadar uzandığı bir takım odaklar söz konusu. Bakın bu odakların içerisinden ne suç örgütlerini ayırabilirsiniz, bunlarla bağlantısız diyebilirsiniz, ne de siyasi bir takım odakları. Bunu biraz daha böyle bir geniş tepeden bir bakıldığında şu görür. Ya aslında düne kadar Türkiye biraz İsrail'in arka bahçesi olmuş. Yani bu AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde belki de sürekli karşı karşıya gelinen gerçeklerden biri. Ve bu sürede işte biz askeri ve seyahatle mücadele dedik. Pek çok konuda siyasete yönelik FETÖ'yle mücadele dedik, PKK'yla mücadele dedik. Ya bütün bunların arkasında bir İsrail gerçeğini, İsrail'in 5. kol uzantıları diyebileceğimiz yapıların olduğunu tespit ettik. Bugün bütün bu suç karmaşasının içinde o görünmez el İsrail

0: Muhakkak. Bunu da hani biz ya işte bizim toplumumuz, ülkemiz dünyadan bir haber, bölgeden bir haber. Biz de siyasi propaganda yapmak için mi söylüyoruz bunları? Hayır. Aslında biz biraz son yıllarda giderek görülen, aydınlanan bir durum olduğunu görüyoruz. Ya İsrail elçiliğinden çağırıyorlar, Uğur Mumcu'yu tehdit ediyorlar. Geliyor evine, işte diyor ki beni tehdit ettiler. Kim tehdit etti? Son makalesi de İsmail abi. Nerede çıkmış biliyor musun asıl şey? Tehdit yazısı. Yani Uğur Mumcu'nun tamam benim işim bitti dediği yazı. O zaman Özgür Gündem gazetesinde çıkmış. Yaşar Kaya yazmış. O zaman oran
1: Evet.
0: şeydi,
1: Sahibi
0: sahibi
1: pozisyonu.
0: pozisyondaydı. Şimdi anlamış yani tehdit İsrail'den geliyor. Büyükelçiliğe çağırmışlar. Sen yani
1: Korkmuyor musun?
0: korkmuyor musunuz falan demişler. Ondan sonra da zaten onun ipini çekebilecek bir yazıyı görmüş orada. Şunu biz son dönemde ya biz ama ne yaptık? Kalktık İran'ı suçladık ki İran'ın da paravan olarak oradaki bir takım yapıların kullanılmayacağı anlamına gelmiyor bu.
2: Tabii.
0: Ha, yani bunun da altını çizelim. Ha, ya İran'ı temize çıkarıyorlar, aklıyorlar.
2: Değil
0: İran
2: mi?
0: bu işlerde. Hayır canım İran bu iş, bu bölgesel konularda Türkiye aleyhinde ne kadar şey varsa, terör grubu varsa İran buna destek atmış. Bunu da biliyoruz yakın şeyden, tarihten. Ama şuna geleceğim. Bu zaten İsrail'in dış politika konseptinin bir parçası. Bizim böyle devleti mi suçluyorlar bunlar, başka bir ülkeyi mi hedef gösteriyorlar diye itiraz edebilirler ama o kadar şey yapmayın. İsrail'in dış politika konsepti bu. İsrail kurulur kurulmaz Ben Gurion'un oluşturduğu bir dış politika konsepti var. İlk başbakanlarının, kurucu başbakanlarının şöyle söylüyorlar. Ya bu coğrafyada biz etrafımızdaki ülkeleri istikrarsızlaştırmadan bu ülkeler içerisinde nifaklar, bölünmeler, iç çatışmalar üretmeden ayakta kalamayız biz. Yani bakın
1: Katliam yapmadan.
0: biz ayakta kalamayız. Ne yapacağız? Lübnan'ı böleceğiz. Lübnan'ı böleceğiz. Irak'ı böleceğiz. Ya bunların hepsi somut şeyi var işte. Bu
1: O dediğin onu söyledim demin. O dediğin onun
0: Evet.
1: planı.
0: Evet. Yani Irak'ı böleceğiz. Orada
2: Üçe böleceğiz dedi İsmail.
0: böleceğiz. Yani şöyle bir şey de söyleyeyim. Sadece bu böyle etnik bir genel olarak tasnif değil. Sızıp oradaki yöneticiler arasında asker sivil yönetici arasında kavgalar çıkaracağız. O bu biz vesayet diyoruz ya. Şimdi
1: Mesela Mısır'da lafını unutma. Kıptiler için ayrı bir bölge, radikaller için ayrı bir bölge, diğer liberal
0: Evet.
1: diye şey onu yani Mısır'da da en az 3-4 parçaya bölme
0: Evet.
1: şeyi var. Hedefi
0: Irak'ta
1: var.
0: şöyle yapıyorlar. Bu en büyük Yahudi göçü Irak'tan gerçekleşiyor. Bu coğrafyada devlet kuruldu, nüfus yok İsrail'de. Ne yapalım? Askeri bir darbe yapıyorlar. Biraz o bölgeleri bombalayın diyorlar. Kendilerini bombalayın
1: Kaçsınlar.
0: Yahudilerine kaçsınlar. İsrail'e gelsinler. Şimdi bu Türkiye için de kimse bugüne kadar şu değerlendirme yapmadı. Yapsalar da herhalde kimse o yapan de kişiler de zaten siyaseten ya da çok fazla konuşturulmazdı bu ülkede. Gördük işte çok basit bir laf, bir araştırma. Yani Mossad'ın Barzani'yi desteklediği sır mı? Sır değil ya. Bu eğittiğiniz gibi
2: Tabii.
0: yani başı lideri Amerika'da İsrail'in sayesinde Amerika'da vefat etti. Orada yani bütün ömrü Amerika ve İsrail'de geçti onların. Hem İsrail ziyaretleri hem İsrail'in onlara ziyaretleri. Yani bu zaten sır olan bir şey değil ki. Şunu demek istiyorum yani Türkiye'de de bunlar sırmış gibi yıllarca biz bugün bunu konuşuyoruz ama yani bu neyi gösteriyor? Bu ülkenin bir aydın sınıfını düşünen bir kesiminin zaten suikastlerle ortadan kaldırıldığını ve yerine getirilen isimlerin aydın diye konulan isimlerin ise korkunç bir İsrail savunucusu olduğunu gördük. Bakın Türkiye'de Nuh abi şeyi anlattı. Bir ekip var dedi askeri siyasette ve askeriyede önemli kritik noktalarda olanlar peş peşe suikastlarla ortadan kaldırıldı. Ama aydınlar da ortadan kaldırıldı. Yerlerine kimler getirildi? Ya yerlerine getirilenler yani işte İsrail'e daha yakın olan kesimlerdi ve Medya yıllarca bu ülkede bir karartma uyguladı. Yani hiç biz dış politika adına bu ülkedeki insanlar neyi biliyorlar? Ülkemize dair neyi biliyoruz? Bölgemize dair neyi biliyoruz? Dünyaya dair neyi biliyoruz? Öyle bir kakofoni oluşturdular ki yani İsrail sanki bizim stratejik dostumuz, buna dayanarak siyasi anlaşmalar yapıldı İsrail'le. Anlaşmalar da yapıldı. Şunu demek istiyorum, İsrail'in arka bahçesiydi bu aslında, düne kadar arka bahçesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin iktidarıyla beraber bu biraz ortadan kalktı. Biraz görünmezler şu an, var olanlar da görünmezler ama işte o bahsettiğimiz soruşturmaların sonuçta sadece biz bir suç soruşturması yapmadığımızı da bilelim. Beşinci kol uzantılarına dönük de bir soruşturmayı içeriyor aslında bütün bu çalışmalar. Ve şöyle düşünelim ya, bölgede işte uçakla Türkiye sınırına yakın uçağa gelmişti. Yani biz düşürseydik, normal hakkımız misilleme olarak düşürseydik uçağı, savaşa da belki girecektik. Peki böyle bir atmosferden bahsediyorsak o zaman şunu bilelim. Yani bazen adı konulu konulmaz ama İsrail'e 5. kol görevi gören, 5. kol görevi görmeye aday olan suç grupları, odaklar da aynı zamanda bu soruşturmalar çerçevesinde biraz temizleniyor. Bakın, kara para, ya burada kara parayı biz anlamıyoruz ama istihbaratların denetimi dışında bir kara para dolaşmaz. Yani kimse bunu şey yapmasın. Bir tane adam ben mafyayım kardeşim, gittim parayı buldum, şimdi onu temizliyorum. Böyle kimse böyle bir para vermez. Dünyada paranın sahipleri vardır. Para, ya yani dünyada kontrol edilebilecek en şey, başta gelen olaylardan biri paradır. Yani nüfusu ve bir ülkeyi kontrol etmek için para kontrol edilir. Bu resmi para ya da kara para olarak. Şimdi bu kara parayı kontrol edenlere yönelik bir operasyonlar var. Kara para etrafında bu bahis siteleri var. Şimdi bu bahis siteleri de insanlar sanıyor ki yani normal 2-3 tane herif kafa dengi yan yana gelmiş, gitmiş bahis sitesi kurmuş. Öyle değil, bunun odakları var işte. Belirli merkezlerde odakları var.
1: Bunları, şebeke.
0: Ya bunlar başka işlerin finansmanında kullanılan gelir kapıları. Biz yıllar sonra işte çıktı ortaya, ya Amerika dünyadaki pek çok gizli servis operasyonunu, ya bu sağdan soldan getirdiği ticaretini yaptı. Silah ticareti ve uyuşturucuyla finanse etmiş. Yani bu ülkedeki bunlara dönük operasyonları da demek istiyorum. Yani bunlar da ülkenin güvenliğiyle ilgili önemli kalemler. Böyle basite alınıp göz ardı edilmesin. Şimdi biz bunu tartışmıyoruz ama Amerika'da çok ciddi bir İsrail karşıtlığı var. Orada tartışılıp ve gündeme getiriliyor. Ya bütün bu fuhuş siteleri dediğimiz yapıların arkasında İsrail istihbaratı var diyorlar. Ya bunu söyleyen adamlar Amerika'da İsrail'le biraz çelişkileri olduğu için gündeme getiren, ya bu diyorlar ki bütün bunları ya istihbarat işi bunlar. Sadece bir rastgele bir fuhuş sitesi değil. Arkasında bütün bu bildiğiniz sitelerin arkasında istihbarat amaçlı Mossad'ın kontrol ettiği servisler. Şimdi tüm bu kalemlerde aslında Türkiye'de ne görüyoruz biz? Operasyonlar görüyoruz. Bu operasyonlar hem asayişi sağlamak açısından hem de milli güvenliği daha sağlam almak açısından faydalı ve gerekli olan operasyonlar. Hele ki böyle bir konjonktürde, yani Türkiye'nin bölgenin içinden geçtiği böyle bir konjonktürde bunlar bence, yani devletin bir defa çok güçlü, sarsılmaz olması gerekiyor. Toplumun bir ve beraber olması gerekiyor. Dış tehditlere karşı zaten en önemli bizim avantajımız, sermayemiz, birikimimiz, gücümüz budur. Ondan sonra gelir o silah, alet edevatlar, biraz bundan sonra gelir.
2: Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu yargıdaki yeni dönem? Yani biraz bu işte İsrail bağlantıları.
1: Şimdi adalet mülkün temelidir, değil mi? Oradaki mülk herhangi bir gayrimenkul veya menkul bir değer değil. O mamelektir. Yani mamelekle mülkü karıştırmamak lazım. Mülk devlet demektir. Devletin temeli adalettir. Adaletin de mümkün olduğu kadar hızla tecelli etmesi gerekir. Çünkü geciken adalet, adalet değildir. Yani bir tarafta hakkının korunmasını isteyen vatandaş var. Öbür tarafta suç şebekelerinin devlete meydan okurcasına cirit atması var. Bunlar kabul edilemez. Dolayısıyla devletin kendi temel görevi olan adaleti, bizzat adaleti tecelli ettirmek için yapması gereken çalışmalar var. Ve burada ihmale, gevşekliğe gelmez. Şimdi biz tabii meşhur dosyalardan bahsediyoruz. İşte Eşref Bitlis dosyası. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli vazifelerinden biridir bana göre. Eşref Bitlis dosyasının açılması ve aydınlatılması. Aynı şekilde Muhsin Yazıcıoğlu da dosyası. Şimdi Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri düştü diye yayın yapılıyor. 5-10 dakika sonra bir ilin emniyet müdürü televizyonlara telefonla bağlanıyor. İşte yaralı olarak hastaneye getiriliyor hayatta diye. Şimdi ne cüreti bu? 2 gün boyunca o civarda helikopterin düştüğü yere herhangi bir arama timi gönderilmiyor. Öbür uzaklarda efendim vakit öldürülüyor. Dakikalarca süren konuşma var. O cep telefonunun efendim cihazından yerini hemen derhal keşfetme imkanı varken bunlar göz göre göre efendim yapılan operasyonlar, devlete karşı yapılan operasyonlar. Yani Muhsin Yazıcıoğlu bir partinin genel başkanı. Sıradan bir insan değil. Aynı şekilde mesela Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan. Şimdi vilayete 50 metre mesafede efendim birçok kişinin de hayatını kaybettiği bir operasyonla devlete adeta kafa tutarcasına işlenmiş bir cinayet. Şimdi bu dosyada aydınlatılmayı bekler. Bunun gibi daha çok dosya var. Şimdi son zamanlarda işte Arif Ahmet Deniz Olgun, o şüpheli bir ölüm olarak 10 sene dosya kapalı kaldıktan sonra şu anda açılıyor, yeniden açılma ihtiyacı duyuyor. Bunun gibi yüzlerce dosya var. 600 küsür dosya ilk etapta. Belki binlerce dosya var ama bunların çoğu yine artık tarihin karanlık sayfalarında kalmaya mahkum durumunda. Ama bu bahsettiğimiz meşhur dosyaların en azından aydınlatılması veya işte Gülistan Doku gibi, efendim Rojin Kabayış gibi toplumun vicdanını yaralayan cinayetlerin aydınlatılması, devlete, efendim yargıya olan güvenin tesisi ve kalıcılığı bakımından çok önemlidir. Bunun için Adalet Bakanı'nın değişmesi gerekmez. Bunun için ekstra bir şey yapmaya da lüzum yoktur. Esas olan mevcut kanunlar çerçevesinde yargı sisteminin işletilmesidir. Yani dürüstçe bir yargılama, bir hak hukuk araştırması yapılmasıdır. Fakat maalesef bunun tam olarak böyle olduğunu söylemek mümkün değil. İşte bahsettiğimiz bu dosyalar başta olmak üzere bugün için ismen telaffuz edilmeyen ama varlığı çok iyi bilinen daha yüzlerce dosyanın da bir an evvel aydınlatılması lazım. Elbette bu cinayetler aydınlatılırken bunların arkasındaki yabancı ülke istihbarat teşkilatlarının parmak izleri de açığa çıkmalıdır. Şimdi Uğur Mumcu öldürüldü. O devrin siyasi atmosfere icabı İran hedef gösterildi. O kadar profesyonelce işlenecek bir efendim cinayeti sokaktaki iki tane gariban vatandaşın sırtına yükleyerek onları katil sıfatıyla yargıladılar yıllarca. Halbuki beri tarafta da Uğur Mumcu'nun akrabası, başta avukat olan abisi olmak üzere katillerin başka yerde aranması gerektiğini hep söylediler ama seslerini duyuramadılar. Şimdi bu son zamanlardaki açılan dosyalarda haberlere sızan bilgilerden öğrendiğimize göre, değil mi, ne ihmaller var. Otopsi raporundan tutun ihbarına kadar. Şimdi Arif Ahmet Deniz Olgun'un doktoru şüpheli ölüm diye telefon ediyor. Daha sonra bu telefonu ettiğini unutuyor, hatırlamıyor ya da korkuyor. Yıllarca bunu kimseye söylemiyor. Belki orada şu hususa da tabii dikkat çekmek lazım. Birileri ihbar etsem veya efendim konuşsam başım belaya girer, hatta hayatım tehlikeye girer diye korkmuş da olabilir. Ama devlet nizamı, adalet sistemi hakkıyla çalıştığı zaman vatandaş böyle şeylerde konuşmaktan veya bilgi saklamaktan efendim geri durur. Yani konuşmaktan korkmaz. Bilakis adalete yardımcı olmak için bir çıkar bildiklerini okur ve aydınlatır. Aydınlatılmasına yardımcı olur. Ama uzun yıllar maalesef yargı sistemi üzerindeki çeşitli baskılar sebebiyle bu adaletin işleyişinde maalesef vatandaşı rahatsız eden, en azından fikren yani inancını sarsan durumlar hasıl oldu. Dolayısıyla son zamanlarda bu belli dosyaların açılması, üzerine gidilmesi, yapılan yanlışlıklarının tespiti ya da kasıtlı olarak yapılmamış olanların ortaya çıkarılması vatandaşlar nazarında önemli bir meseledir. Adaletin tecelli edeceğine dair güven arttıkça insanların güveni, huzuru da ona göre artar. Bu önemli bir mesele. Ama dediğim gibi sadece yabancı istihbarat teşkilatlarının yardımıyla, organizasyonuyla işlenmiş cinayetleri değil, sıradan suçlar da, işte suç şebekelerinin işlediği suçlar da dahil. Yani uyuşturucu ticaretinden tutun, efendim, mafyatik organizasyonların ülke asayişine verdiği zararın giderilmesi için, önlenmesi için adalet sisteminin hızlı çalışması lazım. Hakikaten cezasızlık değil, bilakis hakkın, hukukun yerini bulduğu bir düzenin varlığına vatandaşın inanması lazım. Öbür türlü adaleti nereden arar vatandaş? Ya bir dönem olduğu gibi mafya kuruluşlarına gider, oradan efendim karanlık metotlarla güya hakkını almaya çalışır veya bizzat ihkakı hak dediğimiz kendisi suç işlemeye teşebbüs eder. Bunların hepsi yanlış. Özür dilerim. Yani sistemin evrensel standartlara göre, hukuk kurallarına göre aksamadan işlemesi lazım. Bunun için hem emniyet teşkilatlarının, hem savcılıkların, hem mahkemelerin vazifesini düzgün, gecikmeden, hızlı yapması lazım. Doğru ve tam yapması lazım. Yani ilk derece mahkemesinin kararlarının çoğunlukla bozulması, istinaf safhasında veya temyiz safhasında davaların yıllarca uzaması, dediğimiz gibi geciken adalet, adalet değil, vatandaşı rahatsız ediyor. Ve vatandaş nazarında verilen cezanın mütenasip olması lazım. Yani cinayet işleyen kişinin 3-5 sene sonra elini kolunu sallayarak dışarı çıkması toplumu rahatsız eder. Gerekçesi ne olursa olsun. Dolayısıyla Türkiye'de madem bugün en çok tartışılan konulardan biri adaletin işleyişi ve tecellisi meselesi ise, o zaman devletin bu işe tam manasıyla el atması lazım. Ve faili meçhul dosyaların tek tek raftan indirilip gereğinin yapılması lazım. O zaman kimsenin diyecek bir şeyi kalmaz. Evet. Bozguncuların 5. kol faaliyetleri, propagandaları da etkisiz olur. Şimdi ne diyorlar? Hukukun tam işlemediği yere yabancı sermaye yatırım için gelmez. Nedir? Orada bir gün işte mahkemeye işim düşerse haksızlığa uğrarım, hakkım aranmaz. Böyle bir tereddüdün yabancı kişiler üzerinde hasıl olması asla ve kata iyi bir şey değil, olamaz. Yani bu imajın katiyen ortaya çıkmaması lazım. Hı. Düzgün işleyen, gerçek manada adaleti kovalayan mahkemelerin varlığının efendim tescil edilmesi lazım. Bu da kararlarla olur.
2: Umut Bey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani burada tabii adalete olan güvenin artması, bu da önemli. Yani sonuçta bu davaların üzerine gidilmesi, faili meçhullerin, ama diğer taraftan da işte burada acaba geçmişte bir hesaplaşma

0: tartışma mı var, yoksa 2030'lu yılların Türkiye'si, hani kurumsal anlamda baktığım zaman siyasi anlamda bugünden o günlerin düzenini kurmaya mı çalışıyor Türkiye, ne yapıyor?
1: Bir kere bu cezasızlık algısı gerçekten çok yayılmış vaziyette. İnsanlar hakikaten herkesin yaptığı yanına kalıyor, intibar.

0: üçte bir falan derken bakıyorsunuz çıkıyor dışarıya. Bu toplumda çok ciddi anlamda rahatsızlık veren bir noktaya gelmiş idi ki zaten Sayın Erdoğan'ın 2024 yılında ben hatırlıyorum bir grup konuşmasında bunun üzerinde çok yoğun biçimde durdu. Cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik çabalar içerisinde olacaklar. Gerekirse infaz kanunundan tutun suçların cezasız kalması vesaire ve aynı zamanda daha sonraki bir konuşmasında da faili meçhul hatta beyaz toroslar ifadesini kullanmıştı. Bu vurgular oraya kadar gitmişti ki böyle bir hassasiyet, böyle bir duyarlılık, böyle bir tabiri caizse bir ileriye dönük olarak bir teyakkuzdan zaten haberdarız. Fakat o zamandan bu zamana işte dediğim az önce bahsettiğim bir şey oluşturuldu bununla ilgili bir daire başkanı oluşturuldu faili meçhullar ilgili vesaire. Bir takım dosyalar indirildi. Bunlarla ilgili önemli ilerlemeler kaydedildi. Bunlara baktığımız zaman veya henüz daha aydınlaşılmamış olsa da Uğur Mumcu, işte merhum Muhsin Yazıcıoğlu başkan olaylarında olduğu gibi dosyanın ayrıntıları dosyalar çıktıkça şunu görüyoruz. Bu faili meçhullerin meçhulde kalmış, cezasını almamış veya hiç ortaya çıkmamış olan şeylerin dosyalarının geline baktığımız zaman sadece bunlar değil, bireysel işte Gülistan Doku. Şunu görüyoruz. O suçun gizli kalması için aslında gene devletin belli noktalarındaki kişiler oradaki yetkilerini, selahiyetlerini kötü amaçla kullanmışlar.
1: Tabii.
0: Şu Gürcistan doku cinayetinde ortaya çıkanlara bakın. Her gün yeni bir şey çıkıyor. İnsan nutku tutuluyor. Yani böyle bir cinayet, böyle bir affedersiniz katillik nasıl bu kadar kamu görevlisinin arasında nasıl bu kadar sessiz sedasız bu kadar yaygın bir biçimde o kadar bilmem valisine şeyine kadar uzanan bir şeyde
1: onlarca kişi karışmış.
0: Nasıl oluyor bu ve bu gizli kalabiliyor yani. Burada baktığınız zaman gene devletin imkanları kullanılmış burada. Gayrimeşru olarak kullanılmış. Öbür taraftan bahsettiğimiz mesela Yazıcıoğlu cinayetinde diyeceğim ben kazasında cinayetinde bu halde kalmasına baktığı zaman gene devletin belli noktalarına çöreklenmiş FETÖ'cüler gene devletin yetkisini kullanarak oradaki gücünü kullanarak bunu gizli bırakmışlar. Dolayısıyla baktığımız zaman bu bütün faili meçhullerde bireysel veya bu tür derin olanlarda baktığınız zaman aslında diğer taraftan faili meçhul kaldığı sürece bir devletin egemenlik şartını, egemenlik ilkesini de zedeleyen bir durum var aslında yani. Her faili meçhul bence öyle veya böyle bir miktar devletin egemenliğini zedeliyor durumda. Hele hele benim birinci turda bahsettiğim o dış güçlerin, İsrail'in buna benzer ülkelerin 5. kol faaliyeti gibi ve onların doğrudan doğruya içinde bulunduğu eylemler, operasyonlar söz konusu olduğu zaman burada zaten doğrudan doğruya sizin bağımsızlığına, sizin egemenliğinize yönelik bir saldırı var demektir. Zaten burada hiç tartışma bile gerek yok. Dolayısıyla bu faili meçhullerin masaya yatırılması, bunların sonuçlandırılması nereden bakarsanız bakın yani bireysel de olsa diğer derin cinayetler de olsa devletin egemenliğinin tahkimi anlamında mutlaka gerekiyor. Sizin sorduğunuz sorunun birinci derecede cevap olarak eğer biz bugün gerçekten bir Türkiye yüzyılına bahsedirsek bu Türkiye yüzyıl dediğimiz şeyin her bakımdan sağlam bir zemine, sağlam bir platforma oturması gerekiyor. Bu da onlardan birisi. Eğer biz bu noktada milletin devlete güvenini sağlayamazsak, bu devlete güvene zaaftır bu. Yani biz şimdi böyle afaki konuşuyoruz da, bu bahsettiğimiz şeylere doğrudan doğruya muhatap olan insanlar var toplumda. Yani faili meçhulün, yani suçun cezasız kalmasıyla alakalı olarak bunu yaşayanlar var. O insan o mağduriyeti giderilmediği sürece devlete güveni olmaz onun. Olamaz yani. O bakımdan biz eğer gerçekten bundan sonra suçlu cezasını bulur intibanı yerleştireceksek bir kere bu faili meçhullerin tamamına yakının tamamını olabildiğince aydınlatması gerekiyor. Gene İsrail ile ilgili şeyi onunla bitireyim. Her gün biraz daha ortaya çıkan ayrıntılardan görüyoruz ki biz İsrail'in işte son yıllarda konuştuğumuz işte bölgedeki Lübnan'ı şöyle yaptı, Gazze'de

0: böyle soykırım yaptı, İran'a şunu yapıyor. Bu sahada gördüklerimizin çok daha derinini aslında İsrail görünmeyen bir ortamda yapıyor. Yani o devletin, milletin içerisindeki gizli operasyonlarla yapıyor. Cinayetlerle yapıyor, beşinci kol faaliyetlerle yapıyor. Toplumu öyle veya böyle sevk etmekle, isyan teşvik etmekle yapıyor. Bir sürü yöntemlerle yapıyor. Ve her gün yeni bir yöntem de keşfederek yapıyor. Dolayısıyla bundan sonra da terör şey eline gittiğine göre, nedir o? Kartı gittiğine göre, o argümanı eline gittiğine göre, daha çok muhtemelen bundan sonra bu tür yöntemler yönelecektir. Çünkü eskiden terör üzerine yaptığını veya Suriye üzerine yaptığını bugün yapamıyor. O imkan kalmadı. O zaman yine şeytanın yapmaya devam edecek. Nasıl yapacak? O diğer işte 5. kol faaliyetleriyle az önce bahsettiğimiz, ya ben hala daha 28 Şubat'ın o aydınlandığını düşünmüyorum. 28 Şubat'ın İsrail'le ilgili kısmı hiç konuşulmadı. Halbuki 28 Şubat'ın görünen her şeyi bir kenara, asıl mimarı İsrail'dir. Ve en karlısı da İsrail'dir. 28 Şubat'ta içeride, dışarıdaki mimar İsrail, içeride de FETÖ'dür. Ama FETÖ içeride İsrail'in adına yapmıştır bu şeyleri. Kemalistler onların maşalını yaptı. Ya 28 Şubat diyoruz. 27 Şubat günü Genelkurmay Başkanı şeyden geldi ya. Tel Aviv'den geldi. Ve ertesi günü şeye katıldı. Dolayısıyla Şevik bir kaç tane anlaşma yaptığını kimse bilmiyor şeyle. Daha bizim Suriye, İsrail'le ilgili aydınlatmamız gereken o kadar çok dosya var ki, bunlar aydınlatılmadığı sürece, ben demin az önce onun için bahsettim.
1: Tabii.
0: Kildigil'den. Bunların masaya yatırılması ne yaptığını biliyoruz mesajıdır. Önemlidir. Dolayısıyla bugüne kadar biz size Kildigil'in şeyini konuştuk ama ya bunu kim yaptı ve nasıl yaptı, niye yaptı?
1: Konuşulmadı.
0: Hiç konuşmadık. Moïse Cohen diye bir adam var. Cumhuriyet dönemindeki bütün o az önce konuştuğumuz aslında Türkleştirme, millileştirme falan adı altında ırkçılık şeyini yapan birisi, Yahudi. Türk Yahudisi sözüm ona. Türk'ün Amen'si kitabı yazan birisi. Moïse Cohen'in Kildigil'in fabrikasının tam karşısında, Haliç'te tam karşısında fabrikası var. Ve o dönemde Haliç sahillerinin büyük çoğunluğunda Yahudilerin işyerleri var, atölyeleri var. Şimdi böyle bir yerde böyle bir şey oluyor ve şeyin patlamaya olan nerede? Sahilde. Kildigil'in fabrikasında. Hiç üzerinde konuşulmuyor. Şey yok. İtfaiye tutanakları kayıp. Hiçbir şey yok. Bu arada bir şey de söyleyeyim ben. Gizli oturum yapılıyor şeyde, mecliste. Gizli oturumdan önce bir Şemsettin Günaltay'a başbakanın konuşma yapıyor. Konuşmadan sonra gizlileştir oturum. Ya ben o konuşmayı gördüm, okudum, attım. Bir kısmını aldım ben makaleme. Konuşmanın tamamına yakınında Nuri Kildigil'i suçluyor. İşte şöyle cimriydi, bölümüydü falan. Yani abuk subuk şeylerle hiç başka bir şeyden bahsedilmiyor. Ve 70 yıl geçti aradan, hala daha o gizli oturumda ne konuşulduğu bilinmiyor. Dolayısıyla bu tür şeylerde İsrail'in payının ortaya konulması gerekiyor ki en azından siyasi anlamda ne yaptığının farkında olduğumuzu görsün diye düşünüyorum.
1: Peki son bölümde biraz isterseniz ABD-İran savaşına bakalım. Orta Doğu yine diken üstünde ki az önce son dakika da vardı. Ekrana da yansımıştı yine İran'da belli noktaların hedef alındığı, vurulduğuna dair. Tansiyon yükseliyor yine Kurtuluş Bey. Yani ne olacak sizce, bu savaş daha da yayılacak mı? Nasıl bitecek? Ne görüyorsunuz?
2: İki tane savaş var aslında dünyayı bugün rehin almış diyebileceğimiz savaş.
0: Yani bir de güneyimizde bir kuzeyimizde.
2: Evet. Ya bunun sonuçlarını mesela biz çok fazla etkilemiyor diye düşünüyoruz. Ama dünya öncelikle bu Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla hem enerji krizi yaşıyor, hem tahıl krizi yaşıyor, hem de bu yani hem sanayi hem de tarımla ilgili çok büyük tedarik sistemlerinin bozulmasına sebep olan olaylardan biri. Avrupa bunu daha şiddetli belki hissediyor. Biz yine nispeten daha az şiddetli hissediyoruz ama bu bütün küresel piyasaları etkiliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki savaşta keza aynı şekilde

0: Asya piyasalarını, ülkelerini daha doğrusu çok ciddi anlamda enerji sıkıntısı yarattığı için etkiliyor. Ama bunun yanı sıra sadece bütün dünyayı tarım işte gübre yolu olduğu için de aynı zamanda orası rotası olduğu için de bütün dünya piyasalarını etkiliyor. Yani Rusya'daki savaşı bitirmek için biz tekrar Trump'ın Witkoff'un devreye girdiğini gördük. Yani bu Witkoff'lu temsilciliğin, Kushner'li temsilciliğin dünyada hiçbir sorunu çözdüğünü de görmedik şu ana kadar. Yani nerede bir sorun çözdüler? Gazze'ye gelsem Gazze'de savaşı bitireceğim dedi. Bitiremediler. Yani bitirdiler de bir yer. Soykırım belki her gün savaş olmuyor ama yine İsrail her gün genişlemeye devam ediyor. Gazze'de zulümlerine devam ediyor. Çekilmemiş durumda. Orada İran yani savaşmayacağım dedi. İran'a saldırdı İsrail'le beraber. Rusya'da da gelince zaten ben bunu çözerim dedi. Yani Putin benden korkar dedi. Yani bu savaşı ben olsaydım aslında başlatamazdı falan. Putin'in de ondan korkmadığı, Zelenski'nin de onu dinlemediği ortaya çıktı. Şöyle yorumlanıyor. Ya Amerika'da işte Rusya üzerinden Avrupa'yı biraz şey yapıyor. Terbiye etmeye çalışıyor gibisinden. Bence mevcut olanı herkes değişik biçimde yorumluyor yani bu şekilde. Fakat Rusların şöyle bir çabası olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu Eylül ayıyla beraber askeri ateş gücünü artırarak masayı biraz daha yakına çekme taktiklerinin olduğu konuşuluyor. Böyle uzmanlar ciddi ciddi bunu söylüyor. Çünkü Eylül ayında biliyorsunuz çok Kiev'e yönelik saldırılar vardı. 3 günlüğüne durdurduk dedi Putin bu görüşmeler vesilesiyle. Ama yani neden bu saldırıları arttırdı Rusya? Şunun için masaya razı edebilmek için. Kimi masaya razı edecek? Avrupa ile
1: Ukrayna'yı.
0: Ukrayna'yı razı edecek. Çünkü karşısında savaşan taraflar Ukrayna'nın da arka planda Avrupa. Hemen İngiltere çıktı o zaman. Rusya ile Putin hiç barış anlaşması yapmak istemiyor. Putin bütün Avrupa'ya da saldıracak. Dedikodularını yaymaya çalıştılar. Ama bu arada tabii Amerika onu demek ki gördüğü için o ihtimali hemen devreye girdi tekrardan. Kaçıncı devreye giriş? 1, 2, 3 yani devreye girdi. Sonuç alır mı? Yani sadece Ukrayna ile Rusya arasında Amerika mekik dokursa bu barışı sağlayamaz. Yani burada aktörler Ukrayna bir aktör değil, Zelenski bir aktör değil. Ona İngiltere bitir dediği zaman bitirecek bu şey. Çünkü İngiltere bütün Avrupa koalisyonunu Ukrayna'nın arkasına tutuyor. Ve hoşlarına da gidiyor çünkü Rusya orayla oyalansın diyor. Hani diyorlar ya, ya bize gelmesin orayla oyalansın. En fazla gitse Polonya'ya gidecek, Baltıklara gidecek.
1: Zayıflasın,
0: yani yıpransın. orada gün gelir ki biz onunla savaşırız gibisinden bir yaklaşım olabilir. Çünkü Rusya-NATO savaşı ihtimali çok böyle ortada olmayan bir ihtimal değildi. Ama Amerika'da yönetim değişince bu ihtimal biraz çıktı gündemden. Yoksa hesapları Biden'ın eski konuşmalarına da dayanarak ya biz bu Ukrayna'yı zaten daha çok eskiden beri şey yapıyoruz. Yani Rusya'ya karşı aslında bir kışkırtma, Rusya'yı agresif olarak saldırtma ve savaşa bir zemin hazırlamak için kullanıyoruz. Yani Ukrayna, Rusya savaşının aslında çıkması sebebi bu. Efendim Rusya hazırlanıyor, Ukrayna'ya saldıracak şeyleri de vardı da artık Rusya için son haddeydi o kısım. Yani olmaması için uğraştı. En son geldi bunu yapacağım dedi. Kaçınılmaz. Yoksa siz oldu bittilerle Ukrayna'yı NATO'ya dahil edeceksiniz. Yani Avrupa'nın bütün genişlemesini oraya yayacaksınız ve benim ulusal güvenlik ya da milli güvenliğim açısından riskli. Şunu demek istiyorum. Ya Amerika, İngiltere ve diğer ya Avrupa'daki aktörler üzerinde baskı kurmadan bu savaşı bitiremez. Bitmemesi de tehlikeli bir duruma işaret ediyor. Ukrayna açısından değil. Ukrayna zaten görüntüler vardı. Çok korkunçtu. Bütün insanlar trenlerle kaç 10 milyon
1: 30
0: gitmiş
1: sene,
0: durumda yani.
1: 30 sene birini doğrultamaz.
0: Evet yani Ukrayna diye ortada bir
2: Tabii.
0: güç kaldı mı kalmadı mı o ayrı ama Avrupa onu sürdürmesinin sebebi hala yarın Amerika'da iktidar değişirse bu eski soğuk savaş

0: dönemi ayarlarına dönersek, o dönemin ittifakına dönersek, o zaman zayıflamış bir Rusya'yı NATO gücüyle belki vurabiliriz gibisinden de, yıpratabiliriz gibisinden de düşünüyor olabilirler. Ama şu an ben yakın, ya gerçekte barışın hemen olması lazım ama Avrupalıların ikna edilmesi lazım bunun için. İran'la Hürmüz'de de devam ediyor. Orada da ucu açık bir şekilde kalacağı benziyor.
1: Benziyor diyorsunuz. Siz tabii aslında ilk savaşta konuşabiliriz. Yani ben ABD, İran dedim ama evet. Bir yandan da tabii Rusya, Ukrayna var.
2: Yani Avrupa Ukrayna'yı tamamen ateşin üzerine sürdü. Ve hakikaten o kadar tahribat var ki 30 sene, 40 sene belini doğrultamaz Ukrayna. Tabii Rusya da yıprandı. Avrupa'nın beklediği de bu zaten. Ama Rusya geniş kaynakları, büyük ülke, tarihi itibariyle nükleer güç bakımından bir numaralı devlet olmak hasebiyle birçok yönden bu şeyi taşıyabilecek, dengeleyecek ve absorbe edebilecek kapasitede bir devlet. Bu yüzden Avrupa'nın korkuları da giderek büyüyor. Hele hele Amerikan şemsiyesinin kalkması, güvenlik şemsiyesini kaldırması Avrupa'yı iyice telaşlandırdı. Ama ne olursa olsun Avrupa pes etmiş gibi görmek istemiyor. İngiltere'nin öncülüğünde peşinde Almanya. Almanya resmen Rusya'yı düşman ilan etti biliyorsunuz.
1: Evet, geçen hafta.
2: Ama Almanya'nın başına şimdi çok daha büyük bir şey geldi. Şimdi bu aslında bütün Avrupa için bu bir tehlike ve yeni bir denge tabii. Saksonya'da seçimin aşırı sağcı parti tarafından hem de %44 gibi bir oy oranıyla kazanılması başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa için alarm zillerini çaldıracak bir durum. Yani geçmişte Avusturya'da Jörg Haider vardı. Avusturya Özgürlük Partisi'nin lideri. Onu Avrupa Birliği Avusturya'yı tehdit ederek hükümetten attırmıştı. Ama Almanya için gelinen noktada böyle operasyonların yapılması da pek mümkün gibi görünmüyor. Dolayısıyla Almanya'daki, Hollanda'daki o biliyorsunuz orada da Geert Wilders diye bir aşırı İslam düşmanı var. Belçika'da aynı şekilde cereyan var. Fransa'da keza. Yani bütün Avrupa'da siyasi bakımdan da 2. Dünya Savaşı öncesine benzer temayüller giderek ilerliyor ve Avrupa dehşet içerisinde bunu izliyor. Yani Alman Başbakanı Merz diyor dehşet içindeyiz ama bir taraftan da tehdit ediyor, kapatırız diyor. O kapatma neyi kapatacak, neyi önleyecek orası belli değil. Yani Avrupa bir taraftan siyasi gelişmelerle bu şekilde sarsılırken bir taraftan da Rus tehdidinin giderek büyümesi. Her ne kadar Rusya zaman zaman bizim böyle bir niyetimiz yok dese de tarihteki kalıntılar sebebiyle bundan emin olamıyor. Ukrayna'da Rusya'yı yıpratma hesapları bu şekilde devam ederken Körfez'de de Hürmüz Boğazı'nda da efendim Babül Mendeb'te de Çin İran üzerinden Amerika Çin'i İran üzerinden kuşatmak istiyor. Yani görünürde hedef İran ama işin esasında Çin var. Çin'i zora sokmak var, engellemek var. Bu o kadar da kolay değil. İran'ın direnişi doğrusu Amerika'nın hesaplarını alt üst etti. Yani evdeki hesap çarşıya uymadı. Başlangıçta Şubat ayında birkaç gün içerisinde İran'ı dize getirip rejimi de derdest edip devirip sonuç alacağını bekliyordu ama geçen zaman zarfında hiç de böyle olduğu veya olacağı efendim ihtimal dahilinde görünmüyor. Onun için Amerika bocalıyor. Yani Hürmüz'de batağa saplandı. Bütün analistler hemen hemen bunu söylüyorlar. Bakalım bu bataktan nasıl çıkacak? Ne kaybederek, hangi tavizlerle çıkacak? Muhtemelen İran'da burada bir karın boşluğu, bir yumuşak karın tespit etmiş olsa gerek ki direnmeye devam ediyor. Gerçi İran'da tek sessizlik yok. Tek sessizlik yok. İçeride bir parçalanmışlık var. Farklı klikler var. Ülkenin efendim gücü, egemenliği tek bir merkez tarafından idare edilmiyor. O parça bölük bir yönetim de var. rekabet var, tehdit var, karşılıklı engellemeler var. Bu da İran'ın yumuşak karnı. Dolayısıyla İran şu ana kadar direndi ama daha ne kadar direnebilir orası da pek açık değil, kestirilemiyor. Fakat Amerika'nın Çin hesabında oradaki durumu gayet net görünüyor.
1: Nuh Bey?
3: Ben Amerika'nın gerçekten bir bocalama içerisinde olduğunu düşünüyorum İran konusunda. Tabii bir taraftan da Kasım seçimleri yaklaşıyor. O bakımdan muhtemelen Kasım'a kadar biz özellikle Amerika kaynaklı işte tırmandıran, sürekli Trump kaynaklı daha doğrusu zaman zaman saldıran bir görüntü göreceğiz gibi geliyor. Çünkü evet yani şunu artık net olarak öğrendik. Netanyahu ikna etti Trump'ı. Netanyahu'nun ben İran'ın ne olduğunu, İranlıların psikolojisini, sosyolojisini falan çok iyi bildiğini düşünüyorum. Ama Trump'a dürüst davranmadı. Trump'a çok kısa zaman içerisinde orada rejimi değiştirir, rejimi zayıflatır. Çünkü biliyorsunuz o şeyden, saldırıdan kısa süre önce çok büyük çaplı gösteriler olmuştu şeyde, protestolar olmuştu.
1: İran'da.
3: O şey Amerika'yı, daha doğrusu Trump'ı yanılttığını düşünüyorum. Yani biz desteklersek göstericileri ve rejimi biraz zayıflatırsak tıpkı Maduro'da olduğu gibi, yani en azından oradakileri kaçırarak değil ama oradaki rejimi çökertiriz gibi ikna ettiğini ben düşünüyorum. Ve bana göre İsrail, daha doğrusu Netanyahu hedefine ulaştı. Dikkat edin bak, hiç aylardan beri hiç şeyden bahsetmiyoruz. İsrail-İran savaşından bahsetmiyoruz.
1: Tabii ABD-İran.
3: Yok yani o artık yani İsrail Amerika'yla yok. İran. Ve bitmesini de bekleyemeyiz bu şekilde. Neden? Bakın Amerika'nın saldırı gerekçesinde o zaman bir nükleer savaş, ki bu her zaman şeyin Netanyahu'nun kullandığı İran'a saldırı, daha doğrusu İran'ı bahane ederek kendi askeri gücünü arttırmak için Amerika'ya bura getirmek için kullandığı bir şey, hep kullanıyor. 30 yıldır kullanıyor. İkincisi balistik füzelerin menzilinin sınırlandırılması ve rejim değiştirmekti. Üç hedef vardı. Bakın bugün hiçbirinden konuşulmuyor. Bunların yerine
1: Hürmüz.
3: Saldırıdan önce hiç ortada olmayan bir şey konuşuyor. Tek bir problem kaldı. O da bu saldırının, bu savaşın oluşturduğu bir problem. Dolayısıyla bu bildiğimiz bir şey. Bunu şunu tekrarladım. Bence İran daha önceki bu tür saldırılarda hep lafını etse de ilk defa Hürmüz'ü kullanarak Hürmüz gücünü keşfetti. Hep oradan tutuyor arkadaşlar. Şu an hep oradan Amerika'yı tabiri caizse boğazını sıkıyor. Hatta bütün dünyayı oradan teyit ediyor. Diğer taraftan vaktimiz var mı bilmiyorum.
1: Var, var.
3: Diğer taraftan hani şeylerden biri, hedeflerden biri de rejimi zayıflatmaktı ya. Ben iddia ediyorum İran'daki o Molla rejim dedikleri efendim devrim muhafızları, radikaller, efendim şahinler neyse, 79'dan bugüne en güçlü dönemi yaşıyorlar şu anda. En içerideki en güçlü dönemlerindeler. Ve Amerika sayesinde. Dolayısıyla ben asla ve asla İran'ın Hürmüz'de o 28 Şubat'tan önceki döneme dönmeye razı olacağını düşünmüyorum. Çünkü tamam içeride bir takım tahrifat şubu olmuş olabilir ama zaten yıllardan beri bu tür bir şey var. Ama bunun yanında bu bizim açımızda çok hoş olmayan bir şey ama İran Amerika'nın sayesinde bu bölgede daha önceye göre, bana göre daha güçlü bir aktör haline geldi. Bu Körfez ülkelerine yaptığı saldırılarla, efendime söyleyeyim, dediğim gibi Hürmüz'ü adeta kendisi tapulamasıyla fiil anlamda daha önceye göre daha güçlü bir aktör haline geldi. Bu bölge için aslında bölgenin istikrarı açısından bana göre tehlikeli bir durum bu. Bu Amerika sayesinde oldu. O bakımdan Kasım sonuna kadar bu tırmanma devam edeceğini ben düşünüyorum. Sonrasında bakalım ne olacak.
1: Evet, orası da sanki böyle Rusya-Ukrayna savaşı gibi bağlı biraz gibi. Böyle gidecek gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyoruz. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuhal Bayrak, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş'tayız. Sağ olun yayına katkılarınız için. Boston Express'i noktalıyoruz. Haftaya tekrar birlikte olacağız inşallah. Hoşçakalın.

0: günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le Moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Türkiye'de eğer sanayi yoksa hiçbir şey yapılamaz. Döner dönmez 66 yılında endüstri tasarımı bölümü kurma kararını verdim. Dolayısıyla biz bu mesleği kurarken herhangi bir şeyi güzel yapmak olarak tek kelime konuşmadık. Yasal olarak riskli olan, ekonomik olarak riskli olan, kuşa kurda çevreye zarar vermemesi gereken bir ürün yapmak gerektiğini tanımladık. Bölümün kurgusu budur. Peki adı ne olacak? Tasarım diye bir kelime yok. O dönemdeki ismi sanat. Ama o dönemde mesela Anadolu'daki bir şehre giden tiyatro grubu, oradaki jandarma grubuna bulaşıcı hastalığı olmadığına dair belgeyi göstermek zorunda. Sanatçı dediğin böyle şarkıcı, gazinocu zannediliyor.
3: Evet.
2: Onun için biz sanat kelimesini kullanmamaya karar verdik. Tasarım kelimesinde Profesör Safa Erkün, tasarlayarak suç işleme maddesinden yaratarak çıkardı. Ve tasarım kelimesi öyle ortaya çıktı. Biz bu bölümü kurarken tasarlanarak suç işleme potansiyeli olan bir meslek olarak tanımladık.
3: Harika.
2: Ancak bu bölümü kurma kararını verirken askeri ihtilal oldu. 70 ihtilali.
3: 12 Mart sırasından
2: evet.
3: Bahsediyorsunuz.
2: Evet. Ve faydalı bir kurum oluşturuldu. Devlet Planlama Teşkilatı. Ben şöyle söyledim. Devlet Planlama Teşkilatı Türk sanayinin gelişmesi için teşvikler vermek için kuruldu. O halde hocam derhal biz Ankara'ya gidelim. DPT'de bir şu soruyu soralım. Siz sanayiyi teşvik ediyorsunuz. Tamam. İyi de birader, bu sanayide yapılacak şeyleri kim çizecek?
3: Nereden adam yetişecek?
2: Bu insanlar nereden çıkacak? Ben genç, sarı kadifeler giyen, fularlar takan, ukala bir akademili bir doçent olarak Ankara'ya gittik. Devlet Planlama Dairesi'nde, hala hatırlarım, bir Sosyal Planlama Dairesi'nin başında bir hanım vardı. Ve gayet asık yüzle bizi karşıladı. Yani akademiden bizimle ne ilgimiz olabilir diye. Dedim ki hanımefendi, biz böyle bir bölüm kurmak istiyoruz. Herkes karşımızda. Bu bölümü kurmak için desteğiniz var mı? Çünkü dedim, siz sanayiyi teşvik edeceksiniz de sanayi kendi kendine ne üretecek? O üretecek olanları da kim eğitecek ve destekleyecek? Kadın şöyle söyledi, anladım dedi. Siz dedi, endüstri tasarımının sosyal bir konu olduğunu söylüyorsunuz ve bu işe sanayi kuruluşlarının da teşvikini istiyorsunuz. Evet dedim. Bize en büyük desteği Devlet Planlama Teşkilatı şöyle verdi. Bütçe verdi, bütçe. Bu bütçe bize şu avantajı sağladı. Öğrenciye diyorduk ki, oğlum sen ne yapmak istiyorsun? Efendim ben televizyon yapmak istiyorum. Tamam güzel, git şu Beşiktaş'taki beyaz eşyacıdan ne marka istiyorsan bir televizyon al, faturasını okula getir. Ve parçala. Ne olduğunu aç. Öl senindir.
3: Hangi malzemeler kullanıldı, nasıl
2: gayet
3: yapıldı?
2: Tabii, buzdolabı yapacağım diyor. Git karşıdaki beyaz eşyacıdan mal getir. Hatta bir ara eşi büyüttük, otomobil yapmak istiyoruz diyenlere. Gümrükteki arabalardan hala hatırlarım. Bir Döşova otomobilini gümrükten bizzat çektiler. El koymuş hasarlı bir otomobili. Gümrük teşkilatı kendi arabasıyla Beşiktaş'taki okulun önüne getirip bıraktı.
3: Aslında siz şu an yapılmakta olan bu teknopark hamlelerinin başlatıcılarından birisiniz. İlk nüvelerinden birisiniz.
2: Yani birisi o... değilim, doğrudan doğruya benim.

0: Ata, mevzu derin.
1: Hayırdır Erkan abicim?
0: Hem de çok derin oğlum.
1: Nedir abi söyle?
0: Oğlum baksana şu güzelliğe. Ha? Yukarıdan bakınca masmavi bir çarşaf gibi ama aşağısı bir o kadar da memleket gibi.
1: Bir başkadır deniz memleketi.
0: Dalalım o zaman oğlum.
2: Dalalım abi.
0: Dalalım.
2: Erkan abi izlemeye doyamazsın. Bak bak bak kara gözlere bak. Deniz yıldızları, istakozlar, ahtapotlar.
0: Bak kum mırmırı. Buralardan eksik olmazlar. Az ileride de kaya balıkları.
2: Vay vay vay vay. Binlerce balık yumurtası saklı deniz çayırları.
0: Yukarının çamı, çınarı, ormanı neyse bu deryanın nefesi, akciğeri de işte bu ormanlardır.
1: Geldik Erkan abicim. Üstü başka, altı başka cennetimize. Geldik.
0: Tamam geldik, gelmesine de oğlum. Şimdi bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
1: Yok abi ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe? Abi bak, bakanlığın çok güzel bir uygulaması var. İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır mapa şamandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun.
2: Ne denizin canı yanıyor, ne bizim içimiz sızlıyor.
1: Selametle.
0: Yani ne yapıyoruz atacığım? Çapa atmıyoruz. Deniz çayırlarını kopartmıyoruz. Suyun altındaki canlı yuvalarını dağıtmıyoruz. Soluduğumuz havayı kirletmiyoruz.
1: Bu kadar abi.
0: Yani çapa değil.
1: Şamandıra.
0: Evet.
3: Mapa Şamandıra sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, yarınlara nefes oluyoruz. Fethiye başta olmak üzere kıyılarımızda dip çamuru temizliğiyle denizlerimize nefes aldırıyor, denizlerimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
6: 50 bin düş.
5: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
7: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
8: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
11: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.

0: Oh.
1: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
7: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 Radyo ortak yayınındayız. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Açılışı yaparken son dakikada geldi ekranlarınıza. ABD-İran savaşı yeniden mi başlıyor sorusu yine aklımızda. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait tankerleri vurduğunu açıkladı. ABD'li yetkilinin bir paylaşımı var ABD medyasına. Daha öncesinde İran medyasından paylaşımlar geldi geçtiğimiz dakikalar içerisinde. Özellikle Hark Adası çevresinde İran petrol tankerlerine yönelik bir saldırının olduğu, patlama seslerinin bölgeden geldiği ifade edildi. Ardından gelen açıklamalar böyle. Yine gergin bir gece bölgede. Hürmüz Boğazı'nda İran'a yakın bölgelerden gelen patlama sesleri, ABD İran'ın petrol tankerlerini vurduğunu açıkladı. Patlamalar, patlama seslerinin bölgeden patlama seslerinin geldiği bilgisi var. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetimden sorumlu biriminden geçtiğimiz dakikalarda gelen açıklama, ABD'nin İran petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşılık şiddetli bir misillemede bulunacakları ifade ediliyor. Şimdi ekrana görüntüler geliyor değerli izleyenler. Ekranın sol tarafındaki görüntü Hürmüz Boğazı'nın canlı görüntüsü. Gemi trafiğine dair bölgede bulunan gemilerin olduğu noktaları da görüyorsunuz. Nokta nokta işaretli bölgeler. Şu an itibarıyla bölgede hareketlilik var ama önümüzdeki dakikalarda o gemi hareketliliği aynı şekilde devam edebilir mi? Tabii bu bir soru işareti. ABD'nin saldırıda bulunduğu ardından İran'dan gelen misilleme açıklamaları önemli. İran devrim muhafızlarından bir paylaşım var. ABD terör ordusunun birkaç İran petrol tankerini hedef alan alçakça eylemlerine yanıt olarak bu teröristleri barındıran ve suçlarına ortak olan Kuveyt ve Bahreyn limanları civarındaki tüm tanker mürettebatını ister demir atmış olsun ister limanda olsun hedef alınacakları için derhal gemilerini terk etmeleri konusunda uyarıyoruz diyor. İran devrim muhafızlarından gelen yeni açıklama böyle. Bakalım İran'ın misillemesi ne olacak ama tabii orada ifade edilen Kuveyt ve Bahreyn limanları civarındaki deniliyor. Tüm tanker mürettebatını ister demir atmış olsun ister limanda olsun hedef alacaklarını söylüyorlar ve derhal burada bulunan mürettebatın gemilerini terk etmeleri konusunda uyarıyor İran tarafı. Daha önceki uyarı geliyor ekranlarınıza. Petrol tankerleri vurulursa sert yanıt veririz demişti İran tarafı. Hemen o uyarıların ardından geldi Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısı. Bölgede İran'a ait petrol tankerleri vuruldu Amerika Birleşik Devletleri tarafından. İran devrim muhafızları da son açıklama bir kez daha paylaşmak istiyorum. ABD terör ordusunun birkaç İran petrol tankerini hedef alan alçakça eylemlerine yanıt olarak bu teröristleri barındıran ve suçlarına ortak olan Kuveyt ve Bahreyn limanları civarındaki tüm tanker mürettebatını ister demir atmış olsun

0: ister limanda olsun, hedef alınacakları için derhal gemilerini terk etmeleri konusunda uyarıyoruz. Kuveyt ve Bahreyn geçiyor bu açıklamada. Kuveyt ve Bahreyn limanları ve çevresini hedef alacağını açıkça ifade ediyor İran tarafı. İran devrim muhafızlarından gelen açıklama bu yönde. Peki daha geniş bir alanı kapsar mı bu misillemeler? Aklımızdaki bir diğer soru. Çünkü geçtiğimiz günler içerisinde Amerika'nın düzenlediği saldırıların ardından İran bir kez daha bölgedeki ABD üslerini vurmuştu. Körfez bölgesindeki ülkelerde bulunan ABD üslerini hedef almıştı İran yaptığı misillemelerde. Şimdi şöyle bir toparlayalım. Önce İran dedi ki eğer saldırırsanız petrol tankerlerimize bunun yanıtı sert olur dedi İran tarafı yaptığı açıklamada. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden saldırı geldi. Hürmüz Boğazı'ndaki İran petrol tankerlerine yönelik ve son açıklama İran'dan, İran devrim muhafızlarından. İran devrim muhafızları diyor ki Kuveyt ve Bahreyn'de tüm tankerler hedefimiz, derhal o bölgede bulunan gemileri terk edin diyor İran tarafı. Hürmüz Boğazı'nın canlı görüntüsü de geldi ekranlarınıza ve üzerine konuşmaya başlayalım. Katar Luzeyl Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Muhammed Masar Şahin bizlerle. Muhammed Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Erkan Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii akşamın sıcak gelişmesi. Hürmüz'de bir türlü sular durulmuyor. Aylar geçti tabii. Bir barış olur mu? Bir ateşkes? Süreç nereye gidecek? Aslında sizinle başka bir şey konuşacaktık tabii. Onu da konuşacağız önümüzdeki dakikalarda. Ama bu sıcak gelişme son dakika geldi. Ne oluyor? Tekrar savaşa mı başlıyor iki taraf?
1: Şimdi Amerikalı yetkili yaptığı açıklamada İran'ın iki gündür Amerikan gemilerine yaptığı saldırıyı bahane göstererek bu saldırıyı düzenlediklerini söylüyor. Ancak işin özü Hark Adası'na 4 milimlik bir mesafede yapılan bu İran petrol gemisine saldırı bence İran'a da bir mesaj. Sen dünyaya petrol satılmasını, Körfez tarafından petrolün satılmasına izin vermiyorsun. Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin vermiyorsun. Biz senin Hark Adası'nda, oradaki limanından herhangi bir petrolü dünyaya ihraç etmene izin vermeyeceğiz mesajını Amerika vermiş oluyor. Çünkü biliyorsunuz İran'ın sadece Hürmüz Boğazı'na ihtiyacı yok. Hark Adası'ndaki o petrol terminal alanından da transferini yapabiliyor ve zaten kendisinde baktığımızda Hint Okyanusu'na açılan bir kapısı olduğu için oradan ihracatını yapabileceğini tabii ki değerlendiriyor belli oranda. Amerika en azından bu noktada İran'a bir set çekmiş gibi duruyor. Sen Hürmüz'de izin vermezsen geçişlere ben de senin petrol satmana izin vermeyeceğim diyor. Tabii şimdi burada İran'ın vereceği cevap aslında hepimizin malumu, klasik bir cevap olacak. O cevap da Bahreyn ve Kuveyt'e yapılacak olan karşı saldırılar. Çünkü biz İran'ın kendisine yönelik yapılan herhangi bir saldırıda verdiği cevaba göre aslında savaşın devam edip etme oranını hesaplayabiliyoruz. O da şöyle, herhangi bir Amerikan saldırısına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn hedef alınıyor. Bir tık ilerisinde Birleşik Arap Emirlikleri, daha sonra İsrail, Suudi Arabistan ve en son Katar'ın hedef alınması durumu olabiliyor. Şu anda yapılan açıklamaya da bakarsak devrim muhafızları Bahreyn ve Kuveyt'i hedef alacağını söylüyor. Şimdi Bahreyn'de Amerika'nın 5. deniz filosu var Erkan Bey. Bahreyn'deki Amerika'nın 5. deniz filosu. Zaten savaşın ilk günden beri İran'ın hedef aldığı bir liman. Orada zaten Amerikan savaş gemileri vardı. Belli birisi belli sayıda hasar aldı ancak hala orada mevcudiyetleri devam ediyor. Muhtemelen oralara bir saldırı olacaktır ve Bahreyn ile Kuveyt'e bu gece İran tarafından yoğun saldırılar göreceğiz diyebilirim.
0: Peki nereye kadar bu karşılıklı saldırılar? Yani bir duruluyor birkaç gün. Ardından Trump'ın tehditleri geliyor. Ardından ABD'den bir saldırı geliyor. Karşılığında İran'dan misilleme geliyor. Nereye kadar?
1: Şimdi Erkan Bey, yani Amerika 10 bin kilometreden gelip Hürmüz'de söz sahibi olacağım derken İran'da herhalde hemen yanı başındaki Hürmüz'ü Amerika'nın isteğine bırakacak değil. Hele ki Amerika'nın süper güç imajı bu savaş sürecinde her ne kadar da Trump biz onları yendik ezdik dese de işin gerçeğinin olmadığını biz sahada çok net bir şekilde görüyoruz. İran direndi ve İran'ı yenemediniz. Yani Amerikan devleti olarak yıllardır hepimize anlatılan bir

0: hikaye ki Amerika'nın süper güç hikayesi. İran'da bir defa duvara tosladı. Bu sahadaki gerçek. Ve İran diyor ki Amerika 10 bin kilometreden gelip benim Hürmüz boğazıma sahip çıkacak. Ben de hemen yanı başımdaki Hürmüz'ü koruyamayacağım. Böyle bir şey mümkün değil diyor. Nereye kadar dediniz? Ya Amerika vazgeçecek ya İran vazgeçecek. Şayet bu vazgeçme olmazsa biz önümüzdeki belki de 10 yıl boyunca tıpkı Rusya ile Ukrayna arasında bitmeyen bir çatışma ortamı gibi İran ile Amerika arasında, İran ile Amerika'dan bağını kesemeyen Körfez ülkeleri arasında çatışma ortamının devam edeceğini göreceğiz. Yani şimdi Bahreyn, Kuveyt, tıpkı Katar ve Suudi Arabistan gibi kendisini bu savaştan tamamen soyutlamaz ise hedef alınmaya devam edecek ve bu ülkelerde bir huzursuzluk ortamı olacak. Amerika zaten son günlerde de Amerikan medyasındaki iddiaları okuyoruz. Amerikan ordusunun Orta Doğu'da ileriki süreçte sayı olarak azalma ihtimali. Çünkü İran, Amerikan ordusunun bulunduğu her ülkeyi açıkça tehdit ediyor ve bu çatışma devam ettikçe, bu belirsizlik ortamı, bu defakto yapı devam ettikçe Amerika'nın üssünün bulunduğu her ülke İran tarafından hedef haline gelmiş olacak. Onun için bunun bitmesi için biz Hürmüz'de bir tarafın artık çekilmesini veya bir ara yolun bulunmasını beklememiz lazım. Fakat bu ara yolu bulabilecek olan Rusya ve Çin diyelim, iki büyük devletten söz edelim, ikisi de İran'ın arkasında. Onlar da bu çatışma ortamından sanki memnun gibi, yani Amerika'nın daha fazla bataklığa saplanmasını istiyor gibiler. Körfez ülkelerinin zaten ne yazık ki sözünü ne İran tarafı dinliyor, ne Amerika tarafı dinliyor. Burada gerçek bir arabulucuya ihtiyaç var ki bu da aslında Türkiye ve Pakistan. Çünkü hem Amerika tarafıyla, hem Körfez tarafıyla, hem de İran tarafıyla bağ olan ülkeler. Fakat bunlara da Amerika'nın tarafına baktığımızda İsrail ve Siyonist lobi Amerika'ya bu masaya oturup belli geri adımları atmasına izin vermiyor. Diğer tarafa baktığımızda da İranlı siyasetçilere devrim muhafızları izin vermiyor. Yani Türkiye araya giriyor, Pakistan araya giriyor, Katar araya giriyor. Tam bir masaya oturuluyor. Tahran'dan devrim muhafızları farklı bir hikaye anlatıyor ve farklı bir çatışma ortamına sürüklüyor. Veya işte Amerika tamam diyor, İsrail ve Amerika'daki Siyonist lobi farklı şeyler konuşuyor. Farklı adımlar atıp çatışma ortamını tekrar alevlendiriyor. Bu da çözüme ulaşmamıza ne yazık ki imkan sağlamıyor.
1: Peki eş zamanlı olarak akşam saatlerinde İsrail Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırıları düzenledi. Bir taraftan İsrail'in orada saldırıları, bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'de İran tankerlerini vurması. İkisini bir arada düşünüp farklı bir yorumda yapabilir miyiz?
0: Şimdi burada tabii İsrail biliyorsunuz seçime gidecek ve Netanyahu'ya bir çatışma ortamı gerekiyordu. Yani bu çatışma ortamını Gazze'de denedi ama Barış Kurulu'na takıldı, Türkiye'ye ve garantör ülkelere takıldı, Amerika'ya takıldı. Suriye ile ilgili yine Amerika bu saldırılara müsaade etmedi. İran'la da tekrar savaşa başlama isteği Trump tarafından kabul görmüyor. Türkiye'yi denedi, bir çatışma ortamını denedi fakat Türkiye Amerika üzerinden gerekirse çok sert bir çatışma ortamına girebileceğini ve Amerika'nın engelleyemeyeceği mesajını Amerikalılar üzerine İsrail'e iletince İsrail geri adım attı ve aradığı çatışma ortamını, sanki Netanyahu'nun seçim öncesi aradığı çatışma ortamını, Lübnan'daki Hizbullah'a saldırılarla bulmuş gibi
1: Ki bir
0: görünüyor. Yani sanki
1: ateşkes imzalanmıştı orada, bir ateşkes vardı.
0: İşte sanki o ateşkes de orada bir esneme olacak gibi. Çünkü Netanyahu'ya seçimi kazanması için bir ortam lazım. Şimdi aslında her şey Netanyahu'nun işine geliyor Erkan Bey. Çünkü Netanyahu bugün de sizle konuşacağız birazdan. Batı Şeria konusunda Avrupalıların almış olduğu karar, ki Türkiye'de bu karara destek oldu. Netanyahu şu anda kendi kamuoyuna şunu söylüyor. Tüm dünya benim arkamda. Bakın ben İsrail'i işte Arzmevud hezeyanı peşinde koşturmak için ilerliyorum. Ben Orta Doğu'ya barış getirmek için uğraşıyorum. Fakat Türkiye başta olmak üzere, Katar başta olmak üzere, ki iki düşmanı zaten. Şimdi Avrupa'yı da o gemiye ekledi. Kendisine düşman arıyor şu anda İsrail, ki Netanyahu bu seçimi kazanabilsin. Ama bu Lübnan'daki sanki ateşkes anlaşmasında Trump'ın da müsaadesiyle, belki İran'ın da belli noktada göz yummasıyla Netanyahu'nun seçimine kadar bu çatışma ortamının ben devam etme ihtimalini yüksek görüyorum.
1: Gelelim bugünün en çok konuşulan meselesi. İsrail'in de aslında tahmin ettiği öncesinde.

0: de ön almak için yaptığı açıklamalar vardı. İngiltere ve 11 AB ülkesinin peşi sıra İsrail'e açıkladığı yeni yaptırımlar. İngiltere Dışişleri Bakanı geçti kameraların karşısına ve şöyle bir açıklaması var. Şimdi o yaptırımlar meselesini de ayrıca birazdan konuşacağız ama şu açıklaması çok önemli bence. Diyor ki İngiltere Dışişleri Bakanı, İngiliz hükümeti Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde yerleşimci teröristler tarafından Filistinlilere yönelik etnik temizlik yapıldığını kabul etmektedir. Şimdi Yahudi işgalcileri teröristler olarak tanımlıyor İngiltere Dışişleri Bakanı. Bu ne anlama geliyor?
1: Yani bu artık İsrail'e sadece
0: Aynı
1: dur
0: zamanda İngiltere Dışişleri Bakanı
1: diyebilen,
0: da bir Yahudi.
1: evet, yani bu da aslında işin Netanyahu açısından hayatın cilvesi diyebiliriz. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. Hani Dışişleri Bakanı Hakan Fidan her konuşmasında diyor ya, İsrail sadece benim meselem değil ki diyor. Dünyanın meselesi haline geldi. Gerçekten de demek ki Türkiye'nin verdiği uğraş Batı'da, Avrupa'da dahi herhangi bir dine mensup olması önemli değil. Hristiyan, Yahudi, hatta dinsiz de olabilir. Bu insanlar insanlık için sokaklara çıkıp 2023 ayının 7 Ekim tarihinden bugüne kadar meydanlarda İsrail'in ve Netanyahu'nun yaptığı soykırımı anlatıyor. Ve bunun yanında Batı Şeria'da yapmış oldukları o terör eylemlerini ve orayı ele geçirmek için Batı Şeria'daki Filistinli halkı evlerinden nasıl gönderip oralara nasıl tabiri caizse çöktüklerini gösteriyor.
0: Evet.
1: Şimdi bu dünya medyasında artık yankılanıyor. Türkiye buna çok önemli bir ses oldu, ön oldu. Arap coğrafyası da burada bence oldukça önemli. Önceden Körfez devletleri de Gazze konusunda fazla ses çıkarmıyordu. Yalnızca Katar vardı. Fakat şu anda artık Suudi Arabistan'da konuşuyor, Kuveyt'te konuşuyor, işte Suriye zaten konuşuyor, Ürdün dahi konuşuyor, Mısır konuşuyor. Baktığımızda İslam alemi genel hatlarıyla sesini ve sözünü İsrail'e karşı birleştirmiş durumda. Tabii ki Batı da buna artık duyarsız kalamıyor. Çünkü Batı'da da insanlığını kaybetmemiş olan halklar hükümetlerinden bunu bekliyor Erkan Bey. Hükümetlerinden bir insanlık bekliyor. Yani İsrail'in yapmış olduğu bu soykırımlara artık birinin dur demesini istiyorlar. Ve Batı'nın da burada Batı Şeria ile ilgili zaten uluslararası statüsü de var. Uluslararası statüye burada saygı gösterdiğini ve İsrail'e karşı durduğunu artık net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii bunun ardında şu da var. Batı da artık Netanyahu ile çalışmak istemiyor. Yani Batı da Netanyahu ile yol yürümek istemiyor. Belki Netanyahu'dan sonra gelecek olan daha fazla soykırımcı olacak. Onu bilmiyoruz. Fakat Batı artık Netanyahu ile yol yürümek istemiyor ve bence atılan bu adımda Netanyahu'yu siyasi olarak köşeye sıkıştırmak da amaçlanıyor. Ama Netanyahu bunu kendi ülkesinde kullanıp lehine çevirmeye çalışabilir. Ama ben bunu Filistin'de, Batı Şeria'da ve Gazze'deki Müslümanlar için önemli bir kazanım olarak görüyorum. Sadece Türkiye'nin, sadece Katar'ın, sadece İslam aleminin bir problemi olmaktan çıkmış durumda şu anda Filistin, Gazze ve Batı Şeria. Artık yeryüzünde içinde insanlığa dair küçücük bir umut olan herkes kendi ülkesinin hükümetine yüksek bir sesle bu saldırıları durdurun, bu soykırımı artık bir dur deyin mesajını gönderiyor ve bence Batılılar da, Batılı hükümetler de bu mesajı net bir şekilde anlamış ve Netanyahu'nun karşısında konumlanmış gibi duruyor.
0: Şimdi evet, sadece İngiltere değil, 11 AB ülkesi, Kanada, 11 Batı ülkesi, AB ülkesi demeyeyim, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç. Bunlar da yasa dışı İsrail'in işgal ettiği İsrailci yerleşimleriyle ticareti sonlandırma, o bölgelerle ilgili ticareti sonlandırma kararı aldı. Buradan bakalım biraz.
1: Tabii yani baktığımızda sadece Batı değil, yeryüzündeki her coğrafyadan oraya bir destek olduğunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Ortak alınmış bir karar. Yani dünya bu meseleyi sahiplenmeye başlıyor yavaş yavaş. Dünya Filistin'deki soykırımcılığa, Filistin'deki yerleşimcilik adı altında yapmış oldukları hırsızlığa, insanların evlerini çalmalarına, insanların topraklarını çalmalarına, insanları tehditle, şantajla ve ölümle

0: tehdit edip işte ekranda gördüğümüz kepçelerle, askerleriyle, teröristleriyle bir şekilde gidip insanları evlerinden çıkarmaya ve oraları da yeni yerleşim alanları ilan etmeye hazırlanan İsrail hükümetine dünya bir dur demek istiyor. Ve bu saydığınız ülkeler sadece aslında baktığımızda ortak paydaları Müslüman olmayan ülkeler. Bence en kritik nokta bu. Yani Gazze meselesi, Batı Şeria meselesi, Filistin meselesi sadece Müslümanların meselesi olmaktan çıkmış ve bir insanlık meselesi haline dönmüştür. Zaten bu açıklamalar yapılmadan önce haftalardır, siz de belirttiniz, İsrail bunun önden geleceğini biliyordu. Haftalardır Türkiye'de buraya söylem olarak destek oluyordu. Tüm İslam alemi de destek oluyordu. Zaten açıklamalarından İslam alemi de bu açıklamalara destek verdi ve bu 11 ülkeye desteğini sundu. Şimdi İsrail'in yapmış oldukları artık dünyanın en uzak noktasında dahi fark ediliyor ve bu tepkiyle beraber, bu açıklamayla beraber biz İsrail'e karşı belli bir cephenin oluşmaya başladığını görebiliyoruz.
1: Şimdi bir diğer konu, İsrail basını konuşuyor bunu. İsrail Başbakanlık Ofisi bunu reddetti. Doğru olmadığını söyledi ama mevzu şu. Benjamin Netanyahu'nun 7 Ekim 2023'te Gazze şeridinde gerçekleşen Hamas operasyonunu daha önceden bildiğini iddia ediyor. Burada şöyle detaylar var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın Netanyahu'yu uyardığı, aradığı, bunu söylediği 45 dakikalık bir telefon görüşmesinde söylediği ifade ediliyor. Ancak buna rağmen Netanyahu bu bilgiyi güvenlik birimleriyle paylaşmıyor. Herhangi bir önlem de almıyor deniliyor. Nasıl yorumlarsınız bu iddiayı? İsrail devleti bunu reddediyor şu anda.
0: Tabii bunun hem doğruluğu hem de doğru olmadığı ihtimali üzerine bir analiz yaparsak, şayet bu doğru ise Netanyahu'nun kendisine yönelik 7 Ekim'de biliyorsunuz Hamas'ın ilk bir saldırısı vardı. Artık dayanamadığı, soykırıma dayanamadığı ve bekleyerek ölmektense savaşarak şehit olalım mantığıyla yapmış olduğu bir saldırı vardı. Bunu İsrail bekliyordu ve arzuluyordu diyebiliriz. Şayet bu gerçekten bilgi onlara iletildiyse Netanyahu daha büyük bir savaşa girmek için bir sebep arıyordu ve bu sebebin geldiğinin farkındaydı ve buna rağmen ses çıkarmayarak, bir engellemede bulunmayarak isteseydi Netanyahu o zaman Amerika üzerinden Türkiye'ye bir mesaj gönderebilir ve Türkiye Hamas'ı durdurabilirdi. Veya Katar'a bir mesaj gönderebilir, durdurabilirdi. Çünkü bu iki ülkede Hamas'ın ofisleri var. Şimdi ancak baktığımızda Netanyahu buradan belli ki kendisine bir çıkar sağlayabileceği alan bulmuş ve Gazze'yi daha fazla işgal edebilmek ve Gazze'de daha fazla insanın kanını dökebilmek için bir fırsat bulmuş durumda. Çünkü o dönemde bir ateşkes vardı ve saldırılar devam etmiyordu. Hatta Amerika'da bu saldırılardan 15-20 gün önce, belki bir ay önce Netanyahu Türk evinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmiş ve artık bu saldırıları son vereceğini anlamıştık yani. Biz orada onu yorumlamıştık. Netanyahu öyle ki bir fırsat buldu ve bu fırsatı değerlendirmek istedi. Eğer bu doğru ise bu şekilde analiz edilebilir. Doğru değilse burada şu anda ne yazık ki İsrail menşeili Orta Doğu'da İslam aleminin arasında belli fitneleri saçmak isteyen yapıları görüyoruz. Evet, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında bir siyasi işbirliği var. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrail'in büyükelçiliği var. Tamam, bunların hepsi doğru. İbrahim anlaşmalarını imzaladılar. Ancak bu Birleşik Arap Emirlikleri halkı tarafından kabul edilmeyen bir durum. Yani devlet başkanının yaptığı ve halk tarafından tepkiyle karşılanan bir durum. Burada yapılan işlem İslam aleminin tam da bu noktada İsrail'e karşı birleşmiş olduğu bu çatının içerisinde fitne çıkarmak olarak yorumlayabiliriz. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri şu anda İsrail'e karşı yapılan tüm açıklamalarda Türkiye ile beraber, Katar'la beraber, Suudi Arabistan'la, Pakistan'la beraber aynı anlaşmaların altına imza atan bir siyasi
1: Yani
0: yapıya
1: bayi
0: sahip.
1: zor durumda bırakmak da olabilir.
0: Muhtemelen böyle bir
1: Peki.
0: yapı olabilir. Çünkü şu anda İsrail kusurlu olduğu için İsrail ile kimi yan yana koyarsanız o da ayıplı olacak ve ben şu noktada İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ile özür dilerim, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le aynı safta yer alabilme hatasına düşmeyeceğini düşünüyorum, düşmeyeceğini umuyorum.
1: Peki. Katar Lüzel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Muhammed Masar Şahin. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.

Aksu ve Kepez ilçelerinde başlayan orman yangını dün akşam başlamıştı. Hala devam ediyor. Canlı geliyor görüntüler ekranlarınıza. Yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangından bahsediyoruz. İkinci gününde hala söndürülemedi. Yüzlerce ev şu ana kadar tahliye edildi. Alevlere müdahale sürüyor. Ekrandaki görüntü canlı görüntü. Bakın ormanı görüyorsunuz. Belirli bir bölgeye kadar ulaştığını yangının ifade edelim. Belirli bir açıdan çekiliyor tabii. Uzak bir mesafeden ama net bir şekilde yangın devam ediyor. Antalya'daki orman yangının geniş bir alana yayıldı. Aksu ilçesinde başlamıştı bu yangın. Rüzgarın etkisiyle Kepez ilçesindeki alana da sıçradı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale edilmeye başlandı gün içerisinde yangına. Gün içerisinde 5 uçak, ondan fazla helikopterinle beraber 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personel katıldı. Şu an karadan yine müdahale bir yandan devam ediyor. Yüzlerce ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Çünkü yerleşim yerlerine çok yakın bir bölgede devam ediyor bu orman yangını. Yaralanan vatandaşlar var. Hastanelerde tedavi altına alındı yangında yaralanan bazı vatandaşlar. Türk Kızılay, Antalya ekipleri de bölgede. Yine 3 ikram aracı, 3 önce araç, 9 personel ve 5 gönüllüyle çalışmalar yürütülüyor. Bölgede zaman zaman elektrik kesintilerinin de yaşandığını ifade edelim. Şu an karadan müdahale ediliyor yangına. Kırsal kesimdeki vatandaşlar da ilaçlama makineleriyle onlara su doldurarak yangının bölgesinde söndürme çalışmalarına destek veriyor. Bölgede yangın devam ediyor. Bir kez daha ifade edelim. Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun bir mücadele veriyor. Bakın peşi sıra yangında farklı açılar da görüyoruz şu anda. Orman yangını devam ediyor. Aksu ilçesinde başladı. Antalya'daki orman yangını rüzgarın etkisiyle Kepez ilçesindeki alana da sıçradı. Şu an şöyle bu görüntülerden gördüğüm kadarıyla pek bir rüzgar göremiyorum. Şu an itibariyle bölgede çok fazla rüzgarın olmadığını söyleyebiliriz. Herhangi bir yaprak veya dal sallantısı göremiyorum yangında. Bir yandan müdahale devam ediyor. Şu an tabii Anadolu Ajansı'nın görüntülerini paylaşıyoruz sizlerle. Muhtemelen uzak bir bölgeden bölgeye yangın olduğu yere zoomlayarak verilen bir görüntü bu. Müdahale devam ediyor. Şu an gördüğümüz alan içerisinde bir ekibin olduğunu ben görmüyorum ama farklı noktalardan devam eden çalışmalar var. Antalya'da orman yangını ikinci gününde hala devam ediyor. Yüzlerce ev tahliye edildi. Yerleşim birimlerine doğru ilerleyen bir yangından bahsediyoruz. Antalya'da nerede başladı? Önce Aksu ilçesinde başladı. Ardından Kepez ilçesindeki alana kadar ulaştı. Bu orman yangını çok fazla bölgede gün içerisinde 5 uçak, ondan fazla helikopterle yangına müdahale edildi. Şu an karadan bir yandan müdahale devam ediyor. Yüzlerce ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Gün içerisinde tabii bölgede evlerden tahliyeler vardı. Bölgede bulunan hayvanların tahliyesi için de yine bölgeye ekipler sevk edildi. Evler boşaltıldı. Dediğimiz gibi yerleşim yerlerine yakın bir noktada olduğunu söyleyelim. Orman yangınının devam ediyor. İkinci gününde Antalya'da orman yangını. Rüzgar çok etkiliydi dün ve bu sabah. Şu an itibariyle en azından görüntülerden gördüğümüz kadarıyla çok fazla rüzgarın olmadığını söyleyelim ama yerleşim yerlerini tehdit ediyor yangın. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Şu an bir ormanlık alanın içinden geliyor görüntü. Bu gördüğümüz noktada en azından şu an itibariyle bir yerleşim yerinin olmadığını söyleyebilirim. Ama yerleşim yerlerine doğru ilerlediğini ve bölgede çok sayıda evinde tahliye edildiğini ifade edelim. Devam ediyoruz. Filenin Sultanları Külliye'nin

0: misafiri oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2026 SEV Avrupa Şampiyonu kadın milli voleybol takımıyla Akdeniz oyunlarında başarı gösteren sporcuları kabul etti. Erdoğan, filenin sultanlarını pes etmeyen karakterleri nedeniyle kutladı. Türk sporuna yapılan devasa altyapı yatırımlarının meyvelerini vermeye başladığını dile getirdi.
1: Başkent filenin sultanlarını ağırladı. Şampiyonların adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi.
2: Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz. Bir dönem kısıtlı imkanlarla derme çatma spor salonlarında antrenman yapmak zorunda kalan takımlarımız artık dünyada parmakla gösterilen modern tesislerde maçlara hazırlanıyor, kendilerini geliştiriyor. Voleybol başta olmak üzere spor yaptığımız bu devasa yatırımların karşılığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımını kabul etti.
2: Avrupa şampiyonluğunu yakalayıp buraya kupayla gelmek bizim için ayrı bir mutluluk ve inanıyorum ki bunlar bize geleceğe yönelik çok daha farklı kupaları getirecektir. Gerek bu gerekse A takımın bu şampiyonlukları yakalaması hakikaten ayrı bir mutluluk.
1: Erdoğan'ın tek misafiri filenin sultanları değildi. Aynı zamanda Akdeniz oyunlarında şampiyon olan sporcular ve erkek voleybol milli takımı da yer aldı. Külliyede milli sporculara Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'la Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün de eşlik etti. Sporcularla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gösterdikleri başarılardan dolayı tebriklerini iletti. Kabulde devletin zirvesi milli sporcularla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
0: Eğitimde Türkiye'den dikkati çeken başarı haberi geldi. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçlarına göre Türkiye, fen, okuma ve matematik alanlarının üçünde de sıralamasını yükseltti.
3: Bir yolculuktur eğitim. Yarınlar için çıkılan bir yolda, her gün, her sınıfta yeniden başlayan, her çocukla yeniden anlam kazanan uzun bir yolculuk.
1: Türkiye eğitimde zirveye tırmanıyor. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçları açıklandı. Türkiye, fen, okuma ve matematik alanlarının üçünde de sıralamasını yükseltti. Üç alanda da puanını en fazla artıran OECD ülkesi Türkiye oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Slovakya'daki toplantıda bunu nasıl başardıklarını son 20 yılda atılan adımlarla yabancı meslektaşlarına anlattı.
4: Bu son 20 yılda o güne kadar sahip olduğumuz derslik sayısının iki katı kadar yeni derslikler inşa ettik. Şu anda hem derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle hem de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle OECD ortalamasının üzerine çıkmış durumdayız.
1: Türkiye fen bilimleri ve okuma becerilerinde ilk kez Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ortalamasının üzerine çıktı. Matematikte ise ortalamayı yakaladı. Son 10 yılda her 3 alanda da performansını artıran tek teşkilat üyesi ülke olan Türkiye, 2022'ye kıyasla her 3 alanda puanını en fazla artıran ülke oldu.
3: Temel amacı öğrencilerin okulda edindikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilme düzeyini ölçmek olan
1: PISA 2025 uygulamasına Türkiye'den 12 bölgede 56 ilde bulunan 203 okuldan 7702 öğrenci katıldı. Türkiye böylece fen bilimleri, okuma becerileri ve matematikte sıralamasını yukarı taşıdı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu büyük başarı nedeniyle eğitim camiasını ve öğrencileri tebrik etti. PISA, OECD tarafından uygulanan uluslararası bir öğrenci programı araştırma, 15 yaş grubundaki öğrencileri değerlendirmek amacıyla 3 yılda bir gerçekleştiriliyor. 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporu açıklandı. Türkiye büyük bir atılım gerçekleştirdi. Fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında OECD üyesi ülkeler arasında puanını en fazla yükselten ülke oldu. Tüm ülkeler arasındaki sıralamada fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak birden yükseldi. 2015-2025 döneminde ise fen bilimlerinde 69, okuma becerilerinde 44 ve matematikte 42 puanlık artış kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu başarı nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Elde edilen sonucun Türkiye'nin eğitime verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirtti. Bu başarıda emeği geçen eğitim camiasını ve öğrencileri tebrik etti. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha özgüvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Türk dünyası ortak gelecek ve ortak vizyon için Astana'da buluştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk Dünyası Diyalogları panelini Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirdi.
5: Yıllar içinde gerçekleşen zirveler ve müşterek siyasi kararlılık doğrultusunda
1: ortak tarih, ortak kültür, ortak gelecek. Türk dünyasının geleceği Astana'da masaya yatırıldı. Gözler ise 29-30 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine çevrildi. Türk Dünyası Diyalogları panelinde ekonomi, diplomasi, medya ve yapay zeka alanlarında işbirliği ele alındı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da video mesajla katıldığı programda dezenformasyonla mücadele ve dijital iletişim alanlarında ortak kapasitenin geliştirilmesi çağrısında bulundu. Panelin önemli başlıklarından biri de ortak alfabe ve dil birliğiydi. Akademisyenler, ortak tarihin Türk devletleri arasındaki en güçlü bağlardan biri olduğuna dikkat çekerken, ortak terminoloji ve Latin alfabesi çalışmalarının etkileşimi güçlendireceği vurgulandı. Panelin ardından düzenlenen basın toplantısında da Türk Devletleri Teşkilatı'nın geleceği ve ortak alfabe çalışmaları değerlendirildi. Astana'daki buluşma, Ankara'daki zirve öncesinde Türk dünyasının ortak vizyonunu ortaya koyan ilk adım oldu.
0: Bugün 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü. Emine Erdoğan eğitim alanında hayata geçirilen projelere dikkati çekti. Öğrenmenin gücü ve bilginin bereketi nice yüreğe ilham olsun mesajı verdi.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, haydi kızlar okula çağrısıyla çok sayıda kız çocuğunun okula kavuştuğunu belirtti. Ana Kız Okuldayız kampanyasının öğrenmenin yaş olmadığını gösterdiğini ifade eden Emine Erdoğan, okuryazarlık seferberliğiyle de binlerce vatandaşın harflerle buluştuğunu hatırlattı. Nerede kalmıştık projesinin ise yarım kalan öğrenim yolculuklarına devam etme imkanı sunduğunu kaydetti. Emine Erdoğan, hayata geçirilen bu adımların yıllar içinde sayısız hayatı değiştirdiğini vurguladı. Bugün kalem tutan her el, okula dönen her kızımız ve öğrendiği ilk kelimenin sevincini yaşayan her insanımız, verilen emeğin en güzel karşılığıdır ifadelerini kullandı. Erdoğan, eğitim alan herkesi gönülden tebrik ederken, öğrenmenin gücünün ve bilginin bereketinin nice yüreğe ilham olmasını diledi. Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan seferberlik kapsamında 2018'den itibaren açılan kurslarda 8 yılda 471.734 kadın okur yazar oldu. Yetişkin okuma yazma kurslarına son bir yılda 100.003'ü kadın, 41.526'sı erkek olmak üzere 141.529 kursiyer katıldı. Seferberliğin başlamasından bir yıl önce Türkiye'de 2.330.640 olan 15 yaş üstü okuma yazma bilmeyenlerin sayısı seferberliğin başlatıldığı 2018'de 2.197.257'ye düştü. Evet.
0: Gönüllülük faaliyetleri dijital ortama taşınıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İyilik Var Dijital Gönüllülük Platformu'nu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla 12 Eylül'de tanıtacak.
1: İyilik yapmak isteyenlere, iyiliğe ihtiyaç duyanlar dijital bir platformda buluşacak. İyilik artık dijitalde de örgütlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gönüllülük faaliyetlerine katılımı kolaylaştırmak için İyilik Var platformunu hayata geçiriyor. Platformda çocuklardan yaşlılara, kadınlardan engelli bireylere, şehit yakınları ve gazilere kadar farklı gruplara yönelik gönüllülük faaliyetleri yer alacak. Çocuk evlerinde kalan gençlere eğitim desteğinden, yaşlılara yönelik sanat ve müzik etkinliklerine, kadınlara yönelik finansal okuryazarlık ve mesleki eğitimlere kadar yüzlerce faaliyet planlanıyor. Platformun dikkat çeken bir diğer bölümü ise iyilik kapısı olacak. Bakkaldan terziye, tamirciden diş hekimine kadar esnaf ve meslek erbapları, imkan ve uzmanlıklarını ihtiyaç sahipleri için gönüllü olarak sunabilecek. Ayrıca gönüllülere ilk yardım, engelli bireylerle iletişim, kadın hakları ve yaşlı mahremiyeti gibi konularda eğitimler verilecek.
7: Ben doğru bir eğitim verebiliyor muyum öğrencilerime?
1: Gönüllülük faaliyetlerinin takip edilebildiği platformda düzenli katılımı teşvik etmek amacıyla kademeli ödüllendirme sistemi de uygulanacak. İyilik Var'ın lansmanı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla 12 Eylül'de gerçekleştirilecek.
0: Türk Hava Yolları, İngiltere'nin köklü futbol kulüplerinden Liverpool'la yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza atıyor. Şirket 1 Haziran 2007 itibarıyla Liverpool'un ana partneri olacak. Böylece kulübün ana forma sponsorluğunda 17 yılın ardından değişikliğe gidilecek.
8: Anlaşma doğrultusunda Türk Hava Yolları'nın logosu 2027-2028 sezonunun başlamasıyla birlikte Liverpool erkek, kadın ve akademi takımlarının formalarının ön bölümünde yer alacak. İşbirliği Liverpool ticari tarihinde önemli bir değişime işaret ediyor. Kulübün forma ön yüzünde 17 yıldır yer alan Standard Chartered ardından Türk Hava Yolları yeni ana partner olarak konumlanacak. Haziran 2027'de başlayacak anlaşma, uluslararası ölçekte geniş kitlelere ulaşan iki markayı aynı çatı altında buluşturacak. Dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca taraftarı bulunan Liverpool'la geniş uçuş ağı üzerinden çok sayıda ülkeyi birbirine bağlayan Türk Hava Yolları, küresel ölçekte yeni bir ortaklık kuracak. Liverpool formasının ön yüzü de bu anlaşmayla birlikte kulüp tarihinde yeni bir markaya açılacak. Kulübün en değerli ticari alanlarından biri olarak görülen forma önü, uzun yıllardır önemli küresel markaların yer aldığı prestijli bir alan olma özelliği taşıyor. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, anlaşmanın şirket açısından önemli bir adım olduğunu belirterek Liverpool'un dünya çapında güçlü taraftar kitlesine dikkat çekti. Liverpool Ticari İşler Direktörü Ben Leti de anlaşmayı kulüp açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirdi.
0: Türk sivil havacılığında pek çok ilke imza attı. Okyanusu aşan ilk Türk kadın pilot oldu. Türk Hava Yolları'nın ilk kadın kaptan pilotu olarak tarihe geçti. Emel Arman 31 yıllık kariyerini tamamladı. 23 bin saatlik uçuşun ardından gökyüzüne veda etti. Havacılık serüveni 1995 yılında Türk Hava Yolları'nda başladı. Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu pilotaj bölümünü birincilikle bitiren Emel Arman, 23 yaşında ikinci pilot olarak kokpite oturdu. Sadece 2 yıl sonra 1997'de havacılık tarihine geçti. Airbus A340 ile Atlas Okyanusu'nu aşarak New York'a uçtu. Okyanusu aşan ilk Türk kadın pilot unvanını aldı. Ardından Airbus A330 ve A350 gibi geniş gövdeli uçaklarda kaptan pilot olarak görev yaptı. 31 yıllık kariyeri boyunca yaklaşık 23 bin saat uçtu. Emel Arman son kez 7 Eylül'de kokpite oturdu. Viyana'dan İstanbul'a yaptığı TK-1884 seferiyle aktif pilotluk kariyerini noktaladı. Türk Hava Yolları'nın ilk kadın kaptan pilotu 31 yılın ardından gökyüzüne veda etti. Gelelim İstanbul'a. İBB'nin yıllardır tamamlayamadığı kentsel dönüşüm Bayrampaşa'yı harabeye çevirdi. İsmet Paşa Mahallesi'nde metruk kalan binalar tehlike saçıyor. Mahalleli İBB'den artık vaat değil, hizmet bekliyor.

0: etrafımızda dönüşüme açık alanlar var iken neden yapmazsınız? Ama lafı söylemek çok kolay ama icraata gelince yok. Tekrar ediyorum, her şey çok güzel olmuyormuş. Buyurun Bayrampaşa'da görebilirsiniz.
1: Kapıları söküldü, camları kırıldı. İçleri çöp ve molozla doldu. Kentsel dönüşüm için boşaltılan binalar İBB'nin projeyi tamamlayamamasıyla metruk hale geldi. Adres Bayrampaşa İsmet Paşa Mahallesi. İBB tarafından 2016 yılında başlatılan kentsel dönüşümün ilk etabı tamamlandı. Ancak sonraki aşamalarda beklenen ilerleme sağlanamadı. Boşaltılan binalarsa yıllardır yıkılmayı bekliyor.
0: Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapıyormuş gibi görünerek yapmadığı bir yaşam alanı var arta. Buradaki sorun hem güvenlik hem asayiş olarak nitelendirdiğimiz nahoş olayların olması. Meczup bir alandan bahsediyoruz. Burası 86 bin metrekare. Uzun yıllardır yapılamıyor. Yapılamadığı gibi de yapılıyormuş gibi gösterilerek, çünkü her şey çok güzel olmadığını burada görebiliyoruz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Biz ilçemizdeki vatandaşlarımızın bu alanla bir arada yaşamayı hak etmediğini düşünüyoruz.
1: Üstelik bu yapılar mahallenin dışında değil, evlerin, iş yerlerinin ve çocukların kullandığı sokakların tam ortasında.
2: Bir tarafta kapısı penceresi sökülmüş binalar, öte yandansa işte bu tarafta da yaşam devam ediyor. Mahalleli özellikle gece saatlerinde buraya kimliği belirsiz kişilerin geldiğini söylüyor. Bu sokaklardan çocuklarını dahi geçirebiliyor.
3: Burada tabii alkol içenler var, yasaklı madde içenler var. Böyle gece akşam saatlerinde hava karanlık, bir şey olur falan. Tabii ki de biz çıkamıyoruz. Ama hemen yanımızda marketler zaten var. Ama gerekmedikçe buradan da geçiş olmaması lazım bence.
1: Mahallelinin iddiasına göre bazı yapılar madde bağımlılarının meskeni haline geldi. Binalarda ateş yakılması ise yangın endişesini artırdı.
4: Hırsızlık çok oldu, ölüm oldu. Gençlerden ya da içenler var, onlardan olanlar var. Geçen gün bir binada gene bir yangın çıktı.
2: Yani ateş de yakıyorlar.
4: Tabii. Şimdi kış gelecek, daha da kötü olacak.
1: Biriken çöpler kötü kokuya, yıkıntılarsa toz ve çevre kirliliğine neden oluyor.
0: Biz buranın alan içerisinde intihar vakalarıyla karşılaştık. Geceleyin çevre esnafın, halkın yaşam alanı içerisinde güvenlik sorunuyla geçişler olmuyor. İlçe dışından gelip keyif verici madde kullanımına, aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğe bir yataklık yapan bir alana dönüştü. Biz elimizden geldiğince bu alanı temizlemeye, arındırmaya çalışıyoruz ama gelin görün ki süreç çok uzun.
2: Bu binalar daha güvenli konutlar yapılabilmesi için boşaltıldı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi dönüşümü tamamlayamayınca vatandaş metruk binalarla baş başa kaldı.
5: Yıkıldığı için daha çok işlerinde yapıyorlar. Ya yani tam kenarlarda falan görünmediği için içeride gizli saklı yapıyorlar. O yüzden çok dikkat çekilmiyor. Gece kapkaranlık oluyor zaten. Önünüzü göremiyorsunuz.
2: Peki siz gece buradan geçebiliyor musunuz?
5: Mecbur olduğum zamanlar oluyor. Ama çünkü evim buradan olduğu için geçmek zor. Ama koşarak geçiyorum mesela.
6: Burayı perişan etti. Millete mahvetti. Geldi burayı. Geldi hadi yapacağım diye etti. Dolandırdılar. Hepsi kaçtı. Biz bir vatandaş olarak perişan olduk burada.
0: Sayın Cumhurbaşkanımızın dün açıklamış olduğu kentsel dönüşümde İstanbul için yarısı bizden kampanyası 2027 yılının 31 Aralık'ına kadar uzatıldı. Ne yapıyoruz? Bayrampaşa'mızın ve İstanbul'umuzun olası büyük İstanbul depreminde binalarını yenilememiz lazım. Eğer burayla alakalı bir projeniz var ise, yapmayı düşünüyorsanız bize bir takviminizi açıklayın. Bayrampaşa halkına bu rezaleti hangi hakla yaşatıyorsunuz?
7: Fethiye'de çevre koruma seferberliği başladı. Dünyanın gözde tatil beldelerinden Fethiye Körfezi'nde dip çamur temizliği için düğmeye basıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni kurulacak sistemi de anlattı. Bölgeye denizin Google Maps'i kurulacağını söyledi.
8: Biz burada yalnızca Mapa ya da Şamandıra değerli dostlar kurmuyoruz. Düzen kuruyoruz, güven kuruyoruz. Gelecek kuruyoruz.
9: Fethiye Körfezi'nin mavisini koruyacak büyük çevre seferberliği başladı. Göcek ve Dalaman koyları Mapa Şamandıra sistemiyle güvence altına alındı. Yaklaşık 90 kilometrelik sahil şeridinde yeni bir bağlama düzeni kuruldu. Koylara rastgele çapa atılmasının önüne geçilecek. Deniz çayırları ve sualtı yaşamı korunacak.
8: Deniz tabanına bu anlamda inmeyen her kontrolsüz çapa başarıdır. Korunan her deniz çayırı başarıdır. Temiz kalan her koy başarıdır.
9: Proje kapsamında 926 sabit bağlama mapası kuruldu. Deniz tabanına 906 tonoz yerleştirildi. Sistemin dijital altyapısını ise Derya oluşturacak. Denizler boş bağlama noktalarını harita üzerinden görebilecek. Denizciler boş bağlama noktalarını harita üzerinden görebilecek. Uygun noktalar için kolayca rezervasyon yapılabilecek. Bakan kurum Derya'yı denizin Google Maps'i olarak tanımladı.
8: Hem denizcimiz yer aramakla uğraşmayacak hem de masmavi koylarımız ve o altındaki en zengin işte yaşam korunmuş olacak.
9: Koylar MAPA Şamandıra sistemiyle korunurken iç körfezde de dip temizliği yapılacak. Çalışmalar yaklaşık 600 hektarlık alanı kapsayacak. İki dip tarama gemisi sahada görev yapacak. Körfezde biriken 16 milyon metreküp dip çamuru çıkarılacak. Temizlik çalışmalarının 3 yılda tamamlanması hedefleniyor. Çalışmaların sonunda iç körfezde ortalama 3.4 metrelik su derinliği sağlanacak.
8: İki tane dip tarama gemimizle sahada çalışacağız. Yaklaşık 600 hektarlık alanda biriken 16 milyon metreküp dip çamurunu 3 yıl içerisinde Fethiye Körfezi'nden çıkarıp atacağız.
9: Bakan kurum Fethiye'deki modelin Türkiye'nin tüm koylarına yayılacağını söyledi. Denizleri kirletenlere karşı denetimlerin artırılacağını vurguladı. Çevreye zarar verenlere en ağır yaptırımların uygulanacağını belirtti. Fethiye'deki proje, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31'de de dünyaya anlatılacak. Türkiye, MAPA Şamandıra sistemini ve dip çamuru temizliğini örnek çevre modeli olarak sunacak.
8: Koylarımızı koruyoruz, körfezimizi temizliyoruz, ekosistemimizi güçlendiriyoruz. İşte bizim çevre bakışımız. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz sıfır atık bakışımız, sıfır atık mavi anlayışımız budur.
7: Bu bölümü noktalıyoruz. Saat başına devam edeceğiz.

0: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar. Neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
4: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap
1: basit. Çabuk çabuk, ne, kimde
2: plan? Hadi planı ver.
1: Sendeydi plan, sendeydi.
2: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
1: Ay, plan oturulur mu ya?
2: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik, tamam bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
1: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
3: Abi ben Kibri'yim.
1: Kibrit, tamam sen.
2: Az kibrit, ya çakmak var.
1: Kibrit, o kibrit
2: ben,
1: sen.
2: Ben çok zor seçerim ya.
1: Hayır hayır, seçmen lazım.
3: Abi hızlı olalım, sen söyle.
1: Tamam, sen Nolan'sın.
2: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
1: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz
2: lazım. Tamam, kuru sova.
1: Kuru?
2: Akira kuru sova.
1: Kuru soğan.
3: Tamam abi.
1: Tamam abicim, kibrit, kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
2: Aa,
1: bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam, neyse abi.
2: Acele,
1: tamam.
2: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
1: Bir dakika.
3: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
1: Babamın dedin.
3: Yok abi, dayımın oğlu.
4: Abi biri geldi.
2: Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
1: Deva kuşu gibi hiç doğaldım.
2: Kocaman arabanın içinde saklanamıyorum.
5: Vay ne ya?
1: Sen kimsin birader?
5: Benim abi.
1: Parola.
5: Elma.
1: Ha, Osman.
3: Osman ya.
1: Osman. Evet Osman.
5: Abi kısalan ise yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
2: Çok yanlış anladın ya.
1: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
5: Hani film çekmek için soygun falan.
1: Ya Osman. Istiyor. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
2: Damacana mı bunlar ya?
1: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
5: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
3: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
1: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan
5: abi,
1: devam et.
5: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
1: Tamam şey. İçeriz Osman. İçersen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman.
5: Okay,
6: film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
1: İkinci kesti, ben duymadım.
3: Ben de duymadım.
2: Kesmedi daha çünkü.
7: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede 5 ülkenin büyükelçilerini kabul etti. Erdoğan'a güven mektubunu sunan büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başladı.
1: Adeniz'le Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi mesaisine Ankara'da devam etti. Devletin zirvesi büyükelçileri ağırladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapıları 5 büyükelçi için açıldı. Erdoğan önce Tayland büyükelçisini kabul etti. Daha sonra sırayla İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada büyükelçileri Erdoğan'la buluştu. Büyükelçiler kabulde güven mektuplarını sundu. Ayrıca Erdoğan her biriyle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Güven mektuplarını takdim eden büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başladı.
0: Üsküdar Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlandı. 4 tur süren oylamada AK Partili Dündar Ziya Gültekin 23 oyla başkan vekili seçildi. Meclise 21'er üyesi bulunan iki grup arasında yapılan seçimde Gültekin'e CHP ve Yeni Parti grubundan da 2 oy geldi. Böylece Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği görevi Dündar Ziya Gültekin'e geçti.
3: Dündar Ziya Gültekin.
4: Üsküdar'da başkan vekilliği seçimi tamamlandı. Belediye meclisinde 4 tur oylama yapıldı. Mecliste 21 Cumhur İttifakı, 21 CHP Yeni Parti üyesi bulunuyordu. İlk turda Dündar Ziya Gültekin 21 oy aldı. İkinci turda 22'ye çıktı. Üçüncü turdaysa 23 oy aldı. Dördüncü turda da sonuç değişmedi.
5: Üsküdar Belediyesi'nde gün seçim günüydü. 42 meclis üyesi sandığa gitti. Dördüncü turda Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oyla Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçildi.
6: AK Parti'ye yeni katılan meclis üyelerimizin ve yoğun baskı altında olan ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden ama gönlü adayımız tarafından olan meclis üyelerinin de dahiliyle sandığa yansıyan sonuç Üsküdar'ımızda inşallah aydınlık bir geleceğinde işaretçisi oldu. Bizler bu seçimi şundan dolayı çok önemsiyoruz. AK Parti'nin artı bir belediyesi olması vesaire bunlar bizim için Üsküdar'lı hemşehrilerimizin hizmete ulaşmasından daha önemli değil. Esas biz Üsküdar'daki hizmet seferberliğinin aksamasından dolayı çok Üsküdar'lar adına üzgündük.
4: Oylamanın en önemli ayrıntısı ise Gültekin'e CHP Yeni Parti grubundan da 2 oy gelmesi oldu. Cumhur İttifakı'nın mecliste 21 üyesi bulunmasına rağmen Gültekin'in 23 oy alması 2 oyun diğer gruptan geldiğini ortaya koydu.
3: 17, 18... 19.
4: Seçim aslında 5 Eylül'de yapılacaktı. Ancak o gün yeterli çoğunluk sağlanamadı ve toplantı 8 Eylül'e ertelendi. Bugünse meclis toplandı, 4 tur oylama tamamlandı ve başkan vekilliği seçimi sonuçlandı.
7: Hep beraber el ele verip Üsküdar'lının, Üsküdar'daki vatandaşlarımızın hayattaki konforunu ne kadar arttırabilirsek onun için mücadele edeceğiz. Ve şu andan itibaren de bunun çalışmasına başlayacağız. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrencileriyiz. Belediyeciliği ondan gördük, ondan öğrendik. Allah'ın izniyle de Üsküdar'da bütün yurttaşlarımıza adil, eşit bir şekilde davranacağız. Onların hayatlarını kolaylaştıracağız.
4: Daha önce yapılan seçimle ilgili yargı süreci de yaşanmış. İlk seçimde alınan sonuç için yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Bugünkü oylamayla birlikte belirsizlik sona ermiş oldu. Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği görevine Dündar Ziya Gültekin seçildi.
7: Değerli basın mensupları, hoş geldiniz.
0: Yeni Partili Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin tehdit iddiaları hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in tehdit iddiaları üzerine açıklama yaptı. Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinin ardından belediye meclis üyesi Ayhan Aydın'la yaptığı görüşmeye ilişkin iddialarda bulunmuştu. Savcı beni tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak dediğini savunmuştu. Bu iddialarla ilgili başsavcılık reysen soruşturma başlattı. Bu kapsamda Ayhan Aydın ifade vermek üzere başsavcılığa davet edildi. Mutlak butlanla birbirinden kopan CHP ile Yeni Parti seçim ittifakına gider mi? Örneğin Üsküdar'daki belediye başkan vekili seçimleri bunun bir pilot uygulamasına sahne olmuş olabilir. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bir şartı var. İmamoğlu'nun tamamen dışlanması.
8: Benim anam tekten buradan. Neresi mahallesini yürüdüğü.
9: Yeni Parti beklenen heyecanı yarattı mı? Kamuoyu yoklamaları CHP'den yeterince büyük bir parça koparamadığını gösteriyor. Kubbe zelzelede çökmüş olabilir ama CHP'de mihrap hala yerinde.
10: Kemik oyu %25 olan bir CHP olası bir erken seçimde bu %25 kemik oyunu sizce kaybetmiş midir, kaybedecek
11: Hayır,
10: midir?
11: Hayır, kaybetmez.
10: Taban yerinde duruyor mu?
11: Duruyor tabii.
9: Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği kadar olmasa da CHP'nin hala %11 bandında oyu var. Yeni Parti ise beklenenin çok gerisinde %17 bandında. AK Parti %35'leri gördü. Peki Yeni Parti bükemediği bileği öpme ihtiyacı hisseder mi? Bu oksimoronun siyasetteki karşılığı seçim işbirliği. Yeni Parti ile CHP bu kez iki ayrı parti olarak ittifak yapar mı?
10: İktidar olma hedefiyle ilgili bir güç kaybı yaşadı mı sizce?
11: Elbette ki şimdi bakınız parti ikiye bölündü mü? Evet. Bölündü. Bu bir kayba yol açar mı? Yol açar. Ben size doğruları söylemek zorundayım.
10: Evet.
11: Her yerde her zaman doğruları söyledim. Güç kaybı yaşar mı? Elbette yaşayacak.
10: Peki bu sizi iktidar olma hedefinizde başka planlara iter mi, itecek midir? Bununla ilgili bir çalışma yapıyor musunuz?
11: Daha çok erken bakın. Hı-hı. Daha çok erken. Yani daha bir seçim ortamına henüz girilmiş değil.
10: Evet.
11: Seçim ortamına girdiği andan itibaren oturulur, yeniden konuşulur. Hı-hı. Şimdi burada önemli olan ne? Biz %25 diyor, %30 diyor. %51 olayını gerçekleştirmedi. Sürece hiçbir anlamı yok ki.
9: Kılıçdaroğlu ittifak ihtimaline tamamen kapalı değil. Peki ya Özgür Özel? Bu el sıkışmaların Yeni Parti kamuoyunda alerjen bir tepkiye dönüşmesinin sebebi tam da bu olabilir. Bu tepki öyle bir boyuta gelmişti ki Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na duyduğu nefreti kameralar önünde kanıtlamak zorunda kalmıştı.
12: Sen geldin, canını okudun şimdi. Partiyi böldürdün. Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok. Tamam. Ve bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil. Neden biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'a bir kez daha seçim kazandırmak için kurulmuş iktidar planının bir parçası oldular da onun için.
9: Yeni Parti ile CHP'nin günü geldiğinde işbirliği yapabileceğine yönelik başka işaretler de var. Bunun son tezahürü Üsküdar'da kameralara takıldı. Başkan vekili seçiminde Yeni Parti ve CHP Cumhur İttifakı'na karşı blok oluşturdu. İkinci turda finali kaybedip Üsküdar'ı Cumhur İttifakı'na kaptırsalar da bu belediye meclisleri düzeyinde ilk bloklaşma değil. Benzer denemeler Denizli, Honaz ve Samsun Çarşamba'da da yaşandı. Ancak bu işbirliklerinin tepe siyasete taşınmasının önünde bazı engeller var. O engeli de Kılıçdaroğlu açıkladı. İmamoğlu konusunda çok net.
11: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
10: Yolsuzluk sorusu.
11: Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Dediğim gibi gidip oy veren de benim. Hı hı. Aday olsun diye, Cumhurbaşkanlığı aday olsun diye. Bu davalar ayrıdır. Hı hı. Bunlar ayrı.
10: Siyasi tutuklu olarak görmüyorsunuz o zaman Sayın İmamoğlu.
11: Kişi.
10: Çünkü kamuoyu kişi, bu şekilde görüyor.
11: Bakın kişi her yerde ve her ortamda az önce söyledim. Hesap vermeye hazır olmalı. Hesap vermeye. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Hı hı.
9: İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında büyük yara aldı. Evet, bir zamanlar ana muhalefetin lokomotifiydi. Ancak artık hız kesen bir yüke dönüşmüş olabilir. Özgür Özel bir noktada artık onu sırtından indirerek yolu Kılıçdaroğlu'yla yürümek zorunda kalabilir. Buna kamuoyu yoklamaları karar verecek.
0: İBB suç örgütü soruşturmasında bu kez Ekrem İmamoğlu'nun çevresi

0: Dizindeki para trafiğine ilişkin çok ağır beyanlar mahkeme tutanaklarına girdi. Tutuksuz sanık Sarp Yalçınkaya, Fatih Keleş'in Ekrem Başkan'ın sağ kolu olarak anlatıldığını, para dolu çantalar gördüğünü, Cumhurbaşkanı adaylığı ve medya desteği için para toplandığının konuşulduğunu söyledi. En önemli iddia ise paraların özel jetler ve kripto üzerinden yurt dışına çıkarıldığı yönünde.
1: İmamoğlu'nun çevresindeki para trafiğiyle ilgili yeni ifadeler ortaya çıktı. Mahkemede konuşan tutuksuz sanık Sarp Yalçınkaya, yıllardır tanıdığı Murat Gül İbrahimoğlu'nun kendisine anlattıklarını tek tek aktardı. Yalçınkaya'nın ifadesine göre Gül İbrahimoğlu, Fatih Keleş'i kendisine Ekrem Başkan'ın sağ kolu olarak tanıttı ve işlerini yürütmek için Fatih Keleş'i şirketlerine ortak etmek istediğini söyledi.
2: İddia edildiği gibi orası hukuk bürosu mu?
1: Mahkemedeki en önemli anlatımlardan biri ise dolar dolu çanta oldu. Yalçınkaya, Murat Gül İbrahimoğlu'nun Etiler'deki ofisinde Fatih Keleş'in çantalarla çıktığını gördüğünü, çantaların birinin aralık olduğunu ve içinde dolar bulunduğunu söyledi. Paranın niçin verildiğini bilmediğini, ancak aralarında sürekli para konuşulduğunu anlattı. Bir başka detay ise para toplama trafiğiydi. Yalçınkaya, AVM'lerden, imar ve iskan sorunu bulunan yerlerden para toplanmasının konuşulduğunu, bu paraların sosyal medya ve başka harcamalarda kullanılmasının gündeme geldiğini belirtti. Sonra konu Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hedeflerine geldi. Yalçınkaya'nın aktardığına göre Gül İbrahimoğlu patron başkan olacak, destek olmamız lazım diyordu. Ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı, sosyal medya yönetimi ve bazı haber kanallarının desteklenmesi için para toplandığını anlatıyordu. Mahkemede Olay TV başlığı da gündeme geldi. Yalçınkaya, Gül İbrahimoğlu'nun kendisine patron emri verdi, bu haber kanalını benim almamı söyledi dediğini aktardı. En kritik iddialardan biri ise paranın yurt dışına çıkarılmasıyla ilgiliydi. Yalçınkaya, Gül İbrahimoğlu'nun çok sık özel jetle yurt dışına çıktığını, kendisine para götürüyorum, orada yatırım yapacağım dediğini söyledi. Daha sonra ise paranın soğuk cüzdan ve kripto varlık şirketi üzerinden yurt dışına çıkarılmasının konuşulduğunu anlattı. Yalçınkaya ayrıca İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı olarak tanıttığı Hakan Karen ise de zaman zaman para gönderdiğini, bunun İBB'de iş yapabilmek ve başkana ulaşabilmek için kullanıldığının kendisine söylendiğini belirtti. Mahkemedeki bu anlatımların tamamı sanık beyanı. Ancak ortaya çıkan tablo net. İmamoğlu'nun çevresindeki isimler para toplama, medya desteği, siyasi hedefler ve yurt dışına para çıkarma iddialarıyla aynı zincirin içinde anlatılıyor.
3: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz.
0: Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önce Silivri cezaevindeki ölümü detaylıca inceleniyor. Soruşturmayı yeniden açtıran iki büyük şüphe var. Ölmeden önce istediği ilaçlarla ilgili yeterli toksikoloji incelemesinin yapılmamış olması ve ölümün ardından avukatına gelen gizemli e-posta. Bir de o gece acil butonuna basıldıktan sonra yaşanan kritik dakikalar. Şimdi hepsi tek tek inceleniyor.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde 15 yıl sonra iki büyük şüphe ortaya çıktı. Birincisi, Kozinoğlu'nun ölmeden kısa süre önce cezaevi yönetiminden ısrarla istediği ilaçlar. Avukatları otopsi sırasında bu ilaçlar yönünden ayrıntılı toksikoloji incelemesi yapılmadığını söylüyor. İkinci şüphe ise ölümden sonra avukatlarına gelen bir e-posta. Mesajı gönderen kişi Kozinoğlu'yla aynı dönemde tutuklu olduğunu öne sürüyor ve kalp krizinden ölmedi diyor. O dönem bu ihbarın üzerine gidilmediği belirtiliyor. Şimdi yeniden incelenen bir başka önemli konuysa 12 Kasım 2011 gecesi. Kozinoğlu saat 17.56'da fenalaşıyor. 18.08'de acil durum butonuna basılıyor. Soruşturmada incelenen kamera kayıtlarına göre koğuşta görevli infaz koruma memurunun alarm sonrası radyonun sesini yükselttiği ve müdahalenin geciktiği iddiası araştırılıyor. Kozinoğlu saat 18.37'de ambulansa alınıyor. Yolda kalp masajı için yaklaşık 10 dakika duruluyor. Ancak 19.10'da hastaneye ulaştırılıyor ve saat 19.30'da hayatını kaybettiği açıklanıyor. Şimdi savcılık o gece görev yapan

0: İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü Filistinlilere hayatı zindan ediyor. Batı Şeria'da baskınlar ve saldırılar sonucu bir kişi şehit oldu. En az 6 kişi gözaltına alındı. Gazze şeridinde ise ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu sarı hattı genişleterek işgali kalıcı hale getiriyor.
1: Saldırılar dinmiyor. Sarı hat bölgesi genişliyor. Gazze şeridinde ateşkese rağmen Filistinliler rahat nefes alamıyor. İsrail bölgede yine işgali genişletti. Yıkılan evlerin arasına sarı beton bloklar yerleştirdi. Filistinliler yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.
2: Ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Çadırımız yok, paramız da yok. Her an tüm eşyalarımızı ve sahip olduğumuz her şeyi geride bırakıp çocuklarımızla birlikte kaçmak zorunda kalabiliriz.
1: İsrail ateşkesi ihlal ediyor. İki devletli çözümü de kabul etmiyor. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, kapsamlı barış planının uygulanamamasına dikkati çekti. Bu durumda iki devletli çözümün pratikte imkansız hale geleceğini söyledi. Birleşmiş Milletler ise Gazze'deki enkaz temizleme çalışmalarında İsrail'in buradaki vahşet suçlarının kanıtlarının yok edilmemesi için çağrıda bulundu. Batı Şeria'da ise işgal sürüyor. İsrail ordusu Şufat mülteci kampı ve Anata beldesini ablukaya aldı. Orduya ait buldozerler Anata'da ana su hatlarını tahrip etti. İşgalci askerler bazı dükkanların kapılarını söktü, içerideki ürünlere zarar verdi. Bu bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ordunun Nablus kentinde bir eve saatlerce kuşattıktan sonra düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti.
0: Yunan basını Türkiye ile İsrail arasında olası çatışmaya dair bir senaryo gündeme taşıdı. Militair adlı haber portalı iki ülke arasında resmi bir savaş olanı olmadan da Suriye'de yaşanabilecek tek bir sıcak temasın tüm bölgeyi ateşe atabileceğini yazdı. Bu tehlike zincirinin Doğu Akdeniz'den Kıbrıs'a, oradan da NATO'ya kadar uzanabileceği belirtildi.
1: İsrail, Orta Doğu'da istikrarı baltalıyor. Bölgede gerilimi tırmandıran adımlar atıyor. Son olarak Suriye'de Türkiye sınırı yakınındaki bölgeyi bombalaması tansiyonu yükseltmişti. Yunan basını da Türkiye-İsrail gerilimini mercek altına almayı sürdürüyor. Gerilimin her an kontrol edilemez boyuta ulaşabileceğini yazdılar. Militair haber sitesindeki analizde iki ülkenin resmi bir savaş kararı almasına gerek kalmadan Suriye'de yaşanacak tek bir askeri olayın büyük bir krizi tetikleyebileceği vurgulandı. Çatışmanın ilk ve en muhtemel çıkış noktası olaraksa Suriye gösterildi. İsrail'in bir Türk uçağını veya askeri tesisini hedef almasının sonu gelmez bir misilleme sarmalını başlatabileceği belirtildi. Yunan basınına göre tehlike sadece Suriye ile sınırlı kalmayacak. Çatışmanın Doğu Akdeniz'e sıçraması halinde Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk askeri varlığı ve altyapısı Tel Aviv için en büyük endişe kaynağına dönüşecek. Olası çatışmaların genişlemesi durumunda Ankara'nın NATO'nun 4. ve hatta 5. maddesini işleterek müttefikleri göreve çağırabileceği belirtiliyor. Ancak analizde 5. maddenin otomatik bir savaş ilanı anlamına gelmediği, her üyenin askeri veya istihbari tedbirini bağımsız olarak belirleyebileceği hatırlatılıyor. Yunan basınına göre böyle bir senaryo en çok Yunanistan'ı zorlayacak. Bir yandan NATO çatısı altında Türkiye'nin müttefiki olan Atina, diğer yandan İsrail'le 3 milyar avroluk Aşil Kalkanı hava savunma anlaşması gibi derin askeri bağlara sahip. Analiz, Yunanistan'ın Suriye'de başlayıp Doğu Akdeniz üzerinden NATO'nun merkezine uzanacak bu krize karşı şimdiden hazırlıklı olması gerektiği uyarısıyla son buldu.
0: Dünyaca ünlü Alman spor giyim şirketi Adidas'ın bir reklam kampanyasında İsrail askerini kullanması kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Şirket boykot çağrılarının ardından özür diledi.
1: Eski İsrail askerinin yer aldığı reklam kampanyası tepkilere yol açmıştı. Alman spor giyim şirketi Adidas geri adım attı. Şirket küresel hesabı yerine Arapça yayın yapan bölgesel hesabından da olsa özür mesajı paylaştı. Paylaşım Adidas Arabiya hesabından yapıldı. Açıklamada herhangi bir şekilde kimseyi incitmek gibi bir niyetimiz yoktu. Bundan etkilenen herkesten özür diliyoruz ifadelerini kullandı. Şirket kampanyaya yönelik tepkileri son derece ciddiyetle ele aldığını da bildirdi. Firma, tek ayakkabı hizmetini tanıtmak için İsrail ordusunda görev yaptığı sırada yaralanarak sol bacağını kaybeden Shalev Biton'u kampanyada kullandı. Biton, Adidas'ın İsrail'deki mağazalarında yer alan afişlerde kampanyaya dahil edilen 11 engelli sporcudan biri oldu. Ancak kampanya Filistin yanlısı aktivistlerin tepkisini çekti. Tepki gösterenler uzuvlarını kaybeden kişilere yönelik bir kampanyada eski bir İsrail askerinin kullanılmasını eleştirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında binlerce Filistinlinin uzuvlarını kaybettiğine dikkati çektiler. Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana 5000'den fazla travmatik uzuv amputasyonu ve 22000'den fazla ciddi uzuv yaralanması kaydedildi. Hayatını değiştiren nitelikteki yaralanmalara maruz kalanların 1/4 kadarının çocuklar olduğu tahmin ediliyor. Reklam kampanyası Filistinlilerde büyük öfke uyandırdı. Binlerce Filistinli en temel protez malzemelerine dahi ulaşamazken küresel bir markanın reklamı çifte standart olarak değerlendirildi.
3: Adidas'ın Filistin'deki ve Gazze'deki uzuvunu kaybetmiş binlerce insanın ihtiyaçlarını gözetmesini isterdik. O asker bacağını kaybettiğinde her türlü imkana sahip oldu. Biz Gazelilerin ise ne ilacı, ne ekipmanı, ne de uygun protezi var. Mevcut protezler ağır ve günlük hayata da uygun değil. Hareket edebilmemiz için modern parçalara ihtiyacımız var.
1: Su almak için dışarı çıktığı sırada İsrail hava saldırısının hedefi olan ve bacağını kaybeden 14 yaşındaki Ömer Halive ayağı kırıklığını anlattı.
4: İsrail askeri her türlü imkana ve modern protezlere ulaşabilirken bizim Gazze'de protez merkezlerinde ham madde bulunmadığı için tedavi bile olamamamız çok acı. Hayatım bir anda değişti. Adidas, çocukların ve gençlerin yaşadığı bu dramı görmek zorunda.
0: Ukrayna Savaşı'nın seyrinin ne olacağı merak edilirken Moskova-Washington hattında yeni bir temas var. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşme haberini Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov verdi. Buna göre iki lider, Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova ve Kiev temaslarını değerlendirdi. Ziyaretler geçen hafta yapılmıştı. Kremlin'e göre görüşme olumlu geçti. Putin, Trump'a Amerikalıların Ukrayna Savaşı'nın sona ermesini hızlandırmak için gerçekçi olarak neler yapabileceğini anlattı. İkili mahkum değişimi de dahil olmak üzere insani konular üzerinde çalışmaya devam etme konusunda anlaştıklarını söyledi. Putin ayrıca Trump'a Avrupa'daki Rus tehdidi söylemlerinden de bahsetti. Bunların AB için Kiev'e desteği artırması için kılıf görevi gördüğünü söyledi. Rus lider Avrupa'ya karşı düşmanca planlar yapmadıklarını ifade etti. Srebrenica soykırımının baş sorumlularından Ratko Mladic için askeri tören düzenlenmesine Türkiye'den de sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Mladic'in soykırım suçlusu olduğuna dikkati çekerek törenin insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Açıklamayı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya hesabından yaptı. Mladic için düzenlenen askeri törene tepki gösterdi. Keçeli, soykırım insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Ratko Mladic'in cenaze töreninin işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez dedi. Keçeli, Mladic'in kahramanlaştırılmaya çalışıldığına vurgu yaptı. Bunun mağdurların ve yakınların acılarını derinleştirdiğinin altını çizdi. Bölgedeki barış ve uzlaşı çabalarına da zarar verdiğini belirtti. Keçeli, Balkanların ihtiyacı, geçmişten gerekli derslerin çıkarılarak huzurlu, müreffeh ve ortak bir geleceğin birlikte inşa edilmesidir ifadelerini kullandı. Malezya'da sağlık ekibini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi öldü. Bölgede adeta can pazarı yaşandı.
5: Havada alev aldı, dakikalar içinde yere çakıldı. Helikopter faciası amatör kameralara böyle yansıdı. Görüntülerin adresi Malezya'nın Borneo Adası. Sağlık ekibini taşıyan bir helikopter bilinmeyen sebeple düştü. Kazada bir pilot, bir doktor, iki hemşire ve bir sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

0: hakim olamadı. Kaza nedeninin belirlenmesi için Malezya adli makamları tarafından soruşturma başlatıldı. Helikopter itfaiye ve sağlık bakanlığına bağlı olarak görev yapıyordu. Ulaşılması güç ve dağlık alanlara tıbbi ilaç ve sağlık hizmeti sağlamak için kullanılıyordu.
1: Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları bu kez Mısır'da boy gösterdi. Mısır piramitlerinin üzerinde uçuş yaptılar. İşte o görüntüler. Türk Yıldızları El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında Mısır'da. Mısır piramitleri üzerinde gösteri uçuşu yaptılar. Görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bakanlık sosyal medya paylaşımında "Dikkat, bu görüntüler yapay zekanın değil, gökyüzündeki cesaretimizin bir ürünüdür." dedi. Binlerce yıllık tarihin semalarında ay yıldızın izini bırakan Türk Yıldızları eşsiz gösterileriyle Mısırlı kardeşlerimizi selamladı ifadelerini kullandı. Efendim, kısa bir aramız var, devam edeceğiz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50 bin düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
5: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.

0: Ararın ardından devam ediyoruz. Haluk Levent parayı sakladı mı? Ahbap'ın deprem bağışlarıyla ilgili soruşturmada milyarlarca liralık para trafiği inceleme altında. 4.3 milyar lira bağış toplandı, 4.2 milyar lira harcandı. Ancak 950 milyon liranın nakit çekildiği, 1.7 milyar liradan fazlasının şirketlere aktarıldığı belirtiliyor. Şimdi cevap bekleyen soru şu, bu paranın ne kadarı depremzedeye ulaştı, ne kadarı başka yere gitti?
1: Ahbap Derneği'nin deprem bağışları ile ilgili soruşturmada asıl merak edilen konu bu. Toplanan para 4 milyar 300 milyon lira, harcanan para 4 milyar 200 milyon lira. Ama paranın izini sürünce çok büyük rakamlar çıkıyor. 950 milyon lira nakit çekilmiş, üstelik bunun 500 milyon lirası tek seferde. Bir başka kalemde ise yaklaşık 1 milyar 758 milyon lira 29 şirket ve 7 şahıs şirketine aktarılmış. Soruşturmada bazı yüksek tutarlı ödemelerin karşılığında mal ya da hizmet bulunmadığı, bazı yardımların da faturalarda gösterilenden daha az teslim edildiği yönünde tespitler yer alıyor. Şimdi soru şu, bu paralar nerede? Nakit çekilen yüz milyonlar ne için kullanıldı?

0: şirketlere aktarılan paraların karşılığı neydi? Ve bağışların ne kadarı gerçekten depremzedelere ulaştı? Devlet bunun izini sürüyor. Ancak ihmaller arasında paranın kripto varlıklara çevrilmiş olabileceği olasılığı da var. Şimdi tartışmanın merkezinde önemli bir soru var. Haluk Levent parayı sakladı mı? Bunun cevabını banka hareketleri, şirket kayıtları ve yapılan yardımların gerçek karşılığı gösterecek.
1: Depremzedeler çadır, yatak, battaniye beklerken yardım malzemeleri depoda kaldı. Ahbap Derneği'nin Kocaeli'ndeki deposunda yüzlerce çadır, yüzlerce yatak, tekerlekli sandalyeler, ısıtıcılar, sobalar ve afet ekipmanları bulundu. Kayım raporuna göre birçok malzeme uzun süre bekletildiği için çürüdü.
2: Depremzedeler bekledi, yardım depoya kilitlendi. Skandal tablo ortaya çıktı. Yüzlerce çadır, yüzlerce portatif yatak, battaniyeler, uyku tulumları, ısıtıcılar, sobalar, tekerlekli sandalyeler. Afet zamanı ihtiyaç sahibine ulaşması gereken ne varsa hepsi depoda ve artık çürümüş durumda. Kayyum raporuna göre bazı ürünlerin ambalajları yırtılmış, ezilmiş, açılmış. Bazı malzemeler de uzun süreli depolamaya bağlı, deformasyon ve hasar oluşmuş. Dağıtılmayan ve çürüyen malzemelerin rakamları ise korkunç. 895 kullanılmamış çadır, 102 kullanılmamış bisiklet, tekerlekli sandalyeler, elektrikli ısıtıcılar, taşınabilir sobalar, buzdolapları, derin dondurucular, fırınlar. Yani yardım için alınmış çok sayıda malzeme ihtiyaç sahibine ulaştırılmadan depoya kilitlenip çürümeye bırakılmış. Şimdi yetkililer içeriden az da olsa kullanılabilir olanları bulmaya gayret ediyor. Amaç ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. Ama bu görüntüler ortadayken mesele artık sadece depo değil. Depremzedeler için vatandaşın parasıyla alınan bu malzemeler hangi vicdanla depoda çürütüldü? Gözler şimdi Ahbap Derneği'ne ve yeniden Haluk Levent'e çevrildi.
1: Yasa dışı bahis çetesi bu kez bildiğimiz yöntemlerle değil, kurdukları sistemle yakalandı. Adı da dikkat çekici. Turbo ve Jet Panel. Şüphelilerin bahis sitelerini bu paneller üzerinden 24 saat yönettiği, parayı da başka kişilerin hesaplarına dağıtarak izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi. Sadece 2025 ve 2026'daki hesap hareketleri 2 milyar 252 milyon lirayı geçti. Operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.
2: Sistemin adı Turbo ve Jet Panel. Amaç yasa dışı bahsi 24 saat ayakta tutmak. İstanbul'da yasa dışı bahis şebekesinin nasıl çalıştığı ortaya çıktı. Şüpheliler farklı bahis sitelerini tek bir sistem üzerinden yönetiyordu. Üstelik sıradan bir masa düzeni yoktu. Vardiya kurmuşlardı. Sistem 24 saat çalışıyordu. Birileri çıkıyor, diğeri oturuyor. Bahis ağı hiç kapanmıyordu. Asıl dikkat çekense para trafiğiydi. Bahis oynayanlardan gelen para doğrudan tek yerde tutulmadı. Önce dış finans evi denilen yapılar üzerinden başka kişilerin banka hesaplarına aktarıldı. Böylece paranın kimden geldiği, nereye gittiği karıştırılmaya çalışıldı. Ama onları banka hareketleri ağ ele verdi. Şüphelilerin hesaplarında sadece 2 yılda 2 milyar 252 milyon 423 bin liralık işlem hacmi tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi dijital materyaller ve para hareketleri detaylıca inceleniyor.
1: İstanbul'da terörizmin finansmanına yeni operasyon düzenlendi. Savcılık ve MASAK incelemelerinde DAEŞ ve benzeri terör örgütleriyle bağlantılı kişilerle para transferi yaptığı değerlendirilen 10 şüpheli belirlendi. Sabah saatlerinde 12 adrese düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalandı, 1 şüpheli aranıyor.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizm finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunun yürüttüğü soruşturmada şüpheli para trafikleri incelemeye alındı. MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerinde DAEŞ ve benzeri terör örgütleriyle bağlantılı kişilerle para transferi bulunan şüpheliler tespit edildi. Transfer açıklamalarında ise ilginç ifadeler vardı. Yetimler, yetimhane, kömür yardımı, kira yardımı.

0: mı ve Suriyeliler. Savcılık bu para hareketlerinin terörizm finansmanı kapsamında olabileceğini değerlendirerek operasyon kararı verdi. İstanbul'da 10 şüpheliye yönelik 12 adrese sabah saat 5.30'da eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Bir kişinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.
1: Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kayıpı 10 denizci için arama çalışmalarında yeni bir yöntem gündemde. Batık 720 metre derinlikte. Şimdi plan, geminin yaşam bölümünü kesip balon sistemiyle daha sığ bir seviyeye çıkarmak ve dalgıçların içeri girebilmesini sağlamak. Kesin karar hazırlanacak teknik rapor sonrası verilecek.
2: İstanbul Silivri'de Marmara Denizi'nin açıklarında gerçekleşen deniz kazasının üzerinden tamı tamına bir hafta geçti. Kazanın hemen ardından 11 dakika içerisinde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin içerisinde bulunan 10 kişilik mürettebatı arama ve kurtarma çalışmaları da 7. gününde havadan, karadan ve denizden devam ediyor.
3: Günlerdir aranıyorlar. Şimdi batığa ulaşmak için yeni bir yol denenecek. Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri 720 metre derinlikte tespit edildi. Bu derinlikte doğrudan dalgıç çalışması mümkün değil. Bu yüzden masada şimdi yeni bir plan var. Geminin yaşam bölümünün kesilmesi, ardından bu bölümün balonlarla yukarı taşınması. Amaç kayıp 10 mürettebatın bulunabileceği alanı, dalgıçların çalışabileceği seviyeye getirmek. Silivri Kaymakamlığı'nda yapılan toplantıda arama kurtarma ekipleriyle gemi firmasının mühendisleri bu yöntemi değerlendirdi.
2: Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin içerisinde olduğu değerlendirilen mürettebatın çıkartılabilmesi içinse yeni bir yönteme başvurulacak. İsmi ise balon yöntemi. Bu yöntemin işe yarayıp yarayamayacağı ya da sistemin nasıl ilerleyeceğiyle alakalı da cuma gününe kadar simülasyon çalışmaları olacak. Ardındansa süreç netlik kazanacak.
3: Teknik ekip şimdi geminin tamamen mi çıkarılacağı yoksa sadece yaşam bölümünün mü yukarı alınacağı konusunda çalışma yapıyor. Kayıp denizcilerin yakınları arama çalışmalarından gelecek haberi bekliyor.
1: Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Tançalan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen TCK'nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda 25 olay kaydı bulunan şüpheli Tançalan, Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Şüpheli Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle düğünde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin olarak da inceleme başlatıldı. Söz konusu mal varlığı unsurlarının kaynağının incelenmesi amacıyla mali araştırma süreci başlatılmış, adli makamlarca MASAK'tan inceleme talebinde bulunulmuştu. Şüpheli Tançalan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. ...17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, cinayeti işleyen 14 yaşındaki sanığı çocuğa karşı kasten öldürme, silahla tehdit ve bıçak taşıma suçlarından toplam 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
4: Atlas Çağlayan cinayetinde karar çıktı. 17 yaşındaki Atlas Güngören'de bir kafede çıkan tartışmanın ardından bıçaklanarak öldürülmüştü. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Sanık çocuğa karşı kasten öldürme, zincirleme silahlı tehdit ve bıçak taşıma suçlarından toplam 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Savcılık daha önce toplam 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis istemişti. Olay günü tarafların daha önce tanışmadığı, karşılaşmanın kafede başladığı, ardından sanığın cebinden çıkardığı bıçakla Atlas'a saldırdığı belirlenmişti. Adli tıp raporunda

0: Aslında Atlas'ın aldığı bıçak darbelerinden birinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Atlas'ın annesi Gülhan Ünlü ise karar öncesi yaptığı açıklamada yalnızca sanığın değil, olay günü yanında bulunan ve sürece dahil olduğunu düşündüğü diğer kişilerin de yargılanmasını istedi. Mahkeme kararını verdi. Atlas Çağlayan'ı öldüren 14 yaşındaki sanığa 18 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
1: Diyarbakır canlı hayvan borsasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavgada ortalık savaş alanına döndü. Sopa ve tekmeler havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Sur ilçesinde bulunan canlı hayvan borsasında meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma bir anda taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kısa sürede neredeyse alandaki tüm vatandaşlar kavgaya karıştı. Ortalık savaş alanına döndü. Kavga anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Adana'da boşanma davasından çıkan iki aile arasındaki kavga silahlı sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişi hayatını kaybetti.
2: Duruşmadan çıktılar, sokakta birbirlerine saldırdılar. İddiaya göre Adana Adliyesi'nde boşanma davasından çıkan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Adliye önünde başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve taraflar iki otomobil, bir motosikletle bölgeden uzaklaştı. Yol üzerinde tekrar duran iki aile bu sefer de tabanca, bıçak ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada 3 kişi tabancayla, 3 kişi de bıçakla yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahla vurularak yaralananlardan Cebrail Timi, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Polis ekipleri kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İstanbul Beylikdüzü'nde zincirleme bir trafik kazası yaşandı. Maddi hasarlı kazanın ardından araçlarından inip hasarı kontrol eden iki sürücüye arkadan gelen üçüncü bir araç çarptı. 24 kreatif editörü Helin Kaya da o sırada oradaydı. Şimdi onun kamerasından yaşananlar geliyor ekrana.
2: Kazanın adresi Beylikdüzü metrobüs durağı mevkisiydi. İki otomobil sürücüsü trafikte çarpıştı. Her iki sürücü de maddi hasarı kontrol etmek için araçlarından inip yol üzerinde beklemeye başladı. Ancak asıl felaket tam da o anlarda geldi. Arkadan hızla gelen üçüncü bir araç yol ortasında bekleyen sürücüleri fark edemedi. Fren yapmaya fırsat bile bulamayan otomobil hasara bakan kadın ve erkek sürücüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis zincirleme kazayla ilgili inceleme başlattı.
1: İstanbul Fatih'te bir taksici ücret konusunda tartıştığı iki yolcuyu araçtan indirdi, ardından saldırdı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Yolcu taşıması gereken taksici bu kez yumruklarıyla gündemde. Şüpheli kısa sürede yakalandı.
2: Taksici değil, adeta sokak zorbası. İki yolcusuyla ücret konusunda tartıştı. Önce araçtan indirdi, sonra peşlerinden gidip yumrukla saldırdı. O anlar trafikte seyreden başka bir aracın kamerasına yansıdı. Fatih Ayvansaray Caddesi'nde yaşanan olayda taksici iki yolcusunu darp etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis harekete geçti. Şüpheli kısa sürede yakalandı. İfadesinde saldırının ücret konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıktığını söyledi. Şüpheli hakkında kasten yaralama suçundan işlem başlatıldı.
1: Kahramanmaraş'ta bir kadın kuaförün önünde oturan iki kadına tabancayla ateş açtı.

0: Saldırıda iki kadın yaralandı. Şüpheli koşarak kaçarken saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde meydana geldi. Bir kadın lavaboyu kullanmak için bir kuaföre girdi. Kuaförden çıktığında iş yerinin önünde oturan iki kadının bulunduğu masaya yöneldi. Göğsünden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. İki kadın yaralanırken saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Eskişehir'de 4 yaşındaki bir çocuk 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü. Toprak zemine düşen küçük çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun kritik olduğu belirtildi. Olay Eskişehir'in Odun Pazarı ilçesinde meydana geldi. 4 yaşındaki erkek çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağı düştü. Çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak zemine düşerek ağır yaralanan çocuğa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, çocuğun balkondan nasıl düştüğünü belirlemek için inceleme başlattı. Sosyal medyada boyun, bel ve sırt kütletme görüntüleri her geçen gün artıyor. Üstelik bu işlemi yapanların bir kısmı kendisini terapist ya da uzman olarak tanıtıyor. Ancak bilinçsiz müdahalenin sonu felç, hatta ölüm olabiliyor. İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan son olay da bu tehlikeyi bir kez daha gösterdi. Peki kütletme gerçekten tıbbi bir uygulama mı? Kimler tarafından yapılmalı? İşte bu soruların yanıtı.
1: Bu şekilde boynu kütletme hareketi çok fazla yapıyorum. Mesleğim gereği de bilgisayar başında çok fazla çalıştığım için boynumu kendim kütletiyorum.
2: Boyunlar çevriliyor, bellere, sırtlara baskı uygulanıyor. Ardından o kütleme sesi geliyor.
3: Dışarıdan bakılınca basit bir işlem gibi görünüyor. Ancak özellikle boyun bölgesine yapılacak en ufak bir işlemin geri dönüşü olmayabiliyor.
4: Kütletmenin de sağlıklı olmadığını düşünüyorum zaten. Çünkü ben insan kendisi yaptığında bile bir acı veriyor.
2: Tehlikenin son örneği İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. 42 yaşındaki Berat Topay, boyun ve sırt ağrısı nedeniyle Şenol Karataş'ın evine gitti. Karataş'ın uyguladığı boyun çekme işleminin ardından fenalaşan Topay hastanede hayatını kaybetti. Şenol Karataş ise taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı.
5: Bu tür uygulamaların eğitim ve yetkinliği olmayan kişiler tarafından yapılması ciddi riskler barındırır. Hastaların mutlaka beyin cerrahisi, ortopedi veya fizik tedavi hekimince muayene ve tetkik edilmesi gereklidir. Bundan sonra hekim tarafınca bu işlemlerin uygulanıp uygulanmayacağı veya nasıl uygulanması gerektiği konusunda karar verilir.
2: Bu görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor. Kimi kendisini terapist, kimi uzman olarak tanıtıyor. Ağrısına çare arayanlar bu kişilerin eğitimini ve yetkisini sorgulamadan kapılarını çalabiliyor.
5: Özellikle boyun bölgesine yapılan kontrolsüz ve sert müdahaleler damar, sinir, eklem ve omurilik gibi yapılarda ciddi hasarlar bırakabiliyor. Ve felç, ölüm gibi durumlara sebep olabiliyor. Bu nedenle omurlarını oturturum, tek hareketle fıtığını küçültürüm, damarları açarım gibi kesin ve bilimsel dayanağı olmayan vaatlerde bulunan kişilerden özellikle uzak durmalıyız.
0: Üniversite öğrencilerinin beklediği haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, geçtiğimiz yıl %87 olan yerleştirme oranının bu yıl %90'a çıktığını duyurdu.
6: 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarını an itibariyle erişime açmış bulunuyoruz.
7: Geçtiğimiz yıl başvuruların %87'si karşılandı. Bu yıl bu oran %90'a çıktı. Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları sonuçlandı. Ancak bir farkla ek yerleştirme, yatay ya da dikey geçiş ya da yüksek lisans öğrencileri için başvurular ayrıca alınacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklandığını kameralar karşısına geçerek açıklayan Bakan Osman Aşkınbak, yurt odalarının öğrenciler için hazır olduğunu söyledi. Bakan Bak, GSB yurtlarının hiçbir ülkede olmayan örnek bir hizmet olduğunu aktardı.

0: 2002 yılında Türkiye genelinde 190 yurtta 182.258 yatak kapasitesiyle hizmet verilirken bugün 81 il, 271 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 867 yurtta 1 milyonu aşkın yatak kapasitesiyle gençlerimizin hizmetindeyiz. Dünyada böyle bir örnek sistem yok, böyle bir yapı yok. Bu kadar kapasiteli bir yurt sistemi hiçbir devlet tarafından yönetilmemektedir.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, öğrencilerin sadece barınma ihtiyaçları olmadığını dile getirdi. Sadece 2025 yılında 51 milyar 435 milyon 708 bin TL öğrenim kredisi ve burs desteği verildiğini aktardı. Aynı zamanda artan ihtiyaçları karşılamak için de yeni yurt yatırımlarının devam ettiğini açıkladı.
0: Yapımı tamamlanacak olan yurtlarımızla beraber yapımı devam eden, ihale ve proje aşamasında olan toplam 106 yurt yatırımımız bulunuyor.
1: Bakan Bak, son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalacak öğrencilerin velilerine de seslendi.
0: Müsterih olun, evlatlarınız devletimizin güvenli ellerine emanettir. Biz ihtiyaç duydukları her an onların yanında olmaya devam edeceğiz.
1: Öte yandan öğrenciler için hazırlanan yurt odaları da 3 ya da 4 kişilik olarak tasarlandı. Her bir odada bazı sistemli yataklar ve her öğrenci için ayrı çalışma alanı bulunuyor. Ayrıca öğrencilerin gıda ihtiyaçları için de her bir odada mini buzdolabı da bulunuyor. Tuvalet ve banyolarsa her odada ayrıca bulunuyor.
2: Diyarbakır'da tarlalarda büyük bir özenle yetiştirilen domatesler geleneksel yöntemlerle işlenerek Avrupa sofralarına ulaşıyor. İzliyoruz.
3: Domatesleri özenle tek tek topluyorlar. Diyarbakır'ın 45 derece sıcağında kurutuyorlar. Ardından Avrupa'ya gönderiyorlar.
4: Diyarbakır'da tarlada toplanan domatesler buraya getiriliyor ve ardından da işçiler tarafından ikiye ayrılıyor. Ve ikiye ayrılan domatesler tuzlandıktan sonra da kurutulmaya bırakılıyor. Kurutulmaya bırakılan domatesler daha sonra yine özel paketleme sistemiyle de birçok Avrupa ülkesine gönderiliyor.
3: Günler süren kurutma sürecinin ardından hazırlanan kuru domatesler paketlenerek ihracata hazır hale getiriliyor.
5: Bu Diyarbakır'ın 45 derece sıcağında bekletirip nem olmadan Almanya'ya, Hollanda, Amerika'nın birçok ülkesine bunu ihraç ediyoruz.
3: Özenle üretilen domatesler Diyarbakır'ın tarımsal ürünlerinin uluslararası pazarlarda tanınmasını sağlıyor.
2: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: 1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
1: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un

0: Oldu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
1: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim, kazada kimse bilmez. Ha, daha iler vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
0: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsn-i Hatt'ın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu. Ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
1: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El-Fatiha.
0: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
1: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki, son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
2: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Nasılsın, ne var ne yok?
1: Sağ ol, teşekkür ediyorum, hamdolsun. Trafikte boğuşuyoruz her zamanki gibi. Kışı bekliyorum büyük bir hasretle.
0: Bunlar iyi günlerin.
1: Evet, yani hava Eylül geldi artık ama ben biliyorsunuz soğuk sever. Soğuk mevsim insanıyım ve çok seviyorum. Ama tabii ne derler bu İstanbul trafiğinin halini çok merak ediyorum. Bir hafta kaldı. Pazartesi eminim büyük bir kaos olacak. Yine trafikte yaşanacak olan bir kaos var. Değil mi? Pazartesi okullar açılıyor.
0: Yani buradan 40-50 bin araba geçecek diye ben buraya tünel açacak değilim
1: ondan
0: diyenlere
1: seslenmek lazım. Dünyada bir numarayız. Yani bu konuda bir numaraya gelmek de bir maharet. AK Parti Erdoğan liderliğinde dünyada birçok konuda bir numaraya getirdi bu ülkeyi.
0: Çok şükür.
1: Yani ama olumlu
0: yönde bir numaraya CHP'de getirdi.
1: İlk defa gücü elde etti. İstanbul ilk defa yönetmeye başladı. Değil mi? Yıllar sonra.
0: Evet.
1: İlk defa tabii en güçlü olduğu yerden yürüdü. Kaosu getirdi. Dünyanın Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve dünya tarihinde en büyük belediye yolsuzluğu davasını başlattı. Bir de dünyaya armağan etti. Dünyanın en yoğun trafiği.
0: Sen öyle diyorsun ama
1: yaşattı.
0: Ben...
1: Sağ olsun. Bu bir, bakın yorumsuz, dinleyin tamam. Bunu. Yalan yok burada izleyiciler. Yorumsuz. CHP budur.
0: Hikmet abi ben 7 yıldır dünyada aynı anda en çok metro inşaatının yürütüldüğü şehir olma özelliği falan. Temel atlama törenleri.
1: Hatırlamıyorum. Öyle bir şey değil mi? Hatırlamıyorum.
0: Ama bir teyze 5 yıl sonra gelecek. Allah razı olsun senden. Allah senden razı olsun. Bu trafik sorununu ne kadar da güzel çözdün diyecek.
1: O teyze çok beddua etti ki herhalde 3 sene sonra. Adam bak 2 yıldır içeride neredeyse.
0: Ama adam çalışacak.
1: Tabii. Acayip çalışmış. Ya nasıl almış o villaları, nasıl yap, inanamadım. Yani
0: çözecekti İstanbul trafiğini, kucaklayarak çözecekti işte.
1: Kucakladım.
0: İmkan olmadı.
1: Hani elhamdülillah uzak durdum da yani bayağı bir kucaklamış yani. Kucakladı, götürmüş, taşımış. Yani öyle görünüyor, iddialar bu yönde diyelim üstadım.
0: Peki, başlayalım.
1: Başlayalım.
0: Abi, şimdi dün malum bizde ve dünyanın pek çok yerinde artık güz dönemi. Hani sen de diyorsun ya önümüzdeki hafta biz göreceğiz. Trafiği göreceğiz. Niye? Okullar açılacak
1: evet.
0: Efendim. Dün de uyum haftası kapsamında okullara mini yavrularımız okullarıyla kavuştu.
1: Uyum.
0: Sadece bizde değil dünyanın dört bir yanında kavuştu. Ama Gazze'de kavuşamadı. Bugün gazetelere Gazze'li Vefa Akile'nin haberi yansıyor. Okulun ilk günü okuluna giderken aşağılık Siyonist İsrail yönetimi, İsrail ordusu, katil sürüsü tarafından şehit edildi yavrucak. 9 yaşındaydı. Heyecanla beklediği okulun ilk günüydü. Bugün dediğim gibi gazeteler Vefa'nın hikayesiyle okullarıyla buluşmuşlar.
1: Evet.
0: Artık kelimelerin bittiği bir yerde kalkıp bana hala Orta Doğu'daki tek demokrasi İsrail diyen Andavallar hala konuşuyorlarsa ki en ufak bir şey yok, rahatsızlık yok, bir ne bileyim yüz kızarması yok. Hikmet Bey'in tabiriyle dillerinin üzeri hala o 1,5 santimetrelik Nasır'la o postal yaladıkları dönemlerden kalma Nasır'la artık konvansiyonel yani bu malum medyada geleneksel medyada değil de YouTube daha yeni medyada YouTuber sıfatıyla var olmaya çalışan alçaklar da bu haberi görüyorlardır diye düşünüyorum. İsim vermeyeyim sonradan dava açmasın.
1: Yani şöyle valla yani bir hepimizin utancı derken dün de aynı şeyi de bahsettik ama ne kadar normal okuyabildik yani ya haber okur gibi okuyoruz işte Filist'e destek kariyerimi bitirdi Pakistan'da Made in Türkiye gururu Vefa okula dönmedi bir haber bu yani ne kadar acı bir şey ya insanlık adına şimdi bunu niye böyle bir şey yapmaya çalıştım yani bunu niye böyle söyledim ne anlattım çünkü empati yapmak diye bir şey var. Empati değil mi? Kendini onun yerine koymak. Yani oradan bak.

0: Onun penceresine girip oradan bakmak, seyretmek. Bir baba olarak çocuğu bir düşün yani. Çocuğu gönderiyorsun. Okuldan dönmüyor. Ne, o bombalanmış. Yani hangi insanlık, hangi akıl diyeceğim, hangi inanç diyeceğim. Yani bu böyle bu kadar hiçbir şey indirgenecek bir şey değil bu yani. Bunun empatisini yapmak da çok felaket bir şey ama yani şöyle söyleyeyim. Bunun gibi on binlercesi toprağa defnedildi. Şehit çocuklarımız var, bebekler var. Bunların Filistinli olması yüreğimizi dağılıyor. İnsan olması. Hepsi masum çünkü bunların. Neden Filistinli olması diye bir ayırdım burayı. Şöyle ayırdım. Tüm çocuklar masumdur dünyada.
1: Evet.
0: Her çocuk, her insan İslam fıtratı üzerine doğar zaten. Bunun Müslümanı, gayrimüslimi diye bir şey olmaz çocuklarda. Çünkü onlar, masumiyet var
1: Masumlar.
0: onlarda. Tamam, bu bütün dünya için geçerli. Sadece çocuk olması, yetişkin için de tabii ki geçerli. Yani herhangi bir insanın, masum bir insanın dünyada, hangi dine mensup olursa olsun, herhangi bir hayvanın, herhangi bir bitkinin yok edilmesi, katledilmesi insanlık adına utanç vericidir. Bile bile yapılması bunun. Tamam. Ama bu gözümüzün önünde kaç yıldır yapılıyor ve normal haber gibi okuyoruz artık bunu. İnsanlık nerede diye sormar mısın bir daha? Yani buna ne izin verebilir ki? Ya bu siyasete mi? Peki neden özellikle ayırdım? Ya bu coğrafyanın, bu kaderi bu mudur? Yani o Filistin yurdunda, o memlekette kaç bin yıldan beri insanlar birbirini katletmekte devam ediyor? Kaç bin yıl dedim ya. Az buz bir şey değil yani. Bak, yıl olmuş 2026. Orada olmayan bir Haçlı grubu, olmaması gereken bir Haçlı grubu orada. Bin sene önce de oradaydı bu adamlar. Şimdiki adı ABD, koalisyon güçleri falan filan. Milyonlarca Müslüman öldü ya. Dünyada bu kadar ucuz mu ya bu iş? Çocuk ölüyor mesela. Hala sen siyasette, biz acaba İsrail'e destek versek mi, vermesek mi? Ya da alçakça şunu yapabilir misin? Çok alçakça. Türkiye bizim düşmanımız, evet. Düşmanın düşmanı dostumdur, evet. Hadi gel Yunan diyorum, pardon, bak Allah söyletti. Gel katillerin elini tutalım. Ya katillerini niye tutuyorsun sen ya? Nerede kaldı o Roma, bilim, felsefe? Neredeydi hani o kılıç arkadan sallanmaz, o meşhur, o büyük şeyleri de, o Romalı şeyi, şücaat diyorlar, ne diyorlar, cesareti. Ne oldu oğlum ya size? Ulan tamam, şu kadar bunlardan almıyor musunuz komşu? Bunlardan ders, bunu görmüyor musunuz yani? İlle de Türkiye bir düşmanım, beni yemesin. Ben de dünyanın en adi, ahlaksız, şerefsiz mahlukatından olan İsrail katil devletin adamıyla kucaklaşırım. Yatağa girerim arkadaş. Bu kadar mı şerefsiz yerlerde bin para oldu ya? Bu kadar mı
1: Maalesef.
0: şerefsizsiniz ya?
1: Maalesef.
0: Bu kadar mı ahlaksızsınız ya? Kim ki Netanyahu'yu sarılıyor, öpüp kokluyorsa alçaktır, şerefsizdir yani. İstisnası yok. Al işte bu. Bunu bile bile yapıyor bu adam yani, bu katiller. Batış dün daha verdi. Batı Şeria'da da aynı şekilde devam ediyor. Abi nerede insanlık arkadaş? Nerede? Ya
1: O
0: işte Almanya,
1: insanlık.
0: Fransa, bilmem Baltık'ta savaş mı çıkıyor? Çıksın anasını satayım. Ne yapayım, yiyin birbirinize, ne diyeyim ben size ya? Çok da umurumdaydı, özür dilerim yani bu lafa. Ama çok da umurumdaydı yani.
1: Peki.
0: Yani işte neden biliyor musun? Bak, hiç insan buna kalkmıyor. Ne zaman ki bunlar, bak Hitler Avrupa'sına bak. O dönem katliamlara bak. Stalin'in katliamı, 7 milyon kişi, Mao 10 milyondan fazla çiftçiyi katletti bu insanlar. Yaptılar ya, bu katliam devam etti yani. Ama yeter ya. Ben hiçbir şekilde masum olan hiçbir insanı öldürmemesi gerektiğine inanan bir dini mensubu. Bana saldırmadıktan sonra, benim inancıma, anlam değer dünyama saldırmazsan, bırakırsan beni, hiç kimseyle ben kavga etmem, savaş da etmem. Hele çocuklara, hele kadınlara dokunamam dahi. Düşmanımın nesi olursa olsun. Ya da benim düşmanımın düşmanı da dostumdur diye de hareket etmem. İlkesizliktir bu. Çünkü o düşmanı dostum dediğin kişi başka bir dostum da düşman olabilir.
1: Doğru. İşte o ilkesizliği
0: Neyse, yani o lafı oraya bağlamış olayım Yunanistan'da.
1: pek çok ortamda
0: Hiç
1: gördük.
0: öyle gitsin.
1: Seçilmiş iktidarla karşı karşıya gelen Fethullahçı terör örgütüne, ya şimdi cemaati destekleme zamanı diye
0: Evet.
1: yazan sözüm ona
0: Ortak doz
1: solcu
0: düşman.
1: gazeteciler gördük. Dolayısıyla düşmanımın düşmanı dostumdur zihniyetinin topraklarımızda hala çok diri ve var olduğu da bir
0: Çok
1: gerçek.
0: ağır, sefil bir ilkesizliktir. Çok alçak bir ilki. Çünkü hep söylüyorum, düşmanın düşmanı aynı zamanda baskı bir dostun düşman olabilir.
1: Evet.
0: Düşün ya, öyle bir mantık yürüt ya. Ama
1: Yürütmez.
0: yok.
1: Mantık
0: Tamam,
1: yok.
0: iyi, aferin. Devam etsinler
1: Şimdi Almanya'dan sen az önce bahsettin.

0: ya Nazi Almanyası diye. Şimdi Almanya'nın öncelikli gündemi, Avrupa'nın da öncelikli gündemi. Dün de biraz değinmiştik. Bu aşırı sağın bir eyalette
1: gelsin, iyi olur. Çok iyi olur.
0: Seçim kazanmış olması.
1: Bayıldım.
0: Bugün Hürriyet gazetesi yaşasın manşetten Avrupa'nın tek umudu Berlin seçimleri diyor. Berlin bence seçimlerinde gelsin. De eyalet seçimlerinde de başbakan adayının Türk asıllı Elif Eralp olduğu, sol partiden Elif Eralp olduğunu söylüyor. Yani şeyin, bu AfD'nin en kuvvetli rakibi solcu Elif Eralp. Hani Avrupa'nın umudu faşist rüzgarları Elif Eralp'le kesmek demiş.
1: Yani hocam, bir şey söyleyeceğim. Yıllar boyunca şunu yaptık yani. Ya, faşizm, Hitler geldi, faşizm oldu. Yahudileri öldürdü, bunu öldü, katliam oldu. Hadi gel demokratik sosyal falan. Hepiniz aynı zırtapozsunuz ya. Yani zırtapozun ismini değiştirmeyin böyle. Bizdeki aptallar gibi demokratik, çok laik hukuk devleti, laik ya, aptal aptal işler bunlar ya. Bak, bu kavram kargıcısı yüzünden sadece bize değil, bunlara da çakıyorlar. Ne oluyor çok faşist olunca? Ne yapacak Almanya? Bana sorayım, ne yapacak herif? Bence iyi bir şey. Ben Alman olsam şunu söylerim mesela. Hani ya, göç, şimdi bana şimdi dövecek belli, yağacak şimdi. Sen orada mı yaşıyorsun da bunlar bize ayrımcılık yapıyor bilmem ne. Ulan orada 155 milyon sene yaşasan da ayrımcılık yapacaklar.
0: Tabii canım.
1: Ulan size ahbabın olmaz zaten.
0: Hep tamam. Ev zencisi yani.
1: Ama bak, Almanya için bir fırsat olabilir. Şöyle fırsat olabilir. Ya bu adamlar zaten şeyin sistem olarak Siyonistlerin iti köpeği olmuş durumda.
0: Tipler mevcut buna.
1: Tabii
0: yönetim.
1: Mers yani. Doğru. Ne yapsın? Mers doğru. Ne yapsın abi?
0: Doğru.
1: Saksı.
0: Saksı bir
1: Scholz şey. Ne yapsın? Saksı.
0: Moşa Merkel, dayan.
1: Merkel ne yapabildi ki? Leblebi, demir leblebi lady'di yani. Ne oldu? Ne yapabildi ki? Nereye kadar gidebildi? Tam 3-5 böyle evrensel demokrasi durumda adım attı. Pat kıvasına vurdular. Dedi ki no, ich kann nicht. Ben gidiyorum dedi. Ben gidiyorum dedi. Tam gitti. Ya bir bağımsızlık mücadelesi verin arkadaşlar. Bak biz yaptık bunu. Türkiye bu işi becerdi. NATO'ya girdik. Sırtımız bir daha iflahımız, yani kendimize gelemedik. İflahımız söküldü. Arkasından bak kaç yıl oldu, 2015-16'ya kadar bağımsızlık mücadelemiz devam etti. İlk defa bağımsız olduk.
0: Evet.
1: Bütün bunlar bu havadaki İHA'lardan tut gemilere kadar. Ya aldığınız bütün ne kadar varsa imkan etrafı, bunun hepsinin sebebi.
0: Ne kadar da ayak bağı oldular değil mi?
1: Tabii.
0: Yani eksen tabii. Kayıyor dediler.
1: Tabii tabii.
0: Türkiye şeyden.
1: Malezyalaşıyor muyuz
0: dediler. Çağdaş batıdan tabii, koptu tabii. Işte dediler. O, yönünü doğuya döndü dediler.
1: O Aydın Doğan Hürriyet'in genel yönetmenleri manşetler attılar öyle. Dediğin doğru. Sağ sola kaydık.
0: Malezyalaşma.
1: Kaydık, oraya kaydık, evet. Buraya kaydık. Evet. Menfaatimiz nerede? Oraya kayarız biz zaten. Sen niye bize karışıyorsun? Menfaat nerede? Hemen kayarsın.
0: Ama onlar
1: versin bana
0: çok,
1: Avrupa.
0: Çok biliyorlardı bu meseleyi. Olur, yok.
1: Benim için bak ne oldu, biz Rusya'da kaydık. Ne oldu? Şu anda mesela ne diyor dünya? Bir daha bunu tekrar gözünüze sokuyoruz ama bu sefer köpük parçasına bakıyorsunuz. Tabii çalmaktan köpükte kaldı gözünüz. Sokuyoruz ama gözünüze. Bir lider var dünyada. Batı medyası başa çıkılması çok zor bir lider diyor. Doğu medyası da tek ümidimiz diyor. Hepsiyle görüşebilen tek adam var dünyada. O da Türkiye ülke olarak. Ve lider de Recep Tayyip Erdoğan. Beğenme ama bu bir gerçek. Sonra da lap da yapışıyor bunlar. Sonra ben Mikonos Adası'na gidiyorum. Ülkenin için etmeye çalıştın yıllar boyunca. Doğru mu? Utanmadan zerre kadar bir utanma duygusu olsaydı sizde. Yani o utanma duygusu vicdanı bam tele olsaydı. Kalın ses çıkartır ya. Bunlardaki bak tin çıkmıyor bunlar. Bin yapmıyor. Öyle vicdandan yok, utamadan yoksun. Adam hala yazıyor mesela. Yani şu
0: ya
1: adam
0: yeni geldi.
1: Bir de mesela şu adam şu adam Cumhurbaşkanı olsun mu olmasın mı diye Genelkurmay Başkanı son adamlardan bahsediyorum.
0: Doğru.
1: Adam soruyor. Hadi olsun olmasın. Kime soruyor? Genelkurmay Başkanı soruyor. Çok. Bu adam demokrat, ben değilim öyle mi? Şimdi abi ben bir şey söyleyeceğim. Yani bu dediğin gibi bu meydan okuma arkasında bir güç var. Almanya'da benim en çok acıdığım, ben uzun yıllar bunu hep defaatle söyledim. Yani Almanya'da yaşamadım. Almanya'da yaşamak başka bir şey. Tabi burada yaşayanlar benden çok daha iyi bilir. En azından sosyolojiyi çok iyi bilir. Ama bir vaka o ki bir yerleşik bir teknoloji var. Almanya'da bir disiplin ülkesi. Dünyanın en iyi standartlarına sahip bir ülke. Ama bağımsız değil. Çok acı bir şey değil mi? Hep bir soba var kafası şu. Bak şöyle duruyor kafa. Ya biz acaba pat, lan sen antisemitik mi yaptın?
0: Misin, he?
1: Hitler kötüydü ama mı dedin? Küt vur at içeri. Şimdi buraya Siyonistler bunları terbiye etmişler kırbaçla 45'ten beri. Yok bu şey

0: parti, aşırı sağcı parti mi? Aşırı bize zarar parti. Olmaz hocam. Biz her türlü herkese anlaşırız. Problem değil.
1: Bak, oradaki soydaşlarımız bak, da zaten çok demokratların da demokratlık seviyesini biliyoruz. Zaten ikinci sınıf muamele görmekteler. Hocam,
0: sosyal i̇kinci demokrat sınıf ne
1: muamele.
0: Ki? Tabii. Hayır, sosyal demokrat
1: şey, Avrupa'nın tabiatında olan bir şey.
0: Sosyal demokrasi nedir ki bu hocam? Solculuk nedir ki? Al komünist al, biz şey, Rusya ile anlaşıyoruz ya. Putin bizim arkadaşımız ya. Oradan dünyanın en vahşi kapitalist Amerika'da anlaşıyoruz. Bir Erdoğan diyor süper adam diyor. Herkes süper adam. Biz anlaşırız, problem değil ama burada şeyin Almanya'da tamam mı? Birazcık bir ifade kullandım. Bu muhakkak bunda bir tepkisi olacaktır ama yiyin birbirinizi ne diyeyim abi? Yani Almanya bence bağımsızlık kazanmak istiyorsa, egemen bir devlet olmak istiyorsa yapacağı şey ABD'nin bu dayatmalarına. Çünkü Almanya'ya Alman malı dediğin, bak dünyanın en kaliteli mallarını üretir adamlar. Standartları var çünkü. Standart. Ama o malların çoğu Yahudi sermayesi.
1: Şimdi
0: Yahudilerine geçmiş.
1: Sen az önce
0: onu kurtarsın bir defa. Onları kurtarsınlar.
1: Ben aslına bakarsan
0: Almanlaşın.
1: Ben aslına bakarsan adını zikredip de bu programın ahengini bozmak istememiştim ama sen az önce değindin. Aydın Doğan döneminin genel yayın yönetmenleri şimdi Mikonos Adası'nda şurada burada falan filan gezmekte tozmakta zaman zaman yine böyle siyasi demeçler tamam, vermekte tabii, tabii. Falan.
0: Kafayı kaldırıyor.
1: Ertuğrul Özkök'ten bahsediyor efendim Hikmet Bey. Dün T24 ismindeki muhalif sitede bir yazı kaleme almış Ertuğrul Özkök. Aslında adını çok zikretme niyetinde değildik. Ama kaleme aldığı mesele önemsediğimiz bir mesele. Türkiye Fransa'da yayınlanan Dünyanın Durumu 2026 raporunda diyor Ertuğrul Özkök. Dünyanın en güçlü 7 ülkesi arasına girdi diyor.
0: Öyle.
1: Anlaşıldı da hani biz bu noktada gayret ederken Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde size gayret ederken ayak bağı olan sizdiniz. Malezyalılaşıyor muyuz manşetleriyle, eksen kaydı manşetleriyle, batıdan koptuk manşetleriyle böyle bir korku iklimi tesis etmeye gayret eden sizdiniz. Hı? Yani hariciye de dengeler bozuldu, devlet politikaları alt üst oldu, ne biçim yönetim bu diyen sizdiniz. Yıllarca size rağmen mücadele edildi. Bir şöyle arz edeyim meseleyi. O söz konusu Fransız raporunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesiyle ilgili eski güç dengesinin çöktüğü, yerine 7'li bir güç dengesi oluştuğu söyleniyor.
0: Evet.
1: Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Rusya, İran ve Türkiye'den müteşekkil. Evet. Mesela İngiltere yok artık. O eskiden Birleşmiş Milletler daimi Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan İngiltere mesela saf dışı kalmış. Yerine 7 ülkeli bir sistemden bahsediyor. Bunu Fransız söylüyor.
0: Şimdi evet.
1: Fransız söyleyince Ertuğrul Özkök için muteber oluyor. Fransız söyleyince Ertuğrul Özkök vay be ne hale hocam, geldik diyor. Yerseniz efendim.
0: Hani mesela Ertuğrul falan filan değil tabii. Onlar zaten şu anda garip yani gariban demeyeyim. Affettiğimden değil yani. Bu Fatih Altaylılar, İbn Çöreşanlar, bu postal yalamaktan dilleri ısılaşanlar.
1: Bu memlekete bu memleket, çok zarar verdiler
0: içine abi. Ettiler, o da verdiler. Yani. Vermeye çalıştılar demiyorum verdiler. Evet. Ama beceremediler. Allah ıslah etsin ne diyeyim. Ama unutmayalım bunu da bizim ahımızı aldılar. Müslüman ahını aldılar. Onlara bol bol da beddua okunmuştur. Okumaya devam edecektir. Elimizde yakalarındadır. İki elimiz yakasındadır bunların ahirette de. Bunu unutmayalım. Bedelini öde. Keşke bu dünyada ödeseler de görsek. Hala ödemediler. Bizim orası çok sıkıntılı bir şey. Orada hiç girmeyeceğim. Çıkıyorum oradan. Mesele şu. Sen şimdi dedin ya hani bunlar da o zaman diye. Çok uzatmıyorum gerçi. Çok gündemimiz var biliyorum ama. Biz enteresan bir şekilde ya Erdoğan bu kadar genelde foraya getirdim ama onda bitiyor çünkü iş. Erdoğan ne kadar kendinize güvenin. Sen Osmanlı torunusun. İddialı olman lazım. Benim Özkürt'ten fazla burası kalkarsa Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu her taraf ayağa kalkar. Benim Özkürt'ten fazla. Yoğunluğumsu değilim ben. Civa gibi düşün. Aynen. Altın düşün. Buraya basmıyorum bir tek. Benim şeyim çok yüksek, yoğunluğum yüksek. Afrika'yı da kaldırırım. Somali'den tut, şeye kadar, Moritanya'ya kadar bu topraklarda benim sözüm geçer. Giderim oraya, ben çünkü büyüküm. Ya en acı bir şey biliyor musun? Cumhuriyeti çağdaştayık, Cumhuriyet kızları voleybol çok iyi oynadık diyen şavalaklara sesleniyorum. Şavalaklık ya bildiğin düz dangalaklık başka bir şey değil yani. Ya adamın iddiası dünya çapında bir şeyden bahsediyor.

0: ufku çok uzun, büyük. Nesillere hitap ediyor. Kendine değil. Ne yapacak? Kendine külliye yaptı. Ya ne yapacak Erdoğan külliyeyi ya? Ailesine kalacak hali yok ki. Senin çocuklarına kalacak o. Aynen Amerika'daki Beyaz Saray gibi. Gün gelecek, oraya bir cumhurbaşkanı çıkacak.
1: Fransız Elize Sarayı gibi.
0: Ha, senin çocuğun Ahmet, Mehmet, Efe gibi, Kerem gibi çıkacak bir çocuk ortaya. Orada buraya, orada, orada, vay be. Diyeceksin falan. Bu adam memlekete bir şeyler yapıyor. Şimdi bunu yaparken diyor ki, bu eziklikten vazgeç. Ezdirme kendini. Bu mizanseni şu anlatmak için anlatıyor. Bu hikaye olsun diye anlatmıyorum. Bakın anlamları için söylüyorum. Hı. Dangalaklara. Hı. Bu zırtapozlara. Şimdi adama diyorsun ki ya, ufku büyük bilmem ne sanayi. Zaten öyle bir şeyden de geliyor. Gelenekten de geliyor. Hava dedi, kara dedi, deniz dedi. Sanayi dedi, savunma sanayi kıymetinden bahsetti. Meydan okudu. En zor şartlarda meydan okudu adam. Karar verdi. En zor şartlarda. 40 yıllık yapılanma. Daha Erdoğan İstanbul'da hiçbir şey değil. 40 yıl önceki, 50 yıl önceki yapılanmalardan başladı. Onları temizledi, mücadele etti. Askerin, ordunun birçok bölgesi böyle harap haldeyken o FETÖ'cüler yüzünden onları tasfiye etti. Ve arkasından gitti Suriye operasyonu yaptı. Ya bütün bunları yaparken bir anlamadığım şey var. Hadi tamam biz destekledik. De hangi kafa, hangi manyak, hangi sapık düşünce, bir dakika dur Türkiye bu kadar büyümemeli, meydan okumayın arkadaşlar diyebilir ki. Ama vallahi dediler.
1: Dediler yani, abi.
0: Ve ben
1: sen hep o örneği verirsin ya, one minute deyince Sayın Cumhurbaşkanı Davos'ta İsrail'e
0: kazandım onu.
1: İsrail'e ilk tepki şimdi verdi. Ayvayı yedik.
0: Hürriyet verdi ilk tepkiyi. Dedi ki o dedi. Efendimiz'le bağırdınız. Efendimiz biz onu sahip. Yes, arkamız dönüyordu. Efendimiz de o bizim ya. Kim bunlar abi? Bakın çok özür dilerim ama bunu da söylemeye devam edeceğim. Çünkü siz böyle kendinizi böyle var ediyorsunuz. Bana çağdaş normlarla bilimsel gelmiyorsunuz. Bana bilimsel falan, salaksınız siz. Düz salaksınız. Çünkü eğer salak olmasanız mesela şunu söylemezsiniz. Top'un karbüratörü nerede kardeşim? İtalya'dan karbüratör mü aldın sen? Demezsiniz. Salak olmanız lazım.
1: TOG'un deposu kaça doluyor? Hocam,
0: bir saniye.
1: Popüler olan o.
0: Başka bir şey. Gidip de tren istasyonuna gidip de bak tren gitmemiş. Tren anasının yolda çıkmış yola kadar. Değil mi? Ebesin örekesinde duruyor. Hadi burada tren nerede diye video çekiyorsunuz. Bakın bir daha söyleyeyim. Bu efendim Vileda sopası bu kalorifer peteği oldu. İki tane direkt dünya direkt kaldı gibi. Salaklıklar size ait olan şeyler.
1: Evet.
0: En çağdaşınız, en demokratınız, en Atatürkçünüz, en laikçiniz bu. Ya şöyle çıldırıyorum artık yani. Adam ufuklara bakıyor. Şimdi bunu şu ifa diyor ki adam ezik olmayın. Evet. Bakın sen bat adam sen işte görüşeceğim o Trump'sa ben derdi oğlum kardeşim. Abi hangi de ben biliyorum İngilizce. Hangi de konuşacaksınız Türkçe? Bir tanesi böyle diyor içinden. Yazanlardan bir tanesi. O dangarak hala yazıyor. Türkçe de orada bakalım ne duruma düşecek.
1: Ne duruma düşecek? Verin görüntüyü ne duruma ya düşecek?
0: Ya aptal mısınız? Manyak mısınız?
1: Ya, Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Ben turist rehberliği yaptım. İngilizce bilen, İngilizce çok iyi konuşabilen bir Alman turist bile öyle bir dururdu ki onurlu. Almanca rehberiniz yok mu? Orada yazıyordu. Broşürde ya o zaman Almanca rehber istiyorum. Ya ben de biliyorum İngilizce. Ben de biliyorum İngilizce ama ben kendi rehberimi istiyorum.
1: Onurlu dedin bak.
0: Ama çok doğru.
1: Onurlu durabilmenin... Abi, evet. Başka bir hasret olduğunu anlıyoruz
0: bizim biz dangalaklar burada. Da, bizim dangalaklar da abi İngilizce bilmiyor. Şurası bilmiyor. Abi Vice'e bile kaldıramıyor. Abi şampanya verdim tarihini bilmiyor. Abi şampanyadan şarap azıcık farkı da bilmiyor. Bakardan tanımıyor. Duymadı. Oğlum duymasın zaten. Bu ne lan bunlar? Hayitli misin sen? Hani var ya çıkı çıkı hayitli kızlar onlar gibi. Çelek mi koyacak kafasını? Deli misiniz siz? Manyak mısınız? Adam ülke yönet ülke.
1: Ama böyle bu zihniyet buydu yani.
0: Hocam bakın bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu zihniyet dediğin adam bunlar hala şunu söylüyorlar mı? Bir araya gelip de. Biz efendim böyle cumhuriyet çağdaş laik. Cumhuriyet çağdaş laik. Laik cumhuriyet çağdaş. Çağdaş cumhuriyet laik. Sonuç çöp kutusu. Çöpsünüz. Özür dilerim çöpsünüz. Yani laf giydireceğim diye. Bu tekrar sesleneyim burada. Engellemiş bir zaten. Aferin iyi yaptın. Laf giydireceğim diye. Deposu TOG yerli milli ya. Hadi doldur bakayım deposunu. Lan TOG'un deposu yok lan. Ayıp ya. İnsan bir çalışır. Ha doğru ya elektrik. Elektriği kendi üretmiyor. Depoyu dolduruyorsun. Orada bir tane jeneratör var. Orada öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok oğlum. Yani öteki tarafta daha da berbatı var. Bunu ben yazdığımı hatırlatayım. Şimdi abartmayın diyenlere gelsin. Hemen internete girin. Hikmet Genç konuşuyor. Gene sallıyor bu herif. Dur bakıyorum. Bak kontrol edin.

Ayşenur Aslan'la konuşuyor Papatya Pelin. Diyor ki tren kazası oldu. Öteki cevap veriyor. Ama biliyor musun aslında o hızlı tren diye pompalamışlar. Yalan söylemişler. Niye abla? Şey, veyahut da niye kardeşim? Çünkü aslında o tren hızlansın diye

0: Şey, Venedikler'in yaptığı neydi o? Galata Kulesi. Evet, Galata Kulesi. Evet diyor kadın. Deli deli. Normal değilsiniz. O yüzden uzak durun. Bakın,
1: Eyvallah.
0: yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi. Dün de konuştuk. Öyle bitiriyorum. Bunların geldiği nokta şu. Öyle bir yere geliyorsun ki akşam gece kafayı çektin mi rahat mısın rahatsız kardeşim. Tercihindir, bir şey demiyorum ona. Ama sağ ayık kalk.
1: O
0: Sabah
1: zaman.
0: çorbanı iç. Çünkü bu adamlar kendi kurduğu partisinin dahi ismini unutuyor adam. Ve sen bana diyorsun ülke teslim edeceğim diyorsun. Kalkmış İyi Parti, İyi Parti. İyi Parti milyonlarla iktidara geliyor. Yeni yeni. Ha pardon, yeni. Ulan biraz önce de Kadıköy ilçe başkanı İyi Parti demişti. Bir de şeyden okutuyor böyle. Ya, böyle. Buradan böyle okutuyor bak. Bak böyle oku,
1: He.
0: oku buradan, buradan oku. Orada
1: Oku
0: iyi mi?
1: diyor. He.
0: Böyle, böyle kızıyor hatta. Burada,
1: İlçe başkanı bir de bu. He?
0: iyi mi diyor salak? İyi, diyor, iyi mi diyor burada? Salak. Yeni. Şimdi. Şu adamlar Çağdaş Denkmen'le diyor. Bunu da şunun için özellikle bir iki atıftan dolayı da biliyorum. Kesmesinler orayı. Ya seviniyorlar. Sevin tabii, tamam. Milli takım bilmem. İşte Cumhuriyet temel değerleri sayesinde voleybol milli takımımız, kadın takımımız kazandı. Allah Allah. 1923'ten bu yana ne zaman kazandı? Erdoğan zamanında kazandı. Ya her şey ona borçlusunuz ya, ben söyleyeyim mi? Her şey Erdoğan'a borçlusunuz. Şu andaki şöhretiniz dahil. Şu andaki ününüz dahil. Yılmaz Özdil başta. Bu paraları onun sayesinde kazandınız. Erdoğan kaçtığı yüzden canavar yetiştirme atölyesi
1: Doğru.
0: kurdunuz.
1: Doğru.
0: Atölye para kazandı. Cumhuriyet hala ayakta.
1: Veli nimetiniz Sayın Cumhurbaşkanı yani.
0: Tabii Cumhuriyet hala ayakta. Sözcü'de hala yazı yazıyorsun, para veriyorlar. Hala 24 şey ne derler ona. Biz burada anlatırken 24 TV diyorsun ki bunlar yandaş medya. E sen karşında Halk TV var, Sözcü var. Bunlar da para kazanıyor. Niye? Erdoğan sayesinde kazanıyorsunuz.
1: Aynen öyle.
0: Samimi söylüyorum.
1: Şimdi
0: Yoksa var ya
1: Sayın
0: 5 para etmez
1: Cumhurbaşkanı,
0: bunların şeyleri,
1: tamam.
0: yayınları.
1: Şimdi nereden geldik biz bu meseleye? Şuradan geldik efendim. Uzun yıllar eksen kayıyor, Malezyalaşıyoruz. Efendime söyleyeyim, batıdan koptuk falan feveranı yapanların. Türkiye'nin dünyanın en güçlü 7 ülkesinden biri haline geldiği Fransız, geldiğini belirten Fransa araştırma raporunu böyle analiz şeklinde gündeme alıp köşelerinde yayınlamasından hareketle geldik. Zaten biz bunu biliyorduk. Onlara rağmen de bildiğimiz hedef doğrultusunda hareket ettik ve çok şükür de o doğrultuda ilerlemeye devam ediyor Türkiye. Hedefimize ulaştık mı? Hayır. Ama doğru istikamette doğru devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı dün kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti ve herkesin anlayabileceği şekliyle Türkiye'ye dost olan kazanacak dedi özetle. Bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın
0: Tamam.
1: sesine kulak verelim. Sonrasında devam edeceğiz yine gündemin önemli başlıklarıyla. Buyurunuz arkadaşlar.
2: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Hiç şüpheniz olmasın. Tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye dostlarıyla el sıkışacak, akrabalarıyla kucaklaşacak,
1: Bak.
2: kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
1: Bitti.
0: Bak. Ya aslında ben mesaj, yani genelde tabii çok çok böyle şey gibi görünüyor değil mi mesajda? Türkiye dost olan kazanır, düşman olan kaybeder. Bu toprakları yurt edinmek için hayatımızı, atamız, ceddimiz ortaya koydu. Bu topraktan asla vazgeçmeyiz. Kimse bizi yıkamaz. Meydan okuma değil mi bunlar hepsi? Ne derdi ona? Çok böyle genel geçer. Ne derdi ona? Eski tabirli bir şey ifadesi vardı aklıma gelmedi. Gibi görünüyor. Ama şöyle düşün abi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hangi lider bunları söyledi? Böyle özel anma günleri dışında. Bir geriye doğru sayalım. Ta şeyden tek parti dönem.

0: Ondan sonra cevap eden sonra. Kim bunları ifade etti? Yani bunları niye ifade etmek zorunda bırak? Bak kimse etmedi. Ya olur mu canım işte insanlar da işte o meydan ok diye değil değil anlamıyorsunuz. O kadar geniş alanda çerçevede siyaset yapıyor ki Türkiye şu anda. Bir taraftan aktif dış politikası var. Sen biraz önce okuyorsun dünyanın en güçlü 7. ülkesi diyorsun. Bir taraftan Rusya ile görüşüyorsun, bir taraftan memle. Adam bunları anlatmak zorunda kalıyor. Yani şimdi bir tarafta bir adam alkol sağlığa zarardır. Hangi mezarlıkta hangi rakı içilir ya da hangi nasıl kafayı çeksek diye planlıyor, değil mi? Diğer taraftan bir tanesi kaç sevgili yapsam, ne kadar grup yapsam diye planlıyor. Bir taraf böyle. Bakın beğen beğenme. Bakın bir taraf böyle böyle. Ben demiyorum. Yakalanıyorlar böyle. Adamın dünya vizyonu, adam da dünya ile uğraşıyor. Şimdi onun için sordum. Sen hangi parti lideri olman lazım Türkiye'de? Atıyorum benim gençliğimden. 1980'li yıllar. Rahmetli Özal. Uğraştığı şeyler hayali ihracat. Doğru mu? Bir güneyde işte şey ilgili Irak'ta yaşanan sorun. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Onun dışında ne var? Yani Balkanlarda, orada burada, dünyada. Yani rahmetli Özal çağırdı giderdi. Özal'dan örnek veriyorum. Hani o dönem çünkü Türkiye'nin ikinci kez bir take-off'a geçtiği vakittir o.
1: Hı.
0: Faşizmden kurtulup da o take-off'a çıktığı dönemler.
1: Menderes'ten sonra ikinci
0: Tabii
1: kez diyorsun.
0: Menderes'ten sonra
1: Tamam.
0: ikinci kez.
1: Tamam.
0: Finalde Erdoğan yaptı ama Erdoğan devri başka bir şey oldu.
1: Uçtu o.
0: Yani. Çünkü onlar şeyi yenemediler. Faşizan Stötiko yenemediler.
1: Evet.
0: Erdoğan onları yendi. Erdoğan Türkiye'yi bağımsızlaştırdı. Prangalarından kurtardı. Bu Erdoğan güzellemesi değil. Vallahi değil. Prangalarından söktü aldı. Bağırta bağırta aldı yani. Bu bir gerçek. Ben dua ediyorum. Elhamdülillah. Beğenmeyen de olabilir. Ama şunu konuşmayalım arkadaşlar. İlk defa yani sanki bir Türkiye değil de ben öyle görüyorum. Benim yaşımda bir sürü sanatçı sepeci takım vardır. Gazeteci yazarlar. Çoğu benden büyüktür. Abiler ablalar vardır. Allah aşkına düşünün ya. Şunu konuşabilecek bir lider var mıydı? Yoktu. Adamın herkese mesajı var çünkü. Mesajı olmak zorunda çünkü. Bu hale kendi getirdi. Bu kendi getirdiği hale manasını anlıyorsunuz. Türkiye'yi bu hale o getirdi. Yani Türkiye'yi meydan okuyan iddialı bir dünya gücü haline getirdi. Bölgesel güç haline getirdi. Olmasaydı bizim ne işimiz vardı? Bir 2870. 72. örneği veriyorum. Senin amacın Kardak kayalıkları şu kadardı. 4,5 metrekare kaya su yükselince 2,5'a iniyor. Oraya kim bayrağı koyacaktı? Ben öyle gençlik
1: Öyleydi.
0: hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Adam o
1: Öyleydi.
0: kayayı bırak nereleri neler koydu. Bırak kayaları ya. İlgilenmiyor kayayla. Adam gitti çıtayı o kayadan aldı. Ta Libya sahillerine götürdü. Münhasır ekonomik
1: Ekonomik
0: anlay.
1: bölge.
0: Ben dedi buradan petrol alırım.
1: Evet.
0: Akdeniz ben güçlüyüm ben. Ne kayısı lan dedi ya. Şimdi Miçotakis katile sarılıyor. Dünya Türkiye'nin ne yaptığına bakıyor. Amerika Orta Doğu'da ve bütün emperyalistler büyük bir proje ortaya koyuyor. 2000'li yıllarda son darbeyi vuracaklardı. Bir adam çıkıyor ortaya. Hey lan dağılın lan diyor. Ben geldim diyor. Orada dengeyi sağlıyor. Ya Türkiye'nin bölgesel güç olduğunu ben demiyorum arkadaşlar. Bunu da Fransız söylüyor. Bunu da ben demiyorum. Dünyanın en büyük yedinci
1: Evet.
0: gücü diye.
1: Evet.
0: Vallahi ben demiyorum. Sadece insanlar böyle söylüyor. Bak Orta Doğu'ya giden arkadaşlarımız var. Orada uzun süre yaşadığım için bağlantılarım var. Kiminle konuşsam bizim zamanımız gibi değil diyor abi diyor. Türkiye bakış çok farklı diyor. Abi bu bir büyük bir güçten bahseder gibi
1: Yani bu da
0: bahsediyor.
1: bir başarıdır.
0: Bakın büyük bir güçten bahseder gibi. Eğer Türkiye olsaydı lafı her tarafta bütün Arap Müslüman dünyasına geçiyor. Eğer Türkiye olsaydı Erdoğan bunu böyle yapardı. Şimdi bu sadece onun Erdoğan'la alakası değil. Almanya'daki seçimlerde iki tane yarışta olan sağ ve sol partiler Almanya'da. Sen peki Erdoğan'la ilgili ne düşünüyorsun?
1: Evet.
0: Bu soru soruluyor.
1: Evet.
0: Amerika'daki adam diyor ki peki diyor sen diyor başa çıkabilir misin diyor Biden'la. Çıkacağız yapacak bir şey yok diyor Erdoğan'la kurtulmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Bütün diyor muhalif bileşenleri bir araya getireceğiz ve onu destekleyeceğiz diyor. Trump dalga geçiyor onunla Biden'la. Bu salak diyor bu başaramaz bu idiot diyor. İdiot diyor bu diyor. Bir defa diyor Putin'le başa çıkabilir mi? Erdoğan gibi bir adam başa çıkabilir mi? Çıkamaz diyor yani. Ben çıkarım diyor ancak onlarla. O yüzden böyle konuşuyor Erdoğan. Daha önce Süleyman Demirel, işte Necmettin Erbakan, Ecevit, Mesut Yılmaz, işte neydi Akbulut, Yıldırım Akbulut. Bir dinin bir geriye doğru sar abi. Çiller. Ne konuşuyordu? Bir ekmek, iki sopa, iki sopa bir ekmek. Herkese bir araba, bir ev. Ne veriyorsa beş katı benden sana. Al sana hıyar. Biz böyle siyaset gördük hocam. Bir
1: Maalesef
0: de
1: abi.
0: 10 ay sonra

0: Gel bakalım, gel gel, medya patronuyum ben. Şunları ihraç edeceğim, şunları ithal edeceğim. İhraçlara bu kadar bana şey ver, destek ver. İthallere de vergi koy. Bunu üretim. Peki baba, tamam baba.
1: Hatta o kadar da yetmez. Şu kabine listesini bir getir bakayım. Şu tabii, bakanlar tabii, kurulu listesini bir
0: tabii,
1: getir.
0: Tabii, tabii.
1: Hikmet'i sevmiyorum ben. Niye? Çünkü saçı yok. Kel. Tabii. Hikmet'in yerine Bayındırlık Bakanlığı'na Ömer'i yaz. Yok, o da kel, onu da yazma.
0: Onlar bunu en öyle ahlaksız şekilde yaptılar ve çıktılar. Hala gözümüzün önünde. Zannediyor ki unuttuk. O yüzden diyorum ya, size olan kinimiz asla, bu bak bu çok kıymetli. Asla kininizden vazgeçmeyin bu yapılanlardan. Gençlere sesleniyorum. Yaşlardan bir alt olmaz bizden. Gençlere asla unutmayın.
1: İşte gençlere bu kin, bunu hatırlatmak bak, lazım. Evet, gençler bu, bunu bak, yaşamadı.
0: Şu, senin şu anda gençlere sesleniyorum. Babanız, anneniz bunları çekti.
1: Doğru.
0: Şu anda rahat yaşıyorsan, doğru, tamam mı?
1: Bu, gençlere bunu anlatmak tabii, lazım.
0: Çok iyi, çünkü şu anda rahat rahat yaşıyorsan, hayatını idam ettiriyorsan, hı-hı, düşün ki senin annen baban bunun acısını çekti. Bu ülkede Müslümana fırsat vermediler. Çağdaş Laik adı altında bu Kemalist şeyler, gruplar Türkiye'de bunu yaptılar. Yahu düşünebiliyor musun? Resepsiyon düzenlediler. Cumhuriyet resepsiyonu diye, bilmem ne diye. O resepsiyona başörtlü kadın alınmadı. Yani anneni almadılar. Başı kapalı diye kendi çocuğunun mezuniyet töreninde parmaklarına bak bu da benim oğlum yavrucuğum diye kadını ağlattılar.
1: Evet.
0: Ya bu da orada kalmadı. Bu zihniyet kalmadı, yalan. Bak hala, sahtekarlar hala
1: fırsat kolluyor.
0: Sahtekarlar, kitapsızlar, ayyaşlar hala bazen şadırmanda abdest alırlar, bazen iftar sofrada elini kaldırırlar. Bunlar sahtekar. Sahtekarlığını yaptılar çünkü. Bu sahtekarları bu gözler gördü. Çok sahtekarlar. Çok alçakça yaparlar bunları. Namaz kılıyormuş gibi yaparlar, elini kaldırır. Hocam yok muydu? Müşrikle şeyde bu nedir? Neydi bunun ismi ya? Tövbe estağfurullah. Yani Müslüman münafıklar. Bunlar münafık. Çok münafık var aralarında. O yüzden münafıklara güvenmeyin. Bakın bunlar, bunları bu hale getiren de Erdoğan. Müslüman etti bunları. Samimi söylüyorum.
1: Doğru.
0: Mecbur kaldılar. Peki. Ya ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya Allah Bismillah dediğini falan duydum ya. Kulaklığında duydu yani. Ya. İsmet İnönü'nden hani Allah var diye Allah bak demeyen adamlar ya Allah Bismillah falan demeye başladılar.
1: Ya Mücahit Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorsun
0: tabii,
1: sen.
0: Ona da biz sağ olsun bizim.
1: He, onlara, şeyler, onlar da.
0: Saadetçilerle refahçılar.
1: Onlara
0: düşünsün
1: da diyecek çok şey var da. Neyse. Şimdi hangi birinden bilmiyorum bahsedeyim? Bak,
0: İç
1: ben sana
0: hocam.
1: Tamam, iç siyaset artık geçeceğim. Ben sana söyleyeyim. Bir, Kılıçdaroğlu Euronews'e konuşmuş. İki, yeni partiye bina yetmiyormuş, milletvekilleri iskandaymış. Üç, Kılıçdaroğlu'nu mücahit ilan edenlerden biri Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı'na hakaretten dün ifade verdi. Dört, Üsküdar'da belediye seçimi var. Hangisini istersin?
0: Hocam,
1: İmamoğlu davasında oğlu konuşmuş. Oğlu İmamoğlu davasında.
0: Hiç onu önemsemiyorum. Bana ne orundan ne aldı.
1: Hızlıca geçelim. Abi, Gelecek Partisi faaliyetlerini fes eden Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dün Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında Ankara'da ifade verdi. İşte bu kaç yılında? 2021 yılında mı? Sanki 2021 gibi geliyor bana. Belki biraz daha eskidir. 2021'de kullandığı ifade sebebiyle hakkında açılan dava kapsamında ifade verdi.
0: İyi olmuş bence. Şöyle söyleyeyim. Yani bu haber değeri şöyle bence. Ya ne istediniz ya? Ahmet Davutoğlu ne istiyordun sen? Sen nesin? Ne ayaksın sen? Ha? Ne istediniz lan? Yani hadi bunlar böyle şeydi. Yok söylemek lazım. Hadi bunların amaçları vardı. Değil mi? Neydi o? Nişantaşı'nda ben bir efendim orada bir tekila takacağım kafaya. Sen de orada köylü çalışacaksın. Hayat bu kadar güzel. Çağdaş Türkiye, layık Türkiye, çağdaş Türkiye. Bitti. Ben zaten yaşıyorum. Ben zaten İngilizce biliyorum, Fransızca biliyorum. Çocuğum Paris'te okuyor. Benim böyle hayatım. Bir şey söyleyeceğim. Böyle onlar yaparlar. Onlar bir Türkiye'de eğer bu halk Anadolu ayağa kalkacaksa bunlar için iyi bir şey değil. Ona eşlik sevmezler. Hatırlatıyorum buradan. Sonra Serhat Kılıç'a bir hatırlatma yaparım. Bunu şimdi hatırlatayım. Onların hedefi bak ey Davutoğlu sana sesleniyorum. Onların hedefindeki onların idolü kimdi? Türkan Saylan. 2974. 70'te bahsediyor. Dördüncüsü oldu. 2974. kez söylüyorum. Türkan Saylan. En büyük cümlesi şudur. Var hala utanmadan bir de koydular. Türkan Saylan bilmem ne mi? Merkezi falan filan diye. Asıl olan biziz. Asıl. Biz istemezsek Bu ülkede hiçbir şey değişmez. Hemen YouTube'a girin bakın. Tarihi laftır. Kimsiniz siz ya? Kim? Niye istemeyince değişmiyor ki? Siz postulat mısınız? Aksiyon musunuz?
1: Matematik misiniz hocam? %90'la diyor.
0: Hocam sen paralel evrenin nesi oluyorsun? Bak nesi oluyorsun sen kimsin? İşte bu kafayla adamlar aynı bu işte Sözcü, Cumhuriyet, CHP bu kafayla yaşadı yüz milyonlarca yıl.
1: Peki.
0: Ama işte hocam peki bir şey söyleyeceğim. Onlar o amaçla vardı. Sen kimsin? Davutoğlu. Ya sen bundan daha büyük hani onu söyleyeyim o da dava konusu oluyor. Şu var. O makamlara getirmiş bir adam seni. Belli bir hedefe, Türkiye'nin belli bir hedefi var. Anlam değer dünyasında bir İslam var. Demokrasi var. Dünyaya meydan okuma var. Hangi kafaya sen reise karşı koydun ya? Sen kimsin ya? Kalibren kapasiten neydi ki? Kimin gazına geldin sen? Hadi soru, onlarla mücadele. O içi bütün fitne yuvalıyla, bütün musibetlerle mücadele kavga ediyordu adam. Sen nereden çıktın da aradan o adamı yıkmaya çalıştın ya? Bu affedilecek bir şey mi? Bir de üzerine çıkmışsın hakaret ediyorsun. He? Bu münafıklık dediğim nedir yani bu? Tövbe estağfurullah.
1: Peki,
0: nedir?
1: Peki.
0: Değil mi hocam?
1: Tamam.
0: Yaptığın fitne gücü değil mi hocam?
1: Dur.
0: Amaç öyle. Neydi hocam? Amaç öyle. Neydi?
1: Amaç
0: Erdoğan
1: neydi?
0: Devlet'te ne yapmak?
1: İktidar olmak.
0: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı mı yapmaktı?
1: Öyleydi.
0: Ya o zaman.
1: Öyleydi. Altına imza attılar.
0: Gerisi de artık.
1: Yani bu değişik bir film, değişik bir tiyatro.
0: O zaman bu kalite yani. Kalite bu yani.
1: O altılı masada.
0: Aferin.
1: Hatta
0: aferin.
1: Oturma düzeninden tutun da hani kim başı oturacak alfabeye
0: Erdoğan
1: göre.
0: Erdoğan yıkacaktı.
1: Yok işte alfabetik sıralama bilmem ne falan filandan tutun da yuvarlak masa o şekilde olmuştu yuvarlak. Yani kimse başı olmasın, yuvarlak olsun falan diye.
0: Siyaset.
1: Neyse, şimdi Davutoğlu'nun ifadesiyle ilgili bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde bir manşet gördüm. Siyasette çıkmaz sokak demişler efendim manşete. Davutoğlu suçlamayı reddetti. Cumhurbaşkanı hakaret suçlaması. Üsküdar'da gözler oylamada. Bu işi gerçekten çok iyi bildiğim, ismini vermek istemediğim bir gazeteci abime sordum. Dedim ki bu Davutoğlu'nun ifadeye vermesiyle Üsküdar'da belediye meclisindeki başkan vekili seçimi arasındaki korelasyonu, bağlantıyı ben kuramadım. Neydi dedim bu haberi bu şekilde toplama gayesi, nasıl, neden olabilir dedim. Bana dedi ki bu editör kalitesini gösterir gazetelerde. Dolayısıyla editöryel kalite ve dahi okura olan saygı bunu bu şekilde gerçekten anlamadığımız bir manşetle çıkmış. Madem onlar o manşeti kurmuşlar, biz de akışta Üsküdar Belediye seçimiyle devam edelim.
0: Ne yaptın bana? Anlamadım ben. Sen ne yaptın ki?
1: Şimdi bak, Davutoğlu suçlamayı reddetti. Hayır, Üsküdar'da gözler oylamadı.
0: Anladım abi de neye bağladın işi? Anlamadım.
1: Kalite bu. Hayır bu haberi, şimdi...
0: Hayır, manası olduğuna bağladın yani.
1: Bu haberi, tamam. Yani Davutoğlu'nun ifade vermesiyle Üsküdar Belediyesi'ndeki seçim haberini aynı haberde siyaset çıkmaz sokakta diye birleştirmeye ben bir anlam veremedim.
0: Tamam.
1: Hayır, sen verebildin mi?
0: Veremedim de yani bunu bile mevzu etmemiz de biraz saçma olmuş ama şu var. Ya bunlar zaten böyle haber veriyor abi. Yani ne diyor? Siyah lacivert, gözlerin mavi oldu, donun düştü, gel beni kurtar. Yani bunu atıyorsun Cumhuriyet'e, gidiyor hocam. Yani sen bunları buna düşün. Abi köşe atışı diye dünyanın en salak bir şey vardı.
1: Bak, Üsküdar'ın Davutoğlu'yla Cumhurbaşkanı'na hakaretin
0: hani vardı ya
1: yolsuzluk iddialarıyla yani hani abi bunlar gerek... böyle tamamen birbirinden bağımsız meseleler.
0: Tamam da abi bir şey söyleyeceğim. Hakaret çıkma. Bu güzel. Tamam. İşte hayır. Bu da hayır var. Güzel. Ama Cumhuriyet bu. Bakın ana haberi sunan kişi TOG'un deposunu arıyor. Bunların televizyonda. Ya bu çok mu?
1: Sen de haklısın.
0: Ana haberi sunuyor. Doğru, Türkiye'nin doğru, yerli milli renk trinki arabası
1: ben böyle
0: diyor.
1: Bir asgari, hocam, asgari mesleki liyakat hocam, bak, bekliyorum. Böyle asgari bekliyorum.
0: Sen
1: hani öyle ya okul ya burası. Buradan mezun olmayan gazetecilik yapamaz ya buradan mezun olmayan. Evet evet dünya, okul öyle derler. Okul. Adam, Yedimin okulu.
0: Adam ismiyle hala yaşamaya çalışıyor. Yani işte eski bilmem falan. İçinde ne fikir var ne haber var hiçbir şey yok. Sadece o canavarlığı besleyecek. Hani ben dedim ya sana sözcü okuyan kişi okudu okuyup sözcü okuyor. Hı. Ne yapıyor? Fikir edinmek için değil. Bakın bu gazeteler Cumhuriyet fikir edinmek için haber almak için okunmuyor. Unutmayın bunu. Tatmin olmak için okunuyor.
1: O zaman?
0: Bak tatmin olmak. Bakıyor bugün çok kötüyüm diyor. Bana işte ilacımı versene. Depresyon ilaçla alıyor ya. Ya diyor nerede bulamadım diyor. Hayatım diyor lütfen bana ver diyor. Bulamadım abi sözcü var mı sende? Al diyor. Oh yapıyor hemen sözcüyü alıyor. Ay bak ki Erdoğan dünyayı satmış. diyor. Şaka değil ha.

0: Bunu biliyorsun, bir tanesi ben karşılaştım.
1: Evet, evet, evet.
0: Ah diyor, burada Türkiye'yi satmış diyor. Allah cezasını versin diyor. Bir de Fox diyor. Bir de Fox izliyorsun. Bir de bitti.
1: Halk TV seyret.
0: Oo var ya, sana bir söyleyeyim mi? 70'liğe gerek yok abi. Kafa buldun. Zaten rahatsın. Uzaya gidiyorsun. Erdoğan'a... Bunlar böyle yaşıyor. Şimdi sen bundan şey bekleme.
1: Doğru. O, yani o editoryal, o editoryal dokunuşu yok, beklemek orada biraz hadsizlik oldu. İş adamı Necmettin Şimşek, dün dinlenen iki isimden biri iş adamı Necmettin Şimşek, rüşvet çarkını kuranlardan şikayetçiyim diyerek 200 bin dolar rüşvet verdiğini İmamoğlu'na itiraf ediyor. Oğlu da, İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu da, hani şu 3 tane villa var ya, villalardan birinde oturan.
0: Hani orada oturuyor.
1: 3 villa tabii.
0: 15 milyon bu ucuz
1: Ali
0: ya.
1: Ali Nuhoğlu'ndan. Ya ben söylüyorum, öyle bir villa bulursam hem
0: tabii
1: yiyenler hem evlatlar, onlara böyle birer tane alacağım.
0: Ya ben 100 metrekarelik evi satıp 2 tane birden alırım yani. Ucuzmuş çünkü.
1: İşte abi yani.
0: 5 milyon TL. Tabii canım. Ama aldığı fiyata verecek bana.
1: Tabii.
0: 5 milyon TL verecek, tamam.
1: Sorulmuş efendim, bu para trafiği nedir, bu yurt dışına, Hırvatistan'a, şuraya buraya bir şeyler gidiyor falan. Benim soyadım İmamoğlu olduğu için buradayım falan demiş Selim Bey. Ama babasına da ne diyorlardı?
0: Lan, bu mu yani?
1: Yağdı, yağmur çaktı şimşek falan diye, o da şiirlerle devam ediyordu. İmamoğlu davasındaki dünkü gelişme bu. Peki Kılıçdaroğlu meselesinde ne? Euronews'e konuştu Kılıçdaroğlu, onunla bitireceğim. Hocam,
0: bir şey yorumlayalım ha.
1: Ekrem İmamoğlu diyor ki, Ekrem İmamoğlu düşüncesinden dolayı hapiste değil ki siyasi dava diyelim. Kendisini dinleyelim, buyurunuz.
2: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
3: Yolsuzluk soruşturmasına tutuklandı ama evet. Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinden ve Sayın Erdoğan'a rakip görüldüğü için
2: bir kişi
3: kamuoyunda bunlar tartışılıyor diye soruyorum.
2: Şimdi kalkıp da bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsiniz. Bu ayrı bir şey. Cumhurbaşkanı adayı ayrıdır. Dedim ki gidip
0: oy verenle
2: benim aday olsun diye, Cumhurbaşkanı adayı olsun diye. Bu davalar ayrıdır. Bunlar ayrı.
3: Siyasi tutuklu olarak görmüyorsunuz o zaman Sayın İmamoğlu.
2: Kişi
3: kamuoyu kişi, bu şekilde görüyor.
2: Bakın kişi her yerde ve her ortamda, az önce söyledim, hesap vermeye hazır olmalı. Hesap vermeye. Her kör kuruşun hesabını
1: verir. Kör kuruşun hesabını vermelisin
0: ya, diyor. Ya ben diyorum bu adam, bak taç, adam tacı çıkarttı, akıllandı. Taç çıkartan CHP'li akıllanır. Tamam mı? Bir ikincisi şu. Yani bu bir siyasi dava değil diyor. Dün de aslında bir manşette vardı. Bu sözcüye anlat bunu, bize değil. Sözcüye anlatsaydın. Yani bu tutuklandı, böyle olduğunu anlatıyor. Ya siyasi bir dava değil. Adama niye sen bu siyaseti yapıyorsun diye. Bak Davutoğlu'nu çağırdılar. Niye hakaret ediyorsun? Niye bu Türkiye'yi gömmeye çalışan bir sürü alçaklarla aynı şekilde hareketlendi falan demiyordular. Sen niye hakaret ediyorsun diye sordular.
1: Doğru.
0: Onu ben sorarım tek tarafına. Ben niye hesap soruyorum ben. Seçmenim ben. Ama mahkeme der ki sen şu kurallara göre, nasıl bana hep hesap soruyorsa mahkeme, sen buna bilmem dedi, şuna puşt dedi, bilmem ne, hesap soruyorsun. O da hep soruyor sana.
1: Kimse layüsel değil.
0: Tabii yani efendim. Niye kelsin diye bana hesap soran yok. Hani mahkeme hakim de kel. Şimdi bu adam bunu söylüyor da, bir güzel adam, piro, dede, doğru söylüyor, yalan değil. Yani bunu Avrupa'ya anlatırken de diyor, ben siyasi, dün de anlatıyor, işte siyasi görüşten dolayı veyahut da işte biliyorlar ki Cumhurbaşkanı olacak, o yüzden önünü kesmek için. Değil arkadaş, ben değil. Tüm akraba taallukatınız, tüm herkes, hepiniz, meşesi kayını, kayın olmayanı hepsi dediler ki bu adam çaldı, biz de verdik. Ne yapacaktı savcı? Ben görmeyeceğim mi? Bu siyasi, dava siyasi o denen, adam siyasi mi diyecekti, demeyecekti. Peki tamam da Piro, son bir cümle daha sana. Sen burada propaganda yaparken, sen unuttuk zannetme, 2012'den beri, 13'ten beri propagandanı yaparken her seçim öncesi o Cumhuriyet'in, o Enis Berberoğlu dahil. Enis Berberoğlu dahil bak. Hatırlı parantez. Enis Berberoğlu dahil. FETÖ'cülerle birlikte iş tutanlar, aynı zamanda bu terör örgütüne yardım yataklık yapanlar, bagajında 4-5 tane AK-47 bulunanlar ve bu yüzden tutuklananlar,
1: ulusal güvenliği tehlikeye düşürenler,
0: adam direkt öldürenler, soyanlar, ama olsa bir tane basın kartı var diye Demedin mi sen tüm dünyayı Türkiye şikayet etmedin mi? Türkiye şikayet etti. Ey Kılıçdaroğlu. Bende yazın var yazın.
1: Dünyanın en büyük...
0: Almanları anlattın.
1: Gazeteci hapishanesidir dedi.
0: Ki, dedi ki Türkiye'de gazeteciler tutuklandı diye bas bas bağırıyordun. Ne oldu?
1: Ya...
0: Gazetecilik faaliyetinden dolayı değil. Adam öldürmüş, sıkmış. Mermi orada, kurşun burada. Adam bagajında 12 tane AK-47 var. Yasak lan yasak. Gazeteci olduğu için değil. Abuzettin Düsümsek de olsa tutuklanır. Evet. Gazeteci tutuklanır. Diyordun ne oldu?
1: Aynen. Ha?
0: Şimdi ama haklı. Demek ki neymiş? Bir adam siyasetten tutu değil. Savcılar bakacaksın. Mahkeme hakim diye bir şey var. Dünyanın her tarafında geçerli olan bir şey. Evrensel bir şey. Burada yazıyor. Adam öldürmek suçtur. Ama bu siyasi, ben bunu tutarsam siyaseten adam öldürmüş diye siyasi dava olur bu. Öyle mi diyecekti adam?
1: Teşekkür ediyoruz. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affolun.

0: Aydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam akıllı konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuzla, Savaş Barkçin'le. Akılın kökeni, anlamı, hangi akıl, ne zaman akıllı oluruz, en akıllı, bizim aklımız, Batı'nın aklı, bugün hangi akıldayız? Her zaman olduğu gibi kitapları da tanıtayım. Savaş Barkçin'in pek çok kitabı var ama bizim bu akşam konuşacağımız kitap Ketebe Yayınları'ndan Bakışlar ve Görüşler yazılarının toplandığı. Ben açıkçası tavsiye ediyorum bu kitabı size. Kendim okudum. Bazen nereden başlayalım? Ben de kitap okumak istiyorum, bir şey okuyayım diye soranlar oluyor. Bu kitaptan başlayabilirsiniz. Düşüne düşüne okunabilir. Ayrıca da gençlerle sohbet ederken de bu kitaptan istifade edilebilir. Sadece akıl mevzunda değil ama aslında içinde sıkıntı yaşadığımızı bildiğimiz ama dediğim gibi neresinden başlayacağımızı bilmediğimiz birkaç mevzu üzerinden çok istifade edilebilecek bir kitap olduğunu söyleyeyim. İkinci kitap, bunu da bir ara yapacağız. 40 makam anlam.
1: 40 yine, anlam, evet.
0: Ketebe Yayınları'ndan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Savaş, eyvallah. Bey. Teşekkür ederim.
0: Şimdi sizinle daha önce de yaptık bu yayınları. Evet. Ama bu defa geçen sefer medeniyet aklı, Osmanlı aklını konuşmuştuk. Kalbin aklı var.
1: Evet.
0: Avni konuğu konuşmuştuk. Evet. Belki mesela en akıllı insanlar, akıllı insanlar arasında.
1: Keyif.
0: Belki, evet. Konuştuktan sonra aklı, ondan da söz ederiz. Ama portresini konuşmuştuk. Aynen. Siz de kitabın ön sözünde yazmışsınız. Adam aklını akılla bozmuş.
1: Evet.
0: Diyebilirsiniz diyorsunuz. Sormak istiyorum öncelikle, akıl ne demek, kökü ne demek? Çünkü akıl kelimesi çok şükür ne olduğu belli, kökeni, sülalesi belli bir kelime. Bizim, evet, bir de öyle bir sorunumuz var, bu akşamın konusu değil.
1: Sonradan türeme değil.
0: Evet, değil. Onun için hazır ne olduğu belli bir kelime,
1: evet,
0: üzerine konuşacağız. Onun için kökeninden, evet, başlayalım. Nedir aklın kökeni? Evet. Nereden gelir?
1: Tabii akıl kelimesi Arapça kökenli. Etimolojik kökeni akil, işte makul diyoruz, makuliyet diyoruz vesaire, hepsi aynı kökten geliyor. Aslında develerin park edildiği zaman, çünkü deve çok güçlü bir hayvan, büyük bir hayvan, bir insanın zapt etmesi kolay değil. O yüzden deve çobanları mola verdiklerinde develeri çök

0: Çökertirler. Fakat çökertmeyle deveyi zapt edemezsiniz. Yani istediği zaman kalkar gider. Ne yapman lazım o zaman? Bir bağ ile bağlaman lazım. Ön ayaklarını şu şekilde oturur develer. Çöktükleri zaman. O iki bacağını bir urganla bağlarlar. Bir ip vardır. O bağın adı akıyla. Bir rivayette oradan geldiği söyleniyor. Neden? Çünkü deveyi düşünün, büyük bir güç, büyük bir enerji, seni bir yerden bir yere götüren bir vasıta, senin kıymetli eşyalarını bir yerden bir yere sevk ediyor, rızkını temin etmene vasıta oluyor. Bütün bunları düşünün, yani aklın işlevleri konusunda bize çok güzel bir açılım veriyor. Evet, size süt verir, et verir vesaire. Çok az yer, yani çok dayanıklıdır. En şiddetli, en çetin şartlardan çıkmasını bilir. Gözleri ona göredir, kum fırtınasında yürümeye devam eder vesaire vesaire. Şimdi bütün bunları düşünün. İşte akıl neymiş onu anlarız yani. Ama bu o devenin kontrol altında olduğunda sağlanan faydalar. Kontrol altında tutmanız için zapt etmeniz gerekiyor. Bir sınırda, bir ölçüde tutmanız gerekiyor. Yani sahiplik, mülkiyet sizde kalsın diye onu zapt etmeniz lazım. İşte onu sağlayan bağın adı. Dolayısıyla akıyla bu. Hatta kal'a kelimesiyle de irtibatı olduğu söylenir. Bir şeyi muhafaza eden, bir şeyi koruyan şeydir. Akıyla yani etimolojik kökeninden bahsediyoruz. Hatta bir manası da kalptir. Şimdi kalbin de bir manası akıldır Arapçada. Şimdi bunlar tesadüf şeyler değil.
1: Boşuna.
0: Asla değil. Dolayısıyla akıl kelimesi dediğin zaman sadece akıl nerede? Burada. Orada değil. İslam'da orada değil. Akıl buradadır. Kalptedir. Burası zihindir. İdraktir, dimağdır. Yani beynin işlevleri akla ne diyelim, aklın türevleridir, aklın ürettiği şeylerdir. Ama aklın mekanı, Hazreti Ali Efendimiz'in de söylediği gibi, kalptir. Zaten ayet-i kerimeler de vardır. Yani kafirlerin kalpleri vardır fakat anlamazlar diye. Halbuki biz anlamayı yapan organ hangisi? Beyin sanıyoruz. Beyin işlemcidir. Beyin emredici değildir. Beyin kalbin, yani kalpteki aklın emriyle iş yapar. Dolayısıyla
1: yani önce kalbin kımıldar, kıpırdar.
0: Kalp şeydir, amirdir bütün vücuda. Aklı da o hareket ettirir. Mesela işte üç kağıt yaptıran akıl da vardır. Aynı akıl çok hayırlı bir iş de yapabilir. Aklı ona çalışır. Mesela deriz ya, aklı hep bunu fesada çalışıyor. Veya bunun aklı hep hayra çalışır. Çok iyi bir insandır deriz. Demek ki akıl nereye sevk edilirse oraya koşan bir binittir. Yani bir at gibi düşünün. Süvarisi kalptir. Kalp ona der ki şuraya doğru koş, küfre doğru koş. En sağlam küfürle ilgili delilleri sana toplar getirir. İmana doğru koş der. İmanla ilgili her şeyi sana toplar getirir. Dolayısıyla Rabbimiz de zaten hidayet kavramı burada önemli. İnsanın kalbi hidayete erdiği zaman, yani Allahu Teala'yı, sahibini, yaratıcısını tasdik edip tanıdığı zaman, eyvallah dediği zaman, akıl da onunla beraber başa eğer. Yani kalbini Allah'ın huzurunda eğdirmeyenin aklı da eğilmez. Aklı başka bir tarafa gidiyorsa, kalbi başka bir tarafa gidiyorsa o zaten olmaz. Mutlaka o hayatta bir yerde tökezler. Yani bunu en çok bu enterlik yapan kardeşlerimizde görüyoruz. Benim somut olarak tanıdığım, çok gençliğimden tanıdığım, şimdi deist olan insanlar var. Onların da yoldan çıkma yolları, öyle bir yazım var burada. Yoldan çıkmanın yolları diye anlatıyorum. Aşama aşamadır ve hepsinde aynıdır. Yani mümin olarak başlayan birisi zıvanadan nasıl çıkıyor? Zıvana da bu arada biliyorsunuz kanının tekerlerinin bağlı olduğu ana metal demire denir. Rod yani. Zıvana o. Zıvanadan çıkması demek teker çıkar.
1: İşte bağ.
0: Artık yürüyemezsiniz.
1: Aynen. Devedeki bağ gibi.
0: Dolayısıyla akıl kelimesi bizde böyle. Bir de batıda bunun muadilleri var. Yakın anlam işte. Diyelim ki siz de biliyorsunuz Fransa'da raison denir.

0: entelekt denir. Bunların hepsi Latince kökenden geliyor. Bütün hemen hemen batılı dillerde aynı kökten kelimeler var. Yani reason, raison veya işte intellect, entelekt. Bunların kaynağı bizdeki akıl kelimesinden farklıdır, etimolojik kaynağı. Mesela reason dedikleri şey, işte rasyonalite kelimesi oradan geliyor vesaire. Latince ratio kökünden gelir. Ratio bir şeyi ölçüp biçmek, hesaplamak ama aynı zamanda tartmak demek. Yani ölçmek, hesaplamak. O yüzden bir şeyin rasyonel olması, ölçülüp biçilmiş olmasını gerektiren bir şey. Demek ki onların akıl dediği şey bana ne yarar ne yaramaz. Sınırlı bir işlemci akıldır, hesapçı akıldır. Biz ona hesapçı akıl diyoruz zaten, kalkülatif, yani entelijans kalkülatif.
1: Ya da o aklı kullanıldığı alanları sınırlıyor
0: İşte o yüzden
1: İslam.
0: sınırlıyor, çünkü
1: Bir şey yemek yaparken ölçüp
0: kârına ve
1: biçiyorsun.
0: zararına bakacağı
1: Otomobil
0: alanlar,
1: kullanırken ölçüp biçiyorsun.
0: aynen. Yani bu aslında insanın temel işlemsel aklıdır. Yani bu eski moda da bu akıl vardır. O da bilir, ateş elini uzatınca yanacağını. Budist de bilir, Yahudi de bilir, Müslümanı da bilir. Kâr edeceği yerleri herkes bilir. Üçü alıp beşe satarsan iki kâr edersin. Bu bütün dinlerde, bütün coğrafyalarda, zamanlarda ortak. Fakat bu standart akıldır. Yani temel akıldır. Üstün olan akıl, insanı asıl insanlık makamına, olması gereken, Allah'ın onu yarattığı makama doğru yükselten akıl, kalbin aklıdır. O yüzden bizim büyük bir yanlışımız, Osmanlı'nın son döneminden bu yana birçok tercüme yanlışı ve birçok eş tutma yanlışından birisi, akıl kelimesiyle rasyonalite kelimesini eş tutmaktır. Eş değildir. Yani ona işte aklı meaşi denir. Yani hayatını sürdürmene yardımcı olan akıl, ticaret yapmanı sağlar, yolda karşıdan karşıya geçmeni, bir şey düşünmeni, yemeği nasıl yapayım, bununla nasıl konuşayım, şu cümleyi mi söyleyeyim. Bunların hepsi bütün insanlarda ortaktır. Bunlara aklı meaşi denir İslam literatüründe. Fakat bizim bahsettiğimiz kalbin aklına, yani nurani akla, aklı nurani denir. O hidayete ermiş akıldır. O sadece Müslümanlarda olur, müminlerde olur. Yani hayrı emreder, şerden uzaklaştırır. Hatta Resulullah Efendimiz bir gün diyor ki, insanların en akıllısı hangisidir? Yaptığı şeyi ahireti düşünerek yapandır, mahşeri düşünerek. Zaten oradaki akıllı kelimesi de keyis kelimesidir. Yani bu da ayrı bir zeka türü, ayrı bir düşünme tarzı türü. Bunun pek çok yansımasını pek çok alanda görürüz. Mesela fıkha yanlışlıkla yıllardır hala da söylüyorlar, İslam hukuku diyorlar. Fıkıh hukuk değildir. Hukuku da içine alan çok büyük bir alan. Neden? Çünkü hukukta ahiret şeyi yoktur, boyutu yoktur. Yani Roma hukukunda ahiretle ne alakası var? Veya bugünkü Anglo-Sakson hukuku veya common law dedikleri kıta, Alman, Avusturya, Fransız hukukunda,
1: Bizimkinde de.
0: işte seküler hukukta öyle bir şey olmaz. Çünkü Allah'ı
1: Mesela hak
0: tanımıyor.
1: kaybın oluyor. Diyelim ki 5 yıl, değil mi, zaman aşımına
0: Aynen.
1: uğruyor. İşte sigortalılarda işte 10 yıl. Mesela hizmet
0: Evet.
1: tespit davası açacak, 5 yıl açacak. Kıdem tazminatı 10 yıl. 5 yıl açtı, açtı, açmadı, açamadı. Bitti
0: Zayi oluyor.
1: gitti.
0: Şimdi
1: Hatta cinayette falan bile
0: tabii
1: var.
0: onunla da
1: Mühür
0: var.
1: zamana uğramak.
0: Aynen. Dolayısıyla bir kere burada iki tane büyük fark var. Birincisi fakih, yani İslam'da Allah ve Resulü'nün ölçülerine göre önüne gelen bir günlük mevzuya, güncel bir mevzuya hüküm veren insan, o seviyede olan insan,
1: Cevap arayan.
0: cevap arayan insan çok farklı bir şey yapar. Hukukçulardan farklı bir şey yapıyor. Bir, söylediği söz Allah'ın muradına uygun olmalıdır. Ona çok dikkat eder. Yani sırf aklı, rasyonalitesiyle hareket etmez. Allah ve Resulü'nün muradına uygun bir şey midir bu? Söyleyeceğim şey. Onu mutlaka murakabe eder. Çünkü kul murakabe edendir. Kafasına göre duyar.

0: Duyduğuna göre ben...
1: Murakabeyi de söyleyin.
0: Evet, yani...
1: Nedir? Yani murakabe nasıl eder insan?
0: Tartmak, yani bir şeyi bir şeye, bir ölçüye vurmak manasında. Ölçüsü olanın ölçümü olur. Şimdi bizim çoğumuzun ölçüsü yok. Mesela din konuşanların da büyük kısmı en temel ölçüleri bilmedikleri için, onu da malumat saydıkları için, yani felsefe falan okuyanlar özellikle burada çok dağıtırlar. Çünkü bir filozofun sınırı kendi zihinsel sınırlarıdır. Hayal, tahayyülat, tasavvurat sınırlarıdır. İslam'da öyle değildir. İslam'da konuştuğun laftan mesulsün. Hem Allah'ın rızasına uygun olacak söylediğin söz, fakihin farkı bu, hukukçudan.
1: Hem de
0: ahirete, o kulu da Allah'ın muradına kavuşturacak bir şey söylemen lazım.
1: Taşıdığın niyet.
0: Dolayısıyla niyet, mesuliyet, ahiret bilinci, hesap vereceğin bilinci, onun da hesabına kolaylık sağlaman gerektiği, bir kulun işini hayırla görme mecburiyeti. Çünkü gelip sana soruyor, emanettesin, Resulullah'ın varisisin, öyle herhangi birisi gibi konuşamaz. Resulullah Efendimiz'in varisi ne demek? Yani onun ölçülerini yaşatan kişi demektir. Dolayısıyla yani burada ahlaki bir, büyük bir fark var.
1: Ayrıca bilginden de şey olmayacaksın. Yani hükme vardın. Onu da geçenlerde İhya'da bakarken yine Gazali'nin müzakere ile ilgili Gazali Hazretleri'nin yazdıklarına bakarken gördüm. Mesela müzakerede devesini kaybeden iki kişinin araması gibidir. Hakikati araması. Ama öbürü bulursa sevinmesidir.
0: Evet. Hiç bu modern tartışmalarda görülen bir şey değil.
1: Evet.
0: Herkes birbirini çizgi dışına itmekle uğraşır. Yani özellikle şu anda da mesela dini konuları konuşan sosyal medya meşhurları var. Ben bilgiç diyorum. Hepsine değil tabii, çok kıymetli insanlar da var. Ama böyle üslupsuzca konuşan, edepsizce konuşan ama ayet ve hadis anlatıyor. Edepsizin önde gideni. Oturması falso, konuşması falso. Mesela bu insanların en eksik oldukları taraf ilim, bir malumatlar yığını değil. Usul ve edeple elde edilen bir şeye biz ilim diyoruz. Hatta hangi ilim olursa olsun. Mesela ben musiki meşkettim 12 sene boyunca. Bize ilk öğretilen şey edeptir. Üstadla olan ilişkin ahlaki bir ilişkidir. Sadece bilgi ilişkisi değildir.
1: Yani ne kadar edepli olursa o kadar...
0: Aynen. Her ilmin başı
1: akılla
0: o.
1: Aran iyi
0: yani,
1: oluyor.
0: Yani felsefeye giriş dersi almış birisinin ben zaten iki kitap okurum, Aristo'yu da tokatlarım, efendim önüme hangi Kant'ı da tokatlayacağım demesine benziyor. Orada nasıl sana bunu yaptırmazlarsa ve bunu söylediğinde seninle acayip dalga geçerlerse.
1: Evet, yani orada hakikaten da, yaptırmıyorlar. Yani iyi de yapıyorlar ama burada...
0: Çünkü otoritesi var ama bizim dinimizin otoritesi yok şu anda.
1: Evet,
0: mesele bu. O zaten yani isteyen istediği şekilde dinden bahsedebiliyor. Bunun bir sınaması yok, bir tescil makamı yok. Bir dakika kardeşim, sen alim değilsin, bu konuları konuşmaya yetkili değilsin. Yetkin yok yani. Çünkü ilmi yeterliğin yok, yetkinliğin yok. Yeterlik, yetkinlik. Dolayısıyla akıl mevzunu böyle sanki istediğim gibi ulu orta at koştururum. Kur'an meali okuyorum baba. Bir sürü Arapça da öğrendim. Çok zekiyim zaten. 3 ayda Arapça öğrendim. Öğrenirsin. İnsan öğrenir. Öğrendim. İlim kitapları dediklerinize bakıyorum. Sen hangi kitaptan bahsediyordun? İmam Gazali İhya. Tamam, Arapçasını aldım baba. 3 gecede okudum ben bunu. Tamam, bunu da yuttuk. Bunu da koyduk kenara. Başka ne var? Hadis, şu kitap, Buhari. Tamam, onun da Arapçasını aldım. Şerhlerini de okuyorum. Babacığım, bu depo değil. İlim bir depo değil. Oraya çok kitap okuyarak varamaz. İlme mutlaka Allah rızası için öğrenmek, yapma niyetiyle öğrenmek. Niye öğreneyim ki ben? Bilgi ne işime yarar ki? Adam olmana yararsa bilgidir benim için. Başkası için başkadır. Dolayısıyla aklı ne kadar yanlış kullandığımız, aslında aklı baştan ne kadar yanlış yere konumlandırdığımızla ilgili. Konumu yanlış zihnimizde. Müslümanlar iki asırdır zaten bütün civatalar oynamış durumda. Kendi kendimizi oynattık. Bunu da efendim İngiliz geldi yaptı falan yok kardeşim. İngiliz gelip sana şunu demedi. Akıl kelimesini, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün akıl fiillerini batılıların rasyonel aklını aklınıza tutarak yorumlayın. Bunu İngiliz demedi.
1: Talip olduk.
0: O haltı yemedi. Bir sürü haltlar yedi de.
1: Talip olduk.
0: Bu da senin yani. Hayırlı olsun. Bu da senin.

0: en özgün bir...
1: Talip olduk.
0: Maalesef, evet.
1: Akıllının öz Türkçesi de us.
0: Uslu. Akıllı uslu diyoruz ya hatta. Hmm. Yani şimdi akıl kelimesini attılar. Zaten Türkiye'deki facia gerçekten dünyada hani büyük devrim geçirmiş. İşte diyelim ki Çin, komünizme geçişi, Mao devrimi ve sonrası kültür devrimleri. Sovyet Rusya, komünist devriminden sonra. Bunlar gerçekten biliyorsunuz bütün geleneklerini paçavra ettiler. Milyonlarca insanı öldürdüler. Çok kanlı, toplumu allak bullak eden şeyler. Fakat hiçbirisi alfabelerine dokunmadılar. Dilleriyle oynamadılar. Yani Çin'de şöyle bir şey çıkmadı. Çince'yi arıtmamız lazım. Öyle bir şey yok. Rusça'yı arıtmamız lazım. Kimse öyle bir şey demedi. Efendim bizim müziğimiz çok berbat, utanıyoruz. Hiç çağdaş bir müzik değil. Efendim onları dinlemeyelim. Hayır, tam tersi. Komünist dönemde Rus folk müziğinden ilham alan çok meşhur Rimski-Korsakov gibi vesaire besteciler çıktı dünya çapında. Bizde de güya çıktı da bizimkiler küfrederek çıktı. O yüzden ortada kaldılar, uçuştular. Dolayısıyla aynı şey bu dili yok etmede yaşandı ve bunun gerçekten benzeri pek yok. Mesela İsrail biliyorsunuz 2000 yıldır sadece hahamların konuştuğu, bildiği, İbranice'yi aldı. Dünyada hiçbir Yahudi bilmiyor İbranice'yi. Rabbi değilse, yani Rebbe değilse, haham değilse. Adamlar aldılar, milli dili yaptılar. Yani ölü dili dirilttiler, bizimkiler de diri dili öldürdüler. Dolayısıyla akıl kelimesini de attılar. Dediler ki akıl Arapça kökenli, yaramaz. Farsça yaramaz. Ne yapalım? Akıl kelimesi, us ya. O zaman akıllı uslu deyince ne diyeceğiz? Uslu uslu mu dememiz lazım? Bu gibi tutarsızlık ve çelişkileri bile bakmadılar açıkçası.
1: Ama bu aklın yerine usu koyarken ki koyanların muradından sanki us kendini kurtarmış, akıllının yanına uslu olarak
0: o zaten evvelden biri var.
1: Ve şey olmamış yani dediğim aynen gibi.
0: Yani aklı yok etme rolünü kabul etmedi. Dolayısıyla
1: fakat bugün akıl deyince şimdi evet, birazdan konuşacağız. Bizim anladığımız şeyle şimdi sizin anlatmayı sürdürdüğünüz şeyin aynı olmadığını tabii ne yazık ki göreceğiz. Evet. Mesela yazıda da söylemişsiniz. Çok da deyim var akılla ilgili.
0: Çok, evet.
1: Akıl sır ermiyor.
0: Evet.
1: Akıl yürütmek.
0: Evet.
1: Aklı durmak. Aklım almadı. İşte evet, diyorsunuz ki insanın aklı başına gelir. Aklı başından gider. Evet. Akılda kalan var, kalmayan var. Akılda tutulan var. Akıl dağılır, akıl toplanır, akıl alınır, akıl evet verilir. Kiminin aklı bir şeye erer, kimisinin aklı havada olur. Akıl yorulur, akla eser, akla düşer, akla evet, yatar. Bir de atasözleri var. Şimdi bunlarla yetindiğimiz zaman bile buradan biraz gidelim. Diyorsunuz ki akıl sonuçta insan gibi bir öznedir.
0: Evet.
1: Bir faildir. Failin içinde faildir. Öznenin içinde öznedir.
0: Evet.
1: Sanki bir insan gibi bir
0: tabii,
1: taraftan da.
0: Tabii. Çünkü insanın dünyadaki varlığını ayakta tutan şey akıldır. Çünkü insanın eylem dediğimiz bakması, oturması, bizim gibi şu anda konuşması, uyuması, kalkması, bir şey irade etmesi akıl ile olan şeyler. Akıl dışı olan şeyler yok mu? Veya akıl üstü olan şeyler yok mu? Var tabii ki ama sonuçta akıl merkez. O yüzden aklı olmayanın dini yoktur. İslam'daki temel umdedir. Yani mecnun olan birisinden sual olmaz. Ondan helal haram beklenmez. Çünkü o mesul değildir. Sorumlu olman için akıllı olman gerekiyor. Allah-u Teala'nın verdiği akıl nimetinin sende olması gerekiyor. Onu kaybetmemiş olman gerekiyor. O emanete çok iyi sahip çıkman gerekiyor. Bir de Rabbimizin hikmeti gereği aklı esirgediği insanlar var. Onlar da genelde aşık oluyor. Yani %100 aşıklar. Mecnun olanlar onunla öyle olur. Yani ne yaptığını bilmiyor. Deriz ya bu Mecnun işte. Bu da kendini deli etmiş. Kendi bir kız için deli etmiştir efendim. Bir yolda deli et. Leyla ile Mecnun niye bu kadar meşhur bir hikayedir bizde? Yani çok akıllı olan Kays'ın

0: aklını bir Leyla için kaybetmesini anlatıyor. Yani olmadık işler yapıyor. Akıl dışı işler yapıyor. Fakat akıl dışı işler merdut işler değil. Kötü şeyler değil. Onlar da çok makbul güzel şeyler. Şimdi... Dolayısıyla akıl ve aşk ilişkisi de iman içinde birleşen bir şey. Yani Allah'a bağladığın her şey zaten irtibatlanıyor. Daha doğrusu Allah'ın irtibatla yarattığı şeylerin irtibatını görmeye başlıyorsun. O zaman anlıyorsun. Akıl başka bir dünya, aşk başka bir dünya değil.
1: Bir taraftan da akıl dışı olan aslında kötü şeyler.
0: Evet.
1: Ama biz akıl dışı olan şeyleri ne yazık ki kötü şeyler olduğunu refleks olarak düşünmüyoruz. Yani o kadar ki bir sürü şeyi, bir sürü kötülüğü akıllı.
0: Akıllı adam.
1: Evet. Halbuki akıllı insan ahlaklı insandır. Akıllı insan iyi insandır.
0: Aynen.
1: Yoksa ahmaktır.
0: Zaten gerçek akıl ahlak üretir.
1: Evet.
0: Niye? Resulullah Efendimiz Hazreti Şerifi. Keyis olan, asıl akıllı olan bu dünyada mahşerde vereceği hesaba göre yaşayandır. Yani ufku kaçırmayandır. Ya ben şurada hemen halledeyim işimi. İyi de bunun arkası var. Ya arkasını sonra düşünürüm. Ben bak önüme çıktı, ben bu kötülüğü yapayım. Kârıma. Rasyonel akıl diyor ki yap. Efendim çal, çalayım. Efendim vur, vurayım. Efendim yalan söyle, söyleyeyim. Çal. Birisinin fikrini al, kendinmiş gibi kullan. Yani bu sonsuz. Kazık at insanlara. Yani ederininden çok daha fazla. Bunlar akıl işi, bunlar akılsızların işi değil ki. Fakat İslam'daki akıllı işi değil. İslam'daki akıllı bu dünyada eli o kadar uzamasa da, aç kalsa da, cebinde parası olmasa da Allah'ı tercih ediyor. Çünkü o mahşerin adamı. Uz görümlü, yani uzağa görüyor. Kısa görünümlü değil, miyop değil. Uzağa görüyor. Dolayısıyla nefis kendini akıl olarak gösterince kötülük yapmak çok kolay oluyor. Çünkü içimden bir ses geldi. İçimden böyle geldi diyor adam. Ya içinden gelen her ses hayır mı? Yani mide gurultusu olur, bağırsağın bozuk. Bak bunlar hep içeriden gelen sesler. Bilinçaltı bir şey olur. Ama daha çok nefsin sesidir o. Yani aman önüne fırsat geldi, bu yalanı söyle işi kurtar. Bu işte içimden gelen bir ses. İçinden gelenin kaynağını bilmiyorsan sen hayatta ahlaklı olamazsın ki. Çünkü içinden gelen ses sana kötülüğü emreder. Ama o sana iyilik gibi gözüküyor. Çünkü benim işime yarıyor. Benim kârıma, menfaatime.
1: Ya da kötülük yapmadınız diyelim.
0: Evet.
1: Kurallara uydunuz.
0: Evet.
1: Ama iyilikle ilişkiniz yok. Onu da akıl üzerinden konuşursak. Sizin burada bir YouTuber yabancı Pakistan'a geliyor.
0: Evet, evet.
1: Kısta gibi bir hikaye. Onu
0: hatırladım.
1: Anlatır
0: çok
1: mısınız?
0: İlginç. Yeni Zelandalı bir...
1: Yani onun üzerinden
0: doğru.
1: De akıllı konuşalım.
0: Şimdi Yeni Zelandalı bir adamın YouTube videosunu, seyyah adam, motoruyla geziyor sağ solu. Pakistan'da bir dağ köyüne gidiyor motoruyla. Fakat o arada motoru bozuluyor. İşte aa diyor, acaba bulabilir miyim? Burada da dağ başı, köylerde tamirci bulunur mu? Bir köye varıyor. Orada gerçekten motosiklet yapan gariban, küçücük dükkan olan bir Pakistanlı adamın dükkanına giriyor. Adama gösteriyor, işte çat pat yam yamca anlaşıyorlar. Motorun arızasını söylüyor. Ve Pakistanlı usta başlıyor onunla uğraşıyor. 2-3 saat uğraşıyor. O arızayı gideriyor. O arada tabii buna çay, efendim yemek söylemeye çalışıyor. Seninki tabii irkiliyor çünkü batılı kafa. Birisi bana bir şey veriyorsa karşılığında mutlaka bir şey alacaktır ya. Rasyonel akıl ya, hesap ya. Yani ulan bir şey veriyorsa bir şey almak isteyecek bu
1: arada.
0: Ya da
1: niye yapıyor yani?
0: O yüzden niye yapıyor? Karşılıksız bir şey olmaz ki hayatta. Kafaya, kafir öyle düşünür zaten. Dolayısıyla yıkıcılığı da oradan gelir.
1: Bir de Pakistan zaten
0: gariban.
1: Gariban.
0: Abi o adam buna işini de yapıyor. Bu çıkarıyor, para vermek istiyor. Adam sanki dehşetli bir şey görmüş gibi. Hayır hayır olmaz. Parayı görünce nasıl yani? Sen bizim misafirimiz olur mu falan. Adam ya olur mu ya? Sen bir sürü masraf yaptın. Oradan alet aldın taktın falan. Hayır hayır hayır kesinlikle diyor. Ve adam şoka giriyor. Yani diyor adam işini yapıyor. Bununla geçim sağlıyor. Ve fakir birisi belli dağ başında. Daha da fakir bir adam yani şehirdekinden. Ve peki burada akıllı olan kim? Düz akla bakarsak, yani hesapçı akla, alma verme aklına bakarsanız Pakistanlı Müslüman adam çok akılsız. İşte Müslümanlar bu yüzden battı diyenler bile çıkabilir. Halbuki Müslümanı Müslüman yapan şey zaten odur. Yani ikram, kerem, Allah'ın cömert olan Allah'ın kulu da cömert olur.
1: Yani bu buraya niye geldiğini bilip reçeteye uygun bir şekilde yol alan akıllı bir insan.
0: Aynen. Yani o adam mesela okumamıştır, bu kadar ayet bilmeyebilir. O tamirci pek çoğumuz gibi. Efendim o konuda kitaplar okumamış olabilir. Hiçbir hadis-i şerif belki ezberinde yoktur. Fakat imani akıl, nurani akıl ona iyilik emreder.
1: Çünkü niyet ettiğinde gelir. Evet. Ben de başka bir örnek aktaracağım. Bunu okuyunca aklıma geldi. O sebeple de Hikmet Genç'i aradım. Çünkü birkaç sene önce anlatmıştı. Suudi Arabistan'da bir bedeviyle hikayesi. O gözü dolarak anlatmıştı anlatırken de yine. İşte böyle malum çok sıcak öğleyin bir zamanda birinin evinin önünde otomobili bozuluyor. Hemen birisi çıkıyor bahçeden, işte soğuk su getiriyor. Sonra otomobili soruyor. Bunu diyor yine bizim bir Pakistanlı var diyor, Amerikan arabalarından o anlar diyor, onu çağırtıyor. Fakat öğleyin aslında şey, yani 3'e 4'e kadar çalışmıyorlar sıcak sebebiyle. Ama adam o şeyini bozuyor, kuralını bu adamın hatırına. Geliyor, arabayı tamir ediyor. Bu arada yemek ikram ediyor adam. Tam parayı ödeyecek Hikmet Bey. Tamirci diyor ki ödendi. Kim ödedi? Nasıl ödendi? İşte diyor ev sahibi dönüyor diyor ki siz beni zaten ağırladınız. Yani bir de şey parası. O zaman Hazreti Ömer'e Ömer'in ağzından bir hadis-i şerif söylüyor. Yani Hazreti Ömer'in aynı şekilde bu birisine yardım ederken o hadis-i şerifi söylüyor. Yani zor durumda kalan birisi bir insanın evinin önünde gelince, şimdi hadis-i şerifi maalesef hatırlamıyorum. Ama Hikmet Bey İbn-i Sebil yolda kalan kelimesini kullandığını söylemiş. Adam da demiş ki yani mealen, tam cümlesini söyleyemeyeceğim. Zorda kalan biri benim kapıma gelmiş. Ben bunu şey yapar mıyım yani?
0: Kaçırır mıyım?
1: Kaçırır mıyım?
0: Bu fırsat kaçar mı?
1: Yani iyilikte yarışıyor.
0: İşte bundan sömürgecilik
1: kendi
0: çıkar mı?
1: Kendi kendiyle yarışıyor.
0: Mesela böyle davranan insanlardan gelen herkese kim olduğuna bakmadan hemen aç mısın? Yolda gördüğü birisine tanımıyorsun. Hatta yabancı, hatta gavur olduğunu biliyorsun. Yani senin dininden
1: fark
0: değil.
1: Fark etmez.
0: Fark etmiyor. Aç mısın hemen? Yani götürüp kendi küçük sofrasına bile paylaşabiliyor. Hatta kendisi yemiyor. Ona yediriyor. Şimdi bunu yapan adam sömürgecilik yapabilir mi? Büyük bir yalan sistemi kurabilir mi? Batı'nın bugün yaptığı gibi. Yani Batı böyle gözümüzü kamaştıran maddi varlığına neyle ulaştı? Yani onun sermayesi ne? Efendim çok çalıştılar. Yapma ya. Çok mu çalıştılar? Çok çalıştırdılar mı? Çok çalıştı. Üstelik çalıştırdıklarına tecavüz ettiler. Çalıştırdıklarına her türlü kötülüğü yaptılar. İstedikleri zaman öldürdüler. Şimdi kölelikle ilgili kitaplar okumalarını ben gençlere özellikle söylüyorum. Siz köleciliği anlamadan Batı'yı anlayamazsınız. Çünkü siz hep parıltılarına bakıyorsunuz. O parıltıların da çoğu zaten boş. Arkaya bakınca onların da arkasında şeytani şeyler var. İşte cep telefonu üretiyor. Allah razı olsun. Acaba cennete gider mi? Efendim Edison ampulü icat etti. Acaba cennet... Böyle saf dil diyeyim. Hadi öyle söyleyeyim ahmakça. Sorular soruyorsun. Ya hayır olan bir şeyi o adam verir mi? Bedava navigasyon programı var. Değil mi? Ne kadar hayırlı insanlar ya. Bu Batılılar abi. Allah razı. Yani bak bedava bizim bir yerden bir yere çok hızlı ve güzel gitmemizi sağlıyorlar. Ya bunlar da mı kötü ya kardeşim? Yapma ya. Yani navigasyon programı adam sana niye bedava versin? Uydu kirası ödüyor. Kaç tane uydu kullanıyor? Milyonlarca dolar. Bir yerden çıkarıyor adam. Acaba nereden? Sen farkında değilsin. Senden çıkarıyor. Senden çıkar. Kendi elinle köleleştiriyor. Eskiden boynuna bukağı bağlıyorlardı. Ayağına zincir bağlıyor. Kendi plantasyonuna götürüyordu. Çalıştırıyordu. Şimdi adam dedi ki ya biz bunlarla niye uğraşalım? Önce fabrika işçisi yapalım. Fabrikada işçiye ihtiyaç var baba. Adamlar dediler ki özgürlük. Yani artık bütün köleliği yok ediyoruz. Lincoln falan. Öp elimi. Öpüyorlar elini. Efendim biz özgür insan olduk. Tamam. Nerede özgürsün abi? Fabrikada köle gibi işçi olarak çalışacaksın.

0: Ordu'da bile aynı birliği almıyorlar. Yani dolayısıyla kendi isimlerini vermiyorlar. Kendi isimleri bile isimleri değil. Bugün mesela Amerika'daki, İngiltere'deki zencilerin soyadları kendi soyadları değil ki. Köle efendilerinin soyadlarıdır. Bir Yahudi soyadı olur mu? Mesela Whoopi Goldberg var. Goldberg tipik bir Yahudi soyadıdır. Whoopi Yahudi mi? Yok değil. Demek ki ataları bir Yahudi efendinin kölesiymiş. Shaquille O'Neal. O'Neal abi Gal İskoç soyadı. Lan ne alaka, adam İskoç'a hiç benziyor mu? Değil. Demek ki ataları öyle. Yani o yüzden Malcolm X kendine X dedi. Bunu reddetti anladığı için. Ben köle efendilerinin verdiği şeyi kabul etmiyorum. Ben köle değilim. Çünkü Müslümanım. Şimdi dolayısıyla modern kölelikte de zihni prangalar var. Bizim bunun farkına varmamız aklın temel gereği. Müslümanlar efendim gittikleri yerde niye bunu yapmadılar? Yapsalardı Batılılar gibi şimdi herkes Türkçe konuşurdu. Osmanlılar
1: i̇şte o zaman da, akıllı olmazlardı.
0: O zaman akıllı değiliz. O zaman rasyonelsin.
1: Şimdi evet. Başka bir şey üzerinden de müsaadenizle siz konuşurken aklıma geldi. Ama ne aklıma geldi?
0: Gelir gider.
1: Evet, birkaç zaman önce de düşündüm üzerinden bir şey test edelim diye. Akılla da alakalı elbette. Müslümanlarla ilgili, Müslümanlar, biz kendimiz çok kritik yapıyoruz. Pek de parlak bir halimiz yok. Ama baktığımızda bugün yerkürenin en batısından böyle test etsek, biraz evvel ekmeğini paylaşmaktan bahsettiniz. En garibanı, en zengini, yani fark etmez. Ama paylaşmak ve birisinin aç ya da fakir falan olması da gerekmiyor yani. Bir şeyi paylaşmak, tabii, bir tabii. Sofrayı paylaşmak.
0: Yemeği ısmarlamak diye bir fiil var.
1: Mesela, bunun evet batıdan böyle geldiğimizde hala işlediği yer Müslüman coğrafyası. Yani Müslüman coğrafyasındaki milletler çok üstün insanlar oldukları için değil, Müslüm oldukları için ve böyle gördükleri için. Hatta gayrimüslimleri bile o Müslümlerin içerisinde böyle gördükleri, tabii, için sofralarını açarlar.
0: Evet. Şimdi de
1: sadaka verirler.
0: Evet. Şimdi zaten burada şöyle bir şey var. Maddiyatı.
1: Yani akıllı insanlar.
0: Evet. Gerçek akıl. Çünkü öbürü rasyonel bir hayat, tokatlayarak, yüterek, aldatarak, propaganda yaparak.
1: Ama böyle zannediyoruz.
0: Evet. Yani. Ve o yola girdiğimiz için Müslümanlıktan çıkıyoruz. Bakın iki asırdır olan şey bu. Batının başarısını, maddi bir başarı, o maddiyatın da temelinin sanki onların aklından kaynaklandığını düşünüyoruz. Akıl kelimesini özellikle kullanmıyorum. Rasyonalitelerinden kaynaklanıyor. Bakın rasyonalite ayrı bir boyut. Akıl ayrı bir boyut. Zaten aklın da birçok şeyi vardır, katmanı vardır. Oraya girmeyelim ama temel olan şey şu. Kendi toplumumuzda da görebiliriz. Mesela zenginler daha ağlak olurlar. Toplumdaki en muhtaç insanlar zenginlerdir. Kime halini hatırını sorsan zengin ağlar. Halbuki fakir bir lokma iki lokma yese o gün şükreder. Mal biriktikçe...
1: Biriksin mal da biz araya gidelim.
0: Girelim yani
1: dönüşte
0: mal
1: devam
0: dediniz
1: edelim.
0: Evet reklamlar. Evet,
1: şu anda birikecek, evet. Biraz daha buradayız.
0: Eyvallah tabii.

0: aydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Araya gittik, mallar birikiyordu. Biz de reklamları aldık. Buyurun.
3: Yani şeyi konuşuyorduk, gerçekten dünyada bir genelleme yapılsa, zengin toplumlarda tabii ki iyi insanlar ayrıdır, onlardan biz bahsetmiyoruz. Genel toplum ahlakı, genel normlardan...
2: Hepimiz için geçerli.

0: Şerli. Hepimiz için.
1: Yani tabii. Zenginlik düşmanlığı falan da değil, yanlış anlaşılması.
0: Fark etmez yani hangi ama yoldan.
1: Ama insan kendini tarttığında tabii. Acaba çok param olsa nasıl
0: zenginlik
1: olurum?
0: De bir o nimettir. Yani zenginlik de veremiyor. Bir nimettir. Hak yoldan elde edilirse. İlim de bir nimettir. Hak yoldan elde edilirse ve hakka kullanılırsa. İslam'da
1: yoksa
0: hep öyledir.
1: Yoksa akılsız olursunuz.
0: Tabii. Ya ahirete yaramayan her iş, mahşere yaramayan her iş ahmaklıktır.
1: Yani ebedi hayata.
0: İstersen Einstein ol, istersen ne olursan ol. Ha başkalarına bilgi olarak faydan olabilir, bana da olabilir. Ama o benim kârımdır, onun kârı değildir. Çünkü ona yaramıyor. Nerede yaramıyor? Ebediyette. Bu sınırlı hayatı ben de,
1: göre.
0: Ben de yaşayacağım, o da yaşayacak.
1: Ama Budist
0: de yaşayacak, eski moda yaşayacak.
1: Değil
0: dolayısıyla
1: mi?
0: Tabii nereye bağladığına...
1: Niyet çok önemli çünkü.
0: İşte nereye bağlamak, niyet o demektir. Bir yere bağlamaktır. Bu bağ kelimesi çok ilginçtir. Yani
1: devenin bağı hala
0: bizim bütün bizimle. Temel kavramlarımız, benim onunla ilgili de bir yazım var, Yön ve Yol kitabımda. Bağ kelimesi üzerine. Birçok temel kavramda bağ anlamı vardır. Bağ, bağlanmak, bağıtlamak, bağışlamak. Türkçedekilerini sayıyorum. Bağımlı, bağımsız. Bunların hepsi çok önemli. Bağdaştırma, bağışık. Bakın bunlar...
1: Bağış.
0: Tabii, bağış. Dolayısıyla işin temeli aslında bir gücü nereden elde ediyorsun? Hangi usulle elde ediyorsun? Onu nasıl kullanıyorsun? Ve kendini o güce göre nereye koyuyorsun? Yani o güç seni kibre doğru mu sevk ediyor? Yoksa sorumluluğa doğru mu sevk ediyor? Şimdi bugün Batı'da bize de hemen tabii ithal ediliyor maşallah. Bir dakika beklemeden Batı'da ne üretilirse altına üstüne bakmadan yutuyoruz. İşte sosyal sorumluluk projeleri. Ya sosyal sorumluluk projesi ne ya abi? Benim gençimde öyle bir laf yoktu.
1: CV'ne yazıyorsun.
0: Evet, Batı'da ne uydurulursa ben biraz biliyorsunuz bu kavram tarihi de kavramların tarihleri de uğraşıyorum. Kendi hayatımda yaşadığım hatta bir bundan birkaç sene önce bir konferansa davet ettiler, büyük bir konferansa Afyon'da. Dediler ki dayanıklı toplum temamız. Ben telefonda arkadaş onu söyleyince ne toplum? Dayanıklı toplum. Vallahi duymamıştım. Yani bu kadar sosyal.
1: Neye dayanıklı?
0: Dedim baba dedim bu nereden çıktı dedim ya. Gene batılı bir şey uydurdu sizi yeniden yutmak için. Yani 50 kapıdan yuttu, 51. kapıdan da yutsun diye. Alıyorsunuz altına üstüne lan bak bu bize yarar mı yaramaz. Bu nedir abi? Mutlaka bir şeytanlık vardır. Yeni bir kavram. Bakın bu kesindir. Çünkü batıdaki bilgi yapısı güç yapısının bir şubesidir. O gücün ahlakı neyse bilgi ahlakı da aynıdır. Yani bilim adamları çok ahlaklı olup siyasetçileri, istihbaratçıları, Epstein'ı çok namussuz olmaz. Ulan işte bu namussuzluk sistemi zaten. Niye? Para nereden geliyorsa düdüğü onlar çalıyor. Yani senin bilimsel araştırmaların bakın o Epstein'ın masasında bir sürü bilim adamı var. Dünyada belli başlı adamlar var. Ha, aynı zamanda çok bilimsevermiş öyle mi? Yani hani bilim adamları evliya gibi ya yani adamlar hiçbir kötülük. Ne alakası var? Fonu nereden alıyor bu adam? Cebinden mi ödüyor araştırmaların fonunu? Milyonlarca dolar. Üniversiteler, sen orada araştırmacı veya profesör olarak çalışırken araştırmaya çok önem verirler. Ama para nereden geliyor?
1: Belki daha güzel icatları olan bir takım bilim adamları vardı yola çıkmış.
0: Tabii
1: ama
0: ki.
1: İşte o fonlardan istifade edemediği için i̇şte hiçbirinden Tesla, haberimiz olmadı.
0: Tesla onun çok güzel bir örneği. Edison denen bir üçkağıtçı. Bütün patent bürosunu rüşvet veriyor Doğu yakasında. Orada çıkan herhangi bir patent önce adamın önüne düşüyor. Önüne getiriyorlar. Adam hemen onu kapaklıyor. Benim diyor. Tak rüşveti veriyor kendi üzerine. Tesla'yı da öyle mahvetti. Tesla'nın çok orijinal şeyleri olmadı. Aynı şey kanser araştırmalarının. Şu anda nezle gibi Allah muhafaza etsin. Kanser her yerde yaygın. Bakın dünyada bu kadar yaygın bir şeyin tıbbi araştırmaları hala fon eksikliği var. Yani bunu onkologlar söylüyor. Tıpçılar söylüyor. Amerika'dakiler vay veyla feryat ediyorlar. Ya hala yeterince fon alamıyoruz. Niye? Üç kağıda ayrılan paralardan adam ona verir mi? Çünkü kanser de büyük bir yeme içme tezgahı. Neyse biz bu efendim, dayanıklı toplum. Allah Allah. Tamam dedim. Kapattım telefonu. Hemen araştırmaya girdim tabii. Dayanıklı toplum.
1: İngilizce yazdınız.
0: Dayanıklı. İngilizce, Fransızca aradım abi. Oradan, buradan, şuradan.
1: Neymiş dayanıklı toplum?
0: Resilient. Resilient.

0: Giant Society. Dedim ki ya ben bu arkadaşları nasıl uyandırayım? Yani ben bıktım usandım. Çünkü gençliğimden beri kavramları biliyorum, takip ediyorum. Türkiye'ye nasıl ithal edildiklerini Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmaya başladım 89 yılından beri takip ediyorum. Hatta oraya ilk girdiğimde kalkınma kavramının uyduruk bir şey olduğunu söylediğimde şoka girmişler. Çünkü DPT kalkınma üzerine çalışan bir şey. Nasıl ya yani?
1: Kalkınmama.
0: Dedim kalkınma diye bir şey yok. Kalkınma şu. Batı'nın müsaade ettiği ölçüde ve onun kapılarını bu memleketin bazı şeylerini onlara kapı açacak şekilde yapmaya
1: Aslında
0: kalkınma.
1: kalkınma
0: Heh.
1: gibi mi?
0: Kalkınma. Neyse. Development işte onun karşılığı olarak uydurmuşlar. Dolayısıyla dayanıklılığı da araştırırken onu gördüm. İşte hangi alanlardan bu kelime rezilyans devşirilmiş. Önce gemicilikten şudur budur. Neyse uzun laf. Ben onlara çıkınca ilk slaydımı dedim ki arkadaşlar bu yeni kavramı ben yeni öğrendim.
1: Yani o dayanıklı toplumdan muradı neymiş?
0: O
1: Konferans.
0: önemli değil. O da uyduruk bir şey. Ama asıl mesele şu anlatmak istedim. Dedim ilk slaytta bakın inanın belki 100 tane kavram yazmışım. Dedim ben üniversiteyi bitirdim. 1989 devlete girdim aynı zaman. Bizim Batı'nın üretip anında yuttuğumuz kavramları dedim bakın listeledim. Daha unuttuğum çok vardır. Kendi alanımın dışında yüzlerce, binlerce vardır. Onları bilmiyorum. Ama en azından kendi uğraştığım alanla. Dedim arkadaşlar bunların hepsini anında kullandık. Fakat bunların hiçbirisinin hakikatine ulaşamadık. Bu size bir şey anlatmıyor mu? La adam senin önüne bir yem atıyor. Yemi yutuyorsun. Onun kullandığı yem olduğunu sanıyorsun. Halbuki onu kullanmıyor. O sen onu yut diye yapıyor. O kendi yemeğini yiyor zaten ve senden yiyor. Dolayısıyla burada bir şey dikkat etmek lazım. Bu kavramlar masum şeyler değil. Toplumsal cinsiyet. Ne demek ya? Bir kere o tercüme de rezalet bir tercüme. Çünkü iki kelimelik bir kavram değil o. Yani gender. Tek kelime. Biyolojik olmayan toplumun tanımladığı cinsiyet demektir. İşte efendim biz ona toplumsal cinsiyet. Ha, demek ki sende karşılığı yok. Hiç düşünmedin mi?
1: O ama mesela 70'lerde feminizmle kadın erkek, o da tabii eşitliği ne
0: Eşitlikle
1: demek?
0: başlayıp
1: Evet,
0: azgınlığa doğru.
1: eşitliği diye
0: Evet.
1: çıkmış. Ama bugün toplumsal cinsiyet dendiğinde
0: Hı.
1: akla o da gelmiyor.
0: Sapkınlık geliyor.
1: Evet, başka bir şey.
0: Gender Studies dediğin mi? Hatta onu da anlatayım. Bir üniversite akademik toplantıda yanımda Mesture bir hanımefendi oturuyordu. Tanıştık. Genç bir arkadaş. İşte London School of Economics'ten mezunum ben dedi. Çok güzel. Peki üniversitede hangi bölümde ders veriyorsunuz dedim. Gender Politics dedi. İngiliz şivesiyle. Ya dedim o sapkınlıkları anlatmak da sizin gibi bir mümin insana düşer değil mi? Hayatınız bu sapkınlıkları anlatmak ve meşrulaştırmakla geçecek. Şuursuzluğa bak. La adam gender politics diye anlatıyorsa sen niye kapılıyorsun? Senin aklın yok mu işte bak. Aklı kiraya verenler asıl bunlardır. Batı'da ne üretilirse ayet gibi. Efendim Batı'da Heidegger diye bir şey var. Heidegger. Sabah Heidegger, akşam Heidegger. Efendim Batı'da Kant diye. Sabah Kant, akşam Kant. Ulan bu adam kim ya? Ya sonuçta gavur gelmiş, gavur gitmiş bir adam. Kıymeti bu kadar. Olur mu efendim? Çok büyük filozof. Lan çok büyük filozof. Kendine yaramamış. Hani mahşer ya akıllılık. Bu adam akıllı bir adam değil. Zeki bir adam olabilir.
1: Evet ama şimdi
0: Yani benim alacağım ekmek orada yok. Benim alacağım ekmek...
1: mahşere gitmeden daha yani
0: He.
1: mahşerde ne olur onu hani Allah biliyor da.
0: Yok, adamın hayatı
1: Hayır
0: belli.
1: hayır
0: Yani yaşadığı
1: yani
0: şey belli.
1: şeyini bilmiyoruz.
0: Kant yoksa Müslüman mı öldü değil mi?
1: Yok
0: Aman
1: yok onu demiyorum.
0: yeni
1: Ama
0: efsaneler çıkarmıyor.
1: mahşere gitmeden önce yani artık işte dün Jean-Paul Sartre'la Simone de Beauvoir vardı. Birkaç sene evvel Michel
0: Simone de
1: Foucault
0: Beauvoir
1: vardı. Yani hayır
0: sahibi
1: böyle.
0: kızları alıp ona peşkeş
1: Evet
0: çekiyordu.
1: artık yani böyle
0: Çok
1: hiç isim
0: insancıl ama
1: kalmadı.
0: filozoflar. Evet.
1: Neredeyse
0: Yani şunu demek
1: baktığımız
0: istiyorum.
1: zaman.
0: Mesele o değil. Mesele şu. Müminlik en kıymetli şey. Ha en kıymetli şey görmüyorsan mümin değilsin. Bu kadar basit. Yani bir şeyi onun üstüne koyuyorsan Zaten

0: insanın payesi neyi üste neyi alta koyduğuna göredir. Dolayısıyla bizdeki akılsızlık akıl kelimesiyle başladı. Yani Batı'da akıl var. Bizde de olması lazım. Allah haklediniz diye sürekli emrediyor. Biz uzaklaştık. Adamlar bak akla yapıştı. Kurtuldular
1: ve
0: gibi.
1: Biz boş laf var. Akıl kelimesinin şimdi girişte siz etimolojisini anlatırken arkasındaki ruh ve manadan habersiz olduğumuz için bugün
0: kendimize ait şeylere kıymet vermediğimiz
1: artık
0: için.
1: Biraz evvel İngilizcesini anlattınız. Biz onun gibi bir manalandırma yapıyoruz. Onun için de akıllı diye tavsif ettiğimiz şeylerin ahmak olduğunun farkında değiliz.
0: Evet.
1: Yani en masum şekilde ahmak
0: seni
1: diyoruz.
0: Ahmaklaştıran
1: tabii
0: şeyler.
1: Daha da kötü şeyler Allah korusun.
0: Mesela küçük bir örnek vereyim yine Berkus
1: Hanım.
0: Ta Wamberi'den biri hatta daha evvelinden biri Batı'da bir takım oryantalistler var. Bunlar da devletlerden, istihbarat örgütlerinden beslenen adamlar. Biliniyor. Yoksa adam niye Arapça öğrensin? Saçını başını 30 sene, 50 sene niye o konuda? Bir Batı'nın ne ilgisini çeker? Efendim şahsi ilgisi vardır. O zaman oradan para bulamaz. Kendi parasıyla hobi yapıyorsa yapsın. Var öylelerin. Çoğunluğu değil. Peki bu adamlar Osmanlı'ya geliyorlar. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde o dönemde 23'ten sonra yine başkaları da geliyor. Massignon geliyor. Efendim Toynbee geliyor. Bernard Lewis geliyor. Bunlar daha yakın zaman. Daha evvelde Wamberi'si geliyor.
1: Endonezya'ya Sunuk gidiyor.
0: Bakın,
1: tarihe geçiyor.
0: Hurgronje, Hollandalı alçak adam.
1: Ve büyük.
0: Şimdi bunların
1: yani
0: hepsi
1: kadar çok iş görüyor.
0: Sömürgeci güçlere çalışan, dil biliyorsa onun için öğrenen, Kur'an'ı araştırıyorsa onun için araştıran, Müslümanların efendim Şia neymiş, Sünnilik neymiş diye araştırıyorsa o bir şey için yapıyor onu. Senin için yapmıyor. Kaşını gözünü sevdiği iş. Fakat bunlar bizim memlekete geldiğinde o kadar saf diller ki bizimkiler. Aa adam efendim Avrupa'dan bir alim geldi. Kim? Wamberi. Ulan adam tescilli Macar Yahudisi, İngiliz ajanı. Hatta duble ajan yani. Birçok hükümete aynı anda çalışan bir herif. Bu bilinen bir şey. Herkes biliyor. Fakat Abdülhamid'e kadar alay-ı vala ile bunlar ağırlanır. Altlarına her türlü imkan verilir. Kütüphaneler açılır. Bütün ilimler onlara önlerine açılır. En kıymetli alimlerimiz onlarla görüşürler. İki şey var burada. Bir, yabancı da olsa kimdir? Belki hidayetine vesile oluruz diye.
1: İyi niyet.
0: Tabii ki iyi niyet. Tabii ki kötü niyetli olan yok zaten. Fakat insan o deliklerden artık 200 sene sonra ısırılmamalı. Yani bir adam Montgomery Watt gelip senin efendim İslam düşüncesinin belli dönemlerini övüyorsa, Hazreti Peygamber'le ilgili övücü bir şey. Yani bir soru işareti kafanda sallansın yavrum be. Yani bu kadar da saf olmayın. Saflık ayrı bir şey, temizlik ayrı bir şey. Yani bu saflık ahmaklığa doğru giden, çünkü kaçıncı kere sokuluyorsun. Yani bir gelene bir bak, bu adam neci? Efendim çok bizi çok seviyor. Türk musikisine efendim Anna Masal'a geldi. Efendim Anmari Şimel geldi. Çakma Müslüman olanlar var biliyorsun onları da. Yani akılsız adam başkasından onay bekleyen adam. Öyle bir kompleksi var ki. Yani bir Batılı onun musikisine gelip efendim ne güzel müziğiniz var deyince
1: heyecanlı.
0: Alayı senin olsun. Feda olsun. Adam bütün kapıları açıyor. İrtibatlar kuruyor. Onu 50 bin tane adamla tanıştırıyor, görüştürüyor. Adamın elde edemeyeceği bütün istihbaratı tek elden veriyorsun. Yani bu bir yabancı düşmanlığı değil. Ama karşındaki insanı bir ölç. Nasıl bu toplumda ölçüyorsun birbirimize karşı? Yani bu adamla ticaret yapılır mı? Bana bir söz verdi acaba tutar mı? Değil mi? Düşünüyorsun ya. Akıl ne yapıyor? Murakabe ettiriyor. Kıyaslıyor. Muhakeme ediyor. Murakabe ediyor. Yani bir şeyin altına üstüne. Ucu ne olabilir? Bugün ne? Gelecek ne olabilir? Akıl bu işleri sağlıyor. Bağlar kuruyor. İleri geri, yandan soldan. Dolayısıyla özellikle Batı'yı algılamada, Batılı oryantalistleri özellikle algılamada, Batı'daki üretilen bilgiyi algılamada bu iki yüzlülüğü asla unutmamak lazım. Yüzüne gülen herkes, ne kadar kıymetli efendim şeyleriniz var diye, herkes gerçeği söylemiyor. Gerçek düşüncesini söylese sömürgeci güçlere çalışmaz, yüreği burkulur. Memleketine gidince Ya bu adamlar bana bu kadar güzel insanlık gösterdiler lan. Ben hala şu bizim namussuz hükümete, Fransız hükümeti, Belçika, İngiliz, rapor Alman. Edeceğim. Ben hala bunların pis emellerine alet olmayayım ya. Lanet olsun arkadaş, ben bırakıyorum diyen var mı? Ben bilmiyorum. Massignon'undan tutun Lewis'ine kadar. Biz bir de kalktık, Bernard Lewis denen Siyonist alça Atatürk'ü barış ödülü verdik. 1998 yılında 28 Şubat sürecinde.
1: Biraz da deyimleri söyleyeyim yine sizin
0: lütfen
1: kitabınızdan. Aklı pazara çıkarmışlar. Herkes yine kendi aklını satın almış.
0: Evet.
1: Akıl kişiye sermayedir. Akıl parayla satılmaz. Akla gelmeyen başa gelir.
0: Aynen.
1: Akıl akıldan üstündür. Akıl için yol birdir. Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir.
0: İyidir, evet.
1: Akılsız başın zahmetini ayaklar aynen çeker. Akıl yaşta değil baştadır. Ve suçlamada da övmede de akıl üzerinden kurulan cümleler, işte aklını kullanmadın. Bir tanesini de burada gördüm, siz yazmışsınız. Ben de ilave ettim. Aklınla bin yaşa diyerek överiz diyorsunuz.
0: Aynen.
1: Onu demek ki içinde aklın manası var ki. Mesela büyüklerimiz hay aklınla bin yaşa,
0: bin yaşa
1: der. Aynen. Orada hay boşuna söylenmemiş bir
0: Allah-u Teala'nın
1: söz.
0: İsmi.
1: Evet. Yani hay aklınla bin yaşa denir. Değil mi?
0: Allah'a bağışlıyor.
1: Evet.
0: Yani Allah akıl fikir versin. Bakın akıl fikir ikiliği vardır. Akıl sır ikiliği vardır. Sır ve akıl tasavvufta...
1: Akıl sır ermiyor.
0: Letaif isimleridir bunlar. Yani manevi...
1: Akıl fikir verirsin.
0: Manevi mertebe isimleridir. Dolayısıyla mesela tasavvufta, seyri sülükte belli seviyelerde sır açılır. Bunların manevi şeyleri var. İnsanın hem bedensel hem manevi Allah ile olan yakınlaşma aşamalarından bir şeyler. Ahva var vesaire, böyle şeyler letaiften.
1: Yani akıl sır ermiyor dediğimizde.
0: Oradaki sır o, evet. Yoksa gizli olan şey gizem demek anlamında değil sır. Temel olarak o anlamda, ama bir latifenin ismi. Yani Allahu Teala'nın insanın bedenine koyduğu manevi menfezler var. Manevi merkezler var diyelim. Bunların önemleri ve işlevleri farklı. İşte tasavvuf ehli bunları bilir. Çünkü bunlar üzerine terbiye görürler. İlerleyen şeylerde o virtler, dersler, zikirler,
1: evratlar. Yani akıllandıkça onlar aktive mi oluyor?
0: Gerçek akıllı olmaya doğru sevk ediyor işte. Ve aklın birçok boyutu var. Yani akıl tekil bir şey değil, homojen bir şey değil. Yani mesela aklın muhakemeyle ilgisi var, tasavvurla ilgisi var, tahayyülle ilgisi var, intikal ile ilgisi var. Yani bir şeyi çabuk kavramak. Fıkıh ile ilgisi var. Fıkıh kelimesi de ne demek? Bir şeyi temelinden kavramak demek kelime anlamı. Fakih, meseleyi temelinden kavrayan, üstün körü değil. Bugünkü dinden bahsedenlerin maalesef bir kısmı gibi değil.
1: Ya esasdan mütala etmek gibi mi?
0: Gibi. Ama onu yapmak için de temel bir kavrayışı var. Yani çok bilgisi olmasa bile temelinden kavramış. Hani öyle insanlar olur. Mesela bizim siyaset biliminde düşünün. Adam bizim kadar okumamıştır. Biz doktora yaptık, şunu yaptık. Tamam. Adam onu yapmamış. Fakat öyle bir siyasi kavrayışı var ki adamın. Yani sen ondan öğrenirsin. Güya o adamın hiçbir şeyi yok, akademik titri yok. Adam bir meseleyi öyle bir anlatır ki, hani okumamışlarda böyle çok hikmet söyleyenler çıkar. Onlar gibi. Sen öğrenirsin ondan. Dolayısıyla kavrayış çok önemli. Birçok boyutu var. Hatta Kur'an-ı Kerim'de ulul elbab, lüb. Mesela bu da bir aklın başka bir çeşidi.
1: Nedir?
0: Aklın aklı. Hmm. Aklın özü demektir. Fuad var. Bu da Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ya bunlar farklı şeyler. Manevi özellikleri farklı akıl türleridir. Dolayısıyla bir tek rasyonalite efendim her insanda olan hesapçı akıl değil. O herkeste var. Müslümanın bir de üstüne nurani aklı var. Fuadı var. Lübbü var. Vesaire vesaire. Daha bir sürü var. Dolayısıyla bunu öğrenelim abi işte. Yani rasyonalite, benim doktora tezim bir kısmı rasyonalite, modern rasyonalite eleştirisidir. Yani rasyonelite üzerine ben mesela doktora okuduk, yazdık falan filan. Ben şimdi kendi dinimin, kendi geleneğimin, medeniyetimin temel kavramlarını bilmiyorum. Gitmişim Kant'ta rasyonaliteyi anlatıyorum. Habermas'takini anlatıyorum. Russo'dakini
1: anlatıyorum. Ama hazır.
0: Babacığım ayıp ayıp. Hayır, o yüzden önce
1: hazır
0: ben...
1: Hazır bakmışsınız.
0: Heh, ben baktım işte. Her konuda öyle yapmaya
1: onun
0: çalıştım.
1: Onun için daha kolay konuşmak.
0: Hikmet bizi dünyaya açan bir şey. Resulullah Efendimizin emri. Bakın tavsiyesi değil. Hikmet müminin yitik malıdır. Nerede bulursa onu almaya en layık olan mümindir. Hadisin tam şeyi bu Beyhaki'deki. En layık olanı mümindir diyor. Ne demek yani? Hikmetin vatanı yok. Menşei yok. Eski moda da görebilirsin. Jean-Jacques Rousseau'da da görebilirsin. Tabii. Herkese görebilirsin. Ha bu seni işte müminler neden evrensel bir medeniyet oluşturmuşlar? Yabancı düşmanlığı yok. Hala yok. Birçok işte sömürgeciliğe rağmen, işgale rağmen, katliamlara rağmen hala yabancı düşmanı değil. Bu çok ilginç bir şey. Mesela işte siz bilirsiniz Belçika'da.
1: Çünkü Müslümansınız.
0: Çünkü Resulullah Efendimiz diyor ki sen Allah'la irtibatına bak. Bütün dünya ve bütün dünyada olan insanlardan alacağın şeyler vardır. Olabilir. Sen onlara bak. İnsanlara takılma. Yani onlara hidayetine vesile ol. O kadar. E şimdi bizim geldiğimiz nokta hikmet noktası değil. Yani biz bazen gençler onu şaşırıyorlar. Yani sanıyorlar ki işte Batı felsefesiyle uğraşınca, batılı kavramları her şeyin temeli yapınca, dini anlatırken bile batılı kavramlar, felsefi kavramlarla anlatınca çok şık oluyor. Çok modern oluyorlar. Diğer gariban Müslümanlardan farkları oluyor.
1: İşte mesela metafiziği ele almışsınız siz.
0: Evet.
1: Biraz evvel hikmetten bahsettiniz.
0: Bir müminde metafizik olur mu ya?
1: Evet. Biz, o da mesela bizim dilimize girmiş.
0: Aynen.
1: Bir kelime.
0: Sorun şu. Metafizik kavramını felsefeyle uğraşan birisi bilir. Onun konumunu bilir. Kaynağını
1: yerli
0: bilir.
1: Yerinde kullanır.
0: Yerli yerinde. Yerli yerinden çıkarıp senin bir kavramın üstüne oturtunca o senin kavramını eziyor. Bir süre sonra o kavram ortadan buharlaşıyor. Ahlak demeyip sürekli etik dersen, ahlakın yerine etiği kullanırsan, etik geliyor, ahlakın üzerine oturuyor ve bir süre sonra, bakın bir nesil sonra ahlak kelimesini kimse kullanmayacak. Ahlaki olan şeylere bile etik nazarıyla bakacak. Etik nazarıyla bakınca seküler bir kaynak ve seküler bir açıyla bakacak, ölçülerle bakacak. Etiğin kodifikasyonu çok farklıdır. Yani tıp etiği ayrı bir şeydir, siyaset etiği ayrı bir şeydir. Her alanda ayrıdır. Onların işte meslek örgütleri kodlar yazarlar, etik ilkeler falan filan. Çoğu çelişik şeylerdir. Şimdi sen ahlakı tuttun. Yani Resulullah Efendimizin en güzel örneği oldu ahlak. Onu tuttun. Etik diye hesaplaşma, üçkağıtçı mafyaların işte bu efendim etik diye sana empoze ettiği şeylerin altına sıkıştırdın. Bir süre sonra o etiğe göre yaşamaya başlarsın. Mesela dersin ki sapkınlık etik bir şey. Yani sapkınları ben sapkın demem. Niye? Etik değil. Ama ahlaki veya ahlaksıza ahlaksız demiyorsun artık. Bakın dikkat edin dilinize bulaşıyor. Etik değil. Halbuki yaptığın terbiyesizlik. Ahlaksızlık demiyorsun. Etik değil. Hafif, light. Şimdi dolayısıyla metafizik olayı da şöyle oldu. Hatta o bir olaya dayanıyor. Belki yazı onunla başlıyordur. Ben genelde somut olaylarla anlatıyorum. Bir gün bir yerde oturuyorum. Bayağı böyle dindar bir arkadaş. Bana dedi ki ya dedi metafiziğe inanır mısınız dedi. La adam Müslüman. Dedim kardeş sen beni Müslüman görmedin
1: Türkiye'desiniz. Mi? Türkiye'desiniz.
0: Tabii tabii İstanbul'da. Siz dedim beni Müslüman görmedin mi? Metafizik yani ne demek inanır mısınız? Ben Müslümanım ya dedim. Maneviyata inanırım. Metafizik değil dedim. Maneviyat onun adı. Ha dedi bir şey anlatacağım da dedi. Kardeş ben maneviyata inanmasam nasıl Müslüman olacağım? Maddiyata inanan kafir olur zaten. Ya ben gördüğüme inanırım kardeşim göster bana diye. Göstermediğini ben inanmıyorum. Bu küfürdür zaten. Dedim kardeş anlat. Sen niye böyle bir soruyla başladın ki? Bakın ne dedi biliyor musunuz? Çünkü dedi bunlara inanmayan kardeşlerimiz de çıkıyordu ondan. La bir anlat bakayım neymiş dedim. Adam olağanüstü bir olay anlatıyor. Normal hayatımızda. Mesela sizin kalbinizde bir niyet doğar. Allah-u Teala tak diye onu önünüzde yaratır. Hepimizin başına gelmiyor mu? Geliyor. Efendim evliyalardan. Tabii onlardan da geliyor. Aynı iş. Aynı mekanizma. Allah-u Teala'ya onlar başka bir şey koymadıkları için aralarına Rabbim onların bütün niyetlerini Hak olanları tabii ki, onların da günahları olur, eksikleri olur, ayrı mesele. Ama genelde hak üzerine oldukları için veli dedim budur. Her mümin velidir. Ayet-i kerime vardı. Şimdi abiciğim, adam onu anlatıyor. Yani başına öyle bir şey gelmiş. Bir şey içinden düşünmüş, şak diye

0: Adam bunu anlatmadan önce bana girizgah yapıyor. Peşev çekiyor. Abicim sen lan Müslüman maneviyata inanmayacak. Neye inanacak bu? Yani bakın artık birbirimizi bu konularla şey yapıyoruz. Metafizik diyor ama ona bakın. Diline dolanmış. Halbuki öyle çok da akademisyen falan bir adam değil. Oraya kadar geldi. Şimdi etiğin indiği gibi sokak konuşmasına kadar. Bunlar çok tehlikeli şeyler. İki asırdır aynı şeyi yapıyoruz. Bakın Batı'nın rasyonalitesini tuttuk. Ayet-i Kerime'deki akılla eşleştirdik. Bizim akıl kayboldu gitti. Yani aklın işlevleri de kayboldu. Ahmaklaştık. Akıllı olduğumuzu sanarak ahmaklaşıyoruz. Yani Batı'nın eskiden fiziki sömürge olma riski vardı. Şimdi ona hiç gerek yok. Zihni sömürgesi. Duygu sömürgesi. O kapıyı sen açtın. Cihad ettin. Topraklarından kovdun. Eyvallah. Bütün İslam alemi öyle. Cihad farz. Böyle kimse bizim Hindular gibi, Budistler gibi gel baba başımıza otur kimse demez. Dayağı, değneği eline alan gider kafasını patlatır. Bu yurdundan kovar. Filistinlerin yaptığı akıllı bir şey mi? Rasyonel bir şey mi? Çok akıllı bir şey. Ama rasyonel değil. Niye?
1: Şimdi çok güzel.
0: Güya yenemeyecekleri objektif şartlarla koskocaman dünyada Amerika'nın beslediği, bütün imkanların Amerika'nın verdiği bir devlete karşı hala direniyorlar.
1: Desteğini alarak.
0: Abicim bu işte rasyonel değil. Bu çok akıllıca bir şey. Çünkü bunu Allah için yapıyorlar. Onlar sadece bu dünyadaki hayatlarıyla ilgili değiller. Ahiretle ilgililer. Yenmeleri de bunun üzerinden olacak. Burada gevşeseler yıkılırlar. Burada gevşemedikleri için hala bir varlık olarak kimse zikretmese de, Batılılar kafalarını çevirseler de herkes çok iyi biliyor onların haklı olduğunu.
1: Anlatabiliyor bir yandan mı? Da tıp fakültesini bitirdiğinde belki ölecek, belki bitirmeden ölecek.
0: Tabii.
1: Bu şeyin koşulların içerisinde
0: tabii.
1: Mesela tıp okuyordu.
0: Allah onlara güç kuvvet versin. Tabii burada bizim toplumlarımızın, genel İslam dünyasının bütün günahlarının maalesef fatura olarak başlarına geldiği yerler buralar. Uygurlar.
1: Ama diğer taraftan diyorsunuz Myanmar'daki ki asaleti ve aklı görüyoruz.
0: O direncin adı müminlik zaten. Yani ben dünyada şu konuşuluyor efendim. Batı'da artık efendim şey diyorlar, post truth diyorlar. Ben de öyle diyeyim. Efendim dayanıklı biz de öyle diyelim. Bunu demiyorlar. Direniyor. Hayır. Allah ve Resulü ne diyorsa o. Zaten zamandaki moda söylemlere uysa sorun kalmayacak. Batı için sorun kalmıyor. O tür insanlarla sorunları yok. İslam dünyasındaki. Değil mi? Mesela geçen gördüm. Fazlurrahman'ın desteklenmesine dair Amerikalı vakfın raporu var. Bu adam diyor bize yarayan işler yapıyor. Buna burs verilmesi. Rapor 1951 tarih, 53 tarih.
1: Ne çok işe yaramış. Biz de görüyoruz.
0: Onlarda sorun yok. Siz Fransa'da da bilirsiniz. Kenize Murad'a sorun yok. Onlara sorun yok. Selman Rushdie'ye sorun yok. Bunlara sorun olmaz. Bunlar çünkü gönüllü köledir. Bunlar onlara çalışır. Kenize Murad da bu arada vazifeliydi. O açığa çıktı biliyorsun. Dolayısıyla rapor falan yazan bir kardeşimizdi. Şimdi dolayısıyla abicim yani direnmekle ilgili bir şey bu. Efendim herkes böyle söylüyor, ben de böyle söyleyeyim. Biz ama üniversitede böyle okuttular. Bize de okuttular da biz kabul etmedik. Bir de arkasını araştırdık. Bir de kendimize ait olan şeyleri araştırdık. Bu direnç gerekiyor.
1: Şimdi bir aslında konuşuyoruz aynı anda. Akıllı, peki akıllı kim diye. Yani hı-hı. Örneklendiriyorsunuz da. Ondan önce şunu da sormak istiyorum. Mesela aklını kaybetmek İngilizce'de nasıl?
0: To lose mind, one's mind. Birisinin zihnini kaybetmesi aslında.
1: Bizde nasıl kaybediyorsun?
0: Bizde aklı kaybediyor. Zihni değil. Bakın başka bir kelime. Şimdi zihin, akıl, dima çok farklı kavramlarımız var. Şimdi genelde mesela İngilizce'de mind.
1: Yani zihni dediğinde zaten o rasyon onun mekanını mı kaybediyor?
0: Şimdi tabii onlardaki bölümleme daha dar bir bölümleme.
1: Başında söylediğiniz
0: ve hesap, yayını. Evet, hesapçı akla dayalı bir bölümleme. Çünkü manevi tarafı yok. Yani akıl nurani bir şeydir zaten, cevherdir.
1: Yani sizin Mecnun'daki aklını kaybetmek.
0: O zihnini kaybetmiyor ama.